0: Yani şöyle, orada dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir belki bu. Baştan sıralama özelinde ilerliyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda Gaziantep'e, Diyarbakır'a da uzanacağız. Alanya, Kocaeli, Rize, Gaziantep, buralarda çok da kötü giden şeyler olmadığı için bu çok da dikkatinizi çekiyorsa hemen öyle bir ön bilgilendirme yapayım. O kötü kısımlara da geleceğiz tabii Anadolu takımları arasında. Senin Deniz Alp, ben bu bilgilendirmeyi yapmak durumunda hissettim. Söz
1: tabii doğru bilgilendirme yaptım.
0: Baştan başladığımız için öyle oldu.
1: Doğrudur. Rizespor'da özellikle diş saha maçında çok iyi seri yakaladı. 4 diş saha maçından 3 galibiyet 1 de beraberlik aldı ama tam tersi içeride evinde Rize'de maalesef 2 maça çıktı. Samsun Spor ve Alanya Spor bu maçlarda da gol dahi atamadı ve puan alamadı. Toplamın 10 puan var. Son Göztepe maçı tabii ki yenseydi son dakika penaltı golüyle 2-2 beraberi bitti. Ligin 3. sırasında oturacaktı Yeşil Mavi takım. Maalesef 9. sıraya geçtik. Bir golle 2-2 beraberi bitti. Genel anlamda iyi sayabiliriz. Tabii ki iç sahaya ertiyorum. 2 maçta 2 mağlubiyet aldı.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Peki ne bekliyor Rize'yi, Rize Spor camiasını? Recep Uza'yı
1: evet, alarak. Doğrudur. Recep Uza transferde bu sene 10 tane yeni oyuncu takviye yaptı. Dikkat ederseniz son gösterme maçında bile sadece bir oyuncu daha, Tayyip Taha Sanıç görev aldı. Tam anlamıyla randıman alamadı ama genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Özellikle Rumen oyuncu Aris Dakura çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine Can Bozdağ'ın önceki yıllarda Beşiktaş'ta da forma giymişti. Gurbetçi oyuncu onun da katkısı olacak gibi Diakite ismi var. Milli aradan sonra milli tekrar toparlayacak. Diğer oyuncular da forma bulacak diye düşünüyorum ben.
0: Rumen oyuncudan bahsettin. O da 53 numaralı formayı aldı gelir gelmez. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Hangisi?
0: Rumen oyuncudan bahsettim.
1: Yok, o klasik hepsine 52 giydiriyor da imza aşamasında. Yani imza aşamasında. 53 boş şu anda boş
0: ders. Oradan
1: evet hatırlıyorum. Doğrudur. Peki. Herkes öyle yanılıyor. 53 evet, boş sevgili belki.
0: Genç oyuncu. Orada da bir diğer tarafta tabii bir gol bir asisti var. Ama evet. Gollerine devam eden Rize Spor'da klasiğini pek de bozmayan bir de Alisov var. Bir ara galiba gol orucu vardı, onu konuşuyorduk ama Alisov da bu sezon galiba iyi şeyleri konuşturacak Rize Spor özelinde.
1: Doğrudur. Geçen sene biraz vazat kaldı. Çünkü evet. Önceki sene 21 gole direkt katkı vermişti. Bir damak tadı vermişti Rize seyircisine. Geçen sene vasattı. Bu sene yine 2 golle devam ediyor. Bir de asisti var. Tabii ki Taykur Zespor bir de santrafor aldı son gün İtalya'dan. Barolli. O da çok fizik gücü kuvvetli bir oyuncu. O da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Alisov'u zorlayacaktır diye düşünüyorum.
0: 10 Ekim'de zor bir maçla dönüyor.
1: Evet, Fenerbahçe maçı. Hazırlıklar devam ediyor. Ara vermedi Saykur Rizespor. 5 gün aradan sonra bir hazırlık maçı yapsak tanıdık bir isim. Saykur Rizespor 3-4 çalıştırmış. Hikmet Karaman'ın takımı Erekspor'la bir hazırlık maçı planladı. Oynayacak Rize'de. Fenerbahçe maçı öncesi.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Senin beklemek istediğin diyorum. Farklı bir şey yoksa Rizespor tarafı için. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Neden? Günlerdir yağmurlu günlerde selamlar diyeyim, hala yağıyor.
0: Peki. Selamlar, saygılar, sağ olun. Karadeniz'e, Rize'ye selamlar dedik. Kısa kısa oralardaki detayları da alıyoruz tabii. Merak edildiği kadarıyla sizler de 0212 273 10'dan sorularınızı sorun lütfen. Oradan gelen sorularınızı da iletelim, konuşalım, detaylandıralım. Anadolu takımlarına bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani böyle bir yakınınızı ararsınız da ya uzun zamandır sesini duymadım dersiniz ya, bazı bağlantılarımız onu çağrıştırıyor. Bazı bağlantılarımızda daha detaya indiğimiz oluyor. Kocaeli tarafında olduğu gibi mesela. Şimdi Mustafa Tekin ile Gaziantep'i ve Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i konuşacağız. Ayrıca Mustafa Tekin, hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Berk Bey.
0: Güneydoğu'ya selamlar diyelim bir diğer tarafta. Gaziantep'le başlayalım. Gaziantep'te mevcut süreç, 6 haftalık süreç taraftarı memnun etti mi? Camia ne diyor ve aynı zamanda hazırlıklar nasıl sürüyor? Milli ara nasıl geçiyor? Söz size.
2: Evet. Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz geçtiğimiz yıla oranla bu sezon daha iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında yapılan transferlere baktığımızda tabii ki dudak büken belki çok oldu ama en azından Gaziantep Futbol Kulübü gençleştirilmiş bir kadro oluşturuldu. Genç bir kadro oluşturdu. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz demişti Mehmet Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı. Bütçemize göre, paramıza göre futbolcu transfer ediyoruz. Ama yaptığımız transferlerde Gaziantep Futbol Kulübü'ne böyle transfer olsun diye yapmıyoruz. Katkı sağlayacak isimler alıyoruz demişti. Ve gelen oyunculara baktığımızda ilk 6 haftaya baktığımızda da şu ana kadar doğru işler yapıldığı bir gerçek ve Gaziantep Futbol Kulübü sezona Rumen Teknik Direktör Radio ile başladı ama ilk 3 hafta sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü yine bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez takımın başına Orhan Akı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü. Orhan Akı ile de çıkılan karşılaşmalardan puanlar alınmadı mı? Alındı ve şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nün 7 puanı var ve iyi bir konumda, rahat bir konumda. En azından taraftarlar ilk 6 haftayı moralli bir şekilde geçirdiler. Milli araya Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor mağlubiyetiyle girdi ama geriye baktığımızda ilk 6 haftada ortaya konulan futbol, performans ve görüntü ilerisi için umut vadeden bir görüntüydü. Yani geçtiğimiz yılda konuştuk, geçtiğimiz sezonla Berk Bey seninle konuştuğumuzda Gaziantep Futbol Kulübü biraz zar zor yoluna ilerliyordu. Fakat bu sezon daha rahat bir konumda, daha
0: hedef
2: iyi bir...
0: Peki bu daha rahat dediğimiz konumda?
2: Vallahi hedef tabii ki her takımın olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi de zirvede olmak. İlk 5 arasında, ilk 10 takım arasında olmak. Ben eğer böyle giderse, böyle bir performans sergilenmeye devam ederse Gaziantep Futbol Kulübü bazı kişilerin tabii hesaplarında düşme potasında olacak diye hesaplar yapılıyor ama ben genç bir kadro kurulmasından çok umutluyum. Genç futbolcuların olmasından en azından bir maçta 90 dakika boyunca da performanslarını yayabileceklerini inanıyorum. Bundan dolayı da Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon hedefi yine her zaman olduğu gibi ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Tabii ki sürpriz olursa, Avrupa kupaları olursa neden olmasın deniliyor. Peki. Ama şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamak da çok doğru değil. Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı, iyi gidiyor, iyi futbolculardan kurulu. Yani iskelet kadro zaten duruyordu. Bunun üzerine de alternatifli bir kadro oluşturuldu. Gelen futbolcular da hatta bugün manşetimiz de oydu. Genç bir kadro oluşturuldu. 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında futbolculardan oluşan bir Gaziantep Futbol Kulübü var.
0: Zor bir maçta da dönülecek. Çorum'da çünkü bir teknik kan değişimi oldu.
2: Değişim oldu.
0: Haliyle orada Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bir diğer tarafta onunla beraber zor döneceğini de konuşabiliriz Gaziantep'in ama oraya ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Ahmet'in liderliğini
2: vallahi
0: nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şu var aslında bir Kocaeli Spor maçını izlemişsindir mutlaka evet. Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İlk yarıda belki de 4-5-0 olacak bir karşılaşma oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat ikinci yarıda atamayanla atarlar felsefesi ortaya çıktı. Kocaeli Spor 2 pozisyonda Gaziantep Futbol Kulübü'nün ağlarına 2 gol göndererek sahadan galip ayrılmayı başardı. Ve ben maçtan sonra şunu dedim başkanla da konuştuğumuzda. Yani oynayan değil atan kazandı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Çorum FK karşılaşması da Gaziantep Futbol Kulübü adına aslında çok ciddi bir karşılaşma. Çünkü Çorum FK, Ahmet Spor, Kocaeli Spor, Alanya Spor gibi takımlar da bu şehrin bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakiplerinden. Çorum FK'da iyi bir kadro oluşturuldu ve milli aradan sonra da zor bir maç olacak ve keyifli de bir karşılaşma izleriz diye umut ediyorum.
0: Peki Ahmet'in liderliği nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer tarafta Ahmet Spor'un Diyarbakır temsilcisinin bu başlangıcını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değilmiş gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu ana kadar baktığımda. Ahmet Spor Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğunun bir takımı gibi gözüküyor. Çünkü Gaziantep'ten tutun da işte Adana'dan tutun da Hakkari'ye kadar, Van'a kadar, işte Iğdır'a kadar, Şırnak'a kadar taraftarları var. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var. Hele hele bu haftaki Beşiktaş karşılaşmasında binlerce taraftar tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta forma satan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken de en az birkaç tane telefon geldi. Ahmet Spor forması var mı dediler Beşiktaş karşılaşmasından sonra. Yani Gaziantep'te, işte Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de sayabildiğin kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde o bölgenin takımı, o bölgeyi temsil ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla da büyük de bir destek görüyor. Hiçbir ekonomik sıkıntısı da yok Berk Bey, Ahmet Spor'un. Çünkü çok kaliteli bir kadro oluşturuldular. İnanılmaz para harcandı. İnanılmaz bir bütçe ayrıldı Ahmet Spor'a ve Ahmet Spor da şu ana kadar bunun hakkını verdi. Oynanan futbol, ortaya konulan görüntü, toplanan 13 puan ve Gaziantep Futbol Kulübü nasıl daha önce Konya'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinden bu tarafa baktığımızda tek Gaziantep Futbol Kulübü vardı ama bugün bir Erzurum Spor var, bugün bir Ahmet Spor var ama Ahmet Spor'da işler biraz daha farklı. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllar sonra Süper Lig'de bir takım izliyorlar. Beşiktaş karşılaşmasını gördük. Binlerce taraftar var. Bu sadece evet. Diyarbakır'dan maça gelenler değil. Evet. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden komple o şehirlerden binlerce taraftar stadyum akın etti.
0: Ve ben bu başarı devam eder mi demiş. Başarıya dikkat evet. çekmiş. Bu başarı devam eder mi yoksa yalancı bir bahar mı yaşanıyor Ahmet Spor'da demiş.
2: Valla Ahmet, sporda aslında az önce de söyledim, güçlü bir ekonomi yapısı var, ekonomik var, ekonomi var, orada para var, güçlü bir para var. Bunun yanı sıra kadrosu çok kötü değil, çok iyi bir kadroya sahip Ahmet Spor. Yani en azından ilk 5 arasında, ilk 6 arasında, ilk 7 arasında bu takım yer alır diye umut ediyorum, öyle görüyorum.
0: Peki. Eklemek istediğin hem Diyarbakır tarafı için hem de Gaziantep GFK tarafı için neler söylersin diyeyim. Eklemek
2: iki takım da şehir takımı, iki takım da birer şehri temsil ediyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü adına daha iyi sonuçlar bekliyorum. Daha iyi sonuçlar alınmasını istiyorum. Çünkü Gaziantep Spor'un yok olmasından sonra, yok edilmesinden sonra biliyorsun bu şehir takımlarına küstü. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta burada bir Fenerbahçe maçı oynadı. 3000 Fenerbahçe taraftarına bilet satılmıştı. 1800'de Gaziantep Futbol Kulübü için bilet satılmıştı. Yani bu çok gülünç rakamlar. Bir Ahmet Spor taraftarını az önce söyledim. Yani Gaziantep'li futbol severlere şuradan şunu seslenmek istiyorum. Bir tane Gaziantep var, bir tane Gaziantep Futbol Kulübü ve Süper Lig'de tek takım var. Bu takıma sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekiyor. Çünkü Ahmet Spor yıllar sonra çıktı. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm şehirlerden taraftarı var. Gaziantep Futbol Kulübü de o yılların verdiği emeği heba etmemesi lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
2: İyi yayınlar diliyorum ben.
0: Musa Pateke, selamlar saygılar diyeyim. Bu arada haberlerinizi nereden takip edebilirler? Tekspor bildiğim
2: benim bildiğim. Tekspor.net'ten Gaziantep Futbol Kulübü ile Gaziantep takımları ile ilgili tüm haberleri de ayrıntılarda orada bulabilirler.
0: Tamam, peki teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Musa Pateke ile konuştuk. Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gitmeye devam ediyoruz. Anadolu'dayız hala ki Konya'ya döneceğiz. Konya'da Fatih Şeker'le konuşacağız. Anadolu demişken Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak. Bir diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ömercan Özmen'le her konuyu konuşabildiğimiz, her futbolun her takımına, her işte teknik taktik açıdan birçok kulübe gidebildiğimiz bağlantılarımız oluyor. Gündemi değerlendirdiğimiz bağlantılarımız oluyor ama işin özünde Ömercan Özmen esasında Radyo Gol frekanslarında ilk bağlantısını Ankara takımları özelinde. Hatta öyle ki Gençler Birliği özelinde değil, Ankara Gücü özelinde yapmıştı Radyo Gol frekansında. Onunla beraber devam etmiştik diğer bağlantılarımıza ve Ömercan'ın sadece orada değil, işte birçok alanda da futbolu iyi takip eden bir meslektaşım olduğunu, böyle onu da radyoda tanıyınca, aynı zamanda radyo vesilesiyle de çok mutlu olup birçok konuya girmiştik. Radyoda işte teknik taktik açıdan dakika skorda çok destek atar bize. Onunla da Gençler Birliği'ni konuşacağız. Şaşırmayın çünkü o Ankara'da yaşıyor. Gençler Birliği'ni çok yakinen takip ediyor. Tüm takımları da Gençler Birliği vasıtasıyla tanıyor, biliyor, takip ediyor. Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği'ni yakından takip ediyor, antrenmanları dahil olmak üzere. Fatih Şeker bizlerle. Fatih Şeker, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk Berk. Konya'dan selam ve saygılar.
0: Selamlar. Anadolu takımlarını konuştuğumuz bu bölümde Konya Spor özelinde neler söylersin? Konya Spor'da durum nedir, ne değildir? Merak ederim. Sözü sana bırakırım. 7-8 dakikalık bölümümüz var.
3: Evet Berk, milli ara var hepimizin bildiği gibi. Evet. Konya Spor'da aslında morali girdi. Şöyle ki evinde Trabzonspor galibiyeti, bu gerçekten sıkışılı bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftada ligin tek namalip takımı Kasımpaşa karşısında bir puanla ayrıldı Konya Spor. Aslında maçın daha çok galibiyeti yakın tarafı Konya Spor'du. Pozitif bir futbol vardı. Bu da İlhan Hoca'yı, yönetimi, şehri, camiayı gerçekten umutlandırdı. İlk 4 haftadan sonra sıfır çeken bir Konya Spor'dan sonra son 2 hafta ligin güçlü ekipleri karşısında alınan 4 puan bir anlamda son 3 haftalık milli arada herkesin yüzünü güldürdü. Elbette hepimiz Konyaspor'un bir çıkışa kalacağını bekliyorduk bu sezon. Konyaspor yaptığı transferlerle beraber ilk 10, belki ilk 6, ilk 7 arasına girmeyi hedefliyor. Biraz daha bonservise para veren, biraz daha isimli oyunculara giden bir transfer operasyonu yaptı Konyaspor yaz transfer döneminde. O yüzden ilk 4 haftadan sonra bu kadar kötü başlangıçtan sonra acaba taşlar yerinden oynar mı, oynamaz mı diye bazı sorular vardı ama hemen üstüne bir Trabzonspor galibiyeti bir anlamda kara bulutları dağıtan, herkesi geleceğe dair umutlandıran bir galibiyet oldu. devamında da Kasımpaşa karşısında kalan beraberlikte iyi de futbol oynayarak, onu özellikle söyleyeyim, bu son yakalayan rakiplerine çok fazla şans tanımayan bir Konyaspor bir anlamda herkesin moralli olmasını sağladı. Konyaspor ilk 4 haftada 8 gol yerken son 2 haftada hiç gol yemedi. Hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatan bir Konyaspor. Elbette burada bazı kadro tercihlerini de konuşmamız lazım. İlhan Hoca Rayan Mania'yı ilk 11'e monte etti. Adil Demirbağ'la beraber güzel bir ikili olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelmişti Mania. Ancak sakatlık süreci ile beraber çok fazla şans bulamadı. Sezonun son dönemine birkaç maçta şans bulmuştu ama son dönemde İlhan Palut Banya'ya şans verdi ve bunun da seviyesini topladı. Gerçekten Banya da bu şansı iyi değerlendirdi ve şu an ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Son iki hafta Konyaspor aynı 11'le sahaya çıkıyor, onun da altını çizelim. İlhan Palut ilk 4 haftada bazı arayışlar içindeydi. İlk 11'de farklı rotasyonlar, sistemsel değişiklikler yaptı. Örneğin Yuhan Anzona'yı sol bekle denedi. İşte sağ bekle farklı isimler denedi. İşte Gonçalves ortadayken onu kanada attı. Bu tarz sağ içi dokunuşlarıyla beraber Konyaspor son iki hafta aynı 11'le sahaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de ilk 11'in sakatlık ve cezalar dışında çok bozulmayacağını söyleyebilirim. Çıkış yakalayan bir de oyuncu var. Erkon'un altını çizmemiz lazım. Raymond Todd özellikle Trabzonspor maçında attığı gol Trabzonspor'un orta sahasını gerçekten tırnak içinde yıpratan bir oyuncuydu. Dağıttı diyebiliriz. Raymond Todd Macaristan milli takımının da kampında yer alıyor şu an. Konyaspor'un bu oyuncuya bonuslar harici 1 milyon 800 bin euro bir bonservis ödemesi vardı. Bonuslarla beraber 2 milyon euroya çıkacak bir ödemeydi. Raymond Todd Konyaspor'un çok şey beklediği isimlerden biri. Hatta Konya'da yeni Amir Hadza Ahmetoviç olur mu olmaz mı diye de böyle bir esprili bir yaklaşım var. Hatta İlhan Hoca da bu konuda sorumuza cevap vermişti. 22 yaşındayız. Konyaspor'un geleceğe yönelik önemli hamlelerinden olabilir. İlerleyen dönemde çok Süper Lig'de ismini duyabileceğimiz oyunculardan biri olabilir. O da son iki haftada ilk 11'de çıkıyor ve hatta Fenerbahçe maçında da ilk 11'de çıkmıştı ama İlhan Hoca daha sonra onu kesti. Onu da çok fazla anlayamadık. Ama daha sonra tekrar onu 11'e aldı ve orta sahaya gerçekten büyük dinamizm ve enerji katan bir oyuncu. En büyük özelliğinin de enerji olduğunu İlhan Hoca söyledi. Oyuncudan çok memnun olduğunu ve ilerleyen dönemde de faydalanacağını belirtti. Enis Destan'ın bir sakatlığı var. Yırtık var. 8 oyuncu milli takımda. Konyaspor bugün birkaç saat içinde yapacağı antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarına başlayacak. 5 günlük bir izin vardı. Çok fazla milli oyuncunun olması elbette taktiksel bazı çalışmaları engelleyecek. Çünkü oyunculardan yoksun, önemli de isimler. Oyuncuların dönüşü beklenecek. Milli takım çok konuşmayacağız ama Konyaspor camiasında Adil Demirbağ konusunda çok büyük bir sevinç var. Onu öncelikle söylemem lazım. Söylemezsem eksik kalmış olur bu konuşma. Adil Demirbağ'ın son 2-3 yıldır gerçekten bir haklı serzenişi vardı. Artık ihsan eder durumuna gelmişti. Neredeyse sezon içinde 5-6 röportajda sürekli bu konuda milli takım hocalarına TFF bir serzenişi vardı ama hiç bu işte bunu bozmadan ben bir gün hayal ettiğim formaya kavuşacağım, çabalayacağım. Bu forma, benim hayal ettiğim forma mutlaka bana da nasip olacak diye sürekli bir demeçleri vardı. En son hatta Türkiye Kupası finalinde Antalya'da yine söyledi. Bu olacak dedi. Bir gün olacak ama ne zaman olacağını ben de bilmiyorum dedi. İşte o gün geldi. Adil Demirbaş şu an amiri takım kampında ve Konyaspor'un da çok memnun olduğunu söyleyebiliriz. İşte Başkan Ömer Atiker bir mesaj yayınladı. Kulüpten üst üste Adil için paylaşımlar yapıldı. Konyaspor'un beklediği geç ama beklediği bir amir takım daveti oldu. O yüzden Konyaspor camiasında da Adil Demirbağ sevinci var. Adil'e de biz de yerel muamir olarak başarılar dileyelim. 28 yaşında ilk kez amir takım daveti aldı. Çok çabaladı gerçekten, buna şahidim. Yani antrenmanlarda, maçlarda bir oyuncunun yani bu kadar amili takımı istemesi çok fazla gördüğüm şey değil. Elbette her oyuncunun ay yıldızlı formayı giyme hayali var ama ben bunu Adil Demirbağ'da çok üst seviyede gördüm.
0: Göztepe'de Alparslan vardı, Galatasaray'a da geldi sonra. Evet. Belki tutunamadı ama o da çok konuşulmuş.
3: O da çok istiyor. Hatta doğru.
0: O görüntü de hala aklımda. Sen Adil'den bahsedince o geldi aklıma.
3: Evet hatırlıyorum ben de. Hani davet aldıktan sonraki o sevinci falan. Evet, şu an gözümün önüne geldi. Muhtemelen Adil'de de o olmuştur belki. Emin olabilirsin.
0: Abi,
3: gerçekten.
0: Gazeteci olarak onu kovalayabilirsin mesela belki de. Haddime değil bunu önermek sana ama hani sen benden büyük bir meslek büyüğümsün. Gazetecisin belki ama hani o haberi aldığında neredeydi? Bir görüntü var mı?
3: Evet.
0: Bu da önemli
3: şöyle
0: mesela yani.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Şöyle ki ben o gün Kasımpaşa Konyaspor maçı vardı. Belki tesislerde olsaydı bunu çok rahat elde edebilirdik ama İstanbul'da bir oteldeydi. O gün de milli takım kadrosu açıklandı. Ama çok sevindiğini, işte böyle bütün herkesle kucaklaştığını biliyoruz. Bir öncesi de bekliyordular. Şöyle bir durum var. Trabzonspor, Konyaspor maçını, özür diliyorum. Konyaspor-Trabzonspor maçını amil takım heyeti de takip etti. Hakan Balta maça geldi ve aldığı notlarda da Adil de bir numara çok beğendi yazılıydı. Gerçekten de o gün inanılmaz oynadı Adil Demir. Onu açıyor. Diğer Trabzonspor hücum silahlarına karşı müthiş savunma yaptı. Neredeyse Trabzonspor'a bir iki pozisyon dışında hiç pozisyon vermedi. Artık biz de bu maçtan sonra işte Hakan Baltay'ı da görünce artık bu işin olacağını biz de çok bekliyorduk ki nitekim oldu. Konyaspor milli aradan sonra Başakşehir maçıyla beraber zorlu bir tempoya gidecek. Daha sonra da bir Ahmetspor deplasmanı olacak. İlk dört maçın kaybedilmesinden sonra puan olarak da istediği konumda olmayan bir Konyaspor. Her ne kadar 4 puan alsa da biraz daha eksik. Bu yüzden Konyaspor ekstra galibiyetlere ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki süreçte Konyaspor seri galibiyetler almak istiyor Bet. Şu an herkesin camianın yüzü gülüyor. Bir sıkıntı yok. Elbette geçtiğimiz hafta basına, kamuoyuna yansıyan bazı durumlar olmuştu. İşte hesaplara bloke konması, takım otobüsüne haciz gelmesi gibi saha dışı konuları da var. Ama camianın, taraftarın endişelenmesine hiç gerek yok. Onu buradan söyleyelim.
1: Nasıl
0: Bu konular
1: çözülecek bu konular? Çok önemli konularmış.
0: Evet, şöyle bir durum. Her yönetimde biliyorsun yönetimlerin yaptığı, yöneticilerin yaptığı kasa kolaylığı var. Bunlar işte belli ölçüde kulübe verilip daha sonra bu yöneticiler bu paraları yönetimden çıktıktan sonra alıyor. Yani hemen hemen Süper Lig'deki tüm takımlar bu şekilde bütçelerini döndürüyor. Konyaspor'da da aynı bir durum olmuştu. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler biraz resleşme yaşadı. İşte iletişimsizlik yaşadı. Daha sonra bu biraz da gerilim tırmandı. Hatta geçmiş yönetim basın toplantısı yaptı. Ömer Korkmaz yönetimi gazetecilerin karşısına çıktı ve mevcut yönetimi eleştirdi. İşte bizle konuşmuyorlar, bize değer göstermiyorlar. Bir anda gerilim tırmanınca sinirler gerildi. Daha sonra eski yöneticinin alacaklarına dair kulübe bir ihtarname, daha sonra da haciz işlemleri yapıldı. İşte Konyaspor'un hesaplarına bloke kondu. Düne kadar hesaplar blokeliydi. Bugün açıldığını çok bilmiyorum ama düne kadar hesapların blokeli olduğunu söyleyelim. Takım otobüsüne de haciz geldi. Hukuki bir prosedür işliyor şu an için. Ama mevcut yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu konuların kesinlikle çözüleceğini, milli arada özellikle çözüleceğini, hatta başkanlar düzeyinde de eski başkan, yeni başkan, şu anki başkan Ömer Atiker bir araya gelerek bu buzları eritileceğini ve bu konunun gündemden çıkacağı belirtildi Berk.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim. Fatih
0: Rica
1: Şeker.
0: ederim Berk. Böyle tempolu bir konuşma oldu. Sorun varsa
1: Ben
0: cevaplayabilirim.
1: her şeyi, her bilgiyi aldım Konyaspor üzerinde. Özellikle son kısımda önemli dediğim, altını da çizdiğim o kısma değinecektim ki bu haberlere değinecektim, son gelen haberlere ekonomik açıdan. Orada da tabii yani şimdi adını anmak ne kadar doğru bilmiyorum ama soyadından dolayı bir marka değeri taşısa dahi soyadını da anmamız gerekecek. Sayın Atiker orada belki ön plana çıkacak, elini taşın altına koyabilecek gibi düşünmüştüm haberleri okurken.
0: Belki
1: Bu
0: böyle
1: tarz
0: boş
1: haberleri
0: miktarı da belki dinleyicilerimiz merak edebilir.
1: Aktaralım, çok kısa zamanımız var. Ben konuşmayı sana bırakayım.
0: Konyaspor'un borç miktarı da 2 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı. Güncel bir borç ama devam eden bir sanayi sitesi projesi var, hemen toparlayayım. Oradan Konyaspor'un çok ciddi bir gelir beklentisi var ve borcu önemli ölçüde azalacağına dair bir beklenti var. Onda lansman toplantısı yapıldı. Konyaspor'un tapulu kendi arazisinin üzerinde sanayi sitesi yapılıp bunların satışından borcun önemli miktarda azalacağı belirtildi ve Konya'dan selam ve saygılarımızı iletelim. Herkese hayırlı
1: Selamlar,
0: günler diliyorum.
1: selamlar benden, selamlar benden size. Diğer tarafta Konyaspor özelinde haberlerini nereden takip edebilirler? Fatih Şeker sosyal medya hesaplarını ve aynı zamanda yazılarının olduğu kurumun adını alabilirsek tekrar senden dinleyelim.
0: Evet, Anadolu'da bugün spor Fatih Şeker olabilir. Diğer yerel meslektaşlarım da gerçekten Konya yerel medyasında güçlüdür. Bizleri takip edebilirler.
1: Sosyal medyadan da.
0: Evet, hızlı şekilde dinleyicilerimize, okuyucularımıza, herkese bilgi vermeye çalışıyoruz Berk.
1: Diğer meslektaşlarımız deyince Ufuk Yendirci'ye de selamlar.
0: Evet, aleykümselam. Mutlaka ileteceğim Berk. Sağ İyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Fatih Şeker'le konuştuk. Konya Spor tarafında konuşulacak biraz daha fazla detaylar vardı. Oraya Fatih Şeker'le girmiş olduk. Fatih Şeker'le o konulara eğilmiş olduk. Hızlıca Gençler Birliği tarafına döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Ömercan Özmen'e gideceğim. Ömercan Özmen bizden biri. Ömercan Özmen Radyo Gol ailesinden biri zaten. Artık Radyo Gol ailesinden biri olduğu için biraz böyle Ömercan Özmen'i de daha yakından tanıyorsunuz. Tüm Anadolu futbolunu konuştuğumuz konuklarımızın yanında. Ayrıca daha yakından tanıdığımız bir isim ama Ankara'da olması sebebiyle Gençler Birliği'ni de çok yakından takip ediyor. Ömercan hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Böyle 14-15 konuklu 2 saate sığdırılan programlarda rotör oluyor ve bu rotörden dolayı ayrıca özür dileyim senden de. Biraz geç gelmiş olduk yayın saatine göre ama şimdi çok da ben uzatmadan Gençler Birliği özelinde tüm detayları senden dinleyelim isterim. Gençler Birliği'nde son durum ne, nasıl değerlendiriyorsun? 5-6 dakikalık süremiz var aşağı yukarı. Açman halinde 10 dakikayı da bulabilir, söz sende.
2: Tabii şöyle, Gençler Birliği sezona iyi başladı diyebiliriz aslında. İlk 3 maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe deplasmanında alınan galibiyet, içeride bir Erzurumspor beraberliği ama işte orada da pozisyonlar vardı. Oyun biraz düşmeye başlamıştı. Bazı sinyaller sonrasında üst üste gelen 3 mağlubiyet ve burada yenen 11 tane gol toplamda Gençler Birliği adına negatif bir milyara girişi olmuş oldu bu son 3 maçla beraber. Ve Gençler Birliği'nin belki de en iyi yaptığı şey diye konuştuğumuz uzun zamandır savunma kısmında önemli sıkıntılar var oyun anlamında. Gençler Birliği hücum anlamında da üretmekte zaten problem çeken bir takımdı. Bunu da görmüş olduk ki 3 maçta sadece 1 gol atabildi. O da evinde oynadığı Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atmıştı kendisini. Bunun yanı sıra dediğim gibi genel anlamda negatif bir havayla devre arasına girdi Gençler Birliği. Tabii dönüşte içeride yani Ankara'da Ahmet'le oynayacak. Ahmet SK ile oynayacak. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü oyun gücü, motivasyon gücü son haftalarda aldığı galibiyetlerle zaten yükselen bir Ahmet SK var ve burada Gençler Birliği'nin bir reaksiyon göstermesi gerekecek. Bunu ne kadar başarabilecek, bunu hep beraber göreceğiz. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin bu zamana, bugüne kadar ki oynadığı 6 maçı değerlendirecek olursak tabii ki toplamda bir 7 puan var. Bu 7 puan daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle, ama çok kötü mü diye soracak olursan sezon başı düşüncelerim, şimdiki aslında biraz daha sezon başındaki düşüncelerimize paralel takımın durumu, çok da kötü söyleyemeyiz ama küme düşmemek adına mücadele eden bir takım olduğunu Gençler Birliği'ni hatırlatalım. Toplamda yanılmıyorsam 11 tane transfer geldi Gençler Birliği'ne. Biraz kalitenin ya da seçeneklerin yükseldiği bir takım haline geliyor oyuncu bazında. Ama maalesef şu andaki performans oldukça Gençler Birliği adına düşük diyebiliriz. Tabii bunlar devam ederken futbol ara verdiği için camianın içerisinde farklı tartışmalar, taraftarlar arasında, yöneticiler arasında bazı gerilimler, sosyal medyaya yansıyan bazı durumlarda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki negatif olarak Gençler Birliği'ne etki etmeye devam ediyor diye söyleyebiliriz belki.
1: Evet, söz sende tekrardan. Evet. Böldük.
2: Estağfurullah, tabii Ergin Keleş'ten de bahsedebiliriz.
1: Onu sormuşlar çünkü onun yerine yeni bir yardımcı hoca geldi mi diyorlar.
2: Henüz öyle bir bilgi ulaşmadı ama tabii ki teknik direktör Metin Diyadi'nin teknik kadroda Ergin Keleş'in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca da sezon başında, sezonun ilk haftalarında, hazırlık dönemlerinde şundan bahsettiğini biliyorum. Yani benim çalıştığım en iyi ekiplerden bir tanesi, çok iyi bir ekipte çalışıyorum diye bahsettiğini biliyorum. Tabii ki Ergin Keleş'in ayrılması orada bir gücün biraz düşmesine neden oldu ekip anlamında. Oraya bir ekleme bence de gerekiyor ama henüz somut bir şey açıkçası ben kendi adıma bir haber almadım, bir duyum almadım. Ama gerekiyor mu diye soracak olursan gerekiyor. Zaten Ergin Keleş de bence futbolla bakışı, futbolun üzerine düşmesi ve üzerine düşünmesi anlamında değerli bir isim. İlerleyen yıllarda birinci antrenörlük de yapacağını düşündüğüm bir isim. O yüzden Gençler Birliği orada da biraz kan kaybetmiş oldu diye düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi yani aslında ilk 3 hafta Gençler Birliği'nin sorunlarını pek konuşmadığımız uzun zamandır, son yıllardır ilk defa o 3 hafta pek sorunlardan bahsetmemiştik. Arka planda sorunların zaten devam ettiğini biliyorduk ama orada konuşmamıştık. Yeniden Gençler Birliği adına negatif bir sürece girdi. Bunun tersine çevirmeye çalışacak Gençler Birliği ama şunu da açıkça söyleyeyim, ben her zaman bunu söylüyorum. Oyuncu grubu geçtiğimiz sezonda çok bahsetmiştik. Bence yalnız bırakılmamalı, ki çok fazla yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bu maddi açıdan da mental açıdan da bu fikrim. Metin Diyedin'in başarısının arkasındaki veya iyi olduğu dönemlerin arkasındaki en büyük nedenlerden biri oyuncu grubuyla iletişimin iyi olması. Ama yönetimle oyunculuk grubu arasındaki iletişim çok uzun zamandır kötü. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burada dinleyen Gençler Birliği taraftarları da vardır. Yani işte takımdan Zuzey'in son günlerde ayrılması, ki şampiyon olunan, birincilikte şampiyon olan sezondan bu yana orada kurgudaydı ve Gutas'la beraber o defansif aksiyonun içerisindeydi. Onun gitmesi, evet, oyun gücü olarak çok fazla belki etkilemeyecektir Gençler Birliği'nin. Dediğim gibi hani sonuç olarak çok böyle yüksek profilli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mental anlamda negatif. Çünkü evet, giderken yaşadıkları konuşulanlar negatifti. Yine kadronun içerisinde şu an devam eden bazı oyuncuların son günlerde gönderilmek istemesi, kendilerine ulaşılması, işte takım olması adına bir nevi içerideki dengeleri de bozuyor. O yüzden oyuncu grubunun da performansı paralel olarak düşüyor. Oyun gücünün de düşmesiyle beraber bu negatif tablo ortaya çıktı. Amaç şu ki Metin Diyadin ve öğrencileri bu tablodan bir şekilde sıyrılmak isteyeceklerdir. Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz ama çok kolay görünmüyor açık konuşmak gerekirse.
1: İyi başlayan ama iyi bir yerde de bitirmeyen, 6 haftalık milli araya girilen sürece kadar olan bu kısmı değerlendirdiğimde iyi başlayan iyi bir yerde bitirmeyen özetle bir Gençler Birliği var.
2: Kesinlikle, yani dediğim gibi oyun anlamında da bir türlü bir standart yakalayamayan bir Gençler Birliği var. Yani Metin Hoca'da da konuştuğumuzda basın toplantılarında bundan bahsediyor. Savunma anlamında çok geriye giden bir takım var. Topu rakibe bırakmak anlamında çok geriye giden bir takım var. Hücum anlamında üretmekte zorlanan bir takım var. O yüzden hep bütün sorunlar üst üste. Sakatlık anlamında az sakatlığı var Gençler Birliği'nin. Yani hoca mesela Niyase'den çok bahsediyor. O geldiği zaman daha önde oynamaya başlayacağız. Rakibi karşılarken biraz daha önde karşılamaya çalışacağız diye. Ama tabii ki bu da çok çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama realist olarak gerçekleri konuşacaksak zaten karamsar bir tablo var Gençler Birliği üzerinde şu anda oluşan son durumda. Dediğim gibi saha içerisindeki sonuçlar başarılı oldukça bu tablo dağılır. Bunun olması için de oyuncu grubunun her anlamda iletişime açık ve onların desteklendiği, en azından doğru günlerinde, doğru zamanlarında maaşların yatırıldığı, doğru zamanda, doğru yerde iletişime geçildiği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak Gençler Birliği adına, hep beraber izleyip göreceğiz ama fikstürü de zor, onu da hızlıca söyleyelim. Evet. Amesa İK ile başlayacak, Galatasaray içeride oynayacak, sonrasında bir Konya deplasmanı, Alanya, Beşiktaş, yani zor. Burası da zor bir fikstür. Evet. Bakalım neler olacak belki.
1: Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan. Eklemek
2: çok teşekkür ederim.
1: Farklı bir şey yoksa sağ ol.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Ankara'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
2: Selamlar. Teşekkürler.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Yardımcı hocadan aynı zamanda son sürece 6 haftalık duruma kadar tüm hepsini de değerlendirmiş olduk. Şöyle hızlıca Selçuk Kaya ile konuşacağız. Selçuk Kaya ile değerlendireceğiz. Samsun Spor'u konuşacağımız bölüme doğru geçiyoruz onunla birlikte. Ve Samsun Spor tarafına Selçuk Kaya ile parantez açacağız ama işleri iyi gitmiyor. Göztepe ile Samsun geçen yıl parmakla gösterilen iki güzide mesela Anadolu kulübümüzken, bu sezon özelinde tam tersini konuşturuyorlar. Samsun tarafında Selçuk Kaya'ya soracağız. Onunla konuşacağız. Bir diğer tarafta Halk Gazetesi'nden Samsun Spor'da Selçuk Kaya bizlerle olacak dedik ama bir diğer tarafta da Doğancan Bingöl bizlerle olacak. Orada Selçuk Kaya'ya an itibariyle ulaşamadığımız bir durum var. Tekrar tekrar deneyelim. Olmazsa hemen orada bir peki, hemen hızlıca ulaştığımızı görüyorum. Selçuk Kaya bizlerle. Hoş geldin. Selamlar Selçuk Kaya.
3: Hoş bulduk Berk. Herkese Samsun'dan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Senin Vastan'dan.
1: Yeni YouTube kanalın hayırlı olsun aynı zamanda. Samsun Spor özelinde tüm her şeyi de konuştuğun, değerlendirdiğin, detaylandırdığın.
3: Teşekkür ederim. Tabii
1: nereden takip edebilirler? Onun bilgisini alalım önce, kaynamasın arada.
3: Tamam, böyle başlayalım. YouTube TV Kaya kanalı, soyadımı verdim. İyi de izlenen bir programımız var orada, Futbol 55. Arkadaşım Noel Alper Cappar'la birlikte Samsun Spor'u, Samsun'daki spor gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bütün sesimizin ulaştığı herkesi de pazartesi akşamları saat 20'de Futbol 55 programına bekleriz. Zaman zaman konuklar alıyoruz. Hem dışarıdan rakiplerimizi analiz eden ya da kulüpten birilerine keyifli, güzel, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki, hayırlı olsun diyelim tekrar. Ağzınıza sağlık diyeceğim oradaki tüm yayınlar içinde. Samsun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Geçen yıldan farkı ne? Ne oldu da bu noktada anıyoruz Samsun'u? Ben mesela bunları konuşurken aklıma şu geliyor. Basın sözcüsü, bir yönetim kurulu üyesi Sergen Hoca'ya bir şeyler söylüyordu. Sergen Hoca'nın sözü üzerine. Sergen Yalçın Samsun Spor özelinde çok iyi yorumlar yapmayınca bu ona soruluyordu. Bir yönetim kurulu üyesine, basın sözcüsüne. O da Sergen Hoca ne kadar izlemiş ki diyordu. Ama günün bu noktasına geldiğimde dün yine Sergen Hoca'nın bir cevaben videosunu izledim. Yayınını izledim. Orada şimdi yönetim kurulu üyesi de benden çok farklı düşünmüyordur dedi. Samsun Spor özelinde. Samsun'da bir hayal kırıklığı mı var? Camiadan yönetim kuruluna, teknik heyete ve gazetecilere nedir ne değildir merak ederim. Senden dinlemek isterim. Söz sende Selçuk Kaya.
3: Evet, teşekkür ederim. Belki aslında tek cümle şu. Geçen yılki rüya bu yıl kabusa döndü. Geçen yıl rüya gibi bir sezon, ligde iyi giden bir Samsun Spor, Avrupa kupalarına katıldı, işte UEFA Avrupa Ligi playoff'u, konferans liginde son 16 derken rüya gibi geçti bizim adımıza. Ama bu yıl bu rüya kabusa döndü. Aslında baktığımızda sezonu da fena başlamadı Samsun Spor. İçeride Göztepe beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti ama ardından üst üste 4 yenilgi, ki bu aslında yenilgiler gelir geçer. Yani belki sen de biliyorsun, bugün yenilirsin, yarın kazanırsın ama ortaya konan bir oyun varsa bu seni gelecek adına umutlandırır. Samsun Spor'daki sıkıntı, ortada bir oyun yok. Yani bu yenilgilerin geçeceğine dair bizi umutlandıran, umut ışığı açan bir oyun yok. Ne hocanın sezon başında anlattığı oyun felsefesini sahada görebiliyoruz, ne de takımı tam görebiliyoruz. Yani mesela şimdi dün kulüpten gelen bir mesajı okuyayım bütün dinleyicilerimize. Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda Fatih Kaya, Jaures Asamoah, Afonso Souza, Oscar Ölenşleger, Elayis Tavşan, Tanguy Kolibale ve Muhammed Bayo'nun tedavileri sürmektedir. Ya daha sezon başı, daha 6 haftayı geride bırakmışız. Takımda 7-8 tane sakat var. Yani öyle bir durumda ki şimdi hocayı da tam suçlayamıyorsun. Çünkü çok önemli eksikleri var. Yani bugün Fatih Kaya forvet, Marius forvet ki Olympiakos'a gitti biliyorsunuz. Bu iki oyuncunun sakatlandığı bir karşılaşmada hoca forvetsiz oynadı. Sonra Muhammed Bayo transferi gelince son maçta çok hazır olmamakla birlikte Bayo 90 dakika oynadı. Ama burada ciddi bir kadro planlama hatası görüyoruz. Aslında Samsun Spor transfer sezonu da erken açmıştı gönderdiği oyuncularla. Ama alınması gereken oyuncuların geliş süreleri biraz uzayınca ya hazır olmayan ya da bu lig seviyesi için yetersiz olmayan isimler alındı ki bunların içerisinde birkaç tane maalesef gelip sakatlanan oyuncu da eklenince bir anda giden efektif oyuncuları da düşündüğümüzde açıkçası geçen yılki kadrodan eser kalmadı. Daha Oscar'ı hiç izleyemedik. Bu sene Asamoah'ı hiç izleyemedik. Afonso Souza'yı bir maçta, sanırım Fenerbahçe maçıydı, sonradan bir 15 dakika oyuna girdi, orada gördük. Elayis Tavşan'ı hiç izleyemedik. Kolibali son hafta, o da mecburiyetten bir 45 dakika oynadı, sakatlıktan yine çıkmış bir oyuncu. Yani bu yıl dönüyor dolaşıyor bütün problem aslında sezon başı kadro planlamasına çıkıyor. Tabii üst üste gelen yenilgiler, camiada ciddi bir demoralizasyon var. 4 hafta kaybetti Samsun Spor üst üste ve bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Bir gol atılan maçta 5-1 kaybedilen Çorum maçı. Yani o kadar kötü bir tablo var ki Samsun Spor'un önünde. Şimdi bir belki de son döneminden uzun bir milli arasını geçiyoruz. Bu milli ara Samsunspor'a inşallah yarar diyelim. Tabii bir hafta izinli takım. Bu sakatlığı süren oyuncuların tedavileri devam edecek o bölümde. Cuma'ya kadar. Cuma günü de onlar yine takıma katılacaklar. Ve salı günü itibariyle de Samsunspor tam kadro sahada olacağı açıklandı. Yani bütün oyuncuların sakatlığının geçeceği açıklandı. 29'unda yapılacak antrenmanda. İnşallah böyle olur diyelim. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Samsunspor sezon başı olmasına rağmen. Tabii ara sonrası bir Karadeniz derbisi. Rakip Trabzonspor. Orada da biliyorsunuz Thomas Reis'le anlaştı. Orada Mavililer. Bir yandan da bizim adımıza Halef Selef maçı olacak. Bir yanda Thomas Reis, öbür yanda onun yerine Samsunspor'a gelen Thorsten Fink.
1: Bir hikayesi olacak o günün de, evet.
3: Aynen öyle. Öyle bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Tabii Thomas Reis buradan...
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Hiçbir teknik adamın, hiçbir futbolcunun böyle şaşalı ayrıldığını görmedim. Neredeyse 1000 kişi uğurladı buradan. Evet. Thomas Reis'i Almanya'ya. Almanya'da da yine yaklaşık 40-50 taraftarla karşıladı. Yani böyle bir sevgi var Thomas Reis'e.
1: Thomas Reis'i arıyor mu demiş dinleyicimiz Bedri Bey. Hızlıca farklı bir mesaj daha var. Çok kısa da zamanım var. Hemen bununla tamamlayacağım bunları sorarak. Samsunspor'u konuşuyorum. Eşim Samsunlu. Onunla çok fazla konuşuyoruz ama tüm Samsunluların ortak bir noktası var. Korkusu var. Başkanın çok fazla şehrin önüne geçmesi durumu. Onu nasıl görüyorlar demiş. Sana böyle sormuş ya, dinleyicimiz.
3: Kısa bir zamanımız varsa mı?
1: Evet.
3: O zaman konuşamayız. Uzun bir konu. Yani başkanın iletişim dili çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Sadece bu rakiplere de hani demoralize etme anlamında zarar vermiyor. Artık camiaya da zarar veriyor. Başkanın bu iletişim dilini bir an önce düzeltmesi lazım diye kısaca geçebiliriz bu durumu ama diğer izleyicimiz de Thomas Reis aranıyor mu demişti. Çok kötü bir zamanda gitti Thomas Reis. O da yine sakatlarla boğuşulan bir dönemde Avrupa'ydı, Türkiye Kupası'ydı, ligdi, üstüne maçların bindiği dönemde yollar ayrıldı. Ama onun oyununu, onun felsefesini açıkçası sahaya baktığımda ben bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak arıyorum diyebilirim.
1: Peki. Ve bunun yanında bir Adana Demirspor benzetmesi var. Adana Demirspor faciası gibi bir şey beklemek çok mu ütopik olur demiş. Bence öyle olur ama sorayım yine de dinleyicimizin mesajını. Mesut Bey diyor. Mesut Bey bunu soruyor.
3: Evet, Mesut Bey selamlarımız olsun. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Başkan da zaman zaman bu çıkışları var ama Türkiye'nin en zengin ve en zeki insanlarından birisi. O da hatalarını anlayacaktır ve takımı doğru yola sokacaktır. Adana Demirspor örneğiyle bizi ayıran şöyle bir durum var. Şu anda bu şirketin hiç borcu yok. Peki. Yani Samsunspor'un hiç kimseye borcu yok. Öyle bir durum. Hani başkan bırakıyorum gidiyorum dese bile 5 kuruş borçsuz bir takım bırakacak yani.
1: Buna güveniyoruz diyorsun. Peki.
3: Evet.
1: Selamlar Samsun'a. Aktarmak istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
3: Teşekkür ederiz. Selçuk Berk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, sana kolay gelsin.
1: Sağ ol, var ol. Selçuk Kaya ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Doğancan Bingöl'e döneceğim. Doğancan Bingöl ile değerlendirmemiz olacak. Onunla bağlantı yapmadan hemen önce şöyle bir gelen mesajlara da baktık. Bakmaya devam edelim. Berk abi sanki otobüse bindirmiş de şehir şehir gezdiriyormuşsun gibi bizi. Öyle bir hava sezdim şu an demiş. Bir de yetişemedik falan diyorsun bak bağlantılara demiş. Yetişemezsin tabii. Bu nasıl bir akış, helal olsun demiş. Hem güldürmüş hem de tebrik etmiş.

0: siz verdikten sonra, ama verin o bilgiyi. Peki. Dinliyorum. Yazıyor aynı zamanda dinleyicimiz. Doğancan Bingöl bizlerle. Doğancan Bingöl, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Göztepe'de bu süreci sana sormak isterim. Çok fazla konuşmam. Çünkü sözü sana bırakayım ki az sürede Göztepe'yi detaylıca senden dinleyelim. Çünkü 6-7 dakikalık bölümümüz var. Söz sende.
1: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Şu an radyo başında bu sohbetimizi bir dinleyen Göztepe taraftarına, Göztepe'yi merak edenlere öncelikle bu süreçte sakin olup, böyle biraz serin kanlı olup takıma ve camiaya sahip çıkmaları yönünde ben bir çağrı yapıyorum. Çünkü Göztepe şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ligin ilk 6 haftası geride kaldı ve galibiyet yok. Şu an tabloya baktığımızda böyle 50 tane felaket senaryosu yazılabilir. Göztepe'ye neler oluyor? 2 sene boyunca takım çok güzeldi, Avrupa'ya gidecekti. Şimdi işte hesaplar tutmadı. İşte ligden düşecekler mi? Ne oluyor gibi. Böyle senaryolar, felaket senaryoları yazılabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim ki Göztepe bu ligde artık yani kimse hiçbir takım için, hiçbir camia için %100 ifade belki kullanılmaz ama bu ligin artık gediklisi diyebilirim Göztepe. İşte öyle düşme senaryoları birazcık Göztepe karşıtlarının ürettiği böyle bir telaşlandırma senaryosu gibi. Göztepe toparlayacak çünkü onların bir sistemi var. Stanimir Stoylov takımı, camiayı tanıyan, yıllardır takımın başında olan bir teknik direktör. Takımın da büyük ölçüde geçen sezon, yani son 2-3 sezondur kemik kadrosu korunuyor. Ama Göztepe'de tabii sıkıntının ana problemi nedir? Ana bu kemik kadronun yanında giden ufak böyle insanlar, yani ufak demeyeyim, 2 tane 3 tane o kilit oyuncu ayrıldı takımdan ve bu ayrılıkların ardından yeni gelen oyuncular tam olarak tutmadı. Yani şu aşamada tutmadı. Daha çok yeni. Birazcık zamana ihtiyaç var ama yani bu arada tutmaması da muhtemel. İşte Heliton gitti savunmada. İşte, ki Göztepe Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı unvanıyla geçen sezonu tamamladı. Şu an Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından birisi. Kaleci Heliton ayrıldı. Kalede Lis ayrıldı. Orta sahada takımın yıllardır orta sahadaki dinamosu görevindeki Deniz ayrıldı. Tabii bunlar yerine gelen kişilerin Göztepe'nin sistemine adapte olması, üretkenlik üretmeye başlaması, takıma faydalı olması biraz zaman alacak. O yüzden bu ayrılıklar tabii ki öncelikle takımdaki o DNA'yı birazcık bozdu. Ardından şu an Göztepe hücum anlamında, üretkenlik anlamında problem yaşamıyor ama savunmada en çok gol yiyen takım demiştik. 2 tane de şanssız sakatlık var. Savunmanın son geçen sezon en önemli isimlerinden Heliton'la beraber Godoy sakatlandı. Sadece 2 maç forma giyebildi. Bir de Heliton'un ardından onun yerine düşünülen Sundberg sakatlık yaşadı. O herhangi bir resmi müsabakada da daha forma giyemedi Süper Lig'in ilk 6 haftasında. O yüzden şu an savunmada işte genç isimlerden Taha Altı Kardeş oynuyor. Ege Yıldırım oynuyor. Altyapıdan çıkan Ege Yıldırım şu an forma giyiyor. Sezonun daha başlarında olmasına rağmen kaleci Luka takımla ve takım demeyeyim, taraftarla yaşadığı problem nedeniyle, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen odağına yerleşti ve taraftarla girdiği sözlü tartışma sonucunda kadro dışı bırakıldı. Şu an altyapı menşeli Arda Özçimen kalede. Yani özetlemem gerekirse savunma şekil itibariyle şu an darma duman. Heliton gitti, Lis gitti. Onun yerine işte Sonko sakatlandı, gelen Godoy sakatlandı. Ege var, genç, çok 18 yaşında, 19 yaşında genç bir isim. Taha çok genç bir isim, tecrübesiz bir isim. Şu an Göztepe skor üretiyor. Oyun anlamında Göztepe'yi izleyenler mutlaka hak vereceklerdir. Göztepe güzel futbol oynuyor. Yani bunu ama bunu sürdüremiyor. Çünkü niye? Zayıf olduğu bölgelerden hep gol yiyor. Ve bu gol yediği goller yüzünden oyundan düşüyor. Özellikle son maçta, yani ilk 45 dakika Göztepe'yi izleyen bir izleyici muhtemelen şunu derdi: ya bu maç daha farka gider yani. Ama ne zaman 45 dakika doldu, ikinci devre başladı, Göztepe kalesinde ikinci devrenin ortalarında golü gördü, darma duman oldu.

0: Hatta yani mağlubiyete bile gidiyordu. Son saniyelerde bir penaltıyla bir puanı kurtardı. Yani şunu söylemem gerekiyor. Göztepe toparlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sistem var. Arkada Sport Republic var. Ocak ayında yeni transferlerle takıma mutlaka gücüne güç katılır. Ayağa kalkar. Ama Avrupa'ya oynar mı? Yani lige tutunur ve yeniden Avrupa'ya hedefler mi bu sezon? Onu konuşmak için çok erken. Şu an daha galibiyetin olmadığı bir yerde bunu konuşmak birazcık saçma olur. Ama Göztepe elinden geleni yapacak. Sahadaki oynadığı iyi oyunu, özellikle milli aradan sonra o sakat oyuncuları iyileştiğinde, birazcık da form tuttuğunda alacağı birkaç galibiyetle tekrardan kendini o sıkıntılı yerden atıp üst sıralara böyle gözünü dikmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Peki gelen mesajlara bakacağım. Göztepe özelinde programın en başından bu yana yazan bir Göztepe taraftarı dinleyicimiz. Göztepe'mizin hali ne olacak? 6 maçta galibiyet yok ama hocayla sözleşme imzalandı. Taraftar olarak çok mutsuz demişti ve şöyle devam etmişti. Göztepe'nin başında B planı olmayan, oyun içinde doğru zamanda hamle yapamayan bir hoca var. Bu hocanın misyonu tamamlandı bence demiş. Bunu kabullenmek lazım artık demiş. Katılıyor musun? Katılmıyorsun.
0: Yani Stanimir Stoylov çok tecrübeli bir isim. Bir de şöyle yorumlamak lazım. Ha, tabii eleştirilecek yerler de muhakkak var ama eldeki kadroya bakıldığında, işte sakatlıklara bakıldığında, işte ayrılanlara bakıldığında hocanın bazı zamanlar hamle yapamama durumu bile yani oluyor, evet, oluşuyor. Çünkü elindeki kadro derinliği, evet, yeterince olmadığı için. Tabii şimdi taraftan olarak şunu sormak gerekir. Ya madem biz böyle Avrupa diye bağırıyoruz, neden sezona kadro derinliği yoğun, bol, her bölgede bol alternatifli bir kadro kurup sezona başlamadık? Bu eleştirilecek bir nokta. Ama işte orada da işte işin içine ekonomik sebepler giriyor, strateji giriyor, Sport Republic'in stratejisi giriyor. Şimdi herkes şu yorumu yapıyor: kasada çok para var, biz bu parayla işte en iyilerini alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama Sport Republic ve Rasmus Ankersen başkan şunu diyor: yani daha sürdürülebilir, kendi kendine yaşayabilen bir kulüp, işte yetiştirici bir kulüp, keşfedip yetiştiren bir kulüp oluşturma ya çalışıyor Göztepe. O yüzden hani böyle çok paralar verip iyi oyuncu almak, evet, en kolayı bulup en iyi oyuncuları getirirsin yüksek meblağlara. Ama işte Rasmus Ankersen geçen gün YouTube sayfasında bir soru cevap yaptı taraftarla. Adana Demirspor örneğini verdi. Yani biz 2 sene, 3 sene, 5 sene işte Avrupa'da oynayan, hedefleri olan, işte Süper Lig'deki iddialı bir takım, evet, olup 5. senenin sonunda işte tarihin tozlu sayfalarına karışacaksak, o zaman bizim sistemimiz alakasız ve hatalı olmaz mı diye bir taraftara serzenişte bulundu. Yani o yüzden daha sürdürülebilir, daha gelecek vadeden, daha keşfeden, kendi yıldızını yaratan, kendi işte Romulo'larını yaratan, Denizlerini yaratan.
1: Bu Göztepe'ye hedefleniyor diyorsun.
0: Peki. Böyle bir Göztepe hedefleniyor. O yüzden yani, peki, Göztepe taraftarı üzülüp enseyi karartmasın. Milli, peki, aradan sonra eksikler gelince takımın o DNA'sı tekrardan yerine geldiğinde Göztepe tekrardan ayağa kalkar. Sadece taraftarın Göztepe'nin yanında olması lazım. Son maçlarda özellikle birkaç mağlubiyetten sonra, özellikle ilk yarının başlarında ya da ortalarında böyle takım, taraftar tribünlerden ayrılmaya başladı. Böyle, evet, takıma ıslıklar, tezahüratlar yapılmaya başladı. Tabii bu gelecek adına yani oyuncuları motive etmez. Tam tersine, peki, zarar verir. O yüzden takımın yanında olsunlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Doğan Can Bingöl'le konuştuk ve özetle takımın yanında olmak çağrısını yapalım diyerek başladı cümlelerini. Takımın yanında olma çağrısıyla da sonuçlandırmış oldu ki arada konular, yine sorular vardı. Göztepe'nin birkaç senedir en büyük hatası kendisini 5. büyük sanması demiş dinleyicimiz. Böyle yaklaşmış. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından, reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Onu da aktarayım. Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u konuştuk. Selim Denizalp'le Rize, Ercan Yıldırım'la Alanya, Mustafa Teke ile hem Gaziantep hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet. Diğer tarafta Fatih Şeker ile Konya, Ömercan Özmen ile Gençlerbirliği, Selçuk Kaya ile Samsun Spor ve Doğancan Bingöl ile Göztepe'yi konuştuk. Halil Öztürk ile Çorum'u konuşarak başlayacağız aradan sonra. Ali Kaya ile Erzurum Spor'u, Suat Gürsoy ile Bursa'yı, İlyas Kaplan ile Kayseri Spor'u, Şenol Çivicik ile Sakarya Spor'u, Coşkun Kamaç ile de Elazığ Spor'u konuşacağız. Anadolu futbolu oralara gidiyor, geliyor olacağız. Anadolu futbolunu değerlendiriyor olacağız. Hızlıca araya gideyim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Halil Öztürk ile Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ile konuşacağız. Çorum'u, Çorum FK'yı onunla değerlendireceğiz. Halil Öztürk, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler, yayınlar.
1: Yayına değil, sadece Süper Lig'e hoş geldiniz. Çorum Spor,
2: çok
1: Çorum
2: teşekkür FK. Ediyorum, çok sağ olun.
1: Çorum
2: çok
1: FK sağ olun. Bir geldi. Hakikaten konuşturdu maçlarıyla, yediği gollerle, evet, attığı gollerle, kazandığı maçlarla, kazanma ihtimali olan maçlarla. Evet. Yani burada biraz o süreci değerlendirerek, hem iki soruyu da başta sorayım. O süreci değerlendirmenizi rica edeyim. Nasıl gördünüz bu 6 haftayı? Camia nasıl görüyor? Ve bunun yanında Uğur Hoca gündemini dinleyicimizin mesajıyla hatırlatayım. Selamlar, ben İstanbul'dan Ömer İgerci. Çorum Spor'da Uğur Hoca'ya ayıp edildi. Bundan sonra kim gelirse gelsin Uğur Hoca'yı mumla ararız. Yönetim büyük yanlış yaptı demiş. Buna katılıyor musunuz? Ve yeni hoca kim olacak? Adaylar var, anılıyor. Abdullah Avcı büyük bir isim gibi görülüyor. Orada büyük iddia edilenler arasında çok büyük ihtimalle bir isim gibi görülüyor ama detaylar size halledilsin. Evet.
2: Öncelikle şöyle söyleyeyim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda Süper Lig hayali bile kuramazken son 8 yılda kazanılan 3 şampiyonlukla şu anda Süper Lig'e hoş geldik. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Çorum adına, şahsım adına, mesleğim adına gurur duyuyorum. Çorum FK geçen sezonki kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonki Süper Lig kadro yapılanmasında biraz geç kaldı. Yani iki etap kampında mümkün olduğunca geçen yılki kadroyla kamp çalışma yaptı. Mevcut kadronun %60'ı yani son etap kampı ve hatta son transfer döneminde, yani Beşiktaş maçına giderken 3 tane futbolcu kadromuzu kattık mesela son olarak. Bu anlamda biraz kadro yapılanması konusunda geç kaldık. Ama isim baktığınız zaman gerçekten Süper Lig'e renk katacak oyun oynadık şu 6 haftalık süreçte. Yani ilk Galatasaray maçıyla başlayan süreç, içerideki bana göre çok şanssız kaybedilen bir Kasımpaşa maçı, %75 top oynayıp rakibin pozisyonu olmadan yenilen bir golle alınan mağlubiyet, ardından içerideki dışarıdaki Beşiktaş maçındaki futbol, sonrası Eyüp galibiyeti, sonra Samsun galibiyeti, Alayam karşısında da gerçekten yine beklemediğim bir mağlubiyet. Yani bu 6 haftalık süreçte istatistiklere baktığınız zaman Çorum FK gerçekten her alanda ses verdi. Yani topa sahip olmada, topun oyunda kalma süresinde, gol şu anda en çok gol atan takım sıralamasında Trabzon, Galatasaray ve ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor Çorum FK. Bu anlamda gerçekten hani dediğiniz gibi Süper Lig'e pir geldi. Uğur Hocam'ın oyun taktiğiyle topa sahip olma anlamında çok iyi işler yaptık. Ama maalesef sonuçlandırma noktasında bazı maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük şeyini en son Alanya karşısında gördük. Topa sahip olduk ancak gol atamadığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle oyun anlamında iyiyiz ama kapanan savunmalara karşı açma noktasında büyük zafiyet yaşıyoruz. Hücum anlamında bu kadar artımız olmasına rağmen savunmada da bir o kadar dezavantajımız var. Gerçekten yediğimiz gollere baktığınız zaman en büyük zaafımız kanat organizasyonlarında, kanat toplarında çok gol yiyoruz. En son Alanya maçında 2 gol yedik, yine ikisi de kanat. Galatasaray maçında yediğimiz goller aynı şekilde. Yani Beşiktaş maçında herkese öyle. Yani savunma anlamında bir türlü istikrar yakalayamadık. Bunda da en büyük etkeni savunmanın göbeğindeki oynayan ikililerde maalesef farklı isimlerle ilk 6 haftayı geçirdik. İstenilen performansı alamadı Uğur Hocam. Bu anlamda da bu milli arayı Çorum FK adına çok önemli buluyorum. Gerçekten.
1: Şimdi takım, Uğur Hoca ile yolların ayrılmasını bir Çorumlu olarak doğru mu görüyorsunuz? Genel kamuoyundaki kanı çünkü büyük hata yapıldığı yönünde.
2: Kesinlikle yani dışarıdan da görüyorsunuz. Biz içinde yaşayanlar olarak da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok ayrılık diyorum gerçekten. Yarınki gazetede zaten o başlığı attım. Çok ayrılık. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Yani Alanya mağlubiyetinden sonra yaşanan süreçte en ufak bir MR yokken pat diye böyle bir ayrılık, yani bugün sabah duyulan bir şey bu. Evet. Bundan öncesi yok. Yani ne yaşandığını bilmediğimiz için, ama yaşananları bilmediğim için fazla yorum detaya girmiyorum.
1: Peki
2: ama
1: yorum olarak hata mı sizce?
2: Kesinlikle hata olarak görüyorum.
1: Peki.
2: Yani Uğur'unca başarılıydı.
1: Sizce de öyle.
2: Gerçekten futbol anlamında da futbol oynatıyordu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıyordu. İnsan da hata yapabilir mi? Mesela Alanya maçında yaptığı bir iki hamle noktasında gerçekten olumsuz yansıdı sahaya. Bu da tabii ki de ister istemez tepki adamı yazıyor.
1: Ben nereye dayandırıyorum bu konuyu biliyor musunuz Halil Öztürk?
2: Evet.
1: Gençler Birliği'nin geçen yıl Metin Diyadin'le yollarını ayırdığı ve hata yaptığı konuşulan o süreci hatırladım. Biraz
2: tekrar
1: benzetiyorum.
2: Geri getirip kurtarıcı olarak şey yaptı.
1: Biraz benzetiyorum. Zaman, bence benzer şeyleri konuşacağız şorum için. Umarım güzel şeyler konuşuruz ama
2: inşallah.
1: Oraya da gidebilir bu gündem. Ya biraz orayı anımsattı bana bu tarz bir ayrılık. Çünkü kamuoyu birleşmiş olarak görüyorum. Sosyal medyaya baksam, işte WhatsApp hattına baksam her yerde taraftarlar benzer şeyi düşünüyor.
2: Kamuoyunda hiç olumsuz, yani eleştiri vardı, ayrılıkla ilgili, hani istifasıyla ilgili, görevi bırakması ilgili en ufak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi orada bir parantez açıyorum. Yaşanılan bir şey varsa onu bilmediğim için de yorum yapamıyorum şimdi.
1: Peki, yani bunun için değil. İlerleyen günlerde de bağlantılarımızı sıklaştırırız. Belki
2: İnşallah öğrendiniz. Yani eğer netleşirse de şey yaparız.
1: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Halil Öztürk.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çorum'a selamlar. Sağ ol, var ol. Halil Öztürk'le konuştuk Çorum'daki detayları. Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ve hızlıca Ali Kaya'ya döneceğim. Erzurum Spor özelinde Ali Kaya ile konuşacağız. İles Haber Ajansı'ndan Erzurum Spor'u takip eden bir isim Halil Kaya. Düzeltiyorum, Halil Öztürk'ten Halil Kaya'ya gittik. Ali Kaya bizlerle birlikte. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Erzurum Spor'da son süreç nedir? Nasıl değerlendiriyor Erzurum Spor camiası? Erzurum Spor'un bu 6 haftalık sürecinde İles Haber Ajansı Erzurum Spor muhabiri bizlerle Ali Kaya'dan dinleyelim.
3: Merhaba, öncelikle arkadaşlar, diğer Erzurum'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, buyurun.
3: Erzurum Spor Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği 5 yılın ardından geçen sezon rekorlarla Süper Lig'e yükseldi.
1: Evet.
3: Abi sezon başında bunu kimse beklemiyordu. 81 puan aldı. 1. Lig'in en çok gol atan takım olarak Süper Lig'e yükseldi. İlk 6 haftayı da değerlendirecek olursak, geride kalan 6 haftaya Erzurum Spor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sızdırdı. Toplam 7 puanla 14'ün sonunda yer alıyor.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Dikkat çeken bir istatistik daha var. Erzurumspor 3 gol attı bu süreçte. Bu 3 gol attığı maçların tamamından da puan aldı. Yani şöyle söyleyeyim. 3. haftada gençler birbiriyle birbiri beraber kalarak 1 puan aldı. Evinde Konya Sporu ve Samsun Sporu 1-0 mağlup ederek de hanesine 6 puan yazdırdı. Yani attığı 3 golde de puan kazanmasını bildi. Diğer maçlara bakacak olursak da ilk hafta deplasmanda Amed'e 3-0 mağlup oldu. İkinci hafta evinde Galatasaray'a, son şampiyon Galatasaray'a 4-0 yenildi. Ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-0 kaybeden bir Erzurum Spor var. Tabi Erzurum Spor bu Süper Lig'e nasıl geldi? Transfer yasaklarıyla boğuştu. Ondan sonra stadyumu kapandı. Bütün bu sorunları açarak, borçlarını kapatarak 2,5 sezon transfer yasağı vardı Erzurum'un. Onları kapatarak şu anda Erzurum Spor Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabi sezona çok iyi başladığımızı söyleyemem. İlk 2 hafta alınan 2 mağlubiyet ve yenilen 7 gol Erzurumspor camiasında da bir üzüntü oluşturdu. Çünkü taraftar çok coşkulu şekilde bu Süper Lig macerasını bekliyordu. Ama şu anda 6 haftada alınan 7 puan, attığımız her golde puan almamız şu an taraftarın mutlu olduğu bir kısım. Ve Samsun Spor galibiyetiyle de milli araya girmiş olmamız da takım motivasyonu açısından çok mükemmel bir durum diyebilirim. Şu an takımımız milli arada. Evet. 26
1: milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde. Milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum
3: milli
1: özelinde.
3: Şu an takımımız izinde. 26 Eylül cumartesi gününe kadar izin yapacaklar. Ardından cumartesi günü 4.30'da tesislerde toplanıp antrenmanlara devam edecekler. Alanya Spor maçı hazırlıktan da başlayacaklar. Şu an takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Samsun Spor galibiyetinden sonra takımda moraller de yüksek şu anda. Yani takım şu an Alanya Spor ve önümüzdeki bu Alanya Spor deplasmanı ve Erzurum Spor nasıl söyleyeyim? Eyüp Spor İstihar maçında 6 puan almanın ümidi.

0: liginde şu an takım ve taraftarda. Yani o maçlardan da 6 puan alırsak, ilk yarıda 20 puan toplarsak ligde kalacağımıza dair bir ümidimiz var. Başkan Ahmet Dal da zaten sürekli söylüyor, Mustafa Başkan Ahmet Dal, bizim bu yılki hedefimiz ligde kalmak. Bu yıl ligde kalırsak önümüzdeki dönem daha yukarılara, ondan sonraki senelerde de inşallah Avrupa'ya oynayacak bir kadro kurma düşüncesinde. İlk seneden çok fazla harcama yapmayıp, çok fazla transfer yapmayıp, az önce konuştuğunuz gibi Adana Demirspor, Malatya Spor örnekleri gibi takımın kötü duruma düşmesini istemiyor yönetim. Daha uygun transferlerle, daha uygun oyuncularla bu sene ligde kalıp seneye Süper Lig'de daha iyi başarılara, inşallah Avrupa'ya oynama düşüncesinde bir Erzurumspor var.
1: Peki, Erzurum'a selamlar o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim.
1: Ben Erzurum'a ilişkin tüm detayları dinledim sizden. Sağ olun Ali Özkaya, diğer tarafta Ali Kaya, diğer tarafta Bursa Spor, Kayseri Spor, Sakarya ve Elazığ'a da gideceğiz. O yüzden böyle kısa kısa geçmek durumunda kalıyorum. Sizlerin aktardıklarının haricinde soracağım soru olduğunda da yine onu da sorarak kapatıyoruz. Dinleyicilerimizden bu arada Erzurum Spor özelinde teknik direktör değişikliği olacak mı sorusu gelmiş ama onu çok anlamlandıramadım. Bir teknik direktör
0: anlatayım kısa istersen. Geçtiğimiz sezon da
1: son 3 hafta iyi kapandı çünkü.
0: Efendim?
1: Son 3 haftada iyi bir kapanış vardı çünkü.
0: Aynen. Geçtiğimiz sezon da Erzurumspor kötü başlamıştı. Üst üste 9 hafta beraberlikler almıştı.
1: Evet.
0: Bu sezon da şu an son 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetimiz var. Mağlup olduğumuz takım zaten Beşiktaş. Yani Erzurum'un büyük takımlara karşı çok fazla zaten öyle bir puanlama gibi bir gayreti de yok. Yani kendi denklerini yenip yukarılarda kalmak istiyor, ligde kalmak istiyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, zaten biri Beşiktaş. Erzurumspor geçen sene bu süreçten geçmişti. Yani şu anda önümüzde hoca değişikliğiyle ilgili, Serkan Hoca ile ilgili bir gelişme yok. Hocamıza devam ediyoruz.
1: Peki, zaten çok da zor bir fikstürü yok Erzurumspor'un son kısımda. Yani başladığı noktada 10 Ekim itibariyle Alanya, Eyüp, Gaziantep, Çorum, Göztepe gibi birbiriyle denk. Yani Erzurumspor çok da kendisinden uzak sayılacak enerjisi olan takımlarla karşılaşmayacağını söyleyeyim ama tabii bu kağıt üzerinde böyle. Bakacağız, göreceğiz nasıl değerlendirilecek, nasıl şekillenecek. Teşekkür ediyorum.
0: İlk haftasında zaten Beşiktaş ve Galatasaray maçları da vardı. Onlar da bizi zorladı ama bundan sonraki süreçte Erzurumspor daha üstüne koyarak ilerleyecektir.
1: Teşekkürler. Ali Kaya, ağzınıza sağlık. Selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Ali Kaya ile konuştuk. Erzurumspor'u değerlendirdik. Hızlıca İLES Haber Ajansı'ndan Ali Kaya'ya uzandıktan hemen sonra şimdi baktığımda Suha Gürsoy'a dönüyoruz. Yani Süper Lig'in tüm Anadolu takımlarını konuşmuş olduk. Hem de oraları yakından takip eden isimlerle, temsilcileriyle konuşmuş olduk. Bir diğer tarafta AS TV'den Suha Gürsoy bizlerle. Bursaspor'u yıllardır takip eden bir isim. Suha Gürsoy, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. AS TV Genel Koordinatörü ve Spor Yöneticisi Suha Gürsoy bizlerle birlikte. Suha Gürsoy, hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diyorum sana ve dinleyenlerimize.
1: Teşekkür ediyorum. Son süreçte Bursaspor'da birincilikte Kayseri Spor'la beraber aynı puanla ikinci sırada yer alarak, averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak bu 6 haftalık süreci kapattı. Bursaspor'da son süreç
2: 8 nedir? Hafta.
1: Düzeltiyorum. Orada biraz daha farklı işler. Tabii 2 hafta daha erken başladı. 8 haftalık süreci kapattı. Özür diliyorum. Zaten matematik olarak da yola çıktığında 19 puan 3 kere 6'dan yola çıktığında öyle olsa dahi toplanamayacak bir puan olur 6 haftalık süreçte. Ama Süper Lig özelinden geldiğimiz için yani şurada yaklaşık 10 Süper Lig bağlantısı yaptık. 2, 4, 6... 8, 10, 11 hatta Anadolu takımını konuşarak geldik. O yüzden Süper Lig kafasıyla geliyoruz birinci ligi konuşmaya da. Orada hata yaptık. Suha Gürsoy, nasıl değerlendirirsin bu süreci? Az da bir zamanımız var Bursaspor özelinde.
2: Şöyle söyleyeyim, zaten Süper Lig konuşuna göre Bursaspor'da konuşmak hiç de yabancısı olmadığı bir yer. Şu an hala Süper Lig'de puan durumları hesaplandığında 5. basamakta Bursaspor yer alıyor ki 8-9 sezondur Süper Lig'de olmamasına rağmen. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Bursaspor en çok puan toplayan, en çok mücadele eden takım, 5. takım durumunda. O yüzden çok yabancılık çektiği bir yer değil, zaten Şampiyonluk Kupası'nda kaldırdığı yer. Bursaspor Süper Lig hedefiyle biliyorsunuz sezona başladı. Bu doğrultuda da ilerliyor. Tüm hesaplar Süper Lig üzerine kurulu. Mustafa Erş yönetiminde iyi işler çıkartıyorlar. Finansal açıdan da bugünlere Sayın Enes Şirik Başkanlığı'nda iyi bir ivme yakalayarak, doğru strateji güderek şu anda iyi bir noktada götürüyorlar. Öncelikli olarak Bursaspor'da saha işini konuşacağım ama saha dışında önemli bir gelişme var. Ondan bahsetmek istiyorum. Peki. Bursaspor yine o şahlandığı 3.lükten 2.lükten 1.lüge çıktığı dönemlerdeki yanındayım kampanyasını başlattı. Yani nedir bu? Bir bağış kampanyası. Bursaspor yine camiayı hareketlendirecek, sevenlerini hareketlendirecek bir kampanya başlattık ki bu kampanyanın startını da dün gece saatlerinde Sayın Enes Şirik verdi. 5 milyon liralık bir bağış yaptı kulübe. Ardından da iş dünyasından, sanayicilerden ve serenlerinden, taraftarlardan bağışlar gelmeye başladı. Valilik onaylı bir bağış kampanyası bu. Zaten Bursaspor'da şöyle bir durum var. Artık kimse Bursaspor'a para verirken alacak şekilde bir şey yapmıyor. Tamamen bağış üzerinde ilerliyor Bursaspor. Yani verdiğiniz parayı 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ben Bursaspor'a şu tarihte şu kadar para verdim, bunu işte euro bazında verdim, euro şu anda şu kadar, ben bu parayı istiyorum diyemiyorsunuz. Bursaspor ancak bağış yapabilirseniz bir para alıyor. Onun dışında herhangi bir para olmuyor Bursaspor'a. Para girişi söz konusu değil. O anlamda yanındayım kampanyasının ikincisini startını verdi Sayın Başkan ve bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu gün gün açıklayacaklardır. İşte şu gün şu kadar, bugün bu kadar toplandı diye. Zaten resmi sosyal medya hesaplarından da bağış yapanlar fotoğraflı bir şekilde bağış yaptıkları da miktarlarda belirtilerek kamuoyuna duyuruluyor. Böyle bir şeffaflık durumu söz konusu Bursaspor'da. Yani bu önümüzdeki süreçte ki Başkan Enes Şirik biz Süper Lig'e sıfır borçla çıkacağız hedefi koymuştu. Bu doğrultuda atılmış bir adım. Son borçları kapatma anlamında böyle bir hamleye girişildi. Süper Lig içinde gün sayıyor artık Bursaspor. Ligin ilk 8 haftalık bölümü tamamlandı. Mayıs ayında da adını tekrar Süper Lig'e yazdırmak için maçların bitmesini bekleyecek. İlk 8 haftalık periyot peki nasıl geçti diye mutlaka soracaksındır diye tahmin ediyorum.
1: Öyle başladım zaten.
2: Peki o zaman ben devam edeyim. Evet. Şöyle bir durum var. Ülke futbolu Iheanacho gerçeğiyle tanıştı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
1: Bu arada tam ondan bahsederken Toral Bayramov'u nasıl adapte edeceğiz demiş takım özelinde dinleyicimiz. Bir de taraftar sorusu var. Soruyu da şimdi sorayım ki çok kısa zamanımız olduğu için böyle
2: hemen onu da şey yapayım.
1: Sen de tekrar bölmeyip ben kaldığın yerden devam edebiliriz.
2: Hemen devam edeyim. Iheanacho bu süreçte 8 maçta 11 gol 2 asist. Bursaspor 16 gol attı. 13'üne bir şekilde dokundu. Iheanacho şu an bildiğim kadarıyla Türk futbolunda en skorer oyuncu konumunda. Nijerya milli takımının Rusya ile oynayacağı maça davet edildi. O da şu anda milli takımda Osimhen'le beraber ki biliyorsunuz Nijerya milli takımında Osimhen'den bir önceki golcü Iheanacho'ydu. Şimdi birlikte oynayacaklar. Osimhen'le birlikte. Yani Bursaspor'u sırtlayan bir oyuncu. Takım gerçekten zaman zaman gece ile gündüz arasındaki fark kadar farklı futbol sergiliyor devreler arası ama sonuca gitmeyi başarıyor. Mustafa Erş son maçta biliyorsunuz dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hafta sonu Batman Petrol maçında 35. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Yani hiç oyunculara bakmıyor kimdir, nedir, ne değildir. İki yabancı oyuncusunu değiştirdi. Biri Toral Bayramov, öbürü de Şaraniç'ti. Biri bek oyuncusu, diğeri de kanat oyuncusu. Bu oyuncuları 35. dakikada kenara aldı. Halil Akpınar'ın bir sakatlığı söz konusu. Halil Akpınar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. O da bu milli maç arasında 3 haftalık periyodu rehabilitasyon ve tedavi şeklinde geçirecek. Bursaspor Kayserispor'la beraber zirveyi paylaşıyor. Bunu belirtelim. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursak, dinleyicimizin sorusu Toral Bayramov geride kalan süreçte Bursaspor'da beklentilerin çok ama çok altında kaldı. Azerbaycan'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir futbolcu. Ülkenin gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, milli takımın oyuncusu ki dün akşam da Azerbaycan milli takımıyla Tacikistan'la oynanan maçta serbest vuruştan gerçekten çok enteresan bir gol attı. Yani şunu benzetmekte hata olmaz diyeyim. Messivari bir serbest vuruş kullandı. görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum. Çok enteresan bir gol attı serbest vuruştan. Fakat şu ana kadar Bursa Spor'da beklentinin çok altında kaldı. Mustafa Erhan'ı sol bekle denedi, sol önde denedi, sağ önde denedi, yani sağ kanatta denedi, sol kanatta da denedi ki esas sol bek oyuncusu. Fakat oynadığı bölümlerde bir türlü dikiş tutturamadı. Belki bu milli maç arası ona Azerbaycan milli takımdaki gösteri performans biraz daha kendisini bulması yönünde fayda sağlayacaktır. Yoksa bu performansla, geride kalan 8 haftalık performansla Bursa Spor'da forma bulması çok zor. Dedim ya, bu süreç belki bazı futbolculara iyi gelecektir. Bunlardan biri de neden Toral Bayramov olmasın. Bursa Spor'da işler iyi gidiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Az önce de belirttim. Sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktılar. Bu dönemde saha sonuçlarından çok bir de saha dışındaki gelişmeler de ligde, özellikle bu liglerde, alt liglerde, TFF 2, TFF 3 ve TFF 1'de finansal açıdan çok önemli. Yani Ocak ayını, Şubat ayını, Aralık ayını finansal açıdan rahat geçiren kulüpler ligin sonunu çok çok daha rahat görme potansiyeline sahip oluyorlar. Bursa Spor da bu anlamda finansal yapısını toparladığından, ki bu yardım kampanyası, yanındayım kampanyası, bağış kampanyası da olumlu sonuçlanacağından, ki daha önceki örneklere dayanarak bunu söylüyorum, Bursa Spor ligin kalan bölümünde yine zirveye ortak bir şekilde yoluna devam edecektir. Mustafa Er yönetiminde, Başkan Enes Çelik idaresinde.
1: Peki. Bu arada Yeni Açı'da değinmişken, onunla ilgili konuşmuşken, dünyada bir Iheanacho var, bir de Rafinha var. Sezon başında bu kadar gol katkısı yapan, örneğin Bursa Spor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimden bahsediyoruz. 8 maçta 11 gol 2 asistlik bir katkısı var 29 yaşındaki oyuncunun. Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum, 29 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Bir diğer tarafta tüm ligler baz alındığında dünyada bir araştırma yapılıyor ve gol sayısında Iheanacho'nun işte onu geçen, Iheanacho'yu geçen tek ismin Barcelonalı Brezilyalı yıldız Rafinha olduğu görülüyor. 7 maçta 12 gol, ama tüm ligler özelinde bakıldığında bu kadar müthiş gol katkısı olan.
2: Müthiş bir istatistik, müthiş bir araştırma. Gerçekten yapan arkadaşını tebrik ediyorum yani. Gayet güzel.
1: Böyle bir haber okumuştum.
2: Bursa Spor açısından da güzel bir gelişme. Çünkü son yıllarda hep adı kötü olaylarla anılmıştı. Böyle bir olayla dünya gündemine gelmesi Bursa Spor'u yeniden o eski günlerine döndürecektir kanısındayım.
1: Peki. O zaman Bursa'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım Süra Gürsoy son kısımda.
2: Sen zaten Bursa Spor'a hakimsin. Eğer dinleyicilerimizin sorusu
1: da
2: benlik bu kadar.
1: Siz kadar değil. Bursa Spor hakimiyetiniz. Tabii Süra Gürsoy yılların
2: bizim hayatımızın bir parçası.
1: Çeyrek asırı geçti Süra Gürsoy Bursa Spor takibi.
2: Tam 30 yıl. Evet. 1996'da muhabirliğe başladım. Bursa Spor muhabirliğine başladım. 30 yılda 800-900 program yaptım. 1000'i bulmuştur hatta yakında. 1000 küsürün üzerine, 1500'e yakında Bursa Spor'un canlı maçını izledim.
1: Evet. Peki. Daim olsun diyelim.
2: Çok
1: bu arada
2: ederim.
1: Bu arada sorar mısınız üstad, konuğuna sorar mısın demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli olarak Bursa Spor'u çok isterim ama Fenerbahçe ile husumeti devam edecek mi demiş. Taraftar olarak nasıl bakıyorlar buraya demiş.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim, yani
1: geçmişe var bakarak mı acaba? Ya,
2: şöyle bir şey söyleyeyim, geçmişe bakarak yaşanılmaz. Evet, geçmişte bir takım olaylar olmuştur ama ben hiçbir zaman bu husumet konusunda bunların devam etmesi tarafında olan bir insan değilim. Tribünsel anlamda elbette atışmalar olur. Bu nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında oluyorsa, Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray, Trabzon vesaire hangi takım olabilirse, bunlar tribünsel anlamda olabilir ki bunlar futbolun aslında bir bakıma lezzeti de diyebiliriz, tadı da diyebiliriz. Tribünsel diyorum, yani maç içerisinde atışmalar küfürsüz, şiddetsiz, ama ben ülke futbolunun kalkınması açısından sadece Bursa Spor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon açısından bu husumet sözlüğünün artık ortadan kalkması taraftarıyım. Bana bazı taraftarlar bu konudaki düşüncelerimden dolayı tepki gösteriyorlar. Son dönemde Bursa Spor taraftarları ülke futbolunda, Türk futbolunda ve dünya futbolunda konuşulur hale geldi. Özellikle tribün şovlarıyla. Bursa Spor bunlarla anılmak istiyor. Bunlarla konuşulmak istiyor. Fenerbahçe taraftarı da elbette ki değerlidir. Beşiktaş taraftarı da değerlidir. Galatasaray taraftarı da değerlidir. Ama Bursa Spor taraftarı kendine has bir tribün kültürü olan bir taraftardır. Tıpkı diğerleri gibi. Ben bu husumetlerin olacaksa da minimum düzeyde olması taraftarıyım.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim. Süheyl Gürsoy.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bursa'ya selamlar.
2: Selamlar, sevgiler.
1: Sağ olun. Süheyl Gürsoy ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz dediğimiz noktada tam da sizlerden gelen mesajları da okuyacağım ama şöyle yavaş yavaş İlyas Kaplan'la da devam ederek, Kayseri Spor özelindeki detayları İlyas Kaplan'dan da dinleyerek oradan hızlıca nereye döneceğiz? Sakarya, Elazığ tarafına döneceğiz. İlyas Kaplan'dan detaylar alacağız. Çok kısa kısa bağlantılarımız da olacak. İlyas Kaplan dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. İlyas Kaplan, hoş geldiniz. Selamlar. Kayseri Spor'a ilişkin detayları almak isteriz. Bursa Spor'la aynı konumda ama bir averaj farkıyla üstünde bitirdiniz 19 puanla. Size yakından takip ediyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nda Kayseri Spor'u. Ne oldu, ne bitti? Bir 5 dakikalık süreçte sizden dinlemek isterim.
3: Hemen kısa söyleyeyim. Siz de söyledi, bildiğiniz gibi Kayseri Spor uzun uğraşlar sonucunda maalesef ligden düştü ve kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Bizim takım en sezon başında takımda kalmasını beklediğimiz Dorukhan, Ramazan, Furkan gibi isimler ve en sonunda Cardozo takımına gidince takımda bir Semih kaldı, Görkem ve Talha kaldı, genç futbolcu.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Ve bunların da takımda olduğu Atilla Hoca'nın ve yönetimin istişaresi sonucu bir kadro mühendisi yapıldı ve bir kadro kuruldu. Kayseri Spor Van maçıyla başladı sezona, galip geldi. Daha sonra gelen galibiyetler ve puanlar, Bursa Spor maçına kadar namalip bir Kayseri Spor izledik. Bursa'da Kayseri, evimizde oynadığımız maçta Kayseri Spor mağlup oldu. Ondan sonra da bir Fatih Karagümrük'le beraber kaldığı bir maç var. Ondan sonra tekrar galibiyetlerine devam ediyor ve sen de söylediğin gibi averajda lider konumunda. Kayseri Spor'da Atilla Hoca'nın ilk haftalardan itibaren hem basın toplantısında hem de antrenmanlarda yaptığımız sohbetlerde takımın yeni olduğunu, bu nedenle zamana ihtiyacı olduklarını, alınan bu galibiyetlerin tabii kendileri için önemli olduğunu ama şu an için daha tam olarak takım olamadıklarını söylemişti. Bu minvalde de Kayseri Spor artık yavaş yavaş hem ligin en az gol yiyen takımı 3 golle hem de en çok gol atan 4 takımından biri olarak bugün averajda senin de söylediğin gibi zorlu bir Mardin deplasmanından da galibiyete gelerek yerini korumuş oldu. Kayseri Spor şu an için ayağı yere sağlam basarak kendini çok strese sokmadan sakin kalarak yerini korumaya amaçlıyor.
1: Peki. Kayseri'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Birinci lige döndüğümüzde lider Kayseri için.
3: Hemen şunu söyleyebilirim. Kayseri Spor alışanın aksine, daha doğrusu teknik direktör Atilla Gelin alışanın aksine önce takımı Mardin maçından sonra izin vermedi. 3 gün çalıştırdı. Bugün takım sabah yapılan idmanlardan 5 gün bir izin yapacaklar. Daha sonra Manisa FK maçı hazırlıkları başlayacak. Bu minvalde Kayseri Spor'un Konya Spor'la Konya'da bir hazırlık maçı yapacak. Onu söyleyebilirim.
1: Peki, ağzına sağlık. İlyas Kaplan, selamlar. Sağ ol, var ol.
3: Kolayız.
1: İlyas Kaplan'la konuştuk, onunla detaylandırdık. Hızlıca Şenol Çivici'ye döneceğiz ki onunla da Sakaryaspor'u konuşacağız. Satangaları konuşacağız. İkinci lig özelinde bağlantımız olacak. Şenol Çivicik bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından Elazığ Spor tarafında Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Bir diğer isim olacak ki Sakarya ve Elazığ ikinci ligde hem beyaz hem de kırmızı grupta iki lider takım. Kaldı ki milli ara orada haliyle milli ara olarak görülmüyor. Yani şöyle ki orayı çok da etkilemiyor. Devam ediyor orada maçlar. Kaldı ki bunun yanında iki lideri konuşuyoruz. İki lider içinde farklı, dikkat çekici bir özellik var. Onu da söyleyeceğim, az sonra aktaracağım. Şenol Çivicik, hoş geldiniz, selamlar.
5: Evet. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Sakarya'ya, Tatangalara selamlar. Sakarya'ya, Tatangalara diyeceğim anda böyle bir sohbette Tatangalar yerine Sasa dedim. Böyle öyle bir yanlış dilimiz sürçtü. Yanlış kelimemiz oldu. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Sürçülisan ettik. Sakarya'da son durum nedir, ne değildir? Şenol Çivicik, senden dinleyelim isterim.
5: Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum size. Sakarya Spor Ligi bildiğiniz gibi çok iyi başladı. 3 oynadığı 3 maçın 3'ünde kazanarak şu an grupta 9 puan alan tek takım durumunda. Hatta bu 2 galibiyette deplasmanda 1461 Trabzon ve son olarak da Kahramanmaraş İstiklal önünde aldı. İkisi de grubun iddialı takımlarından. Zorlu fikstürü şu ana kadar iyi geçti Sakarya Spor. Hem oyun olarak hem kenetlenme açısından bu süreci iyi değerlendiriyoruz. Şehirdeki hava da çok olumluya döndü takımın bu galibiyetleri sonrası. Yani bu haftada bir final gibi bir Kütahya Spor maçı var. Kütahya Ligi iyi başlamasa da sonuçta kurduğu kadro öyle ligin iddialı takımlarından. O da Sakarya Spor'un da kazanmak isteyecektir ama biz evimizde kazanarak hem seriyi devam ettirmek hem takım olma yolunda grupta rakiplerle arayı açma konusunda daha iyi duruma gelmek istiyoruz.
1: Tabii teknik direktör hatırladığım kadarıyla iki teknik direktördü. Sakarya Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt ve Elazığ Spor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt. İkisi de kardeşler.
5: Evet.
1: Hatta son kısımda galiba yanlış hatırlamıyorsam Ümit Hoca'nın bir röportajda, Alt Ligler YouTube kanalına verdiği bir röportajda geçtiğimiz günlerde aile büyüklerimizi ziyaret ettik, orada bunun konusu geçti, güldük gibi bir şey söylemişti. Ama iki kardeş, hem kırmızı grubu ikinci ligde Sakaryaspor'la biri, diğeri de hem de beyaz grubu Elazığ Spor'la ayrı ayrı yani sırtlıyor, liderlikle götürüyor. İki takım da lider. Bu açıdan şehirde Sakarya'da nasıl anıldı? Bu süreç nasıl konuşuluyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
5: Tabii şimdi Bozkurt kardeşlerin bu ligde aldıkları sonuçlar ortada. Özellikle Serdar Bozkurt son dönemde görev alı takımların çoğunda şampiyon olarak ligin önemli teknik adamlarından bir tanesi. Ümit Hoca da Van Spor'da uzun süre çalışmıştı. Yani iki kardeş olarak hakikaten iki grupta şu an çok iyi başlangıç yaptılar. 9'ar puan toplayarak. Serdar Bozkurt bizde de çalışmıştı bir dönem. Hatta final oynamıştı. Kocaeli Spor'a finalde kaybettiği bir dönemde. Bizim takımda teknik direktörlük yapmıştı kendisi. Yani şehirde Ümit Hoca'ya karşı çok olumlu bir hava var. Yani zaten şu an alınan sonuçlarda hem hocayı hem de takımı destekliyor konumda. Dediğim gibi hakikaten yani beklentinin üzerinde bir başlangıç oldu. Çünkü çok yeni kurulan, birçok takımın tamamına yakın yeni isimlerden oluşan bir ekip Sakaryaspor. Hazırlık anlamında da, maç anlamında da çok hazırlık maçları çok da yapılmadı. Yani bu süreçte ilk maçlarda sancılı geçeceğini tahmin ediyorduk ama buna rağmen ikisi zorlu deplasman olmak üzere Sakaryaspor önemli sonuçları imza attı. Tabii bu maçlarda kırılma noktaları oldu. Bunlar hep Sakaryaspor'un tecrübeli isimlerinin olumlu hamleleriyle bize doğru döndü. Bildiğiniz gibi Maraş maçında 1-0 yenik durumdayken rakibin 10 kişi kalmasından sonra son yarım saatte 3 gol bularak kazandık. Yani özellikle hücum bölgesinde, kanat bölgesinde oynayan oyuncular Sakaryaspor'un çok önemli isimler. Bu ligin zaten demirbaşları durumunda. Bu da Ümit Hoca'nın önderliğinde çok önemli bir fark yaratıyor tabii ki.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Sakarya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa son kısımda yani, Şenol Çivicik.
5: Son olarak pazar akşamı 7'de herkesin bildiği gibi Kütahya Spor'la olacak Sakarya Spor. Yani şehirde herkes pazar akşamına kilitlenmiş durumunda. Yani bu kadar erken alınacak bir galibiyet şehirdeki havayı tamamen pozitife çevirecektir. O nedenle şölen havasında bir maç bekliyorum pazar günü. İzleyenler de televizyon başında bu şölene ortak olacaklardır.
1: Peki, ağzınıza sağlık, selamlar. Sakarya'ya selamlar.
5: Buradan da selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Şenol Çivicik'le Tatangalar'ı konuştuk, Sakarya Spor'u konuştuk ki Sakarya'ya da Sakarya Sporlulara da selamlar diyelim. Hocam, Gakkoşlar İstanbul'da yalnız değildir. Pazar günü hep beraber Gebze'de izlemiş dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik'in mesajı böyle. Oğuzhan Çelik, Gakkoşlar der de biz Elazığ'a gitmez miyiz? Gidiyoruz. Tam da şimdi gidiyoruz. Orada hızlıca Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Yılların gazetecisi, Elazığspor'u yakından takip eden bir isim. Son olarak son bağlantımıza Coşkun Kamaç'la olacak. Gün özelinde yaptığımız bağlantılardan birçok olumlu geri dönüşte aldık. Anadolu takımlarını konuşmaktan örneğin. Bugünkü yayından çok keyif aldım. Diğerlerinden de keyif alıyordum. Yanlış anlamayın ama bugün bir başka oldu. Nazım Türknaslı yayınları anımsattı. Anadolu'dan da haberimiz oldu sayenizde. Ayda bir defa yapılsa güzel olur. Biliyorum her hafta olmaz belki ama yapamayabilirsiniz belki ama ayda bir kez yapsanız çok güzel olur. Emeğinize sağlık demiş mesela Mesut Bey. Mesut Bey her hafta olması için de bir proje var. Onun için çabalıyorum. Anadolu'dan futbol kısmında sadece bu konuyu konuştuğumuz bir saatte olsa, iki saatte olsa artık ne kadar olur bilmiyorum ama olmuyorsa da zaten yine parantez programı içinde burada ayda bir, iki haftada bir, haftada bir yapabildiğimiz zamanlarımız olacak. Selam Berk, iyi yayınlar. Futbolla yıllardır ilgiliyim. Rating telaşı olmadan Anadolu futbolu yapıyorsun. İşinde başarılar dilerim. Kendi adıma çok teşekkür ederim demiş. Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkürler Mehmet Bey'e. Yani burada rating kaygısı yok haliyle ama rating kaygısı kısmında zaten birçok Anadolu kulübünü bir araya toplayıp oraları konuştuğunuzda böyle bir kaygınız da bir yayıncı olarak samimi olayım olmuyor. Öyle bir kaygı radyo gol frekanslarında hiçbir zaman olmadı. Her daim konuşuluyor, konuşulacak da. Berk tebrik ederim. Bugün Anadolu'ya zaman ayırmanız çok güzel oldu Hakan Güneş demiş. Ayırmaya da devam ediyoruz. Selamlar diyeyim. Coşkun Kamaç bizlerle. Coşkun Kamaç hoş geldiniz. Selamlar. Elazığ'a selamlar.
5: Merhabalar Berk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Elazığ'da Elazığ Spor'u yıllardır takip eden bir gazetecisiniz ve TSE'de de yöneticiliğiniz var aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Size detayları sorayım. Size Elazığ Spor'un birinci oluşunu, bu yine bu hafta oynanacak maçta da tabii bu senaryonun değişme ihtimali var ama bu 9 puanlık süreci sorayım isterim. Dikkat çeken bir nokta da var. İkincilikte hem Sakaryaspor hem de Elazığspor'un teknik rektörleri Bozkurt kardeşler ön plana çıkıyor. Bunu evet. Da sormak isterim. Son konuğumsunuz. Kısa da bir zamanımız kaldı. Söz sizde.
5: Şimdi tabii Elazığspor bu sezon lige iyi başladı. Gerçekten iyi bir kadro oluşturuldu. Kadronun da %80'i değiştirildi. Geçen sene Bursa'daki o final maçında canlanan penaltı golü maalesef Elazığspor'u birinci ligden etti ama Elazığspor o yaşamış olduğu sıkıntıyı çabuk atlattı ve yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla lige başladı. İlk maçında Elazığspor Sivasspor'u mağlup ettikten sonra kendi sahasında seyircisiz maçta Adana Demirspor deplasmanında almış olduğu 2-0'lık galibiyet ve akabinde de yine İçeride Bordo Beyazı takımımızın da Ali AFK gibi önemli bir takımı 5-0 gibi, lider gelen takımı 5-0 gibi mağlup etmesi 3-3 yaptı ve 10 gol atan Elazığspor 1 gol yedi. Dolayısıyla grubun favori takımları olarak gösteriliyor. Ama tabii işte Ali AFK maçıyla başlayan bir 3 maçlık zorlu süreç var. Bu hafta yine deplasmanda Güzide Gebzespor'la pazar günü saat 16'da karşılaşacak. O da şampiyonluğun önemli takımlarından
1: birisi. Taraftarlar yazıyor. Orada İstanbullular olarak çok da boşlamayacağız. Orada olacağız diyor.
5: Oğuzhan evet, Çelik, İstanbul'da çevre illerde organizasyon var. Orada diyor
1: mesela.
5: Evet, orada bir organizasyon çalışması var. Sanıyorum Elazığspor misafir takım seyircisine verilecek kapasitenin de üzerinde bir seyircimiz olacağını tahmin ediyorum. Gebze'yle zaten bir dostluğumuz da var. Oradaki Elazığlılar da çok sayıda Gebze'de çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın bir ilçe olduğu için İstanbul ve Bursa, Balıkesir gibi yerlerden de o maçta Elazığlılar çok sayıda olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun yanında tabii akabinde Elazığspor'un sonraki dönüşünde yani Gebze maçı dönüşünde içeride evet. Çorlu ile oynayacak. Bu 3 maçlık süreçte eğer kayıtsız kapatırsa Bordo Beyazlı takım sanıyorum tünelin ucu da görülmüş olacak diye düşünüyorum. Yani zorlu takımla bir tek oynayacağı ilk yarıda Şanlıurfa Spor ve Muş Spor takımları zorlar diye düşünüyorum. Ama onun akabindeki diğer takımların vasat pozisyonda yani normal bir takım pozisyonda olduklarını gördüğümüzde Elazığ Spor'un bence bu sezon önünün açık olduğunu tahmin ediyorum be kardeşim. Çünkü
1: nasıl yankılandı şehirde peki? Son olarak onu sorayım.
5: Efendim?
1: Nasıl yankılanıyor Elazığ Spor'un bu başarısı şehirde? Geçen yıl da çok iyi bir destek vardı hatırlıyorum.
5: Evet, geçen yıl da öyleydi. Geçen yıl playoff'tan finallere yükseldik. İşte Muğlaspor maçında olmadı. Talihsiz bir penaltılar. Yani 10. penaltıda 11. penaltıya kadar aynen beraberliği devam eden bir penaltıydı ki o penaltı da maalesef bizi birinci ligden etmiş oldu. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. İyi bir kadro kuruldu. Direkt çıkmayı hedefleyen bir kadro oluşturuldu. Bu liglerin üstünde olan bir gol kralı Kemal Rüzgar faktörü var Elazığ Spor'da. Geçen sezon tüm profesyonel liglerin gol kralıydı 38 golle Kemal. Ve Elazığ Spor da Kemal gibi bir golcüyü transfer etti. Hakikaten Kemal 6 golle de zaten grupta da hem zirvede hem de gol krallığında da favori bir oyuncu. Dolayısıyla Elazığ Spor'un yani bu sezon bence en önemli özelliği hem ofansif yöndeki gol sayısının artmasında hem de şehrin inanmışlığında. Şehir zaten tamamen Elazığ Spor'a inanmış. Bu sezon direkt çıkacağına inanıyor. Geçen haftaki içeride oynadığımız Ali Afaka maçında belki tribünler dolmadı ama eğer pazar günü Gebze'den bir galibiyetle dönerse şayet Elazığ Spor içeride oynayacağı Çorlu maçında ben yer olmayacağını tahmin ediyorum. Tıka basa dolacaktır tahmin ediyorum. 18.423 kapasiteli Elazığ stadyumu. O yüzden böyle bir durumda Elazığ Spor bence favori ve inşallah da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek bir takım durumunda olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Coşkun Kamaç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Elazığ Spor'un.
5: Yani şehirde şimdi şampiyon oynayan bir Elazığ Spor varken göğüs sponsoru yok, sırt sponsoru yok,
1: şort sponsoru yok.
5: Tabii ki yani şampiyonluğa giden bir Elazığ Spor'un mutlak surette de desteği olması lazım. Sadece Yasemin Açık, Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Sezar Çimento'nun isim sponsorluğu var. Onun dışında bir reklam yok. Ben buradan bizi dinleyen değerli Elazığlı hemşerilerimize, iş adamlarımıza, Elazığ Spor'a forma reklamı konusunda destek olmalarını rica ediyorum.
1: Peki. Ağzınıza sağlık diyeceğim.
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun.
5: Eyvallah.
1: Son kısımda tabi Elazığ Spor tarafında da bir sponsorluk problemi olduğu konuşuluyor. Onu da Coşkun Kamaç bizlere aktarmış oldu. Uzun uzadıya bağlantılar yaptık. Bir mesaj var. Haklı da bir mesaj ama Trakya futbolu keşke biraz daha ön plana çıksa da biz de oraları konuşabilsek. Öyle söyleyeyim. Yani örneğin ikinci ligde konuşacağımız galiba bir Kırklareli Spor var. Hadi onun için söz vereyim size. Anadolu futbolu dedik, yola çıktık ama... Sevgili belki yayınlar Trakya futbolu çok mu atıl kaldı sence demiş. Onun için ayrıca sözüm olsun. Kırklareli'nde öğrenciliğinin 2 yılı geçmiş biri olarak Kırklareli Spor Başkanı kabul ederse Sayın Volkan Bey'i, Volkan Can Bey'i onu da konuk alalım. Kırklareli'de yine İlesever Ajansı muhabirliği yapmış bir öğrenciydim. Medyayı, basını da yakından biliyorum orada. Birçok meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var. Onlarla da bağlantı yaparak Kırklareli Spor özelinde Trakya futbolunu da konuşalım. Edirne'ye de döneriz ama Edirne'ye döndüğümüzde çok çok daha altlara gitmiş oluyoruz maalesef. Keşke biraz daha yukarıda görsek. Bu Trakyalıların da serzenişidir. De bunları konuşmak durumunda kalmasak mesela. Onu hatırlatırım, onu konuşurum. Teşekkür ederim ben de. Ayrıca sözümüz olsun Kırklareli özelinde bağlantımızda. Kardeşim Allah razı olsun senden. Bütün takımları konuştun, bize bilgi verdin. Belki sayar selamlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben Belki Sayar. Parantez programında Anadolu futbolunu konuştuk. Erdem Övüç'le Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sporu hem de diğer tarafta Gaziantep'i, Gaziantep temsilcisi Gaziantep VK'yı, Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya'yla Samsun Sporu, Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Ali Kaya'yla Erzurum Sporu, Suha Gürsoy'la Bursa Sporu, İlyas Kaplan Kayseri Spor özelinde konuğumuzdu. Şenol Çivicik'le Sakarya Sporu ve son olarak da az önce sona erdirdiğimiz bağlantı neticesinde Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşmuş olduk. Anadolu futbolunu değerlendirdik. Milli arada tabii ikinci lig özelinde. Sakarya ve Elazığ'a milli ara yok. Ama Anadolu futbolunu değerlendirmiş olduk. Anadolu futbolunu konuşmuş olduk. Tüm buraları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken ne oluyor, ne bitiyor'yu değerlendirip sizlere aktarmaya, sizlerle konuşmaya çalıştık diyelim. Ve konuşmaya da devam edeceğimizi hatırlatmış olalım tüm bunları değerlendiriyor ve konuşuyorken. Anadolu futbolunu konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben parantezde sizlerle birlikteydim. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati de aşan bir program an itibariyle sizlerle birlikte oldum. Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın haber masası programından da ondan yine öncesinde haberi olarak onun haberi olacağı şekilde biraz böyle bir 5-6 dakika çalmış olduk reklamlarla da beraber. Onun için de ayrıca özür dileyelim ama diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı hemen ilerleyen dakikalarda mikrofonda olacak, sizlerle olacak, günün gündemini değerlendirecek haber masasında dedim. Görüşünceye de hoşça kalın. Bir süreliğine böyle yıllık izni, ha o zaman yapacağız, ha bu zaman yapacağız, şöyle dinleneceğiz, böyle yapacağız derken bu döneme denk getirmiştik efendim. Yani buraya denk geldi milli araya ve Eylül ayının 24'üne, 25'ine, 26'sına artık nereye kadar giderse 5-6 günlük bu sürece denk geldi, 7 günlük. Bu süreçte teşekkür edeyim ve bir süre böyle Radyo Gol'de bir hafta kadar, aşağı yukarı 6-7 gün kadar sesimi duyamayacağınızı hatırlatmış olayım. Sizlerin mesajlarını görememek benim için üzünç olacak bu süreçte. Sizlerle birlikte yayınlarda, katılımlarınızla birlikte yayınlarda gündemi konuşamamakta biraz özleyeceğim bir konu olacak benim için de. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Az sonra Göksel İçer Saray sizlerle.
4: Sayarla parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Mutlu hafta sonları diliyorum. Ortaya Karışık programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan mücadeleler vardı. Milli takımımız da Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Fransa karşısındaydık. Kocaeli'de Fransa karşısında 1-0 kaybeden taraf olduk ne yazık ki. 54. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gol. 87. dakikada Uğurcan Çakır oyundan atıldı ve 10 kişi kaldık. 1-0'lık Fransa galibiyeti. Zinedine Zidane da Fransa teknik direktörü olarak çıktığı ilk resmi maçta galibiyetle tanışmış oldu. Aynı gruptaki bir başka mücadelede İtalya ve Belçika karşı karşıya geldiler. Belçika 2-0 kazanan taraf oldu. B liginde Gürcistan 0, Kuzey İrlanda 1, Macaristan 0, Ukrayna 1, Polonya 0, Bosna Hersek 0, İsveç 2, Romanya 1. C liginde Ermenistan 2, Letonya 0, Karadağ 2, Güney Kıbrıs Rum kesimi 1. Günün sonuçlarıydı. Euroleague'de dün oynanan 3 karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş Valencia Basket karşısında 96-94 kaybetti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'de Virtus Bologna karşısında 78-68 kazanmayı başardı. Ve günün kapanış mücadelesinde Partizan Olimpia Milano mücadelesinde Partizan galibiyetle başladı. Euroleague'e kendi evinde 92-76'lık galibiyetle Euroleague'e başlangıç yaptı. İlk olarak futbolla başlayacağız. Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ilk olarak Türkiye-Fransa mücadelesiyle başlayalım. A milli takımımızı nasıl değerlendirirsin? Tabii A ligi çok zorlu bir grup ve zorlu bir rakiple başladık. Hatta en zorlu rakiple başladık. 1-0 yani olmayacak bir şey değildi. Yani büyük bir fark bekleyenler de vardı ama Zidane'ın da Fransa başındaki ilk resmi maçıydı ve Kylian Mbappe'nin attığı tek golle kazanan taraf Fransa oldu milli takımımız karşısında.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü baktığımız zaman Dünya Kupası baz alınacaksa Fransa birçok kişi için, ya ben de dahil olmuşum, Dünya Kupası'nın favorisi olarak gösteriliyordu. Hani böyle bir takıma karşı evet biz Dünya Kupası'ndan beklediğimizi alamadık ama Fransa da şüphesiz ki beklediğini alamadı. Ve teknik direktör değişimi sonrasında yani bir patlama maçı olabilir diye düşünüyordu herkes. Hani dün maç öncesinde birçok kişi konuşurken yorumlarını belli ederken belki 5-6-7 farklardan bahsediyordu. Dengelediğimiz bir oyun vardı. İkinci yarının başında gol yedik ama ilk yarıda mücadele ettiğimizi söylemek lazım. Sonuçta 1-14 gol beklentisi oynadığımız bir maçtan bahsediyoruz. Fransa rakip ceza sahasında 23 kez topla buluşmuşken biz de 21 kez topla buluştuk. Korner sayımız onlardan fazla. Yani elbette pas olarak ve topla oynama yüzdesi olarak %64'de 36'lık bize bir üstünlük kurdular ama sahadan sildiler diyebileceğimiz bir durum yoktu. Özellikle Arda Güler'in performansı fazlasıyla dikkat çekti. Tek başına oynadı desek yeri ki Arda'ya şöyle bir parantez açmak lazım bence. Yani son artık Dünya Kupası'ndaki kötü tecrübemiz sonrasında Arda Güler çıktı ve şunu söyledi. Yani ben bundan sonra her maçı buradaki bilincimiz oynayacağım. Burada işte vatandaşlarımızı üzdük, bizi izleyenleri üzdük. Buna göre bu şekilde bir performans göstereceğim dedi ve Arda sözünü tuttu. Gerçekten hani ben hem Arda Güler'i tebrik etmek istiyorum hem de hani milli takımıza çok kötü bir performans gösterdi diyemem. Bence bu maça özel bir formasyonla oynadık. Yani üçlü savunma ama tabii beşli savunduk. Fransa'ya karşı dünyanın en iyi hücum hattına sahip takıma karşı bence bu yapılması da gerekiyordu. Tabii ki üçlü savunma, yani aslında rakip gelirken ki topun %64 rakibin ayağında olduğu bir maçın genelinde beşli savunma şekilde çıktığınızda elbette gol atmanız zor. Yani keza Fransa zaten az önce bahsettiğimiz gibi dünyanın bence hali hazırda en iyi takımlarından birisi. Bence en iyi ikincisi. Ya ilk İspanya ama yani aslında en iyi takımlarından biri diyebiliriz dediğim gibi. Son yıllardaki hani Messi'ye takılmaları ve İspanya takılmaları haricinde bırakırsak da zaten yerlerini net bir şekilde bize gösteriyorlar. Zidane'ın da ilk maçıydı. Kazanmaları elbette normal. Ya 1-0 kazanınca acaba puan alabilir miydik diye tabii

0: lazım. Yani Uluslar Ligi'nin en alt seviyesinden buralara geldik. Ya bu takımlarla oynayınca elbette zaman zaman yenilgilerde ya da kötü oyunlarda kaçınılmaz oluyor. Ama oyuncu oyuncu değerlendirecek olursak, ben dün birçok kişi de bence aynı fikirdedir benimle. Uzun süredir oynatılması beklenen Can Uzun'la alakalı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Gerçekten iyi oynamadı. Yani. Hani gerçekten bence beklentinin altında kaldı. İlhan Fakılı ile alakalı ya bu kadar hani öne çıkmış, yani işte Marsilya maçında hafta içi gol atmış, formu yerinde, model yerinde bir futbolcu. Ya Beşiktaş'tan gelen futbolcular diye konuyu başlıklandırmak istemiyordum ama hani bir U21'e göndermeden, bir alt tarafa göndermeden de hani bir asla takımı almıyorlar. İlhan'ın ben hali hazırda oynaması gerektiğini hani düşünüyorum. Forma bence şansı bulmalıydı. Ya da en azından geniş kadroda olmalıydı. Maç kadrosunda olmalıydı. Ama Montella bunu tercih etmedi. Kadro tercihi konusunda hatalar var mı? Ya dün itibariyle dediğim gibi, yani biz bugün Fransa'dan bir gol yediysek ya belki de Vincenzo Montella'nın beşli çıkmasıyla alakalı daha farklı sonuçlar da olabilirdi. Yani milli takımımızın Dünya Kupası sonrasında mental olarak çok geriye gittiğini düşünürsek, bugün buradan alacak farklı bir yenilgi bizi çok geriye atabilirdi. Bu nedenle hani 1-0'lık bir skor, dünyanın en iyi takımlarından birisi, dünyanın en iyi hücum attı bence hiç şüphesiz. Ucuz yırttık bile diyebiliriz.
1: Tabii bireysel performanslardan bahsetmişken, olumlu anlamda da gerçekten ya bir yıldız olduğunu gösteren bir maç daha çıkarttı. Arda Güler'i de tebrik etmek gerekir.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani Arda, az önce söylediğim gibi, Dünya Kupası sonrasında aslında birçok oyuncumuz tepki çeken birçok açıklama yaptı. İşte bunlardan Merih Demiral örnekti vesaire, ama Arda'nın o zaman çıkıp yaptığı açıklama bence herkese örnek ve hatta işte Arda'nın ne kadar olgunlaştığını da gösterdiği açıklamalardan bir tanesiydi. Dün oynadığı oyunda aslında sözünü tuttu. Ya Hakan şimdi sakatlığı nedeniyle milli takımda yok ama ya bu milli takımda 10 sene 15 sene daha Arda Güler oynayacak. Bence 10 numarayı artık daimi olarak Arda'ya verilmesi gerekiyor. Hakan Inter'de de 20 giyiyor zaten. Yani milli takımda da 20 giyebilir diye düşünüyorum. Bence artık 10 numara Arda Güler'e emanet edilmeli. Hakan'ın da bu konuda bir tasarrufu olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ve tabii bir diğer tarafta Fransa da aslında bir kimlik değiştiriyor. Zinedine Zidane yani takımın başına geldi. Böyle yakalamışken aslında puan koparmamız işten bile değildi. Yani olmayacak bir durum değildi gerçekten.
0: Ya tabii ki işte skor 1-0 bittikten sonra hani hepimizin içinden bu geçiyor. Puan alabilirdik diye, ama çok farklı sonuçlar da olabilirdi. Tabii ki o işte bir gol yemesek ya da işte Salih'in pozisyonu gol olsa, özür dilerim, İsmail'in pozisyonu gol olsa çok farklı bir parantez açabiliriz. Yani Salih'in adı geçmişken de şunu da söyleyeyim. Orkun olmadığı yerde hani çok sıradan bir futbolcu halinde gördük kendisini. Hani o yaratıcı oyunculuğu ya da o savunma sertliğine bir eser yoktu. Dün adına negatif eleştirebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Tabii ki skor 1-0'a gelmişken hani 1-1 ya da 0-0 bitebilirdi maç diye düşünüyoruz. Ama hani umarım İtalya maçına, Belçika maçına bizim için daha kırılgan, daha kolay puan alınabilir rakipler. Hani özellikle bence İtalya maçında favoriyiz bu maçı oranla. Ama dediğim gibi keşke Fransa maçından da puan alabilseydik tabii ki.
1: Ve yine aynı konu, santrafor konusu. Çok kez dün yorum okudum, bize gelen mesajlar da olmuş. Arkadaşlar burada artık yani Montella'sıdır, şu sudur, bu sudur değil olay yani. Yani burada çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. 85 milyonluk ülkeden forvet çıkmıyor yani. Yıllardır çıkmıyor. O hani şey gibi bir durumda değil bu. Nasıl olmaz ya, olabiliyor, böyle şanssız dönemler olabiliyor ne yazık ki. Almanya'da yaşıyor aynısını. Klose'den sonra forvet çıkartamadılar. Oltemadeler, Füllkruglar geçti gitti, denediler, olmadı, hiçbiriyle dikiş tutmadı eskisi gibi. Bizde de aynısı. Son forvet herhalde Burak Yılmaz'dı Türkiye'den çıkan. Ya burada hani suçu başka yerde aramaya gerek yok. Yok Montella'da, yok şurada burada, yok santrafor, net bir santrafor profili yok. Yani ligimizde mesela bakıyorsunuz ilk 3'te, ilk 4'te gol aldığında yabancı oyuncular var, görüyorsunuz yani, hani gözle görülen bir istatistik. Ve bunun yanı sıra buraya yazdığınız isimleri görüyorum. Mesela Enes Ünal, ya Enes Ünal gerçekten artık geçti, şanssız bir kariyer oldu, güzel bir başlangıçtı gerçekten Enes Ünal için. Ya acaba bizim İbrahimovic'imiz mi çıkıyor dedik fiziğini falan görünce, ama sakatlıklar peşini bırakmadı kariyeri boyunca. Şu anda Hetafe'de de sıradan bir oyuncu maalesef ki Enes Ünal yani uçup kaçmıyor, öyle söyleyeyim ki hala kronik olarak sakatlığı da devam ediyor, yani nüksetmeye devam ediyor bu sakatlıkları. Onun dışında Serdar Dursun yazmışsınız. Allah aşkına, Serdar Dursun'u kendi takım taraftarı

0: bile eleştiriyor yani, maç sonunda yorumculuk yapıyor resmen, top falan oynamıyor diyorlar.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani Serdar üzerine şöyle bakmak lazım. Şimdi milli takım gerçekten farklı bir yer. Orada oynatacağınız oyuncunun işte hiçbir yani kötü tarafının olmaması lazım diyeceğim neredeyse. Profesyonellikle alakalı özellikle. Şimdi Serdar Dursun Kocaeli Spor'da oynarken ben Kadıköy'den taşınmadım. Her gün İstanbul'dan Kocaeli'ne gidip geliyordum diye açık açık bunu röportajda söyledi. Ya yani bunu hani tamam yakındır işte daha rahat gidiyordur vesaire ama ya yani Kocaeli gibi tribün şehir takımları bu kadar kendine aile hissetmişken siz böyle ya bir açıklama yapıyorsanız bir sene sonra Kocaeli'nde zaten futbol oynamaya devam edemezsiniz. Nitekim edemedi de zaten.
0: Şöyle söyleyeyim, yakın evet doğru. Ya ben zamanında Kadıköy'de işte eğitim, spikerlik eğitimi kursu alıyordum. Kocaeli'de yaşıyordum. Ya ben iki gün geliyordum haftada buraya. O geldiğim iki günde abimde kalıyordum. Ya üşeniyordum. Öyle bir uzaklık da var aslında. Öyle tamam yakın da. Yani bu şu demek ya. Ben bir ayağım her zaman İstanbul'da olsun. Ya Kocaeli'de kalıcı değilim demek ki. Dediğin gibi taraftarı bu kadar tutkulu bir kulübe bu mesajı vermekte gerçekten biraz yadırganır bir durum.
1: Yani hem yadırganır bir durum hem artık yani bundan sonra milli takım formasını neden bana vermiyorsunuz hani gibi bir şey de söyleme hakkı da kalmıyor Serdar'ın. Hani Enes'le alakalı şöyle dediğin gibi yani çok iyi bir kariyer başlangıcı. Aldığı penaltıyı hala hatırlıyoruz. Hani işte maalesef Burak'ın kaçırdığı penaltıyla beraber hani sonuçlanmıştı. Bizim için talihsiz bir gündü ama hani Enes'in de o günden sonra milli takımla kariyeri bir türlü hani barışık olamadı. Sakatlıklar izin vermedi. Bazen hafif sakatlığı var oynayabilir bende ama kendi gelmedi. Mesela bazı oyuncuların böyle olur. Yani şans özellikle milli takım konusunda gülmeyebilir. Sakatlıklar denk gelmeyebilir. Hani bu nedenle Enes'in de milli takım kariyeri çok parlak olmadı. Başka kim gelebilir? Dediğim gibi yani bakıyorsun yıllardır Süper Lig'e gelen fenomenler hep yabancı golcüler. Yani işte herkes kimin hayranı? Bu sene kim gitti diye eleştiriyor? Talişka. Herkes Osimhen'in hayranı Galatasaray. Icardi'nin hayranı. Yani işte kimleri alalım diye konuşuluyor. İşte Şomur Odov'u keşke alsaydık diye konuşuluyor. Yani sonuçta bütün büyük takımlar santraforları yabancı. Deniz Gül'le alakalı bakıyoruz. Daha bir gelişme yok. Çok olumlu bir durum yok. Direkt ilk 11 oyuncusu olamaz. Bu nedenle hani ben yabancı santraforlar ligimizde parlamaya devam ettiği sürece ki ya zaten bizim santraforlarımız yetersiz olduğu sürece bu devam edecek. Montella'nın da mevcut 11'i kurarken ki bence haklı olarak da düzenli oynamaya önem verdiği için ya bizim şu anki mevcut sistemimizin devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki yani 85 milyonluk bir ülke, işte 100 milyon aktaracağım bir ülke belki. İşte bir santrafor çıkmaması da dönem dönem işte bu jenerasyon problemleri bir dönem sol bek için vardı. Hani dünyanın her ülkesinde olabiliyor bu durum. Yani herkes Fransa gibi hücum hattı konusunda maalesef bereketli, şanslı değil. Bu nedenle biz de şu an böyle bir süreçten ne yazık ki geçiyoruz.
0: Mesut Bey yazmış. Can Uzun konusunda kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim Yunus Bey. Ya biz futboldan anlamıyoruz ya da Montella hoca Can Uzun çok iyi top oynadı dedi. Hocanın en büyük hatalarından birisi bu demeçlerde. Özellikle Dünya Kupası itibariyle bunu çok yapmaya başladı. Yani oyuncularla evet pozitif bir iletişimi var. O da farkında Can Uzun'un kötü oynadığının ama övüyor. İşte Can Uzun hayır bugün çok iyi oynadı diye ama burada da yani biz de aptal değil. Can Uzun'un gerçekten gününde olmadığını, kötü bir performans gösterdiğini o gün özelinde görebiliyoruz. Yani bu konuda yorum yapmamak, hani o konuyu es geçmek ya da olur böyle günler, gününde olmayabilir. Çok normal, karşıda rakip Fransa'ydı sonuçta gibi bir demeç vermek çok daha mantıklıyken. Biraz Dünya Kupası itibariyle Vincenzo Montella bu olayı abartmaya başladı bence de. Çünkü Dünya Kupası'nda da hatırlarsın çok fiyasko demeçler vardı. İşte kaleye şu kadar şut çektik, şu kadar orta yaptık bilmem ne.
1: Kesinlikle. Yani kendi kariyerine de aslında şimdi zarar veren açıklamalar. Çünkü evet geldiğinden itibaren çok doğru bir iletişim modeli izliyor. Yani mesela bu tarzda yaptığı açıklamalardan bir tanesi İrfan Can Kahveci olayıydı. Hani İrfan'ın performansının yeterli olmadığını bildi halde İrfan Can'ın bu kadroda olması gerektiğini düşündüğüne dair bir açıklama yaptı. Yani onu tercüme ne kadar doğru çevirdi İtalyanca'dan bilmiyoruz ama hani zaafım var tarzında bir açıklama yaptı. Burada olması lazım diye. Yani başarılı sonuçlar geldiği sürece bu desteklenebilir ama Dünya Kupası'ndan süre gelen başarısız sonuçlar devam ettiğinde ya bugün Montella'nın da mesela artık koltuğu eskisi kadar asla garanti değil. Yani baktığın zaman dün maç sonucunda işte açılan YouTube'da yayınlara baksın herkes. İşte Montella ne zaman gidecek? Gidiyor mu? İşte istifa edecek mi? artık misyonunu tamamladı. Mesela dün Cihan abiyle yayın yapıyorduk öğlen. Hı. İşte Cihan abi

0: mesela misyonunu tamamladığı fikrinde işte sevgili Can Dişli. Yani yavaş yavaş artık bu fikirler de ortaya atılmaya başlıyor. Şimdi Can Uzun aleni bu kadar kötü oynamışken bir de çıkıp Vincenzo Montella hayır iyi oynadı derse, bu Montella'ya olan iletişimin artık negatif anlamda daha hızlı süre geleceği anlamına gelir ve Montella'ya yönelik eleştiriler aleni bir şekilde daha hızlı ortaya çıkar. Ya ben bu konuda oyuncuları zaman zaman korumak için aslında oyunculara zarar veren açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Zaten artık kendi koltuğunda aslında eskisi kadar garanti olmadığını bence Montella da farkında.
1: Bir dinleyicimiz, teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Milli maçtan sıkıldım, Macaristan-Ukrayna maçını açtım, sen anlatıyordun, ağzına sağlık, süperdi demiş. Valla orada da Sikan'ın artan bir formu var. Gerçekten Anderlecht'te de takip ediyorum ya, Trabzonspor elinden fırsatı kaçırmış olabilir. Bir başka dinleyicimiz diyor ki kolay gelsin. Bu santrafor problemine gelen yabancılardan Türk vatandaşı yapıp çözmeye çalışsak çok absürt mü olur? Madem bizde çıkmıyor, zorlamanın anlamı yok bence. Ya bu bildiğim kadarıyla, yani yanlışım varsa düzeltme yaparsın Yunus, ama basketboldaki kadar hızlı kolay bir süreç değil. Çok uzun bir süreçte oluyor yabancıyı Türk yapma ve oynatabilme hakkını kazanma süreci diye biliyorum.
0: Yani başka bir takımda oynamamış olacak ya da iki resmi maçtan fazlasına çıkmamış olacak. 180 dakikadan fazla 5 sene Süper Lig'de oynamış olacak. Hani bizim daha önce basketbolda örnek verdiğimiz işte Scottie Wilbeck'in hadi Davut Şafak'a da iyi oynadı, Türk yapalım. Şimdi işte Bobby Dixon'ı yaptık. Daha önce işte Shane Larkin'i yaptık. Bu kadar kolay olmuyor. Dediğim gibi basketbolda bu işler çok daha kolay. Ama futbolda hani gerçekten çok çok zor. Bir kere en başta iyi zaten A plus birini yapalım örnek diyoruz. Mesela işte ligden konuşacak olursa işte Osimhen gibi, Vedat Muriç gibi isimler diyelim. Şu an güncel form durumu yüksek olan. Ya da Onuachu gibi. Yani zaten bu isimler milli takımlarında çoktan o resmi süreleri doldurdukları için ya bu isimleri yapamıyorsunuz amirli. Öyle hani bizim ligimizde birazcık hani kendini işte gösterdi. Hadi tamam Türk olsun. Ne yazık ki yapabildiğimiz bir sistem değil. Değiştirme oyuncu sistemi yapılabilse yani gerçekten çok faydalı olabilirdi. İşte zaman zaman hatırlıyoruz ya, Mehmet Ağzı, Elio Colin, Kazım, bunları gördük. Milli takımda çok da faydalı oldular ama dediğim gibi basketboldaki kadar kolay bir iş asla değil.
1: Hakan Bey demiş ki Göksel'in maç öncesi ben de fark yer izledim ama maç oynanıyorken Osimhen, Vlahovic, Muriç bunlardan birisi forvetimiz olsa dün maç galibiyetimizle sonuçlanacaktı, santrafor yok demiş. Bir başka dinleyicimizin mesajıyla devam edelim. Abi her şey iyi tamam ama Samet Akaydın hangi becerisiyle milli takıma alınıyor? Kendi takımında bile oyuna girmiyor. İrfan Can Fenerbahçe'de oyunda olunca taraftar isyan ediyor. Neye göre milli takımı hak ediyor? Aynı görüşteyim. Alınmasa benim için de, ya ben de alınmamasını isterim. Fakat süre almayan oyuncular kategorisinde olduğu için çok da benim hani o kadar isyankar bir şekilde umursadığım bir durum değil ama kendi kişisel fikrimi söylüyorum. İrfan Can Kahveci ile ilgili Metin Tekin'in, Metin Hoca'nın bir demeci var diyorsunuz. Çok beğendim. Metin Hoca şey diyor, yani harika bir analiz. Tamam İrfan Can şu anda hak etmiyor. Evet doğru, ama onu oradan böyle itip ben hak ediyorum burayı diyecek bir oyuncu da çıkmadı diyor. Yani gerçekten Türkiye'den çıkmadı öyle bir oyuncu hali.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani hani Fenerbahçe için aynı şekilde zaten. Yani net bir şekilde Fenerbahçe'de burada İrfan Can oynamasın tamam, hadi yerine kim alacağız? Onayla alakalı net bir şey yok. Yani hani bu sebeple hani ben Fenerbahçe'de İrfan Can'ın oynamasına herkesin mutlu olduğu kanaatinde değilim. Çok fazla eleştiren de var İrfan Can'ı. Ama işte orada Fenerbahçe geliş hikayesinden dolayı seviliyor. Fatih Hoca Başakşehir'de bir aslan var dedi. Ona rağmen Fenerbahçe aldı vesaire, ama bu tarz kredileri hızlı tüketiyor İrfan Can. Evet, pozisyonda alternatifinin olmamasının hem kablo anlamında hem de az önce söylediğim gibi Montella'nın beğendiği bir oyuncu. Hani ekmeğini yiyor tabiri caizse, ama hani dediğim gibi Fenerbahçe'de şu an Asensio sakatlanıyor. Talisca gönderildi. Orada daimi ilk 11 oynuyor. Her Eyüp maçında da bir golle buluştu, asist yaptı. Orada da gerçekten kendi mentalini belki milli ara öncesine yukarı çekti. Faydalı olmaya da devam edebilir. Yeteneklerinin iyi olduğu konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Kondisyonuyla alakalı problemi var zaten. Bunu herkes biliyor. Bir koşuda problemi var. Ama İrfan Can Kahveci zaten yetenekli bir futbolcu. Benim de Samet'le alakalı görüşüm seninle aynı şekilde. Yani eğer bizim şimdi beşli savunma sistemimiz devam edecekse Fransa maçındaki gibi ve bunu daimi olarak zeki oynatmayacaksa üçüncü stoperin de önemi var. O zaman belki Samet'in yedekten oyuna girme ihtimali ya da ilk 11'deki dizilimdeki yeri olabilirse

0: Evet, bence de Samet tercih edilmemeli ama milli takım sonuçta geniş bir kadro. Ve Montella bu geniş kadroda oynatmadığı oyuncuyu hiç oynatmadığı için neredeyse bence hani Samet'in burada hani Trabzonspor'da da oynuyor hali hazırda. Ya yedek de olsa tamam, oyuna girmiyor da olsa ve milli takım alışkanlığı olan bir oyuncu. Milli takımda daimi olmak, süreklilik, oradaki abilik de önemli. Yani Samet'in varlığı beni aşırı rahatsız etmiyor milli takımda açıkçası.
1: Peki bir başka dinleyicimiz İltuğ Bey de diyor ki Berke konusunda yani milli takım heyeti kararını değişmeli diyor ama burada Berke'nin bir adım atması gerekir ki milli takım heyetinin bu konuda bir aksiyon alması için yani halka açık bir şekilde bir basın toplantısında bir özür dilemesi gerekiyor Berke Özer'in, ancak o şekilde bir şeyler değişebilir diye düşünüyorum. Sen nasıl yorumlarsın Yunus?
0: Yani Berke'nin o dönemde de sürecini hatırlıyorsan konuşmuştuk. İkimiz de aynı fikirdeydik. Aleyni bir yanlış yaptı milli takıma. Yani hani burada işte zaten ben kararı burada Vincenzo Montella'nın da aldığını düşünmüyorum. Yani net bir şekilde mevcut Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Necdet Otyakmaz'ın, yani en üstlerin bu konuda Berke'nin çağrılmaması yönelik bir talimatı var belli ki. Çünkü Lille'de ayın oyuncusu seçildi. Ya isterse Fransa'da yılın oyuncusu seçilsin. Bence de Berke özür dilemeden milli takımda yer almamalı. Çünkü milli takım forması birçok gence de örnek olunması gereken bir yer. Yani belki şu an itibariyle performansıyla hak ediyor mu, şüphesiz hak ediyor. Yani özellikle Muhammed Şengezer yerine fazlasıyla bence hani hak ediyor. Ama yani Bulgaristan maçı öncesi neydi yanılmıyorsam, yani izin almadan kampı terk etmek, işte sonrasında ben federasyonla görüşmüştüm demek ama federasyonun bunu doğrulamaması çok doğru bir iletişim yolu olmadı. Belki menajerleri yanlış yönlendirdi. Belki kendi yanlış hareket etti. Bunu bilmiyoruz. Ama sonuçta kendi adına, kendi kariyer adına, milli takım için söylüyorum, negatif bir süreç yaşadı. Bu konuda bir özür dilerse, zaten hani milli takım sonsuza kadar da kendisine kapıları kapatmış değil ama hali hazırda performansının da iyi olması zaten ona bu kapının keyifli açılmasını sağlayacak. Bence hani Berke'nin de yakın zamanda yapacağı bir özür. Belki Avrupa Şampiyonası öncesi yapmayı istedi. Şu an Uluslar Ligi'nde gelmek istemiyordu. O da ayrı bir yani tabii problem ama yani çünkü mesela Ederson işte affını istedi Brezilya milli takımından. Bu süreçte belki de kendi ligdeki kariyerine odaklanmak istiyor. Bunu bilemiyorum. Ama dediğim gibi en önemlisi bence Berke'nin performansından ziyade çıkıp milli takıma, milli formaya yakışmayacak bir hareket yaptığının bilincinde olmasıyla özür dilemesi. Zaten belki herkesin affedip yeniden milli takımda oynamasına yönelik yorum yapacağı şekilde getirecektir. Yani belki kendi üzerine düşeni yaptıktan sonra milli takıma alınmazsa o zaman mevcut yönetim ya da Montella ya da karar vericiler, bu konuda her kimse, onları eleştirmeye başlarlar. Ama belki yaptığı hatanın üzerine hala özür dilemediği için şu an sorun tamamen belki olmaya devam ediyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: İbrahim Bey yazmış, iyi yayınlar. Evet, ülkemizin ve dünyanın santrafor sorunu var. Zaten dünyada sayılı santrafor var ama bence yetenekli oyuncu sayısını artırmalıyız. Dün gördük, Arda Güler tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arda'nın üzerine 3 kişi geliyor, 2 kişi geliyor, topu verecek veya boşa kaçan kimse yok. Yani Arda Güler'e ayak uyduracak 2-3 oyuncu çıksa aslında hiç santrafor bile aramayacağız. Biz takım oyunuyla maç kazanmak zorundayız ama o takım oyunu oluşturacak yetenekli oyuncuların sayısını artırmalıyız demiş İbrahim Bey. Burada şöyle bir şey var Yunus. Bu ve benzeri İbrahim Bey'in yaptığı yorum gibi yorumu çok fazla sosyal medyada da gördüm. Bazı profiller aklımda, o profillerde şunlardı. Montella'nın elinde altın jenerasyonumuz, müthiş jenerasyonumuz heba oluyor falan diye. O zaman anlatmaya çalıştık bunu. İbrahim Bey, sizin için demiyorum bu arada. Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Teşekkür ediyorum ama o hesapların hepsi işte Montella'yı bu konuda eleştiriyorlardı. Ya hani altın jenerasyonu, hani uçup kaçıyorduk? Dedik o zaman, dedik ya arkadaşlar bakın o kadar değil. Hani her jenerasyon gibi bir jenerasyon diye.
0: Kesinlikle. Yani Barış Alper'in olduğu, Kerem'in olduğu bir jenerasyonun altın jenerasyon olduğunu söylemek güç. Çünkü bu oyuncular yeteneksiz ya da kötü demiyorum. Ancak çok inişli çıkışlı oyuncular. Yani bir istikrar beklemek çok zor. İşte Barış Alper'in geçen sene Neom'a 50 milyon euroya satılıyor denilen halinden eser var mı? Ya da Kerem Aktürkoğlu ile alakalı. İşte Benfica'da double double yapan ya da Galatasaray'da Icardi ile oyunu oynayan, Benfica'da Pavlidis ile oyunu oynayan Kerem'den eser yok. Çünkü çok inişe çıkışlı bu oyuncular. Yani şimdi diğer taraftan bakıyorsun, Eyüp maçında 8 8 gol atmış bir Fenerbahçe var. En formda olmayan İrfan Can bile gol katkısı yazdı kendine. Hem gol hem asist.
1: Ya tabela yaptı. Şöyle bir örnek vereceğim ben. Bak yani dün biraz buna kafa yordum. Sana da sormak istiyorum hatta bu konuyu. Mesela İtalya öldü bitti. 3 turnuvadır yok diyoruz İtalya'ya, değil mi? İtalya için işte ya bizden çok daha kötü durumdalar diye düşünüyoruz. Hani oyuncu çıkmıyor oradan. Bitti İtalya falan şeklinde. Ya on, dünkü 11'inden isim isim gidelim mesela. Donnarumma'yı mı seçersin, Uğurcan Çakır'ı mı?
0: Ya Donnarumma tabii ki.
1: Tamam, 1-0 İtalya. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Napoli'nin kaptanıydı şu anda Giovanni Di Lorenzo, 11 oyuncusu. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Ferdi Kadıoğlu'nu mu?
0: Yani Di Lorenzo zaten savunma olarak İtalya çok bence önde bizden.
1: Tamam, 2-0 oldu. Gianluca Mancini, Roma maçında da izleme fırsatı bulmuştuk. Savunmada Mancini'yi mi seçersin? Merih Demiral'ı mı? Mancini 3-0 oldu. Coppola, pek tanıdığım bir isim değil ama Coppola'yı mı seçersin, Abdülkerim Bardakçı'yı mı?
0: Yani Coppola diyeceğim ben.
1: 4-0 oldu.
0: 4-0.
1: Calafiori, Calafiori mi, Zeki Çelik mi?
0: Calafiori.
1: 5-0. Nicolo Barella mı yoksa bizim merkez attan birini söyleyelim, İsmail Yüksek mi?
0: Barella.
1: İşte 6-0. Burada ya Gianni Romano mu, Arda Güler mi? İşte burada Arda Güler.
0: Arda Güler. Yani biz hücum oyuncularında hani bu iş 9'a 2 biter yani. 9'a 2, 8'e 3 maç.
1: Evet, yani hücuma geçtiğimizde Moise Kean, Esposito, Cambiaghi. İşte burada Cambiaghi'yi kesebiliriz. Orada bizim Kenan Yıldız geldiğinde Kenan Yıldız diyebiliriz. Ama yani dediğin gibi 11'e 11 baktığımızda öldü bitti diye adettiğimiz İtalya'nın jenerasyonu şu anda bizden daha kaliteli oyunculara sahip gibi. Bizde gerçekten kaliteli oyuncular var ama eksik bölgeler de çok fazla. Şu anki Beşiktaş takımına benziyor yani.
0: Kesinlikle, yani dediğin gibi yetenek bir numaralı eksiğimiz, hani az önce gelen yorumdaki gibi de aynı fikirdeyim. Hem yetenek eksiğimiz olduğu gibi hem de çok istikrarsız oyunculara sahibiz. Yani İtalya milli takımına tamam, evet bir, belki bir adım öndeyiz. Belki hücum oyuncularımızın yeteneğiyle. Ama yani işte ilk 6'da 6-0. Ya baktığında gerçekten hani açıklanmaya çok hani muhtaç. Yani biz neye göre daha iyiyiz? Evet, Dünya Kupası'na yoklardı. Tamam, biz oradaydık ama biz orada ne ürettik? Ya da bizim dünya takım, bizim Dünya Kupası'ndaki takımımız 2024'teki şeyleri başaran takım mı? Ya da bizim şu an arkamıza aldığımız rüzgar hani aynı rüzgar değil. Bu nedenle belki İtalya maçında puan alabiliriz. İşte 4 puan alabiliriz diyen var minimumda. Orada beraber de burada maçı alırız diyenler var. Ama dediğim gibi bizim oyuncularımızda bir numara, evet kadro kalitemiz yetenek olarak kısıtlı. Yani özellikle işte belli başlı sakatlar olduğu zaman, işte Orkun mesela sakat, işte Barış burada yetenek problemi var. Kenan evet yetenekli ama bak yine yok. Kerem'i zaten az önce söyledim. Takım 8 gol atıyor. 70 dakika oyundasın. Bir tane gol yok. Asist yok. Yani bu nedenle hani Kerem Aktürkoğlu için, özür diliyorum, asisti var Eyüp maçından. Golü yok. Yani bence çok fazla eleştirilecek şey var. Özellikle hücum attı. Yetenekli oyuncu sayımızı arttırmamız lazım. Evet ama bu hani şu an görünen oyuncular içindeki zaten en iyi kadro. Belki altyapılarda daha doğru taramalar yapmak lazım. Daha doğru analiz etmek lazım. Buna katılıyorum. Belki mutlaka bir yerlerde santrafor var ve biz kaçırıyoruz. Ama hani en azından görünen oyuncular içerisinde çıkartılabilen en iyi 11'den, hani sakatlıkları kenarda bırakarak söylüyorum, çıkarıyoruz. Ama yani bu kadar oluyor. Yani bazen de hani gerçeği de kabul etmek lazım. Bu kadar oluyor yani.
1: Bir diğer tarafta da tabii dün gece yaşanan bir gelişme vardı. FIFA'nın sitesinden öğrendik hepimiz. Fenerbahçe'nin 3 sezonluk bir transfer yasağı var FIFA tarafından şu anda gerçekleştirilen. Ama sanırım bu olay kaldırılabilir. Bu konudaki son durum ne? Son bilgiler nedir Yunus?
0: Şimdi öncelikle FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı ve 2 dönem transfer yasağı arasında ciddi bir yaptırım farkı var aslında. 3 dönem transfer yasakları çok daha rahat kaldırılabilen, ödemeyi yaptığınız anda kaldırılabilen cezalar. 2 dönem transfer yasağı daha az gibi gözükse de yaptırım boyutu daha kalıcı ve kaldırılması çok daha zor yasaklar. Fenerbahçe 3 dönem transfer yasağı geldi. Bu 3 dönem transfer yasağında da tamamen zaten Fenerbahçe kendisi resmi sitesinden de açıkladı. Yusuf Enes'in ödenmeyen taksitiyle alakalı bir durum var. Bunu mevcut yönetimler yapıyor. Yani mesela şimdi Fenerbahçe üzerinden yorumladıktan sonra Galatasaray'dan da bir örnek vereceğim. Yani 2024-2025 sezonunda Yusuf Enes'in transferiyle alakalı 8 taksitten 2 tanesinin ödenmemesiyle alakalı Fenerbahçe'nin bu konuda şikayet edilmesi net bir şekilde cezaya zaten

0: sebebiyet vermiş. Fenerbahçe'de yarın zaten Mali Genel Kurul var. Olağan Genel Kurul yapacak Fenerbahçe. Orada da tek tek burada gerekli belgeleri sunacağını söylüyor Fenerbahçe. Şimdi mevcut yönetimlerin bir önceki yönetimle ya da ondan bir önceki yönetimle, çünkü Yusuf Enes'in eşi Saadettin Saran değil, Ali Koç döneminin transferi, arası bozuksa aslında belki de eleştirilecek şekilde, bence eleştirilecek şekilde, oradan gelen borçları yükümlülük kabul etmeyip sürekli ertelemek ya da hani üzerine yatmak gibi bir durumu var. Bunu çok yakın zamanda, çok çok yakın zamanda Galatasaray'da gördük. Daha bu hafta içerisinde Galatasaray'ın yani 1 milyon euroya yakın bir borç sebebiyle, totalde 4 milyon euro faiziyle olmuş İnan Aysal döneminden beri süre gelen bir borç, arazi borcuyla alakalı, Galatasaray'ın emlakla alakalı bir projesinden 4 milyon euro borç var. Kulübün müzesine haciz geldiğiyle alakalı Galatasaray içerisinden bir haber yapıldı. Hatta hafta içerisinde İbrahim Seten bunu haberleştirdi. Kendi programlarında söyledi. O dönemde İnan Aysal'dan kalan bir borç Dursun Özbek ödemiyor. Sonrasında işte haciz durumu olduktan sonra hani mevcut olarak hani artık zorla yükümlülükler yerine getirilmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'de şu an ciddi bir finansal tabloda problem olduğu için oyuncuların ödemelerinden çok zorlanıldı. Kontratlardan çıkılamadı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nden 30 milyon euroluk bir nakit gelir sağlandı ama bu da hali hazırda gelir gelmez yönetim yani bir, elbette kasa kolaylığı sağladı. Kasa kolaylığı nedir? Kasa kolaylığı hibe demek değildir. Yani her seçim zamanında bizim takımlarımızda bir kasa kolaylığı mevzusu oluşuyor. Saadettin Saran geldiğinde de yapıldı. Aziz Yıldırım geldiğinde de, Hasan Arat geldiğinde de en çok eleştirilen konu buydu. Serdar Adal da geldiğinde yaptı. Kasa kolaylığı mevcut yönetimin bir para koyup kulübün nakit akışını düzeltip kulüp nakit akışını toparladıktan sonra verdiği parayı geri almasıdır. Bu dönemde de Fenerbahçe'de 30 milyon euro Şampiyonlar Ligi geliri geldiği anda Fenerbahçe'de hemen kasa kolaylığı yapan yöneticiler paralarını geri aldılar. Çünkü Fenerbahçe'ye bir daha Ocak ayında satış yapılmadığı sürece tekte 30-35 milyon euroluk bir para girişinin olması çok zor. Bu sebeple Fenerbahçe parayı, ki o yapılacak transferde Ocak ayında mesela diyelim ki bir oyuncu sattınız, belki 5 taksit ödenecek. Para tek seferde gelmiyor. Bu nedenle hemen yöneticiler verdiği parayı aldı. Fenerbahçe'de yönetim 10-11 aylığına göreve geldiği için, şampiyon olamazsak gideceğim diyor Yıldırım. Ben şampiyon olursam da gideceğim diyor. Hani Feridun abiye öyle bir röportaj vermişler Yıldırım, ama ben şampiyon olursa kalacağını düşünüyorum Aziz Yıldırım yönetiminin. Bu nedenle maddi anlamda da kendilerini riske atmak istememişler. Sonrasında bu paraları alamamak da var çünkü yöneticiler açısından. Burada Yusuf Emniyesi'nin taksi de ödenmemiş. Bu taksit ödenmemesinden kaynaklı da Fenerbahçe şu an 3 dönem transfer yasağı gelmiş durumda. Bu cezayı ödedikleri anda Fenerbahçe, ki ödeyeceğini de zaten açıkladı. Hani büyütülecek bir ceza değil, Galatasaray'da daha önce aynı cezayı 2 kez aldı. Ödedi, konu kapandı. Fenerbahçe zaten pazartesi günü, yarın dediğim gibi mali olan genel kurul var. Pazartesi günü parayı ödeyecek, transfer yasağı kalkmış olacak. Ki zaten hali hazırda transfer döneminde de olmadığımız için hani alım satımı etkileyen bir durum da yok. Ama zaten Fenerbahçe yarın pazartesi günü cezayı ödeyeceğini açıklayacak.
1: Peki Mali Genel Kurul'da neler bekliyorsun?
0: Yani şimdi burada aslında Aziz Yıldırım'ın nasıl bir dille, şimdi mevcut başkan olarak nasıl bir dille üstleneceği çok önemli. Gelmeden önce sürekli işte kucaklaşma, sürekli bir barışma, işte ben camianın başkan değil lideriyim şeklinde. Hani aslında herkes alt tarafta kendi camiasının, hani kendi branşının başkanı olacak. Ben camianın başkanı değil, lideriyim dedi başkan. Şimdi yarın Aziz Yıldırım dönemiyle alakalı, Saadettin Saran dönemiyle ilgili, Mali Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'a göre giden ters şeyler varsa ya da denetleme raporları geldiyse, daha önce mesela Ali Koç döneminde bir sefer denetleme raporu gelmeden Mali Genel Kurul yapılmıştı. Aziz Yıldırım bunu çok yadırgamıştı. Hatta bütün divan kurulu üyelerine hani toplantıyı terk etmemiz gerekir, yani biz neyi tartışacağız, yani denetleme raporu gelmemiş daha gibi bir söylemde bulunmuştu başkan. Ya ben yarın Fenerbahçe'nin bu fiyaskoyu ikinci kez yaşayacağını düşünmüyorum. Bence bütün denetleme raporları gelmiş olacaktır maddi olarak. Aziz Yıldırım yarın bir hesaplaşma dilinde mi olacak? Yoksa bu hesaplaşma dilinin aksine birleştirici bir dilde mi olacak? Bu çok önemli. Eski başkan Saadettin Saran'a ya da eski başkan Ali Koç'a bu tablolarla alakalı bir yaptırım olacak mı? Bir söylem olacak mı? Acun Ilıcalı ile alakalı, işte Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinde bir ekibin imza topladığı ve ihraçla alakalı bir hazırlık olduğu söyleniyor. Aziz Yıldırım'ın bu konuyla alakalı soruları ne olacak? Başkanlar gelecek mi? Ben Saadettin Saran'ın geleceğini düşünmüyorum ya da gelseyle konuşacağını düşünmüyorum. Yani Ali Koç'un

0: döneminde Saadettin Saran ve Aziz Yıldırım arasında bir diyalog görmedik. Ama Saadettin Saran'ın başkanlığı döneminde biz aleni bir şekilde divanda Ali Koç Aziz Yıldırım düellosu gördük. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığını Ali Koç Aziz Yıldırım'a yapacak mı? Gelip hesap soracak mı? Bu bence gerçekten yani heyecanlandırıcı bir konu Fenerbahçe'nin iç siyaseti açısından. Çünkü yani daha önce Aziz Yıldırım'ın o dönemde işte Hamdi Akın'a vesaire hani hakaret demeyeyim ama hani yerine oturmasını çok sert bir şekilde söylediği, araya bir sinkaplı bir şey söyleyerek yani bir takım gerginlikler de gördük. Ya da şunu da gördük. Ali Koç net bir şekilde aslında gönderme yaparak hani biz size hiçbir şeyin hesabını sormuyoruz, eski başkanımızsınız diye defterleri de açmıyoruz ama burada çok fazla incelenmesi gereken şeyler var. Dolara euro diyorsunuz, euroya dolar diyorsunuz, lira diyorsunuz. Bütün dengeler karışıyor maddi olarak. Burada sorulması gereken şeyler var ama siz eski başkanımızsınız diye size hiçbir şey sormuyoruz dedi. İşte burada net bir şekilde stada gelen paranın Ali Koç dönemi için kalan kısmının kırdırılması, işte Ülker'den alınan paranın basketbol şube için yine Ülker'e ödenmesi, Fenerbahçe'nin orada aldığı zarar gibi hani gibi birçok aslında eleştirecek konunun olduğunu ama bunun üzerine gidilmediğini söylemişti Ali Koç. Ali Koç kendi döneminde yapılan maddi hatalar varsa, buna usulsüzlük vesaire demiyorum, yani yanlışlar varsa yarın itibariyle Aziz Yıldırım döneminde bunun üzerine ne kadar gidilecek göreceğiz. Bence Aziz Yıldırım En-Nesyri'den dolayı ceza gelmeseydi çok fazla dokundurmayabilirdi. Ne Saadettin Saran ne Ali Koç yönetimine. Ama ben zaten mevcut başkanın Aziz Yıldırım'ın bu işlere birazcık gireceğini düşünüyorum. Takım başarısız olsaydı son hafta Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın Fatih'in ilgisi olmasaydı, Beşiktaş'ın Amedya'nın ilgisi olmasaydı, yani Fenerbahçe lideri 3 puan uzaklıkta olmasaydı, daha Aziz Yıldırım'ın alışık olduğumuz yani salvolarını göreceğimiz bir divan olabilirdi, Mali Genel Kurul olabilirdi ama bir nebze daha sakin geçeceğini düşünüyorum. Ama En-Nesyri üzerinden mutlaka yapılan mevcut eleştirilere cevap verecektir Aziz Yıldırım. Yani siz bize böyle diyorsunuz da bakın bu kulübe ceza geldi diyecektir. Kenan Türkoğlu ile alakalı Hakan Saati'ye göndermeleri olabilir. Ama çok gergin bir genel kurul açıkçası beklemiyorum. Ama dediğim gibi çok sessiz bir Aziz Yıldırım, bu işlere hiç girmeyen bir Aziz Yıldırım da görmeyeceğiz bence.
1: Bir diğer tarafta mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz, abi selam, iyi yayınlar, Mahmut Tutuş'la birlikte seni dinliyoruz İzmir'e giderken, sizi seviyoruz, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Bir başka dinleyicimiz diyor ki sabahtan beri siz canlıya girene kadar Fransız radyosu dinliyordum. Uluslar Ligi'ne Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçı gözüyle bakıyorlar. Bu turnuva nedense bize bu kadar önemli. Mesela akşama Fransa-Polonya voleybol final maçı daha önemli onlar için. Bizde ise tam tersi. Başarılı olduğumuz branşlara amatör branş diyoruz. Bu durum çok acı diyor Yenal Bey.
0: Ya ben bu durumun acı olduğunu düşünmüyorum. Voleybolda başarılı olan herkese saygı duymakla beraber yani bütün kızlarımıza gurur duyuyoruz. Yani sonuçta gerçekten hani çok güzel örnek oluyorlar bir kere. Yani kız çocuklarına gerçekten inanılmaz örnek oluyorlar. Ya ben bir öğretmen olarak söyleyeyim. Hani burada evet spor yönümcülüğü yapıyoruz, bu da benim işim ama ben bir yandan da öğretmenim. Hani gerçekten doğru bir sporcu, doğru bir gençlik konusunda birçok kişi örnek alıyor kızları. Bu bile başarılar için yeter ama ya hadi biz futbolu sevmeyelim abi, futbolu bırakalım, voleybola odaklanalım, bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani kesinlikle voleybolu yukarıda tutalım evet ama ya biz voleybol ülkesiyiz konusunda abi, biz hepsinde başarılı olmak için yani bizim çok ciddi bir nüfus çarpanımız var. Yani hepsine yetebilecek yetenek yeter ki doğru projeler yapılsın. Şimdi basketbol gelişim merkezi ile alakalı mesela yani çok büyük bir proje. Ben bunu ilk Alper Bey ile görüştüğümde Türkiye Basketbol Federasyonu'nda bana şunu söylemişti. Yani biz burayı sadece bir salon anlamında yapmıyoruz. Evet, çok büyük bir salon ama işte bütün altyapı şampiyonlarını aynı anda yapabilelim diye. Yani hepsini tek bir yerde etmekleri kavrayabilelim diye yapıyoruz. Şimdi basketbol boyutu da var. Yani futbol boyutunda çok büyük hatalar yapılıyor. Evet ama toparlayabiliriz. Yani bizim için Türkiye-Fransa maçı da önemli olmalı. Uluslar Ligi'nin genel anlamda hani elbette Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası kadar ya da Avrupa Şampiyonası kadar elbette önemi yok. Yani bunu zaten Euro 2024 ve dün üzerinden okuyabiliriz. Zaten hani Şampiyonlar Ligi gibi lig aşamasını geriye bırakıyorum. Yani 10 ay sürecek, 9 ay sürecek bir milli takım mücadelesinin bir ay sürecek bir hani yüzlerce maç oynanacak turnuva kadar etki yaratması mümkün değil ama yani voleybol tamam ama hani futbolu da ya futbolu bırakalım hadi voleybola geçelim mi? çok ben hani sempatik bulmuyorum. Hepsi için dediğim gibi hani nüfus çarpanı yüksek olan bir ülke hepsi yapacak sporcu kapasitemiz var. Ha başarı konusu şöyle. Tabii ki futbolda süre gelen başarısızlıklar gençlerin zaten futbol olan ilgisini azaltıyor mu azaltıyor. Voleybola gelen başarılarda özellikle bizim kadın milli takımımız çok başarılı olduğu için söylüyorum. Gençlerin oraya yönelmesini sağlıyor. Orada yeteneği bulmak daha kolay. Biz şimdi futbolcu niye bulamıyoruz? Santrafor niye bulamıyoruz? Ya belki işte 1.95'lik bir çocuk, hani Çakı gibi bir çocuk 1.95 ama ilgi duymuyor futbola. Yani başarısızlıklardan kaynaklı sevmiyor. Belki ülkedeki o gergin futbol iklimini beğenmiyor. İşte sağ içini konuşamıyoruz. Niye? Çünkü gerçekten yarın Fenerbahçe'nin divan kurulunun reytingi de var. İzlenmesi de var. Aziz Yıldırım'ın ne diyeceği de önemli. Yani böyle bir futbol iklimimiz var bizim. Yani sağ dışında çok fazla konuşabiliyoruz. Ama hani bunlar da artık bizim futbolumuzun net bir şekilde bir rengi. Yani ben hani yarın divanı konuşurken de keyif alıyorum. Sağ içini konuşurken de keyif alıyorum. Voleybol tabii ki bu tarz krizlerden uzak. Daha sağ içini konuşabiliyoruz. Çünkü başarı var. Ama dediğim gibi futbolda hani böyleyse de bizim futbolumuz ve seviyoruz yani bu ortamı. Öyle ya da böyle seviyoruz yani.
1: Bir başka dinleyicimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden yazıyor. Diyor ki o zaman sizin İtalya ve Türkiye ilk 11'leri puanlamanızla birlikte bizi Avrupa ve Dünya Kupası'na götürmemizde yani gitmemizde Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde olmamızda en büyük faktör, en büyük etken teknik direktör mü? Bence öyle. Ben kesinlikle bunu savunan taraftaydım.
0: Gitme aşamamızda bence de kesinlikle öyle. Gittiğinde yaptığı hataları arkada bırakıyorum. Kesinlikle. Hani orada ya, hatalar orada yaptı ama gitme aşamamızda kesinlikle.
1: O ya Montella'nın şu ana kadar teknik direktörlük kariyerindeki en kötü dönem olabilir ama yani geldiğinden Dünya Kupası'na kadar olan süreci böyle bir kesersek ya müthiş bir teknik direktör performansı var orada.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: O zaman da eleştiriliyordu mesela Montella. Ben Dünya Kupası'ndaki eleştirileri haklı bulmakla birlikte o zamanki eleştirilere gerçekten ya, çok anlam veremiyordum.
0: Ya evet, sen Montella'ya karşı her zaman Dünya Kupası'na kadar hani yapılan yorumlarda da hani senin hepsi de bir sempatin ve beğenin olduğunu da hani herkesin dinleyen herkes biliyordur. O dönemde çok eleştiri alırken de gitsin gönderilsin derken de hani İbrahim Hacı Osmanoğlu da Montella'yı destekleyen taraftaydı ve azınlıktaydı yani gerçekten Montella'yı destekleyenler. Sen de Montella'yı destekleyen taraftaydın. Dünya Kupası'na hata yaptıktan sonra hepimiz zaten eleştiriyoruz normal ama hani biz evet İtalya'yı 6-0 az önce başlamışken dediğimiz gibi kombileri kıyaslarken şimdi gelinen noktada biz Dünya Kupası'ndaysak ama İtalya değilse bunda tabii ki teknik direktörün çok önemli bir faktörü vardır.
1: Olası bir 4-0 ihtimalinde yani bu milli aradan bahsediyorum. 4 karşılaşma oynayacağız, hatta birini oynadık biri mağlubiyetle sonuçlandı. 4-0 halinde Montella ile yollar ayrılır mı?
0: Bence ayrılır. Bence gönderirler. Yani 4-0 hani içinde çünkü işte dediğim gibi Belçika maçını da barındıracak. Yani İtalya maçını da barındıracak. Yani maçı, hani bir galibiyetse gönderebilirler. Hani 4 maçta bir beraberliğe vesaire de gönderebilirler diye düşünüyorum.
1: İyi yayınlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yazıyorum. Koca kulüp ne hale geldi? Duymadıklarımızı duymaya başladık. Yok cezalar, yok yaptırımlar, yok yasaklar. Milyonlar euroların içerisindeler. Kulübümüzün geldiği duruma bakar mısın? Her gelen nasıl harcama yaptığının farkında değil. Şampiyonsuzluğun yani şampiyon olamamanın verdiği hırs maddi açıdan çok kötü duruma geldi. Bu kadar kolay mı? Milyonlarca paraların içinde başkanlık yapıyorlar. Har vurup harman savurmak için işin sonunda ne olursa olsun kulübe oluyor olan gerçekten yazık demiş Ahmet Bey.
0: Ya çok katılmıyorum. Çünkü şimdi Ali Koç dönemini en çok eleştirenlerden birisiyim. Ali Koç'un bu kulübe maddi anlamda zarar verdiğini düşünmüyorum. Kendi cebinden bile çok ciddi bir para hibe etti. Ki çok iyi satışlar yapıldı. Ferdiler, Ardalar, Elif Elmaslar vesaire. Çok iyi satışlar yaptı Fenerbahçe. Salih'ten Saran dönemi için konuşacak olursak evet Kante çok ciddi anlamda maddi bir yük ama takımın hali hazır en iyilerinden. Genduzi'nin durumunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından birisi. En eleştirilen transferlerden birisi Sidiki Şerif'ti. Kavanoğlu'ya sattı. Daha pahalıya sattılar aldıklarından. 7 milyon euro artı sonraki satıştan pay var. Bonusları var. Aziz Yıldırım dönemi için de çok ciddi zaten bir hani maddi satış zaten yapamadıkları gibi alınan oyuncularda da müthiş bir ekonomi yaptılar. Greenwood transferini 11 milyon lira ucuza bitirdi Fenerbahçe. Ve dediğim gibi geldikleri parayı ilk başta kasa kolaylı olarak koydular. elbette bir yıl içerisinde 3 başkan değişiminin

0: ve maddi olarak çok zararı oldu. Bu konuda hani sponsorlukların devam etmemesi, her gelinin ne yazık ki Aziz Yıldırım döneminden kalma bir alışkanlık. Şimdi Saadettin Saran da yarın aynı şeylerle suçlanacak. Yasal bir şey bu arada. Yani suçlanacak dediğim, hani yapmasalar daha iyi gibi. Ama bunu eleştirecek kişi Aziz Yıldırım da bunu yaptığı için Ali Koç tarafından suçlanmıştı. Nedir? İşte stad için bir çek veriliyor ya da basketbol takımı için bir çek veriliyor. 5 yıllık 20 milyon euro. Siz onu gidiyorsunuz faktöringde kırdırıyorsunuz 18 milyon euroya. Sonrasında parayı harcamaya başlıyorsunuz. Aslına baktığınızda 20/5'ten 4 senesi işte Ali Koç'un payı mesela 16 milyon euro. Aziz Yıldırım gideceği sene bunu yapmış. Ya da Saadettin Saran 6 ay için işte Çobani'nin stat gelini kırdırmış. Ama kulübün nakit akışını sağlamak için bazen bunları yapmak gerekiyor. Ya da Fenerbahçe'nin geçen dönemde de klasikleşilen bir işte zaten taşınmazlığının satılma satılmama durumu var. İşte İncek'teki arazi, Kocaeli'ndeki arazi, Antalya'daki arazi. Bunlar satılsın mı satılmasın mı? Satılmazsa kulübün nakit akışında el ayak bağlanıyor. Ne oluyor? Sürekli zengin bir yöneticiye ihtiyaç duyuyorsun. Sürekli işte Ali Koç gelsin beni kurtarsın. İşte Saadettin Saran beni gelsin kurtarsın. İşte Hamdi Akın'ın parası varmış. İşte Aziz Yıldırım'ın ekibinde para varmış. Sürekli yöneticinin parasına bakmak zorunda kalıyorsun. Buna bakan bir sisteme döndü. Şimdi Serdar Dalı geçen gün söylüyor. Beşiktaş'a para veren yönetici yok diyor. Çünkü Beşiktaş bütün paralı yöneticilerin hepsini küstürdü. Yani Yıldırım Demirören'i küstürdü, Fikret Orman'ı küstürdü. Yani belki haklılardı da burada. Ama işte stadı pandemi döneminde inşa eden Fikret Orman'a, Fikret Orman paralar nerede dendiği anda bir daha nasıl takışını sağlamıyor Fikret Orman. Sponsorluk yapmıyor. İşte küsmeyen ender isimler var. İşte Hüseyin Yücel mesela küsmedi, paraya devam ediyor para vermeye. Ya da işte zaten Rabi Koç'u kenarda bırakıyorum. O 40 milyon euro ödemiş. Zaten o Beşiktaş için çok ayrı bir değer yani. Başkan evet. Da elbette örneklendiriyor ama Fenerbahçe üzerine gelecek olursak evet, başarısızlık sarmalı. Her sene Fenerbahçe'de seçim olması. Yani Fenerbahçe'de 3 yıllık süreçte 3 seçim oldu. Bu sene şükür sonunda bir tane olağan seçim olacak. Ya Aziz Yıldırım seçilse de, başkan da olsa, şampiyon da olsa, Fenerbahçe'de bu sene olağan genel kurul var. Zaten Aziz Yıldırım devam. Aziz Yıldırım bence şampiyon olursa Fenerbahçe tek aday gider zaten. Ama eğer kazanamazsa, Fenerbahçe şampiyon olamazsa, yani Mehmet Ali Aydınlar da çıkar, Ali Koç da çıkar, Hakan Safi de çıkar. Fenerbahçe yine bir seçim sürecine bütün böyle sıkıntılarla girecek. Yani Fenerbahçe hiç görmediği şeyleri görüyor konusunda. Yani Fenerbahçe çok zorlu süreçler yaşadı. Bu ülkedeki camianın hiçbirinin görmediği şeyler gördü. İşte 2010-2011'de haksız yere neler yaşadı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi, gelirlerden oldu, senelerce kas davalarıyla uğraştı. Hani bunlar olur. Bunların yanında hiçbir şey dediğim gibi Fenerbahçe pazartesi günü parayı öder. Transfer tahtası açılır. Zaten transfer döneminde de değiliz. Daha önce bu cezayı Galatasaray'da iki kez gördü. Ha olmasa daha mı iyiydi? Evet daha iyiydi. Ama çok geçici bir yönetim olduğu düşünüldüğü için, ne olursa olsun Fenerbahçe'de Haziran ayında seçim olduğu için bu ödeme az önce anlattığım gibi Günal Aysal döneminin borcu nasıl Dursun Özbek tarafından ödenmediği için Galatasaray'a haciz kağıdı gönderildiyse, aynı şekilde Ali Koç döneminin borcu da Aziz Yıldırım tarafından ödenmediği için Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Öderler, kapanır, devam eder. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi camialarda bu tarz paralar hiçbir zaman bir yıpranma yaratmaz.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak. Dün oynanan ve bir önceki gün oynanan temsilcilerimizin Euroleague karşılaşmalarını Ali Şiviloğlu ile konuşacağız. Kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz, basketbolla devam ediyoruz. Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi hafta sonları.
0: Teşekkürler, sana da aynı şekilde. Ve ilk olarak kronolojik olarak başlayalım, Anadolu Efes'le başlayalım. Euroleague'de sezon başladı. Barcelona karşısında Anadolu Efes mücadelesi, aslında maç öncesi konuştuğumuzda Anadolu Efes'in bir adım önde olduğundan bahsetmiştik ama işler planladığımız gibi, istediğimiz gibi ilerlemedi. Barcelona maçı kazanan taraf oldu. Son topa kadar, daha doğrusu son anlara kadar heyecan devam.

0: devam etti ama kazanan taraf Barcelona oldu. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmayı?
1: Ya bir kere gerçekten bu maçın favorisi maçtan önce Efes'ti. Efes'in bu maçı kaybetmesi geçen seneyi çok aratmayan bir performans gibi oldu açıkçası. Yani büyük hayal kırıklığı bence. Çünkü Barcelona kadrosu zaten yeni bir tam. Yani aslında Efes yeniden yapılanıyor. Barcelona yeniden yapılandı. Ama Barcelona kadrosu kağıt üzerinde gerçekten çok zayıftı. Barcelona kadrosu. Barcelona için söylüyorum. Yani Barcelona standartının çok altında bir kadro var. Ve maça da iyi başladı Efes aslında. Gayet önde biteri zaten içeriği ki yani Mike James önderliğinde Mike James maça mükemmel başladı bu arada. Sharic ve Mike James ikilisi maç başında ilk çeyrekte farkını ortaya koydu ve zaten farkı da belli bir seviyeye çekmeyi başardı Efes. Yalnız bench katkısı burada çok büyük soru işareti. Ne zaman ilk 5 değişti, bench oyuncuları sahaya girdi. Efes orada maçı kaybetme ihtimalini görmüş olduk Efes'in yani. Çünkü yani Jordan Lloyd, Santeyus'ta, Fred Russell arada süre aldı. PJ Dozier, Erdem hepsi kenardan geldi ama kenardan gelen hiçbir oyuncudan iyi katkı alamadı. Efes zaten baktığımız zaman ilk 5'i Anadolu Efes'in sayıların 4'te 3'ünü attı neredeyse. Kalan 4'te 1 sadece bench'ten gelebildi o katkı. Bu bench katkısının kötülüğü zaten aslında Efes'in canını çok yaktı. İyi de savunma yapmadı Efes maç boyunca bence. Ama ayrıca burada hani ekstradan bahsedilmesi gereken bir oyuncu var. O da Dario Brizuela. Aslında Brizuela'dan geçen yayında bahsettim maç öncesinde. Yani iyi bir skorer kesinlikle. Zaman zaman can yakabiliyor. Can yaktığı maçlar olabiliyor ama anormal bir Dario Brizuela performansı gördük. Maçı 20 sayıyla bitirdi. Sadece 2 tane şut kaçırdı. Sadece bir tane şut kaçırdı. 4'te 3 üçlük attı. 6'da 5 ikilik attı. Çoğu turnike zaten onların. İçeriği çok rahat deldi geçti. Bruno Fernando bence çok büyük hayal kırıklığı olarak başladı ilk maçına. Aslında sezon öncesi ben ondan çok ümitliydim biliyorsun. Bruno Fernando yani Real Madrid'de kötü başladı dedik. Sonra Partizan'da kendisini buldu dedik. Efes çok iyi bir hamle yaptı dedik. Bunun hiç altını dolduramadı. İlk haftadan gerçekten hiç iyi görüntü vermedi. Sharic'i bol bol 5 numarada görmek zorunda kaldık. Ama Sharic'i de altını dolduran oyuncu oldu bence burada. Sharic gerçekten Efes'e çok büyük katkı yapacak gibi bu sezon. 0 faul yapıp 7 defa faule maruz kaldı Sharic maç boyunca. Sharic 7 defa faul yapmak zorunda kaldı Barcelona. Yani Sharic hücumda tutamadı Barcelona. Ama işte tam Mike James de özellikle ilk çeyrekte müthiş oynadı ama maçın genelinde bence fena değildi yani. İyi bulduğumdan Mike James'i de. Evet, Strazel zaten ben Strazel'in yani kötü gününü çok hatırlamıyorum. Strazel en kötü gününde bile vasat bir performans gösterebilen bir oyuncu. En iyi gününde mükemmel oynadığını çok görmeyiz. Ama işte o çok iyi bir şey yani. Adamın standardı çok güzel bir noktada. Ya ortalama oynuyor ya ortalama üstü oynuyor. Altını çok görmüyoruz. Tamam belki çok uçmuyor kaçmıyor. Ama yine de memnun ediyor günün sonunda. Onun öyle bir oyuncuya sahip olmak çok güzel. Ama bakıyorsun yani Jordan Lloyd felaket girdi sezona. Antius da yani alışır bence zamanla. Ama zaten çok süre almadı. Daha çok yani rolü de net değil. Yani Ted Russell yine çok süre almadı. Dozier çok iyi girmedi diyebiliriz. 0 asistle bitirdi maçı zaten. Dozier için 0 asistle biten bir maç. Dozier için ideal bir maç değil. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Kai Jones çember altında rimaltlarda etkili oldu. O vertical yani iyi zıplama özelliğiyle zaten bilinen bir oyuncu ama onun dışında çok efektif göremedik onda. Barcelona çember altına çok rahat saldırdı ve çok rahat sayılar buldu. Yani Efes'in hücumunda mı savunmasında mı problem var deyince ben savunmasında problem olduğunu düşünüyorum ve ayrıca tabii bench katkısında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında Ercan Osmani Efes'in banko ilk beşiyken Sharic geldiği için bench'e düştü belki ama bu daha da iyi bir şey aslında bir bakıma. Neden daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum? Çünkü yani süreleri dağıtma anlamında çok daha iyi, elinde bir iyi bir koz oluyor. Ercan normalde ilk 5 başlayıp 15 sayı ortalamayla sezon bitirdi neredeyse. Bitirecek gibiydi sezon, yani geçen sezonun başlarında. Birazcık formu düşük demiştim zaten ama yani o da biraz ayak kırıklığı. Ama ben hani sezon uzun olduğu için çok şey bakmıyorum bu duruma. Nasıl diyeyim? Kötü bakmıyorum. Yalnız yani Barcelona'nın yani ilk hafta rakibin Barcelona olması anlamında bakınca birazcık ayak kırıklığı yine. Çünkü Barcelona'da yani Brizuela hariç mesela son seyrekte bir tane set var. Yani set nasıl diyeyim? Orada yani bir teknik faul olmuştu galiba. Ondan sonra bir izleme oldu. Hakemler bir pozisyonu izledi falan. Ondan sonra oyuna dönüldü. Barcelona hücumu olacak. Çok kritik bir hücum. Çok basit. Guard uzunun oyuncusuna perde yaptı. Oleg Barcelovski'ye çember altında bomboş kaldı. Çalışılmış bir hücum tamamen. Joel Parra sol forvet üçlüğünden pası kaldırdı. Balcerovski smacı vurdu, maçı bitirdi. Zaten maçı da 10 sayıyla bitirdi Balcerovski. Balcerovski'nin 10 sayı atması bir tarafta, diğer tarafta Kyle Jones artı Fernando'nun 8 sayı atması bence çember altında Efes'in ne kadar kötü bir gün geçirdiğini gösteriyor. Yani burada genel bir takım savunması problemi var kesinlikle. Balcerovski kötü bir oyuncu değil ama yani bu kadar fark yaratamaması lazımdı. Artı 10'la bitirdi maçı Balcerovski. Tam mesela Brizuela artı 14'le lider bu konuda ki çok normal. 20 sayı attı ve kardan gelerek yaptı bunu. 19 dakikada yaptı bunu. Ama Balcerovski ilk 5 başladı. Ve yani bu iki tane asisti var mesela. 2 tane asist yapması. Parra'nın 3 tane asisti var. Balcerovski'nin 2 tane asisti var. Takım savunmasında kesinlikle bir problem var Efes'te.
0: Tabii Anadolu Efes açısından özellikle son anlarda Mike James'in 3 serbest atışında eşitliği yakalama şansı vardı. Biri kaçtı. Onun öncesinde yine bir backcourt yani yarı saha ihlali vardı Mike James'in. Kırılma anlarıydı herhalde oralar değil mi?
1: Evet, bu arada hatırlattım. O backcourt violation kararı bence doğru bir karar değildi. Birkaç tane aslında Barcelona lehine sonuçlanan atışma kararı vardı kritik bölümde. Bunlar da sonu etki etti mi? Etti muhtemelen ama yani sonuç olarak 89 sayı yedi mi Barcelona'dan? Yedin. Yani maç 7 sayı farklı bitti baktığın zaman. Yani bunlar yakındı belki ama son çeyrekte sen kontrolü eline alabildin mi? Alamadın. Yani o problem bence o yani. Ki burada en büyük problem bence ikinci çeyrek. İkinci çeyrekte yani Barcelona ikinci çeyrekte 29 sayı attı Efes potasına. Tabii Efes'in bench yani ilk 5'i değil diğer 5'i daha çok sağdaydı. O 5 ayarlamasını Lasso'nun daha iyi yapması lazım. Muhtemelen ilk 5'i değiştirecektir. Belki hani çözemezse eğer bench katkısı gelmemeye devam ederse ilk 5'e bench'ten oyuncu koyarak 2 5'i de birbirine dengelemeye çalışarak bir denge uygulamayı deneyecektir bence Pablo Lasso. Çünkü o dengeyi kuramazsa böyle çok fark yiyecek. Ve hani Mike James'i de sonuçta oynatamazsın bütün maç boyunca. Şarici de oynatamazsın. Hatta Şarici hiç oynatamazsın. Şarici'nin hem yaşı var hem de son 2 sezonda oynadığı maç sayısı belli. Yani şu anda çok formda, çok iyi durumda ama ben buna çok bağlamazdım. Çünkü Şarici'nin bir devamlı problemi var. Sağlık anlamında. Yoksa Şarici'nin kalitesinden hiçbir şüphem yok benim.
0: Bir diğer tarafta da bir başka temsilcimiz Beşiktaş. Beşiktaş Valencia Basket karşısında iyi bir performans gösterdi. Son çeyrekte çift taneleri çıkan fark vardı ama ona rağmen geri dönmeyi başardı. Son topa kadar gitti mücadele ama ilk Euroleague mücadelesinde Beşiktaş 2 sayı farkla kaybeden taraf oldu kendi evinde. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Yani ben dün Fenerbahçe maçındaydım ama Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Zaman zaman işte basın tribününde yanında Kutluan abi sağ olsun maçı da açmıştı bilgisayarında. O yüzden bir yandan hem Fenerbahçe maçını izlerken arada sırada Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Ve bir şey diyeyim mi, ben Cumhurbaşkanı Kupası'ndan sonra çok böyle nasıl diyeyim karaları bağlamıştım tırnak içinde ama şimdi bu maçı izlerken birazcık fikirlerim değişti. Özellikle aslında maç öncesi Olimpiyev için kadro tercihi de birazcık etkili oldu bunda. Maç sırasında gördüğüm şeyler de etkili oldu. Ve mesela çok güzel bir ayrıntı var. Yani güzel değil aslında ama ya koç anlamında, takım anlamında güzel bir şey anlatıyor. Daquan Jeffries maça ilk 5 başladı. Sadece ilk 5 dakika oynadı. Bu 5 dakikada bir tane şut kaçırdı. Bir tane asist yaptı. Bir top kaybetti. Bir tane blok yaptı. Ama hepsinden en büyük problem aslında. Bunlar çok problem değil bunlar ama 3 tane faul attı 5 dakikada. Genel olarak iyi gözükmedi. Daquan Jeffries bir daha oyuna girmedi. Bir daha hiç dönmedi ona Olimpijevic. Mesela Belkurlu maça başlamadı. İlk yarıda oyuna bile girmedi hiç. İkinci yarıda sadece ufak bir sekansla oyuna girdi Belkurlu. Hatta son çeyrekte çok işte Beşiktaş'ın comeback yaptığı, geri dönüş tamamladığı sekansta Belkurlu oyundaydı. Toplam sadece 5 dakika oynadı Belkurlu ve o 5 dakikada bir tane üçlük soktu. 2 tane asist yaptı. Ki yani Connor Morgan'ın üçünü asist yaptı hatırlıyorum. Çok kritik yerdeki asist yaptı. Hani yaptığı bütün katkılar hücumda çok büyük artı yazdı Berkoğlu'nun. Ve her şeyi çok doğru yaptı. Kusursuz oynadı maçı. Savunmada da iyi durdular. Ve Berkoğlu sağdayken 5 dakikada 6 verimlik puan üretti Berkoğlu ama en önemlisi 5 dakikada Beşiktaş Valencia'ya 15 sayı fark attı. 15. Yani zaten 15'ten geldi Beşiktaş. Bunu da hatırlatmak lazım. 15'te gerideydi Beşiktaş maç boyunca. Berkur'un oynadığı 5 dakika her şeyi değiştirdi. Mesela David DeJulius ilk 5 başladı ama çok süre alamadı. Zaten Cumhurbaşkanı Kupası'nda da tam kadroda yoktu. Ufak sakatlığı vardı. Herhalde hala tam en iyi haline değil belli ki. Çünkü iyi bir maç çıkarmadığını söyleyebilirim. Devin Dutton o süslerin çoğunu aldı. Connor Morgan mesela maçında, Fenerbahçe maçında kadroda değildi. Bu maçta türlerin önemli bir kısmını aldı ve 6'da 5 üçlük attı. Zaten son bölümde attığı üçlükler, özellikle son attığı potalı üçlük zaten bütün tribünden ayağa kaldırdı. Wilbekin çok iyi oynadı bence. Wilbekin'in yani maç boyunca baştan sona böyle istikrarlı olarak katkı yapabilen, takıma fayda sağlayan oyuncular Wilbekin, Omuri, Novel üçlüsü oldu ki Novel ve Omuri zaten bu sinyalleri vermişti bence Fenerbahçe maçında. Ki ben sezon öncesinde de yani bu maçta oynamadan önce de Novel ve Wilbekin'i bir adım iyi görüyordum. Beşiktaş kadrosunda divizlik iki oyuncu varsa bu ikisi olacak demiştim. Tam olarak öyle oldu. Gerçekten iyi maçlar çıkardılar ve galibiyette çok yakınlaştı. Yaklaşmıştı daha doğrusu Beşiktaş. Az kalsın yani ramak kala gitti. Ante Cicic ilk 5 başladı. 4 tane jury bandı aldı ama -16 o sahadayken Beşiktaş. Yani Wayne Gabriel 15 dakikada ilk hakkı verdi. Ama Gabriel ve Zizic yeterli mi emin değilim. Aslında işte zaten Sokku bunun için vardı. Sokku'nun yokluğu burada bence ufak bir ayrıntıda ufak bir negatif yazdı Beşiktaş'a ve yani şunu söyleyebilirim. Bence Sokku haklı olsa bu maçta Beşiktaş bu maçı kazanabilirdi de. Gerçi yani diyeceksin aslında hani Connor Morgan 5-5 iken attığı üçlüklerle comeback geldi diyeceksin ama belki fark 15'e çıkmazdı. Daha iyi bir çember altta olması olacaktı belki de orada. Ya Ante Cicic'in yazdığı -16'nın olmama ihtimali daha yüksekti bence yani Sokku sahadayken. Yani şu anda yeni transferlerden Jeffrey ve De Julius felaket durumda. Buna rağmen Beşiktaş ilk hafta Valencia'yı az kalsın yeniyordu ve Valencia hiç kötü takım değil. Ya Valencia'nın biraz enteresan bir kadro olduğunu söylemek lazım. Bu sene deneysel bir şeyler yapıyor açıkçası. Yani center'ları pek yok. Yani Rivero, Sako, Ossetkowski center'ları ama böyle hiçbiri klasik center gibi değil. Yani Sako biraz da öyle. Ve şunu eklemek lazım. Valencia tabii TJ Shorts önderliğinde kurulan bir takım oldu bu sene. Ve TJ Shorts açık ara takımın en iyisiydi. Hiçbir şüphe yok. Cam Taylor zaten takımın bir tane sene de en iyi oyuncuların bir tanesiydi. Yine iyi oynadı bu maçta da. Yani Shorts ve Taylor normal. Debe koyduk. Yalnız kenardan gelen Neil Sako ve Javier Rivero onlar sayı buldu. Ve yani bana sorarsan Euroleague'de ya 38 tane maç oynanacak. Bu iki oyuncunun da çift tane yaptığı maç sayısı 5 olmaz bütün sezon boyunca. Burada yine Beşiktaş savunmasına birazcık dönmemiz lazım. Çünkü aslında bu iyi işaret değil. Çünkü senin artık kadron aşağı yukarı belli yani. Gabriel ve Zizic oynayacak orada. Gabriel biraz daha iyi bir çember savunmacısı. Zizic de iyi bir reboundçı olabilir. İyi bir pivot hücumcusu olabilir. Ama iyi bir savunmacı değil. Ayakları çabuk bir oyuncu da değil. Connor Morgan da oyuncu değil. Yani belki Omuro'yu 5 numaraya çekerek deneyebilir. Olimpiyeviç burada böyle bir şey deneysel böyle bir şey deneyebilir. Denedim bilmiyorum. Maçı full izleyemedim söylediğim gibi. Ama buraya bir ufak bir hamle çarp gibi çünkü yani Valencia'nın iki tane pivottan çift tane bulması pek iyi çok olağan da durmuyor normalde. Çok iyi de durmuyor. Mesela Nate Rivers da vardı Valencia'nın elinde. Ossetkowski de vardı. Ossetkowski hiç katkı veremedi belki. Ama Nate Rivers'ı zaman zaman 5 numarada göreceğiz. Şimdiden yani görmüşüzdür belki de. Ben de görmedim. Maçı izlediğim süre zarfında. Nate Rivers'ı kullanmayı tercih etmedi bile. Çünkü Sako ve Rivero 26 dakikada hatta 27 dakikada çember altında gayet dominant gözüktü. Öyle bir problem var Beşiktaş'ta. Ama mesela Furkan Korkmaz'ın kadro dışı kalması bu maçta. Ya beni nasıl diyeyim yanlış anlaşılacak da sevindirdi. Çünkü Fenerbahçe maçında gördüğüm Furkan Korkmaz uzun zamandır gördüğüm en kötü performanslardan bir tanesiydi bireysel anlamda. Yani biraz şaşırmadığım bir karar oldu Furkan'ın kadronun dışında kalması. Ayrıca Berkoğlu'nun kadroda olup az süre almasına şaşıracaktı maçı izlemeseydim. Hatta şöyle söyleyeyim şimdi maçı sekans sekans izlediğim için Berk'in sadece 5 dakika oynadığını anlamamıştım. Şimdi kağıda bakınca anlıyorum Berk'in sadece o 5 dakikalık sekansta sahada kaldığını şimdi anlıyorum. Şaşırdım buna da çünkü o 5 dakika o kadar iyi oynadı ki gerçekten bilmiyordum. Ama çok iyi sinyaller var bence Beşiktaş'ta. Beklediğimizden üzerinde galibiyetler olabilir. Yani şu anda mesela şu ilk hafta görüntüsünden sadece bakınca Beşiktaş daha çok biliyor ne yaptığını Efes'ten bence mesela yani. Bu arada Efes için hiç iyi bir şeydi, ayrı konu.
0: Bir diğer tarafta da ilk haftada tek galibiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. Virtus Bologna karşısında 10 sayı farkla kazanan taraf oldu. Fenerbahçe tarifin nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin bu galibiyetini?
1: Hiç de iyi değildi Fenerbahçe bu arada. Maçı izleyenler bence beni anlayacaktır. Fenerbahçe baştan sona iyi oynamadı. İlk çeyrekte de çok iyi değildi. Ama Virtus Bologna pek orada değildi. Yani orada net bir kalite farkıyla üstünlüğü saldı Fenerbahçe ama İkinci çeyrekte zaten

yüzü bitti yani. Gerçekten adamların artık gücü yetmedi yani. O yoruldukları çok belli oldu. Fay problemlerine girdiler. Çok faul atmaya başladılar. Savunamamaya başladılar. Fenerbahçe orada maçı kazandı. Yani aslında Fenerbahçe daha hazır değil. Daha böyle her şey oturmuş değil. Ama kalite farkı var ve derinlik farkı var. Fenerbahçe sen demiştim işte derinliği çok daha kaliteli Fenerbahçe'nin. Geçen seneye göre daha kaliteli derinliği var. Bence'den çok daha iyi oyuncular geliyor. Ben şeyi de beğendim. Ignat Sargun'u çok beğendim mesela. Hatta beklemiyordum açıkçası yani. Ama gerçekten iyi oynadı. Herkesten ufak ufak kalmayı başardı ki zaten Fenerbahçe tarihinin ilk çeyrekte şöyle söyleyeyim. Birden fazla basket atan oyuncu yoktu Fenerbahçe tarihinde ilk çeyrekte. Herkes 2 sayı, 3 sayı, 2 sayı, 3 sayıydı. Maç boyunca da böyle gitti bence. Yani çift tanelere bakıyorsun. Baldwin çift tane. Horton Tucker çift tane. Key çift tane. Shield çift tane. En fazla sayı atan kişi Horton Tucker. Kat sayı atmıştır. 13. Yani yakın. 13, 12, 12, 11. Sonra 8, 6. Gerçekten makas birbirine yakın. Öyle çok öne çıkan hiçbir oyuncu olmadı. Net bir şekilde öne çıkan bence hiçbir oyuncu olmadı. Ama herkes bir yerden tuttu. Bir noktada katkı verdi. Ve galibiyet geldi. Ama maç oyuncusu varsa %100 Braxton Key. Yılın transferi varsa o da Braxton Key. Yani Cumhurbaşkanı Kupası'nı zaten Metis etti. Bence orada en büyük fark yaratan yine Braxton Key'di. Burada yine fark yarattı Braxton Key. Double double yaptı. 11 sayı, 10 rebound, 3 asist, 1 top çalma. Bence yani şimdi ben çok gurur duyuyorum Braxton Key'le. 2 sene önce Nadzet gittiği zaman bir yazı yazdım. 6-7 tane NBA'den oyuncu yazdım. Yani Fenerbahçe Amerika'ya bakarsa bu oyunculara gidebilir diye. Bir tanesi Colt Wider'da Efes'te denedi olmadı. Bir tanesi de Braxton Key'di. Valencia'ya gitti. Ben yazdığımda yazı yazarken ben hala Amerika'daydı Braxton Key. Valencia'yı aldı. Valencia'da ilk 6 ay çok kötüydü. Gerçekten sırıtıyordu yani. Garip oynuyordu. 6 ay demeyeyim de yani ne bileyim. Yeni yıla kadar, ocağa kadar falan kötüydü yani. Sonra şeylere doğru playoff'a yaklaştıkça ısınma takıma ve tam orada katkıyı arttırdı. Valencia zaten o sezon o kadar galibiyet almasının sebebi birazcık öyle oldu. Çünkü aslında Ed Rivers'da orası. Sonra Braxton Key çıka geldi. Braxton Key oradan inanılmaz katkı verdi. Ve kazanmamak gereken maçları kazanmayı başladı Valencia. Sonra playoff geldi. Playoff'ta da kazanmaya başladı. Az daha Final Four gidiyordu zaten. Final Four zaten geldi pardon. İşte yani orada çok beklentiyi açtılar. Fenerbahçe mükemmel bir transfer yaptı. Ama ben daha ilk iki haftadan da böyle bir katkı beklemiyordum. Yani double double şöyle bir kadroda double double yapan tek oyuncunun Braxton Key olması bence enteresan ve çok etkileyici. Şu an bir tane problem var Braxton Key konusunda. Spacing. Ne demeye çalışıyorum? Ya Braxton Key üçlük denemiyor. Bazen deniyor da tercih etmiyor pek. O şutuna pek güvenmiyor. Braxton Key ne zaman şut öğrenir? Ya artık sezon çok yoğun. Herhalde öğrenemeyecek çünkü yani öyle bir tempo var ki artık Avrupa basketbolunda NBA'den pek farkı yok. Bu tempoda idman yapma şansı olmuyor oyuncuların. Yani maç idim, sadece tak idman şut idmanı. Arada yükleme falan yapıyorlar ufak tefek. Pek mola verilmiyor arada. Zannetmiyorum o yüzden bu konuda gelişeceğini Braxton Key'in ama belki işte o şut idmanlarında belki işte olduğu kadar şutunu geliştirdikse Braxton Key yeni Najlayt olur. Yani hiç abartmıyorum. Direkt Najlayt olur yani. Ama şu an o skorer tarafı çok eksik. Ama yani dediğim gibi o tarafı geliştirirse çok başka bir şey izleriz ki orada bir tane daha uyuyan bir dev var bence. Trent Forrest. Trent Forrest mesela 4 sayı, 5 rebound, 3 asist böyle. Her şeyden biraz yapmış bir performansı var. Çok öne çıkmıyor aslında. Çok böyle şey gözükmüyor. Park yarıda gözükmüyor ama Trent Forrest bence mesela Trent Forrest'a 3 tane ışık denedi. Guard'dan tabii. Hepsini kaçırdı. Geçen sene THT mesela denerdi bu ışıkları ama arada sokardı. Zaten %33 gibi bir ışık yüzdesiyle bitirdi sezonu. Bu sezon daha da iyi atıyor. Bu sezon %60 gözüküyor Horton Tucker'ın. Ve bu bakımdan Fenerbahçe çok fazla yarar sağlayacaktır bence. Trent Forrest daha tıpkı şey gibi Braxton Key gibi biraz üçlük derdi fayda sağlarsa takıma Fenerbahçe'nin ben kolay durdurabilecek takım olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin hani nereden durduracak? Gerçekten öyle bir şeye çıkıyor iş. Yani Fenerbahçe takım halinde çok kötü bir üçlük günü geçirdi. Ve maçtan sonra Yatkevicius da yani basın toplantısında bu arada çok aşırı keyifliydi. Yatkevicius yani herhalde özlemiş mi bilmiyorum. Muhtemelen özlemiş bence. Bunu söylemez aslında ama yani çünkü başka şeyi bu konudan görüyorum. Hani maç kazanması yine bir şey değil Fenerbahçe'nin. Ama yani ekstra keyifli Yatkevicius maçtan sonra. Yani basın toplantısı 10 dakika falan sürdü. 10 dakika boyunca sadece espri yaptı Yatkevicius. Abartmıyorum. Sadece 2 dakika falan işte çok kötü üç kattık. Buna rağmen kazandık. İşte bir şey yanlış yaptım.

0: maçtan sonra izlemem lazım. Bir şey hareketi yanlış gitti. Çünkü bu maçın bu kadar doğru gitmemesi lazımdı. Son anda maçı oyuncuların kazandırdı bana ama ben kesinlikle bir şey yanlış yaptım falan dedi 2 dakika. Onun dışında kalan 8 dakika boyunca makara yaptı gerçekten. Yani abartmıyorum. Hiç orada yani bu kadar makara yaptığını da hiç görmemiştim basın mantarında. O kadar girdim. Yani o kadar şeyini de yedim. Azarını da işittim ama şaşırdım yani. Bunu da belirtmek istedim. Virtus'a baktığımız zaman çok fazla deneysel oyuncu var. Çok fazla enteresan tercihleri vardı sezon öncesinde. Zaten hani power ranking olarak çok aşağılara yazdığım takım Bologna. Çünkü yine bir sürpriz yumurta takımı yani Bologna. Kadroya, oyunculara baktığın zaman kimin ne yapacağını çok anlayamıyorsun. Derek Olson Junior, TND olarak katkı vereceği kesin. Zaten maçı da 10 sayıyla bitirdi. Cass Edwards, komple bir forvet. Çok iyi bir savunmacı. Bence en iyi transferleri isim olarak zaten Bologna'nın. Bu maçta da bence çok iyi oynadı. Gerçi hücumanın katkı vermedi belki ama hücum haricinde katkısı önemli. Bence iyi katkı verdi Cass Edwards. Çok zorluk çıkardı zaman zaman. Gerçi şimdi kağıda bakıyorum ekte 18'miş. Edwards oyundayken takımın en kötüsü, hatta maçın en kötüsü. Ama bence yani takım oturduğu zaman daha da iyi olacaktır. Ama benim aslında bahsetmek istediğim konu Rashid Bello, Frank Frazier, Marcus Carr. 3 tane guard aldı Bologna. Üçünün de boy ortalaması. 1.85 aynı boyda, üçü de aşağı yukarı. Bir tanesi daha geç, iki tanesi daha tecrübeli. Bu 3 oyuncudan Rashid Bello bence çok zarar verdi takıma. Çok şey yani biraz şey, cesur bir oyuncu. Çok şey denedi, yapamadı. İstediğini yapamadı sahada. Yapsa belki daha iyi ama savunmada falan da çok yanlış zamanlamaları vardı. Oynadığı süre zarfında Fenerbahçe katkısı fazla oldu açıkçası. Trent Frazier birazcık daha zorluk çıkardı ama o da her aldığını ortaya atmaya çalışıyor fazla. O da çok özgüvenli. Rashid Bello 3'te 0 üçlük attı. Trent Frazier 7'de 0 üçlük attı. Yani abarttı biraz o. Ama şey belli. Tehlikeli olacağı belli. Yani gününde olursa Carpenter gibi bir performans gösterebilir bence. O Trent Frazier'ı dikkat etmek lazım diğer maçlarda. Ben merak ediyorum ne yapacağını. Ama asıl en böyle yere sağlam basan, ayağı yere basan Marcus Carr oldu. Ki yeni transfer olduğu için daha ilk maçıydı bu Bologna'yla. Sadece Süper Kupası'nda oynamadı hatta. Yeni transfer olduğu için. Zaten en iyi performans olan geldi. 12 sayısı vardı. 4 tane asisti vardı. Ve bence en iyi oyuncusu da Bologna'nın oydu bu maçta. Wendell Moore emeğinden gelen bir oyuncu. Daha istikrarlı bir katkı verdi aslında.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Fenerbahçe'nin çember altı problemi var. Kritiba bence hiç iyi değil. Zaten ben anlamamıştım Kritiba'yı neden kontrat uzattı Fenerbahçe. Çok şaşırmıştım yani açıkçası. Yerine herhangi birini alabilirdi Fenerbahçe. Yani Kritiba, Jonathan Motley gibi hücum fauller yapıyor. Çember altında rebound alma konusunda çok iyi değil yani. Belki de hala çok tam sağlıklı hissetmiyor kendini, bilmiyorum. Şimdi Marcus Bingham sakat olduğu için Kritiba da belli ki en iyi halinde olmadığı için maça tıpkı Beşiktaş maçındaki gibi aynı beşe başladı Fenerbahçe ve Tarasic Kivicius yani. Sertaç Şanlı ilk beş başladı maça. Ben Sertaç Şanlı'nın Euroleague'de süre alacağını bile düşünmüyordum. Yani Melli var, Bingham var, Silva var. Bunlar bu üçü 5 numarayı döner diye düşünüyordum. Ama yani sahaya bakınca da hakkına ihtiyaç var Sertaç Şanlı'ya. Sertaç iyi mi oynadı? Sertaç da zorlanıyor. Sertaç zaten hani yaşı da ilerledi. Ayaklar yavaş. Kendisi de yavaş. Ağır bir oyuncu genel anlamda. Yani çok böyle Sertaç oyunda olduğu için Fenerbahçe hücum temposunu iyice düşürmek zorunda kalıyor. Çok yavaş tempolu hücum ediyor Fenerbahçe. Bu yüzden daha da zorlanıyor hücumda. Bologna her topa yetişiyor. Ama işte ne var? Bireysel yetenek farkı var. Fizik farkı var. Braxton Key orada bir şeyler çözülüyor. Çok iyi Euroset yapıyor. Son balans yırılıyor. Wade Baldwin orta takır zaten biliyorsun. Clyburn bazen çemberi zorluyor. Clyburn'un mesela topu yere vurabilen bir oyuncu olması. Forvet'ten topu yere vurabilen, kendi kendine skorunu üretebilen bir oyuncu olması. Fenerbahçe'ye avantaj sağladı bu maçta. Clyburn bu maçın gizli kahramanı mıdır? Hakikaten öyledir. Shavon Shields benzer bir oyuncu. O da aynı şekilde o katkıyı sağladı. Clyburn ve Shavon Shields'ın bunu yapabiliyor olması bu maçta Fenerbahçe'yi kurtardı. Benim yerindeyse. Geçen sene Yantuna'yı yapamazdım bunu. Ya yapamazdım zaten. Yantuna'yı daha üçlük atamıyor bazen. Deli etmiş geçen sene zaten zaman zaman da. Hal böyle olunca Fenerbahçe zorlanmasını anlaşılabilir. Ama sezon böyle devam eder mi? Bingham dönünce bakalım bir de buna, bilemedim. Çünkü Sertaç yine hücumda katkı verdi üçlükte. Hani pick and pop'ta hep bomboş kaldı Sertaç. Diarra ve Diouf Sertaç'ı o bakımdan şey yapamadı yani. Savunamadı o bakımdan. Sertaç da altını doldurdu. 5 sayı yaptı, attı yani. Yine olur yani, fena değil. Normal daha doğrusu. Dozen süre almadı, belki farklı değildir. Ignas Sargiunas yani guard'dan bu kadar süre almasını beklemiyordum. Trent Forrest, Baldwin, Horton Tucker üçlüsü az süre almadı.

0: Ama kısa beç çok sık denedi kısa beçi Fenerbahçe. Yine de her zaman çember altta bir tane pivot vardı. Son bölümde Braxton Key'i 5 numara olarak kullandı ki bunun aslında sebebi birazcık şeydi. Alex Mumru, Bologna koçu Bobby Klintman'ı 4 faulluyken niyeyse 5 numara olarak sağda tuttu. Hemen pivotu çıkardı Kevicius ve şeyi Key'i tek 5 numara yaptı. Faul çizgisi etrafından topu aldı ki rahat zaten topa buluştu. Çünkü çember altta kimse yok. 4 açık var. Ortada bir tane Key ve Klintman var. Key topu aldı. İki dribbling sunuki attı. Faul oldu. Yani sayı olmadı ama faul oldu. Ne oldu? Bobby Klintman 5 yedi. Ve 2 sayı geldi orada Braxton Key'den 2 tane sayı geldi. Ve Fenerbahçe galibiyeti Fiden perçinledi. Ondan sonraki hücumda zaten Trent Forrest rakip gardı delip Sunuki'ye gittiği sabiti buldu. Mesela Fenerbahçe onu çok geç denedi. Ya Horton Tucker çok denemedi onu anlamadım. Wade Baldwin ve Trent Forrest Rashid Bello'nun iyi bir savunmacı olmadığını çok geç fark etti. Ve onun üzerine atak ederek Sunuki'ye rahat gittiler ve isabetleri buldular. O 2 tane Sunuki bence Fenerbahçe'nin maçı çözdükten Sunuki oldu. Yani bir Braxton Key'in 5 numarada olması, 2 tane de rakip gardın usta olmacı olduğunu anlayıp oraya atak etmek Fenerbahçe'yi kurtardı. Berbat şut atan Fenerbahçe'yi kurtaran şeyler bu oldu ki sayıları vereyim. Fenerbahçe takım halinde 21 tane şut denedi. 3 isabetli oldu sadece. Wade Baldwin 4'te 0 attı. Diğer 3 üçlüktü zaten. 2 tanesi THT'den geldi. Horton Tucker gerçekten iyi atıyor bu arada. Şutları daha iyi. Yani eğer Horton Tucker böyle şut atacaksa rakiplere geçmiş olsun gerçekten. Diğer zaten diğeri de Sertaç'tan geldi. Clyburn, Shield, Sargun hep 0 attı. Ford zaten 0 attı söylediğim gibi. Virtus da benzer şekilde dedim ya. Frazier 7'de 0 attı. Carr bir tane attı. Vandenbur bir tane attı. Ve tabii ki Derrick Olson 2 tane attı. Zaten Derrick Olson atıyor genelde. O çok iyi bir şutör. O kadar ama yeterli de olmadı. En son şeyi söylemeyi unuttum. Yani Virtus Bologna'da bu arada yarı sahucumunda pek avantaj sağlayamadı. Çünkü Fenerbahçe iyi bir savunma takımı. Ama Fenerbahçe çok fazla şut kaçırdığı için kaçan her şutta fast break kovaladı Bologna ve bu hızlı hücumlarda çok rahat sayıya gitti. Fenerbahçe geri koşmakta zorlandı. Çünkü şutları yani kötü şut kaçırınca geriye de dönemiyorsun. Organize olamayınca Bologna kolay sayı bulabiliyor hızlı hücumda. Zaten onlar da olmasa Bologna'nın hiç şansı yoktu. Ve Bologna'da maçı sadece 68 sayı atarak bitirdi zaten. 70'i bulamadı. Ki şut atamadığı bir maçta normal aslında. Hızlı hücumlar olmasa Bologna 58-50-45 falan bitirecekti maçı. Öyle söyleyeyim yani. Böyle aslında şeyin söylemiyle, Yatkevçüs'ün maçtan sonra söylemiyle söyleyeyim. Birdie yani kimli bir maç oldu.
1: Peki son olarak Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde sezon başladı ve sansasyonel bir game winner'la başladı. Hiçan Saybir'den gelen game winner potadan potaya bir basket ve Tofaş kazanan taraf oldu. Nasıl bir değerlendirme yaparsın?
0: İnanılmaz bir şey ya. Yani maçın son bölümünde 1,5 saniye kala Pizza Bus Bordo Bandırma 2 sayı farklı öne geçiyor. Üçlük lazım ama 1,5 saniye var. Yiğitcan topu alıp dengeli. Bu arada önüne savunma yok. Olay enteresan yani. Pizza Bus Bordo Bandırma birazcık salıyor orada aslında olayı. Yiğitcan tam belki tam sağdan topu fırlatıyor ama çok dengeli ve şey fırlatıyor yani. Sağlam fırlatıyor. Öyle şut gibi atıyor neredeyse. Girmesi tabii ki çok şey bir olay. İnanılmaz bir olay. Zaten bir de şey de daha komik. Yiğitcan Saybir maç boyunca 5'e 0 üçlük. 5'e 0 üçlük ama en son attığı tam sağ şut 6-1 ile sonuçlanmasını sağladı. Yani tek üçlük isabetle olduğu için maç boyunca. O da daha enteresan oldu. O olaydan sonra arkadaşlarla konuştuk. Hani şey aklımıza tabii geldi. Kalinic geldi aklımıza. Papayanis geldi aklımıza. Hangisi daha zor? Hangisi daha saçma falan? Ya onları düşününce Yiğitcan'ın şutu normal oldu. Çünkü onların ikisi daha saçma şutlardı. Ama Yiğitcan da 3. sıra yani. Yani ne su denir? Bu topraklarda atılmış en saçma 3. şut falandır yine yani. İnanılmaz bir şey. Müthiş yani.
1: Gerçekten enteresan bir anda. Bugünkü karşılaşmalar yani bu hafta hakkında Süper Lig için neler söylersin?
0: Ya bu arada Süper Lig de dün başladı yani. O maçla başladı. Süper Lig için daha iyi başlangıç düşünülemezdi yani. Süper Lig'in daha iyi açılış maçında maç böyle bitiyor düşünsene. Şu anda Karşıyaka Telekom maçı var ve Karşıyaka önde bu arada. Karşıyaka daha lisanslarını dün çıkarttı galiba takımın. Aşağı yukarı öyle oldu. Çünkü transfer yatağı vardı. Hem FIBA'dan hem de yasakları vardı. Borçları kapattılar ve

0: yani son anda lige girdiler gibi oldu. Ama ligin iddialı rakiplerine Telekom'a karşı şu anda ikinci çeyrek oynanıyor. Ve 33-38'in skorla öndeler şimdilik. İlk hafta maçlara bakarsak da Bahçı Koleji Fenerbahçe Tarpin var yarın. Yine yarın Efes Beşiktaş var. İki tane çok sağlam maç var yarın Süper Lig'de. Yani bu sene güzel olacak bence Süper Lig ama ilk haftadan şu iki maç oynanması da enteresan ya.
1: Gerçekten öyle. Peki. Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ilk olarak Yunus Aydın bizimle birlikteydi. Futbolun gündemini konuştuk. Ali Şivilioğlu ile de basketbolun gündemini konuştuk ve programımızın son bölümünde düne dönelim, Vincenzo Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonrasında basın toplantısında neler söyledi dinleyelim.
2: Del valore dell'avversario, abbiamo disputato una grandissima partita. Aggiungo alla pari, secondo me, e sicuramente potevamo essere più cinici come sono stati loro. Dispiace prevalentemente per i ragazzi perché hanno giocato con organizzazione, hanno giocato con convinzione, hanno giocato con coraggio. E quindi secondo me oggi a questi ragazzi, al di là del risultato, va soltanto detto grazie e complimenti e continuare con questo spirito nelle prossime partite, perché non sarà facile dopo tre giorni recuperare a livello fisico e mentale, e che poi questo, anche questo è un valore a questi livelli. E quindi il mio compito adesso sarà proprio questo, di là, che è veramente come sacrificio, come compattezza, come organizzazione, come coraggio, ripeto, hanno fatto una grandissima partita e non meritavano assolutamente la sconfitta.
3: Aslında maçı analiz ederken ben biliyorsunuz takımı analiz ederim. Hiçbir zaman bireysel olarak analiz etmem. O yüzden bu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Korakor bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bizim takımımız. O yüzden çok üzüntülüyüm bu skordan. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi inanıyorum. Yani gol de atabilirdik. Ama maç boyunca baktığınızda cesaretli oynayan, ruhumuzu sahaya yansıtan ve fedakarlıklarla organizasyonel olarak da iyi oynayan bir takımımız oldu. Bu da aslında gelecekteki yapacağımız bütün maçlara farklı bir zihniyette kazandırması gerekiyor bize. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı. Çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
4: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match en fait, la série a été terrible parce que le résultat il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec trois défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque? Quand je regarde l'analyse en fait, je ne regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le match en fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur, on aurait pu revenir au score marqué, mais on n'a pas été compensé par nos efforts. C'est triste, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est très encourageant pour la suite de nos matchs et de notre avenir.
5: Serdar Bey, ikinci sıraya verebilir miyiz mikrofonu?
6: TRT Spor, Serdar Kelleci. Zemin hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir de savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz, fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
2: No, soprattutto quando giochi con in principio con tre difensori centrali, al di là che difendersi in un certo modo, l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo, non ci siamo riusciti alla perfezione perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace e sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma anche nella pressione avversaria, quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no?

0: Il livello di partita oggi era di una difficoltà enorme sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari in tutti i reparti, in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? anche scientifici, anche statistici, scusa, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player. Questa è la verità.
1: Yok aslında. Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz. Rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibin de baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
2: Je vais revenir sur la, au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Denis Gull? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à 3, ça permet de dire que jouer à 3, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de notre offensif. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe. C'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau de physique. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
3: Muhittin Bey.
4: Muhittin Çek Tevenet. Şunu sormak istiyorum. Hocamız az önce koro koro mücadeleden bahsetti. Bu koro koro mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
0: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra con lo spirito, con la organizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo, contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche. Quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo è concesso un gol. Insomma, l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno. Quindi calcio, mi dispiace tantissimo commentare questa partita perché i ragazzi non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere al netto del valore delle due squadre e è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi, quindi adesso bisogna la cosa più difficile, quella che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.
1: Aslında tekrar edeceğim. Yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kaliteleri sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu ve bu tarz bir maçı yorumlamak bile aslında üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren bir milli takımımız vardı ve sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlarımız bile var. Yani teknik açıdan ve fiziksel açıdan da hani belirli anlarda istediğimizi yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada. Dediğiniz gibi hani istatistikler dedi ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.
2: Vous parlez de corps à corps, est-ce que vous pensez que la défaite elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre de match, en fait, quand vous avez une la moindre erreur, en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
5: Mavi Kocaeli gazetesi, Erdem Övüç. Öncelikle Montel hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı? İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
6: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine, è veramente un piacere venire a giocare qua, quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, come fa soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che ci saranno in 10 giorni, ancora di più, mi manca Urkun, mi manca Hakan, però hanno fatto una partita eccezionale anche Salì e Ismail, così come l'avevano fatta anche in Croazia la mia prima partita, erano insieme. E quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%, e diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare Urkun.
1: Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine, çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil, hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
6: Non ho citato Muldur, è infortunato, stavamo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, giocatori che è importantissimi per noi.
1: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Biliyor hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var. Onları hemen toparlamak, çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir également aussi au niveau de vos blessures, en fait, sur les joueurs de Orkun Kökçü et de Hakan Çalhanoğlu. Qu'est-ce qui vous ont manqué? Je veux juste remercier le stade, l'atmosphère, les supporters de Kocaeli qui nous accueillent dans les meilleures conditions. ils étaient là. Donc un énorme merci pour leur aide et leur accompagnement. Concernant le milieu de terrain, au niveau de ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que je regarde ceux qui sont

0: pas là, mais surtout ceux qui sont là. Et Sali et Ismaïl ont très bien joué. Ils ont exactement joué comme le match de la Croatie. Et je veux aussi souligner qu'il manque aussi Kenan et Mert. Et aujourd'hui, on fait tous les efforts pour qu'Orkun Kökçü puisse revenir dans les meilleures conditions.
1: Evet, teşekkür ederim. Titizliğiniz için. İtalyalı bir teknik adam İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize? Teşekkür ederim tekrar.
2: Io stiamo parlando di sport. Io sono coinvolto e mi auguro di vincere e faremo di tutto per vincere la partita. L'Italia avrà tempo per vincere le altre.
3: Yani yaptığımız sporu biliyorsunuz. Ben bütün enerjimi bizim milli takımımız için vereceğim ve kazanmak için sahada olacağız. Çünkü İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir.
4: Vincenzo Montella'nın basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Birazdan içeriklerimiz sizinle olacak. Sonrasında da saat 16 itibariyle sevgili Can Genç hafta sonu programında sizinle olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
3: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün özel bir konseptte sizlerle beraberiz ki siz de milli arayı bekliyordunuz zaten. Milli ara geldiği vakitte Avrupa içerikleri istiyordunuz ki biz de şöyle rotamızı bir İngiltere'ye kıracağız. Ali Can Uma ile beraber aslında uzun uzun konuşacağız. Sezon öncesinde bir ön bakış programı çekmiştik ama elimizde 5 maçlık bir referans var ve birçok maçı ikimiz de takip ettik. Biraz da doğru bir zamanı bekliyorduk. Birazcık takımlar otursun bakalım üzerine biraz sohbet ederiz diyorduk ki Ali Can Umay da bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
4: Can hoş bulduk. Nasılsın sen?
3: İyidir abi, seni sormalı.
4: Teşekkür ederim.
3: Vallahi çok fazla konumuz var.
4: Hazırım, bekliyorum. Sen yönlendir beni, yavaş yavaş konulara
3: tabii
4: girelim.
3: Tabii abi, yani öncelikle sezon öncesindeki şu ana kadar tabii ki 5 maçlık veriye göre ön bakışlarını kutlamak isterim. Yani birçok tahminde isabetli yakaladın. Birçok aslında ön bakışta çok doğru şifreler, çok doğru mesajlar bizlere vermişsin. Dilersen şöyle başlayalım. Yani aslında benim çok yanıldığım, bence bu konuda senin de beklentinin çok üzerine çıkan bir takımla başlamak istiyorum. Hull City demek istiyorum. Yani Sayın Acun Ilıcalı'nın tabii ki orada bir futbol ekibiyle beraber inşa ettiği bir düzen var ki Hull City ligin ilk 5 hafta sonucunda 8. sırada 8 puanla, 5 maçta 8 puanla devam ediyor. Nasıl gördün Hull City'yi? Yani müthiş bir giriş, ondan sonra çok iyi oynanan 2 maç, sonrasında bir Newcastle mağlubiyeti, ama ne dersin, Hull City pozitif anlamda çok mu şaşırtmıştır, yoksa ufak da olsa böyle bir şey vermeye hazır bir takım mıydı? Nasıl bakıyorsun Hull City'ye?
4: Evet Can, şimdi bir kere kredilerini verelim. Gerçekten çok iyi başladılar. Ve ben orada şuna da bir kredi vermek istiyorum. Coventry City maçı hariç oldukça da zor bir fikstürden geldiler.
3: Doğru.
4: Senle de konuşmuştuk daha ilk maçtan. Manchester United, sonrasında yine Chelsea ile oynadılar. Son hafta Newcastle deplasmanı. Orada 5 maçtan 8 puan çıkarmak gerçekten başarı. Şöyle bir, zaten herhalde giriş yapmalıyız. Yakirovic, hani hoca tercihi
3: 100.
4: son derece isabetli gözüküyor geçen seneden bu seneye. Hani konu oraya geldiğinde konuşuruz. Bazı takımların bazı hocaları, hani direkt isim vereyim. Lampard mesela Championship'te bir şekilde takımları üst seviyeye taşıyabiliyor.
3: Evet.
4: Ama daha Premier Lig'de, hani oraya geliriz, bir başarısını tam göremedik. O yüzden Yakirovic'e karşı da açıkçası benim en üst seviyede nasıl olur diye şüphelerim vardı. Ama buraya kadar çok iyi getirdi. Takım hani bu zor fikstürden iyi çıktı. Müthiş bir mücadele gösteriyorlar.
3: Doğru.
4: Herhalde kaleci seçeneğini de seninle bir sezon öncesinde değerlendirmiştik.
3: Solakis.
4: Müthiş iş yapıyor. Müthiş iş yapıyor. Kalede güven veriyor. Mücadeleyi bir an olsun bırakmıyorlar. Hı-hı. İleride o Slater ve Bellumi, açık söyleyeyim ben de bu sene detaylı onları görme fırsatı buldum. Hı-hı. Her rakibe zorluk çıkartacak derecede iyi ayaklar. Hani son hafta bir mağlubiyet geldi. Burası Premier Lig tabii ki olabilir. Sadece ben şöyle düşünüyorum. Belki ilk sene başında biraz daha radar altı gitme şansları vardı.
3: Hı-hı.
4: Ama ortaya koydukları bu yüksek profilden sonra takımların da biraz daha oturmasıyla hani daha dalgalı bir seyir izleyebilirler. Ama diğer takımları da izledik. Şöyle bağlayayım, sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben bir sebep görmüyorum.
3: Gerçekten öyle, yani sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben de bir sebep görmüyorum ki kesin küme düşerler. Umarım böyle 17. 16. bitirip kümede kalır Hull City diye düşünüyordum ama bayağı pozitif anlamda şaşırdım. Peki şöyle mi yorumlamalıyız, yani şimdi iki tane aslında madde vermek istiyorum. Hull City çok net bir kapanan bir takım mıdır, yoksa Hull City gerçekten böyle inovatif ve geçişler üzerinden bize çok fazla heyecan veren bir takım mıdır? İlk 5 maçlık sonucunda biz Hull City'nin oyun karakterinin nereye konumlamalıyız? Bir de şunu söylemem lazım, en azından bir ek detay. Daha Muhammed Ali Çoğun'un tam olarak daha randımana girmediğini söyleyebilirim. O da biraz katma değer katacaktır diye ufak bir yorum da eklemiş olayım. Lütfen abi, sözü senden bırakıyorum.
4: bıraktığın yerden alalım. Son maçta da temiz bir vuruşla yine savunma arkasına sarkarak golünü attı. Hı hı. Savunmada sağlam bir beşlileri var. Hı hı. Özellikle bu Egan, hani savunmanın ortasında biraz savunma generali gibi tüm savunmayı yönetiyor gibi gördüm ben. Hı hı. Dolayısıyla kesinlikle hani o meşhur tabiri kullanacağım. Kompakt oynayan, bir arada savunan. Hı hı. Ama özellikle hani dediğim gibi iyi ayaklarıyla yani Slater'ın organizatörlüğünde hızlı oyuncuları da değerlendirdikleri. McBurney de son derece pres gücü yüksek bir forvet ve hani savunma arkası koşulları da etkili oluyor. Savunmaların hani rahatsız olacağı stoperlerin bir santrafor tipi gibi gözüküyor. Hı hı. Bu ligde geçerli oldu bu durum. Dolayısıyla evet, temelde hani maçlara iyi savunma yaparız ve hani bulduğumuz kontrol ataklarla neticeye gideriz gibi bir felsefe gidiyorlar kesinlikle. Ama hani maçın daha ortada olduğu Coventry maçını da seyrettim ben. Dediğim gibi hep büyük rakiplerle oynadıkları için evet, topun da onlarda kalacağı maçlarda daha ne yapacaklarına çok şahit olmadık. Hı-hı. Ama orada da hani takım uyumu diyeyim iyi gözüküyor.
3: Ya Coventry maçında şey, ben de izlemiştim. Özellikle ikinci yarısını hatırlıyorum. Golden sonra Hull City'nin tamamen topun arkasına geçmediği, hatta topu önde böyle tutmaya çalıştığı bir sekans görmüştüm. Ve birazcık açıkçası kafamda nereye konumlandırmalıyım bu takımı sorusunu o yüzden de sormak istedim. Katılırım %100. Yani enteresan bir takım izliyoruz gerçekten. Ben bir de Ajayi'yi çok beğendim savunmada yani. Atletik kabiliyeti olsun, gerçekten iyi mücadele eden bir oyuncu olarak benim dikkatimi o çekti. Peki biraz da saha dışına dönmek istiyorum. Çünkü City'de demişken Manchester City zaten akıllara birazcık geliyor. Yani futbolunu tabii ki konuşuruz. Süper Kupa'da bambaşka bir görüntü. Sonra lig ve Porto maçı bambaşka bir görüntü. Yani ilk başta saha dışını soracağım. Sence City küme düşecek mi ya da nasıl bir ceza alır diye tahmin ediyorsun bugünden?
4: Yani haberi David Ornstein yaptığına göre, hani çünkü daha temel bir açıklama, daha doğrusu resmi bir açıklama görmedik. Hı hı. Ama hani belli ki doğruluk payı yüksek bir haber bu. Neydi bu? 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu gibi bir ifade var.
3: Evet.
4: Sayı korkunç. Sen de okumuşsundur. Ben de sadece şu an için hani basından okuduklarım, hı hı, kadarıyla paylaşayım. Ciddi yaptırımlar söz konusuymuş. Senin de ifade ettiğin gibi geçmiş döneme dönük yönelik puan silmelerden tut, lig düşürmeye kadar ciddi ihtimallerin olduğundan bahsediliyor. Hı hı. Ama yani yeni dünyada bu kadar büyük bir sermayenin arkasında olduğu takıma ne kadar büyük cezalar vereceğini hani tabii ki ben bilemem. Hı hı. Ama hani ben en üst sınırdan ceza göreceklerini düşünmüyorum açıkçası. Hı. Ama tabii bu hani bir tahminden öteye de geçmiyor. Sadece hani sahaya da yavaş yavaş gidecek olursak, hı hı, sonuçta takımın üstünde böyle kara bulutlar dolaşıyorken hani ben sana sorayım, takımı etkilememesi mümkün mü?
3: Yani mesela kesinlikle katılırım çünkü ya çok iyi giden bir takım var ama bu haberlerden sonra mutlaka birazcık kulübün içinde de sesler çıkacaktır. Yani biraz dalgalanma muhtemelen olacaktır diye ben de düşünüyorum. Şöyle bir soruyla da pas atmak isterim abi, yani Rangers'ı düşünüyorum şimdi. Sonuçta Britanya takımlarını biraz daha hani emsallerini Britanya'dan düşünmemiz lazım diye varsayıyorum ki hani Rangers'daki olay tamamen bununla aynı değildi. Biraz daha farklı bir durum vardı. Hatta yayına girmeden bakmıştım, birazcık finansal anlamda farklı bir yönde, hatta orada böyle kulüplerin oylamasına dahil gidilip sonrasında Rangers'ın 4. lige yani İskoçya 3. ligine teknik olarak isim olarak düşürüldüğü bir denklem vardı. Yani Britanya yasalarının birbirine benzer olmasından da mütevellit Premier Lig'den tabii ki cevabını aldım ama böyle bir ihtimal doğar mı? Yani City hakikaten düşebilir mi? Böyle bir ihtimal sence hani en azından konuşulur mu diye sorayım bir kez daha.
4: Hayır. Çığır açıcı olur. Muhtemelen konu çok ilgi çekici olduğu için bir kamuoyu da olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla belki hani suçlamaların ne derece karşılık bulduğunu da yani mahkemenin tamamen nelerle suçladığını bir kere daha hatırlarsak, hı hı, hani tam nasıl bir suçlu bulunduğunu, hı hı, belki o zaman evet işin boyutu büyüyebilir. Ama gerçekten hani inanılmaz bir emsal olur. Daha doğrusu Rangers emsalde olmuş durumdaysa o zaman tabii her ihtimal masada oluyor. Yani muhtemelen hani karşısında bir kamuoyu da bulacaktır Manchester City. Zaten hani sonuçta bu güçlü sermayelerle yoktan kabaca var olan takımların, evet, yani sürekli tepede oynayan takımların bir tepki çektiği de aşikar. Tabii bunlar yasalarında daha net uygulandığı coğrafyalar. Dediğim gibi ben tahminimde ters köşeye düşersem de şaşırmam açıkçası.
3: Ya ben de bu arada böyle diyorum ama bir anda bence de yani birazcık insan şöyle düşünüyor senin söylediğin gibi abi, yani bu kadar güçlü bir ekonomi, yani orada çıkarılacak cezayı da çok rahat tek kalemde Şeyh Mansur yönetiminde ödeyebilecek bir takımdan da bahsediyoruz. Ya bir şekilde belki de etkilenmezler yani, ama gerçekten bugünden tahmin yapması çok zor bir konu. O yüzden biraz sağ dışını sormak istedim şu an gündem olduğu için.
4: Cezasız da kalmazlar diyelim değil mi yani? Hani bir cezada hani bence esaslı olacak. Hani ben düşürmeye yokum ama geri kalan her ihtimallerin olduğunu düşünüyorum.
3: Bence de ben biraz daha sana yakınım ama yine de ister istemez hani Britanya dünyasını biraz farklı bir yerde konumlandırıp hani Rangers'ı da bu konuyla biraz bağlayarak sormak istedim. Dilersen saha içine de geçelim.
4: Orada bir tane son bir magazin söyleyeyim. Ben bir yayına gelmeden biraz bakıyordum, onu gördüm. Klopp 2024'te demiş ki hani eğer geçmişe yönelik bir yaptırım olursa ve siz bir geçit töreni düzenlerseniz, hani Liverpool'a geçmiş şampiyonluklar varmış. Beni çağırın, beni otobüsün üstünde göreceksiniz.
3: Ama gerçekten böyle bir karakter Jürgen Klopp. Hakikaten.
4: Basına yansımıştı, evet.
3: Yani ona da çok yakışıyor. Çok da sevdiğim bir teknik adamdır. Dilersen hani City'nin saha içi kısmını da çok az değerlendirmek isteriz. Yani ne diyorsun abi? Arsenal Süper Kupa maçında bambaşka bir görüntü. Sonra Enzo Fernandez eklemesiyle beraber farklı bir takım izliyoruz. Nasıl yorumluyorsun ilk 5 maçta City'yi?
4: Hani orta sahası gerçekten şu anda etkileyici bir hale geldi. Hani Enzo ve Elliot Anderson hani uzun süredir bir hani ikili olmamalarına rağmen gayet uyumlu başladılar. Hücumda sıkıntı çekiyor gibi gözükmüyorlar. Gol yollarında oldukça etkililer. Zaten 5 maçta 15 puan. Daha ne olsun yani? Artı 8 averajla iyi durumdalar. Akıcı bir futbol oynuyorlar. Haaland Dünya Kupası'ndan sonra hani hiç sonuçta çok büyük efor sarf ettiği düşmüş gibi gözükmüyor. Sezona da aynı tempoda girdi. Tamam Sunderland'den bu Robben bir ekstra gerçekten 2 gol 6 pastan boş kalıyor ama hani bir hat-trick dışında öyle çok gol yiyen bir durum da yok. Yedikleri bir durum da yok. Porto deplasmanından da clean sheet'le çıkabildiler. Şu anda istim üstündeler. Kanatlarda İlman Endia'yı da takıma yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Sanırım Doku bu sene çok forma göremeyecek. Hani bir kanatta Semenyo, bir kanatta İlman gibi gözüküyor.
3: Ben öyle
4: çok sağlam bir orta saha, akıcı bir futbol. Seninle onu da konuşmuştuk. Hemen sözü sana bırakıyorum. Hani Pep'in sonuçta yardımcısı olan Maresca'nın kabaca alışıldık bir düzeni devam ettirmesi onlar için işleri rayında tuttu gibi gözüküyor şimdilik.
3: Vallahi kesinlikle katılırım. Gerçekten City'de ben tabii birazcık erken yani peşim hükümlü bir yorum yapmıştım. Hatta yayınlarda da birazcık sonuç olarak şimdi bir Arsenal taraftarı olduğum için Arsenal maçından sonra bu City'nin hali ne demiştim ama tabii Enzo'yu gördükten sonra tamam yani burada bir şeyler olacak. İliman da kendine geldi zaten diye %100 katılırım. Yani pozitif bir imelenme var ama o gün nezdinde o City'nin halini görünce çok şaşırmıştım. Dilersen rotayı Arsenal'e kıralım. Son şampiyona kıralım ki konuyu da oradan bağlamıştık ama Arsenal'e ne diyorsun? Yani çok iyi başlangıç, sonrasında Brighton maçı bambaşka bir takım gibi, yani sanki ilk 4 maçta Premier Lig'de başka bir takım oynuyordu da Brighton'a karşı başka bir takım oynuyor gibi bir görüntü vardı. Bunu neye bağlıyorsun? Ve genel olarak Arsenal'in şu anda mesela standartını biz nerede görmeliyiz? Hangisi Arsenal'in standartıdır diye sorayım abi.
4: Ya açıkçası hani zaten oraya geleceğiz ama orada hani tek bir cümleyle ne Brighton'a da kredisini vermek gerekecek diyeyim. Onu şimdilik bırakalım. Ama hani böyle maçlar olur diye düşünüyorum Can. Hani hakikaten etkisiz de gözüktüler. Ama hani 5 maçın bir tanesinde, hatta işte Süper Kupayı da alalım. Sonuçta Napoli deplasmanda da yendiler Şampiyonlar Ligi'nde. Yine o gol, onlara gol atmayı zor hayal ettiğim takım hüviyetini koruyorlar.
3: Doğru.
4: Bir şekilde hücumda işi bitirmeyi de biliyorlar. Orada sadece bu sefer hani şöyle bir, hani ben Arsenal'in yine City ile açıkçası yarışacak takım olduğunu ve önde bitirme potansiyeli daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak onların transferleri bu sene biraz kafa karıştırıcı oldu. Şimdi belki Solis sol kanadı aldı Martinelli ve Trossard'ın da gitmesiyle.
3: Evet.
4: Ama sanki Bruno Guimaraes o takıma tam bir şekilde oturmadı gibi gözüküyor. Sanki hani Luis Skelly oynadığı noktada takım daha iyi mi hücum ediyor gibi bir tespitim var benim.
3: Ben katılıyorum bu arada buna. %100 katılıyorum. Yani Skelly ile takım daha rahat akıyor şu anda. Doğru söylersin abi.
4: Değil yani, öyle bir durum var. Ama bence enseyi karartacak bir durum yok. Calafiori sağlıklı başladı. Devam ediyor. Tabii hani hep söylüyoruz. Saliba gibi bir, yine aynı ifadeyi koyayım, defans komutanından mahrumlar.
3: Evet.
4: Yani Arsenal'in bir çizgisi var. 38 maç çok uzun. Ben Brighton maçının bir standart sapması olduğunu düşünüyorum.
5: Peki şunu da soracağım Arsenal'i konuşurken ki benim bu sezon dikkatimi çeken iki tane isim var. Yani bu sezon neyi farklı yapıyor diye sormak isterim. Sonuç olarak aynı antrenör, neredeyse benzer bir oyuncu grubu ama Havertz ve Odegaard'ı sormak istiyorum. Yani Havertz tabii geçen sezon çok fazla maç kaçırdı. O başka bir hikaye ama Odegaard nezdinde Odegaard'ı nasıl bu kadar farklı görüyoruz? Gözlemlerin neler diye sorayım Odegaard hakkında.
4: Evet, yani sonuçta geçen yılı son derece etkisiz tamamlamıştı. Sakatlıklarla boğuştu. Aynı örneği verelim. Dünya Kupası'nda da gayet her maç 90 dakika sahadaydı. Sonuçta Norveç'in çok etkili bir performans sergilemesinde Haaland ve Ødegaard başrol oynuyorlardı. Çok doğal olarak. Buraya da hazır başlamış gibi gözüküyor. Sonuçta hani takımın hücumdaki beyni Ødegaard gibi planlıyor bence Arteta seneyi. Havertz'in de çok büyük hayranı olduğunu Gyökeres'i hiç düşünmemesinden anlayabiliyoruz. Yani anladığım kadarıyla hücumdaki oyuncunun o bağlantı rolünü çok daha fazla önceliklendirmiş durumda Arteta. Dolayısıyla o ilerideki dörtlüğü çok bozmayacaktır. Ama tabii Ødegaard ve Havertz her zaman sakatlanmaya açık oyuncular. Ama birlikte kaldıkları sürece onlardan iyi bir hücum performansı bekliyorum doğrusu. Ben.
5: Umarım sağlıklı kalırlar diyerek aslında Kuzey Londra'nın bir diğer ekibine geçmek istiyorum abi. Çünkü çok kaotik bir ortam var. Çok kaotik bir ortam var ve abi şeyi soracağım. Şimdi tabii ki yayını çekiyoruz. Hatta yayını çektiğimiz gün şöyle söyleyeyim 26'sındayız şu anda ayın. Tekrar yayınlarında da bizi mutlaka dinleyeceksinizdir ama ya her an bir gelişme olur vesaire vesaire diye de biraz daha burayı temkinli bir şekilde geçmeye çalışacağım. Hatta sormaya çalışacağım. De Zerbi bir takım kuruldu. Gerçekten 800 küsür milyon euroluk bir Transfermarkt değeri var. Takım ligin son sırasında yer alıyor. Galibiyet gelemedi. Hatta son maça kadar gol dahi gelmemişti. Yani Tottenham'da ne konuşmalıyız? Sorun ne demeyeyim ama iyi olan bardağın dolu tarafındaki şeyleri nasıl görüyorsun? Bir çözüm görüyor musun yani kısa vadede? Hoca değişikliği midir bu? Yani yoksa nedir oradaki bu kaotik durum diye sorayım abi.
4: Ben şöyle bir başlangıç yapayım. Takımlara dair bazı notlar aldım hani yayında değerleriz diye. Hani Tottenham'ın yanına Allah affetsin yazmışım Can. Öyle yani. Başlayayım.
5: Çok iyiymiş.
4: Hakikaten hani yani skandal başladılar. Takım çok uyumlu da gözükmüyor. Yine inanılmaz sakatlıklarla boğuşuyorlar. Hoca 11'e de karar verebilmiş gibi gözükmüyor. Hani Everton maçına baktım. 0.69'da kalmışlar gol beklentisinde. Bir diğer maçta 0.57. Dediğin gibi yani Aston Villa maçı koptuktan sonra gelen goller var. Onlar da hani sadece zühr tesellisi oldu. Hani bu kadar karanlık bir tablodan sonra artık oyuncular da alınmışken hani bu bir futbol klasiği olarak muhtemelen milli takım arasından sonra bir 2-3 maç daha gidecek bu iş. Ama sonuçlar gelmediği noktada herhalde fatura De Zerbi'ye kesilir gibi gözüküyor. Yani
5: böyle. Ya gerçekten ben kovulmasını bekliyordum açık söyleyeyim. Yani iyiden kötüden de ziyade hani sonuçta belli başlı günah keçileri senin de söylediğin gibi fatura birine çıkacak diye ama ben şaşırdım henüz kovulmamasına. Ki çok da beğendiğim teknik adamdır bu arada Roberto De Zerbi. Yani Tottenham dönemi haricinde yaptıkları ortada bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden de bakalım diyelim. Peki yeni transferler böyle biraz alacalı, hatta orta sahaya orada da çok büyük bir şey vardı. Daha oturmadı mı demeliyiz, yoksa oturursa bir ümit görüyor musun diye sorayım.
4: En azından oturmamış gibi gözüküyor. Çünkü mesela hani düşünürsek işte Tonalisi, Mateus Fernandes'i sağ açığa gelen Savinho, solda tamam Premier Lig kariyeri o kadar iyi gitmedi ama yetenekli olduğunu bildiğimiz Marmuş. Evet. Hani Forvet'te hani son maç Solanke başladı. O da Premier Lig tecrübesi çok yüksek bir oyuncu. Hı. Aslında hani futbol tabii böyle yorumlanmıyor ama kağıt üstünde bakarsak bu takımın o ifadeyi kullanayım bu kadar aciz gözükmesini gerektirecek de bir durum yok.
5: Evet.
4: Yani bu hani biraz artık Manchester United'da konuştuğumuzda benzer oldukları için bir paralellik kurabiliriz. Hani böyle camiasal bir problem var. O kara bulutlar takımın üstünden öyle ya da böyle dağılmıyor. Hani son maç işte Andrew Robertson'la oynuyorsunuz. Hani tamam artık yaşı var, savunması düştü ama hani bir karakterdir. İşte evet. Maneke geldi oraya vatandaşıyla ikili stoper oynuyorlar. Hani aslında uyumlu olabilecek bir takım. Ama 5 haftada hiçbir şey gösterememiş olmaları. Hani ben birçok maçında seyrettim. Şu hiç olmadı. Ya Tottenham bu maçı kaybetti ama karşı takımda işte kıtmetliydi bugün. Bir kere geldi attı da değil. Domine evet. de ediliyorlar yani.
5: Ya bir akmıyor takım izlediğin zaman. Akmıyor takım hakikaten. Akmıyor yani rahat değil izlerken.
4: Kolay gol yiyip akmayan takım herhalde zaten çok kötü durumlardan bir tanesi.
5: Peki bir tahmin sorayım abi. Düşerler mi?
4: İyi. Çok hızlı sordun canım.
5: Yani, merak ettim yani. Var mı yani böyle bir yani düşer diyebiliyor muyuz Tottenham'a yani?
4: Hadi ben yine orada bir topa gireyim. ben açıkçası Arbeloa'ya devam ettikleri sürece Fulham'ı oraya yazıyorum. Sene başında da biliyorsun onlara
5: evet,
4: ben.
5: Evet.
4: Hocadan dolayı. Son hafta sürpriz bir galibiyet almış olsalar da Coventry City de
5: yazılır.
4: Gibi gözüküyor. Dolayısıyla iki spot kapalı.
5: Tamam.
4: Ben, tabii biraz mübalağa ile konuşuyorum.
5: Evet, tabii.
4: Benim gözümde projeksiyonumda iki takım gidecek gibi. İşte geriye bir yer kalıyor. Toplum adaydır ama bu kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir takımın da bir noktada silkelenip asla yukarı çıkmasını beklemiyorum. Bence çift haneli bir sırada bitireceklerdir. ama kalmaları lazım yani.
5: Değil mi? Bu kadro düşerse herhalde tarihin düşen en pahalı kadrosu olur.
4: Olur, olur yani takım geçen seneden hani bambaşka bir kimlik, yine kamyonla oyuncu alındı. Çok ilginç. Gerçekten hani ilginç, belki ne bileyim gelecekte belgeselinin çekilmesi gereken bir takım bile izliyor olabiliriz şu anda.
5: Olabilir. Gerçekten öyle. Hatta Fulham demişken istersen yani Londra'dan devam edelim. Bir Fulham'a gidelim. Arbeloa'ya çok ciddi eleştiriler var ki nitekim sen de öyle bir tutumla aslında bakıyorsun ki ben de Arbeloa hakkında çok doğru bir isim mi çok tartışılır diye düşünüyordum. Birazcık tabiri caizse Real Madrid'den ekibiyle geldi. Birçok İspanyol oyuncunun geldiği bir denklem var ki İspanyol futbolunun bu kadar yukarıya çıktığı bu dilimde, İspanyol hocaların bu kadar revaçta olduğu bu dilimde Arbeloa tercihi belki ezberden baktığımız zaman belki olabilir diye diyenler olacaktır. Hani şu ana kadarki dilimde birçok İspanyol geldi. Fulham'da da bir yatırım var ve her zaman orta sıralarda olan Marco Silva ile olan takımı alışığız. Yani Fulham uzamaz da kısalmaz da deriz. İşte 9-12 bitirir deriz normalde ama bu sene Fulham'da hoca değişikliği olması düşer dedin ama hoca değişikliği bekliyor musun diye sorayım. Fulham'ın potansiyeli nedir diye sorayım abi.
4: Yani ben dediğim gibi hani bu benim bir sert tahminim ama Arbeloa'yla bu işin gitmeyeceğini düşünüyorum kesinlikle. Yoksa takımda çok büyük değişiklikler yok ve hani aslında öyle ya da böyle hani Manchester United da sonuçta bir büyük altılı takımı. Evet. Liverpool'dan da biraz sallanıyor da olsalar puanı aldılar. Ama tabii standart bir kadrosu var. Dolayısıyla hani bu takım hoca dokunuşu istiyor diye düşünüyorum ben. Hani eldeki malzeme mucize yaratacak bir kapasiteden uzak. Ve hoca da o ışığı göstermediği için açıkçası bence işleri zor. Çünkü takımda hani büyük değişiklikler yok. Hani bir forvete Gonzalo Garcia geldi. Onun da hani Real Madrid etiketi tabii hoş. Evet. Ama şu ana kadar çok büyük bir şey görmedik. Hani Iwobiler, Oscar Bobler, Calvin Bassey arkada, Leno Meno devam ediyorlar.
5: Joshua King biraz heyecan verici oyuncu gibi geliyor bana o takımda.
4: Kim pardon hocam?
5: King. Joshua King, King var
4: evet.
5: ya.
4: Evet o Emil Smith Rowe'u da yedi. Genç bir oyuncu. Onun hakikaten on numaralı orada önemli. Chelsea maçında da etkiliydi. Ben o maçı özellikle seyretmiştim. Dediğim gibi yani hani Fulham bir Premier League gediklisidir. Gerçi o Mitrovic zamanlarında asansörde oldular ama evet, daha evet. çok burada gördüğümüz bir takım. Başarabilirler ama adaydırlar benim gözümde. Sene sonunda hani can çekişirler gibi görüyorum.
5: Katılırım. Biraz geçtiğimiz sezonun West Ham hikayesine benzeyebilir gibi. Bir Londra evet. takımı, köklü takım yine gidiyormuş gibi. Vallahi kulağıma böyle bir yabancı gelmedi. Düşerler hani keskin bir tahmin direkt verdin ama beni hemen ikna ettin abi. Ben de Arbeloa'nın kalış süresine bağlı olarak %100 katılırım. Dilersen Coventry diyelim. Diğer düşme adayını da konuşalım. Biraz karma konuşuyoruz ki yani programı iki bölüm ayıracağız. Yaklaşık bir 3-4 dakika içerisinde bir kısa bir araya gideceğiz. Sonra ikinci bölümde zaten devam edeceğimiz konuları sorularımız da olacak ama Coventry'yi de konuşalım hazır bu araya gitmeden. Ne diyorsun yani, yeni gördüğümüz bir takım, ikimizin de belki en hakim olmadığı takımlardan bir tanesi. Belki sen daha hakimsin de tabii ki bana göre, ama ben bu sezon iki maçını izledim Coventry'nin. Çok hakim olmadığım bir takım olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta çok fazla Championship izlemediğim için çok bir fikrim yok. Lampard konusuna geliriz tabii ki, hoca dahilinde soracağım. İlk 4 maç gol atmayan bir takımdan bahsediyoruz. Son maç Nottingham deplasmanında gerçekten ilaç gibi bir 3 puan. Kalelerini gole kapattılar. Tek golle kazandılar. Coventry bunun üzerine koyabilir mi en azından diye sorayım.
4: Evet, yani bir kontra atak, bir gol, 5 maçta 3 puan fena gözükmüyor. Yoksa ondan önce 10 gol yiyen bir takım. Esas orada ben hani mesela kadroları alt alta yazınca büyük sıkıntıyı ben Coventry'sinde görüyorum açıkçası. Gerçekten hani Championship'ten, dediğim gibi ben de tabii ki seyretmiyordum ama takımın gelenlerine gidenlerine bakınca hani kabaca iskelette de çok büyük değişiklikler yok. Ama evet, gelen oyuncular hani muhtemelen potansiyellidirler. Gösterirlerse bir şeyler değişebilir. Ama yine buraya gelmeden bir hani konuyu oraya getirelim. Lampard'ın kariyerine baktım. Hani işte ilk zaten o Derby County ile çıkışını yapıyor. Championship finalinde kaybetmiş biliyor falan. Hani onu da yeni hatırladım. Dolayısıyla evet, bir alt ligde potansiyelli oyuncularla, ki işte Derby County'de elinde Mason Mount, Tammy Abraham gibi oyuncular vardı.
5: Tabii.
4: Hani o bir şekilde kotarıyor. Ama üst lige geldiğinde hani Everton'ı da gördük. Chelsea'sini de izledik. Şimdi tabii 4 maçta 0-10 başlamak da açıkçası çok kötü gözüküyor yani. Olmuyor gibi, olmayacak gibi. Benim onlara dair de pek bir umudum açıkçası.
5: Peki şöyle sorayım. Çok kısa bir soru daha soracağım. Sonra bir takım daha bu aradaki 2 dakikalık dilimde alırız ama Hacı Wright dönünce şöyle bir reaksiyon görür müyüz diye sorayım.
4: Premier Lig seviyesinde görür müyüz? Onun da ciddi sakatlıkları oldu. Avoni ile oynuyorlar. Benzer profil. Yani takımın çehresini çok değiştirebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum Can, ben Hacı Wright'ın.
5: Yok, katılırım yani, sonuç olarak hani sonuçta kadronun en değerli oyuncularından bir tanesi olduğu için hani hem de sakat da, o yüzden onu da sormak istedim tek potada giderken. Şöyle bakıyorum, kısaca konuşabileceğimiz bir takım olarak Ipswich'i de ekleyelim buraya, ki Ipswich değil aslında mi? Başarılı başladı. Biraz daha fazla yer vermemiz lazım ama 5 maç 6 puan, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet. Mağlubiyetleri sayayım. Manchester United, Liverpool ve Everton maçlarında mağlubiyet var. Sunderland ve Palace'ı yenen bir takımdan bahsediyoruz. Ipswich'i nasıl buldun?
4: Ki Everton'da deplasman zaten. Hani evet. Yeni Goodison Park'tan çıkmak öyle kolay kolay kimsenin harcı değil. Onlar evet, yani şu an için ilk 5 haftada herhalde sene başında milli takım arasına kadar size bu fikstürde 6 puan veriyoruz deseler öpüp başlarına koyarlardı.
5: Kesin.
4: Dediğim gibi hani rakiplerini de izlediğim için birkaç maçta onlara denk geldim. Hani Everton'ı kendisi seviyorum. Hani Manchester maçı, artık Manchester ne yapacak diye baktığım bir maçtı.
5: Doğru.
4: Dolayısıyla hani renkli bir futbol oynuyorlar. Hani Enciso önderliğinde işte kanatlarda iki hızlı oyuncu, Abdülfatavu ve işte ileride Emerson. Zaman zaman başka oyuncular da forvette kullanıyorlar.
5: Maeda'yı görüyoruz arada kullanıyorlar. Maeda'yı forvet arkası, yani hücum bölgesi oyuncularından bir tanesi olarak arada gördük Maeda'yı da.
4: Evet, yani benim anladığım şöyle, bize zevkli maçlar izletecekler. Hani gitgelli, bol gollü. Yani bir onların maçlarından hani şöyle çıkmayız diye düşünüyorum. Of ya ben ne seyrettim, hayatımdan çalınan 90 dakika dedirtmeyecekler bize. Ama gelecekleri ne olur? Onu inan ben de o kadar bilmiyorum. Yani izlemediğim için bir şey söylemeyeyim. Mücadeleciler, işleri zor gibi görüyorum yine de.
5: Şimdi kısa bir araya gidelim abi. Çok kısa bir araya gideceğiz. Yaklaşık böyle çok çok kısa aradan sonra geleceğiz diyelim. Yaklaşığını vermeyelim. Kısa aradan sonra beraberiz.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Ipswich'i konuşuyorduk. Bütün Premier League takımlarını konuşacağız. Ama Ipswich hakkında son cümlelerini alayım abi.
1: Can, hani ben biraz yine magazinel bir şey söyleyeyim. Sonuçta aha, biz ekipçe fantasy futbol Premier League'de oynamayı seviyoruz. Leif Davis, sol bekleri sürekli ileride. Tamam, golluyorlar ama gol asist katkısı 2 sene önce de onlar Premier League'de 3 sene önce olduklarında yüksek bir oyuncuydu. Hani öyle bir magazinel bir ifadeyle bitireyim. Fantazi oynayanlar Leif Davis'i yabana atmasın diyeyim.
0: Kesin katılırım. Leif Davis çok değerli parçadır. Ben de zamanında kendisi sayesinde gerçekten takımlarımda belli farklar yaratmıştım. İyi oyuncudur. Çok severiz kendisini. Dilersen abi 3B'ye geçmek istiyorum. Yani Premier Lig'de gerçekten bizi en çok heyecanlandıran takımlar olarak belki konumlandırabiliriz. Bu Big Six'e karşı yaptıkları zaten ortada olan 3 tane takım. Bir tanesi Bournemouth, bir tanesi Brentford, bir tanesi de Brighton. Sence hangisiyle başlamalıyız? Bunları birbirinden tabii ki ayıracağız ama bir blok halinde aslında bu üç takımda konuşmak istedik. O yüzden de hiyerarşide böyle bir düşüncemiz oldu. Hangi B ile başlayalım abi?
1: Yani ben yine basında şöyle bir şey okudum bu hafta içerisinde. Yani bir takım arasında giderken bu tip haberler çıkıyor tabii. 3B olduğu için Bermuda üçgeni benzetmesi yapılmış bu üç takım için. Çok hoşuma gitti. Yakışıyor da. Gerçekten hani oralar bataklık gibi saplanıyor. Çok büyük takımlar. Şöyle yapalım, senin için de uygunsa. Hı hı. Son hafta en sansasyonel galibiyeti aldı Brighton. Arsenal'i 3-0 yendiler. Şöyle de bir veri vardı. Son 3 senede de bir önceki yılın şampiyonunu yenmeyi başarmış bir takımdan bahsediyoruz.
0: Çok acayip bir takım hakikaten.
1: Gerçekten çok etkileyici. Burada yani sistem vurgusu yapmak zorundayız. Özellikle Brighton ve Brentford'da. Sonuç olarak De Zerbi'yi sen de beğendiğini söylemiştin. Evet. Ama İtalya'sı da var. Hani Marsilya'sı da var. Ama şunu görüyoruz. De Zerbi hani aslında en büyük çıkışını Brighton'la yaptı.
0: %100.
1: Gitti. Öyle de böyle bir hani gelecek vadeden de olsa hani o zamanlar herhalde 32-33'tü. Fabian Hurtseler geldi. Tabii aynen, ki hocaya da sonsuz. Ama hani sistem için doğru parçayı bulup bir şekilde o yine datalarla birleştirdikleri oyuncu transferleri şu bu derken yani çok etkileyici işler yapıyorlar. Mesela son maçta Kostulas bir gol bir asist. Hani Olympiakos altyapısından çıkmış, daha 21 yaşında diye hatırlıyorum. 21'inde olması lazım. Siz onunla gidip rahat rahat Arsenal'i çok üstün bir pres baskısıyla.
0: Hatta abi çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Adam 20 yaşında. 2007'li adam hakikaten çok ilginç. 20 yaşına i̇şte, giriyor hatta adam. 19 yaşında, evet, 20'ye girecek.
1: Yani Yunan formette siz Premier Ligi kasıp kavurabiliyorsunuz. Yine savunmayı aldıkları o zaten hani Hırvatların bu aralar savunmaları meşhur. Şukovic de herhalde Van Hekey'i aratmayacak gibi gözüküyor. Benim özel olarak vurgulamak istedim, hatta bunun için sana mesaj da attım. Pascal Gross benim
0: inanılmaz bir insan.
1: Çok sevdiğim bir oyuncu. Gitti geldi, bir memleket havası aldı. ama yani artık tam aksine, hani Kostulas'ın aksine, onun yaşı 35. Ama yani çok iyi yıllanmış gibi gözüküyor. katkı veriyor tüm duran toplarda. O var. Yani çok severek takip ediyoruz ya Brighton'ı. Zaten şu anda da üçüncüler. Belki orada kalamayabilirler ama her maçı ortak olacak kadar iyi oynayacaklarına ben emin gibiyim.
0: Valla ben %100 katılırım. O kadar ben de beğeniyorum ki yani izlerken şöyle Brighton'ı gerçekten hani böyle bacak bacak üstüne atıp şöyle Brighton izlemekte büyük bir keyif oluyor. Mesela cumartesi günü 17 seansında yani keyifle açıp izlenecek takım olarak herkese önerebilirim. Ya şunu sormak istiyorum açıkçası, yani Brighton'da ya çok büyük bir sirkülasyon var ki aslında bunu Brentford ve Bournemouth'ta da konuşuruz ama ya bir oyuncu gittiği vakitte ne kadar bonservise giderse gitsin yeri hemen doluyor. Bu nasıl başarılabiliyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu soracağım. Promise David diye bir isim alındı. Henüz çok daha fazla görme şansımız olmadı. Sence uzun vadede tabii ki Kostulas inanılmaz bir başlangıcı imza attı ama Promise David formayı alır mı diye sorayım forvette. Bir de aynı zamanda tabii ki bu takımda belli yerler nasıl bu kadar kolay dolabiliyor diye aslında şöyle merakla sana bir soru sormak istiyorum.
1: İşte orada gerçekten

0: İnanılmaz bir durum var. Siz ne yaptınız? 2 sene önce elinizde João Pedro vardı. Parladı, sattınız. Bir veteran Welbeck'le geçen seneyi de yüksek skor katkısı alarak çok iyi bir şekilde tamamladınız.
1: Evet.
0: Şimdi onu gönderdiniz aynı takıma. Kostolas'ta bunu sürdürüyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir başarı. Tabii ki hocaya da kredisini vereceğiz. Ama herhalde yine oraya da geri döneceğiz. Takımın oturmuş bir yapısı var. Evet. Ne futbol oynadıklarını biliyorlar. Ve tahmin ediyorum ki bunu uygun oyuncu alarak benzer sistemi devam ettirerek başarıya ulaşmakta, hatta artık şöyle söyleyebilirim, güçlük de çekmez hale geldiler. Yani hakikaten imrenerek takip ediyoruz.
1: Çok çok acayip yani. Yani ben sene başında yani Big Six tabirini kırabilecek takım Brighton diyordum ama bu kadarını beklemiyordum kendi adıma, onu söyleyeyim abi.
0: Ya fırtına gibiler. Promise David sorusunu cevaplayayım. Yani hani muhtemelen Brighton bir oyuncu alıyorsa, hani oyuncuyu yani Galatasaray'a karşı geçen sene maalesef golü de attı. Saint-Gilloire'da da.
1: Evet.
0: Hani gol yollarında etkili ve hani iri cüsseli, sağlam, hani Premier Lig'de iş yapabilecek bir forvet olarak gördüğüm için hani forveti o doldurur gibi düşünüyordum. Fakat orada hani şöyle bir zamanlama oldu. Oyuncu biraz geç geldi.
1: Evet.
0: Rutter sakatlandı. O sırada da Kostulas'a resmen şans doğdu. Evet. Gerçekten. Geçen sene de forma buluyordu ama son 15 dakikalarda. Şimdi oyuncu o kadar istim üstünde ki sadece yeni transfer var diye bir oyuncuyu kesecek en son takımdır diye düşünüyorum.
1: %100. Zaten. %100.
0: Her zaman form grafiği onlar için esas veri. Dolayısıyla Kostulas bu performansını sürdürürse Promise David bir süre daha bench warmer, ne diyorlar ona, yedekte oturup orayı ısıtan oyuncu rolünü oynayabilir gibi gözüküyor.
1: Havlu sallar diyorsun yani teknik olarak.
0: Evet, ben öyle gördüm bir süre daha.
1: Abi Brentford'a geçmek istiyorum. Brentford'a geçmek istiyorum. Çok fazla takımımız var, o yüzden birazcık da ara sıra kesmek durumunda kalıyorum. Kusura bakma tekrardan.
0: Heyecanlandım canım, kusura bakma.
1: Tabii canım, şu anda çok heyecanlanacak bir takımdan bahsediyoruz. Yani Brighton üzerine belki bir saat program çekilecek bir takım ama
0: evet.
1: Benzer sahipler, iki dost birbirinden ayrılıyorlar. Bir tarafta Brentford, bir tarafta Brighton. Brentford Moneyball sisteminden bahsedebiliriz, algoritmalardan bahsedebiliriz. Abi bu takım ne yapıyor diye sormak istiyorum açıkçası.
0: Yani evet, yani sonuç olarak onlar daha küçük bir yerden de geliyorlar. Ama hakikaten hani bu ikili zaten hani aşikar ki sadece Premier Lig'de değil, hani başkanlardan söz ediyoruz. Bütün Avrupa'da çığır açtılar. Yani ben tüm gözlerin onların üzerinde olduğuna emin gibiyim. Şimdi oyuncu satarak ve başarılı olarak bu insanlar, herhalde bu kulüpler bonservis harcayabilecek diye de geldiler.
1: Evet.
0: Yani rakipler korksun gerçekten. Yani o Brentford deplasmanına gitmek eminim şu anda bir korkulu rüyadır. Çünkü gerçekten inanılmaz mücadele ediyorlar. Bunu hani bir yerde görmedim. Benim tahminim bu kadar iyi kontrole çıkan, isabetli ve bu kadar hızlı çıkan tabii ki takımlar var ama hani benim istediğim kadarıyla Brentford bunların başında geliyor. Ve hani şurada da kredilerini verelim. Oyuncuların performansını yükseltmede de şu an için eşi benzerleri yok gibi yani. Sonuçta Igor Thiago büyük sakatlıktan sonra, bir sezon oynamadıktan sonra geçen sene kastı kavurdu.
1: Aynen öyle.
0: Çok iyi başlayamamış olsa da son maç o da ilk golünü attı. Adamlar Kevin Şadi'yi şu anda Alman milli takımı, son maç için söylüyorum ama.
1: Öyle.
0: 11 oyuncusu yaptılar. Hani Damsgaard bizim için hani sıradan bir oyuncuydu. Şu an gayet katkı verebiliyor. Ben orada yine kaleci vurgusu yapayım. Kelleher de oraya cuk oturdu gibi gözüküyor.
1: Kesin.
0: Ama yine yani biz şöyle düşünüyorduk değil mi? Hani Thomas Frank geldi. Danimarkalı hoca. Büyük metodolojist. Payı ona verebilirdim ben. Ama
1: normal şartlarda evet, hatta ben öyle yapıyordum. Keith Andrews'u tanımadan önce.
0: Yani hani nasıl düşünüyoruz şimdi, yani Jakirovic şu anda hulu hulu yapan insan gibi, belki yerine başkası gelse bu serüven devam etmeyebilir, hani hoca transfer yapsa gibi bir düşüncem var benim açıkçası. Ama bu kulüpler öyle bir yönetiliyor ki, yani şu an Keith Andrews'un da ben başka camialar tarafından takip edildiğine eminim. Ama yine Brentford'un kredisini vermek için şunu söyleyeyim. Evet, elimizde tek bir örnek var. Kabul ediyorum. Ama Thomas Frank Tottenham'a gittiğinde sudan çıkmış balığa döndü. Ben asla hocalara laf etmiyorum. Sadece burada Brentford'un kurduğu yapıyı ben övmek istiyorum. Hocaların da eminim çok işine geliyor bu yapı. Zaten hani pek de boş hoca diye bir şey asla olmaz.
2: Mümkün değil.

0: biraz parıltı gösterince bu yönetimle birleşip artık oyuncu da alabiliyorlar. Sonuç ortada. Mağlubiyetleri...
1: Mağlubiyetlerin dedin abi. Bölmeyeyim, tekrardan alayım abi seni.
0: Mağlubiyetleri yok. İyi bir durumdalar.
1: Ben bir de Yannick Schuster'i çok beğendim. Hiç tanımıyordum oyuncuyu bu arada. Avusturyalı oyuncuyu. Ya Brentford'da savunmanın merkezinde gerçekten çok beğendim. İlginç bir oyuncu gibi geldi bana. Hakikaten tavanını çok merak ediyorum. Daha çok yeni izledim. O yüzden çok da fazla işte bu kesin en iyi oyuncu olacak diye bir cümle kuramam. Ama Schuster beni bayağı pozitif anlamda şaşırttı. Yani hiç tanımadığım bir adamın böyle tak diye Brentford gibi bir düzenin içine gelip merkezde oynaması bayağı bir şaşırttığında ufak bir vurgusunu yapmak istedim. Peki Bournemouth diyeceğim abi. Yani Andoni Iraola ve şu anda Marco Rose'ya geçildi ama Brentford'da teknik direktör değişiminde kulübe bir paye vermiştin. Bu Bournemouth hakkında burada nasıl konumlandırırsın kendini? Yani Andoni Iraola'nın takımı mıydı bizim izlediğimiz acayip iş, yoksa Bournemouth'un organizasyonu muydu? Bu sorunun cevabıyla başlarsak sonrasında tabii ki futbolunu konuşuruz ki sezonu aslında 5 maçta 3 puanla başlayan bir takımdan bahsediyoruz. Genel olarak Bournemouth diyeceğim. Ne dersin abi?
0: Ben hani burada biraz daha diğer taraftayım. Iraola'nın bence takıma katkısı ve etkisi oldukça fazlaydı. Ben sezon başında da söylemiştim. Şimdi geri adım atmayayım. Marco Rose'nin de büyük hayranı değilim açıkçası.
1: Hatırlıyorum. Çok net bir ifadeyle Rose çok içime sinmedi demiştin.
0: Evet, hani o proje takımlarında da görev aldı, işte Leipzig şu bu, ama o adam olabilir mi, o hani zaman gösterecek. Çok vakit harcamayayım buraya. Bir de bu takım tabii her sene oyuncu kaybediyor, hani bu sene de senesi şu bu gitti, dolayısıyla yerine oyuncu koyabilirler mi, özellikle savunmaları
1: çok tartışılır,
0: düşündürüyor açıkçası. Yoksa ileride hani Ryan, Tavernier ve Evanilson gibi her maçı çözebilecek bir ütteye sahip olmaları iyi, güzel. Ama hani işte bundan önce giden Zabani'yi falan da hesaba katarsak savunmada sorun yaşıyorlar gibi görünüyor. Onlar da hani benim severek takip ettiğim bir takım. Hani biraz duygusal bir yerden söyleyeyim. Evet. Kötü olmalarını istemem. Ama şu an için takım akıcı bir futbol oynasa da, sonuçta gittiler UEFA'da da İspanya deplasmanında Sociedad'ı yendiler.
1: Evet.
0: Böyle çarpıcı sonuçlara imza atma potansiyelleri var. Ama bu sene orta sıralar onlar için daha bir gerçekçi hedef diye yorumluyorum.
1: Ben de benzer düşünüyorum. Şöyle konuşmadığımız takımlara bakıyorum ki aslında bir de şöyle belki de Premier Lig'in en kalabalık kadrosu Xabi Alonso'lu Chelsea'ye bir gelmek isterim. Yani Chelsea şu anda 5 maç sonunda 7 puanda, 10 gol atmışlar, 12 gol yemişler, 2 galibiyet 1 mağlubiyet, 2 mağlubiyet 2 galibiyet 1 beraberlikleri var, beraberlik Hull City. Nasıl bakıyorsun Chelsea'ye? Chelsea bunun çok daha üzerine çıkar mı, yoksa Chelsea'de oturmadı mı demeliyiz? Yani nasıl bakmalıyız, Chelsea'yi neresinden yorumlamalıyız diye sormak isterim abi doğrusu.
0: Vallahi Can, bu sefer ben sana bir soru soracağım.
1: Lütfen abi.
0: Son maç orta saha ikilisini paylaşıyorum seninle. Valentin Barco, Jordan Henderson.
1: Evet.
0: Hull City içerideki maçta Reece James ve Lavia. Evet. Yani orta sahayı Xabi Alonso kesinlikle bulamadı ve anladığım kadarıyla elinde de yok. Enzo'nun gidişinden sonra hani o son dakika iptal olan bir transfer de var belki ama Monaco'lu oyuncu.
1: Evet.
0: Ve hani günümüz futbolunda orta sahanın önemini kendi aramızda da sen yayınlarında da konuşuyorsun. En büyük payeyi işte Guardi eklemesi, Anderson, Enzo, onlara yardıma gelen Şerki'den verdik. Yani bu takımın o noktada çok ciddi eksiklikleri var. Oyun kuramıyorlar. Evet. Almer ile bir herhalde sakatlık geçirmiş.
1: Palmer son maçta yoktu diye hatırlıyorum ben.
0: Evet, Joao Pedro hakeza. Dolayısıyla yani Chelsea'yi de zor bir sezon bekliyor ve hani bu takım nasıl bu kadar rahat gol yiyor? Hani Brighton'ı 4 atarak yeniyorlar ama 3 gol yiyorlar. Dediğin gibi 12 gol yediler, -2 averajdalar. Zor bir sezon bekliyor gibi görüyorum ben onları.
1: Ya ben de katılırım abi. Yani biraz şöyle de yorumluyorum. Stoper'de 4 tane oyuncunun 3 tanesi oynuyor sürekli ve sürekli bir rotasyon var. Yani asıl 11'i bulamadıkları çok açık. Orta saha konusuna %100 katılırım ki yani aslında Caicedo'nun olmadığı bir denklemden bahsedelim. Caicedo gelince biraz daha yani en azından orta sahayı yani en azından rolünü iyi oynayan bir oyuncu ama dediğimiz gibi oyun kuramadıkları için gerçekten çok büyük bir sorun var ki yani Reece James

0: işte Barco da o oyuncu değil, ikisi de bek oyuncusu. Yani gerçekten şu anda öngörmek çok zor ama yani ben de en başarılı olabileceklerini düşünmüyorum ki bu kadar iyi bir hücum hattı varken, bu kadar potansiyelli savunma oyuncuları da varken en azından buradan daha iyi bir kurgu belki, yani taktikte çok fazla ısrar eden bir Xabi Alonso görüyoruz. Her zaman 3-4-1-2'sini ya da 3-4-2-1'ini oynatmayı seven bir adam olduğunu biliyoruz. Belki bu takım için en doğru format bu mudur, o da çok tartışılır diyerek senin de yorumunu merak ederim. Son olarak sorayım Chelsea'yi bu şekilde.
1: Evet, yani Aysa'da önemli bir ekleme olacak. Şu an çok ihtiyaçları var. Çünkü bir tutucuya da ihtiyaçları var belli ki yani. O evet. Brighton'da da o kontrol atakları kesebilecek bir oyuncuları yoktu. Fazla geçirgenler. Dediğin gibi yani Xabi de kendi metodolojisine bir parça hayran bir hoca gibi gözüküyor. Ben hani kendisine inananlardanım da. Hani mesela bugüne kadar bu yayında bu tabiri kullanmadım ama kendisine biraz zaman verilmesi bence daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Ama hani Chelsea bu seneyi bir geçiş yılı olarak görüp öyle değerlendirirse belki seneye üstüne bir şeyler koyarak gidebilirler ama bu sene hani contender, yani başa oynayan takımlardan biri olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Şöyle hızlı hızlı devam edelim abi. Everton ve Liverpool'u konuşmak istiyorum. Yani Liverpool bölgesinin iki takımını konuşmak istiyorum. Birisi 6. birisi 7. Liverpool'da Iraola döneminde beklentin nasıl diye sorayım. Everton'da aynı zamanda tek pota da gidelim. Çünkü zamanı yetiştirebilmek açısından. Everton'da bu sezon birazcık daha bizlere hani alışık olduğumuz Everton her zaman en azından 2000'lerin başından bu yana Everton'ın olduğu yer genelde 6 ile 10 arasıydı. Tekrardan oraların böyle net takımı olabilir mi Everton diye de sormak isterim abi ikisini birden.
1: Ben olabileceğini düşünüyorum Can. Hani David Moyes bu hani geçmişten gelen İngiliz herhalde. Adalı antrenör, İskoç kendisi ama evet. Adalı antrenörler kuşağının artık günümüzde çok da fazla olmayan temsilcileri. Yani akranlarını şu anda çok fazla ligde görmüyoruz. Ama evet, Kaya gibi bir takımı var. İlman'ı kaybettiler, problemdir. Ama hani Jack Grealish oraya geri döndü. Thierno Barry katkı veriyor. Ve hani iç sahada o takıma karşı hakikaten performans vermek zor. Dolayısıyla yukarıda hani ligde rahatlıkla kalacaklardır. Hani ben şunu görüyorum. Kadro çok geniş değil. Girenler biraz, yani oyuncular problem yaşarsa az kadrodakiler aratabilecek gibi görüyorum ben. Ama hani sağlıklı kalırlarsa kesinlikle ilk 10 takımıdır Everton. Uzatmıyorum, öbür tarafına geçiyorum.
0: Liverpool dersek abi?
1: Iraola'ya bir hani nasıl diyeyim ben pembe gözlüklerle bakıyorum. İyi olmasını çok istediğim bir hoca.
0: Katılırım.
1: Barcola geldi. Onun katkı vermesi şart. Alexander Isak çünkü sezonu iyi başlamışken
0: ki sen de tahmin ediyordun bu arada, lafını böldüm ama bak abi, Isak bu sene farklı olacaktır demiştim bana.
1: Evet, yani onu Newcastle'da gördüğümüz oyuncu geçen seneki oyuncu olamazdı. Evet. Bu herhalde transferinden hikayesine dönmesi onu da geçen sene etkiledi. Sakatlık şu bu derken geçen sezon biraz bay geçti. Evet. Bu sene iyi başladı. Sağlıklı kalırsa onun da katkısı ilerleyen zamanlarda devam edecektir. Orada herhalde artık Frimpong'un olmadığı tüm futbol çevrelerince yavaş yavaş kabul görüyor.
0: Evet. Araho oynuyor genelde, doğru.
1: Tabii ki. Hani ben de oyuncuyu seyrettim ama hani sonuçta o en iyi bir insan ben değilim. Çok daha büyük otoriteler, özellikle Van Dijk'ın yanına gelen Jacken'in çok hayranı olmuş durumdalar. Birçok istatistik biriminde de çok yukarılardaymış. Çok temiz bir stoper olduğu anlatısı var etrafta. Hani savunma da oturursa Barcola ile birlikte gol yollarında da daha keskin olabilirlerse. Çünkü o Victor Munoz'da olacak iş değil gibi görüyorum ben bunu.
0: Yani İyi bir yedek olur yani Victor Munoz.
1: Evet, evet tabii. Bu sezon uzun. Bir tarafta hani her zaman skor yapan Gakpo. Bir tarafta yaratıcılığına da hani birebir de adam eksiltmelerine güvenebileceğiniz Barcola. Zobosloy'un her zaman Liverpool formasını giydiği zaman korkutucu bir yönü var. Dolayısıyla ben Liverpool'da mutluyum. Yukarılarda kalacaklardı. Yani seneye de Şampiyonlar Ligi spotu alacak bir takım olarak görüyorum Liverpool'a.
0: United dersek abi. United dersek hızlıca.
1: Efendim?
0: Manchester United dersek abi hızlıca. Çünkü yetiştirmeye çalışıyorum.
1: Evet. Onu da hemen konuşalım. 5 maç 5 puan. Tek galibiyet ligine çıkmış Ipswich'e karşı. orta saha kurgusu orada da. İşte Marino mu oynayacak, Baleba mı gelecek bir ara, Tielemans mı olacak? Yani Bruno Fernandes'in ayağına bakan bir takım hüviyeti var. Hani açık konuşalım, Rashford bu sene Fenerbahçe'ye ya da Türk ülkemizdeki herhangi bir takıma gelse hiçbirimiz şaşırmazdık.
0: Doğru.
1: Ama şimdi 3 maç, son 3 maç ilk 11 denize düşen yılanı sarılıyor. Yani bu Kerik, işte Solskjaer, bir sürü hoca deniyorlar. Hep bir hevesleniyorlar. Yani bir döngüle gibiyiz.
0: Yani camia bir... evladı işi çalışmıyor mu İngiltere'de, öyle mi sorayım?
1: Yani Manchester United'da çalışmadı artık herhalde. İspatlandı. Ama Ruben Amorim geldi, o da olmadı. O yüzden Tottenham'la biraz paralellik gösterdiklerini düşünüyorum. Ya kadro yapılanmasında hani sene başında konuşmuştuk. Savunma bizi yanıltmadı can. Yine kötü durumdalar. Lisandro ben sevsem de bir el bombası. Her zaman problem yaşatabiliyor size. Doğru. Kırmızı kart görerek, sakatlanarak. Partneri Maguire, Yoro da şu an için o beklenen büyük Fransız stoper olmadı. Orada da bir yol ayrımı bekliyorum ben çok geçmeden. Yani bu döngüye alıştık artık. Ama işleri zor.
0: İşleri hakikaten zor ki ben de çok kısa bir yorum ekleyeyim.
1: Bu sene Şampiyonlar Ligi de oynuyorlar. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Onların da çünkü geniş bir kadrosu yok.
0: Evet, gerçekten öyle sıkıntılı bir kadro olarak gözüküyorlar ki ben Brighton maçını izledim en son, Lig Kupası'ndaki maçı izlemiştim. Yani United 2-0 maça, yani maça galip başladı, sonra 80 dakika ne yaptığını biz hiç anlayamadık. Gerçekten sürkülase oldular, çok garipti yani. Bayağı da şaşırmıştım, 2-0 öne geçen takım bu kadar rahat nasıl maçı verebiliyor? Çünkü göstere göstere maçı vermişlerdi diyerek aslında Aston Villa'ya geçmek istiyorum abi. Yani Aston Villa hakkında neler söylemek istersin? Hatta şöyle yapalım. Aston Villa ile Newcastle tek potada konuşalım. Çünkü Big tamam. Six'e en çok kırabilecek takımlar olarak bu iki takım dikkat çekiyordu şu ana kadar ama yani bu sezon herhalde en büyük favori bu ikili değil ve neden diye sorarak asla topu sana atayım.
1: İkisinin de çok ciddi bir ortak özelliği var. Çok kan kaybettiler. Evet. Aston Villa bütün omurgasını kaybetti.
0: Evet. 5 tane adam gitti.
1: Newcastle'da orta sahasını kaybetti. En büyük starı herhalde Andre Gordon'du. Onu kaybetti. Dolayısıyla hani ciddi bir dönüşüm içerisindeler. Aston Villa tabii bizi temsilcilerimizle çok yakından ilgilendiriyor. Benim gönlümden geçen her iki takımın da aslında hemen oynamasıydı Aston Villa ile. Çünkü evet. Emery yine yapacağını yapacak gibi gözüküyor. Son hafta Tottenham'a karşı iyi bir galibiyet de aldılar. Manzambi döndü.
0: Golle de döndü bu arada.
1: Kim pardon?
0: Manzambi golle de döndü bir de. Evet,
1: golle döndü doğru. Toplum deplasmanında golü de var. Çok dinamik bir oyuncu. Emery'e zaten hani söylenecek yok herhalde. Dolayısıyla Aston Villa form tutacaktır ve hatırlarsan geçen sene çok kötü başlamışlardı. Bir ara City ile çekişen takım hüviyetine bürünmüşlerdi. O kadar olmasa da yukarıda kalacaklardır. Newcastle'a gelince onlar da çok oyuncu kaybetti. Yerlerine birilerini koymaya çalışıyorlar. Hocayı ben çok tanımıyorum ama bu yeni transferlerle iyi bir uyum sağladığı noktada ben Newcastle'da sonuçta kaliteli oyuncularla kurulu bir takım. Biraz gençleştiler. Onların hani mesela Aston Villa'nın ben Newcastle'dan daha yukarıda bitireceğini düşünüyorum.
0: Katılırım.
1: Burada tahminim bu olsun.
0: Yani Yais'le, yani Matis Yais'le zaten en son Arabistan'daydı. Ondan önce biraz daha Red Bull grupta pres temelli bir takım.
1: Onu kaymağınıyor değil mi?
0: Red Bull aynen. Grupta, Red Bull grubu.
1: Her zaman bir şansınız oluyor üst seviyede.
0: Aynen öyle. Marco Rose gibi diyelim. Devam edelim. Evet. Abi çok kısa şöyle yorumlar alacağım. Leeds'i konuşmak istiyorum. Leeds çok kısa konuşulacak bir takım da değil. Gerçi inanılmazlar ve beşinciler. Yani fark edeceğim. Leeds diyeceğim. Bu takım ne yapıyor diyeceğim. Merak ediyorum abi yorumlarını.
1: Orada da kesinlikle fark edemeliyiz. Geçen sene birçok otorite onları küme düşmenin ciddi adaylarından biri olarak gösteriyordu. Alakaları olmadı. Bu seneki Trafford eklemesi çok netice verdiği gibi gözüküyor. Kutlar iş yapıyor, maç başına bakmak lazım. Dominic Calvert-Lewin için çok ciddi övgüler kullanabiliriz. Hani öldü gibi gözükürken net bir İngiliz bitirici forvet havadan yerden hani o ceza sahası golcüsü profilini çok net oluşturuyor.
0: Kesin.
1: Farkenin her zaman üstün savunmasını aşmak zordur. Leeds keyifli takım. Maramovic eklemesi de yerinde olmuş gibi, tutmuş gibi transfer gibi.
0: Bosnalı genç stoper diyorsun değil mi abi?
1: Evet.
0: Çok iyi oyuncu bence de. Ben de beğendim onu. Dünya Kupası'na bayağı dikkatimi çekmişti yani.
1: O artı Trafford ileride hani biraz eski hani tabiriyle atananız da Calvert-Lewin olunca Stah gibi bir
0: maestro.
1: Yanında Okafor gibi bir pırpır oyuncuyla çok dengeli ve hani başlarında doğru bir hocayla potansiyelli bir takım hüviyetindeler. Belki bize o UEFA zamanlarında denk geldiğimiz hani Leeds efsanesini hatırlatacak bir takıma doğru evrilme şansları var.
0: Şöyle bir soru sorayım. Yani Bielsa'nın Leeds'i de mesela enteresan bir takımdı. Sonradan biraz tabii düşüşe geçmişti ama ilk sezonunda

0: böyle ilk 8 mi 7 mi ne bitirmişti Bielsa'nın Leeds'i?
1: Bielsa budur ama Bielsa budur.
0: Evet, Bielsa budur ama Bielsa'nın Leeds'in üstüne çıkar mı farkı ile Leeds?
1: Ben o taraftayım. Ben o taraftayım. Çünkü Farke'nin Norwich'te yanılmıyorsam bir Premier League tecrübesi vardı. Artık buraları deneyimlemiştir hoca. Deneyimli hocalar sınıfına girme gururuna erişti bence. Kendi ispat etti. Ona da bir özgüven gelmiştir. Takımın başında kalacağını biliyor. Takım üstünde her zaman hani etkisi de yüksek bir antrenör olduğu için. Evet, yani maalesef Bielsa İşleri her zaman hani belki başta potansiyel olarak hayal ettirdikleri çok daha büyük oluyor ama bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum. Bu sene biliyorsun Uruguay'ı da yani direkt bataklığa saplandılar.
0: Doğru.
1: Muslera'nın da katkısı oldu belki ama.
0: Ya, evet ama yani sonuçta ya. Diego Forlan geldi şimdi bakalım yeni bir dönem olacak orada da yani, diyelim. Evet abi.
1: Oldu yani bir skandal oluyor dolayısıyla hani bir Alman mentalitesiyle biraz daha istikrarlı ve dengeli Farker'in ben hani daha adından yani Leeds taraflarına sorulduğunda 10 yıl sonra iyi hatırlanacağını düşünüyorum.
0: %100 kesin katılırım buna. Abi aslında iki tane daha takımımız var. Sunderland ile Crystal Palace. Sunderland'i konuşalım. Her zaman şu tabiri vardır. Alican Hoca her zaman söylersiniz. Sunderland kemik gibi takım mıdır?
1: Kesinlikle öyledir. Ben onlarla da ilgili şöyle bir not aldım. Hani zor fixtürden geldiler. Manchester City var, Arsenal var, Brentford deplasmanı var. Avrupa oynuyorlar. Dolayısıyla hani biraz sallanarak başlamalarını ben anlayabilirim. Ama orada da hoca devam ediyor. Zaten savunmasını geçen sene oturtmuş bir takımdan bahsediyoruz.
0: Kesin.
1: Bir taraftar desteği var. Sunderland ile ilgili de bence hani umutlu olmamak için bir sebep yok.
0: Ya ben biraz oyuncu rotasyonunun dar olduğunu düşünüyorum Sunderland'de. Hani Avrupa ile beraber götürdüklerinde zorlanabilirler diye. Ya kendi kafamda böyle sanki 13, 14, 15 gibi bitirirler ama yani hakkı eğer Avrupa oynamasalar ilk 10 oynarlar gibi geliyor derim. Ne dersin bu görüşe?
1: Evet tabii ki pratiği olacaktır. Yani sonuçta hani yeni ekleme diye baktığımız zaman tamam önce var. Trabzonspor'da 3 sene oynuyordu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani inanılmaz paralar harcadıkları bir yazdan da geçmediler. Oturmuş kadrolarına güvenecekler. Hani tabii onların oynadığı turnuva biraz daha düşük profilli bir turnuva olduğu için.
0: Evet, doğru.
1: Belki orayı gözden çıkarma şansları belki zamanla iyi klasse olur. Çünkü eminim ki onlar için de ana amaç Premier Lig'de kalıcı olmak.
0: Son olarak ama çok kısa gibi, Crystal Palace alayım abi. Bitirmek durumunda kalacağız.
1: Haklısın. Onlar da çok yani işte Munoz gitti. İsmail Esar'dan faydalanıyorlar. Öyle de böyle büyük bir uyum sağladıkları hocayı kaybettiler. Forvet'te Enkiteyah diyorum. Artık Mateta'dan hani iflah olmuyor gibi evet. Gözüküyor. Trent Larsen Wolverhampton'daki performansından uzak gözüküyor.
0: Kesin.
1: Zaten kaybederek de başladılar seneye aslında. Ben onların da problem yaşayabilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
0: Ben açıkçası de düşme adayı olarak görüyorum. İster istemez Glasner'le olsalardı daha farklı konuşurdum ama yani orada da bir Avrupa var. Avrupa'da böyle ilginç bir hikaye olabilir. Yani Avrupa'da belki ilerilere gidip ama Premier Lig'den düşebilecek bir takım olabilirler mi diye kafamın bir köşesinde var bu durumda yani, diyorum. Evet hocam, son cümlelerini alayım.
1: Back to back konferans ligi yapıp küme düşmek gibi bir enteresan senaryo ile karşılaşabiliriz gerçekten.
0: Ya mesela Portekiz 2. liginde mücadele eden bir Torreminense mi ne? Şu an Portekiz 2. liginde mücadele ediyor. Adamlar Avrupa'da oynuyor. Yani enteresan tabii hikayeler kazanarak, olabilir.
1: Kazanarak da başlamışlar. Evet, evet. Bakalım Can. Peki. Neler olacak? Yine beraber oluruz zaten.
0: Alican hocam çok çok teşekkür ederim. Premier Lig'in ilk böyle çeyreği demeyelim de ilk 5 maçının ardından böyle derleme programımıza dahil olup hakikaten yorumlarınla burayı gerçekten çok güzel bir şekilde bizlere kılavuz olduğun için çok çok teşekkür ediyoruz abi.
1: Can benim için de her zaman büyük keyif. Sana iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. O halde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
1: Görüşürüz. Bay bay.
0: Alican Umay bizlerle beraberdi. Premier Lig özel içeriğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu tarz içeriklerimiz devam edecek. Birçok Avrupa'nın liglerini, Şampiyonlar Liglerinin, Avrupa Ligi'nin çok fazla bu tarz içeriği sizlere dinleteceğiz. O halde bugün Premier Lig içeriğinden bu kadar diyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Mutlu hafta sonları diliyorum. Ortaya Karışık programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan mücadeleler vardı. Milli takımımız da Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Fransa karşısındaydık. Kocaeli'de Fransa karşısında 1-0 kaybeden taraf olduk ne yazık ki. 54. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gol. 87. dakikada Uğurcan Çakır oyundan atıldı ve 10 kişi kaldık. 1-0'lık Fransa galibiyeti. Zinedine Zidane da Fransa teknik direktör olarak çıktığı ilk resmi maçta galibiyetle tanışmış oldu. Aynı gruptaki bir başka mücadelede İtalya ve Belçika karşı karşıya geldiler. Belçika 2-0 kazanan taraf oldu. B liginde Gürcistan 0, Kuzey İrlanda 1, Macaristan 0, Ukrayna 1, Polonya 0, Bosna Hersek 0, İsveç 2, Romanya 1. C liginde Ermenistan 2, Letonya 0, Karadağ 2, Güney Kıbrıs Rum kesimi 1. Günün sonuçlarıydı. Euroleague'de dün oynanan 3 karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş Valencia Basket karşısında 96-94 kaybetti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'de Virtus Bologna karşısında 78-68 kazanmayı başardı. Ve günün kapanış mücadelesinde Partizan Olimpia Milano mücadelesinde Partizan galibiyetle başladı. Euroleague'e kendi evinde 92-76'lık galibiyetle Euroleague'e başlangıç yaptı. İlk olarak futbolla başlayacağız. Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ilk olarak Türkiye-Fransa mücadelesiyle başlayalım. A milli takımımızı nasıl değerlendirirsin? Tabii A ligi çok zorlu bir grup ve zorlu bir rakiple başladık. Hatta en zorlu rakiple başladık. 1-0 yani olmayacak bir şey değildi. Yani büyük bir fark bekleyenler de vardı ama Zidane'ın da Fransa başındaki ilk resmi maçıydı ve Kylian Mbappe'nin attığı tek golle kazanan taraf Fransa oldu milli takımımız karşısında.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü baktığımız zaman Dünya Kupası baz alınacaksa Fransa birçok kişi için, yani ben de dahil olmak üzere, Dünya Kupası'nın favorisi olarak gösteriliyordu. Hani böyle bir takıma karşı evet biz Dünya Kupası'ndan beklediğimizi alamadık ama Fransa da şüphesiz ki beklediğini alamadı ve teknik direktör değişimi sonrasında yani bir patlama maçı olabilir diye düşünüyordu herkes. Hani dün maç öncesinde birçok kişi konuşurken, yorumlarını belli ederken belki 5-6-7 farklardan bahsediyordu. Dengelediğimiz bir oyun vardı. İkinci yarının başında gol yedik ama ilk yarıda mücadele ettiğimizi söylemek lazım. Sonuçta 1-14 gol beklentisi oynadığımız bir maçtan bahsediyoruz. Fransa rakip ceza sahasında 23 kez topla buluşmuşken biz de 21 kez topla buluştuk. Korner sayımız onlardan fazla. Yani elbette pas olarak ve topla oynama yüzdesi olarak %64'de 36'lık bize bir üstünlük kurdular ama sahadan sildiler diyebileceğimiz bir durum yoktu. Özellikle Arda Güler'in performansı fazlasıyla dikkat çekti. Tek başına oynadı desek yeri ki Arda'ya şöyle bir parantez açmak lazım bence. Yani son artık Dünya Kupası'ndaki kötü tecrübemiz sonrasında Arda Güler çıktı ve şunu söyledi. Yani ben bundan sonra her maçı buradaki bilincimizle oynayacağım. Burada işte vatandaşlarımızı üzdük, bizi izleyenleri üzdük. Buna göre bu şekilde bir performans göstereceğim dedi ve Arda sözünü tuttu. Gerçekten hani ben hem Arda Güler'i tebrik etmek istiyorum hem de hani milli takımıza çok kötü bir performans gösterdi diyemem. Bence bu maça özel bir formasyonla oynadık. Yani üçlü savunma ama tabii beşli savunduk. Fransa'ya karşı dünyanın en iyi hücum hattına sahip takıma karşı bence bu yapılması da gerekiyordu. Tabii ki üçlü savunma, yani aslında rakip gelirken ki topun %64 rakibin ayağında olduğu bir maçın genelinde beşli savunma şekilde çıktığınızda elbette gol atmanız zor. Yani keza Fransa zaten az önce bahsettiğimiz gibi dünyanın bence hali hazırda en iyi takımlarından birisi. Bence en iyi ikincisi. Ya ilk İspanya ama yani aslında en iyi takımlarından biri diyebiliriz dediğim gibi. Son yıllardaki hani Messi'ye takılmaları ve İspanya takılmaları haricinde bırakırsak da zaten yerlerini net bir şekilde bize gösteriyorlar. Zidane'ın da ilk maçıydı. Kazanmaları elbette normal. Ya 1-0 kazanınca acaba puan alabilir miydik diye tabii herkes düşünüyor ama hani bu maçın maç oynanmadan önceki senaryosunda belki 5 belki 6 olabileceği düşünülüyordu. Milli takımımızı tebrik etmek lazım. İyi bir mücadeleydi. Hani elbette İtalya karşısında, Belçika karşısında daha iyi oyunlar oynayıp daha iyi skorlar alabiliriz belki ama şunu da söylemek lazım. Yani Uluslar Ligi'nin en alt seviyesinden buralara geldik. Ya bu takımlarla oynayınca elbette zaman zaman yenilgilerde ya da kötü oyunlarda kaçınılmaz oluyor. Ama oyuncu oyuncu değerlendirecek olursak, ben dün birçok kişi de bence aynı fikirdedir benimle. Uzun süredir oynatılması beklenen Can Uzun'la alakalı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Gerçekten iyi oynamadı. Yani. Hani gerçekten bence beklentinin altında kaldı. İran Fakılı ile alakalı ya bu kadar hani öne çıkmış, yani işte Marsilya maçında hafta içi gol atmış, formu yerinde, model yerinde bir futbolcu. Ya Beşiktaş'tan gelen futbolcular diye konuyu başlıklandırmak istemiyordum ama hani bir U21'e göndermeden, bir alt tarafa göndermeden de hani bir asla takımı almıyorlar. İlhan'ın ben hali hazırda oynaması gerektiğini hani düşünüyorum. Forma bence şansı bulmalıydı. Ya da en azından geniş kadroda olmalıydı. Maç kadrosunda olmalıydı. Ama Montella bunu tercih etmedi. Kadro tercihi konusunda hatalar var mı? Ya dün itibariyle dediğim gibi, yani biz bugün Fransa'dan bir gol yediysek ya belki de Vincenzo Montella'nın beşli çıkmasıyla alakalı daha farklı sonuçlar da olabilirdi. Yani milli takımımızın Dünya Kupası sonrasında mental olarak çok geriye gittiğini düşünürsek, bugün buradan alacak farklı bir yenilgi bizi çok geriye atabilirdi. Bu nedenle hani 1-0'lık bir skor, dünyanın en iyi takımlarından birisi, dünyanın en iyi hücum attı bence hiç şüphesiz. Ucuz yırttık bile diyebiliriz.
1: Tabii bireysel performanslardan bahsetmişken, olumlu anlamda da gerçekten ya bir yıldız olduğunu gösteren bir maç daha çıkarttı. Arda Güler'i de tebrik etmek gerekir.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani Arda, az önce söylediğim gibi, Dünya Kupası sonrasında aslında birçok oyuncumuz tepki çeken birçok açıklama yaptı. İşte bunlardan Merih Demiral örnekti vesaire, ama Arda'nın o zaman çıkıp yaptığı açıklama bence herkese örnek ve hatta işte Arda'nın ne kadar olgunlaştığını da gösterdiği açıklamalardan bir tanesidir. Dün oynadığı oyunda aslında sözünü tuttu. Ya Hakan şimdi sakatlığı nedeniyle milli takımda yok ama ya bu milli takımda 10 sene 15 sene daha Arda Güler oynayacak. Bence 10 numarayı artık daimi olarak Arda'ya verilmesi gerekiyor. Hakan Inter'de de 20 giyiyor zaten. Yani milli takımda da 20 giyebilir diye düşünüyorum. Bence artık 10 numara Arda Güler'e emanet edilmeli. Hakan'ın da bu konuda bir tasarrufu olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ve tabii bir diğer tarafta Fransa da aslında bir kimlik değiştiriyor. Zinedine Zidane yani takımın başına geldi. Böyle yakalamışken aslında puan koparmamız işten bile değildi. Yani olmayacak bir durum değildi gerçekten.
2: Ya tabii ki işte skor 1-0 bittikten sonra hani hepimizin içinden bu geçiyor. Puan alabilirdik diye, ama çok farklı sonuçlar da olabilirdi. Tabii ki o işte bir gol yemesek ya da işte Salih'in pozisyonu gol olsa, özür dilerim, İsmail'in pozisyonu gol olsa çok farklı bir parantez açabiliriz. Yani Salih'in adı geçmişken de şunu da söyleyeyim. Orkun olmadığı yerde hani çok sıradan bir futbolcu halinde gördük kendisini. Hani o yaratıcı oyunculuğu ya da o savunma sertliğine bir eser yoktu. Dün adına negatif eleştirebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Tabii skor 1-0'a gelmişken hani 1-1 ya da 0-0 bitebilirdi maç diye düşünüyoruz. Ama hani umarım İtalya maçına, Belçika maçına bizim için daha kırılgan, daha kolay puan alınabilir rakipler. Hani özellikle bence İtalya maçında favoriyiz bu maçı oranla. Ama dediğim gibi keşke Fransa maçından da puan alabilseydik tabii ki.
1: Ve yine aynı konu, santrafor konusu. Çok kez dün yorum okudum, bize gelen mesajlar da olmuş. Arkadaşlar burada artık yani Montella'sıdır, şusudur, busudur değil olay yani. Yani burada çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. 85 milyonluk ülkeden forvet çıkmıyor yani. Yıllardır çıkmıyor. O hani şey gibi bir durumda değil bu. Nasıl olmaz ya, olabiliyor, böyle şanssız dönemler olabiliyor ne yazık ki. Almanya'da yaşıyor aynısını. Klose'den sonra forvet çıkartamadılar. Oltemadeler, Füllkruglar geçti gitti, denediler, olmadı, hiçbiriyle dikiş tutmadı eskisi gibi. Bizde de aynısı. Son forvet herhalde Burak Yılmaz'dı Türkiye'den çıkan. Ya burada hani suçu başka yerde aramaya gerek yok. Yok Montella'da, yok şurada burada, yok santrafor, net bir santrafor profili yok. Yani ligimizde mesela bakıyorsunuz ilk 3'te, ilk 4'te gol kraldığında yabancı oyuncular var, görüyorsunuz yani, hani gözde görülen bir istatistik. Ve bunun yanı sıra buraya yazdığınız isimleri görüyorum. Mesela Enes Ünal, ya Enes Ünal gerçekten artık geçti, şanssız bir kariyer oldu, güzel bir başlangıçtı gerçekten Enes Ünal için. Ya acaba bizim İbrahim Uçimiz mi çıkıyor dedik fiziğini falan görünce, ama sakatlıklar peşini bırakmadı kariyeri boyunca. Şu anda Hetafe'de de sıradan bir oyuncu maalesef ki Enes Ünal, yani uçup kaçmıyor öyle söyleyeyim. ki hala kronik olarak sakatlığı da devam ediyor, yani nüksetmeye devam ediyor bu sakatlıkları. Onun dışında Serdar Dursun yazmışsınız. Allah aşkına, Serdar Dursun'u kendi takım taraftarı bile eleştiriyor. Yani maç sonunda yorumculuk yapıyor resmen, top falan oynamıyor diyorlar.
2: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani Serdar üzerine şöyle bakmak lazım. Şimdi milli takım gerçekten farklı bir yer. Orada oynatacağınız oyuncunun işte hiçbir yani kötü tarafının olmaması lazım diyeceğim neredeyse. Profesyonellikle alakalı özellikle. Şimdi Serdar Dursun Kocaeli Spor'da oynarken ben Kadıköy'den taşınmadım, her gün İstanbul'dan Kocaeli'ne gidip geliyordum diye açık açık bunu röportajda söyledi. Ya yani bunu hani tamam yakındır, işte daha rahat gidiyordur vesaire, ama ya Kocaeli gibi tribün şehir takımları bu kadar kendine aidiyet hissetmişken siz böyle bir açıklama yapıyorsanız bir sene sonra Kocaeli'de zaten futbol oynamaya devam edemezsiniz. Nitekim edemedi de zaten.
1: Şöyle söyleyeyim, yakın evet doğru. Ya ben zamanında Kadıköy'de işte eğitim, spikerlik eğitimi kurs alıyordum. Kocaeli'de yaşıyordum. Ya ben iki gün geliyordum haftada buraya. O geldiğim iki günde abimde kalıyordum. Ya üşeniyordum. Öyle bir uzaklık da var aslında. Öyle tamam yakın da. Yani bu şu demek ya. Ben bir ayağım her zaman İstanbul'da olsun, Kocaeli'de kalıcı değilim demek ki. Dediğin gibi taraftarı bu kadar tutkulu bir kulübe bu mesajı vermekte gerçekten biraz yadırganır bir durum.
2: Yani hem yadırganır bir durum, hem artık yani bundan sonra milli takım formasını neden bana vermiyorsunuz hani gibi bir şey de söyleme hakkı da kalmıyor Serdar'ın. Hani Enes'le alakalı şöyle, dediğin gibi yani çok iyi bir kariyer başlangıcı. Aldığı penaltıyı hala hatırlıyoruz. Hani işte maalesef Burak'ın kaçırdığı penaltıyla beraber hani sonuçlanmıştı. Bizim için talihsiz bir gündü, ama hani Enes'in o günden sonra milli takımla kariyeri bir türlü hani barışık olamadı. Sakatlıklar izin vermedi. Bazen hafif sakatlığı var, oynayabilir bende ama kendi gelmedi. Mesela bazı oyuncuların böyle olur. Yani şans özellikle milli takım konusunda gülmeyebilir. Sakatlıklar denk gelmeyebilir. Hani bu nedenle Enes'in milli takım kariyeri çok parlak olmadı. Başka kim gelebilir? Dediğim gibi yani bakıyorsun yıllardır Süper Lig'e gelen fenomenler hep yabancı golcüler. Yani işte herkes kimin hayranı? Bu sene kim gitti diye eleştiriyor? Talişka. Herkes Osimhen'in hayranı Galatasaray. Icardi'nin hayranı. Yani işte kimleri alalım diye konuşuluyor. İşte Şomurodov'u keşke alsaydık diye konuşuluyor. Yani sonuçta bütün büyük takımlar santraforları yabancı. Deniz Gül'le alakalı bakıyoruz. Daha bir gelişme yok. Çok olumlu bir durum yok. Direkt ilk 11 oyuncusu olamaz. Bu nedenle hani ben yabancı santraforlar ligimizde parlamaya devam ettiği sürece, ki ya zaten bizim santraforlarımız yetersiz olduğu sürece bu devam edecek. Montella'nın da mevcut 11'i kurarken, ki bence haklı olarak da, düzenli oynamaya önem verdiği için ya bizim şu anki mevcut sistemimizin devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki yani 85 milyonluk bir ülke, işte 100 milyon aktaracağım bir ülke belki, işte bir santrafor çıkmaması da dönem dönem işte bu jenerasyon problemleri bir dönem sol bek için vardı. Hani dünyanın her ülkesinde olabiliyor bu durum. Herkes Fransa gibi hücum hattı konusunda maalesef bereketli, şanslı değil. Bu nedenle biz de şu an böyle bir süreçten ne yazık ki geçiyoruz.
1: Mesut Bey yazmış, Can Uzun konusunda kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim Yunus Bey. Ya biz ya biz futboldan anlamıyoruz ya da Montella hoca, Can Uzun çok iyi top oynadı dedi. Hocanın en büyük hatalarından birisi bu demeçlerde, özellikle Dünya Kupası itibariyle bunu çok yapmaya başladı. Yani oyuncularla evet pozitif bir iletişimi var, o da farkında Can Uzun'un kötü oynadığının, ama övüyor işte Can Uzun, hayır bugün çok iyi oynadı diye. Ama burada da yani biz de aptal değil. Can Uzun'un gerçekten gününde olmadığını, kötü bir performans gösterdiğini o gün özelinde görebiliyoruz. Yani bu konuda yorum yapmamak, hani o konuyu es geçmek ya da olur böyle günler, gününde olmayabilir, çok normal, karşıda rakip Fransa'ydı sonuçta gibi bir demeç vermek çok daha mantıklıyken, biraz Dünya Kupası itibariyle Vincenzo Montella bu olayı abartmaya başladı bence de. Çünkü Dünya Kupası'nda da hatırlarsın çok fiyasko demeçler vardı, işte kaleye şu kadar şut çektik, şu kadar orta yaptık, bilmem ne.
2: Kesinlikle. Yani kendi kariyerine de aslında şimdi zarar veren açıklamalar. Çünkü evet, geldiğinden itibaren çok doğru bir iletişim modeli izliyor. Yani mesela bu tarzda yaptığı açıklamalardan bir tanesi İrfan Can Kahveci olayıydı. Hani İrfan'ın performansının yeterli olmadığını bildi halde İrfan Can'ın bu kadroda olması gerektiğini düşündüğüne dair bir açıklama yaptı. Yani onu tercüman ne kadar doğru çevirdi İtalyanca'dan bilmiyoruz ama hani zaafım var tarzında bir açıklama yaptı. Burada olması lazım diye. Yani başarılı sonuçlar geldiği sürece bu desteklenebilir, ama Dünya Kupası'ndan süre gelen başarısız sonuçlar devam ettiğinde bugün Montella'nın da mesela artık koltuğu eskisi kadar asla garanti değil. Yani baktığın zaman dün maç sonucunda işte açılan YouTube'da yayınlara baş

0: baksın herkes. İşte Montella ne zaman gidecek? Gidiyor mu? İşte istifa edecek mi? Artık misyonunu tamamladı. Mesela dün Cihan abiyle yayın yapıyorduk öğlen. İşte Cihan abi de mesela misyonunu tamamladı fikrinde. İşte sevgili Cihan Dişli. Yani yavaş yavaş artık bu fikirler de ortaya atılmaya başlıyor. Şimdi Can Uzun Aleni bu kadar kötü oynamışken biri çıkıp Vincenzo Montella hayır iyi oynadı derse bu Montella'ya olan iletişimin artık negatif anlamda daha hızlı süre geleceği anlamına gelir ve Montella'ya yönelik eleştiriler aleni bir şekilde daha hızlı ortaya çıkar. Ya ben bu konuda oyuncuları zaman zaman korumak için aslında oyunculara zarar veren açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Zaten artık kendi koltuğunda aslında eskisi kadar garanti olmadığını bence Montella da farkında.
1: Bir dinleyicimiz teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Milli maçtan sıkıldım. Macaristan-Ukrayna maçını açtım. Sen anlatıyordun ağzına sağlık süperdi demiş. Valla orada da Sikan'ın artan bir formu var. Gerçekten Anderlecht'te de takip ediyorum. Ya Trabzonspor elinden fırsatı kaçırmış olabilir. Bir başka dinleyicimiz diyor ki kolay gelsin. Bu santrafor problemine gelen yabancılardan Türk vatandaşı yapıp çözmeye çalışsak çok absürt mü olur? Madem bizde çıkmıyor zorlamanın anlamı yok bence. Ya bu bildiğim kadarıyla yani yanlışım varsa düzeltme yaparsın Yunus ama basketboldaki kadar hızlı kolay bir süreç değil. Çok uzun bir süreçte oluyor yabancıyı Türk yapma ve oynatabilme hakkını kazanma süreci diye biliyorum.
0: Yani başka bir takımda oynamamış olacak ya da iki resmi maçtan fazlasına çıkmamış olacak. 180 dakikadan fazla 5 sene Süper Lig'de oynamış olacak. Hani bizim daha önce basketbolda örnek verdiğimiz işte Scottie Wilbeck'in hadi Davut Şafak'a da iyi oynadı. Türk yapalım. Şimdi işte Bobby Dixon'ı yaptık. Daha önce işte Shane Larkin'i yaptık. Bu kadar kolay olmuyor. Dediğim gibi basketbolda bu işler çok daha kolay. Ama futbolda hani gerçekten çok çok zor. Bir kere en başta iyi zaten A+ birini yapalım örnek diyoruz. Mesela işte ligden konuşacak olursa işte Osimhen gibi, Vedat Muriç gibi isimler diyelim. Şu an güncel form durumu yüksek olan ya da onu açı gibi. Yani zaten bu isimler milli takımlarında çoktan o resmi süreleri doldurdukları için ya bu isimleri yapamıyorsunuz amirli. Öyle hani bizim ligimizde birazcık hani kendini işte gösterdi. Hadi tamam Türk olsun. Ne yazık ki yapabildiğimiz bir sistem değil. Değiştirme oyuncu sistemi yapılabilse yani gerçekten çok faydalı olabilirdi. İşte zaman zaman hatırlıyoruz ya Mehmet Azeli, Colin Kazım bunları gördük. Milli takımda çok da faydalı oldular ama dediğim gibi basketboldaki kadar kolay bir iş asla değil.
1: Hakan Bey demiş ki Göksel'in maç öncesi ben de fark yer izledim ama maç oynanıyorken Osimhen, Vlahovic, Muriç bunlardan birisi forvetimiz olsa dün maç galibiyetimizle sonuçlanacaktı. Santrafor yok demiş. Bir başka dinleyicimizin mesajıyla devam edelim. Abi her şey iyi tamam ama Samet Akaydın hangi becerisiyle milli takıma alınıyor? Kendi takımında bile oyuna girmiyor. İrfan Can Fenerbahçe'de oyunda olunca taraftar isyan ediyor. Neye göre milli takımı hak ediyor? Aynı görüşteyim. Alınmasa benim için de ya ben de alınmamasını isterim. Fakat süre almayan oyuncular kategorisinde olduğu için çok da benim hani o kadar isyankar bir şekilde umursadığım bir durum değil ama kendi kişisel fikrimi söylüyorum. İrfan Can Kahveci ile ilgili Metin Tekin'in, Metin Hoca'nın bir demeci var diyorsunuz. Çok beğendim. Metin Hoca şey diyor yani harika bir analiz. Tamam İrfan Can şu anda hak etmiyor. Evet doğru ama onu oradan böyle itip ben hak ediyorum burayı diyecek bir oyuncu da çıkmadı diyor. Yani gerçekten Türkiye'den çıkmadı öyle bir oyuncu hali.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani hani Fenerbahçe için aynı şekilde zaten. Yani net bir şekilde Fenerbahçe'de burada İrfan Can oynamasın tamam hadi yerine kim alacağız? Onayla alakalı net bir şey yok. Yani hani bu sebeple hani ben Fenerbahçe'de İrfan Can'ın oynamasına herkesin mutlu olduğu kanaatinde değilim. Çok fazla eleştiren de var İrfan Can'ı. Ama işte orada Fenerbahçe geliş hikayesinden dolayı seviliyor. Fatih Hoca Başakşehir'de bir aslan var dedi. Ona rağmen Fenerbahçe aldı vesaire ama bu tarz kredileri hızlı tüketiyor İrfan Can. Evet pozisyonda alternatifinin olmamasının hem kablo anlamında hem de az önce söylediğim gibi Montella'nın beğendiği bir oyuncu. Hani ekmeğini yiyor tabiri caizse ama hani dediğim gibi Fenerbahçe'de şu an Asensio sakatlanıyor. Talisca gönderildi. Orada daimi ilk 11 oynuyor. Hem Eyüp maçında da bir golle buluştu, asist yaptı. Orada da gerçekten kendi mentalini belki milli ara öncesine yukarı çekti. Faydalı olmaya da devam edebilir. Yeteneklerinin iyi olduğu konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Kondisyonuyla alakalı problemi var zaten. Bunu herkes biliyor. Bir koşuda problemi var. Ama İrfan Can Kahveci zaten yetenekli bir futbolcu. Benim de Samet'le alakalı görüşüm seninle aynı şekilde. Yani eğer bizim şimdi beşli savunma sistemimiz devam edecekse Fransa maçındaki gibi ve bunu daimi olarak zeki

0: oynatmayacaksa üçüncü stoperin de önemi var. O zaman belki Samet'in yedekten oyuna girme ihtimali ya da ilk 11'deki dizilimdeki yeri olabilirse evet bence de Samet tercih edilmemeli. Ama milli takım sonuçta geniş bir kadro. Ve Montella bu geniş kadroda oynatmadığı oyuncuyu hiç oynatmadığı için neredeyse bence hani Samet'in burada hani Trabzonspor'da da oynuyor hali hazırda. Ya yedek de olsa tamam oyuna girmiyor da olsa ve milli takım alışkanlığı olan bir oyuncu. Milli takımda daimi olmak, süreklilik, oradaki abilik de önemli. Yani Samet'in varlığı beni aşırı rahatsız etmiyor milli takımda açıkçası.
1: Peki bir başka dinleyicimiz İltu Bey de diyor ki Berke konusunda yani milli takım heyeti kararını değişmeli diyor ama burada Berke'nin bir adım atması gerekir ki milli takım heyetinin bu konuda bir aksiyon alması için yani halka açık bir şekilde bir basın toplantısında bir özür dilemesi gerekiyor Berke Özer'in. Anca o şekilde bir şeyler değişebilir diye düşünüyorum. Sen nasıl yorumlarsın Yunus?
0: Yani Berke'nin o dönemde de sürecini hatırlıyorsan konuşmuştuk. İkimiz de aynı fikirdeydik. Aleni bir yanlış yaptı milli takıma. Yani hani burada işte zaten ben kararı burada Vincenzo Montella'nın da aldığını düşünmüyorum. Yani net bir şekilde mevcut Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Necdet Otyakmaz'ın yani en üstlerin bu konuda Berke'nin çağrılmaması yönelik bir talimatı var belli ki. Çünkü Lille'de ayın oyuncusu seçildi. Yani isterse Fransa'da yılın oyuncusu seçilsin. Bence de Berke özür dilemeden milli takımda yer almamalı. Çünkü milli takım forması birçok gence de örnek olunması gereken bir yer. Yani belki şu an itibariyle evet, performansıyla hak ediyor mu şüphesiz hak ediyor. Yani özellikle işte Muhammed Şengezer yerine fazlasıyla bence hani hak ediyor. Ama yani Bulgaristan maçı öncesindeydi yanılmıyorsam. Yani izin almadan kampı terk etmek, işte sonrasında ben federasyonla görüşmüştüm demek ama federasyonun bunu doğrulamaması çok doğru bir iletişim yolu olmadı. Belki menajerleri yanlış yönlendirdi. Belki kendi yanlış hareket etti. Bunu bilmiyoruz. Ama sonuçta kendi adına, kendi kariyer adına milli takım için söylüyorum. Negatif bir süreç yaşadı. Bu konuda bir özür dilerse zaten hani milli takım sonsuza kadar da kendisine kapıları kapatmış değil ama hali hazırda performansının da iyi olması zaten ona bu kapının keyifli açılmasını sağlayacak. Bence hani Berke'nin de yakın zamanda yapacağı bir özür. Belki Avrupa Şampiyonası öncesi yapmayı istedi. Şu an Uluslar Ligi'nde gelmek istemiyordu. O da ayrı bir yani tabii problem ama yani çünkü mesela Ederson işte affını istedi Brezilya milli takımından. Bu süreçte belki de kendi ligdeki kariyerine odaklanmak istiyor. Bunu bilemiyorum. Ama dediğim gibi en önemlisi bence Berke'nin performansından ziyade çıkıp milli takıma, milli formaya yakışmayacak bir hareket yaptığının bilincinde olmasıyla özür dilemesi zaten Berke'yi herkesin affedip yeniden milli takımda oynamasına yönelik yorum yapacağı şekilde getirecektir. Yani Berke kendi üzerine düşeni yaptıktan sonra milli takıma alınmazsa o zaman mevcut yönetim ya da Montella ya da karar vericiler bu konuda her kimse onlar eleştirilmeye başlarlar. Ama Berke yaptığı hatanın üzerine hala özür dilemediği için şu an sorun tamamen Berke'de olmaya devam ediyor.
2: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: İbrahim Bey yazmış, iyi yayınlar. Evet, ülkemizin ve dünyanın santrafor sorunu var. Zaten dünyada sayılı santrafor var ama bence yetenekli oyuncu sayısını artırmalıyız. Dün gördük Arda Güler tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arda'nın üzerine 3 kişi geliyor, 2 kişi geliyor topu verecek veya boşa kaçan kimse yok. Yani Arda Güler'e ayak uyduracak 2-3 oyuncu çıksa aslında hiç santrafor bile aramayacağız. Biz takım oyunuyla maç kazanmak zorundayız ama o takım oyunu oluşturacak yetenekli oyuncuların sayısını artırmalıyız demiş İbrahim Bey. Burada şöyle bir şey var Yunus. Bu ve benzeri İbrahim Bey'in yaptığı yorum gibi yorumu çok fazla sosyal medyada da gördüm. Bazı profiller aklımda, o profillerde şunlardı. Montella'nın elinde altın jenerasyonumuz, müthiş jenerasyonumuz heba oluyor falan diye. O zaman anlatmaya çalıştık bunu. İbrahim Bey sizin için demiyorum bu arada. Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Teşekkür ediyorum ama o hesapların hepsi işte Montella'yı bu konuda eleştiriyorlardı. Ya hani altın jenerasyonu, hani uçup kaçıyorduk? Dedik o zaman, dedik ya arkadaşlar bakın o kadar değil. Hani her jenerasyon gibi bir jenerasyon diye.
0: Kesinlikle. Yani Barış Alper'in olduğu, Kerem'in olduğu bir jenerasyonun altın jenerasyon olduğunu söylemek güç. Çünkü bu oyuncular yeteneksiz ya da kötü demiyorum. Ancak çok inişli çıkışlı oyuncular. Yani bir istikrar beklemek çok zor. İşte Barış Alper'in geçen sene Neom'a 50 milyon euro ya satılıyor denilen halinden eser var mı? Ya da Kerem Aktürkoğlu ile alakalı. İşte Benfica'da double double yapan ya da Galatasaray'da Icardi ile oyunu oynayan, Benfica'da Pavlidis ile oyunu oynayan Kerem'den eser yok. Çünkü çok inişe çıkıştı bu oyuncular. Yani şimdi diğer taraftan bakıyorsun, Eyüp maçında 8 gol atmış bir Fenerbahçe var. En formda olmayan İrfan Can bile gol katkısı yazdı kendine. Hem gol hem asist.
1: Ya Yunus, öyle bir örnek vereceğim ben. Bak yani dün biraz buna kafa yordum. Sana da sormak istiyorum hatta bu konuyu. Mesela İtalya öldü bitti. 3 turnuvadır yok diyoruz İtalya'ya, değil mi? İtalya için işte ya bizden çok daha kötü durumdalar diye düşünüyoruz. Hani oyuncu çıkmıyor oradan. Bitti İtalya falan şeklinde. Ya, dünkü 11'inden isim isim gidelim mesela. Donnarumma'yı mı seçersin, Uğurcan Çakır'ı mı?
0: Yani onların mı tabii?
1: Tamam, 1-0 İtalya. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Napoli'nin kaptanıydı şu anda Giovanni Di Lorenzo, 11 oyuncusu. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Ferdi Kadıoğlu'nu mu?
0: Yani Di Lorenzo zaten savunma hattı olarak İtalya çok bence önde bizden.
1: Tamam, 2-0 oldu. Gianluca Mancini, Roma maçında da izleme fırsatı bulmuştuk. Savunmada Mancini'yi mi seçersin? Merih Demiral'ı mı? Mancini 3-0 oldu. Coppola, pek tanıdığım bir isim değil ama Coppola'yı mı seçersin? Abdülkerim Bardakçı'yı mı?
0: Yani Coppola diyeceğim ben.
1: 4-0 oldu. 4-0. Calafiori. Calafiori mi? Zeki Çelik mi?
0: Calafiori.
1: 5-0. Nicolo Barella mı? Yoksa bizim merkez attan birini söyleyelim. İsmail Yüksek mi?
0: Ya Barella.
1: İşte 6-0. Burada ya Gianni Romano mu? Arda Güler mi? İşte burada Arda Güler.
0: Arda Güler. Yani biz hücum oyuncularında hani bu iş 9'a 2 biter yani. 9'a 2, 8'e 3 maçtır.
1: Evet, yani hücuma geçtiğimizde Moise Kean, Esposito, Cambiaghi. İşte burada Cambiaghi'yi kesebiliriz. Orada bizim Kenan Yıldız geldiğinde Kenan Yıldız diyebiliriz. Ama yani dediğin gibi 11'e 11 baktığımızda öldü bitti diye adettiğimiz İtalya'nın jenerasyonu şu anda bizden daha kaliteli oyunculara sahip gibi. Bizde gerçekten kaliteli oyuncular var ama eksik bölgeler de çok fazla. Şu anki Beşiktaş takımına benziyor yani.
0: Kesinlikle yani. Dediğin gibi yetenek bir numaralı eksiğimiz. Hani az önce gelen yorumdaki gibi de aynı fikirdeyim. Hem yetenek eksiğimiz olduğu gibi hem de çok istikrarsız oyunculara sahibiz. Yani İtalya milli takımına tamam, evet, belki bir adım öndeyiz. Belki hücum oyuncularımızın yeteneğiyle. Ama yani işte ilk 6'da 6-0. Ya baktığında gerçekten hani açıklanmaya çok hani muhtaç. Yani biz neye göre daha iyiyiz? Evet, Dünya Kupası'nda yoklardı. Tamam, biz oradaydık ama biz orada ne ürettik? Ya da bizim Dünya Kupası'ndaki takımımız 2024'te bir şeyleri başaran takım mı? Yani ya da bizim şu an arkamıza aldığımız rüzgar hani aynı rüzgar değil. Bu nedenle belki İtalya maçında puanlar alabiliriz. İşte 4 puan alabiliriz diyen var minimumda. Orada beraber de burada maçı alırız diyenler var. Ama dediğim gibi bizim oyuncularımızda bir numara, evet, kadro kalitemiz yetenek olarak kısıtlı. Yani özellikle işte belli başlı sakatlar olduğu zaman, işte Orkun mesela sakat, işte Barış burada yetenek problemi var. Kenan evet yetenekli ama bak yine yok. Kerem'i zaten az önce söyledim, takım 8 gol atıyor, 70 dakika oyundasın, bir tane gol yok, asist yok. Yani bu nedenle hani Kerem Aktürkoğlu için özür diliyorum, asisti var Eyüp maçında, golü yok. Yani bence çok fazla eleştirilecek şey var. Özellikle hücum attı. Yetenekli oyuncu sayımızı arttırmamız lazım. Evet, ama bu hani şu an görünen oyuncuların içindeki zaten en iyi kadro. Belki altyapılarda daha doğru taramalar yapmak lazım. Daha doğru analiz etmek lazım. Buna katılıyorum. Belki mutlaka bir yerlerde santrafor var ve biz kaçırıyoruz. Ama hani en azından görünen oyuncuların içerisinde çıkartılabilen en iyi 11'den, hani sakatlıkları kenarda bırakarak söylüyorum, çıkarıyoruz. Ama yani bu kadar oluyor. Yani bazen hani gerçeği de kabul etmek lazım. Bu kadar oluyor yani.
1: Bir diğer tarafta da tabii dün gece yaşanan bir gelişme vardı. FIFA'nın sitesinden öğrendik hepimiz. Fenerbahçe'nin 3 sezonluk bir transfer yasağı var FIFA tarafından şu anda gerçekleştirilen. Ama sanırım bu olay kaldırılabilir. Bu konudaki son durum ne? Son bilgiler nedir Yunus?
0: Şimdi öncelikle FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı ve 2 dönem transfer yasağı arasında ciddi bir yaptırım farkı var aslında. 3 dönem transfer yasakları çok daha rahat kaldırılabilen, ödemeyi yaptığınız anda kaldırılabilen cezalar. 2 dönem transfer yasağı daha az gibi gözükse de yaptırım boyutu daha kalıcı ve kaldırılması çok daha zor yasaklar. Fenerbahçe 3 dönem transfer yasağı geldi. Bu 3 dönem transfer yasağında da tamamen zaten Fenerbahçe kendisi resmi sitesinden de açıkladı. Yusuf En-Nesyri'nin ödenmeyen taksitiyle alakalı bir durum var. Bunu mevcut yönetimler yapıyor. Yani mesela şimdi Fenerbahçe üzerinden yorumladıktan sonra Galatasaray'dan da bir örnek vereceğim. Yani 2024-2025 sezonunda Yusuf Enes'in transferiyle alakalı 8

taksitten iki tanesinin ödenmemesiyle alakalı Fenerbahçe'nin bu konuda şikayet edilmesi net bir şekilde cezaya zaten sebebiyet vermiş. Fenerbahçe'de yarın zaten mali genel kurul var. Olağan genel kurul yapacak Fenerbahçe. Orada da tek tek burada gerekli belgeleri sunacağını söylüyor Fenerbahçe. Şimdi mevcut yönetimlerin bir önceki yönetimle ya da ondan bir önceki yönetimle, çünkü Yusuf Enes'i Saadettin Saran değil, Ali Koç döneminin transferi,

0: var. Bunu çok yakın zamanda, çok çok yakın zamanda Galatasaray'da gördük. Daha bu hafta içerisinde Galatasaray'ın yani 1 milyon euroya yakın bir borç sebebiyle, totalde 4 milyon euro faiziyle olmuş Ünal Aysal döneminden beri süregelen bir borç, arazi borcuyla alakalı Galatasaray'ın emlakla alakalı bir projesinden 4 milyon euro borç var. Kulübün müzesine haciz geldiği ile alakalı Galatasaray içerisinden bir haber yapıldı. Hatta hafta içerisinde İbrahim Seten bunu haberleştirdi. Kendi programlarında söyledi. O dönemde Ünal Aysal'dan kalan bir borç Dursun Özbek ödemiyor. Sonrasında işte haciz durumu olduktan sonra hani mevcut olarak hani artık zorla yükümlülükler yerine getirilmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'de şu an ciddi bir finansal tabloda problem olduğu için oyuncuların ödemelerinden çok zorlanıldı. Kontratlardan çıkılamadı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nden 30 milyon euroluk bir nakit gelir sağlandı ama bu da hali hazırda gelir gelmez yönetim yani bir, elbette kasa kolaylığı sağladı. Kasa kolaylığı nedir? Kasa kolaylığı hibe demek değildir. Yani her seçim zamanında bizim takımlarımızda bir kasa kolaylığı mevzusu oluşuyor. Saadettin Saran geldiğinde de yapıldı. Aziz Yıldırım geldiğinde de, Hasan Arat geldiğinde de en çok eleştirilen konu buydu. Serdar Adal da geldiğinde yaptı. Kasa kolaylığı mevcut yönetimin bir para koyup kulübün nakit akışını düzeltip kulüp nakit akışını toparladıktan sonra verdiği parayı geri almasıdır. Bu dönemde de Fenerbahçe'de 30 milyon euro Şampiyonlar Ligi geliri geldiği anda Fenerbahçe'de hemen kasa kolaylığı yapan yöneticiler paralarını geri aldılar. Çünkü Fenerbahçe'ye bir daha Ocak ayında satış yapılmadığı sürece tekte 30-35 milyon euroluk bir para girişinin olması çok zor. Bu sebeple Fenerbahçe parayı, ki o yapılacak transferde Ocak ayında mesela diyelim ki bir oyuncu sattınız, belki 5 taksit ödenecek. Para tek seferde gelmiyor. Bu nedenle hemen yöneticiler verdiği parayı aldı. Fenerbahçe'de yönetim 10-11 aylığına göreve geldiği için, şampiyon olamazsak gideceğim diyor Yıldırım. Ben şampiyon olursam da gideceğim diyor. Hani Feridun abiye öyle bir röportaj vermişler Yıldırım ama ben şampiyon olursa kalacağını düşünüyorum Aziz Yıldırım yönetiminin. Bu nedenle maddi anlamda da kendilerini riske atmak istememişler. Sonrasında bu paraları alamamak da var çünkü yöneticiler açısından. Burada Yusuf Emniyesi'nin taksi de ödenmemiş. Bu taksit ödenmemesinden kaynaklı da Fenerbahçe şu an 3 dönem transfer yasağı gelmiş durumda. Bu cezayı ödedikleri anda Fenerbahçe, ki ödeyeceğini de zaten açıkladı. Hani büyütülecek bir ceza değil, Galatasaray da daha önce aynı cezayı 2 kez aldı. Ödedi, konu kapandı. Fenerbahçe zaten pazartesi günü, yarın dediğim gibi mali olan genel kurul var. Pazartesi günü parayı ödeyecek, transfer yasağı kalkmış olacak. Ki zaten hali hazırda transfer döneminde de olmadığımız için hani alım satımı etkileyen bir durum da yok. Ama zaten Fenerbahçe yarın pazartesi günü cezayı ödeyeceğini açıklayacak.
1: Peki mali genel kurulda neler bekliyorsun?
0: Yani şimdi burada aslında Aziz Yıldırım'ın nasıl bir dille, şimdi mevcut başkan olarak nasıl bir dille üstleneceği çok önemli. Gelmeden önce sürekli işte kucaklaşma, sürekli bir barışma, işte ben camianın başkan değil lideriyim şeklinde. Hani aslında herkes alt tarafta kendi camiasının, hani kendi branşının başkanı olacak. Ben camianın başkanı değil lideriyim dedi başkan. Şimdi yarın Aziz Yıldırım dönemiyle alakalı, Saadettin Saran dönemiyle ilgili mali genel kurulda Aziz Yıldırım'a göre giden ters şeyler varsa ya da denetleme raporları geldiyse, daha önce mesela Ali Koç döneminde bir sefer denetleme raporu gelmeden mali genel kurul yapılmıştı. Aziz Yıldırım bunu çok yadırgamıştı. Hatta bütün divan kurulu üyelerine hani toplantıyı terk etmemiz gerekir, yani biz neyi tartışacağız, yani denetleme raporu gelmemiş daha gibi bir söylemde bulunmuştu başkan. Ya ben yarın Fenerbahçe'nin bu fiyaskoyu ikinci kez yaşayacağını düşünmüyorum. Bence bütün denetleme raporları gelmiş olacaktır maddi olarak. Aziz Yıldırım yarın bir hesaplaşma dilinde mi olacak? Yoksa bu hesaplaşma dilinin aksine birleştirici bir dilde mi olacak? Bu çok önemli. Eski başkan Saadettin Saran'a ya da eski başkan Ali Koç'a bu tablolarla alakalı bir yaptırım olacak mı? Bir söylem olacak mı? Acun Ilıcalı ile alakalı işte Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinde bir ekibin imza topladığı ve ihraçla alakalı bir hazırlık olduğu söyleniyor. Aziz Yıldırım'ın bu konuyla alakalı soruları ne olacak? Başkanlar gelecek mi? Ben Saadettin Saran'ın geleceğini düşünmüyorum ya da gelse bile konuşacağını düşünmüyorum. Yani Ali Koç'un döneminde Saadettin Saran ve Aziz Yıldırım arasında bir diyalog görmedik. Ama Saadettin Saran'ın başkanlığı döneminde biz aleni bir şekilde divanda Ali Koç Aziz Yıldırım düellosu gördük. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığını Ali Koç Aziz Yıldırım'a yapacak mı? Gelip hesap soracak mı? Bu bence gerçekten yani heyecanlandırıcı bir konu Fenerbahçe'nin iç siyaseti açısından. Çünkü yani daha önce Aziz Yıldırım'ın o dönemde işte Hamdi Akın'a vesaire hani hakaret demeyeyim ama hani yerine oturmasını çok sert bir şekilde söylediği

0: araya bir sink up'lı bir şey söyleyerek yani bir takım gerginlikler de gördük. Ya da şunu da gördük. Ali Koç net bir şekilde aslında gönderme yaparak, hani biz size hiçbir şeyin hesabını sormuyoruz, eski başkanımızsınız diye defterleri de açmıyoruz ama burada çok fazla incelenmesi gereken şeyler var. Dolara euro diyorsunuz, euroya dolar diyorsunuz, lira diyorsunuz. Bütün dengeler karışıyor maddi olarak. Burada sorulması gereken şeyler var ama siz eski başkanımızsınız diye size hiçbir şey sormuyoruz dedi. İşte burada net bir şekilde stada gelen paranın Ali Koç dönemi için kalan kısmının kırdırılması, işte Ülker'den alınan paranın basketbol şube için yine Ülker'e ödenmesi, Fenerbahçe'nin orada aldığı zarar gibi, hani gibi birçok aslında eleştirilecek konunun olduğunu ama bunun üzerine gidilmediğini söylemişti Ali Koç. Ali Koç kendi döneminde yapılan maddi hatalar varsa, buna usulsüzlük vesaire demiyorum, yani yanlışlar varsa yarın itibariyle Aziz Yıldırım döneminde bunun üzerine ne kadar gidilecek göreceğiz. Bence Aziz Yıldırım En-Nesli'den dolayı ceza gelmeseydi çok fazla dokundurmayabilirdi. Ne Saadettin Saran ne Ali Koç yönetimine. Ama ben zaten mevcut başkanın Aziz Yıldırım'ın bu işlere birazcık gireceğini düşünüyorum. Takım başarısız olsaydı son hafta Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın Fatih'in ilgisi olmasaydı, Beşiktaş'ın Amedya'nın ilgisi olmasaydı, yani Fenerbahçe lideri 3 puan uzaklıkta olmasaydı, daha Aziz Yıldırım'ın alışık olduğumuz yani salvolarını göreceğimiz bir divan olabilirdi. Mali Genel Kurul olabilirdi ama bir nebze daha sakin geçeceğini düşünüyorum ama En-Nesli üzerinden mutlaka yapılan mevcut eleştirilere cevap verecektir Aziz Yıldırım. Yani siz bize böyle diyorsunuz da bakın bu kulübe ceza geldi diyecektir. Kenan Türkoğlu ile alakalı Hakan Saati'ye göndermeleri olabilir. Ama çok gergin bir genel kurul açıkçası beklemiyorum. Ama dediğim gibi çok sessiz bir Aziz Yıldırım, bu işlere hiç girmeyen bir Aziz Yıldırım da görmeyeceğiz bence.
1: Bir diğer tarafta mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz, abi selam, iyi yayınlar, Mahmut Tutuş'la birlikte seni dinliyoruz İzmir'e giderken, sizi seviyoruz, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Bir başka dinleyicimiz diyor ki sabahtan beri siz canlıya girene kadar Fransız radyosu dinliyordum. Uluslar Ligi'ne Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçı gözüyle bakıyorlar. Bu turnuva nedense bize bu kadar önemli. Mesela akşama Fransa-Polonya voleybol final maçı daha önemli onlar için. Bizde ise tam tersi. Başarılı olduğumuz branşlara amatör branş diyoruz. Bu durum çok acı diyor Yenal Bey.
0: Ya ben bu durumun acı olduğunu düşünmüyorum. Voleybolda başarılı olan herkese saygı duymakla beraber, yani bütün kızlarımıza gurur duyuyoruz. Yani sonuçta gerçekten hani çok güzel örnek oluyorlar bir kere. Yani kız çocuklarına gerçekten inanılmaz örnek oluyorlar. Ya ben bir öğretmen olarak söyleyeyim. Hani burada evet spor oyunculuğu yapıyoruz, bu da benim işim ama ben bir yandan da öğretmenim. Hani gerçekten doğru bir sporcu, doğru bir gençlik konusunda birçok kişi örnek alıyor kızları. Bu bile başarılar için yeter ama ya hadi biz futbolu sevmeyelim abi, futbolu bırakalım, voleybola odaklanalım, bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani kesinlikle voleybolu yukarıda tutalım evet ama ya biz voleybol ülkesiyiz konusunda abi, biz hepsinde başarılı olmak için yani bizim çok ciddi bir nüfus çarpanımız var. Yani hepsine yetebilecek yetenek yeter ki doğru projeler yapılsın. Şimdi basketbol gelişim merkezi ile alakalı mesela yani çok büyük bir proje. Ben bunu ilk Alper Bey ile görüştüğümde Türkiye Basketbol Federasyonu'nda bana şunu söylemişti. Yani biz burayı sadece bir salon anlamında yapmıyoruz. Evet, çok büyük bir salon ama işte bütün altyapı şampiyonlarını aynı anda yapabilelim diye. Yani hepsini tek bir yerde etmekleri kavrayabilelim diye yapıyoruz. Şimdi basketbol boyutu da var. Yani futbol boyutunda çok büyük hatalar yapılıyor. Evet ama toparlayabiliriz. Yani bizim için Türkiye-Fransa maçı da önemli olmalı. Uluslar Ligi'nin genel anlamda hani elbette Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası kadar ya da Avrupa Şampiyonası kadar elbette önemi yok. Yani bunu zaten Euro 2024 ve dün üzerinden okuyabiliriz. Zaten hani Şampiyonlar Ligi gibi lig aşamasını geriye bırakıyorum. Yani 10 ay sürecek, 9 ay sürecek bir milli takım mücadelesinin bir ay sürecek bir hani yüzlerce maç oynanacak turnuva kadar etki yaratması mümkün değil ama yani voleybol tamam ama hani futbolu da ya yani futbolu bırakalım hadi voleybola geçelim mi? Çok ben hani sempatik bulmuyorum. Hepsi için dediğim gibi hani nüfus çarpanı yüksek olan bir ülke hepsine yetecek sporcu kapasitemiz var. Ha başarı konusu şöyle. Tabii ki futbolda süre gelen başarısızlıklar gençlerin zaten futbolu olan ilgisini azaltıyor mu azaltıyor. Voleybola gelen başarılarda özellikle bizim kadın milli takımımız çok başarılı olduğu için söylüyorum. Gençlerin oraya yönelmesini sağlıyor. Orada yeteneği bulmak daha kolay. Biz şimdi futbolcu niye bulamıyoruz? Santrafor niye bulamıyoruz? Ya belki işte 1.95'lik bir çocuk.

0: Hani Çakı gibi bir çocuk 1.95 ama ilgi duymuyor futbola. Yani başarısızlıklardan kaynaklı sevmiyor. Belki ülkedeki o gergin futbol iklimini beğenmiyor. İşte sağ içini konuşamıyoruz. Niye? Çünkü gerçekten yarın Fenerbahçe'nin divan kurulunun reytingi de var. İzlenmesi de var. Aziz Yıldırım'ın ne diyeceği de önemli. Yani böyle bir futbol iklimimiz var bizim. Yani sağ dışında çok fazla konuşabiliyoruz. Ama hani bunlar da artık bizim futbolumuzun net bir şekilde bir rengi. Yani ben hani yarın divanı konuşurken de keyif alıyorum. Sağ içini konuşurken de keyif alıyorum. Voleybol tabii ki bu tarz krizlerden uzak. Daha sağ içini konuşabiliyoruz. Çünkü başarı var. Ama dediğim gibi futbolda hani böyleyse de bizim futbolumuz ve seviyoruz yani bu ortamı. Öyle ya da böyle seviyoruz yani.
1: Bir başka dinleyicimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden yazıyor. Diyor ki o zaman sizin İtalya ve Türkiye ilk 11'leri puanlamanızla birlikte bizi Avrupa ve Dünya Kupası'na götürmemizde yani gitmemizde Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde olmamızda en büyük faktör, en büyük etken teknik direktör mü? Bence öyle. Ben kesinlikle bunu savunan taraftaydım.
0: Gitme aşamamızda bence de kesinlikle öyle. Gittiğinde yaptığı hataları arkada bırakıyorum. Kesinlikle. Hani orada ya, hatalar orada yaptı ama gitme aşamamızda kesinlikle.
1: O ya Montella'nın şu ana kadar teknik direktörlük kariyerindeki en kötü dönem olabilir ama yani geldiğinden Dünya Kupası'na kadar olan süreci böyle bir kesersek ya müthiş bir teknik direktör performansı var orada.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: O zaman işte, yani o zaman da eleştiriliyordu mesela Montella. Ben Dünya Kupası'ndaki eleştirileri haklı bulmakla birlikte o zamanki eleştirilere gerçekten ya, çok anlam veremiyordum.
0: Ya evet, sen Montella'ya karşı her zaman Dünya Kupası'na kadar hani yapılan yorumlarda da hani senin ekstra bir sempatin ve beğenin olduğunu da hani herkesin dinleyen herkes biliyordur. O dönemde çok eleştiri alırken de gitsin gönderilsin derken de hani İbrahim Hacı Osmanoğlu da Montella'yı destekleyen taraftaydı ve azınlıktaydı yani gerçekten Montella'yı destekleyenler. Sen de Montella'yı destekleyen taraftaydın. Dünya Kupası'na hata yaptıktan sonra hepimiz zaten eleştiriyoruz normal ama hani biz evet İtalya'yı 6-0 az önce başlamışken dediğimiz gibi kombileri kıyaslarken şimdi gelinen noktada biz Dünya Kupası'ndaysak ama İtalya değilse bunda tabii ki teknik direktörün çok önemli bir faktörü vardır.
1: Olası bir 4-0 ihtimalinde yani bu milli aradan bahsediyorum. 4 karşılaşma oynayacağız, hatta birini oynadık biri mağlubiyetle sonuçlandı. 4-0 halinde Montella ile yollar ayrılır mı?
0: Bence ayrılır. Bence gönderirler. Yani 4-0 hani içinde çünkü şeyin gibi Belçika maçını da barındıracak. Yani İtalya maçını da barındıracak. Yani maçı, hani bir galibiyetse gönderebilirler. Hani 4 maçta bir beraberliğe vesaire de gönderebilirler diye düşünüyorum.
1: İyi yayınlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yazıyorum. Koca kulüp ne hale geldi? Duymadıklarımızı duymaya başladık. Yok cezalar, yok yaptırımlar, yok yasaklar. Milyonlar euroların içerisindeler. Kulübümüzün geldiği duruma bakar mısın? Her gelen nasıl harcama yaptığının farkında değil. Şampiyonsuzluğun yani şampiyon olamamanın verdiği hırs maddi açıdan çok kötü duruma geldi. Bu kadar kolay mı? Milyonlarca paraların içinde başkanlık yapıyorlar. Har vurup harman savurmak için işin sonunda ne olursa olsun kulübe oluyor olan gerçekten yazık demiş Ahmet Bey.
0: Ya çok katılmıyorum. Çünkü şimdi Ali Koç dönemini en çok eleştirenlerden birisiyim. Ali Koç'un bu kulübe maddi anlamda zarar verdiğini düşünmüyorum. Kendi cebinden bile çok ciddi bir para hibe etti. Ki çok iyi satışlar yapıldı. Ferdiler, Ardalar, Elif Elmaslar vesaire. Çok iyi satışlar yaptı Fenerbahçe. Salih'ten Saran dönemi için konuşacak olursak evet Kante çok ciddi anlamda maddi bir yük ama takımın hali hazır değil ilerinden. Genduzi'nin durumunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından birisi. En eleştirilen transferlerden birisi Sidiki Şerif'ti. Kavançı'ya sattı. Daha pahalıya sattılar aldıklarından. 7 milyon euro artı sonraki satıştan pay var. Bonusları var. Aziz Yıldırım dönemi için de çok ciddi zaten bir hani maddi satış zaten yapamadıkları gibi alınan oyuncularda da müthiş bir ekonomi yaptılar. Greenwood transferini 11 milyon euro ucuza bitirdi Fenerbahçe. Ve dediğim gibi geldikleri parayı ilk başta kasa kolaylığı olarak koydular. Elbette bir yıl içerisinde 3 başkan değişiminin kulübe maddi olarak çok zararı oldu. Bu konuda hani sponsorlukların devam etmemesi, her gelenin ne yazık ki Aziz Yıldırım döneminden kalma bir alışkanlık. Şimdi Saadettin Saran da yarın aynı şeylerle suçlanacak. Yasal bir şey bu arada. Yani suçlanacak dediğim hani yapmasalar daha iyi gibi. Ama bunu eleştirecek kişi Aziz Yıldırım da bunu yaptığı için Ali Koç tarafından suçlanmıştı. Nedir? İşte stad için bir çek veriliyor ya da basketbol takımı için bir çek veriliyor. 5 yıllık 20 milyon euro. Siz onu gidiyorsunuz factoring'de kırdırıyorsunuz 18 milyon euroya. İlk

0: olmasına parayı harcamaya başlıyorsunuz. Aslına baktığınızda 20/5'ten 4 senesi işte Ali Koç'un payı mesela 16 milyon euro. Aziz Yıldırım gideceği sene bunu yapmış. Ya da Saadettin Saran 6 ay için işte Çobani'nin stat gelini kırdırmış. Ama kulübün nakit akışını sağlamak için bazen bunları yapmak gerekiyor. Ya da Fenerbahçe'nin geçen dönemde de klasikleşilen bir işte zaten taşınmazlığının satılma satılmama durumu var. İşte İncek'teki arazi, Kocaeli'ndeki arazi, Antalya'daki arazi. Bunlar satılsın mı satılmasın mı? Satılmazsa kulübün nakit akışında el ayak bağlanıyor. Ne oluyor? Sürekli zengin bir yöneticiye ihtiyaç duyuyorsun. Sürekli işte Ali Koç gelsin beni kurtarsın. İşte Saadettin Saran beni gelsin kurtarsın. İşte Hamdi Akın'ın parası varmış. İşte Aziz Yıldırım'ın ekibinde para varmış. Sürekli yöneticinin parasına bakmak zorunda kalıyorsun. Buna bakan bir sisteme döndü. Şimdi Serdar Dala geçen gün söylüyor. Beşiktaş'a para veren yönetici yok diyor. Çünkü Beşiktaş bütün paralı yöneticilerin hepsini küstürdü. Yani Yıldırım Demirören'i küstürdü, Fikret Orman'ı küstürdü. Yani belki haklılardı da burada. Ama işte stadı pandemi döneminde inşa eden Fikret Orman'a, Fikret Orman paralar nerede dendiği anda bir daha nasıl takışını sağlamıyor Fikret Orman. Sponsorluk yapmıyor. İşte küsmeyen ender isimler var. İşte Hüseyin Yücel mesela küsmedi, paraya devam ediyor para vermeye. Ya da işte zaten Rabi Koç'u kenarda bırakıyorum. O 40 milyon euro ödemiş. Zaten o Beşiktaş için çok ayrı bir değer yani. Başkan evet. Da elbette örneklendiriyor ama Fenerbahçe üzerine gelecek olursak evet ki başarısızlık sarmalı. Her sene Fenerbahçe'de seçim olması. Yani Fenerbahçe'de 3 yıllık süreçte 3 seçim oldu. Bu sene şükür sonunda bir tane olağan seçim olacak. Ya Aziz'in seçilse de başkan da olsa şampiyon da olsa Fenerbahçe'de bu sene olağan genel kurul var. Zaten Aziz Yıldırım devam. Aziz Yıldırım bence şampiyon olursa Fenerbahçe tek aday gider zaten. Ama eğer kazanamazsa, Fenerbahçe şampiyon olamazsa, yani Mehmet Ali Aydınlar da çıkar, Ali Koç da çıkar, Hakan Safi de çıkar, Fenerbahçe yine bir seçim sürecine bütün böyle sıkıntılarla girecek. Yani Fenerbahçe hiç görmediği şeyleri görüyor konusunda. Yani Fenerbahçe çok zorlu süreçler yaşadı. Bu ülkedeki camianın hiçbirinin görmediği şeyler gördü. 2010-2011'de haksız yere neler yaşadı? Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi, gelirlerden oldu, senelerce kas davalarıyla uğraştı. Hani bunlar olur. Bunların yanında hiçbir şey dediğim gibi Fenerbahçe pazartesi günü parayı öder, transfer tahtası açılır. Zaten transfer döneminde de değiliz. Daha önce bu cezayı Galatasaray'da iki kez gördü. Ha olmasa daha mı iyiydi? Evet daha iyiydi. Ama çok geçici bir yönetim olduğu düşünüldüğü için, ne olursa olsun Fenerbahçe'de Haziran ayında seçim olduğu için bu ödeme az önce anlattığım gibi Günal Aysal döneminin borcu nasıl Dursun Özbek tarafından ödenmediği için Galatasaray'a haciz kağıdı gönderildiyse aynı şekilde Ali Koç döneminin borcu da Aziz Yıldırım tarafından ödenmediği için Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Öderler, kapanır, devam eder. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi camialarda bu tarz paralar hiçbir zaman bir yıpranma yaratmaz.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler, görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak. Dün oynanan ve bir önceki gün oynanan temsilcilerimizin Euroleague karşılaşmalarını Ali Şiviloğlu ile konuşacağız. Kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbolla devam ediyoruz. Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi hafta sonları.
0: Teşekkürler, sana da aynı şekilde. Ve ilk olarak kronolojik olarak başlayalım. Anadolu Efes'le başlayalım. Euroleague'de sezon başladı. Barcelona karşısında Anadolu Efes mücadelesi. Aslında maç öncesi konuştuğumuzda Anadolu Efes'in bir adım önde olduğundan bahsetmiştik ama işler planladığımız gibi, istediğimiz gibi ilerlemedi. Barcelona maçı kazanan taraf oldu. Son topa kadar, daha doğrusu son anlara kadar heyecan devam etti ama kazanan taraf Barcelona oldu. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmayı?
1: Ya bir kere gerçekten maçın favorisi maçtan önce Efes'ti. Efes'in bu maçı kaybetmesi geçen seneyi çok aratmayan bir performans gibi oldu açıkçası. Yani büyük hayal kırıklığı bence. Çünkü Barcelona kadrosu zaten yeni bir tam. Yani aslında Efes yeniden yapılanıyor. Barcelona yeniden yapılandı. Ama Barcelona kadrosu kağıt üzerinde gerçekten çok zayıftı. Barcelona kadrosu. Barcelona için söylüyorum. Yani Barcelona standartının çok altında bir kadro var. Ve maça da iyi başladı Efes aslında. Gayet önde bitirdi zaten seriyi ki. Yani Mike James önderliğinde Mike James maça mükemmel başladı bu arada. Sharic ve Mike James ikilisi maç başında ilk çeyrekte farkını ortaya koydu ve zaten farkı da belli bir seviyeye çekmeyi başardı Efes. Yalnız bench katkısı burada çok büyük soru işareti. Ne zaman ilk 5 değişti, bench oyuncuları sahaya girdi. Efes orada maçı kaybetme ihtimalini görmüş olduk Efes'in yani. Çünkü yani Jordan Lloyd, Santayus'ta, Fred Russell arada süre aldı. PJ Dozier, Erdem hepsi kenardan geldi ama kenardan gelen hiçbir oyuncudan ilk katkı alamadı. Evet, zaten baktığımız zaman ilk 5'i Anadolu Efes'in sayıların 4'te 3'ünü attı neredeyse. Kalan 4'te 1 sadece bench'ten gelebildi o katkı. Bu bench katkısının kötülüğü zaten aslında Efes'in canını çok yaktı. İyi de savunma yapmadı Efes maç boyunca bence. Ama ayrıca burada hani ekstradan bahsedilmesi gereken bir oyuncu var. O da Dario Brizuela. Aslında Brizuela'dan geçen yayında bahsettim maç öncesinde. Yani iyi bir skorer kesinlikle. Zaman zaman can yakabiliyor, can yaktığı maçlar olabiliyor ama anormal bir Dario Brizuela performansı gördük. Maçı 20 sayıyla bitirdi. Sadece 2 tane şut kaçırdı. Sadece bir tane şut kaçırdı. 4'te 3 üçlük attı. 6'da 5 ikilik attı. Çoğu turnike zaten onların. İçeriği çok rahat deldi, geçti. Bruno Fernando bence çok büyük hayal kırıklığı olarak başladı ilk maçına. Aslında sezon öncesi ben ondan çok ümitliydim, biliyorsun. Bruno Fernando, yani Real Madrid'de kötü başladı dedik. Sonra Partizan'da kendisini buldu dedik. Efes çok iyi bir hamle yaptı dedik. Bunun hiç altını dolduramadı. İlk haftadan gerçekten hiç iyi görüntü vermedi. Sharic'i bol bol 5 numarada görmek zorunda kaldık. Ama Sharic'i de altını dolduran oyuncu oldu bence burada. Sharic gerçekten Efes'e çok büyük katkı yapacak gibi bu sezon. 0 faul yapıp 7 defa faule maruz kaldı Sharic maç boyunca. Sharic'i 7 defa faul yapmak zorunda kaldı Barcelona. Yani Sharic'i hücumda tutamadı Barcelona. Ama işte tam Mike James de özellikle ilk çeyrekte müthiş oynadı ama maçın genelinde bence fena değildi yani. İyi buldum ben Mike James'i de. Strazel zaten, ben Strazel'in yani kötü gününü çok hatırlamıyorum. Strazel en kötü gününde bile vasat bir performans gösterebilen bir oyuncu. En iyi gününde mükemmel oynadığını çok görmeyiz ama işte o çok iyi bir şey yani. Adamın standartı çok güzel bir noktada. Ya ortalama oynuyor ya ortalama üstü oynuyor. Altını çok görmüyoruz. Tamam, belki çok uçmuyor, kaçmıyor ama yine de memnun ediyor günün sonunda. Onun öyle bir oyuncu sahip olmak çok güzel. Ama bakıyorsun yani Jordan Lloyd felaket girdi sezona. Antius da ya yani alışır bence zamanla. Ama zaten çok süre almadı. Daha çok yani rolü de net değil. Yani Fred Russell yine çok süre almadı. Dozier çok iyi girmedi diyebiliriz. 0 asistle bitirdi maçı zaten. Dozier için 0 asistle biten bir maç. Dozier için ideal bir maç değil. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Kai Jones çember altında reboundlarda etkili oldu. O vertical yani iyi zıplama özelliğiyle zaten bilinen bir oyuncu ama onun dışında çok efektif göremedik onda. Barcelona çember altına çok rahat saldırdı ve çok rahat sayılar buldu. Yani Efes'in hücumunda mı savunmasında mı problem var deyince ben savunmasında problem olduğunu düşünüyorum ve ayrıca tabii bench katkısında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında Ercan Osmani Efes'in banko ilk beşiyken Sharic geldiği için bench'e düştü belki ama bu daha da iyi bir şey aslında bir bakıma. Neden daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum? Çünkü yani süreleri dağıtma anlamında çok daha iyi, elinde bir iyi bir koz oluyor. Ercan normalde ilk 5 başlayıp 15 sayı ortalamayla sezon bitirdi neredeyse. Bitecek gibiydi sezon, yani geçen sezonun başlarında. Birazcık formu düşük demiştim zaten ama yani o da biraz ayak kırıklığı. Ama ben hani sezon uzun olduğu için çok şey bakmıyorum bu duruma, nasıl diyeyim, kötü bakmıyorum. Yalnız yani Barcelona'nın yani ilk hafta rakibin Barcelona olması anlamında bakınca birazcık hayal kırıklığı yani. Çünkü Barcelona'da yani Brizola hariç mesela son çeyrekte bir tane set var. Yani set nasıl diyeyim, orada yani bir teknik faul olmuştu galiba, ondan sonra bir izleme oldu. Hakemler bir pozisyonu izledi falan. Ondan sonra oyuna dönüldü. Barcelona hücumu olacak. Çok kritik bir hücum. Çok basit. Guard uzunluğu oyuncusuna perde yaptı. Oleg Barcelovski. Çember altında bomboş kaldı. Çalışılmış bir hücum tamamen. Joel Parra. Sol forvet üçlüğünden pası kaldırdı. Barcelovski. Smac'ı vurdu. Maçı bitirdi. Zaten maçı da 10 sayı ile bitirdi Barcelovski. Barcelovski'nin 10 sayı atması bir tarafta. Diğer tarafta Kyle Jones artı. Yani onun 8 sayı atması bence çember altında Efes'in ne kadar kötü bir gün geçirdiğini gösteriyor. Yani burada genel bir takım savunması problemi var kesinlikle. Barcelovski kötü bir oyuncu değil ama yani bu kadar fark yaratamaması lazımdı. Artı 10 ile bitirdi maçı Barcelovski. Tam mesela Brizola artı 14 ile lider bu konudaki çok normal. 20 sayı attı ve kardan gelerek yaptı bunu. 19 dakikada yaptı bunu. Ama yani Barcelovski ilk 5 başladı ve

0: Yani bu iki tane asisti var mesela. İki tane asist yapması. Parra'nın 3 tane asisti var. Valtteros'un 2 tane asisti var. Takım savunmasında kesinlikle bir problem var Efes'te.
1: Tabii Anadolu Efes açısından özellikle son anlarda Mike James'in 3 serbest atışında eşitliği yakalama şansı vardı. Biri kaçtı. Onun öncesinde yine bir backcourt, yani yarı saha ihlali vardı Mike James'in. Kırılma anlarıydı herhalde oralar, değil mi?
0: Evet, bu arada hatırlattım. O backcourt violation kararı bence doğru bir karar değildi. Birkaç tane aslında Barcelona lehine sonuçlanan atışma kararı vardı kritik bölümde. Bunlar da son etki etti mi? Etti muhtemelen ama... Yani sonuç olarak 89 sayı yedin mi Barcelona'dan? Yedin. Yani maç 7 sayı farklı bitti baktığın zaman. Yani bunlar yakındı belki ama son çeyrekte sen kontrolü eline alabildin mi? Alamadın. Yani o problem bence o yani. Ki burada en büyük problem bence ikinci çeyrek. İkinci çeyrekte, yani Barcelona ikinci çeyrekte 29 sayı attı Efes potasına. Tabii Efes'in bench yani ilk 5'i değil, diğer 5'i daha çok sağdaydı. O 5 ayarlamasını Lasso'nun daha iyi yapması lazım. Muhtemelen ilk 5'i değiştirecektir. Belki hani çözemezse, eğer bench katkısı gelmemeye devam ederse, ilk 5'e bench'ten oyuncu koyarak 2-5'i de birbirine dengelemeye çalışarak bir denge uygulamayı deneyecektir bence Pablo Lasso. Çünkü o dengeyi kuramazsa böyle çok fark yiyecek. Ve hani Mike James'i de sonuçta oynatamazsın bütün maç boyunca. Charizzi oynatamazsın. Hatta Charizzi hiç oynatamazsın. Charizzi'nin hem yaşı var hem de son 2 sezonda oynadığı maç sayısı belli. Yani şu anda çok formda, çok iyi durumda ama ben buna çok bağlamazdım. Çünkü Şaric'in bir devamlı problemi var. Sağlık anlamında. Yoksa Şaric'in kalitesinden hiçbir şüphem yok benim.
1: Bir diğer tarafta da bir başka temsilcimiz Beşiktaş. Beşiktaş Valencia Basket karşısında iyi bir performans gösterdi. Son çeyrekte çift taneleri çıkan fark vardı ama ona rağmen geri dönmeyi başardı. Son topa kadar gitti mücadele ama ilk Euroleague mücadelesinde Beşiktaş 2 sayı farkla kaybeden taraf oldu kendi evinde. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
0: Yani ben dün Fenerbahçe maçındaydım ama Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Zaman zaman işte basın tribününde yanında Kutluan abi sağ olsun maçı da açmıştı bilgisayarında. O yüzden bir yandan hem Fenerbahçe maçını izlerken arada sırada Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Ve bir şey diyeyim mi, ben Cumhurbaşkanı Kupası'ndan sonra çok böyle nasıl diyeyim karaları bağlamıştım tırnak içinde. Ama şimdi bu maçı izlerken birazcık fikirlerim değişti. Özellikle aslında maç öncesi Olimpiyev için kadro tercihi de birazcık etkili oldu bunda. Maç sırasında gördüğüm şeyler de etkili oldu. Ve mesela çok güzel bir ayrıntı var. Yani güzel değil aslında ama ya koç anlamında, takım anlamında güzel bir şey anlatıyor. Daquan Jeffries maça ilk 5 başladı. Sadece ilk 5 dakika oynadı. Bu 5 dakikada bir tane şut kaçırdı. Bir tane asist yaptı. Bir top kaybetti. Bir tane blok yaptı. Ama hepsinden en büyük problem aslında. Bunlar çok problem değil bunlar ama 3 tane faul yaptı 5 dakikada. Genel olarak iyi gözükmedi. Daquan Jeffries bir daha oyuna girmedi. Bir daha hiç dönmedi ona Olimpiyeviç. Mesela Belkurlu maça başlamadı. İlk yarıda oyuna bile girmedi hiç. İkinci yarıda sadece ufak bir sekansla oyuna girdi Belkurlu. Hatta son çeyrekte çok işte Beşiktaş'ın comeback yaptığı, geri dönüş tamamladığı sekansta Belkurlu oyundaydı. Toplam sadece 5 dakika oynadı Belkurlu ve o 5 dakikada bir tane üçlük soktu. 2 tane asist yaptı. Ki yani Connor Morgan'ın üçünü asist yaptı hatırlıyorum. Çok kritik yerdeki asist yaptı. Hani yaptığı bütün katkılar hücumda çok büyük artı yazdı Berkurlu'nun. Ve her şeyi çok doğru yaptı. Kusursuz oynadı maçı. Savunmada da iyi durdular. Ve Berkurlu sağdayken 5 dakikada 6 verimlik puan üretti Berkurlu. Ama en önemlisi 5 dakikada Beşiktaş Valencia'ya 15 sayı fark attı. 15. Yani zaten 15'ten geldi Beşiktaş. Bunu da hatırlatmak lazım. 15'te gerideydi Beşiktaş maç boyunca. Berkur'un oynadığı 5 dakika her şeyi değiştirdi. Mesela David de Julius ilk 5 başladı ama çok süre alamadı. Zaten Cumhurbaşkanı Kupası'nda da tam kadroda yoktu. Ufak sakatlığı vardı. Herhalde hala tam en iyi haline değil belli ki. Çünkü iyi bir maç çıkarmadığını söyleyebilirim. Devin Dotson o sürelerin çoğunu aldı. Connor Morgan mesela maçında, Fenerbahçe maçında kadroda değildi. Bu maçta türlerin önemli bir kısmını aldı ve 6'da 5 üçlük attı. Zaten son bölümde attığı üçlükler, özellikle son attığı potalı üçlük zaten bütün tribünden ayağa kaldırdı. Wilbekin çok iyi oynadı bence. Wilbekin yani maç boyunca baştan sona böyle istikrarlı olarak katkı yapabilen, takıma fayda sağlayan oyuncular

0: Wilbeck'in Omuri Novel üçlüsü oldu ki Novel ve Omuri zaten bu sinyalleri vermişti bence Fenerbahçe maçında. Ki ben sezon öncesinde de yani bu maçta oynamadan önce de Novel ve Wilbeck'ini bir adım iyi görüyordum. Beşiktaş kadrosunda devrecek iki oyuncu varsa bu ikisi olacak demiştim. Tam olarak öyle oldu. Gerçekten iyi maçlar çıkardılar ve galibiyette çok yakınlaştı. Yaklaşmıştı daha doğrusu Beşiktaş. Az kalsın yani ramak kala gitti. Ante Cicic ilk 5 başladı. 4 tane jury bandı aldı ama -16 o sahadayken Beşiktaş. Yani Wayne Gabriel 15 dakikada ilk hakkı verdi. Ama Gabriel ve Zedic yeterli mi emin değilim. Aslında işte zaten Sokku bunun için vardı. Sokku'nun yokluğu burada bence ufak bir ayrıntıda ufak bir negatif yazdı Beşiktaş'a ve yani şunu söyleyebilirim. Bence Sokku sağlıklı olsa bu maçta Beşiktaş bu maçı kazanabilirdi de. Gerçi yani diyeceksin aslında hani Conor Morgan 5-5 iken attığı üçlüklerle comeback geldi diyeceksin ama belki Park 15'e çıkmazdı. Daha iyi bir çember altta olması olacaktı belki de orada. Ya Ante Cicic'in yazdığı -16'nın olmama ihtimali daha yüksekti bence yani Sokku sahadayken. Yani şu anda yeni transferler yani Jeffrey ve De Julius felaket durumda. Buna rağmen Beşiktaş ilk hafta Valencia'yı az kalsın yeniyordu ve Valencia hiç kötü takım değil. Ya Valencia'nın biraz enteresan bir kadro olduğunu söylemek lazım. Bu sene deneysel bir şeyler yapıyor açıkçası. Yani center'ları pek yok. Yani Rivero, Sako, Ossetkowski center'ları ama böyle hiçbiri klasik center gibi değil. Yani Sako biraz da öyle. Ve şunu eklemek lazım. Valencia tabii TJ Shorts önderliğinde kurulan bir takım oldu bu sene. Ve TJ Shorts açık ara takımın en iyisiydi. Hiçbir şüphe yok. Cam Taylor zaten takımın bir tane sene de en iyi oyuncuların bir tanesiydi. Yine iyi oynadı bu maçta da. Yani Shorts ve Taylor normal. Cebe koyduk. Yalnız kenardan gelen Neil Sako ve Javier Rivero onlar sayı buldu. Ve yani bana sorarsan Euroleague'de ya 32 tane maç oynanacak. Bu iki oyuncunun da çift tane yaptığı maç sayısı 5 olmaz bütün sezon boyunca. Burada yine Beşiktaş savunmasına birazcık dönmemiz lazım. Çünkü aslında bu iyi işaret değil. Çünkü senin artık kadron aşağı yukarı belli yani. Gabriel ve Zizic oynayacak orada. Gabriel biraz daha iyi bir çember savunmacısı. Zizic de iyi bir ribaundçu olabilir, iyi bir pivot hücumcusu olabilir. Ama iyi bir savunmacı değil. Ayakları çabuk bir oyuncu da değil. Tanrı Morgan da oyuncu değil. Yani belki Omuro'yu 5 numaraya çekerek deneyebilir. Olimpiyeviç burada böyle bir şey deneysel böyle bir şey deneyebilir. Denedim bilmiyorum. Maçı full izleyemedim söylediğim gibi. Ama buraya bir ufak bir hamle çarp gibi çünkü yani Valencia'nın iki tane pivottan çift tane bulması pek iyi çok olağan da durmuyor normalde. Çok iyi de durmuyor. Mesela Nate Rivers da vardı Valencia'nın elinde. Ossetkowski de vardı. Ossetkowski hiç katkı veremedi belki. Ama Nate Rivers'ı zaman zaman 5 numarada göreceğiz. Şimdiden yani görmüşüzdür belki de. Ben de görmedim. Maçı izlediğim bir süre zarfında. Nate Rivers'ı kullanmayı tercih etmedi bile. Çünkü Sako ve Rivero 26 dakikada hatta 27 dakikada çember altında gayet dominant gözüktü. Öyle bir problem var Beşiktaş'ta. Ama mesela Furkan Korkmaz'ın kadro dışı kalması bu maçta. Ya beni nasıl diyeyim yanlış anlaşılacak da sevindirdi. Çünkü Fenerbahçe maçında gördüğüm Furkan Korkmaz uzun zamandır gördüğüm en kötü performanslardan bir tanesiydi bireysel anlamda. Yani biraz şaşırmadığım bir karar oldu Furkan'ın kadronun dışında kalması. Ayrıca Berkoğlu'nun kadroda olup az süre almasına şaşıracaktı maçı izlemeseydim. Hatta şöyle söyleyeyim şimdi maçı sekans sekans izlediğim için Berk'in sadece 5 dakika oynadığını anlamamıştım. Şimdi kağıda bakınca anlıyorum Berk'in sadece o 5 dakikalık sekansta sahada kaldığını şimdi anlıyorum. Şaşırdım buna da çünkü o 5 dakika o kadar iyi oynadı ki gerçekten bilmiyordum. Ama çok iyi sinyaller var bence Beşiktaş'ta. Beklediğimizden üzerinde galibiyetler olabilir. Yani şu anda mesela şu ilk hafta görüntüsünden sadece bakınca Beşiktaş daha çok biliyor ne yaptığını Efes'ten bence mesela yani. Bu arada Efes için hiç iyi bir şey değil ayrı konu.
1: Bir diğer tarafta da ilk haftada tek galibiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. Virtus Bologna karşısında 10 sayı farkla kazanan taraf oldu. Fenerbahçe tarifin nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin bu galibiyetini?
0: Hiç de iyi değildi Fenerbahçe bu arada. Maçı izleyenler bence beni anlayacaktır. Fenerbahçe baştan sona iyi oynamadı. İlk çeyrekte de çok iyi değildi. Ama Virtus Bologna pek orada değildi. Yani orada net bir kalite farkıyla üstünlüğü saldı Fenerbahçe. Ama ikinci çeyrekte zaten Bologna gayet skoru da aldı. Öne de geçti. Üçüncü çeyrekte yine

yani zaman zaman zorladı. Son çeyrekte de gerçi böyle geçti. Son çeyreğin son 5 dakikası falan Bologna'nın pili bitti, şarjı bitti yani. Gerçekten adamların artık gücü yetmedi yani. O yoruldukları çok belli oldu. Fay problemlerine girdiler, çok fay yapmaya başladılar. Savunamamaya başladılar. Fenerbahçe orada maçı kazandı. Yani aslında Fenerbahçe daha hazır değil. Daha böyle her şey oturmuş değil. Ama kalite farkı var ve derinlik farkı var. Fenerbahçe, sen demiştim işte, derinliği çok daha kaliteli Fenerbahçe'nin. Geçen seneye göre daha kaliteli derinliği var. Bence'den çok daha iyi oyuncular geliyor. Ben şeyi de beğendim. Ignat Sargun'u çok beğendim mesela. Hatta beklemiyordum açıkçası yani. Ama gerçekten iyi oynadı. Herkesten ufak ufak kalmayı başardı ki zaten Fenerbahçe tarihinin ilk çeyrekte şöyle söyleyeyim. Birden fazla basket atan oyuncu yoktu Fenerbahçe tarihinde ilk çeyrekte. Herkes 2 sayı, 3 sayı, 2 sayı, 3 sayıydı. Maç boyunca da böyle gitti bence. Yani çiftlere bakıyorsun. Baldwin çift tane, Horton Tucker çift tane, Key çift tane, Shield çift tane. En fazla sayı atan kişi Horton Tucker. Kaç sayı atmıştır? 13. Yani yakın. 13, 12, 12, 11. Sonra 8, 6. Gerçekten makas birbirine yakın. Öyle çok öne çıkan hiçbir oyuncu olmadı. Net bir şekilde öne çıkan bence hiçbir oyuncu olmadı. Ama herkes bir yerden tuttu. Bir noktada katkı verdi. Ve galibiyet geldi. Ama maç oyuncusu varsa %100 Braxton Key. Yılın transferi varsa o da Braxton Key. Yani Cumhurbaşkanı Kupası'nı zaten Mets etti. Bence orada en büyük fark yaratan yine Braxton Key'di. Burada yine fark yarattı Braxton Key. Double double yaptı. 11 sayı, 10 rebound, 3 asist, 1 top çalma. Bence yani şimdi ben çok gurur duyuyorum Braxton Key'le. 2 sene önce Nuggets gittiği zaman bir yazı yazdım. 6-7 tane NBA'den oyuncu yazdım. Yani Fenerbahçe Amerika'ya bakarsa bu oyunculara gidebilir diye. Bir tanesi Colt Wider'da, Efes'te denedi, olmadı. Bir tanesi de Braxton Key'di. Valencia'ya gitti. Ben yazdığımda yazı yazarken ben hala Amerika'daydı Braxton Key. Valencia'yı aldı. Valencia'da ilk 6 ay çok kötüydü. Gerçekten sırıtıyordu yani. Garip oynuyordu. 6 ay demeyeyim de yani ne bileyim. Yeni yıla kadar, ocağa kadar falan kötüydü yani. Sonra şeylere doğru playoff'a yaklaştıkça ısındı takıma ve tam orada katkıyı arttırdı. Valencia zaten o sezon o kadar galibiyet almasının sebebi birazcık öyle oldu. Çünkü aslında Andrew Wiggins de orası. Sonra Braxton Key çıka geldi. Braxton Key oradan inanılmaz katkı verdi. Ve kazanmamız gereken maçları kazanmaya başladı Valencia. Sonra playoff geldi. Playoff'ta da kazanmaya başladı. Az daha Final Four gidiyordu zaten. Final Four zaten geldi, pardon. İşte yani orada çok beklentiyi aştılar. Fenerbahçe mükemmel bir transfer yaptı. Ama ben daha ilk iki haftadan da böyle bir katkı beklemiyordum. Yani double-double şöyle bir kadroda double-double yapan tek oyuncunun Braxton Key olması bence enteresan ve çok etkileyici. Şu an bir tane problem var Braxton Key konusunda. Spacing. Ne demeye çalışıyorum? Ya Braxton Key üçlük denemiyor. Bazen deniyor da tercih etmiyor pek. O şutuna pek güvenmiyor. Braxton Key ne zaman şut öğrenir? Ya artık sezon çok yoğun. Herhalde öğrenemeyecek çünkü yani öyle bir tempo var ki artık Avrupa basketbolunda NBA'den pek farkı yok. Bu tempoda idman yapma şansı olmuyor oyuncuların. Yani maç idim, sadece taktik idman, şut idmanı. Arada yükleme falan yapıyorlar ufak tefek. Pek mola verilmiyor arada. Zannetmiyorum o yüzden bu konuda gelişeceğini Braxton Key'in ama belki işte o şut idmanlarında belki işte olduğu kadar şutun geliştirdikse Braxton Key'in yeni Nagelaide olur. Yani hiç abartmıyorum. Direkt Nagelaide olur yani. Ama şu an o skorer tarafı çok eksik. Ama yani dediğim gibi o tarafı geliştirirse çok başka bir şey izleriz ki orada bir tane daha uyuyan bir dev var bence. Trent Forrest. Trent Forrest mesela 4 sayı, 5 rebound, 3 asist böyle. Her şeyden biraz yapmış bir performansı var. Çok öne çıkmıyor aslında. Çok böyle şey gözükmüyor. Park yarıda gözükmüyor ama Trent Forrest bence mesela Trent Forrest'a 3 tane üçlük denedi. Guard'dan tabii. Hepsini kaçırdı. Geçen sene THT mesela denerdi bu üçlükleri ama arada sokardı. Zaten %33 gibi bir üçlük yüzdesiyle bitirdi sezonu. Bu sezon daha da iyi atıyor. Bu sezon %60 gözüküyor Horton Tucker'ın. Ve bu bakımdan Fenerbahçe'ye çok fazla yarar sağlayacaktır bence. Trent Forrest daha tıpkı şey gibi Braxton Key gibi biraz üçlük derdi fayda sağlarsa takıma, Fenerbahçe'nin ben kolay durdurabilecek takım olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin hani nereden durduracak? Gerçekten öyle bir şeye çıkıyor iş. Fenerbahçe takım halinde çok kötü bir üçlük günü geçirdi. Ve maçtan sonra Yatkevicius da yani basın toplantısında bu arada çok aşırı keyifliydi. Yatkevicius yani herhalde özlemiş mi bilmiyorum. Muhtemelen özlemiş bence. Bunu söylemez aslında ama yani çünkü başka şeyi bu konumduramıyorum. Hani maç kazanması yine bir şey değil Fenerbahçe'nin. Ama yani ekstra keyifli de Yatkevicius maçtan sonra. Yani basın toplantısı 10 dakika falan sürdü.
10 dakika boyunca sadece espri yaptı.

0: Siz geçiyoruz, abartmıyorum. Sadece bir iki dakika falan işte çok kötü çıkarttık. Buna rağmen kazandık. İşte bir şey yanlış yaptım. Maçtan sonra izlemem lazım. Bir şey herkesi yanlış gitti. Çünkü bu maçın bu kadar zor gitmemesi lazımdı. Son anda maçı oyuncuları kazandırdı bana ama ben kesinlikle bir şey yanlış yaptım falan dedi 2 dakika. Onun dışında kalan 8 dakika boyunca makara yaptı gerçekten. Yani abartmıyorum. Hiç bu arada yani bu kadar makara yaptığını da hiç görmemiştim basın mantarında. O kadar girdim. Yani o kadar şeyini de yedim. Hazarını da işittim ama şaşırdım yani, bunu da belirtmek istedim. Virtus'a baktığımız zaman çok fazla deneysel oyuncu var. Çok fazla enteresan tercihleri vardı sezon öncesinde. Zaten hani power ranking olarak çok aşağılara yazdığım bir takım Bologna. Çünkü yine bir sürpriz yumurta takımı yani Bologna. Kadroya, oyunculara baktığın zaman kimin ne yapacağını çok anlayamıyorsun. Derek Olson Junior 3&D olarak katkı vereceği kesin. Zaten maçı da 10 sayıyla bitirdi. Chase Edwards komple bir forvet. Çok iyi bir savunmacı. Bence en iyi transferleri isim olarak zaten Bologna'nın. Bu maçta bence çok iyi oynadı. Gerçi hücumanın katkı vermedi belki ama hücum haricinde katkısı önemli. Bence iyi katkı verdi Chase Edwards. Çok zorluk çıkardı zaman zaman. Gerçi şimdi kağıda bakıyorum ekte 18'miş. Edwards oyundayken takımın en kötüsü, hatta maçın en kötüsü. Ama bence yani takım oturduğu zaman daha da iyi olacaktır. Ama benim aslında bahsetmek istediğim konu Rashid Bellot, Frank Frazier, Marcus Carr. 3 tane guard aldı Bologna. Üçünün de boy ortalaması 1.85. Aynı boyda üçü de aşağı yukarı. Bir tanesi daha geç, iki tanesi daha tecrübeli. Bu 3 oyuncudan Rashid Bellot bence çok zarar verdi takıma. Çok şey yani biraz şey, cesur bir oyuncu. Çok şey denedi, yapamadı. İstediğini yapamadı sahada. Yapsa belki daha iyi ama savunmada falan da çok yanlış zamanlamaları vardı. Oynadığı süre zarfında Fenerbahçe katkısı fazla oldu açıkçası. Trent Frazier birazcık daha zorluk çıkardı ama o da her aldığını ortaya atmaya çalışıyor fazla. O da çok özgüvenli. Rashid Bellot 3'te 0 üçlük attı. Trent Frazier 7'de 0 üçlük attı. Yani abarttı biraz o. Ama şey belli, tehlikeli olacağı belli. Yani gününde olursa Karkenworth gibi bir performans gösterebilir bence. O Trent Frazier'ı dikkat etmek lazım diğer maçlarda. Ben merak ediyorum ne yapacağını. Ama asıl en böyle yere sağlam basan, ayağı yere basan Marcus Carr oldu. Ki yeni transfer olduğu için daha ilk maçıydı bu Bologna'yla. Sadece Süper Kupası'nda oynamadı hatta. Yeni transfer olduğu için. Zaten en iyi performans ondan geldi. 12 sayısı vardı. 4 tane asisti vardı. Ve bence en iyi oyuncusu da Bologna'nın oydu bu maçta. Wendell Moore NBA'den gelen bir oyuncu. Daha istikrarlı bir katkı verdi aslında.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Fenerbahçe'nin çember altı problemi var. Kritiba bence hiç iyi değil. Zaten ben anlamamıştım Kritiba'yı neden kontrat uzattı Fenerbahçe. Çok şaşırmıştım yani açıkçası. Yerine herhangi birini alabilirdi Fenerbahçe. Yani Kritiba, Jonathan Motley gibi hücum fauller yapıyor. Çember altında rebound alma konusunda çok iyi değil yani. Belki de hala çok tam sağlıklı hissetmiyor kendini, bilmiyorum. Şimdi Marcus Bingham sakat olduğu için, Kritiba da belli ki en iyi halinde olmadığı için maça tıpkı Beşiktaş maçındaki gibi aynı beşle başladı Fenerbahçe ve Tarasic Kivicius yani. Sertaç Şanlı ilk beş başladı maça. Ben Sertaç Şanlı'nın Euroleague'de süre alacağını bile düşünmüyordum. Yani Melli var, Bingham var, Silva var. Bunlar bu üçü 5 numarayı döner diye düşünüyordum. Ama yani sahaya bakınca da hakkına ihtiyaç var Sertaç Şanlı'ya. Sertaç iyi mi oynadı? Sertaç da zorlanıyor. Sertaç zaten hani yaşı da ilerledi. Ayaklar yavaş. Kendisi de yavaş. Ağır bir oyuncu genel anlamda. Yani çok böyle Sertaç oyunda olduğu için Fenerbahçe hücum temposunu iyice düşürmek zorunda kalıyor. Çok yavaş tempo hücum ediyor Fenerbahçe. Bu yüzden daha da zorlanıyor hücumda. Bologna her topa yetişiyor. Ama işte ne var? Bireysel yetenek farkı var. Fizik farkı var. Braxton Key orada bir şeyler çözülüyor. Çok iyi Euroset yapıyor. Son balans yapılıyor. Wade Baldwin orta takır zaten biliyorsun. Clyburn bazen çemberi zorluyor. Clyburn'un mesela topu yere vurabilen bir oyuncu olması, forvetten topu yere vurabilen, kendi kendine skorunu üretebilen bir oyuncu olması Fenerbahçe'ye avantaj sağladı bu maçta. Clyburn bu maçın gizli kahramanı mıdır? Hakikaten öyledir. Shavon Shields benzer bir oyuncu, o da aynı şekilde o katkıyı sağladı. Clyburn ve Shavon Shields'ın bunu yapabiliyor olması bu maçta Fenerbahçe'yi kurtardı benim yerindeyse. Geçen sene Yantuna'ya yapamazdım bunu. Ya yapamazdım zaten. Yanıtın önünde daha üçlük atamıyor bazen. Deli etmiş geçen sene zaten zaman zaman da. Hal böyle olunca Fenerbahçe zorlanmasını anlaşılabilir. Ama sezon böyle devam eder mi? Bingham dönünce bakalım bir de buna, bilemedim. Çünkü Sertaç yine hücumda katkı verdi üçlükte. Hani pick and pop'ta hep bomboş kaldı Sertaç. Diarra ve Diouf. Sertaç'ı o bakımdan şey yapamadı yani. Savunamadı o bakımdan. Sertaç da altını doldurdu. Beste'yi yaptı, attı yani. Yine olur yani, fena değil. Normal daha doğrusu. Dozen süre almadı, belki farklı değildir.

0: Jonas Hargiunas yani Gart'tan bu kadar süre almasını beklemiyordum. Trent Forrest, Baldwin, Horton Tucker üçlüsü az süre almadı. Ama kısa beş oldu. Çok sık denedi kısa beşi Fenerbahçe. Yine de her zaman çember altta bir tane pivot vardı. Son bölümde Braxton Key'i 5 numara olarak kullandı ki bunun aslında sebebi birazcık şeydi. Alex Mumru, Bologna koçu Bobby Clinton'ın da 4 faulluyken niyeyse 5 numara olarak sağda tuttu. Hemen pivotu çıkardı Petkevicius ve şeyi Key'i tek 5 numara yaptı. Faul çizgisi etrafından topu aldı ki rahat zaten topa buluştu. Çünkü çember altta kimse yok. 4 açık var. Ortada sen Key ve Clinton var. Key topu aldı. İki dribbling fluke attı. Faul oldu. Yani sayı olmadı ama faul oldu. Ne oldu? Bobby Clinton 5 yedi. Ve 2 sayı geldi orada. Braxton Key'den 2 tane sayı geldi. Ve Fenerbahçe galibiyeti fiilen perçinledi. Ondan sonraki hücumda zaten Trent Forrest rakip gardı delip Fluke'ye gitti isabeti buldu. Mesela Fenerbahçe onu çok geç denedi. Ya Horton Tucker çok denemedi onu anlamadım. Wade Baldwin ve Trent Forrest Rashid Bello'nun iyi bir savunmacı olmadığını çok geç fark etti. Ve onun üzerine atak ederek Tunike'ye rahat gittiler ve isabetleri buldular. O iki tane Tunike bence Fenerbahçe'nin maçı çözdüğü iki tane Tunike oldu. Yani bir Braxton Key'in 5 numarada olması, iki tane de rakip gardın savunmacı olduğunu anlayıp oraya atak etmek Fenerbahçe'yi kurtardı. Berbat şut atan Fenerbahçe'yi kurtaran şeyler bu oldu ki sayıları vereyim. Fenerbahçe takım halinde 21 tane şut denedi. 3 isabetli oldu sadece. Wade Baldwin 4'te 0 attı. Diğer 3 üçlüktü zaten. 2 tanesi THT'den geldi. Horton Tucker gerçekten iyi atıyor bu arada. Şutları daha iyi. Yani eğer Horton Tucker böyle şut atacaksa rakiplere geçmiş olsun gerçekten. Diğer zaten diğeri de Sertaç'tan geldi. Clyburn, Shield, Sargiunas hep 0 attı. Ford zaten 0 attı söylediğim gibi. Virtus da benzer şekilde dedim ya. Frazier 7'de 0 attı. Carr bir tane attı. Vandenbur bir tane attı. Ve tabii ki Derrick Olsen 2 tane attı. Zaten Derrick Olsen atıyor genelde. O çok iyi bir şutör. O kadar ama yeterli de olmadı. En son şeyi söylemeyi unuttum. Yani Bologna da bu arada yarı tahucumunda pek avantaj sağlayamadı. Çünkü Fenerbahçe iyi bir savunma takımı. Ama Fenerbahçe çok fazla şut kaçırdığı için kaçan her şutta fast break kovaldı Bologna ve bu hızlı hücumlarda çok rahat sayıya gitti. Fenerbahçe geri koşmakta zorlandı. Çünkü şutları yani kötü şut kaçırınca geriye de dönemiyorsun. Organize olamayınca Bologna kolay sayı bulabiliyor hızlı hücumda. Zaten onlar da olmasa Bologna'nın hiç şansı yoktu. Ve Bologna'da maçı sadece 68 sayı atarak bitirdi zaten. 70'i bulamadı. Ki şut atamadığı bir maçta normal aslında. Hızlı hücumlar olmasa Bologna 58-50-45 falan bitirecekti maçı. Öyle söyleyeyim yani. Böyle aslında şeyin söylemiyle, Yazıkevçüs'ün maçtan sonra söylemiyle söyleyeyim. Birdie yani kimli bir maç oldu.
1: Peki son olarak Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde sezon başladı ve sansasyonel bir game winner'la başladı. Hiçan Saybir'den gelen game winner potadan potaya bir basket ve Tofaş kazanan taraf oldu. Nasıl bir değerlendirme yaparsın?
0: İnanılmaz bir şey ya. Yani maçın son bölümünde 1.5 saniye kala Pizzabus Bordo Bandırma 2 sayı farklı öne geçiyor. Üçlük lazım ama 1.5 saniye var. Yiğitcan topu alıp dengeli. Bu arada önüne savunma yok. O da enteresan yani. Pizza bu sporda bandırma birazcık salıyor orada aslında olayı. Yiğitcan tam belki tam sağdan topu fırlatıyor ama çok dengeli ve şey fırlatıyor yani. Sağlam fırlatıyor. Öyle şut gibi atıyor neredeyse. Girmesi tabii ki çok şey bir olay. İnanılmaz bir olay. Zaten bir de şey de daha komik. Yiğitcan Saybir maç boyunca 5'e 0 üçlük. 5'e 0 üçlük ama en son attığı tam sağ şut 6'da 1 ile sonuçlanmasını sağladı. Yani tek 3 isabet de oldu için maç boyunca. O da daha enteresan oldu. O olaydan sonra arkadaşlarla konuştuk. Hani şey aklımıza tabii geldi. Kalinic geldi aklımıza. Papayanis geldi aklımıza. Hangisi daha zor? Hangisi daha saçma falan? Ya onları düşününce Yiğitcan'ın şutu normal oldu. Çünkü onların ikisi daha saçma şutlardı. Ama Yiğitcan da 3. sıra yani. Yani ne su denir? Bu topraklarda atılmış en saçma 3. şut falandır yine yani. İnanılmaz bir şey. Müthiş yani.
1: Gerçekten enteresan bir anda. Bugünkü karşılaşmalar yani bu hafta hakkında Süper Lig için neler söylersin?
0: Yani bu arada Süper Lig de dün başladı yani. O maçla başladı. Süper Lig için daha iyi başlangıç düşünülemez yani. Süper Lig'in daha iyi açılış maçında Maç böyle bitiyor, düşünsene. Şu anda Karşıyaka Telekom maçı var ve Karşıyaka önde bu arada. Karşıyaka daha lisanslarını dün çıkarttı galiba takımın. Aşağı yukarı öyle oldu. Çünkü transfer yatağı vardı. Hem FIBA'da hem de yasakları vardı. Borçları kapattılar ve yani son anda lige girdiler gibi oldu. Ama ligin iddialı rakiplerine Telekom'a karşı şu anda ikinci çeyrek oynanıyor. Ve 33-38 skorla öndeler şimdilik. İlk hafta maçlara bakarsak da Bahçı Koleji Fenerbahçe Tarpin var yarın. Yine yarın Efes Beşiktaş var. İki tane çok sağlam maç var yarın Süper Lig'de. Yani bu sene güzel olacak bence Süper Lig, ama ilk haftadan şu iki maç oynanması da enteresan ya.
1: Gerçekten öyle. Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ilk olarak Yunus Aydın bizimle birlikteydi. Futbolun gündemini konuştuk. Ali Şivilioğlu ile de basketbolun gündemini konuştuk ve programımızın son bölümünde düne dönelim, Vincenzo Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonrasında basın toplantısında neler söyledi dinleyelim.
2: Dell'avversario abbiamo disputato una grandissima partita. Aggiungo alla pari, secondo me, sicuramente potevamo essere più cinici come sono stati loro. Dispiace prevalentemente per i ragazzi, perché hanno giocato con organizzazione, hanno giocato con convinzione, hanno giocato con coraggio. Quindi secondo me oggi a questi ragazzi, al di là del risultato, va soltanto detto grazie e complimenti, e continuare con questo spirito nelle prossime partite, perché non sarà facile dopo tre giorni recuperare a livello fisico e mentale, e che poi questo, anche questo è un valore a questi livelli. E quindi il mio compito adesso sarà proprio questo, di là, che è veramente come sacrificio, come compattezza, come organizzazione, come coraggio, ripeto, hanno fatto una grandissima partita e non meritavano assolutamente la sconfitta.
3: Aslında maçı analiz ederken ben biliyorsunuz takımı analiz ederim. Hiçbir zaman bireysel olarak analiz etmem. O yüzden bu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Korakor bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bizim takımımız. O yüzden çok üzüntülüyüm bu skordan. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi inanıyorum. Yani gol de atabilirdik. Ama maç boyunca baktığınızda cesaretli oynayan, ruhumuzu sahaya yansıtan ve fedakarlıklarla organizasyonel olarak da iyi oynayan bir takımımız oldu. Bu da aslında gelecekteki yapacağımız bütün maçlara farklı bir zihniyette kazandırması gerekiyor bize. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı. Çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
4: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match, en fait, la série a été terrible, parce que le résultat, il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec trois défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque? Quand je regarde l'analyse, en fait, je ne regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le match, en fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur. On aurait pu revenir au score marqué, mais on n'a pas été compensé par nos efforts. C'est triste, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très encourageant pour la suite de nos matchs et de notre avenir.
5: Serdar Bey, ikinci sıraya verebilir miyiz mikrofon?
6: TRT Spor, Serdar Kelleci. Zemin hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir de savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz, fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
2: No, soprattutto quando giochi con il principio con tre difensori centrali, al di là che difendersi in un certo modo, l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo. Non ci siamo riusciti alla perfezione, perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace, e sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma, anche nella pressione avversaria. Quindi sicuramente in quello potevamo fare di più. La richiesta era

aslında tekrar edeceğim. Yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kaliteleri sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu ve bu tarz bir maçı

0: yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada. Dediğiniz gibi hani istatistiklerde de, ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.
1: Vous parlez de corps à corps, est-ce que vous pensez que la défaite elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre de match, en fait, quand vous avez la moindre erreur, en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
2: Mavi Kocaeli gazetesi Erdem Övüç. Öncelikle Montel hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı? İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi, özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
3: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine. È veramente un piacere venire a giocare qua, quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, come fa soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che ci saranno in 10 giorni, ancora di più, mi manca Urkun, mi manca Hakan, però hanno fatto una partita eccezionale anche Salì e Ismail, così come l'avevano fatta anche in Croazia la mia prima partita, erano insieme. E quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%, e diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare Urkun.
0: Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine, çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil, hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti, ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
3: Non ho citato Muldur, è infortunato, stavamo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, giocatori che è importantissimi per noi.
0: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için, ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Biliyor, hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var, ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var, onları hemen toparlamak. Çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor, ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir également aussi au niveau de vos blessures, en fait, sur les joueurs de Orkun Kökçü et de Hakan Çalhanoğlu. Qu'est-ce qui vous ont manqué? Je veux juste remercier le stade, l'atmosphère, les supporters de Kocaeli qui nous accueillent dans les meilleures conditions. Ils étaient là, donc un énorme merci pour leur aide et leur accompagnement. Concernant le milieu de terrain, au niveau de ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que je regarde ceux qui ne sont pas là, mais surtout ceux qui sont là. Et Salih et Ismail ont très bien joué. Ils ont exactement joué comme le match de la Croatie. Et je veux aussi souligner qu'il manque aussi Kenan et Mert. Et aujourd'hui, on fait tous les efforts pour qu'Orkun Kökçü puisse revenir dans les meilleures conditions.
2: Evet, teşekkür ederim titizliğiniz için. İtalya lobiyist teknik adam İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize?

0: Teşekkür ederim tekrar.
1: Stiamo parlando di sport, io sono coinvolto e mi auguro di vincere e faremo di tutto per vincere la partita. L'Italia avrà tempo per vincere le altre.
2: Yani yaptığımız sporu biliyorsunuz. Ben bütün enerjimi bizim milli takımımız için vereceğim ve kazanmak için sahada olacağız. Çünkü İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir.
3: Vincenzo Montella'nın basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Birazdan içeriklerimiz sizinle olacak. Sonrasında da saat 16 itibariyle sevgili Can Genç hafta sonu programında sizinle olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezler mutlu günler. Ben Berkseyer. Parantez programında gündemi konuşacağız ama gündemi nereden ele alacağız? Gündemi nasıl konuşacağız? Anadolu futbolu yapacağız. Anadolu futbolu gündemini ele alacağız bugün özelinde ve haliyle tekrarını da tekrar dinleyebileceğimiz bir içeriğimiz olmuş olacak. Bu hafta özelinde kaldı ki milli araya girilmesiyle beraber Süper Lig'de Kocaeli, Alanya, Rize, Diyarbakır temsilcisi Ahmet, bir diğer tarafta Gaziantep, Konya, Gençler Birliği, Samsun Spor, Göztepe, İzmir temsilcisi, bir diğer tarafta Çorum, Erzurum gibi takımları konuşurken 1. Lig'e de döneceğiz. 1. Lig'de bu süreyi 19'ar puanla lider kapatan Bursa Spor ve Kayseri Spor var. Kayseri 1. sırada, orada averaj farkıyla. Bursa Spor 2. sırada aynı puanda. Orayı konuşacağız, takımlarımızı konuşacağız derken 2. Lig'e döndüğümde orada tabii hali hazırda her şey devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak maçlarla devam ediyor olacak. Pazar günü 16'da ve aynı zamanda 20'de ayrı ayrı maçlar olacak. Sakaryaspor'u beyaz grup ve kırmızı grup olarak, ikinci lige baktığımda Sakaryaspor'u ve Elazığspor'u konuşuyor olacağız. İlk etapta Alanyaspor'u, Anadolu futbolunda Anadolu takımları arasında Alanyaspor'u Ercan Yıldırım'la konuşacağız. Ercan Yıldırım, hoş geldin, selamlar.
2: Aleykümselam, hoş bulduk Berk Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Alanya'ya selamlar. Alanya Postası'ndan yıllarca bağlantılar yaptığımız bir isim Ercan Yıldırım ki Alanya Spor'a çok hakim bir isim. Ercan Yıldırım, Alanya'da beklenildiği gibi geçti mi bu süreç? Neler söylersin 6 haftalık süreç için, Süper Lig'deki Alanya performansı için ve oradaki camia? Neler düşünür, neler aktarır? Söz sende.
2: Evet, Alanya Spor bence beklendiği gibi bir giriş yaptı lige. Daha doğrusu böyle bir girişten daha zayıf bir giriş bekleniyordu ama beklediğinden çok daha başarılı bir giriş yaptığını düşünüyorum ben Alanya Spor'un. Camianın da bundan mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 maçta tek mağlubiyet var, 2 beraberlik, 3 galibiyet var. Özellikle uzun süre deplasmanda galip gelemeyen Alanya Spor 17 maç sonra, tam 1 yıl sonra Rize'ye gelmişti. Rize'den sonraki Çorum deplasmanında da galip geldi Alanyaspor. Galibiyet, deplasmandaki galibiyet hasretine bir sene sonra son verdikten sonra peş peşe iki deplasmanı kazanmış olması Alanyaspor açısından sevindirici. Ayrıca Alanyaspor sezon öncesi hazırlık maçlarında aslında galibiyet yoktu. Bütün maçlarda ya beraberlik ya mağlubiyet vardı. Ve açıkçası bu biraz soru işaretleri oluşturmuştu taraftarda ve camiada ve hatta bizler spor medyasında. Acaba ne oluyor dedik, yani hazırlık maçları iyi sonuçlar yok. Tabii ki bir taraftan da şöyle düşünüyoruz, bunlar hazırlık maçı, sonuçta lige bakmak lazım diye. Ligde Alanyaspor beklediği gibi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Ben Gaziantep çok kötü bir takım değil. Sonrasında Beşiktaş maçı, gerçi orada biraz kırmızı kart olayları falan filan çok şey oldu, onlara çok girmek istemiyorum. Alanyaspor 6'da 3 galibiyet, 2 beraberlik var, 1 yenilgi var, Eyüp maçı yenilgisi. Onu da ben yenilgi olarak saymıyorum aslında, çünkü maç 1-1 bitmek üzereydi. 2.90 artı 4 dakika uzatılmıştı. 3.5 dakika, yani son dakika içerisinde yapılan bir faul. Evet. Ceza sahası içine gönderilen, kalemine gönderilen top karambolden gol oldu. Yani o da aslında oradan da bir beraberlik geliyordu Alanyaspor için. İyi bir giriş yaptı diyebiliriz biz Alanyaspor için. Fakat şöyle bir ilginç bir istatistik var Alanyaspor'la ilgili. Bu oynadığı maçlarda topa sahip olma oranı sadece bir maçta rakibinden daha fazla. O da Göztepe-Alanya maçı, iç sahada oynadığı bir maç. Geri kalan 5 maçta %40'a dahi ulaşamamış Alanyaspor. Yani bütün maçlarda yani 6 maçın 5'inde top rakipte daha fazla kalmış. Alanyaspor daha az toplu oynamış ama puanı çıkarmış veya galibiyeti almış. Oldukça değişik bir istatistik. Topa az sahip olup çok puan çıkarmak. Alanyaspor'un lige iyi başladığını düşünüyorum. Hatta şöyle de bir durum var.
1: Yani 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
2: Evet.
1: O da en olmayacak maç, yani Eyüp maçı baktığında, evet, en hazır olmayan takım ya, niteliğinde şu an.
2: Zaten Alanyaspor Eyüp'e geçen sene de öyle. Yani tam kazanacağı maçları verdiği maçlar oldu. Bunlardan biri de Eyüp'tü. Eyüp'e karşı Alanyaspor'un ikincilikten beri bir şey var. Yani onlar kötü de olsa gidiyoruz orada puan veriyorduk sürekli. Yani Alanyaspor iyi başladı diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor, evet, çok genç bir kadro. Yani kadrosu oldukça genç. Hep gençlere yatırım yaptı. Gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptı. Ümit'i de Beşiktaş'a gönderdi. savunmadan önemli bir ismi de ilk başladıktan sonra Beşiktaş'a gönderdi. Şu an için iyi başladı Alanyaspor, iyi gidiyor. Sırada Erzurum maçı var. Bir sorunuz varsa alayım.
1: Ben teşekkür edeceğim. Alanyaspor özelinde ekleyeceğin farklı bir detay yoksa soru değil ama tabii Alanya'da da hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre ulaşsak, bu arada hangi teknik direktör demeyelim çünkü João Pereira da uzun süredir orada uzun soluklu teknik direktör olmayı başardı, koltuğunu korudu ama bir diğer tarafta geçmiş yıllardan bahsediyorum elbette. Hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre dokunsak orada hep bir Avrupa hedefinden bahsedilirdi. Sanki bu sezona biraz daha öyle başladılar gibi duruyor. Böyle başladıkları bir sezonda kolay kolay hatırlamıyorum. Yakın süreçten, yakın zamandan siz daha iyi bilirsiniz. Ercan Yıldırım. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
2: Yani camiada bazı kesimlerde ya bu sene Avrupa olur mu? Avrupa'ya gider, Avrupa hedef koymalı falan gibi söylentiler oluyor ama yani iyi başlamış olması iyi gidecek anlamına gelmez. Burası peki, süper lig. Yani birincilikle değil, ikincilikle değil. Çok zor bir lig yani burası. O yüzden yarın ne olacağı belli olmaz. Alanyaspor öncelikli hedefi ligde kalmak, ikinci hedefi ilk onda geçen seneden daha iyi bitirmek. Belki o üçüncü sırada olabilir yani Avrupa hedefi.
1: Peki, teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Ercan Yıldırım, selamlar. Sağ ol. Ercan Yıldırım'la konuştuk. Ercan Yıldırım'la detaylandırdık. Hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdem Öğüç'le Kocaeli Spor'u konuşacağız bu defa. Kocaeli'yi yakından takip eden bir isim, gazeteci Erdem Öğüç bizlerle olacak. Mavi Kocaeli'den Erdem Öğüç bizlerle birlikte olacak diyelim ve ona döneceğiz. Belki yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Eyüp'e 8 attı ya. Eyüp Spor'un ligin en kötü takımı olması, ligin en iyi takımı denen Beşiktaş'ı yenen Alanya'yı yenmiş Eyüp demiş dinleyicimiz. Bu algılar güldürüyor artık demiş. Ya bu kadar körü körüne savunmayalım. Yani Eyüp Spor özelinde çok bu basit bir matematik yani. Yok Eyüp Spor Beşiktaş'ı yendi. İşte yani düzeltiyorum. Eyüp Spor Alanya'yı yendi. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Ligin en iyisi olan Beşiktaş'ı yendi gibi gibi. Çok basit matematiğe kaçıyor. Yani bunları çok alt seviyelerde konuştuğumuz matematik. Yani çocukların seviyesinde o ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde konuştuğunuz matematikle yola çıkılan hesaplarla yapıyorsunuz bunu. Ama günün sonuna baktığında Eyüp Spor'u kötülemeyin diyorsunuz. Eyüp Spor'da da ligin sonuncu sırasında 18. sırada 3 puanı bulunan bir takım görüntüsü var. Başka da bir şey yok. Tek galibiyeti olan bir Eyüp Spor var. Yani Fenerbahçe 8-0 yendi, çok iyi çok iyi bir Eyüp Spor'u yendi gibi bir algıyı da siz oluşturmaya çalışıyorsunuz mesela. Yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Başka bir yere zarar verdiğiniz yok. Diyeyim bunu ama Anadolu takımlarını konuşacağız dedik. Böyle çok da bu konulara zaman ayırmayacağız. Onu söyleyeyim. Kırılmayın lütfen. Erdem Öğüç bizlerle. Erdem abi selamlar. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk Berk. Kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar.
1: Körfez'e selamlar diyelim o zaman. Kocaeli'ye selamlar diyelim o zaman.
3: Aleyküm selam. Onların da sana selam.
1: Eyvallah abi. Sağ ol, var ol. Herhalde biraz iyi kapandı bu 6 haftalık süreç. 4 galibiyet. 2 mağlubiyet olsa da hali hazırda.
3: Yani ya kağıt üstünde mükemmel bir sekansla ilk 6 haftayı geçirdik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani sezon başında geçtiğimiz yıl ayrılık

0: oyunculara baktığında, yerlerine gelen işte isimsizlerimiz, no name isimlere baktığımızda ilk 6 haftada 4 puan, şey pardon, 4 galibiyet alacaksınız dendiğinde ya işte pek inanmazdık. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an liderin bir basamak altındayız. Hatta şöyle enteresan da bir söyleyeyim. Galatasaray maçında Acay'ın topu direkten dönmese belki orada bir beraberlik falan çıkarsa oradan Eskaza, şu an lider Kocaelispor olacak.
1: Lider bir basamak demeyelim de tabii bir puan altındayız demek. Daha orada olağan. Çünkü Kocaelispor özelinde tamam öyle ama 13'er puanla ilk 5 sıranın çok da birbirine yakın puanlarla, aralıklarla birbirine yakın konumda olduklarını hatırlatalım.
0: Evet, doğru.
1: Kocaelispor özelinde sen orada bu bekleniyor muydu kısmını nasıl cevaplarsın? Nasıl yani?
0: İşte az önce cevapladım, beklenmiyordu. Ama tabii şimdi Milyar'a olduğundan dolayı takımın yarısı yok. Mesela Jovanović, Petković, bu oyuncular bize sakat zaten. Haydar'a sakat. Tobias Gullixen, Rivas, Magisa ve Zucru. 7 tane sakatı var Kocaelispor'un. Onun dışında tabii milli takımda olan oyuncular da var. Kaleci Serhat Öztaş Şelen, buradan yürekten kutluyoruz. Ligin en az gol yiyen kalecisi Ümit, milli takımın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Yine Şov, Enfermi Ciksel ve Onçalo Souza da yine 4 oyuncu. Bu oyuncular da milli arada olduğu için forma giyemeyecekler. Ama şöyle söyleyeyim, önemli olan şu, Beşiktaş maçı var. Hatta çok biliyorsun. Bu 6 haftalık süreci istersen çok kısa geçeyim. Ondan sonra Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçıyla alakalı bir düşüncelerimi ileteyim.
1: 7-8 dakikalık süremiz var. Söz sende.
0: Tamam. Sezonun ilk haftasında sen de az çok takip ediyorsun Kocaelispor'u. Beklemediğimiz bir Başakşehir oyunu gördük. Yenilgisi demiyorum. Yani iyi değildi takım açıkçası. Oyuncular da yerinde değildi. Başakşehir'de Konferans Ligi'nden elenmişti. Bize karşı da biraz agresiflerdi. Dolayısıyla Nuri Şahin'e ve o işte gruba, Başkan Göksel Gümüşler kendilerini affettirmek için çok ekstra oynadılar. O maçı kaybetmiştik. Ondan sonra gelen bir çıkış oldu Kocaelispor'un ve o süreçte 5 maçta 4 galibiyet, sadece Galatasaray yenilgisi olduğunu hatırlatıyorum. O 12 puanlık zaman, yani 12 puanlık dilimde şöyle bir ayrıntıya da girebilirim aslında. Yani mükemmel bir top oynadı mı Kocaelispor? Kesinlikle oynamadı. Domine etti mi? Etmedi. Özellikle Samsun maçının ilk yarısı, işte Ahmet maçının ilk yarısı, oynadığımız maçlarda, özellikle ilk yarılar özelinde konuşuyorum, Gaziantep maçının ilk yarısı derken bir baktık abi, ilk yarılar sonrasında ya biz nasıl puan alacağız? Konya maçı da buna dahil. Ama ne olduysa ikinci yarılarda farklı bir psikolojiye evrildi takım. Konya maçında bağırdı, kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Ondan sonra Selçuk Günen kelimenin tamamını, tüm tuşlara bastı ve bütün ofans oyuncularını soktu. 2-1 çevirdi maçı. Samsun maçında keza yine öyle. İlk yarı Samsun'un 35 dakikada 6-7 tane net pozisyonu var. Kocaelispor kaleye bile gidemezken ikinci yarıda yine kilit açıldı ve çok önemli bir Samsun galibiyeti elde ettik. Bu tarafta son Antep maçında Halil Dervişoğlu 3 metreden topu stadın dışına gönderdi 6 pastan. Ne yalan söyleyeyim, orada da bir heyecanlanmıştık. Yine Samsun maçında direkten dönen top da vardı yine ilk yarıda. Ya bunları toparlarsak ilk yarıda Kocaelispor simsiye, ikinci yarıda yemeyecek. Haliyle de bu 12 puan, toplanan 12 puan milli maç, milli ara öncesi tüm kentte ayrı bir huzur ve kredi oluşturdu. Bu lig geçen sezondan çok daha zorlu bir lig. Tamam, evet, ev biraz sarsılıyor olabilir. Evet, Gençler Birliği işte ilk haftalardaki performansından yoksun olabilir. Ya da Erzurum bu kapalı kutu, işte yaşlı oyuncular var diyoruz. İşte Eren Tozlusudur, Mustafa Yunusudur, Orhan Obacıklısıdır. Bu tür oyuncularla orada direnemezler falan derken Erzurum da bu hafta galip geldi. Çok önemli bir galibiyet elde etti. Kısacası zorlu bir lig ve 12 puan bize bir sonraki süreçte, yani bundan sonraki ikinci, üçüncü bölümde ne derler ona, bir can suyu oldu. Tabii bizim böyle bir Avrupa hedefimiz var ama hani düşer mi bu takım, Allah korusun. Yani futbolda her şey var ama hani geçen seneki ön alan zenginliği, daha doğrusu ön alan fakirliği bu sezon ön alan zenginliğine dönüştü. Her savunmada problemler yaşıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Ama bir o kadar da en çok pozisyon veren takımlarından bir tanesiyiz. Burada ilginç de bir ironi var. Ya biraz da tabii uhrevi konuşursam da Allah da korudu yani Kocaspor'un kalesini belli maçlarda. Ama işin parantezi kapattığımızda 6 maçlık döneminde çok çok iyi bir puan ortalaması ve topladığımız puanla Milare'ye girdik. Şimdi Beşiktaş maçı var. Şimdi asıl soru şu. Evet. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın? Yani Beşiktaş şu an takdir edersiniz ki ligin en agresif, en ön alan baskısıyla, en tempolu, en hani doymayan, sürekli iştahlı oynayan takımı. Bu takımı mağlup etmek için ne yapman gerekiyor? Şimdi Ahmet maçını örneklersek, ki Ahmet'te atılan iki tane uzaktan gol, Gift Orman'la Diasaba'nın gollerine baktığımızda, evet kaleci Nübel biraz hatalı olabilir ama toplar çok iyi gitti. 127 kilometre hızla bir şut çekti adam. Diasaba da çok tam sıfır noktasına, kalenin yanağına dediğimiz yere gönderdi bu. Şimdi uzaktan bir kere avlandı, ondan sonra oynatmamaya başladı ve sertlik oluştu. 30 tane faul yapmış o maça. O maçta 30'a yakın Beşiktaş'ın 4 ya da 5 faul var. Yani Beşiktaş'ı durdurabilmen için yakın, temaslı ve alan kapatarak oynayacaksın. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle skoru korumaya yönelik oynayacaksın ve geçişleri çok iyi yapacaksın ki Beşiktaş'a karşı kendini ön tarafa atabilesin. Bunu yapabilecek oyuncu grubu var Kocaelispor'da. Geçen sezon olsaydı yok derdim. Sadece Ece'nin ayağına bakan bir takımdı. Ama şimdi Mete'yle top taşıyabiliyor takım. Yine Ece'yle top taşıyabiliyor. Baku yine yeni transfer, onunla top taşıyabiliyor. Bu anlamda bizim 6-8 bağlantısını yapabilecek Berkan Kutlu gibi bir yeteneği var orta sahada. Bunları yapabiliyor. Ama şu da bir gerçekti. Çok çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bana göre Türkiye'de potansiyel şampiyonluk adayları arasında bana göre Beşiktaş şu an, benim şahsi kanaatim, diğerlerinden bir adım daha önde oluyor.
1: En azından son 2-3 yılın Beşiktaş'ına göre çok çok daha iyi başlayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Beklentileri doğru karşılayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kendi camialarından bakarsak. O yüzden Kocaeli Spor özelinde değerlendiriyoruz. Erdem Övüç'le birlikteyiz. O açıdan dediklerine katılıyorum Erdem Övüç.
0: Evet evet. Yani kısacası ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama ben
1: 2 dakikamız daha var. Toparlayabiliriz. Tamam. Merak edilenleri Kocaeli camiasında.
0: Amacımız tamamen, ben gazeteciyim eyvallah, ben 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama yani olduğunu, olanı anlatmaya gayret ediyorum. Evet biz taraflı bir gazeteciyiz, evet, neden? Çünkü bu kentin ekmeğini yiyen, suyunu içen gazetecileriz. Ama işin diğer tarafındaysa olanı da anlatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Duygular bir tarafa. Kocaeli Spor Beşiktaş maçında Beşiktaş favoridir ama tabii Kocaeli Spor'un da şöyle bir tarafı var. Gerçekten çok ters takım. Gerçekten ekstra oyunculara sahip bu sezon. O anlamda da oradan bir puan sökerse buna da kimse şaşırmasın diyeyim. Peki. Topu sana atayım.
1: Teşekkür edeceğim. Kocaeli'ye selamlar o zaman tekrardan. Kocaeli'nin de durumunu seninle özetlemiş ve konuşmuş olduk 6 haftalık süreçte ve aynı zamanda sadece durumunu değil, gelecek maç özelinde beklentileri ve süreci de değerlendirmiş olduk seninle beraber. Erdem Övüç, ağzına sağlık. İzmit'e
0: teşekkür
1: selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Erdem Övüç'le konuştuk. Onunla değerlendirdik ve Kocaeli Spor tarafını onunla konuşurken Rize Spor tarafına bakacağız. Selim Denizalp'le değerlendireceğiz. Karadeniz temsilcisini. Rize Spor tarafında Selim Denizalp, Ajans 53 imtiyaz sahibi. Aynı zamanda Ajans 53 yazarlarından Selim Denizalp. Rize Spor özelinde birçok bağlantıda, birçok maç önünde bizlerle olur. Bugün farklı bir formatımız var. Bugün Selim Denizalp'e, Erdem Övüç'e, birçok kıymetli isme, Ercan Yıldırım'a, Erbin'e diyoruz ki burada konuşalım, burada detaylandıralım ve maç özellerinde değil, maç önünde, maç sonunda, maça ilişkin değil, genel durum değerlendirmesi yapalım diyoruz. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Her bir Anadolu takımına dokunabilmek adına radyo gol frekanslarında bunu zaman zaman yaptığımız gibi. Selim Denizalp bizlerle. Selim Denizalp, hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Rize'de beklediğiniz gibi miydi 6 haftalık süreç? Rize Spor özelinde neler söylersin, neler aktarırsın?
2: Evet, Trabzonspor lige iyi başladı diyebiliriz. Tabii ki bu ilk maçlar için geçerli. İçeride tabii, maalesef.
1: Tabii hangi Anadolu kulübünü arasak, hangi Anadolu kulübü temsil ya da oraya da orayı takip eden basın mensubunu arasak, evet, iyi başladı diyor. Yani şöyle, orada dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir belki bu.

0: baştan sıralama özelinde ilerliyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda Gaziantep'e, Diyarbakır'a da uzanacağız. Alanya, Kocaeli, Rize, Gaziantep, buralarda çok da kötü giden şeyler olmadığı için bu çok da dikkatinizi çekiyorsa hemen öyle bir ön bilgilendirme yapayım. O kötü kısımlara da geleceğiz tabii Anadolu takımları arasında. Senin Deniz Alp, ben bu bilgilendirmeyi yapmak durumunda hissettim.
1: Tabii doğru bilgilendirme yaptım.
0: Baştan başladığımız için öyle oldu. Yani.
1: Doğrudur. Sanki Rize Spor'da özellikle diş sağ maçında çok iyi seri yakaladı. 4 diş sağ maçından 3 galibiyet 1 de beraberlik aldı ama tam tersi içeride evinde Rize'de maalesef 2 maça çıktı. Samsun Spor ve Alanya Spor bu maçlarda da gol dahi atamadı ve puan alamadı. Toplamın 10 puan var. Son gösterme maçı tabii ki yenseydi son dakika penaltı golüyle 2-2 beraber bitti. Ligin 3.lük sırasında oturacaktı Yeşil Mavi takım. Maalesef 9. sıraya geçtik. Bir golle 2-2 beraber bitti. Genel anlamda iyi sayabiliriz. Tabii ki iç sahaya ertiyorum. 2 maçta 2 mağlubiyet aldım.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Peki ne bekliyor Rize'yi, Rize spor camiasını? Recep Uza'nın evet, olarak. Evet.
1: Doğrudur, Recep Uza transferde bu sene 10 tane yeni oyuncu takviye yaptı. Dikkat ederseniz son gösterim maçında bile sadece bir oyuncu daha, Tayyip Taha Sanuç görev aldı. Tam anlamıyla randıman alamadı ama genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Özellikle Rumen oyuncu Aris Dakula çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine Can Bozdağ'ın önceki yıllarda Beşiktaş'ta da forma giymişti. Gurbetçi oyuncu, onun da katkıcı olacak gibi Diakite ismi var. Milli aradan sonra milli tekrar toparlayacak, diğer oyuncular da forma bulacak diye düşünüyorum ben.
0: Rumen oyuncudan bahsettin. O da 53 numaralı formayı aldı gelir gelmez. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Hangisi?
0: Rumen oyuncudan bahsettin.
1: Yok, o klasik, hepsine 53 giydiriyor da imza aşamasında. Yani o yüzden 53 boş şu anda boş dersin.
0: Oradan
1: evet, doğrudur. Peki. Herkes öyle yanılıyor. 53 boş sevgili belki.
0: Genç oyuncu. Orada da bir diğer tarafta tabii bir gol bir asisti var. Ama evet. Gollerine devam eden Rize Spor'da klasiğini pek de bozmayan bir de Alisov var. Bir ara galiba gol orucu vardı, onu konuşuyorduk ama Alisov da bu sezon galiba iyi şeyleri konuşturacak Rize Spor özelinde.
1: Doğrudur. Geçen sene biraz vazat kaldı. Çünkü evet. Önceki sene 21 gole direkt katkı vermişti. Bir damak tadı vermişti Rize seyircisine. Geçen sene vasattı. Bu sene yine 2 golle devam ediyor. Bir de asisti var. Tabii ki Taykur Rize Spor bir de santrafor aldı son gün İtalya'dan. Barolli. O da çok fizik gücü kuvvetli bir oyuncu. O da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Alisov'u zorlayacaktır diye düşünüyorum.
0: 10 Ekim'de zor bir maçla dönüyor.
1: Evet, Fenerbahçe maçı. Hazırlıklar devam ediyor. Ara vermedi Saykur Rizespor. 5 gün aradan sonra bir hazırlık maçı yapsak. Tanıdık bir isim Saykur Rizespor'u 3-4 çalıştırmış. Hikmet Karaman'ın takımı Erekspor'la bir hazırlık maçı planladı.
0: Dediğin farklı bir şey yoksa Rizespor tarafı için. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Neden? Günlerdir yağmurlu günlerde selamlar diyeyim, hala yağıyor.
0: Peki, selamlar saygılar, sağ olun. Karadeniz'e, Rize'ye selamlar dedik. Kısa kısa oralardaki detayları da alıyoruz tabii. Merak edildiği kadarıyla sizler de 0212 273 10'dan sorularınızı sorun lütfen. Oradan gelen sorularınızı da iletelim, konuşalım, detaylandıralım. Anadolu takımlarına bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani böyle bir yakınınızı ararsınız da ya uzun zamandır sesini duymadım dersiniz ya, bazı bağlantılarımız onu çağrıştırıyor. Bazı bağlantılarımızda daha detaya indiğimiz oluyor. Kocaeli tarafında olduğu gibi mesela. Şimdi Mustafa Teke ile Gaziantep'i ve Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i konuşacağız ayrıca. Mustafa Teke, hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Berk Bey.
0: Güneydoğu'ya selamlar diyelim bir diğer tarafta. Gaziantep ile başlayalım. Gaziantep'te mevcut süreç, 6 haftalık süreç taraftarı memnun etti mi? Camia ne diyor ve aynı zamanda hazırlıklar nasıl sürüyor? Milli ara nasıl geçiyor? Söz size.
2: Evet. Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz geçtiğimiz yıla oranla bu sezon daha iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında yapılan transferlere baktığımızda tabii ki dudak büken belki çok oldu ama en azından Gaziantep Futbol Kulübü gençleştirilmiş bir kadro oluşturuldu. Genç bir kadro oluşturdu. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz demişti Mehmet Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı. Bütçemize göre, paramıza göre futbolcu transfer ediyoruz. Ama yaptığımız transferlerde Gaziantep Futbol Kulübü'ne böyle transfer olsun diye yapmıyoruz. Katkı sağlayacak isimlere

0: demişti. Ve gelen oyunculara baktığımızda, ilk 6 haftaya baktığımızda da şu ana kadar doğru işler yapıldığı bir gerçek ve Gaziantep Futbol Kulübü sezona Rumen Teknik Direktör Radio ile başladı ama ilk 3 hafta sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü yine bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez takımın başına Orhan Akı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü. Orhan Akı ile de çıkılan karşılaşmalardan puanlar alınmadı mı? Alındı ve şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nün 7 puanı var ve iyi bir konumda, rahat bir konumda. En azından taraftarlar ilk 6 haftayı moralli bir şekilde geçirdiler. Milli araya Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor mağlubiyetiyle girdi ama geriye baktığımızda ilk 6 haftada ortaya konulan futbol, performans ve görüntü ilerisi için umut vadeden bir görüntüydü. Yani geçtiğimiz yılda konuştuk, geçtiğimiz sezonla Berk Bey seninle konuştuğumuzda Gaziantep Futbol Kulübü biraz zar zor yoluna ilerliyordu. Fakat bu sezon daha rahat bir konumda, daha
1: hedef
0: iyi bir...
1: Peki bu daha rahat dediğimiz konumda?
0: Vallahi hedef tabii ki her takımın olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi de zirvede olmak. İlk 5 arasında, ilk 10 takım arasında olmak. Ben eğer böyle giderse, böyle bir performans sergilenmeye devam ederse Gaziantep Futbol Kulübü bazı kişilerin tabii hesaplarında düşme potasında olacak diye hesaplar yapılıyor ama ben genç bir kadro kurulmasından çok umutluyum. Genç futbolcuların olmasından, en azından bir maçta 90 dakika boyunca da performanslarını yayabileceklerini inanıyorum. Bundan dolayı da Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon hedefi yine her zaman olduğu gibi ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Tabii ki sürpriz olursa, Avrupa kupaları olursa neden olmasın deniliyor. Peki. Ama şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamak da çok doğru değil. Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı, iyi gidiyor. İyi futbolculardan kurulu. Yani iskelet kadro zaten duruyordu. Bunun üzerine de alternatifli bir kadro oluşturuldu. Gelen futbolcular da, hatta bugün manşetimiz de oydu. Genç bir kadro oluşturuldu. 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında futbolculardan oluşan bir Gaziantep Futbol Kulübü var.
1: Zor bir maçta da dönülecek. Çorum'da çünkü bir teknik kan değişimi oldu.
0: Değişim oldu.
1: Haliyle orada Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bir diğer tarafta onunla beraber zor döneceğini de konuşabiliriz Gaziantep'in, ama oraya ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Ahmet'in liderliğini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şu var, aslında bir Kocaeli Spor maçını izlemişsindir mutlaka, evet. Gaziantep Futbol Kulübü'nün ilk yarıda belki de 4-5-0 olacak bir karşılaşma oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat ikinci yarıda atamayanla atarlar felsefesi ortaya çıktı. Kocaeli Spor 2 pozisyonda Gaziantep Futbol Kulübü'nün ağlarına 2 gol göndererek sahadan galip ayrılmayı başardı. Ve ben maçtan sonra şunu dedim başkanla da konuştuğumuzda, yani oynayan değil atan kazandı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Çorum FK karşılaşması da Gaziantep Futbol Kulübü adına aslında çok ciddi bir karşılaşma. Çünkü Çorum FK, Ahmet Spor, Kocaeli Spor, Alanya Spor gibi takımlar da bu şehrin, bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakiplerinden. Çorum FK'da iyi bir kadro oluşturuldu ve milli aradan sonra da zor bir maç olacak ve keyifli de bir karşılaşma izleriz diye umut ediyorum.
1: Peki Ahmet'in liderliği nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer tarafta Ahmet Spor'un, Diyarbakır temsilcisinin bu başlangıcını, evet, nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet. Aslında Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değilmiş gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu ana kadar baktığımda. Ahmet Spor Güneydoğu Anadolu bölgesinin, doğunun bir takımı gibi gözüküyor. Çünkü Gaziantep'ten tutun da, işte Adana'dan tutun da Hakkari'ye kadar, Van'a kadar, işte Iğdır'a kadar, Şırnak'a kadar taraftarları var. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var. Hele hele bu haftaki Beşiktaş karşılaşmasında binlerce taraftar tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta forma satan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken de en az birkaç tane telefon geldi. Ahmet Spor forması var mı dediler Beşiktaş karşılaşmasından sonra. Yani Gaziantep'te, işte Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, sayabildiğin kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde o bölgenin takımı, o bölgeyi temsil ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla da büyük de bir destek görüyor. Hiçbir ekonomik sıkıntısı da yok Berk Bey, Ahmet Spor'un. Çünkü çok kaliteli bir kadro oluşturuldular. İnanılmaz para harcandı. İnanılmaz bir bütçe ayrıldı Ahmet Spor'a ve Ahmet Spor da şu ana kadar bunun hakkını verdi. Oynanan futbol, ortaya konulan görüntü, toplanan 13 puan ve Gaziantep Futbol Kulübü nasıl daha önce Konya'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinden bu tarafa baktığımızda tek Gaziantep Futbol Kulübü vardı ama bugün bir Erzurum Spor var, bugün bir Ahmet Spor var. Ama Ahmet Spor'da işler biraz daha farklı. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllar sonra Süper Lig'de bir takım izliyorlar. Beşiktaş karşılaşmasını gördük. Binlerce taraftar var. Bu sadece evet. Diyarbakır'dan maça gelenler değil. Evet. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden komple o şehirlerden binlerce taraftar stadyum akın etti.
1: Ve ben bu başarı devam eder mi demiş. Başarıya dikkat evet. çekmiş. Bu başarı devam eder mi yoksa yalancı bir bahar mı yaşanıyor Ahmet Spor'da demiş.
0: Valla Ahmet Spor'da aslında az önce de söyledim, güçlü bir ekonomi yapısı var. Ekonomik var, ekonomi var, orada para var. Güçlü bir para var. Bunun yanı sıra kadrosu çok kötü değil. Çok iyi bir kadroya sahip Ahmet Spor. Yani en azından ilk 5 arasında, ilk 6 arasında, ilk 7 arasında bu takım yer alır diye umut ediyorum. Öyle görüyorum.
1: Peki. Eklemek istediğin hem Diyarbakır tarafı için hem de Gaziantep GFK tarafı için neler söylersin diyeyim.
0: İki takım da şehir takımı, iki takım da birer şehri temsil ediyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü adına daha iyi sonuçlar bekliyorum. Daha iyi sonuçlar alınmasını istiyorum. Çünkü Gaziantep Spor'un yok olmasından sonra, yok edilmesinden sonra biliyorsun bu şehir takımlarına küstü. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta burada bir Fenerbahçe maçı oynadı. 3000 Fenerbahçe taraftarına bilet satılmıştı. 1800'de Gaziantep Futbol Kulübü için bilet satılmıştı. Yani bu çok gülünç rakamlar. Bir Ahmet Spor taraftarına az önce söyledim. Yani Gaziantep'li futbol severlere şuradan şunu seslenmek istiyorum. Bir tane Gaziantep var, bir tane Gaziantep Futbol Kulübü ve Süper Lig'de tek takım var. Bu takıma sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekiyor. Çünkü Ahmet Spor yıllar sonra çıktı. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm şehirlerden taraftarı var. Gaziantep Futbol Kulübü de o yılların verdiği emeği heba etmemesi lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: İyi yayınlar diliyorum. Benim.
1: Mustafa Tek'e selamlar, saygılar diyeyim. Bu arada haberlerinizi nereden takip edebilirler? Tek Spor bildiğim, benim bildiğim.
0: Tekspor.net'ten Gaziantep evet. Futbol Kulübü ile Gaziantep takımları ile ilgili tüm haberleri de ayrıntılarda orada bulabilirler.
1: Tamam, peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Mustafa Tek'e ile konuştuk. Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gitmeye devam ediyoruz. Anadolu'dayız hala ki Konya'ya döneceğiz. Konya'da Fatih Şeker'le konuşacağız. Anadolu demişken Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak. Bir diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ömercan Özmen'le her konuyu konuşabildiğimiz, her futbolun her takımına, her işte teknik taktik açıdan birçok kulübe gidebildiğimiz bağlantılarımız oluyor. Gündemi değerlendirdiğimiz bağlantılarımız oluyor ama işin özünde Ömercan Özmen esasında Radyo Gol frekanslarında ilk bağlantısını Ankara takımları özelinde. Hatta öyle ki Gençler Birliği özelinde değil, Ankara Gücü özelinde yapmıştı Radyo Gol frekansında. Onunla beraber devam etmiştik diğer bağlantılarımıza ve Ömercan'ın sadece orada değil işte birçok alanda da futbolu iyi takip eden bir meslektaşım olduğunu, böyle onu da radyoda tanıyınca aynı zamanda radyo vesilesiyle de çok mutlu olup birçok konuya girmiştik. Radyoda işte teknik taktik açıdan dakika skorda çok destek atar bize. Onunla da Gençler Birliği'ni konuşacağız. Şaşırmayın çünkü o Ankara'da yaşıyor. Gençler Birliği'ni çok yakinen takip ediyor. Tüm takımları da Gençler Birliği vasıtasıyla tanıyor, biliyor, takip ediyor. Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği'ni yakından takip ediyor, antrenmanları dahil olmak üzere. Fatih Şeker bizlerle. Fatih Şeker, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk. Konya'dan selam ve saygılar.
1: Selamlar. Anadolu takımlarını konuştuğumuz bu bölümde Konya Spor özelinde neler söylersin? Konya Spor'da durum nedir, ne değildir? Merak ederim. Sözü sana bırakırım. 7-8 dakikalık bölümümüz var.
2: Evet belki milli ara var hepimizin bildiği gibi. Evet. Konyaspor'da aslında morali girdi. Şöyle ki hem evinde Trabzonspor galibiyeti, bu gerçekten sıkışılı bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftada namağlup, ligin tek namağlup takımı Kasımpaşa karşısında bir puanla ayrıldı Konyaspor. Aslında maçın daha çok galibiyeti yakın tarafı Konyaspor'du. Pozitif bir futbol vardı. Bu da İlhan Hoca'yı, yönetimi, şehri, camiayı gerçekten umutlandırdı. İlk 4 haftadan sonra sıfır çeken bir Konyaspor'dan sonra son 2 hafta ligin güçlü ekipleri karşısında alınan 4 puan bir anlamda son 3 haftalık milli arada herkesin yüzünü güldürdü.

Elbette hepimiz Konyaspor'un bir çıkışa kalacağını bekliyorduk. Bu sezon Konyaspor yaptığı transferlerle beraber ilk 10, belki ilk 6, ilk 7 arasına girmeyi hedefliyor. Biraz daha bonservise para veren, biraz daha isimli oyunculara giden bir transfer operasyonu yaptı Konyaspor yaz transfer döneminde. O yüzden ilk 4 haftadan sonra bu kadar kötü başlangıçtan sonra acaba taşlar yerinden oynar mı oynamaz mı diye bazı sorular vardı, ama hemen üstüne bir Trabzonspor galibiyeti bir anlamda kara bulutları dağıtan, herkesi geleceğe dair umutlandıran bir galibiyet oldu. Devamında da Kasımpaşa karşısında kalan beraberlikle iyi de futbol oynayarak, onu özellikle söyleyeyim, pozisyon yakalayan, rakiplerine çok fazla şans tanımayan bir Konyaspor bir anlamda herkesin moralli olmasını sağladı. Konyaspor ilk 4 haftada 8 gol yerken son 2 haftada hiç gol yemedi. Hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatan bir Konyaspor. Elbette burada bazı kadro tercihlerini de konuşmamız lazım. İlhan Hoca Rayan Mania'yı ilk 11'e monte etti. Adil Demirbağ'la beraber güzel bir ikili olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasına gelmişti Mania. Ancak sakatlık süreci ile beraber çok fazla şans bulamadı. Sezonun son dönemine birkaç maçta şans bulmuştu, ama son dönemde İlhan Palut Banya'ya şans verdi ve bunun da seviyesini topladı. Gerçekten Banya da bu şansı iyi değerlendirdi ve şu an ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Son iki hafta Konyaspor aynı 11'le sahaya çıkıyor, onun da altını çizelim. İlhan Palut ilk 4 haftada bazı arayışlar içindeydi. İlk 11'de farklı rotasyonlar, sistemsel değişiklikler yaptı. Örneğin Yuhan Anzona'yı sol bekle denedi. İşte sağ bekle farklı isimler denedi. İşte Gonçalves ortadayken onu kanada attı. Bu tarz sağ içi dokunuşlarıyla beraber Konyaspor son iki hafta aynı 11'le sahaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de ilk 11'in sakatlık ve cezalar dışında çok bozulmayacağını söyleyebilirim. Çıkış yakalayan bir de oyuncu var. Erkon'un altını çizmemiz lazım. Raymond Todd özellikle Trabzonspor maçında attığı gol Trabzonspor'un orta sahasını gerçekten tırnak içinde yıpratan bir oyuncuydu. Dağıttı diyebiliriz. Raymond Todd Macaristan milli takımının da kampında yer alıyor şu an. Konyaspor'un bu oyuncuya bonuslar harici 1 milyon 800 bin euro bir bonservis ödemesi vardı. Bonuslarla beraber 2 milyon euroya çıkacak bir ödemeydi. Raymond Todd Konyaspor'un çok şey beklediği isimlerden biri. Hatta Konya'da yeni Amir Hadza Ahmetoviç olur mu olmaz mı diye de böyle bir esprili bir yaklaşım var. Hatta İlhan Hoca da bu konuda sorumuza cevap vermişti. 22 yaşındayız. Konyaspor'un geleceğe yönelik önemli hamlelerinden olabilir. İlerleyen dönemde çok Süper Lig'de ismini duyabileceğimiz oyunculardan biri olabilir. O da son iki haftada ilk 11'de çıkıyor ve hatta Fenerbahçe maçında da ilk 11'de çıkmıştı, ama İlhan Hoca daha sonra onu kesti. Onu da çok fazla anlayamadık. Ama daha sonra tekrar onu 11'e aldı ve orta sahaya gerçekten büyük dinamizm ve enerji katan bir oyuncu. En büyük özelliğinin de enerji olduğunu İlhan Hoca söyledi. Oyuncudan çok memnun olduğunu ve ilerleyen dönemde de faydalanacağını belirtti. Enis Destan'ın bir sakatlığı var. Yırtık var. 8 oyuncu milli takımda. Konyaspor bugün birkaç saat içinde yapacağı antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarına başlayacak. 5 günlük bir izin vardı. Çok fazla milli oyuncunun olması elbette taktiksel bazı çalışmaları engelleyecek. Çünkü oyunculardan yoksun, önemli de isimler. Oyuncuların dönüşü beklenecek. Milli takım çok konuşmayacağız, ama Konyaspor camiasında Adil Demirbağ konusunda çok büyük bir sevinç var. Onu öncelikle söylemem lazım. Söylemezsem eksik kalmış olur bu konuşma. Adil Demirbağ'ın son 2-3 yıldır gerçekten bir haklı serzenişi vardı. Artık isyan eder durumuna gelmişti. Neredeyse sezon içinde 5-6 röportajda sürekli bu konuda milli takım hocalarına TFF bir serzenişi vardı, ama hiç bu üslubunu bozmadan ben bir gün hayal ettiğim formaya kavuşacağım, çabalayacağım. Bu forma, benim hayal ettiğim forma mutlaka bana da nasip olacak diye sürekli bir demeçleri vardı. En son hatta Türkiye Kupası finalinde Antalya'da yine söyledi. Bu olacak dedi, bir gün olacak ama ne zaman olacağını ben de bilmiyorum dedi.
İşte o gün geldi. Adil Demir

0: başlayan amiri takım kampında ve Konyaspor'un da çok memnun olduğunu söyleyebiliriz ve Başkan Ömer Atiker bir mesaj yayınladı. Kulüpten üst üste Adil için paylaşımlar yapıldı. Konyaspor'un beklediği geç ama beklediği bir amir takım daveti oldu. O yüzden Konyaspor camiasında da Adil Demirbağ sevinci var. Adil'e de biz de yerel muhabir olarak başarılar dileyelim. 28 yaşında ilk kez amir takım daveti aldı. Çok çabaladı. Gerçekten buna şahidim. Yani antrenmanlarda, maçlarda bir oyuncunun yani bu kadar amiri takımı istemesi çok fazla gördüğüm şey değil. Elbette her oyuncunun yıldızlı formayı giyme hayali var ama ben bunu Adil Demirbağ'da çok üst seviyede gördüm.
1: Göztepe'de Alparslan vardı. Galatasaray'a da geldi sonra. Evet. Belki tutunamadı ama o da çok konuşulmuş.
0: O da çok istiyor.
1: Hatta o görüntü de hala aklımda. Sen Adil'den bahsedince o geldi aklıma.
0: Evet hatırlıyorum ben de hani davet aldıktan sonraki o sevinci falan evet şu an gözümün önüne geldi. Muhtemelen Adil'le de o olmuştur belki emin olabilirsin.
1: Abi gerçekten gazeteci olarak onu kovalayabilirsin mesela belki de. Haddime değil bunu önermek sana ama hani sen benden büyük bir meslek büyüğümsün, gazetecisin belki ama hani o haberi aldığında neredeydi? Bir görüntü var mı?
0: Evet.
1: Bu da önemli şöyle mesela yani.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Şöyle ki o gün Kasımpaşa Konyaspor maçı vardı. Belki tesislerde olsaydı bunu çok rahat elde edebilirdik ama İstanbul'da bir oteldeydi. O gün de milli takım kadrosu açıklandı. Ama çok sevindiğini, işte böyle bütün herkesle kucaklaştığını biliyoruz. Bir öncesi de bekliyordular. Şöyle bir durum var. Trabzonspor Konya spor maçını, özür diliyorum, Konya spor Trabzonspor maçını amil takım heyeti de takip etti. Hakan Balta maça geldi ve aldığı notlarda da Adil'de bir maç çok beğendi, yazılıydı. Gerçekten de o gün inanılmaz oynadı Adil Demir. Ona çıya diğer Trabzonspor hücum silahlarına karşı müthiş savunma yaptı. Neredeyse Trabzonspor'a 1-2 pozisyon dışında hiç pozisyon vermedi. Artık biz de bu maçtan sonra işte Hakan Baltay'ı da görünce artık bu işin olacağını biz de çok bekliyorduk. Nitekim oldu. Konyaspor milli aradan sonra Başakşehir maçıyla beraber zorlu bir tempoya gidecek. Daha sonra da bir Ahmet Spor deplasmanı olacak. İlk 4 maçın kaybedilmesinden sonra puan olarak da istediği konumda olmayan bir Konyaspor. Her ne kadar 4 puan alsa da biraz daha eksik. Bu yüzden Konyaspor ekstra galibiyetlere ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki süreçte Konyaspor seri galibiyetler almak istiyor Bert. Şu an herkesin camianın yüzü gülüyor. Bir sıkıntı yok. Elbette geçtiğimiz hafta basına, kamuoyuna yansıyan bazı durumlar olmuştu. İşte hesaplara bloke konması, takım otobüsüne haciz gelmesi gibi saha dışı konuları da var. Ama camianın, taraftarın endişelenmesine hiç gerek yok. Onu buradan söyleyelim.
1: Nasıl çözülecek bu konular? Çok önemli konularmış.
0: Evet, şöyle bir durum. Belki her yönetimde biliyorsun yönetimlerin yaptığı, yöneticilerin yaptığı kasa kolaylığı var. Bunlar işte belli ölçüde kulübe verilip daha sonra bu yöneticiler bu paraları yönetimden çıktıktan sonra alıyor. Yani hemen hemen Süper Lig'deki tüm takımlar bu şekilde bütçelerini döndürüyor. Konyaspor'da da aynı bir durum olmuştu. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler biraz resleşme yaşadı. İşte iletişimsizlik yaşadı. Daha sonra bu biraz da gerilim tırmandı. Hatta geçmiş yönetim basın toplantısı yaptı. Ömer Korkmaz yönetimi gazetecilerin karşısına çıktı ve mevcut yönetimi eleştirdi. İşte bizle konuşmuyorlar, bize değer göstermiyorlar. Bir anda gerilim tırmanınca sinirler gerildi. Daha sonra eski yöneticinin alacaklarına dair kulübe bir ihtarname, daha sonra da haciz işlemleri yapıldı. İşte Konyaspor'un hesaplarına bloke kondu. Düne kadar hesaplar blokeliydi. Bugün açıldığını çok bilmiyorum ama düne kadar hesapların blokeli olduğunu söyleyelim. Takım otobüsüne de haciz geldi. Hukuki bir prosedür işliyor şu an için. Ama mevcut yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu konuların kesinlikle çözüleceğini, milli arada özellikle çözüleceğini, hatta başkanlar düzeyinde de eski başkanın, yeni başkan, şu anki başkan Ömer Atik'e bir araya gelerek bu buzları eritileceğini ve bu konunun gündemden çıkacağı belirtildi Berk.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Fatih Teşekkür ederim Berk. Böyle tempolu bir konuşma oldu. Sorun varsa cevaplayabilirim.
1: Ben her şeyi, her bilgiyi aldım Konya Spor üzerinde. Özellikle son kısımda önemli dediğim, altını da çizdiğim o kısma değinecektim ki bu haberlere değinecektim, son gelen haberlere ekonomik açıdan. Orada da tabii yani şimdi adını anmak ne kadar doğru bilmiyorum ama soyadından dolayı bir marka değeri taşısa dahi soyadını da anmamız gerekecek. Sayın Atiker orada belki ön plana çıkacak, elini taşın altına koyabilecek gibi düşünmüştüm haberleri okurken.
0: Bu tarz haberleri dinleyicilerimiz merak edebilir.
1: Aktaralım, çok kısa zamanımız var. Ben konuşmayı sana bırakayım.
0: Konyaspor'un borç miktarı da 2 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı. Güncel bir borç ama devam eden bir sanayi sitesi projesi var, hemen toparlayayım. Oradan Konyaspor'un çok ciddi bir gelir beklentisi var ve borcu önemli ölçüde azalacağına dair bir beklenti var. Ondan lansman toplantısı yapıldı. Konyaspor'un tapulu kendi arazisinin üzerinde sanayi sitesi yapılıp bunların satışından borcun önemli miktarda azalacağı belirtildi ve Konya'dan selam ve saygılarımızı iletelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.
1: Selamlar benden size. Diğer tarafta Konya Spor özelinde haberlerini nereden takip edebilirler? Fatih Şeker sosyal medya hesaplarını ve aynı zamanda yazılarının olduğu kurumun adını alabilirsek tekrar senden deneyelim.
0: Evet, Anadolu'da Bugün Spor Fatih Şeker olabilir. Diğer yerel meslektaşlarım da gerçekten Konya yerel medyası da güçlüdür. Bizleri takip edebilirler. Güncel
1: sosyal medyadan da
0: Evet, hızlı şekilde dinleyicilerimize, okuyucularımıza, herkese bilgi vermeye çalışıyoruz Berk.
1: Diğer meslektaşlarımız deyince Ufuk Yendirci'ye de selamlar.
0: Evet, aleykümselam. Mutlaka ileteceğim Berk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Fatih Şeker'le konuştuk. Konya Spor tarafında konuşulacak biraz daha fazla detaylar vardı. Oraya Fatih Şeker'le girmiş olduk. Fatih Şeker'le o konulara eğilmiş olduk. Hızlıca Gençler Birliği tarafına döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Ömercan Özmen'e gideceğim. Ömercan Özmen bizden biri. Ömercan Özmen Radyo Gol ailesinden biri zaten. Artık Radyo Gol ailesinden biri olduğu için biraz böyle Ömercan Özmen'i de daha yakından tanıyorsunuz. Tüm Anadolu futbolunu konuştuğumuz konuklarımızın yanında. Ayrıca daha yakından tanıdığımız bir isim ama Ankara'da olması sebebiyle Gençler Birliği'ni de çok yakından takip ediyor. Ömercan hoş geldin, selamlar.
0: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Böyle 14-15 konuklu 2 saate sığdırılan programlarda rotör oluyor ve bu rotörden dolayı ayrıca özür dileyim senden de, biraz geç gelmiş olduk yayın saatine göre ama şimdi çok da ben uzatmadan Gençler Birliği özelinde tüm detayları senden dinleyelim isterim. Gençler Birliği'nde son durum ne, nasıl değerlendiriyorsun? 5-6 dakikalık süremiz var aşağı yukarı, açman halinde 10 dakikayı da bulabilir, söz sende.
0: Tabii şöyle, Gençler Birliği sezona iyi başladı diyebiliriz aslında. İlk 3 maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe deplasmanında alınan galibiyet, içeride bir Erzurumspor beraberliği ama işte orada da pozisyonlar vardı. Oyun biraz düşmeye başlamıştı. Bazı sinyaller sonrasında üst üste gelen 3 mağlubiyet ve burada yenen 11 tane gol toplamda Gençler Birliği adına negatif bir milli ara girişi olmuş oldu bu son 3 maçla beraber. Ve Gençler Birliği'nin belki de en iyi yaptığı şey diye konuştuğumuz uzun zamandır savunma kısmında önemli sıkıntılar var oyun anlamında. Gençler Birliği hücum anlamında da üretmekte zaten problem çeken bir takımdı. Bunu da görmüş olduk ki 3 maçta sadece 1 gol atabildi. O da evinde oynadığı Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atmıştı kendisini. Bunun yanı sıra dediğim gibi genel anlamda negatif bir havayla devre arasına girdi Gençler Birliği. Tabii dönüşte içeride yani Ankara'da Ahmet'le oynayacak. Ahmet SK ile oynayacak. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü oyun gücü, motivasyon gücü son haftalarda aldığı galibiyetlerle zaten yükselen bir Ahmet SK var ve burada Gençler Birliği'nin bir reaksiyon göstermesi gerekecek. Bunu ne kadar başarabilecek, bunu hep beraber göreceğiz. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin bu zamana, bugüne kadar ki oynadığı 6 maçı değerlendirecek olursak tabii ki toplamda bir 7 puan var. Bu 7 puan daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle, ama çok kötü mü diye soracak olursan sezon başı düşüncelerim, şimdiki aslında biraz daha sezon başındaki düşüncelerimize paralel takımın durumu, çok da kötü söyleyemeyiz ama küme düşmemek adına mücadele eden bir takım olduğunu Gençler Birliği'ni hatırlatalım. Toplamda yanılmıyorsam 11 tane transfer geldi Gençler Birliği'ne. Biraz kalitenin ya da seçeneklerin yükseldiği bir takım haline geliyor oyuncu bazında. Ama maalesef şu andaki performans oldukça Gençler Birliği adına düşük diyebiliriz. Tabii

0: Bunlar devam ederken futbol ara verdiği için camianın içerisinde farklı tartışmalar, taraftarlar arasında, yöneticiler arasında bazı gerilimler, sosyal medyaya yansıyan bazı durumlarda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki negatif olarak Gençler Birliği'ne etki etmeye devam ediyor diye söyleyebiliriz belki.
1: Evet, söz sende tekrardan. Böldük.
0: Yok estağfurullah, tabii Ergin Keleş'ten de bahsedebiliriz.
1: Onu sormuşlar çünkü onun yerine yeni bir yardımcı hoca geldi mi diyorlar.
0: Henüz öyle bir bilgi ulaşmadı ama tabii ki teknik direktör Metin Diyadi'nin teknik kadroda Ergin Keleş'in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca da sezon başında, sezonun ilk haftalarında, hazırlık dönemlerinde şundan bahsettiğini biliyorum. Yani benim çalıştığım en iyi ekiplerden bir tanesi, çok iyi bir ekipte çalışıyorum diye bahsettiğini biliyorum. Tabii ki Ergin Keleş'in ayrılması orada bir gücün biraz düşmesine neden oldu ekip anlamında. Oraya bir ekleme bence de gerekiyor ama henüz somut bir şey açıkçası ben kendi adıma bir haber almadım, bir duyum almadım. Ama gerekiyor mu diye soracak olursan gerekiyor. Zaten Ergin Keleş de bence futbolla bakışı, futbolun üzerine düşmesi ve üzerine düşünmesi anlamında değerli bir isim. İlerleyen yıllarda birinci antrenörlük de yapacağını düşündüğüm bir isim. O yüzden Gençler bile orada da biraz kan kaybetmiş oldu diye düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi yani aslında ilk 3 hafta Gençler Birliği'nin sorunlarını pek konuşmadığımız uzun zamandır, son yıllardır ilk defa o 3 hafta pek sorunlardan bahsetmemiştik. Arka planda sorunların zaten devam ettiğini biliyorduk ama orada konuşmamıştık. Yeniden Gençler Birliği adına negatif bir sürece girdi. Bunun tersine çevirmeye çalışacak Gençler Birliği ama şunu da açıkça söyleyeyim, belki her zaman bunu söylüyorum. Oyuncu grubu, geçtiğimiz sezonu da çok bahsetmiştik. Bence yalnız bırakılmamalı, ki çok fazla yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bu maddi açıdan da, mental açıdan da bu fikrim. Metin Diyadi'nin başarısının arkasındaki veya iyi olduğu dönemlerin arkasındaki en büyük nedenlerden biri oyuncu grubuyla iletişimin iyi olması. Ama yönetimle oyunculuk grubu arasındaki iletişim çok uzun zamandır kötü. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burada dinleyen Gençler Birliği taraftarları da vardır. Yani işte takımdan Zuzey'in son günlerde ayrılması, ki şampiyon olunan, birincilikte şampiyon olan sezondan bu yana orada kurgudaydı ve Gutas'la beraber o defansif aksiyonun içerisindeydi. Onun gitmesi, evet, oyun gücü olarak çok fazla belki etkilemeyecektir Gençler Birliği'nin. Dediğim gibi hani sonuç olarak çok böyle yüksek profilli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mental anlamda negatif, çünkü evet, giderken yaşadıkları konuşulanlar negatifti. Yine kadronun içerisinde şu an devam eden bazı oyuncuların son günlerde gönderilmek istemesi, kendilerine ulaşılması, işte takım olması adına bir nevi içerideki dengeleri de bozuyor. O yüzden oyuncu grubunun da performansı paralel olarak düşüyor. Oyun gücünün de düşmesiyle beraber bu negatif tablo ortaya çıktı. Amaç şu ki Metin Diyadin ve öğrencileri bu tablodan bir şekilde sıyrılmak isteyeceklerdir. Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz ama çok kolay görünmüyor açık konuşmak gerekirse.
1: İyi başlayan ama iyi bir yerde de bitirmeyen, 6 haftalık milli araya girilen sürece kadar olan bu kısmı değerlendirdiğimde iyi başlayan, iyi bir yerde bitirmeyen özetle bir Gençler Birliği var.
0: Kesinlikle, yani dediğim gibi oyun anlamında da bir türlü bir standart yakalayamayan bir Gençler Birliği var. Yani Metin Hoca'da da konuştuğumuzda basın toplantılarında bundan bahsediyor. Savunma anlamında çok geriye giden bir takım var. Topu rakibe bırakmak anlamında çok geriye giden bir takım var. Hücum anlamında üretmekte zorlanan bir takım var. O yüzden hep bütün sorunlar üst üste. Sakatlık anlamında az sakatlığı var Gençler Birliği'nin. Yani hoca mesela Niyase'den çok bahsediyor. O geldiği zaman daha önde oynamaya başlayacağız, rakibi karşılarken biraz daha önde karşılamaya çalışacağız diye, ama tabii ki bu da çok çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama realist olarak gerçekleri konuşacaksak zaten karamsar bir tablo var Gençler Birliği üzerinde şu anda oluşan son durumda. Dediğim gibi saha içerisindeki sonuçlar başarılı oldukça bu tablo dağılır. Bunun olması için de oyuncu grubunun her anlamda iletişime açık ve onların desteklendiği, en azından doğru günlerinde, doğru zamanlarında maaşlarının yatırıldığı, doğru zamanda, doğru yerde iletişime geçildiği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak Gençler Birliği adına, hep beraber izleyip göreceğiz ama fikstürü de zor, onu da hızlıca söyleyelim. Evet. Amesa İK ile başlayacak, Galatasaray içeride oynayacak, sonrasında bir Konya deplasmanı, Alanya, Beşiktaş, yani burası da zor bir fikstür. Evet. Bakalım neler olacak belki.
1: Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Farklı bir şey yoksa sağ ol.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Ankara'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
0: Selamlar, teşekkürler.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Gençler

Birliği'ni değerlendirdik. Yardımcı hocadan aynı zamanda son sürece 6 haftalık duruma kadar tüm hepsini de değerlendirmiş olduk. Şöyle hızlıca Selçuk Kaya ile konuşacağız. Selçuk Kaya ile değerlendireceğiz. Samsunspor'u konuşacağız.

0: Samsun tarafında Selçuk Kaya'ya soracağız. Onunla konuşacağız. Bir diğer tarafta Halk Gazetesi'nden Samsun Spor'da Selçuk Kaya bizlerle olacak dedik ama bir diğer tarafta da Doğan Can Bingöl bizlerle olacak. Orada Selçuk Kaya'ya an itibariyle ulaşamadığımız bir durum var. Tekrar tekrar deneyelim. Olmazsa hemen orada bir peki hemen hızlıca ulaştığımızı görüyorum. Selçuk Kaya bizlerle. Hoş geldin. Selamlar Selçuk Kaya.
1: Hoş bulduk Berk. Herkese Samsun'dan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Senin Vastan'dan.
0: Yeni YouTube kanalın hayırlı olsun aynı zamanda. Samsun Spor özelinde tüm her şeyi de konuştuğun, değerlendirdiğin, detaylandırdığın.
1: Teşekkür ederim. Tabii,
0: nereden takip edebilirler? Onun bilgisini alalım önce, kaynamasın arada.
1: Tamam, öyle başlayalım. YouTube TV Kaya kanalı, soyadımı verdim. İyi de izlenen bir programımız var orada, Futbol 55. Arkadaşım Noel Tercabbar'la birlikte Samsun Spor'u, Samsun'daki spor gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bütün sesimizin ulaştığı herkesi de pazartesi akşamları saat 20'de Futbol 55 programına bekleriz. Zaman zaman konuklar alıyoruz. Hem dışarıdan rakiplerimizi analiz eden ya da kulüpten birilerine keyifli, güzel, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki, hayırlı olsun diyelim tekrar. Ağzınıza sağlık diyeceğim oradaki tüm yayınlar içinde. Samsun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Geçen yıldan farkı ne? Ne oldu da bu noktada anıyoruz Samsun'u? Ben mesela bunları konuşurken aklıma şu geliyor. Basın sözcüsü, bir yönetim kurulu üyesi Sergen Hoca'ya bir şeyler söylüyordu. Sergen Hoca'nın sözü üzerine. Sergen Yalçın Samsun Spor özelinde çok iyi yorumlar yapmayınca bu ona soruluyordu. Bir yönetim kurulu üyesine, basın sözcüsüne. O da Sergen Hoca ne kadar izlemiş ki diyordu. Ama günün bu noktasına geldiğimde dün yine Sergen Hoca'nın bir cevaben videosunu izledim. Yayınını izledim. Orada şimdi yönetim kurulu üyesi de benden çok farklı düşünmüyordur dedi. Samsun Spor özelinde. Samsun'da bir hayal kırıklığı mı var? Camiadan yönetim kuruluna, teknik heyete ve gazetecilere nedir ne değildir merak ederim. Senden dinlemek isterim. Söz sende Selçuk Kaya.
1: Evet, teşekkür ederim. Belki aslında tek cümle şu. Geçen yılki rüya bu yıl kabusa döndü. Geçen yıl rüya gibi bir sezon, ligde iyi giden bir Samsun Spor, Avrupa kupalarına katıldı, işte UEFA Avrupa Ligi playoff'u, konferans liginde son 16 derken rüya gibi geçti bizim adımıza. Ama bu yıl bu rüya kabusa döndü. Aslında baktığımızda sezonu da fena başlamadı Samsun Spor. İçeride Göztepe beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti ama ardından üst üste 4 yenilgi, ki bu aslında yenilgiler gelir geçer. Yani belki sen de biliyorsun, bugün yenilirsin, yarın kazanırsın ama ortaya konan bir oyun varsa bu seni gelecek adına umutlandırır. Samsun Spor'daki sıkıntı, ortada bir oyun yok. Yani bu yenilgilerin geçeceğine dair bizi umutlandıran, umut ışığı açan bir oyun yok. Ne hocanın sezon başında anlattığı oyun felsefesini sahada görebiliyoruz, ne de takımı tam görebiliyoruz. Yani mesela şimdi dün kulüpten gelen bir mesajı okuyayım bütün dinleyicilerimize. Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda Fatih Kaya, Jaures Asamoah, Afonso Souza, Oscar Ölenşleger, Elayis Tavşan, Tanguy Kolibali ve Muhammed Bayo'nun tedavileri sürmektedir. Ya daha sezon başı, daha 6 haftayı geride bırakmışız. Takımda 7-8 tane sakat var. Yani öyle bir durumda ki şimdi hocayı da tam suçlayamıyorsun. Çünkü çok önemli eksikleri var. Yani bugün Fatih Kaya forvet, Marius forvet, ki Olympiakos'a gitti biliyorsunuz. Bu iki oyuncunun sakatlandığı bir karşılaşmada hoca forvetsiz oynadı. Sonra Muhammed Bayo transferi gelince son maçta çok hazır olmamakla birlikte Bayo 90 dakika oynadı. Ama burada ciddi bir kadro planlama hatası görüyoruz. Aslında Samsun Spor transfer sezonunu da erken açmıştı gönderdiği oyuncularla. Ama alınması gereken oyuncuların geliş süreleri biraz uzayınca ya hazır olmayan ya da bu lig seviyesi için yetersiz olmayan isimler alındı, ki bunların içerisinde birkaç tane maalesef gelip sakatlanan oyuncu da eklenince bir anda giden efektif oyuncuları da düşündüğümüzde açıkçası geçen yılki kadrodan eser kalmadı. Daha Oscar'ı hiç izleyemedik. Bu sene Asamoah'yu hiç izleyemedik. Afonso Souza'yı bir maçta, sanırım Fenerbahçe maçıydı, sonradan bir 15 dakika oyuna girdi, orada gördük. Elias Tavşan'ı hiç izleyemedik. Kolibali son hafta, o da mecburiyetten bir 45 dakika oynadı. Sakatlıktan yine çıkmış bir oyuncu.

0: Yani bu yıl dönüyor, dolaşıyor. Bütün problem aslında sezon başı kadro planlamasına çıkıyor. Tabii üst üste gelen yenilgiler, camiada ciddi bir demoralizasyon var. 4 hafta kaybetti Samsunspor üst üste ve bu 4 maçta sadece bir gol atabildi. Bir gol atılan maçta 5-1 kaybedilen Çorum maçı. Yani o kadar kötü bir tablo var ki Samsunspor'un önünde. Şimdi belki de son döneminden uzun bir milli arasını geçiyoruz. Bu milli ara Samsunspor'a inşallah yarar diyelim. Tabii bir hafta izinli takım. Bu sakatlığı süren oyuncuların tedavileri devam edecek o bölümde. Cuma'ya kadar. Cuma günü de onlar yine takıma katılacaklar. Ve Salı günü itibariyle de Samsunspor tam kadro sahada olacağı açıklandı. Yani bütün oyuncuların sakatlığının geçeceği açıklandı. 29'unda yapılacak antrenmanda. İnşallah böyle olur diyelim. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Samsunspor sezon başı olmasına rağmen. Tabii ara sonrası bir Karadeniz derbisi. Rakip Trabzonspor. Orada da biliyorsunuz Thomas Reis'le anlaştı Bordo Mavililer. Bir yandan da bizim adımıza Halef Selef maçı olacak. Bir yanda Thomas Reis, öbür yanda onun yerine Samsunspor'a gelen Thorsten Fink.
1: Bir hikayesi olacak o günün de, evet.
0: Aynen öyle. Öyle bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Tabii Thomas Reis buradan.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Hiçbir teknik adamın, hiçbir futbolcunun böyle şaşalı ayrıldığını görmedim. Neredeyse 1000 kişi uğurladı buradan. Evet. Thomas Reis'i Almanya'ya. Almanya'da da yine yaklaşık 40-50 taraftarla karşıladı. Yani böyle bir sevgi var Thomas Reis'e.
1: Thomas Reis'i arıyor mu demiş dinleyicimiz Bedri Bey. Hızlıca farklı bir mesaj daha var. Çok kısa da zamanım var. Hemen bununla tamamlayacağım bunları sorarak. Samsun Spor'u konuşuyorum. Eşim Samsunlu. Onunla çok fazla konuşuyoruz ama tüm Samsunluların ortak bir noktası var. Korkusu var. Başkanın çok fazla şehrin önüne geçmesi durumu. Onu nasıl görüyorlar demiş. Sana böyle sormuş ya, dinleyicimiz.
0: Kısa bir zamanımız varsa mı?
1: Evet.
0: Zaman konuşamayız. Uzun bir konu. Yani başkanın iletişim dili çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Sadece bu rakiplere de hani demoralize etme anlamında zarar vermiyor. Artık camiaya da zarar veriyor. Başkanın bu iletişim dilini bir an önce düzeltmesi lazım diye kısaca geçebiliriz bu durumu ama diğer izleyicimiz de Thomas Reis aranıyor mu demişti. Çok kötü bir zamanda gitti Thomas Reis. O da yine sakatlarla boğuşulan bir dönemde Avrupa'ydı, Türkiye Kupası'ydı, ligdi, üst üste maçların bindiği dönemde yollar ayrıldı. Ama onun oyununu, onun felsefesini açıkçası sahaya baktığımda ben bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak arıyorum diyebilirim.
1: Peki. Ve bunun yanında bir Adana Demirspor benzetmesi var. Adana Demirspor faciası gibi bir şey beklemek çok mu ütopik olur demiş. Bence öyle olur ama sorayım yine de dinleyicimizin mesajını. Mesut Bey diyor. Mesut Bey bunu soruyor.
0: Evet, Mesut Bey selamlarımız olsun. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Başkan da zaman zaman bu çıkışları var ama Türkiye'nin en zengin ve en zeki insanlarından birisi. O da hatalarını anlayacaktır ve takımı doğru yola sokacaktır. Adana Demirspor örneğiyle bizi ayıran şöyle bir durum var. Şu anda bu şirketin hiç borcu yok. Peki. Yani Samsunspor'un hiç kimseye borcu yok. Öyle bir durum. Hani başkan bırakıyorum gidiyorum dese bile 5 kuruş borçsuz bir takım bırakacak yani.
1: Buna güveniyoruz diyorsun. Peki.
0: Evet.
1: Selamlar Samsun'a. Aktarmak istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederiz. Selçuk Kaya. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol,
0: sana
1: var.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol, var ol. Selçuk Kaya ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Doğancan Bingöl'e döneceğim. Doğancan Bingöl ile değerlendirmemiz olacak. Onunla bağlantı yapmadan hemen önce şöyle bir gelen mesajlara da baktık. Bakmaya devam edelim. Berk abi sanki otobüse bindirmiş de şehir şehir gezdiriyormuşsun gibi bizi. Öyle bir hava sezdim şu an demiş. Bir de yetişemedik falan diyorsun bak bağlantılara demiş. Yetişemezsin tabii. Bu nasıl bir akış, helal olsun demiş. Hem güldürmüş hem de tebrik etmiş. Sağ olsun, var olsun. Merhabalar, kimsenin bilmediği bir bilgi vereyim size demiş.

0: Şöyle Bulutan, Bulutan Bey. Peki verin. Kimsenin bilmediği bir bilgi olmamış olacak siz verdikten sonra ama verin o bilgiyi. Peki. Dinliyorum. Yazıyor aynı zamanda dinleyicimiz. Doğancan Bingöl bizlerle. Doğancan Bingöl hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Göztepe'de bu süreci sana sormak isterim. Çok fazla konuşmam. Çünkü sözü sana bırakayım ki az sürede Göztepe'yi detaylıca senden dinleyelim. Çünkü 6-7 dakikalık bölümümüz var. Söz sende.
1: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim, şu an radyo başında bu sohbetimizi bir dinleyen Göztepe taraftarına, Göztepe'yi merak edenlere öncelikle bu süreçte sakin olup böyle biraz serin kanlı olup takıma ve camiaya sahip çıkmaları yönünde ben bir çağrı yapıyorum. Çünkü Göztepe şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ligin ilk 6 haftası geride kaldı ve galibiyet yok. Şu an tabloya baktığımızda böyle 50 tane felaket senaryosu yazılabilir. Göztepe'ye neler oluyor? 2 sene boyunca takım çok güzeldi. Avrupa'ya gidecekti. Şimdi işte hesaplar tutmadı. İşte dikten düşecekler mi? Ne oluyor gibi. Böyle senaryolar, felaket senaryoları yazılabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bilirim ki Göztepe bu ligde artık hani ben yani kimse hiçbir takım için hiçbir camia için %100 ifade belki kullanılmaz ama bu ligin artık gediklisi diyebilirim Göztepe. İşte öyle düşme senaryoları birazcık Göztepe karşıtlarının ürettiği böyle bir telaşlandırma senaryosu gibi. Göztepe toparlayacak çünkü onların bir sistemi var. Stanimir Stoylov takımı camiayı tanıyan yıllardır takımın başında olan bir teknik direktör. Takımın da büyük ölçüde geçen sezon yani son 2-3 sezondur kemik kadrosu korunuyor. Ama Göztepe'de tabii sıkıntının ana problemi nedir? Ana bu kemik kadronun yanında giden ufak böyle insanlar yani ufak değil mi? 2 tane 3 tane o kilit oyuncu ayrıldı takımdan ve bu ayrılıkların ardından yeni gelen oyuncular tam olarak tutmadı. Yani şu aşamada tutmadı. Daha çok yeni. Birazcık zamana ihtiyaç var ama yani bu arada tutmaması da muhtemel. İşte Heliton gitti savunmada. İşte, ki Göztepe Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı unvanıyla geçen sezonu tamamladı. Şu an Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından birisi. Kaleci Heliton ayrıldı. Kalede Lis ayrıldı. Orta sahada takımın yıllardır orta sahadaki Dinamosu görevindeki Deniz ayrıldı. Tabii bunlar yerine gelen kişilerin Göztepe'nin sistemine adapte olması, üretkenlik yapma üretmeye başlaması, takıma faydalı olması biraz zaman alacak. O yüzden bu ayrılıklar tabii ki öncelikle takımdaki o DNA'yı birazcık bozdu. Ardından şu an Göztepe hücum anlamında, üretkenlik anlamında problem yaşamıyor ama savunmada en çok gol yiyen takım demiştik. İki tane de şanssız sakatlık var. Savunmanın son geçen sezon en önemli isimlerinden Heliton'la beraber Godoy sakatlandı. Sadece 2 maç forma giyebildi. Bir de Heliton'un ardından onun yerine düşünülen Sonko Sundberg sakatlık yaşadı. O herhangi bir resmi müsabakada da daha forma giyemedi Süper Lig'in ilk 6 haftasında. O yüzden şu an savunmada işte genç isimlerden Taha Altı Kardeş oynuyor. Ege Yıldırım oynuyor. Altyapıdan çıkan Ege Yıldırım şu an forma giyiyor. Sezonun daha başlarında olmasına rağmen kaleci Luka takımla ve takım demeyeyim taraftarla yaşadığı problem nedeniyle yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen odağına yerleşti ve taraftarla girdiği sözlü tartışma sonucunda kadro dışı bırakıldı. Şu an altyapı menşeli Arda Özçimen kalede. Yani özetlemem gerekirse savunma şekil itibariyle şu an darma duman. Heliton gitti, Lis gitti. Onun yerine işte Sonko sakatlandı. Gelen Godoy sakatlandı. Ege var. Genç çok 18 yaşında, 19 yaşında genç bir isim. Taha çok genç bir isim, tecrübesiz bir isim. Şu an Göztepe spor üretiyor. Oyun anlamında Göztepe'yi izleyenler mutlaka hak vereceklerdir. Göztepe güzel futbol oynuyor. Yani bunu ama bunu sürdüremiyor. Çünkü niye? Zayıf olduğu bölgelerden hep gol yiyor. Ve bu gol yüzünden, yediği goller yüzünden oyundan düşüyor. Özellikle son maçta yani ilk 45 dakika Göztepe'yi izleyen bir izleyici muhtemelen şunu derdi ya bu maç daha farka gider yani ama ne zaman

0: 45 dakika doldu. İkinci devre başladı. Evet. Göztepe Kalesi'nde ikinci devrenin ortalarında golü gördü. Darma duman oldu. Hatta yani mağlubiyete bile gidiyordu. Son saniyelerde bir penaltıyla bir puanı kurtardı. Yani şunu söylemem gerekiyor. Göztepe toparlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sistem var. Arkada Sport Republic var. Ocak ayında yeni transferlerle takıma mutlaka gücüne güç katılır. Ayağa kalkar. Ama Avrupa'ya oynar mı? Yani lige tutunur ve yeniden Avrupa hedefler mi bu sezon? Onu konuşmak için çok erken. Şu an daha galibiyetin olmadığı bir yerde bunu konuşmak birazcık saçma olur. Ama Göztepe elinden geleni yapacak. Sahadaki oynadığı iyi oyunu, özellikle milli aradan sonra o sakat oyuncuları iyileştiğinde, birazcık da form tuttuğunda alacağı birkaç galibiyetle tekrardan kendini o sıkıntılı yerden atıp üst sıralara böyle gözünü dikmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Peki, gelen mesajlara bakacağım. Göztepe özelinde programın en başından bu yana yazan bir Göztepe taraftarı dinleyicimiz. Göztepe'mizin hali ne olacak? 6 maçta galibiyet yok ama hocayla sözleşme imzalandı. Taraftar olarak çok mutsuz demişti ve şöyle devam etmişti. Göztepe'nin başında B planı olmayan, oyun içinde doğru zamanda hamle yapamayan bir hoca var. Bu hocanın misyonu tamamlandı bence demiş. Bunu kabullenmek lazım artık demiş. Katılıyor musun? Katılmıyorsun.
0: Yani Stanimir Stoylov çok tecrübeli bir isim. Bir de şöyle yorumlamak lazım. Ha, tabii eleştirilecek yerler de muhakkak var ama eldeki kadroya bakıldığında, işte sakatlıklara bakıldığında, işte ayrılanlara bakıldığında hocanın bazı zamanlar hamle yapamama durumu bile yani oluşuyor. Çünkü elindeki kadro derinliği yeterince olmadığı için. Tabii şimdi taraftan olarak şunu sormak gerekir. Ya madem biz böyle Avrupa diye bağırıyoruz, neden sezona kadro derinliği yoğun, bol, her bölgede bol alternatifli bir kadro kurup sezona başlamadık? Bu eleştirilecek bir nokta. Ama işte orada da işte işin içine ekonomik sebepler giriyor, strateji giriyor, Sport Republic'in stratejisi giriyor. Şimdi herkes şu yorumu yapıyor: kasada çok para var, biz bu parayla işte en iyilerini alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama Sport Republic ve Rasmus Ankersen başkan şunu diyor: yani daha sürdürülebilir, kendi kendine yaşayabilen bir kulüp, işte yetiştirici bir kulüp, keşfedip yetiştiren bir kulüp oluşturma ya çalışıyor Göztepe. O yüzden hani böyle çok paralar verip iyi oyuncu almak, evet, en kolayı bulup en iyi oyuncuları getirirsin yüksek meblağlara. Ama işte Rasmus Ankersen geçen gün YouTube sayfasında bir soru cevap yaptı taraftarla. Adana Demirspor örneğini verdi. Yani biz 2 sene, 3 sene, 5 sene işte Avrupa'da oynayan, hedefleri olan, işte Süper Lig'deki iddialı bir takım olup 5. senenin sonunda işte tarihin tozlu sayfalarına karışacaksak, o zaman bizim sistemimiz alakasız ve hatalı olmaz mı diye bir taraftara serzenişte bulundu. Yani o yüzden daha sürdürülebilir, daha gelecek vadeden, daha keşfeden, kendi yıldızını yaratan, kendi işte Romulo'larını yaratan, Denizlerini yaratan.
1: Bir Göztepe hedefleniyor diyorsun.
0: Peki. Böyle bir Göztepe hedefleniyor. O yüzden yani, peki, Göztepe taraftarı üzülüp enseyi karartmasın. Milli aradan sonra eksikler gelince, takımın o DNA'sı tekrardan yerine geldiğinde Göztepe tekrardan ayağa kalkar. Sadece taraftarın Göztepe'nin yanında olması lazım. Son maçlarda özellikle birkaç mağlubiyetten sonra, özellikle ilk yarının başlarında ya da ortalarında böyle takım, taraftar tribünlerden ayrılmaya başladı. Böyle takıma ıslıklar, tezahüratlar yapılmaya başladı. Tabii bu gelecek adına yani oyuncuları motive etmez. Tam tersine zarar verir. O yüzden takımın yanında olsunlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ ol,
1: var ol. Doğancan Bingöl'le konuştuk ve özetle takımın yanında olmak çağrısını yapalım diyerek başladı cümlelerini. Takımın yanında olma çağrısıyla da sonuçlandırmış oldu ki arada konular, yine sorular vardı. Göztepe'nin birkaç senedir en büyük hatası kendisini 5. büyük sanması demiş dinleyicimiz. Böyle yaklaşmış. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından, reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Onu da aktarayım. Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u konuştuk. Selim Denizalp'le Rize, Ercan Yıldırım'la Alanya, Mustafa Teke'yle hem Gaziantep hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet. Diğer tarafta Fatih Şeker'le Konya, Ömercan Özmen.

0: Ve Gençler Birliği Selçuk Kaya ile Samsun Spor ve Doğancan Bingöl ile Göztepe'yi konuştuk. Halil Öztürk ile Çorum'u konuşarak başlayacağız aradan sonra. Ali Kaya ile Erzurum Spor'u, Suha Gürsoy ile Bursa'yı, İlyas Kaplan ile Kayseri Spor'u, Şenol Çivicik ile Sakarya Spor'u, Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşacağız. Anadolu futbolu oralara gidiyor, geliyor olacağız. Anadolu futbolunu değerlendiriyor olacağız. Hızlıca araya gideyim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Halil Öztürk'le Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk'le konuşacağız. Çorum'u, Çorum FK'yı onunla değerlendireceğiz. Halil Öztürk, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler, yayınlar.
0: Yayına değil, sadece Süper Lig'e de hoş geldiniz. Çorum Spor,
1: çok
0: Çorum
1: teşekkür FK. Ediyorum, çok sağ olun.
0: Çorum
1: çok
0: FK. Sağ olun. Bir geldi. Hakikaten konuşturdu maçlarıyla, yediği gollerle, evet, attığı gollerle, kazandığı maçlarla, kazanma ihtimali olan maçlarla. Evet. Yani burada biraz o süreci değerlendirerek, hem iki soruyu da başta sorayım, o süreci değerlendirmenizi rica edeyim. Nasıl gördünüz bu 6 haftayı? Camia nasıl görüyor? Ve bunun yanında Uğur Hoca gündemini dinleyicimizin mesajıyla hatırlatayım. Selamlar, ben İstanbul'dan Ömer İgerci. Çorum Spor'da Uğur Hoca'ya ayıp edildi. Bundan sonra kim gelirse gelsin Uğur Hoca'yı mumla ararız. Yönetim büyük yanlış yaptı demiş. Buna katılıyor musunuz ve yeni hoca kim olacak? Adaylar var, anılıyor. Abdullah Avcı büyük bir isim gibi görülüyor. Orada büyük iddia edilenler arasında çok büyük ihtimalle bir isim gibi görülüyor ama detaylar size. Halil Öztürk. Evet.
1: Öncelikle şöyle söyleyeyim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda Süper Lig hayali bile kuramazken son 8 yılda kazanılan 3 şampiyonlukla şu anda Süper Lig'e hoş geldik. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Çorum adına, şahsım adına, mesleğim adına gurur duyuyorum. Çorum FK geçen sezonki kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonki Süper Lig kadro yapılanmasında biraz geç kaldı. Yani iki etap kampında mümkün olduğunca geçen yılki kadroyla kamp çalışma yaptı. Mevcut kadronun %60'ı yani son etap kampı ve hatta son transfer döneminde, yani Beşiktaş maçına giderken 3 tane futbolcu kadromuza kattık mesela son olarak. Bu anlamda biraz kadro yapılanması konusunda geç kaldım. Ama isim baktığınız zaman gerçekten Süper Lig'e renk katacak oyun oynadık şu 6 haftalık süreçte. Yani ilk Galatasaray maçıyla başlayan süreç, içerideki bana göre çok şanssız kaybedilen bir Kasımpaşa maçı, %75 top oynayıp rakibin pozisyonu olmadan yenilen bir golle alınan mağlubiyet, ardından içerideki dışarıdaki Beşiktaş maçındaki futbol, sonrası Eyüp galibiyeti, sonra Samsun galibiyeti, Alayam karşısında da gerçekten yine beklemediğim bir mağlubiyet. Yani bu 6 haftalık süreçte istatistiklere baktığınız zaman Çorum FK gerçekten her alanda ses verdi. Yani topa sahip olmada, topun oyunda kalma süresinde, gol şu anda en çok gol atan takım sıralamasında Trabzon, Galatasaray ve ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor Çorum FK. Bu anlamda gerçekten hani dediğiniz gibi Süper Lig'e pil geldi. Uğur Hocam'ın oyun taktiğiyle topa sahip olma anlamında çok iyi işler yaptık. Ama maalesef sonuçlandırma noktasında bazı maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük şeyini en son Alay karşısında gördük. Topa sahip olduk ancak gol atamadığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle oyun anlamında iyiyiz ama kapanan savunmalara karşı açma noktasında büyük zafiyet yaşıyoruz. Hücum anlamında bu kadar artımız olmasına rağmen savunmada da bir o kadar dezavantajımız var. Gerçekten yediğimiz gollere baktığınız zaman en büyük zaafımız kanat organizasyonlarında, kanat toplarında çok gol yiyoruz. En son Alanya maçında 2 gol yedik, yine ikisi de kanat. Galatasaray maçında yediğimiz goller aynı şekilde. Yani Beşiktaş maçında hakeza öyle. Yani savunma anlamında bir türlü istikrar yakalayamadık. Bunda da en büyük etkeni savunmanın göbeğindeki oynayan ikililerde maalesef farklı isimlerle ilk 6 haftayı geçirdik. İstenilen performansı alamadı Uğur Hocam. Bu anlamda da bu milli arayı Çorum FK adına çok önemli buluyorum. Gerçekten
0: şimdi takım, Uğur Hoca ile yolların ayrılmasını bir Çorumlu olarak doğru mu görüyorsunuz? Genel kamuoyundaki kanı çünkü büyük hata yapıldığı yönünde.
1: Kesinlikle yani dışarıdan da görüyorsunuz. Biz içinde yaşayanlar olarak da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok ayrılık diyorum gerçekten. Yani gazetede zaten o başlığı attım. Çok ayrılık. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Yani Alanya mağlubiyetinden sonra yaşanan süreçte en ufak bir emare yokken pat diye böyle bir ayrılık. Yani bugün sabah duyulan bir şey bu. Evet. Bundan öncesi yok. Yani ne yaşandığını bilmediğimiz için ama yaşanılanları bilmediğimiz

0: fazla yorum detaya girmiyorum.
1: Peki ama yorum olarak peki, yorum olarak hata mı sizce?
0: Kesinlikle hata olarak görüyorum.
1: Peki.
0: Yani Uğur'unca başarılıydı.
1: Sizce de öyle.
0: Gerçekten baş futbol anlamında da futbol oynatıyordu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıyordu. İnsan da hata yapabilir mi? Mesela Alanya maçında yaptığı bir iki hamle noktasında gerçekten olumsuz yansıdı sahaya. Bu da tabii ki de ister istemez tepki adamı yazıyor.
1: Ben nereye dayandırıyorum bu konuyu biliyor musun Salih Özkan?
0: Evet.
1: Gençler Birliği'nin geçen yıl Metin Diyadin'le yollarını ayırdığı ve hata yaptığı konuşulan o süreci hatırladım. Biraz
0: tekrar
1: benzetiyorum.
0: Geri getirip kurtarıcı olarak aynen
1: şey yaptı. Biraz benzetiyorum. Zaman, bence benzer şeyleri konuşacağız Çorum için. Umarım güzel şeyler konuşuruz ama
0: inşallah.
1: Oraya da gidebilir bu gündem. Ya biraz orayı anımsattı bana bu tarz bir ayrılık. Çünkü kamuoyu evet, birleşmiş olarak görüyorum. Yani sosyal medyaya baksam, şey işte WhatsApp evet, hattına baksam her yerde taraftarlar benzer şeyi düşünüyor.
0: Kamuoyunda hiç inanın hiç olumsuz yani eleştiri vardı, ayrılıkla ilgili hani istifasıyla ilgili görevi bırakması gibi en ufak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi orada bir parantez açıyorum. Yaşanılan bir şey varsa onu bilmediğim için de yorum yapamıyorum şimdi.
1: Peki yani bunun için bir... ilerleyen günlerde de bağlantılarımızı sıklaştırırız. Belki
0: İnşallah öğrendim. Yani eğer netleşirse de şey yaparız.
1: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Halil Öztürk.
0: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.
1: Çorum'a selamlar, sağ ol, var ol. Halil Öztürk'le konuştuk Çorum'daki detayları. Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ve hızlıca Ali Kaya'ya döneceğim. Erzurum Spor özelinde Ali Kaya ile konuşacağız. İles Haber Ajansı'ndan Erzurum Spor'u takip eden bir isim Halil Kaya. Düzeltiyorum, Halil Öztürk'ten Halil Kaya'ya gittik. Ali Kaya bizlerle birlikte. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Erzurum Spor'da son süreç nedir? Nasıl değerlendiriyor Erzurum Spor camiası? Erzurum Spor'un bu 6 haftalık sürecinde İles Haber Ajansı Erzurum Spor muhabiri bizlerle Ali Kaya'dan dinleyelim.
2: Merhaba, öncelikle arkadaşlar, diğer Erzurum'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, buyurun.
2: Erzurum Spor Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği 5 yılın ardından geçen sezon rekorlarla Süper Lig'e yükseldi.
1: Evet.
2: Tabii sezon başında bunu kimse beklemiyordu. 81 puan aldı. 1. Lig'in en çok takımı, en çok gol atan takımı olarak Süper Lig'e yükseldi. İlk 6 haftayı da değerlendirecek olursak geride kalan 6 haftaya Erzurum Spor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sızdırdı. Toplam 7 puanla 14'ün sonunda yer alıyor.
3: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
5: Tabii burada dikkat çeken bir istatistik daha var. Erzurumspor 3 gol attı bu süreçte. Bu 3 gol attığı maçların tamamından da puan aldı. Yani şöyle söyleyeyim. 3. haftada gençler birliğiyle birbiri beraber kalarak 1 puan aldı. Evinde Konya Sporu ve Samsun Sporu 1-0 mağlup ederek de Hanyas'ın 6 puan yazdırdı. Yani attığı 3 golde de puan kazanmasını bildi. Diğer maçlara bakacak olursak da ilk hafta deplasmanda Amed'e 3-0 mağlup oldu. İkinci hafta evinde Galatasaray, son şampiyon Galatasaray 4-0 yenildi. Ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-0 kaybeden bir Erzurumspor var. Tabii Erzurumspor bu Süper Lig'e nasıl geldi? Transfer yasaklarıyla boğuştu. Ondan sonra stadyumu kapandı. Bütün bu sorunları açarak, borçlarını kapatarak 2,5 sezon transfer yasağı vardı Erzurum'un. Onları kapatarak şu anda Erzurumspor Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabii sezona çok iyi başladığımızı söyleyemem. İlk 2 hafta alınan 2 mağlubiyet ve yenilen 7 gol Erzurumspor camiasında da bir üzüntü oluşturdu. Çünkü taraftar çok coşkulu şekilde bu Süper Lig macerasını bekliyordu. Ama şu anda 6 haftada alınan 7 puan, attığımız her golde puan almamız şu an taraftarın sevin taraftar

0: Taraftarın mutlu olduğu bir kısım ve Samsun Spor galibiyetiyle de milli araya girmiş olmamız da takım motivasyonu açısından çok mükemmel bir durum diyebilirim. Şu an takımımız milli arada. Evet. 26
1: milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde. Milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde.
0: Şu an takımımız izinde. 26 Eylül cumartesi gününe kadar izin yapacaklar. Ardından cumartesi günü 4.30'da tesislerde toplanıp antrenmanlar devam edecekler. Alanya Spor maç hazırlıklarına başlayacaklar. Şu an takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Samsun Spor galibiyetinden sonra takımda moraller de yüksek şu anda. Yani takım şu an Alanya Spor ve önümüzdeki bu Alanya Spor deplasmanı ve Erzurum Spor Eyüp Spor İsa maçında 6 puan almanın ümidinde şu an takım ve taraftarda. Yani o maçlardan da 6 puan alırsak, ilk yarıda 20 puan toplarsak ligde kalacağımıza dair bir ümidimiz var. Başkan Ahmet Dal da zaten sürekli söylüyor Erzurum Spor Başkan Ahmet Dal. Bizim bu yılki hedefimiz ligde kalmak. Bu yıl ligde kalırsak önümüzdeki dönem daha yukarılara, ondan sonraki senelerde de inşallah Avrupa'ya oynayacak bir kadro kurma düşüncesinde. İlk seneden çok fazla harcama yapmayıp, çok fazla transfer yapmayıp, az önce konuştuğunuz gibi Adana Demirspor, Malatya Spor örnekleri gibi takımın kötü duruma düşmesini istemiyor yönetim. Daha uygun transferlerle, daha uygun oyuncularla bu sene ligde kalıp seneye Süper Lig'de daha iyi başarılara inşallah Avrupa'ya oynama düşüncesinde bir Erzurum Spor var.
1: Peki, Erzurum'a selamlar o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim.
1: Ben Erzurum'a ilişkin tüm detayları dinledim sizden. Sağ olun Ali Özkaya, diğer tarafta Ali Kaya, diğer tarafta Bursa Spor, Kayseri Spor, Sakarya ve Elazığ'a da gideceğiz. O yüzden böyle kısa kısa geçmek durumunda kalıyorum. Sizlerin aktardıkların haricinde soracağım soru olduğunda da yine onu da sorarak kapatıyoruz. Dinleyicilerimizden bu arada Erzurum Spor özelinde teknik direktör değişikliği olacak mı sorusu gelmiş ama onu çok anlamlandıramadım. Bir teknik direktör
0: bir anlatayım kısa istersen. Geçtiğimiz sezon da Erzurum
1: son Spor hafta, son 3 hafta iyi kapandı çünkü.
0: Efendim?
1: Son 3 haftada iyi bir kapanış vardı çünkü.
0: Aynen. Geçtiğimiz sezon da Erzurum Spor kötü başlamıştı. Üst üste 9 hafta beraberlikler almıştı.
1: Evet.
0: Bu sezon da şu an son 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olduğumuz takım zaten Beşiktaş. Yani Erzurum'un büyük takımlara karşı çok fazla zaten öyle bir puanlama gibi bir gayreti de yok. Yani kendi denklerini yenip yukarılarda kalmak istiyor, ligde kalmak istiyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, zaten biri Beşiktaş. Erzurum Spor geçen de bu süreçten geçmişti. Yani şu anda önümüzde hoca değişikliğiyle ilgili, Serkan Hoca ile ilgili bir gelişme yok. Hocamıza devam ediyoruz.
1: Peki, zaten çok da zor bir fikstürü yok Erzurum Spor'un son kısımda. Yani başladığı noktada 10 Ekim itibariyle Alanya, Eyüp, Gaziantep, Çorum, Göztepe gibi birbiriyle denk. Yani Erzurum Spor çok da kendisinden uzak sayılacak enerjisi olan takımlarla karşılaşmayacağını söyleyeyim ama tabii bu kağıt üzerinde böyle. Bakacağız, göreceğiz nasıl değerlendirilecek, nasıl şekillenecek. Teşekkür ediyorum.
0: İlk haftada zaten Beşiktaş ve Galatasaray maçları da vardı. Onlar da bizi zorladı ama bundan sonraki süreçte Erzurum Spor daha üstüne koyarak ilerleyecektir.
1: Teşekkürler. Ali Kaya, ağzınıza sağlık. Selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Ali Kaya ile konuştuk. Erzurum Spor'u değerlendirdik. Hızlıca İLES Haber Ajansı'ndan Ali Kaya'ya uzandıktan hemen sonra şimdi baktığımda Suha Gürsoy'a dönüyoruz. Yani Süper Lig'in tüm Anadolu takımlarını konuşmuş olduk. Hem de oraları yakından takip eden isimlerle, temsilcileriyle konuşmuş olduk. Bir diğer tarafta AS TV'den Suha Gürsoy bizlerle. Bursa Spor'u yıllardır takip eden bir isim. Suha Gürsoy, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. AS TV Genel Koordinatörü ve Spor Yöneticisi Suha Gürsoy bizlerle birlikte. Suha Gürsoy, hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diyorum sana ve dinleyenlerimize.
1: Teşekkür ediyorum. Son süreçte Bursa Spor'da birincilikte Kayseri Spor'la beraber aynı puanla ikinci sırada yer alarak, averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak bu 6 haftalık süreci kapattı. Bursa Spor'da son süreç
2: 8 nedir? Hafta.
1: Düzeltiyorum. Orada biraz daha farklı işler. Tabii 2 hafta daha erken başladı. 8 haftalık süreci kapattı. Özür diliyorum. zaten matematik olarak da yola çıktığında 19 puan 3 kere 6'dan yola çıktığında öyle olsa dahi evet, toplanamayacak bir puan olur 6 haftalık süreçte. Ama Süper Lig özelinden geldiğimiz için yani şurada yaklaşık 10 Süper Lig bağlantısı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11 hatta Anadolu takımını konuşarak geldik. O yüzden Süper Lig kafasıyla geliyoruz birinci ligi konuşmaya da. Orada hata yaptık. Söğür Soy, nasıl değerlendirirsin bu süreci? Az da bir zamanımız var Bursaspor özelinde.
2: Şöyle söyleyeyim, zaten Süper Lig konuşuna göre Bursaspor'da konuşmak hiç de yabancısı olmadığı bir yer. Şu an hala Süper Lig'de puan durumları hesaplandığında 5. basamakta Bursaspor yer alıyor ki 8-9 sezondur Süper Lig'de olmamasına rağmen. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Bursaspor en çok puan toplayan, en çok mücadele eden takım 5. takım durumunda. O yüzden çok yabancılık çektiği bir yer değil, zaten Şampiyonluk Kupası'nda kaldırdığı yaş. Bursaspor Süper Lig hedefiyle biliyorsunuz sezona başladı. Bu doğrultuda da ilerliyor. Tüm hesaplar Süper Lig üzerine kurulu. Mustafa Erş yönetiminde iyi işler çıkartıyorlar. Finansal açıdan da bugünlere Sayın Enes Şirik Başkanlığı'nda iyi bir ivme yakalayarak, doğru strateji güderek şu anda iyi bir noktada götürüyorlar. Öncelikli olarak Bursaspor'da saha işini konuşacağım ama saha dışında önemli bir gelişme var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bursaspor yine o şahlandığı 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige çıktığı dönemlerdeki yanındayım kampanyasını başlattı. Yani nedir bu? Bir bağış kampanyası. Bursaspor yine camiayı hareketlendirecek, sevenlerini hareketlendirecek bir kampanya başlattı ki bu kampanyanın startını da dün gece saatlerinde Sayın Enes Şirik verdi. 5 milyon liralık bir bağış yaptı kulübe. Ardından da iş dünyasından, sanayicilerden ve serenlerinden, taraftarlardan bağışlar gelmeye başladı. Valilik onaylı bir bağış kampanyası bu. Zaten Bursaspor'da şöyle bir durum var. Artık kimse Bursa spora para verirken alacak şekilde bir şey yapmıyor. Tamamen bağış üzerinde ilerliyor Bursaspor. Yani verdiğiniz parayı 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ben Bursaspor'a şu tarihte şu kadar para verdim, bunu işte euro bazında verdim, euro şu anda şu kadar, ben bu parayı istiyorum diyemiyorsunuz. Bursaspor ancak bağış yapabilirseniz bir para alıyor. Onun dışında herhangi bir para olmuyor Bursaspor'a. Para girişi söz konusu değil. O anlamda yanındayım kampanyasının ikincisini startını verdi Sayın Başkan ve bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu gün gün açıklayacaklardır. İşte şu gün şu kadar, bugün bu kadar toplandı diye. Zaten resmi sosyal medya hesaplarından da bağış yapanlar fotoğraflı bir şekilde bağış yaptıkları da miktarlarda belirtilerek kamuoyuna duyuruluyor. Böyle bir şeffaflık durumu söz konusu Bursaspor'da. Yani bu önümüzdeki süreçte ki Başkan Enes Şirik biz Süper Lig'e sıfır borçla çıkacağız hedefi koymuştu. Bu doğrultuda atılmış bir adım. Son borçları kapatma anlamında böyle bir hamleye girişildi. Süper Lig içinde gün sayıyor artık Bursaspor. Ligin ilk 8 haftalık bölümü tamamlandı. Mayıs ayında da adını tekrar Süper Lig'e yazdırmak için maçların bitmesini bekleyecek. İlk 8 haftalık periyot peki nasıl geçti diye mutlaka soracaksındır diye tahmin ediyorum.
1: Öyle başladım zaten.
2: Peki o zaman ben devam edeyim. Evet. Şöyle bir durum var. Ülke futbolu İyan Arçu gerçeğiyle tanıştı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
1: Bu arada tam ondan bahsederken Toral Bayramov'u nasıl adapte edeceğiz demiş takım özelinde dinleyicimiz. Bir de taraftar sorusu var. Soruyu da şimdi sorayım ki çok kısa zamanımız olduğu için böyle
2: hemen onu da şey yapayım.
1: Sen de tekrar bölmeyip ben kaldığın yerden devam edebiliriz.
2: Hemen devam edeyim. İyan Arçu bu süreçte 8 maçta 11 gol 2 asist. Bursaspor 16 gol attı. 13'üne bir şekilde dokundu. İyan Arçu şu an bildiğim kadarıyla Türk futbolunda en skorer oyuncu konumunda. Nijerya milli takımının Rusya ile oynayacağı maça davet edildi. O da şu anda milli takımda Osimhen'le beraber ki biliyorsunuz Nijerya milli takımında Osimhen'den bir önceki golcü İyan Arçu'ydu. Şimdi birlikte oynayacaklar. Osimhen'le birlikte. Yani Bursaspor'u sırtlayan bir oyuncu. Takım gerçekten zaman zaman gece ile gündüz arasındaki fark kadar farklı futbol sergiliyor devreler arası ama sonuç gitmeyi yenmeyi başarıyor. Musa Ferş son maçta biliyorsunuz dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hafta sonu Batman Petrol maçında 35. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Yani hiç oyunculara bakmıyor kimdir, nedir, ne değildir. İki yabancı oyuncusunu değiştirdi. Biri Toral Bayramov, öbürü de Şaraniç'ti. Biri bek oyuncusu, diğeri de kanat oyuncusu. Bu oyuncuları 35. dakikada kenara aldı. Halil Akpınar'ın bir sakatlığı söz konusu. Halil Akpınar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. O da

0: bu milli maç arasında 3 haftalık periyodu rehabilitasyon ve tedavi şeklinde geçirecek. Bursa Spor Kayseri Spor'la beraber zirveyi paylaşıyor. Bunu belirtelim. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursak, dinleyicimizin sorusu: Toral Bayramov geride kalan süreçte Bursa Spor'da beklentinin çok ama çok altında kaldı. Azerbaycan'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir futbolcu. Ülkenin gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, milli takımın oyuncusu ki dün akşam da Azerbaycan milli takımıyla Tacikistan'la oynanan maçta serbest vuruştan gerçekten çok enteresan bir gol attı. Yani şunu benzetmekte hata olmaz diyeyim. Messivari bir serbest vuruş kullandı. Görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum. Çok enteresan bir gol attı serbest vuruştan. Fakat şu ana kadar Bursa Spor'da beklentinin çok altında kaldı. Mustafa Erhan'ı sol bekte denedi, sol önde denedi, sağ önde denedi, yani sağ kanatta denedi, sol kanatta da denedi ki esas sol bek oyuncusu. Fakat oynadığı bölümlerde bir türlü dikiş tutturamadı. Belki bu milli maç arası ona Azerbaycan milli takımdaki performans biraz daha kendisini bulması yönünde fayda sağlayacaktır. Yoksa bu performansla, geride kalan 8 haftalık performansla Bursa Spor'da forma bulması çok zor. Dedim ya, bu süreç belki bazı futbolculara iyi gelecektir. Bunlardan biri de neden Toral Bayramov olmasın. Bursa Spor'da işler iyi gidiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Az önce de belirttim. Sezona da şampiyonluk parolası da çıktılar. Bu dönemde saha sonuçlarından çok bir de saha dışındaki gelişmeler de ligde, özellikle bu liglerde, alt liglerde, TFF 2, TFF 3 ve TFF 1'de finansal açıdan çok önemli. Yani Ocak ayını, Şubat ayını, Aralık ayını finansal açıdan rahat geçiren kulüpler ligin sonunu çok çok daha rahat görme potansiyeline sahip oluyorlar. Bursa Spor da bu anlamda finansal yapısını toparladığından, ki bu yardım kampanyası, yanındayım kampanyası, bağış kampanyası da olumlu sonuçlanacağından, ki daha önceki örneklere dayanarak bunu söylüyorum, Bursa Spor ligin kalan bölümünde yine zirveye ortak bir şekilde yoluna devam edecektir. Mustafa Er yönetiminde, Başkan Enes Çelik idaresinde.
1: Peki. Bu arada Yeni Açu'da değinmişken, onunla ilgili konuşmuşken, dünyada bir Iheanacho var, bir de Rafinha var. Sezon başında bu kadar gol katkısı yapan, örneğin Bursa Spor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimden bahsediyoruz. 8 maçta 11 gol 2 asistlik bir katkısı var 29 yaşındaki oyuncunun. Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum, 29 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Bir diğer tarafta tüm ligler baz alındığında dünyada bir araştırma yapılıyor ve gol sayısında Iheanacho'nun işte onu geçen, Iheanacho'yu geçen tek ismin Barcelonalı Brezilyalı yıldız Rafinha olduğu görülüyor. 7 maçta 12 gol, ama tüm ligler özelinde bakıldığında bu kadar müthiş gol katkısı olan.
0: Müthiş bir istatistik, müthiş bir araştırma. Gerçekten yapan arkadaşını tebrik ediyorum. Yani gayet güzel.
1: Böyle bir haber okumuştum. Bunu da
0: hatırlatalım. Bursa Spor açısından da güzel bir gelişme. Çünkü son yıllarda hep adı kötü olaylarla anılmıştı. Böyle bir olayla dünya gündemine gelmesi Bursa Spor'u yeniden o eski günlerine döndürecektir kanısındayım.
1: Peki. O zaman Bursa'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım Süra Gülsoy son kısımda.
0: Sen zaten Bursa Spor'a hakimsin. Eğer dinleyicilerimizin sorusu varsa benlik bu kadar.
1: Siz kadar değil. Bursa Spor hakimiyetiniz. Tabii Süra Gülsoy yılların,
0: bizim hayatımızın bir parçası.
1: Çeyrek asırı geçti Süra Gülsoy Bursa Spor'u takip
0: ediyor. Tam 30 yıl. Evet. 1996'da muhabirliğe başladım. Bursa Spor muhabirliğine başladım. 30 yılda 800-900 program yaptım. 1000'i bulmuştur hatta yakında. 1000 küsürün üzerine, 1500'e yakında Bursa Spor'un canlı maçını izledim.
1: Evet. Peki. Daim olsun diyelim.
0: Çok
1: bu arada
0: ederim.
1: Bu arada sorar mısınız? Üstad konuğuna sorar mısın demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli olarak Bursa Spor'u çok isterim ama Fenerbahçe ile husumeti devam edecek mi demiş. Taraftar olarak nasıl bakıyorlar buraya demiş.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim, yani
1: geçmişe bakarak,
0: şöyle bir şey söyleyeyim, geçmişe bakarak yaşanılmaz. Evet, geçmişte bir takım olaylar olmuştur ama ben hiçbir zaman bu husumet konusunda bunların devam etmesi tarafında olan bir insan değilim. Tribünsel anlamda elbette atışmalar olur. Bu nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında oluyorsa, Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray, Trabzon vesaire, hangi takım olabilirse, bunlar tribünsel anlamda olabilir ki bunlar futbolun aslında bir bakıma lezzeti de diyebiliriz, tadı

0: da diyebiliriz. Tribünsel diyorum yani, maç içerisinde atışmalar. Küfürsüz, şiddetsiz. Ama ben ülke futbolunun kalkınması açısından sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon açısından bu husumet sözlüğünün artık ortadan kalkması taraftarıyım. Bana bazı taraftarlar bu konudaki düşüncelerimden dolayı tepki gösteriyorlar. Son dönemde Bursaspor taraftarları ülke futbolunda, evet, Türk futbolunda ve dünya futbolunda konuşulur hale geldi. Özellikle tribün şovlarıyla. Bursaspor bunlarla anılmak istiyor. Bunlarla konuşulmak istiyor. Fenerbahçe taraftarı da elbette ki değerlidir. Beşiktaş taraftarı da değerlidir. Galatasaray taraftarı da değerlidir. Ama Bursaspor taraftarı kendine has bir tribün kültürü olan bir taraftardır. Tıpkı diğerleri gibi ben bu husumetlerin olacaksa da minimum düzeyde olması taraftarıyım.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim. Süheyl Gürsoy.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bursa'ya selamlar.
0: Selamlar, sevgiler.
1: Sağ ol. Süheyl Gürsoy ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz dediğimiz noktada tam da sizlerden gelen mesajları da okuyacağım ama şöyle yavaş yavaş İlyas Kaplan'la da devam ederek, Kayseri Spor özelindeki detayları İlyas Kaplan'dan da dinleyerek oradan hızlıca nereye döneceğiz? Sakarya, Elazığ tarafına döneceğiz. İlyas Kaplan'dan detaylar alacağız. Çok kısa kısa bağlantılarımız da olacak. İlyas Kaplan dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. İlyas Kaplan, hoş geldiniz. Selamlar. Kayseri Spor'a ilişkin detayları almak isteriz. Bursa Spor'la aynı konumda ama bir averaj farkıyla üstünde bitirdiniz 19 puanla. Size yakından takip ediyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nda Kayseri Spor'u. Ne oldu, ne bitti? Bir 5 dakikalık süreçte sizden dinlemek isterim.
2: Hemen kısa söyleyeyim. Siz de bildiğiniz gibi Kayseri Spor uzun uğraşlar sonucunda maalesef ligden düştü ve kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Bizim takım en sezon başında takımda kalmasını beklediğimiz Dorukhan, Ramazan, Furkan gibi isimler ve en sonunda Cardozo takımına gidince takımda bir Semih kaldı, Görkem ve Talha kaldı, genç futbolcu.
3: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
2: Ve bunların da takımda olduğu Atilla Hoca'nın ve yönetimin istişaresi sonucu bir kadro mühendisi yapıldı ve bir kadro kuruldu. Kayseri Spor Van maçıyla başladı sezona, galip geldi. Daha sonra gelen galibiyetler ve puanlar, Bursa Spor maçına kadar namalip bir Kayseri Spor izledik. Bursa'da Kayseri, evimizde oynadığımız maçta Kayseri Spor mağlup oldu. Ondan sonra da bir Fatih Karagümrük'le beraber kaldığı bir maç var. Ondan sonra tekrar galibiyetlerine devam ediyor ve sen de söylediğin gibi averajda lider konumunda. Kayseri Spor'da Atilla Hoca'nın ilk haftalardan itibaren hem basın toplantısında hem de antrenmanlarda yaptığımız sohbetlerde takımın yeni olduğunu, bu nedenle zamana ihtiyaç olduklarını, alınan bu galibiyetler tabii kendileri için önemli olduğunu ama şu an için daha tam olarak takım olamadıklarını söylemişti. Bu minvalde de Kayseri Spor artık yavaş yavaş hem ligin en az gol yiyen takımı 3 golle hem de en çok gol atan 4 takımından biri olarak bugün averajda senin de söylediğin gibi zorlu bir Mardin deplasmanından da galibiyete gelerek yerini korumuş oldu. Kayseri Spor şu an için ayağı yere sağlam basarak kendini çok strese sokmadan sakin kalarak yerini korumaya amaçlıyor.
1: Peki. Kayseri'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Birinci lige döndüğümüzde lider Kayseri için.
2: Hemen şunu söyleyebilirim. Kayseri Spor alışanın aksine, daha doğrusu teknik direktör Atilla Gelin alışanın aksine önce takımı Mardin maçından sonra izin vermedi. 3 gün çalıştırdı. Bugün takım sabah yapılan idmanlardan 5 gün izin yapacaklar. Daha sonra Manisa FK maçı hazırlıkları başlayacak. Bu minvalde Kayseri Spor'un Konya Spor'la Konya'da bir hazırlık maçı yapacak. Onu söyleyebilirim.
1: Peki, ağzına sağlık. İlyas Kaplan, selamlar. Sağ ol, var ol.
2: Kolayız.
1: İlyas Kaplan'la konuştuk, onunla detaylandırdık. Hızlıca Şenol Çivici'ye döneceğiz ki onunla da Sakaryaspor'u konuşacağız. Satangalar'ı konuşacağız. İkinci lig özelinde bağlantımız olacak. Şenol Çivicik bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından Elazığspor tarafında Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Bir diğer isim olacak ki Sakarya ve Elazığ ikinci ligde hem beyaz hem de kırmızı grupta iki lider takım. Kaldı ki milli ara orada haliyle milli ara olarak görülmüyor. Yani şöyle ki orayı çok da etkilemiyor. Devam ediyor orada maçlar. Kaldı ki bunun yanında iki lideri konuşuyoruz. İki lider içinde farklı dikkat çekici bir özellik var. Onu da söyleyeceğim. Az sonra aktaracağım. Şenol Çivicik, hoş geldiniz. Selamlar.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Sakarya'ya, Tatangalara selamlar. Sakarya'ya, Tatangalara diyeceğim anda böyle bir sohbette Tatangalar yerine Sasa dedim. Böyle öyle bir yanlış dilimiz sürçtü. Yanlış kelimemiz oldu. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Sürçülisan ettik. Sakarya'da son durum nedir, ne değildir? Şenol Çivicik, senden dinleyelim isterim.
4: Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum size. Sakaryaspor Ligi bildiğiniz gibi çok iyi başladı. 3 oynadığı 3 maçın 3'ünde kazanarak şu an grupta 9 puan alan tek takım durumunda. Hatta bu iki galibiyette deplasmanda 1461 Trabzon ve son olarak da Kahramanmaraş İstiklal önünde aldı. İkisi de grubun iddialı takımlarından. Zorlu fikstürü şu ana kadar iyi geçti Sakaryaspor. Hem oyun olarak hem kenetlenme açısından bu süreci iyi değerlendiriyoruz. Şehirdeki hava da çok olumluya döndü takımın bu galibiyetleri sonrası. Yani bu haftada bir final gibi bir Kütahyaspor maçı var. Kütahya Ligi iyi başlamasa da sonuçta kurduğu kadroyla ligin iddialı takımlarından. O da Sakaryaspor önünde kazanmak isteyecektir ama biz evimizde kazanarak hem seriyi devam ettirmek hem takım olma yolunda grupta rakiplerle arayı açma konusunda daha iyi duruma gelmek istiyoruz.
1: Tabii teknik direktör hatırladığım kadarıyla iki teknik direktörde Sakaryaspor teknik direktörü Ümit Bozkurt ve Elazığ Spor teknik direktörü Serdar Bozkurt, ikisi de kardeşler.
4: Evet.
1: Hatta son kısımda galiba yanlış hatırlamıyorsam Ümit Hoca'nın bir röportajda Alt Ligler YouTube kanalına verdiği bir röportajda geçtiğimiz günlerde aile büyüklerimizi ziyaret ettik, orada bunun konusu geçti, güldük gibi bir şey söylemişti. Ama İki kardeş hem kırmızı grubu ikinci ligde Sakaryaspor'la biri, diğeri de hem de beyaz grubu Elazığspor'la ayrı ayrı yani sırtlıyor, liderlikle götürüyor. İki takım da lider. Bu açıdan şehirde Sakarya'da nasıl anıldı? Bu süreç nasıl konuşuluyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
4: Tabii şimdi Bozkurt kardeşlerin bu ligde aldıkları sonuçlar ortada. Özellikle Serdar Bozkurt son dönemde görev alı takımların çoğunda şampiyon olarak ligin önemli teknik adamlarından bir tanesi. Ümit Hoca da Van Spor'da uzun süre çalışmıştı. Yani iki kardeş olarak hakikaten iki grupta şu an çok iyi başlangıç yaptılar. 9'ar puan toplayarak. Serdar Bozkurt bizde de çalışmıştı bir dönem. Hatta final oynamıştı. Kocaeli Spor'a finalde kaybettiği bir dönemde. Bizim takımda teknik direktörlük yapmıştı kendisi. Yani şehirde Ümit Hoca'ya karşı çok olumlu bir hava var. Yani zaten şu an alınan sonuçlarda hem hocayı hem de takımı destekliyor konumda. Dediğim gibi hakikaten yani beklentinin üzerinde bir başlangıç oldu. Çünkü çok yeni kurulan, birçok takımın tamamına yakın yeni isimlerden oluşan bir ekip Sakaryaspor. Hazırlık anlamında da maç anlamında da çok hazırlık maçları çok da yapılmadı. Yani bu süreçte ilk maçlarda sancılı geçeceğini tahmin ediyorduk ama buna rağmen ikisi zorlu deplasman olmak üzere Sakaryaspor önemli sonuçları imza attı. Tabii bu maçlarda kırılma noktaları oldu. Bunlar hep Sakaryaspor'un tecrübeli isimlerinin olumlu hamleleriyle bize doğru döndü. Bildiğiniz gibi Maraş maçında 1-0 yenik durumdayken rakibin 10 kişi kalmasından sonra son yarım saatte 3 gol bularak kazandık. Yani özellikle hücum bölgesinde, kanat bölgesinde oynayan oyuncular Sakaryaspor'un çok önemli isimler. Bu ligin zaten demirbaşları durumunda. Bu da Ümit Hoca'nın önderliğinde çok önemli bir fark yaratıyor tabii ki.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Sakarya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa son kısımda yani, Şenol Çivicik.
4: Son olarak pazar akşamı 7'de herkesin bildiği gibi Kütahyaspor'la olacak Sakaryaspor. Yani şehirde herkes pazar akşamına kilitlenmiş durumunda. Yani bu kadar erken alınacak bir galibiyet şehirdeki havayı tamamen pozitife çevirecektir. O nedenle şölen havasında bir maç bekliyorum pazar günü. İzleyenler de televizyon başında bu şölene ortak olacaklardır.
1: Peki, ağzınıza sağlık, selamlar. Sakarya'ya selamlar.
4: Buradan da selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Şenol Çivicik'le Tatangaları konuştuk. Sakaryaspor'u konuştuk ki Sakarya'ya da Sakaryasporlulara da selamlar diyelim. Hocam Gakkoçlar İstanbul'da yalnız değildir. Pazar günü hep beraber Gebze'de izlemiş dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik'in mesajı böyle. Oğuzhan Çelik Gakkoçlar der de biz Elazığ'a gitmez miyiz? Gidiyoruz. Tam da şimdi gidiyoruz. Orada hızlıca

0: Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Yılların gazetecisi, Elazığ Spor'u yakından takip eden bir isim. Son olarak son bağlantımıza Coşkun Kamaç'la olacak. Gün özelinde yaptığımız bağlantılardan birçok olumlu geri dönüşte aldık. Anadolu takımlarını konuşmaktan örneğin. Bugünkü yayından çok keyif aldım. Diğerlerinden de keyif alıyordum. Yanlış anlamayın ama bugün bir başka oldu. Nazım Türknaslı yayınları anımsattı. Anadolu'dan da haberimiz oldu sayenizde. Ayda bir defa yapılsa güzel olur. Biliyorum her hafta olmaz belki ama yapamayabilirsiniz belki ama ayda bir kez yapsanız çok güzel olur. Emeğinize sağlık demiş mesela Mesut Bey. Mesut Bey her hafta olması için de bir proje var. Onun için çabalıyorum. Anadolu'dan futbol kısmında sadece bu konuyu konuştuğumuz bir saatte olsa, iki saatte olsa artık ne kadar olur bilmiyorum ama olmuyorsa da zaten yine parantez programı içinde burada ayda bir, iki haftada bir, haftada bir yapabildiğimiz zamanlarımız olacak. Selam Berk, iyi yayınlar. Futbolla yıllardır ilgiliyim. Rating telaşı olmadan Anadolu futbolu yapıyorsun. İşinde başarılar dilerim. Kendi adıma çok teşekkür ederim demiş. Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkürler Mehmet Bey'e. Yani burada rating kaygısı yok haliyle ama rating kaygısı kısmında zaten birçok Anadolu kulübünü bir araya toplayıp oraları konuştuğunuzda böyle bir kaygınız da bir yayıncı olarak samimi olayım olmuyor. Öyle bir kaygı radyo gol frekanslarında hiçbir zaman olmadı. Her daim konuşuluyor, konuşulacak da. Berk tebrik ederim. Bugün Anadolu'ya zaman ayırmanız çok güzel oldu Hakan Güneş demiş. Ayırmaya da devam ediyoruz. Selamlar diyeyim. Coşkun Kamaç bizlerle. Coşkun Kamaç hoş geldiniz. Selamlar. Elazığ'a selamlar.
1: Merhabalar Berk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Elazığ'da Elazığ Spor'u yıllardır takip eden bir gazetecisiniz ve TSE'de de yöneticiliğiniz var aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Size detayları sorayım. Size Elazığ Spor'un birinci oluşunu, bu yine bu hafta oynanacak maçta da tabii bu senaryonun değişme ihtimali var ama bu 9 puanlık süreci sorayım isterim. Dikkat çeken bir nokta da var. İkincilikte hem Sakaryaspor hem de Elazığspor'un teknik rektörleri Bozkur kardeşler ön plana çıkıyor. Bunu evet. Da sormak isterim. Son konuğumsunuz. Kısa da bir zamanımız kaldı. Söz sizde.
1: Şimdi tabii Elazığspor bu sezon lige iyi başladı. Gerçekten iyi bir kadro oluşturuldu. Kadronun da %80'i değiştirildi. Geçen sene Bursa'daki o final maçında canlanan penaltı golü maalesef Elazığspor'u birinci ligden etti ama Elazığspor o yaşamış olduğu sıkıntıyı çabuk atlattı ve yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla lige başladı. İlk maçında Elazığspor Sivasspor'u mağlup ettikten sonra kendi sahasında seyircisiz maçta Adana Demirspor deplasmanında almış olduğu 2-0'lık galibiyet ve akabinde de yine İçeride Bordo Beyazı takımımızın da Ali AFK gibi önemli bir takımı 5-0 gibi, lider gelen takımı 5-0 gibi mağlup etmesi 3-3 yaptı ve 10 gol atan Elazığspor 1 gol yedi. Dolayısıyla grubun favori takımları olarak gösteriliyor. Ama tabii işte Ali AFK maçıyla başlayan bir 3 maçlık zorlu süreç var. Bu hafta yine deplasmanda Güzide Gebzespor'la pazar günü saat 16'da karşılaşacak. O da şampiyonluğun önemli takımlarından
0: birisi. Taraftarlar yazıyor. Orada İstanbullular olarak çok da boşlamayacağız. Orada olacağız diyor.
1: Oğuzhan evet, Çelik, İstanbul'da çevre illerde organizasyon var. Orada diyor
0: mesela.
1: Evet, orada bir organizasyon çalışması var. Sanıyorum Elazığ Spor misafir takım seyircisine verilecek kapasitenin de üzerinde bir seyircimiz olacağını tahmin ediyorum. Gebze'yle zaten bir dostluğumuz da var. Oradaki Elazığlılar da çok sayıda Gebze'de çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın bir ilçe olduğu için İstanbul ve Bursa, Balıkesir gibi yerlerden de o maçta Elazığlılar çok sayıda olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun yanında tabii akabinde Elazığspor'un sonraki dönüşünde yani Gebze maçı dönüşünde içeride evet. Çorlu ile oynayacak. Bu 3 maçlık süreçte eğer kayıtsız kapatırsa Bordo Beyazlı takım sanıyorum tünelin ucu da görülmüş olacak diye düşünüyorum. Yani zorlu takımla bir tek oynayacağı ilk yarıda Şanlıurfa Spor ve Muş Spor takımları zorlar diye düşünüyorum. Ama onun akabindeki diğer takımların vasat pozisyonda yani normal bir takım pozisyonda olduklarını gördüğümüzde Elazığ Spor'un bence bu sezon önünün açık olduğunu tahmin ediyorum be kardeşim. Çünkü
0: nasıl yankılandı şehirde peki? Son olarak onu sorayım.
1: Efendim?
0: Nasıl yankılanıyor Elazığ Spor'un bu başarısı şehirde? Geçen yıl da çok iyi bir destek vardı hatırlıyorum.
1: Evet, geçen yıl da öyleydi. Geçen yıl playoff'tan finallere yükseldik. İşte Muğlaspor maçında olmadı. Talihsiz bir penaltılar. Yani 10. penaltıda 11. penaltıya kadar aynen beraberliği devam eden bir penaltıydı ki o penaltı da maalesef bizi birinci ligden etmiş oldu. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek

yer misali, iyi bir kadro kuruldu. Direkt çıkmayı hedefleyen bir kadro oluşturuldu. Bu liglerin üstünde olan bir gol kralı Kemal Rüzgar faktörü var Elazığ Spor'da. Geçen sezon tüm profesyonel liglerin gol kralıydı 38 golle Kemal. Ve Elazığ Spor da Kemal gibi bir golcüyü transfer etti. Hakikaten Kemal 6 golle de zaten grupta da hem zirvede hem de gol kral

0: Tamamen Elazığ Spor'a inanmış. Bu sezon direkt çıkacağına inanıyor. Geçen haftaki içeride oynadığımız Ali Afaka maçında belki tribünler dolmadı ama eğer pazar günü Gebze'den bir galibiyetle dönerse şayet Elazığ Spor, içeride oynayacağı Çorlu maçında ben yer olmayacağını tahmin ediyorum. Tıka basa dolacaktır tahmin ediyorum. 18.423 kapasiteli Elazığ Stadyumu. O yüzden böyle bir durumda Elazığ Spor bence favori ve inşallah da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek bir takım durumunda olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Coşkun Kamaç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Elazığ Spor'un.
0: Yani şehirde şimdi şampiyon oynayan bir Elazığ Spor varken göğüs sponsoru yok, sırt sponsoru yok,
1: şort sponsoru yok.
0: Tabii ki yani şampiyonluğa giden bir Elazığ Spor'un mutlak surette de desteği olması lazım. Sadece Yasemin Açık, Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Sezar Çimento'nun isim sponsorluğu var. Onun dışında bir reklam yok. Ben buradan bizi dinleyen değerli Elazığlı hemşerilerimize, iş adamlarımıza, Elazığ Spor'a forma reklamı konusunda destek olmalarını rica ediyorum.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah.
1: Son kısımda tabi Elazığ Spor tarafında da bir sponsorluk problemi olduğu konuşuluyor. Onu da Coşkun Kamaç bizlere aktarmış oldu. Uzun uzadıya bağlantılar yaptık. Bir mesaj var. Haklı da bir mesaj ama Trakya futbolu keşke biraz daha ön plana çıksa da biz de oraları konuşabilsek. Öyle söyleyeyim. Yani örneğin ikinci ligde konuşacağımız galiba bir Kırklareli Spor var. Hadi onun için söz vereyim size. Anadolu futbolu dedik, yola çıktık ama... Sevgili belki yayınlar Trakya futbolu çok mu atıl kaldı sence demiş. Onun için ayrıca sözüm olsun. Kırklareli'nde öğrenciliğinin 2 yılı geçmiş biri olarak Kırklareli Spor Başkanı kabul ederse Sayın Volkan Bey'i, Volkan Can Bey'i onu da konuk alalım. Kırklareli'de yine İlasaver Ajansı muhabirliği yapmış bir öğrenciydim. Medyayı, basını da yakından biliyorum orada. Birçok meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var. Onlarla da bağlantı yaparak Kırklareli Spor özelinde Trakya futbolunu da konuşalım. Edirne'ye de döneriz ama Edirne'ye döndüğümüzde çok çok daha altlara gitmiş oluyoruz maalesef. Keşke biraz daha yukarıda görsek. Bu Trakyalıların da serzenişidir. De bunları konuşmak durumunda kalmasak mesela. Onu hatırlatırım, onu konuşurum. Teşekkür ederim ben de. Ayrıca sözümüz olsun Kırklareli özelinde bağlantımızda. Kardeşim Allah razı olsun senden. Bütün takımları konuştun, bize bilgi verdin. Belki sayar selamlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben Belki Sayar. Parantez programında Anadolu futbolunu konuştuk. Erdem Övüç'te Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sporu hem de diğer tarafta Gaziantep'i, Gaziantep temsilcisi Gaziantep VK'yı, Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya'yla Samsun Sporu, Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Ali Kaya'yla Erzurum Sporu, Suha Gürsoy'la Bursa Sporu, İlyas Kaplan Kayseri Spor özelinde konuğumuzdu. Şenol Çivicik'le Sakarya Sporu ve son olarak da az önce sona erdirdiğimiz bağlantı neticesinde Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşmuş olduk. Anadolu futbolunu değerlendirdik. Milli Ara'da tabii ikinci lig özelinde. Sakarya ve Elazığ'a Milli Ara yok. Ama Anadolu futbolunu değerlendirmiş olduk. Anadolu futbolunu konuşmuş olduk. Tüm buraları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken ne oluyor, ne bitiyor'yu değerlendirip sizlere aktarmaya, sizlerle konuşmaya çalıştık diyelim. Ve konuşmaya da devam edeceğimizi hatırlatmış olalım. Tüm bunları değerlendiriyor ve konuşuyorken Anadolu futbolunu konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben parantezde sizlerle birlikteydim. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati de aşan bir program an itibariyle sizlerle birlikte oldum. Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın haber masası programından da ondan yine öncesinde haberi olarak onun haberi olacağı şekilde biraz böyle bir 5-6 dakika çalmış olduk reklamlarla da beraber. Onun için de ayrıca özür dileyelim ama diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı hemen ilerleyen dakikalarda mikrofonda olacak, sizlerle olacak, günün gündemini değerlendirecek haber masasında dedim. Görüşünceye de hoşça kalın. Bir süreliğine böyle yıllık izni, ha o zaman yapacağız, ha bu zaman yapacağız, şöyle dinleneceğiz, böyle yapacağız derken bu döneme denk getirmiştik efendim. Yani buraya denk geldi Milli Ara'ya ve Eylül ayının 24'üne, 25'ine, 26'sına artık nereye kadar giderse 5-6 günlük bu sürece denk geldi, 7 günlük. Bu süreçte teşekkür edeyim ve bir süre böyle Radyo Gol'de bir hafta kadar aşağı yukarı 6-7 gün kadar sesimi duyamayacağınızı hatırlatmış olayım. Sizlerin mesajlarını görememek benim için üzünç olacak bu süreçte. Sizlerle birlikte yayınlarda, katılımlarınızla birlikte yayınlarda gündemi konuşamamakta biraz özleyeceğim bir konu.

0: olacak benim için de. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Az sonra Göksel'in çağrısıyla çizer.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

unutmayın. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
4: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Fenerbahçe'de olağan genel kurul toplantısı, mali konuların özellikle işleneceği bir toplantı olacağını zaten bilgisini defalarca yayınlarda sizlere aktarmıştık ki bugün çok uzun bir yayın olacak aslında. Çok fazla benim konuştuğum değil, daha çok Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyelerinin, kongre üyelerinin ve çeşitli sunumları sizlere dinleteceğimiz çok uzun bir yayın olacak. Genel olarak zaten o kongrenin içerisinde şu anda konuşulanları sizlere dinleteceğiz. Tabii ki aralarda gireriz. Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım konuştuktan sonrasında sizlere güzel bir yayın bizler de hazırladık ama biz de takvime göre ilerleyeceğiz. Fenerbahçe'nin genel kurul toplantısına doğru buradan uzanalım. İlk başta zaten Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Savaş Adalet'in açıklamalarıyla başlayacağız.
5: Gelip mali kongremizi takip eden değerli basın mensupları, bizleri ekran karşısında izleyen büyük Fenerbahçe taraftarları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle mali kongremizin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olması dileklerimi ileterek söze başlamak istiyorum. Tüzüğümüzün 24. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ilk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim kurulu ve denetim üye tam sayısının toplamından 2 katından az olamaz denmektedir. Nisap mevcut

0: Dur, toplantıyı açıyorum. Genel sekreterliğimize ulaşan divan kurulunun teşekkürü için verilen bir önerge bulunmaktadır. Önergeyi okuyorum. Divan başkanlığına başkan Sayın Şekip Mosturoğlu, başkan vekili Hakkı Kurtuluş, başkan vekili Mehmet Levent Hataylı, sekreter Çağlar Özdemir, sekreter Elizabeth Uğurlu, sekreter Fesih Gelidere, sekreter Volkan Alkan, teklifi sunan üyeler Ali Kağan, Hürşitoğlu, Mustafa Çağlar, Batuhan Özdemir, Önder Fırat, Tanju Kaya, Cüneyt Varol, Serdar Özkenar, Güven Şansal Sağlar, Erkin Ataş, Ersan Avcı, Mustafa Sapmaz, Savaş Adalet, Mustafa Pınar, Ozan Bilican, Alkan Çetin. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Divan heyetini görevini icra etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Olağan Mali Genel Kurulumuzun tekrardan hayırlı olmasını dilerim. Kongreyi yönetecek olan Sayın Mehmet Şekip Mosturoğlu'na ve heyetine şimdiden başkanımız ve yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.
1: Başkanım teşekkür ediyoruz.

0: Yani önergeler olursa oylamaya sunulur. Şimdi Levent Hataylı size gündemi okuyacak. Gündemi okuduktan sonra gündeme madde ilave edilmesini veya çıkarılmasını isteyen önergeler olursa onları kabul edeceğiz. Sonra da gündemi oylarınıza sunacağım. Levent Bey buyurun.
1: Sayın Özgür'ün günaydın. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra gündemle ilgili bilgileri veriyorum. 1-3-2026, 31-5-2026 mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması. 1-3-2026, 31-5-2026 mali döneme ilişkin denetim kurulu raporunun okunması. Raporlar hakkında görüşmeler. 7. madde 1-3-2026, 31-5-2026 mali döneme ilişkin faaliyetlerle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesinin genel kurulun onayına sunulması. 1-3-2026, 31-5-2026 mali döneme ilişkin faaliyetlerle ilgili denetim kurulunun ibra edilmesinin genel kurulun onayına sunulması. 1-6-2026, 31-5-2027 dönemine ait bütçenin okunması ve genel kurulun onayına sunulması. Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin genel kurulun onayına sunulması. Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi, kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması. Samandıra Cambartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak yönetim kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması. Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde yatırım ve tesisler yapılması veya yaptırılması, plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması, yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması. Bu kapsamda A. Kenan Evren Lisesi olarak bilinen ve İstanbul ili Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa mahallesinde bulunan 1133 ada 11 ve 12 parselde kayıt

0: Toplam 13.972 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi hakkında bilgi verilmesi. B. Maltepe Futbol Akademisi olarak bilinen ve İstanbul ili Maltepe ilçesi Atış Okulu mahallesinde bulunan 194 ada 17 parselde kayıtlı 124.217,53 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında bilgi verilmesi. C. Dereazı Lefter Küçük Andoniadis tesislerinde yer alan Metin Aşık binası projesi hakkında bilgi verilmesi. D. Çoban İstadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin arttırımına dair proje bilgilendirilmesi. 14. Kulübümüzün 3. kişilere yapacağı gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili yapılacak sözleşmelerde Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanılma yönelik düzenlemeler yapılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması, Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak KOV 1907 isimli proje hakkında bilgi verilmesi, yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş ticari işletmelere, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara katılmak, pay almak, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiye ve benzeri konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleştirilmesi planlanan 120. yıl piyangosu konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin takip ve ifası için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması. 17. Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile gerçekleştirilen işbirliğinin ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere bil cümle hukuki sürecin başlatılması hususunda görev süresi sonuna kadar karar kadar yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması. Son maddemiz kulüp üyeliğinden çıkarılan 50.269 sicil numaralı Ersel Tetikcan'ın ihraç kararının görüşülmesi ve ihraç kararının oylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı genel kurul onayına sunulması. Saygılarımla.
1: Gündem okundu arkadaşlar. Gündeme ilave madde yapılmasını isteyen veya çıkarılmasını isteyen var mı? Yok. Gündemi oylarınıza sunuyorum. Gündemi kabul edenler, teşekkür ediyorum. Etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu gündemden genel kurulumuza başlıyoruz. Kulübümüzün olağan genel kurul toplantısını açıyorum. Sizleri devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarının, devlet ve millet uğrunda şehit olmuş kahramanlarımızın, eski başkanlarımızdan, yöneticilerimizden, sporcularımızdan, teknik adamlarımızdan, üyelerimizden ebediyete göçmüş olanların aziz hatıraları önünde saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı gür ve yüksek bir sesle okumaya davet ediyorum.

İkinci bendinde üye gündem hakkında konuşmak üzere konuşmasının konusunu belirtmek üzere suretiyle yazılı olarak söz alabilir. Yazılı olarak söz alan üyenin yapacağı konuşma yazı içeriği konuyla sınırlıdır demektedir. Gündemin 6. maddesine kadar konuşmacı talep masasına konuşmak isteyen üyelerimiz isimlerini yazdırabilirler. Ondan sonra konuşma talebi alınmayacaktır. Konuşma yapacak konuşmacıların ceketli olmaları gerekiyor ya da tescilli lisanslı ürünle burada olmaları gerekiyor. Resmi kıyafet olmayan konuşmacılar maalesef konuşma yapamayacaklar. Değerli Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri, saygıdeğer başkanımız, yönetim kurulumuz ve ekranları başında bizleri tek yürek olarak izleyen büyük Fenerbahçe taraftarları. Kulübümüzün geleceğine yön vereceğimiz olağan mali genel kurul toplantımızı açarken toplantı divanı heyeti adına hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Heyeti'nin ard arda yönetmiş olduğu 4. genel kuruldur. İlk kez Sayın Ali Koç ve Sayın Saadettin Saran'ın mutabakatı ile olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını yönetmek üzere genel kurulumuza önerilmiştik. Ardından Sayın Saadettin Saran tarafından mali konularla ilgili bir kısım yetkinin yönetim kuruluna verilmesi hususunda yapılan olağanüstü genel kurulu yönetmek üzere genel kurulumuza önerildik. Yine Haziran ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda genel kurulu yönetmek üzere bu kez Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım tarafından genel kurulumuza önerildik. Her defasında da genel kurulumuz sorumluluğu son derece ağır ve fakat bir o kadar da onurlu bu görevi bizlere verdi. Bugün bir kere daha genel kurulu yönetme yetkisinin Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Heyetine verilmiş olması üyelerimizin bizlere duyduğu güvenin bir nişanesidir. Kurul üyesi arkadaşlarım adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Dikkatinizi çekmek isterim ki görev süremiz boyunca yönettiğimiz son 3 genel kurulun ikisi seçimli olmak üzere tamamı olağanüstü genel kurullardır. Kulübümüz bu süreçte 2 olağanüstü seçimli genel kurul geçirmiş ve 3 kez başkan değişimi yaşamıştır. Önümüzdeki Haziran ayında ise kulübümüz bu kez olağan seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek ve yeni yönetimini seçecektir. Burada net bir gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. İstikrar kurumsal başarının en önemli gerekliliğidir. Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrarı sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz 3 yılda karşı karşıya kaldığımız bu istikrarsız tablo, özellikle futbolda arzuladığımız şampiyonlukları elde edeme işimizin ana sebeplerinden birisidir. Sıklaşan her seçim süreci kurumsal yapımızı zedelediği gibi seçim süreçlerinde ve sonrasında yaşanan kutuplaşmalar da birlik ve beraberliğimizi büyük ölçüde tahrip etmektedir. Tek temennim önümüzdeki yıldan itibaren 3 yıllık dönem için seçilecek yeni yönetimin kurumsal istikrar tesis etmesi, cami olarak birlik ve beraberliğimizi yeniden sarsılmaz kılmasıdır. Bugün Sayın Saadettin Saran Başkan'ın ve yönetim kurulunun 1-3-2026-31-5-2026 mali dönemine ilişkin, ki bu dönem 3 aylık sınırlıdır, yönetim kurulu faaliyet raporunu ve yine bu döneme ilişkin denetleme kurulu raporları görüşülecektir. Malumunuz olduğu üzere 6 Haziran 2026'da yapmış olduğumuz olağanüstü genel kurulumuzda Sayın Saadettin Saran Başkan'ın ve yönetim kurulunun 22-9-2025-28-2-2026 tarihleri arasındaki faaliyetleri ibra edilmiştir. Bugün yapılacak genel kurulumuzda üyelerimiz tarafından gündemde yazılı konularda farklı fikirlerin, çok güçlü düşüncelerin, yapıcı ve yol gösterici değerlendirmelerin dile getirilmesini bekliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri olarak hepimiz kulübümüzün başarısı için camiamızda ne kadar büyük bir beklenti olduğunu farkındayız. Ancak tam da bu anlarda hatırlatmamız gereken tek bir hakikat var. Bizler burada düşüncelerimizi ifade ederken birbirimize rakip değil, aynı rengin ve aynı davanın neferleriyiz. Bu salondan ayrıldığımızda yine omuz omuza gönül verdiğimiz çubuklu formanın ve onurla göğsümüzde taşındığımız armanın peşinde olacağız. Değerli Hazirun, her ne kadar yakın zamanda büyük alanlarda yapılan seçimli genel kurullarımızda zaman zaman genel kurul atmosferini yitirmiş olsak da her defasında toplantı divan heyeti tarafından yasaların ve tüzük hükümlerinin tavizsiz uygulanması sonucunda demokrasinin kazandığına şahitlik ettik. Bugün de böyle olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eleştiri demokrasi kültürünün olmazsa olmazıdır. Bizler ortak akla ve denetime inanan bir camiayız. Bu kürsü siz değerli kongre üyelerimizin yönetimi en geliştirilmiş

0: ezici şekilde eleştirme, kulübümüzü ileriye taşıyacak yapıcı düşünce ve fikirleri ileri sürme, üyelikten doğan haklarını en geniş şekilde kullanma yeridir. Camianın sözcüsü olan genel kurul üyelerimizin camianın sesine kulak vermesi, onlar adına onların sözcüsü olarak burada görüşlerini ifade etmeleri onlar için hem bir hak hem de görevdir. Toplantı divan heyeti olarak yasaları ve tüzüğümüzü eksiksiz uygulayarak üyelerimizin sahip oldukları düşünce ve ifade hürriyeti haklarını en geniş şekilde kullanmalarını sağlayacağız. Ancak bu hakların kullanılması sırasında kulübümüzün kurumsal ciddiyetine gölge düşmemesi ve genel kurulumuzun hukuken sakatlanmaması için bir sınırımız olmak zorundadır. Kulübümüz tüzüğü ve ilan edilen genel kurulun gündemi gereğince bu kürsüde yapılacak tüm konuşmaların genel kurul gündemine bağlı bir şekilde yapılması yasal bir zorunluluktur. Bizlerin görevi üyelerimiz tarafından bu kürsüde yapılacak konuşmaların hukuki bir zeminde gündemde yazılı dönemin icraatları üzerinden yapıcı, verimli ve en güçlü şekilde yapılmasını sağlamaktır. Lütfen gündem dışına çıkan kısır ve verimsiz tartışmalar yerine gündem konularıyla alakalı olarak tüzün verdiği yetkiyle genel kurul denetiminizi en üst düzeyde yapalım. Özellikle konuşma sürelerine riayet edelim. Unutmayın ki bizler süre bakımından da tüzük hükümlerini harfiyen uygulamak zorundayız. Sizlerden ricamız bu salondan dışarıya çatışma değil, tüm dünyaya parmak ısıtacak bir Fenerbahçe demokrasisi, olgunluğu ve kardeşliği fotoğrafı vermenizdir. Unutmayın ki bizler camiamızın temsilcileri olarak içeride omuz omuza durursak dışarıda hiçbir güç bu ılıçınları sarsamaz. Mali Genel Kurulumuzun kulübümüze, camiamıza ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyor. Kurallara ve bizden önceki büyüklerimizden bizlere miras kalan genel kurul adabına göstereceğiniz riayet için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Gündemin 4. maddesi 1-3-2026, 31-5-2026 mali dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması. Önerge var sanırım.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na bugün yapılmakta olan genel kurul toplantımız 4 ve 5. 5 numaralı gündem maddelerinle ilgili mali dönemlere ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması yer almaktadır. Anılan raporların ve eklerinin okunmasının toplantı süresini önemli ölçüde uzatacağı, söz konusu rapor ve eklerinin resmi web sitemizde yayınlanmış olduğu ve ayrıca talep eden üyelere basılı olarak verilmiş bulunduğu hususları da gözetilerek faaliyet raporunun özet olarak okunmasını, denetim kurulu raporunun aynen okunmasını, ancak ekinde yer alan tabloların okunmamasını, 1-3-2026, 31-5-2026 dönemine ait konsilide finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetçi raporunun ise tamamının okunmayarak yalnızca izah kısmının okunmasıyla yetinilmesini genel kurulun takdir ve onaylarına az ve teklif ederiz. Teklifi sunan üyeler Serdar Öz...
2: İmzaların bir kısmını.
1: Teklifi sunan üyeler Ersen Avcı, Güven Şansal Çağlar, Mustafa Çağlar, Batuhan Özdemir, Mustafa Pınar, Savaş Adalet, Mustafa Sapmaz, Alp Kağan Çetin.
0: Değerli üyeler, burada amaçlanan şey şu, zaten kitapçık olarak faaliyet raporu size dağıtılmıştı. Geçen dönem Genel Sekreterimiz Sayın Orhan Demirel faaliyet raporu ile ilgili bir sunum yapacak. Buradan amaçlanan sizlerin daha fazla konuşma yapabilmesine olanak sağlamak. Dolayısıyla bu önergeyi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ediyorum. Etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporunu okumayacağız. Onun yerine Sayın Orhan Demirel'in kürsüde sunumunu bekliyoruz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Herkese günaydın. Şimdi tabii bu faaliyet raporu kitapçıkta yayınlandığı için çok detaylı okumayacağım ama önce biraz aldığımız bu 3 aylık dönem içindeki kupalardan bahsetmek istiyorum. Sonra da çok kısaca biraz finansal durumdan bahsedeceğim. Bu 3 aylık dönemde şeyi takip etmeye çalışıyorum ama biraz hızlı giderse sevinirim. Aşağı doğru inilirse evet. Peki gözlük.
1: Mikrofonları biraz yaklaştırsın.
0: 3 aylık dönemimizde Fenerbahçe'miz birçok branşta önemli sportif faaliyetlere başarı imza atmıştır. Futbol A takımı Süper Ligi 74 puanla 2. sırada tamamlamış ve 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele etme hakkı kazanmıştır. Futbol akademimizde ise geleceğimizi ve gençlerimizi önemli başarılar elde etmiştir. U15, U14 takımlarımız Türkiye şampiyonu olmuş, U17 takımımız Türkiye üçüncülüğü kazanmıştır. U13 takımımız Hırvatistan'da düzenlenen ve 40 takımın katıldığı Dolmanidiko Cup'ta ve Rodos Cup'ta hem Rodos Cup'ı hem de Türkiye kupasını almıştır. Kadın futbol takımımız tarihinde ilk şampiyonluğa ulaşmıştır. Sezon boyunca 136 gol atarak lig tarihinin en çok gol atan takımı olmuş ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ön eleminde temsil etme hakkı kazanmıştır. Basketbolda da çok önemli sonuçlar alınmıştır. Erkek basketbol takımımız Euroleague'de üst üste 3. toplamda 8 kez Final Four'a yükselmiş. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise üst üste 3. toplamda 13 şampiyonluğu kazanmıştır. Kadın basketbol takımımız ligi finalinde Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek üst üste 8. toplamda da 20. Türkiye şampiyonluğuna ulaşmıştır. Ardından Euroleague finalinde yine Galatasaray'ı yenerek Avrupa şampiyonu olmuş ve bu kupayı 3. kez müzemize getirmiştir. Fenerbahçe, İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızda Eurocup 1 şampiyonluğunun ardından da Süper Lig şampiyonu ulaşarak sezonu 2 kupayla tamamlamıştır. Voleybolda kadın takımımız Sultanlar Ligi'ni 2. sırada bitirmiş. Erkek takımımız ise gelecek sezon Sev Challenge kupasında da mücadele etmek kazanmış. Genç erkek takımımız da Türkiye üçüncüsü olmuştur. Atletizmde kadın takımlarımız 3 ayrı Türkiye şampiyonluğu kazanırken karma takımları da şampiyon olmuştur. U18 takımımız Almalar Ligi'nde Türkiye şampiyonuna ulaşmıştır. Milli sporcumuz Şilana Yıldız Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda dünya 5.'si olmuş. Ömer Faruk Bozdağ ise İspanya'da Türkiye rekoru kırmıştır. Boksörlerimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda altın, gümüş, bronz madalya kazanarak Fenerbahçe armasını başarıyla temsil etmiştir. Masa tenisinde Ece Haraç Türkiye şampiyonu olmuş. Kadın ve erkek takımlarımız sezonu zirvede tamamlamıştır. Genç sporcularımız Balkan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmiş. Mülazim Balkan Şampiyonluğuna ulaşılmıştır. Kürek takımımız Türkiye Kupası'nda 14 yarışın 12'ini kazanarak hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon olmuştur. Deniz küreği Türkiye Kupası'nda ise 17 madalya kazanarak organizasyonun en başarılı takım olarak bitirmiştir. Yüzmede açık yaş kadın takımımız Türkiye şampiyon olurken sporcularımız uluslararası yarışmalarda çok sayıda birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde etmiştir. Yelkende Demir Say'ın Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuştur. Sporcularımız farklı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda altın, gümüş, bronz madalya kazanmış. Fenerbahçe Doğuş Yelken takımımız İstanbul İl Şampiyonası'nın en başarılı takımı olmuştur. Değerli kongre üyelerimiz, bunların her biri Fenerbahçe sporcularına aittir. Bu nedenle sporcularımıza, antrenörlerimize, teknik ekibimize, şube çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 3 aylık dönemde faaliyetlerimiz elbette yalnızca sportif başarılarla kalmamış. Aynı zamanda buraları biraz kısa geçeceğim. Aynı zamanda kulübümüz Türk Kızılayı tarafından altın madalyayla onurlandırılmıştır. Fenerbahçemiz yaklaşık 1500 spor kulübü arasından seçilerek 2. kez Fair Play Altın Şeref madalyasına layık görülmüştür. Bayramlaşma gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 108. yıl dönümü düzenlenmiştir. 8 Mart Kadınlar Günü ve Çanakkale şehitleri kutlanılmıştır. Otokoç, Acıbadem, Starfan, İmes Spor Kulübü markalarla gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmaları kulübümüze yeni işbirlikleri kazandırılmıştır. En önemlisi 4 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen silahlı sartılı unutulmamış failler nerede sorusu bir kez daha kamuoyuna hatırlatılmıştır. Fenerbahçe hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olayları da unutturulmamıştır. Şimdi müsaade ederseniz biraz finansal durumlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar görev yapmak üzere seçilmişti. Bu nedenle de 2026-2027 sezonuna ait gelirler görev süremiz içinde yürüttüğümüz kulüp faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır. Cuma günü ben Sayın Başkanım Aziz Yıldırım Bey'le bir araya geldim. Sağ olsun o da önden kullanan gelirleri ben çıkıp anlatacağım. Sen de çık bu paraları nereye harcadığınızı anlatın ki açıkça anlat ki bütün kongrelerimiz kulübün maddi durumunu bilsin, bütün gerçeği herkes görsün dedi. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Ben de bugün bu yüksek borcun yıllar içinde nasıl oluştuğunu ve ne kadarının bizim dönemimizden kaynaklandığını, görev süremizde ne yaptığımızı, ne bıraktığımızı ve gerçekleştirdiğimiz mali iyileştirmeyi doğru rakamlarla anlatmak istiyorum. Çok basit bir bakkal hesabı gibi bir hesap yapacağım. Bu slide 1'i bir koyabilir misiniz lütfen? Evet. Yok bu değil. Slide 1.

Yok başkanım, size gösterdiğim şeyi gösteriyorum. Başkanım, sizden izin aldığım şeyi gösteriyorum. Tamam. Bu da değil. Tamam. Tabloyu anlatmak istiyorum size. Mayıs 2018'de kulübün 347 milyon avro banka borcu, 34 milyon euro da ticari borcu vardı. Bunların toplamı 381 milyondu. Bu mali yükümlülükleri çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz mali yükümlülükler peşin tahsil edilen gelirleri temsil ediyor. Sponsorluk, reklam gelirleri, loca satışı vesaire. Dolayısıyla 2018'de ticari ve banka borçlarımız bizim 381 milyon avroydu. Eylül 2025'te banka borcu 83 milyon euroya düştü. Ticari borç ise 193 milyon euroya ulaştı. Gene mali yükümlülüklerden bahsedip yüksek rakamları telaffuz etmek istemiyorum. Önemli olan buradaki banka ve ticari borçları dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Biz geldiğimizde ne yaptık? Hani deniyor ya işte kolej arsası satıldı, Ülker Arena arsası değerlendirildi. Biz bu paraları ne yaptık? Başkanım da, Aziz Bey de bana söyledi. Çık bu paraları ne yaptığınızı anlat dedi. Ben de şimdi size onu anlatıyorum. Biz 83 milyon euro olan banka borcunu sıfırladık. Bankalara 5 kuruş borcumuz yok. Biz 193 milyon euro olan ticari borcu 187 milyon euroya düşürdük. Dolayısıyla bu dönem içerisinde bu kullanılan paralar banka borçlarını kapatmakta ve ticari borçları geriletmekte kullanılmıştır. Diğer bütün arsalar kulübün şeyinde durmaya devam etmektedir. Yani gerek Ankara'daki İncek arsası, Kayseri, Antalya, Gebze arsaları veya ne kadar taşınmaz varsa hala kulübün sahip olduğu mallardır. Dolayısıyla bu bir de bu gösterdiğim rakamlar içinde de Ali Bey'in 72 milyon euro bir bağışı gözükmektedir. Şimdi size slide 2'yi koymanızı rica edeceğim.

0: bu şeyle başlayan, futbolcuyla başlayan. Şimdi bir de çok bizim zamanımızda bu futbolculara 5 tane ara transfer yapıldı. Bunlara işte bu çok paralar ödendi. Bütün ülkede arananın parası oraya gitti vesaire gibi bir takım algılar oluşturulmuştu. Ben hepsini size tek tek anlatayım. Biz Antonio Musabba'yı toplam bonservis bedeli 6 milyon eurodur. Menajer bedeli 365 bin eurodur. Antonio Musabba
1: 4,5 yıllık
0: bir kontratı vardır. Mert Günok alınmıştır. Matoya Gündiz'i 4,5 yıllık kontratı vardır. 27 milyon 300 bin euro bonservis bedeli vardır. Tabi bu yıllara sahiptir. Yani 4,5'a böleceksiniz bunu. 4,5 yılda ödenecek bunlar. Sıdıkı Şerif 20 milyon 900 bin euroya alınmıştır. Menajer paraları yanında eklerseniz. Bu da 4,5-5 yıllığına alınmış idi. Dolayısıyla o da yıllara sahir ödenecekti bonservis bedeli. Kante'nin ağırlık parası maaşında. Dolayısıyla toplam bonservis bedeli düşük olsa da gerek maaşına yedirilmiş orada giderleri vardır. Bir sonraki sayfaya geçersek. Aslında onu şöyle gösterelim. Bence bunu göstermeyelim. Bunu kapatalım. Çok şey olmasın. Bunu kapatalım. Gerek yok. Slide 3'e geçelim. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Demek ki biz futbolculara ödediğimiz 5 tane ara transferde 5 tane futbolcu bu Fenerbahçe'nin kasasından çıkan para 24 milyon küsürdür. Bonservis bedeli. Diğerleri yıllara sahiptir. Kullanılan paralar diğer borç kapatmaya ve banka borçlarına gitmiştir. Bir de ayda 21-22 milyon euro olan genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir. Biz geldiğimizde 190,5 milyon euro bir nakit açığı problemi vardı. Dolayısıyla bu zaman içerisinde gerek arsaların değerlendirilmesi, gerek diğer sponsorluk gelirlerin kullanılmasıyla birlikte bu tablo açıkçası daha tabloda da ilk gösterdiğim tabloda gördünüz borçların kapanmasında kullanılmıştır. Bir de şeyi gösterelim. Evet, biz kulübe ne bıraktık? Evet, biz bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. 2026-2027 yılı için seçilmiştik biliyorsunuz. Dolayısıyla kullanılan, önden kullanıldığı söylenen paralar aslında bizim dönemimize aitti. Dolayısıyla bunları aslında Aralık'ta vesaire de kullandık çoğunu. Yani genel nakit akışımızı sağlamak için bu paraları kullandık. Bizim dönemimize çıkan, yani bizim dönemimizi aşan, yani 2027-2028 dönemi için kullandığımız paranın toplamı da 22 milyon eurodur. Dolayısıyla kendi dönemimiz içinde kullandığımız para da 21-22 milyon euro civarındadır. O da bir aylık kulübün genel gideri gibi düşünülebilir. Şimdi peki biz ne yaptık? Başkanım. Başkanım lütfen. Peki. Şöyle emlak konut tahsilat hakkı. Emlak konut tahsilat hakkı. Başkanım siz şey yaparsanız. Tamam. Şimdi tamam arkadaşlar. Şey İlker. Tamam. Ben devam ediyorum.
2: Bir saniye oturun yerinize. Arkadaşlar, toplantıyı ben yönetiyorum. Oturun lütfen.
0: Tamam. Şimdi

0: Tamam. Tamam.
1: Oturun yerinize lütfen. Tamam, buyurun Orhan Bey.
0: Biz ne bıraktık? Yani ne bıraktık derken elimizdeki arkadaşlar.
1: Arkadaşlar karşılıklı konuşmayın lütfen, rica ediyorum.
0: Emlak konut tahsilat hakkı bıraktık. Yani biz emlak konuttan, arenadan ve kolejden 51 milyon euro avans aldık. Tekrarlıyorum. Arena ve kolej arsasından aldığımız para 51 milyon eurodur. Ne bıraktık? Bir dahaki yönetime bu yarın tahsil edilecek bir şey değil. Ama bir dahaki kulübün asetinde kalan 102 milyon euroluk bir ve artacağını da düşündüğümüz bir rakam bıraktık. Kombine satış imkanı bıraktık. Neden? Şimdi aslında bizim Mayıs 2026'daki nakit akışımızı sağlayan şey kombine satış geliriydi. Bunu Sayın Başkanım Saadettin Saran bunun adil olmayacağını, türbünlerin ve kombinenin dağılış şeklinin yeni yönetime bırakılmasına uygun olduğunu söyledi ve dolayısıyla Mayıs ayında olması gereken nakit akışı da aslında kombine satışlarından geliyordu. 1907'ye ait kombinelerin satışı yıllardır aynı zamanda yapılmış, aynı dönemde yaptık. Yani hiç 1907'nin sağladığı bir şey bu. Yıllardır yapılıyor, 7 yıldır aynı döneme denk geldi. Aynı dönemde de 1907'ye ait olan kombine satışları yapıldı. Gene Lojadar'da önceden satılıyordu. Satabildiğimiz kadarını sattık. Daha sonra da 7-8 milyon euro yeni yönetime satılması için bıraktık. El Nesiri'nin taksitleri var. Şimdi birazdan El Nesiri ile ilgili biraz bahsedeceğim. El Nesiri'nin bu ay sonunda yani 3 gün sonra kulübe gelecek 2.850 euro ödemesi var. 30 Haziran'da Suudi Arabistan kulübünden gelecek. 2.750 daha sonra gelecek bir dahaki yılda. Dolayısıyla El Nesiri'nin taksitleri, bize ödeme taksitleri devam ediyor. El Nesiri'deki durum şu, ondan da kısaca bahsetmek isterim. Biz seçimden önce Hakan Safi Bey tarafına işte Çağdaş Beyler, ben Aziz Bey tarafını ziyaret ediyordum. Bir takım bilgiler veriyorduk. Burada da Haziran ayında geldiğinde çok acil ödenmesi gereken bizim bu nakit açık bıraktığımız kombinelerden dolayı bir 30-33 milyon euro bir ödeme olduğunu belirtmiştik. Bunların içerisinde sadece El Nesiri değil, El Nesiri ile birlikte 7 tane daha topçu var. Bizde oynamamış olan, yani zamanında eskiden gelen oyuncuların ödemeleri de vardı. Sadece El Nesiri de değildi. Dolayısıyla bunlar da Haziran ayı içinde ödenebilir durumdaydı. Sağ olsun bu yönetim 18 Haziran'da ilk taksiti ödemiş. İkinci taksit tahmin ediyorum ilk taksit geç ödendiği için Mayıs ayı sonunda 45 günlük bir süre var çünkü. İkincisiyle ilgili başkan şimdi bilgi verir zaten nasıl olduğuna dair. El Nesiri'den gelecek taksitler devam ediyor. Transfer alacağımız var birkaç kulüpten. 2 milyon 100 bin euro. İsimlerini şimdi söylemeyeyim. Gene reklam sponsorluk gelirleri var 900 bin euro. Gene reklam ve sponsorluk gelirleri var 1 milyon euro. Burada ben bu tabloyu şunun için açıkçası göstermek istedim. En önemlisi bu Fenerbahçe'nin arazilerinden sanki çoğu satılmış gibi bir durum var. Biz sadece iki arsayı değerlendirdik. Bizden önceki yönetimde hazırlığı yapılmış olan. Oradan da sonraki yönetimlere inşaat devam ettiğinde Özgür Bey daha iyi bilir. 102 milyon euroluk bir kaynak da bırakılmış oldu. Şimdi aslında şöyle toparlayayım. Çok maddeler uzun. Nasıl? Hemen anlatayım Pasolik'i de. Pasolik aslında birçok liste vardı, onu göstermedim. Pasolik biliyorsunuz.
1: Bir saniye Orhan Bey. Rica ediyorum sizden, eğer söz atan olursa, söz almadan konuşan olursa salonun dışına çıkaracağım.
0: Cevap vereyim ben.
1: Konuşmacının konuşmasını lütfen kesmeyin.
0: Pasolik bizim dönemimizde yenileme dönemine gelmişti. Dolayısıyla yenileme döneminde her bankalardan nasıl mesela maaş ödemesi yapıyorsunuz, size bir bonus ödüyorlar. Pasolik'te bize diğer kulüplerden fazla olmak üzere bir bonus hediye etti. 10 milyon euro. Dolayısıyla bu Pasolik'te bizim gelirlerimizden düşmüyor. Biz sadece Pasolik'ten bir normal gelirinden 3,5 milyon euro bir kredi kullanmıştık. Dolayısıyla kombineler satıldığında da o 3,5 milyon euro bu şeyden düştü. Bahsettiğiniz 10 Pasolik'ten alınan para tamamen bir bonus. Şöyle bir tez var. Ya bu Pasolik'i niye bu kadar uzun yıl verdiniz? İşte biz kendi programımızı yapardık gibi bir tez var, biletleme programını. Dolayısıyla bizim yönetim kurulumuzda bu işlerin üstadı Serhan Bey var. Düzeltiyorum, Gürhan Bey var. Ona da baktığımızda zaten bizim 8 aylık dönem içinde bu böyle bir programı yazmamız mümkün olmadığı için Pasolik'le anlaşmanın uygun olduğunu gördük. Dolayısıyla Pasolik durumu bu. Onu da iyi ki hatırlattınız, söylemiş oldum. Ya aslında Sayın Divan Başkanı da belli etti. Kulüpte bu kadar sık seçim yapılması mali planlamada devamlılığı da bozuyor. Her yönetim yeni aldığı bütçeyi kendi önceliklerine göre yeniden şekillendiriyor. Gene ya aslında dönemimiz sadece bizim kullandığımız gelirler üzerinden değil, kapatılan borçlar, sonraki yönetimlerin taşımak zorunda kalmayacağı ağır faiz yükü, yaratılan gayrimenkul geliri ve yeni yönetime devredilen sportif varlıklar üstünden değerlendirilmelidir. Ayrıca transfer döneminin, ara transfer döneminin en zor olduğu şartlarda, yaz döneminde bile bulmakta zorlandığınız bir dönemde 5 tane futbolcuyu Sayın Başkan Saadettin Saran döneminde kazandırdık. Çok da memnunuz şu anda. Bütün topçularımız gayet başarıyla kulübümüzde faaliyet gösteriyorlar. Kısaca üniversiteden bahsetmek istiyorum. Biz üniversiteyle ilgili malum Hüseyin Bey Medikan'a imtiyaz hakkına sahip. Çok kısaca başkanım da zaten çıkıp birazdan anlatacak. Biz geldiğimizde biz şunu gördük. Üniversite bizim değil. Yani üniversitenin sadece lisans hakkını kullanıyoruz. Dolayısıyla üniversite daha önceki yıllarda yapılmış anlaşmalarla sahibi bizim olmaktan çıktığımız bir durum söz konusu. Dolayısıyla biz kontratta yazdığı gibi görüşmeler 2 yıl önceden, 1 yıl önceden başlar dendiği için lisans anlaşmamızı görüşmeye başladık Medikana'yla. Dolayısıyla bir takım kazanımlar sağladık. Bu sağladığımız kazanımlar eskiden 4 milyon lira alınan, yılda 4 milyon lira alınan bedel bizim bu anlaşmamızda 4 milyon euroya çıktı. 1000 lira öğrenci başına alınıyordu, 200 euroya çıktı. Aslında bunların şöyle bir önemi yok. Biz bu anlaşmayı, bu lisans anlaşmasını imzalamasaydık ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Üniversite zaten Medikana'nın. Dolayısıyla biz sadece kazanımlarımızı kazanmamış olurduk. Ama biz Sayın Aziz Bey'in yönetim kurulunun alacağı her türlü, üniversiteyle alacağı her türlü kararın arkasındayız ve destekçisi olacağız. Üniversite konusu açıkçası çok kısaca böyle, çok uzun ama çünkü haklar daha önceden kaybedilmiş haklar bunlar. Bizim uzattığımız şey sadece lisans. Bunun uzatmasaydık da üniversitenin sahibi hala Medikan olmaya devam edecekti. Sadece ismini kullanamayacaktı belki. Ama tekrar söylüyorum, bu yönetimin, Aziz Bey'in üniversiteyle alacağı kararların destekçisi olacağımızı söylemek isterim. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seychelles çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi.
0: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Olağan Genel Mali Kurulumuzun Sayın Kongre Başkanı, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu ve Başkanlık Divanı'nın Sayın Üyeleri, Yönetim Kurulumuzun Sayın Başkanı Aziz Yıldırım ve Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, bugün aramızda bulunan önceki dönemlerin Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu'nun Sayın Üyeleri, kurullarımızın Sayın Başkan ve Üyeleri, Olağan Mali Genel Kurulumuzun siz değerli katılımcıları, yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcileriyle Fenerbahçe TV'de bizleri izleyen sevgili Fenerbahçeliler. Hepinizi şahsım ve denetim kurulumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve şimdi 4 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan faaliyet raporumuzun 80 ve 94. sayfalarında yer alan 1 Mart 2026 31 Beş 2026 dönemine ait denetim kurulu raporumuzu
4: nereye gidecek?
3: Biraz önce alınan genel kurul kararımız mucibi
5: başkanım bir saniye müsaade eder misiniz? Sağlık ekibi 114 nolu locanın oraya gidebilir mi acaba? Sağlık ekibi. Buyurun. Devam edin.
3: Gündemimizde yer alan bütçemiz dahil birçok maddenin görüşülecek olması dolayısıyla özet olarak bilgilerinize sunuyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Denetim Kurulu raporu 1 Mart 2026 31 Mayıs 2026 Olağan Mali Genel Kurulu'nun saygıdeğer üyeleri kulübümüz tüzüğünün 19 ve 22. maddelerine göre hazırlanan 20 ve 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilen Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının konsolide bütçesiyle gelir ve giderleri,

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün solo bütçesiyle gelir ve giderleri bağımsız denetim şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tabloları

olarak bilgilerinize sunulmuştur. İnceleme döneminde yasal defterlerin noter tasdiklerinin yapıldığı, e-defter beratlarının alındığı, muhasebe kayıtlarının spor kulüpleri ve spor federasyonları mevzuatı, muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ve vergi usul kanunu hükümlerine göre tutulan kayıtlar esas alınarak bağımsız denetim şirketi tarafından TFRS'ye göre konsolide ve solo finansal tabloların hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu cümleden olarak faaliyet raporumuzun 81. sayfasında kulübümüzün konsolide bilançosu, konsolide borç ve yükümlülükleri ayrı ayrı yer almaktadır. Özet olarak rakamları ifade ediyorum. Varlıklar toplamımız 26 milyar 422 milyon, kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 265 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere 27 milyar 821 milyon TL'dir. Öz kaynaklarımız dönem zararı dahil eksi 1 milyar 399 milyon TL'dir. Buna göre dönem varlıklarda 31 Mayıs 2025 tarihine göre 150 milyon TL artış, duran varlıklarda 564 milyon lira, toplam varlıklarda ise 414 milyon TL azalış bulunmaktadır. Kaynaklar bölümünde yer alan kısa vadeli yükümlülüklerde 2 milyar 283 milyon TL artış, uzun vadeli yükümlülüklerde ise 3 milyon 10 bin TL azalış bulunmaktadır. Pardon, 3 milyar 10 milyon TL olarak düzeltiyorum. Toplam yükümlülükler 17 milyar 265 milyon TL, kısa vadeli yükümlülükler 10 milyar 566 milyon TL olmak üzere toplam olarak 27 milyar 821 milyon TL'dir. Bu tutarın döviz karşılığı 524 milyon eurodur. Toplam yükümlülüklerde 727 milyon TL azalış bulunmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31.5.2026 itibariyle bilanço dışı takip ettikleri yükümlülüklerimiz de bulunmaktadır. Bunlar toplamda 15 milyar 260 milyon TL'dir. Sezonlar itibariyle 2026-2027 sezonunda 6 milyar 631 milyon TL, 27-28 sezonunda 5 milyar 388 milyon TL, 2028 ve 2029 sezonunda 2 milyar 580 milyon TL, 2029 ve 2030 sezonunda 661 milyon TL'dir. Bu dönem içerisinde finansal borçların tamamı kapatılmış, yeni bir kredi kullanımı olmamıştır. 9 milyar 924 milyon TL olan ticari borçların %90'ı, yani 8 milyar 932 milyon TL'si futbol AŞ'ye aittir. 10 milyar 718 milyon TL olarak gözüken ertelenmiş gelirler içerisinde gelecek yıllara ait isim hakkı gelirleri, gelecek aylara ait kombine ve loca satış gelirleri, gelecek ay ve yıllara ait reklam ve spor sorluk gelirleri yer almaktadır. Ayrıca geçen dönem başkanlarımızdan Sayın Ali Yıldırım Koç'un yapmış olduğu finansal katkılar nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nden doğan alacakları ilgili tutarların kendisi tarafından talep edilmeyecek olması nedeniyle ertelenmiş gelirler hesabında bu dönem sınıflandırılmıştır. Bağımsız denetim raporunun 50. sayfasında bu konuda gerekli açıklamalarda yer almaktadır. Konsolide bilançonun yapılmakta olan yatırımlar hesabında 30 milyon TL enflasyon değerlemesiyle birlikte 257 milyon TL olarak yer alan ve önemli bir yer tutan Maltepe tesisleri, Fenerbahçe Dereağzı tesisleri dönüşüm projesi inşaatlarında yeni bir harcama ve yatırım yapılmamıştır. Gelecek sezonlara ait 4 milyar 846 milyon TL tutarındaki gelir Ekim 2025 ve Mayıs 2026 dönemlerinde erken tahsil edilmiş olup sezonlar itibariyle dağılımı şu şekildedir. 2026-2027 sezonunda 3 milyar 818 milyon TL, 2027-2028 sezonunda 734 milyon TL, 2028-2029, 2029

29-2030 ve 2030-2031 sezonlarında da 98'er milyon lira olmak üzere 3 tane ayrı ayrı toplam 4 milyar 846 milyon TL'dir. 1-3-2026, 31 Mayıs 2026 dönem zararımız 2 milyar 586 milyon TL'dir. Öz kaynaklarımız dönem zararımız dahil eksi 1 milyar 399 milyon TL'dir. Şimdi de konsolide gelir ve giderlerimizin bütçe karşılaştırma rakamlarını ifade ediyorum. Buna göre bağımsız denetim şirketimiz tarafından TFRS standartlarına göre hazırlanan konsolide fiili sonuçlar ve bütçe karşılaştırmaları. Konsolide gelirler 5 milyar 40 milyon TL olarak gerçekleşmiş, 3 milyar 679 milyon TL olan toplam bütçe gelirlerine göre 1 milyar 361 milyon TL ve %37 üzerindedir. Konsolide giderlerimiz ise 9 milyar 571 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup 6 milyar 287 milyon TL olan bütçe giderlerine göre 3 milyar 284 milyon TL yani %52 üzerinde gerçekleşmiştir. 203 milyon TL olarak bütçelenen finansman giderleri 74 milyon TL olarak gerçekleşmiş. 139 milyon TL olarak bütçelenen dönem konsolide karımız ise dönem içerisinde enflasyon muhasebesi kapsamında oluşan 1 milyar 734 milyon TL tutarındaki net parasal kazancın pozitif etkisine rağmen ve 2 milyar 586 milyon TL dönem zararına dönüşmüştür. Faaliyet raporumuzun 82, 83 ve 84. sayfalarında bu giderlerin ayrı ayrı detayları yer almaktadır. Zaman kısıtlılığı nedeniyle söylemiyorum ama en önemli kalemler şöyle söyleyeyim. Sponsorluk gelirlerinde 1 milyar 898 bin lira reklam ve sponsorluk gelirleri, silah tahsilatı 1 milyar 34 milyon lira, lisanslı ürün satış gelirlerimiz ise 744 milyon TL'dir. Giderlerimiz ise en önemli rakamlar 4 milyar 673 milyon TL sporcu ve teknik kadro ücretleri, amortisman ve itfaiye giderleri 1 milyar 395 milyon TL olarak yer almaktadır. Solo yani dernekle ilgili gelir giderlerimiz ise şu şekildedir. Toplam gelirlerimiz 1 milyar 752 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup 978 milyon TL olan bütçe gelirlerinin 774 milyon TL %79 üzerindedir. Toplam giderlerimiz 1 milyar 733 milyon TL olarak bütçelenmiş olup 1 milyar 753 milyon TL olan toplam bütçe giderlerine göre 20 milyon altındadır. 454 milyon TL olarak bütçelenen finansman giderleri 338 milyon TL olarak gerçekleşmiş. 843 milyon TL olarak bütçelenen solo dönem karı ise dönem içerisinde enflasyon muhasebesi kapsamında oluşan 696 milyon TL tutarındaki net parasal kazancın pozitif etkisine rağmen 377 milyon TL dönem karı elde edilmiştir. Yani 446 milyon TL bir fark bulunmaktadır negatif anlamda. Amatör şubelerimizin bir yıllık faaliyetliği ise şu şekildedir. Toplam gelirlerimiz 3 milyar 464 milyon lira. Bütçesi 2 milyar 950 bin lira yani 514 milyon lira gelir fazlası vardır. Toplam giderlerimiz 4 milyar 54 milyon lira. Bütçemiz 3 milyar 686 milyon lira. 368 milyon lira gider fazlası vardır. Bu şekilde dönem zararı 590 milyon TL olarak oluşmuştur. Bütçesi ise 736 milyon TL dönem zararı göstermektedir. 12 aylık dönemde erkek basketbol şubemiz 207 milyon TL kar, diğer şubelerimiz ise zarar etmiş bulunmaktadır.
İnsan kaynaklarımız bakımından dağılmış, Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklık

sporcularında 508 sporcu, 307 teknik kadro, 870 idari kadro çalışanı olmak üzere 1685 çalışanı mevcuttur. Dağılımı Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 418 sporcu, 162 teknik kadro, 232 idari ve beyaz yaka personel toplam 812 kişi. Fenerbahçe Futbol AŞ'de 77 sporcu, 105 teknik kadro, 76 idari beyaz yaka personel, 258 kişi toplam. Feneryum şirketimizde 374 idari beyaz yakalı personel ve 21 mavi yakalı personel olmak üzere 395 kişi. Diğer ticari şirketlerde ise 13 sporcu, 40 teknik kadro, 167 idari beyaz yakalı olmak üzere 220 kişi çalışmaktadır. 31 Mayıs 2026 itibariyle 123 milyon TL kıdem ve 60 milyon TL kullanılmamış izin bedeli olarak 183 milyon TL hesaplarda karşılık ayrılmış bulunmaktadır. Üye durumumuz 31 Mayıs 2026 itibariyle 58.236 asil, 5.952 temsilci olmak üzere 64.188 kişidir. Buna göre sonuçlarımız, kulübümüzün 31 Mayıs 2026 itibariyle dönem varlıkları 6 milyar 110 milyon TL, duran varlıkları 20 milyon 312 bin TL, kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 265 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükleri 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere toplam 27 milyar 821 milyon TL'dir. Kısa vadeli yükümlülükler dönem varlıkları 11 milyar 115 milyon TL aşmış, toplam öz kaynaklarımız ise eksi 1 milyar 399 milyon TL olmuştur. Yani bir işletme sermayesi açıklığı ortada gözükmektedir. Bu durum kulübümüzün finansal sürdürülebilirliği açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir husus olmakla birlikte, yeni yönetim kurulu tarafından alınacak muhtelif finansal ve idari tedbirlerle gerekli iyileşmenin sağlanacağı kurulumuzca değerlendirilmektedir. Gayrimenkul yatırımları projelerinden bugüne kadar kulübümüz tarafından 2 milyar 965 milyon TL tahsil edilmiştir. 139 milyon TL olarak bütçelenen dönem karına karşılık bu dönem 2 milyar 586 milyon TL dönem zararı bulunmaktadır. Kulübümüzde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile yapılan protokol çerçevesinde arsalarımızın satışı, gelir paylaşımı işi nedeniyle elden çıkarılan gayrimenkuller hariç kalan gayrimenkullerin güncel raiş değeri 17 Ekim 2025 tarihli değerlendirmeye göre 6 milyar 369 milyon TL'dir. Kulübümüzün hesaplarında devam eden lehte ve aleyhte hukuk davalarıyla ilgili olarak finansal tablolarda bir karşılık ayrılmamıştır. Şu ana kadar bütün rakamları sizlere ifade etmiş bulunuyorum. Ve 1-3-2026, 31 Mayıs 2026 dönemi için yönetim kurulu faaliyet ve hesaplarından dolayı Fenerbahçe'miz adına ibra edilmesi yönündeki önerimizi genel kurumumuzun takdirine arz ederiz. Ayrıca Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın, gümüş, bronz madalya kazanan milli sporcularımızı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan erkek basketbol takımımızı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve Süper Lig'deki son maçında 8-0'lık bir galibiyetle yüzümüzü güldüren, bize eski günlerimizi hatırlatan futbol takımımızı, başarılı sonuçların alınmasında emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik kadro ve yardımcıları ile idarecilerimizi ve yönetim kurulumuzu yürekten kutluyoruz. Fenerbahçe'mizle bu dönemde amatör branşlarda ve futbol şubemizle alınacak başarılı sonuçlar ile birlikte kazanacağımız şampiyonluk
kupalarını yeniden hep birlikte

0: kaldırmak dileğiyle yönetim kurulu başkan ve üyelerimize, tüm sporcularımıza ve idarecilerimize başarılar diliyoruz. Önümüzdeki 29 Ekim 2023 yılını büyük bir gururla kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımızı Yüksek Divan Kurulu toplantımız ne zaman olur tam bilemediğim için ben şimdiden kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere laik cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sonsuza dek yaşasın laik cumhuriyetimiz ve Fenerbahçe'miz. Hep birlikte sağlıklı, mutlu günlerde buluşmak üzere şen ve esen kalınız. Saygılarımızla denetim kurulu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
5: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam bitti.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Evet, tabii ki Fenerbahçe'nin olağan genel kurul toplantısını sizlere dinletmeye devam ediyoruz. Sayın Barış Göktürk şimdi açıklamalarıyla sizlerle beraber olacak. Ardından da Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Tabii ki bir sonraki anonsumuzla beraber diyelim. Tekrardan kongreye dönelim.
4: Sekiz konuşmacı var. Ancak önce yönetim kurulu da, mevcut yönetim kurulumuzla konuşmak istiyor. Başkan vekilimiz Sayın Barış Göktürk'ü kürsüye davet ediyorum.

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu, Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli kongre üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle değerli Fenerbahçeliler, daha önce genel kurulda da söylediğim üzere burada da tekrar etmek istiyorum. Burada oturan kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız bizlerin rakibi değiller. Bizler aynı camianın dost ve kardeş temsilcileriyiz ve hepimizin 30 milyonun üzerindeki Fenerbahçe taraftarına karşı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla genel kurulumuza rakamları şeffaf ve doğru şekilde paylaşmakla yükümlüyüz. Bunları sağa sola çekmeden uluslararası finansal raporlama sistemine uygun şekilde gerçek rakamları paylaşmak durumundayız. Şimdi mali tabloları incelediğimizde 2025 ve 2025-2026 sezonunda gelir gider açısından korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mayıs 2024'ten sonra borç yükünün hızlanarak arttığını görüyoruz. 31 Mayıs 2024 tarihinde, bakın lütfen buna dikkat edin, borç toplamı 398 milyon eurodur. Bu borç 31 Mayıs 2025 tarihinde 486 milyon euroya ulaşmış. Ve 21 Eylül 2025 tarihinde de 592 milyon euroya ulaşmış. Bu bilgiler bizden önceki yönetim kurullarının hazırlattığı bağımsız denetim raporlarında mevcuttur. Bunları biz hazırlatmadık. Burada kulübümüzün gerçekleştirdiği pay satışı ve iki bedelli sermaye artışından elde edilen gelirlerin harcandığını ve buna rağmen borç yükünün astronomik rakamlara ulaştığını görüyoruz. Şimdi sevgili Orhan Bey de biraz evvel konuştu, rakamları verdi. Yani bizim Fenerbahçe tarihimizin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz şu anda. Fenerbahçe tarihinin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönem. Bakın bu döneme istinaden rakamlara bir bakalım. Sayın Saray'ın döneminde yönetim kurulunun devraldığı mali tabloları ve devrettiği mali tabloları kendi seçtikleri bağımsız denetçiler hazırladı. Biz hazırlatmadık. Bu bağımsız denetçileri biz seçmedik. Dolayısıyla ben elimdeki raporu okuyorum. Bu rapor bizim raporumuz değil. Kendilerinin zaten seçtiği bağımsız denetçinin raporu. Kulübümüzün yıllık euro cinsinden geliri 457 milyon euro olmasına rağmen bir yılda harcanan para 611 milyon euro. 611 milyon euro. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025-2026 sezonu. Açık ne kadar? Açık yaklaşık olarak 180 milyon euro civarında bir açık var. Bu kadar fazla para harcanmış. Peki daha kötü ne olmuş? Asıl beni en çok üzen konu Ataşehir arazisinden gelen kaynak. İşte 45 milyon euro civarında Kayış Dağı arazisinden gelen kaynak. Üçüncü sermaye artışından gelen kaynak. Bunların toplamı yaklaşık 132 milyon euro. Biz bu aktifleri kaybettik. Yani 2025-2026 sezonunda değerli kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yönetim kurulu döneminde biz Fenerbahçe tarihinde geri dönülemeyecek şekilde iki tane kıymetli arsamızı ve bedelli sermaye artışından gelen olağanüstü kaynağımızı kaybettik. Beyefendi diyor ki biz finansal borcu kapadık. Tamam ama toplam borç yükü ne olacak? Toplam borç yükü azalmadı. Burada astronomik rakamlara ulaşmış durumdayız. Yani toplam borç yükünü bakın. Toplam borç yükü 524 milyon euro olarak bırakıldı. Yani bu sermaye artışından elde edilen gelirler ve aktif iki tane arsanın satışından elde edilen gelirlerden harcanan 132 milyon euroya rağmen toplam borç 524 milyon euro olarak bırakıldı. Bunları bilmiyor muydunuz diyebilirsiniz. Bu kadarını bilmiyorduk. Ama her şeye hazırlıklı geldik. Sayın Başkanımız birazdan zaten anlatacak. Biz her şeye hazırlıklı geldik. Ama ne oldu bakın, bilmediğimiz ne var? Tabloları bir açalım. Çoban İstadyum isim ve forma gelirlerinden 24 milyon euro erken alındığını görüyoruz. Adidas gelirlerinden gelecek döneme ait 8 milyon euronun erken alındığını görüyoruz. Pasolik biraz evvel söylediler. 5 yıllık taahhüt vererek diyorlar ki bu bir bonustu. Ya nasıl bir bonustu? 4,5 milyon euro kısmını temlik etmişsiniz Aktif Bank üzerinden. Nasıl bir bonustu?
4,5 milyon euroluk kısmı temlik etmişsiniz. Kombine satışından bizim dönemimize ait olan kısımdan kesilerek, mahsup edilerek ödendi zaten. 4,5 milyon euro kesildi. Ne bonustu? Yani burada Çoban İstadyum geliri mi bonustu? Pasolik'ten temlik ettiğiniz para mı bonustu? Adidas gelirinden aldığınız 8 milyon euro mu bonustu? Bunların hepsi harcandı, bunların hepsi yendi. Sayın Başkan bunu ifade ediyor. QNB Finans Bankı ile yapılan 5 yıllık sözleşme karşılığında alınan 7 milyon euro nakit avans. Bunlar mahsus.

0: Mahsup ediliyor şu an bizim mevcut sözleşme gelirlerinden. Diğer sponsorluk anlaşmalarından gelecek yıllara ait 4 milyon euro civarında gelir alınmış. 1907 tribünün tamamı satılarak para harcanmış. Bizim dönemimize ait 20 milyon euro civarında ek gelirin iskonto edilerek sponsorluk anlaşmalarından harcandığını bağımsız denetçi raporunda ve denetim kurulu raporlarında biz hazırlamadık zaten bunları görüyoruz. Dolayısıyla yönetim kurulumuz teslim edilen tabloda Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasının yapıldığı, Fenerbahçe'nin iki değerli arsasının kaybedildiği, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli sermaye artış gelirinin harcandığı ve bunların yanı sıra bakın geçmiş dönem sporcu borçları bize devredilen 13.6 milyon euro, teknik kadro borçları 2.6 milyon euro, geçmiş dönem futbolcu bonservis borçları, vadesi geçmiş söylüyorum 10.5 milyon euro. Yine geçmiş dönem vadesi geçmiş menajer ücretleri 10.3 milyon euro. Ya bunun elle tutulur hiçbir tarafı yok. Burada ortaya konulan tablolarda 524 milyon euro borç yükünün devredildiği ve bu yapılırken de çok kıymetli iki arazimizin bir daha gelir yeri yaratmamak üzere kaybedildiği ve bedelli sermaye artışından elde edilen gelirin finansal borç kapamasına rağmen ticari borçların astronomik ölçüde arttığını görüyoruz. Ki bunların içerisinde bazı sporcu ödemelerine istinaden gelecek yılların kontratlarından oluşacak yükümlülükler de yok. Şimdi biz şunları bıraktık demişsiniz, tablo yapmışsınız. Yaptığınız tabloda kombine gelirlerini bıraktık diyorsunuz. Size ait değil ki kombine gelirleri zaten. 2026-2027 sezonuna ait. 2026-2027 sezonuna ait kombine gelirini bize bıraktınız. Çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Allah razı olsun. Sevgili Orhan abi, seni dinlediğimde şunu anladım. Bağımsız denetçi suçlu, denetim kurulu suçlu, Ali Koç suçlu, Aziz Yıldırım suçlu, yeni yönetim kurulu suçlu. Ama yerine bir daha hiçbir zaman koyamayacağımız arsaları satarak bunu harcayan, bedelli sermaye artışının gelirini elde etmesine rağmen astronomik borç yükünü devam ettiren, kaynakları erken tahsil eden, sizler suçlu değilsiniz, biz suçluyuz. Sıfır yeni kaynak üreten, var olan kaynakları tüketen ve Aziz Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı arsalı satarak tekrardan Aziz Yıldırım'ın kazandırdığı arsalardan bu arsaları da size bıraktık diyen bir mantıkla bu işin içinden çıkamayız. Sayın Başkanımız şunu dedi, ben elimi gövdemi taşın altına koydum yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber. Elim kanıyor. Siz de tutun bir ucundan yardımcı olun. Biz burada sizi yıkmak, yermek için buraya gelmedik. Bak ben seni şahsen çok severim. Bu yönetim kurulundaki arkadaşlarla da girmeden öpüştüm. Aziz Başkanımızın da size ne kadar saygı gösterdiğini, sevgi gösterdiğini biliyorsunuz. Ama yani burada kendisini tahrik etmenin bir anlamı yok değil mi? Yani bu kadar elini gövdesini taşın altına koymuş bir insanın. Dolayısıyla kendisine teşekkür edelim. Fenerbahçe'yi olağanüstü şartlarda en kötü döneminde elini gövdesini taşın altına koyarak bütün sorumluluklarını yerine getirmek üzere bizlerin de çağrısıyla Allah razı olsun buraya geldi ve kulübü tekrardan düzlüğe çıkarmaya çalışıyor. Teşekkür ediyorum.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, şimdi de tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısı'nda, olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hem mali konuların ele alındığı bu toplantıda Sayın Aziz Yıldırım sizlerle beraber.
7: Sağ olun, teşekkür ederim. Yalnız gönül ister ki hepiniz önce selamlayıp Sayın Divan Başkanı üyeleri, denetleme kurulu, benim değerli arkadaşlarımı, sizleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ancak gönül isterdi ki 17.500 oya yakın verdiğiniz ve seçtiğiniz bu insanları burayı doldurarak, onların dediklerini 4 ayda yaptıkları icraatları da dinleyerek onlara destek olmalarını beklerdim Fenerbahçelilerin. Ve böyle olmalıdır. Bu salonlar dolmalı ve Fenerbahçe'nin hakları burada konuşulmalıdır, dışarıda değil. Bugün çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli bir mali kongresi başlangıcı yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'cuda, bilmem ne de öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Anlatacağım her şeyi. Şimdi gelelim, Orhan Bey geldi, dün de bana geldi. Benim niyetim yani öyle bir şey yoktu. Kafamda da yani herhangi bir şey, sizler ne diyorsanız o olsun, o yapılsın. Fazla bu işlere girmek istemiyordum. Çünkü ne dedim, bir sene sonra bırakacağım. Buna uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için arkadaşlarımla beraber İbrahim'miş, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarımla. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbra olur da bilmem ne olur. Böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin. Şampiyon yapacağım. Ne dedim? Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra bu arkadaşlar futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Ne dediler? Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun. Sizler de gelin burada söyleyin. Biz bir aileyiz. Bu aile içindeki kavga da varsa burada yapalım. Şimdi gelelim Orhan Bey'le ve Saadettin Bey'in şeyine, hikayesine. Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Orhan hiç şey yapma, savunmayın. Bak diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. El-Nesri 8 milyon gelmiş. El-Nesri Sayın Ali Koç 19.500.000 euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2.952

950 işte 3-6 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında taksiti geliyor. Siz taksiti ödemiyorsunuz. Ve UEFA'dan, FIFA'dan bize yazı geliyor. Ne zaman? Haziran'ın 15'inde. Bak ben anlatıyorum. Hepsi belgeli. 15'inde geliyor. Bize getiriyorlar. Bizim arkadaşlar. Bunu ödememiz lazım. Ödüyoruz. Ben birazdan hepsini anlatacağım. Ne kadar para ödedim. Kulübe ne kadar para girdi. Sponsor olarak. Şahıs olarak sokmuyoruz. Kullanamaz. Onu da anlatacağım. UEFA'nın bütün yazışmalarını burada hepsini okuyacağım. Herkes öğrenecek. Şimdi ondan sonra ödemiyorsunuz. Ceza geliyor. Bir tanesinde yeni. Ayın 15'inde. Pazartesi günü. Birinciyi ödedim ben. Bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü dün geldi, imzaladık, gönderdik. Problem değil. Ama bak 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyoruz? Gel burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım yani. Ya bak ulan bak niyetimde yoktu. Niyetimi bozuyorsun. Abdesti değiştireceğiz yani. Ha. Haberin olsun. Tamam, yanlış yapıyor. Ondan sonra iki. Sıddık'ı Şerif'i sattınız. Evet sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, tamam mı? Oğuz Çetin'e buradan teşekkür ediyor. Oyuncuyu bu futbolcu diye gelip almadılar. Onlar buldukları Hasan'ın tanıdığı, değerli kardeşimin tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. Ha, doğru anlatacağım da, doğru ya. Anlatacağım. 25'e sattım diyorsunuz ki çok büyük oyuncuydu ondan. Öyle değil. Bak onun %5'i işte payı, kulüplerin yetiştirme payı o gitti. %10 komisyon veriyoruz. Bak açık söyleyerek anlatıyorum. Geri kalan parayı da alırken şeyden dolayı 16 milyon daha euro bonservisine ödenecek parası var. 16 milyon ve 18 de olabilir. Efendim? 18 mi? 18'miş. O gelen parayı da ondan bir hafta 10 gün önceye bağladım. Ocak Şubat'ta şey yapacağım. Tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki bu malların karşısında satarsanız oyuncuyu bonservisi varsa başka yerde harcayamaz, sorumlu olur diye tüzüğe madde koyacağım. O para gelecek, onu da o 18'i ödeyecek. Biz yemeyeceğiz yani. Şimdi sen diyorsun ki ya şu kadar bıraktık mi? Ben seneye, bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım 27'nin. Ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak. Diyorsun 100 milyon şeyden bıraktık Ataşehir'den. 90-95 gelecek. Çünkü euro yükseliyor. Düşüyor. Orada da Mart, Nisan'a kadar 1 lira gelecek para yok. Söylesene burada. Ne söylüyorsun? 100 milyon gelecek. 101 milyon çakıyorsun. Bak Nisan Mayıs'a kadar para gelemez oradan. Ancak bizim Özgür Bey kendi payından bugüne kadar aktardı, sağ olsun teşekkür ediyorum. Yaparsa ancak bir şey gelir. Doğru mu? Ya çık söyle. Yani bizden sonraki yönetime kimse ona o 100 milyon kalacak. Kullanmayacağım, kullandırmayacağım. Bak şimdi neler yemişsiniz abi söyleyeyim. Daha söyledi Barış Bey de biraz da ben ilave edeyim katmerli olsun. Tamam. Abi tutmuşsunuz Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonunu peşin almışsınız. 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin euro da faize gitmiş. Yediniz mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Hangi borcu? Bak gelip burada diyorsun ki yazıyorsun. Ay 2010 bak biraz cesaretli yürekli olun. Cesaretli yürekli.

0: Sen yazıyorsun 2018'de dinle gelsin konuşsun, ne istiyorsa gelsinler ya. 2018'de Aziz Yıldırım 612 milyon borç diye yazıyorsun ya. Ayıp ya. Sen benden mi devraldın abi? Sayın Ali Koç gelsin söylesin, sen niye söylüyorsun? Bak dur bir dakika, daha bitmedi, dur anlatacağım. Dur ya, ne dedim? Göster dedi, bakmadım bile. Ya bakmadım bile, ben tamam göster dedim ya. Ya sen bak şimdi, bak dinle. Şey olsa söylerim, hiç benim umurumda değil. Benim şey önemli değil. 612 milyon euro borç dediğinizin karşılığında Bankalar Birliği'ne o bütün borç 612 lira. Artı bak 3 milyar 200 milyon Bankalar Birliği'yle anlaşma yapıldı. O anlaşmanın içerisinde 1.950 milyon tek Türk lirası Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının borcuydu. Geri kalan 1 milyon 250 bin de Ali Koç'un 50 milyon yapı kredine aldığı ve diğer paralardı. Hepsi Aziz Yıldırım'ın değildi. Onun için diyorum, herkes gelsin burada konuşalım. Burada yüz yüze konuşalım. 3-200'le bankaları bağladılar. Siz sonunda benim kurduğum 2004'te Sportif AŞ, Futbol AŞ, onun sermaye arttırımını yaparak borcu kapattınız ya. Ya bunları gelin söyleyin, korkmayın ya. Biz de diyelim ki helal olsun ya. Doğruları konuşuyorlar. Tebrik edelim bunları. Niye Ali Koç'tan aldığınız borcun ne kadar olduğunu söylemiyorsunuz? Nerede söyledin ya? Bir gün bugün çıkıp söylüyorsun. Niye söylemiyorsunuz ya? Değil ki bu kadar aldık. Tamam, o da kim? Senden sonra biz geldik. Biz söyleyelim. Bizden sonra gelen söylesin. Kimse söylemiyor. Ya bırak şimdi. Bak Szymanski. Yine onu da 10 milyona satmışsınız. 4 milyon 300 peşin almışsınız. 5 700 kırdırmışsınız, yemişsiniz. El-Nesli'de gelen bana 8,5, iki taksit gelecek ama biri Eylül'de, biri bir dahaki sene. Haziran yok, Eylül. Bak burada çıkartır. Gel bak istiyorsan. Bak Eylül'de abi. Eylül'de, öbürü de abi burada. Bak Enes'i. Eylül 26'da, öbürü de Ocak 27'de. Ha burada. Bakın gelin anlaşmaları çıkartıp vereyim size. Problem değil. Şimdi onların 6 milyonunu ben ödedim. Para yok. Ya dur, ödedin, ne ödediniz ya? Ne ödediniz ya? Bırak ödediklerini.
1: Lütfen karşılıklı konuşmayalım.
0: Dur bir şey olmaz, olan konuşsun ya. Olan. Şimdi Orhan'cığım, güzel kardeşim. Çobani'den 20 milyon aldınız da 10 milyonu bu senenin. Bizim yani yönetimin olduğu dönemde 10 milyon eksi. Bak bunları yazdığınız zaman 141 milyon euro parayı almışsınız, yemişsiniz. Burada. Tamam mı? Artı geldiğinizde 24 milyonda bankada Ali Bey'ler para bırakmışlar. Bak bizde 7 milyonda siz bize bıraktınız. Birazdan söyleyeceğim, anlatacağım. Sizin konu bitsin. Ondan sonra ben genel konuşacağım orada. Bunları söyleyeceğim. Sonra sermaye arttırımından 75-76 milyon işte onunla Bankalar Birliği'ni kapattınız. Yani orada yaptığınız bir şey yok yani. İki sene, son iki sene 3.2 milyar olan borcun şeyini faiz geldi. Parayı yatırmadığınız için siz ve önceki yönetim 3.5 milyara yakın veya 3 milyara yakın Fenerbahçe faiz ödedi. 2024'te geldim, kongrede söyledim. Hemen kapanması lazım dedim. Ne onlar ne siz kapattınız. 3 milyar 60 milyon euro en az faiz ödediniz. Ödendi yani, kulüp ödedi. Değil mi? Doğru mu? Nasıl? Evet, ama içinde banka faizsiz koydu. Ay, onu bul ben de o enayi, ben gideyim ben alayım para. Ya boş ver, bırak. Şimdi neyse, gelelim sonuca. İki tane önemli konu var. Bir tanesi size çağırdım Adem Bey'le, sana mı söyledim, birine söyledim, izah ettim. Biz yönetime 6 Haziran'da seçildik. 8 Haziran, 10 Haziran'da, 10'du galiba, mazbata aldık. Ve göreve başladık. Siz Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları arıyor.

0: Maalesef İK'a. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var. Bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik. Anlatacağım. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler. Adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre sizin içinizden iki arkadaş o Kante ile ilgili bir sözleşme yapıyor. O sözleşmede şeyi koyarak neydi, Çağlar Söyüncü'yü koyarak onu, eğer sözleşmesini biz feshedersek, satış için yetki vermişsiniz, onu biz feshedersek adamları, adama yani menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ne zaman? Temmuz'un başı. Ben görevdeyim ya. Biz yetkili olan bizleriz, imzalamıyoruz. Siz imzalayın. Şartım bir. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim. Ya bilmiyorum, anlatıyorum. Anlatıyorum, gidin çıkın. İki, üniversite. Benim en çok takıldığım, en çok üzerinde durduğum bir konu. Ben 10 sene üniversiteyi kurmak için çalıştım. 10 sene. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, ya ne istiyorsun bu kadar bu üniversiteyi? Ben dedim camiye istiyor, ben değil. Ben biliyorum yükü var. Ama camiye istiyor. Çünkü niye? Karşı tarafların okulu var, şusu var, busu var. Bizim neye yok meselesi. Onun üzerine 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Veya 2018 başıydı işte. Neyse, çağırdılar Ankara'ya. Ve üniversiteye izni verdi, üniversiteyi açtık, yaptık. Sayın Vefa Küçük ve bizim Recep Bey üniversiteyi ele aldılar. Turan Şahin de vardı, yanlarında çalışıyordu. Binayı kiraladık. Orada içinin yapımıyla ilgili işte kiraladığımız insanlara tefettüfe TL karşılığında kiralama yaptık. Ve bu operasyon başladı. Biz ayrıldıktan sonra durdurdular, yapmadılar. Ve bunu medikaneye verdiler. Teşekkür ederiz. Orada bir problem yok. Kiraya verebiliriz. 10 sene kiraya vermişler. Doğru. Yani şartlar öyleydi. Öyle. Ama burada hadise şu. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Medikana'nın. Bunu anlatacağım bugün burada. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra hakkınız bitiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçeli malına çökme var, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Öyle şey yok. Öyle şey yok. İyilik yapmak ayrı bir şey. Fenerbahçeli de değildir, yapar. Bunu saygı duyarız. Bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle. Ve anonim şirkette de yapmayacağım. Siz Fenerbahçe'nin atlanır savun. Ya 10 sene önce 400 bin lira, 400 bin euroya imzalamışsınız. Ya bunu savunuyorsunuz ya. Ya gelin buraya, deyin ki bu yanlıştır kardeşim. Bunu hep beraber düzeltelim. Biz yapamadık ama biz sizle beraberiz. Hep beraber şunu çözelim, edelim. Ya Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş. Fenerbahçe malın sahibi değil ya. Malın sahibi değil. Geldiğimizden beri 3 aydır bunu konuşuyoruz ya. He? Sen yaptın. Niye uzattın 10 sene? 10 sene niye uzattın? 400 bin euro almak için 10 sene niye uzattınız kardeşim ya? Bunu soruyorum. Ha söyle gel. Ya söyle, rahat rahat söyle, de ki ya böyle oldu de. E anlatın gelin. Efendim? Hayır, gelin anlatın ya. Benden sonra gel yanıma anlat, gel. Gel yanıma. Gel anlat ya, bir şey yok, ben de karşı yaptım yok. Ya bak şimdi kardeşim, bak kardeşim. Benim başkanlık diye derdim yok. Ben Fenerbahçe iyi olsun diyorum. Benim çocuklarım, benim ufak yaz doğumhanede Fenerbahçe marşıyla girdi çıktı. Bak değil mi? Ben öyle değilim. Ben Diyarbakır ve Erkan Ali kasasında doğdum. Bizde öyle bir şey yoktu. Şimdi buradaki amaç Fenerbahçe'ye yapılan yanlışlıkları düzeltmek. Tamam. Arkamda değil, yanımda dur. Arka yok, yana. Yanıma gel. Öyle yeme. Geliyor ya. İyi geliyor. Ya uzattık konu başka da. Başkan. Konu başka uzattık ama kusura bakma yani.
1: Kapatayım. Toparlarsanız iyi olur.
0: Ben toparlıyorum. Tamam. Ya anlat şu üniversiteyi ya.
2: Üniversiteyi anlatın. Anlatacak konu var. Ben size burada hürmetle dinliyorum. Anlattıklarınızı da siz söyledikten sonra ben Saadettin Saray yönetim adına cevap vereyim. Tamam. Yok, bölmek için gelmedim. Yalnız diyorum. Burada durmaya yardım.
0: Efendim, herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sonra çok uzun bütün konularla. Dün akşam televizyonda da arkadaşlar anlattılar. Onlar da yine anlatacaklar. Ben de takviye olarak düşüncelerimi söyleyeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda 77 milyon euro kasada para var. Haberiniz olsun.
1: Teşekkür ederiz başkanım. Değerli hazırım. Raporlar hakkında görüşmeler başlıyor. İlker Bey bu madde için zaten söz almıştı. İkinci sıradaydı konuşma sırası. Birinci sırada dinliyoruz kendisini. Sonrasında Teoman Taşdelen, Erkan Kaya, Hüseyin Akıncı, Burak Demirdağ, Ufuk Aydın, Oğuz Kağan Akyalçın, Nurkan Kocatekin konuşacaklar sırayla. Buyurun.
2: Sayın Divan Başkanım, sayın üyeler, sayın başkanım, sayın kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, Fenerbahçe'mizin kıymetli Haziran'ı, kongre üyeleri ve televizyonları karşısında bizleri izleyen milyonlarca Fenerbahçeli'ye kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanımız her zamanki gibi başkan olması ve kulübe vermiş olduğu emeklerle sonuna kadar hak ettiği saygıyla birlikte tabii ki burada gelip 9 aylık görev almış olan bir yönetime, bizden önceki yönetimleri ve kendisinin 2018 yılından yani 20 yıl baktığınız zaman Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euro olarak teslim almış olduğu borcun kendi döneminde 612 milyon euro borçlarla bırakıldığını, yani ben bilmiyorum, ben 51 yaşındayım, 30 senedir de son dönemde Fenerbahçe'nin aktif içindeyiz. Hangi rakamlarla hangi oyuncular alındı, neler yapıldı, hangi araziler alındı, bunların hepsine hakimiz. Sanki bunların hiçbirinde bu 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi. Bizim dönemimizde de bizden önceki yönetiminde hiç sorumlu yokmuş gibi. Ne güzel bir tane bulunmuş Saadettin Saran ve bir yönetimi. Ya vurun havalı ya. 9 ay içinde bütün sorumluluk bunlarda. Ya yıkalım bunların üstüne. Bıraksın gitsinler ya. Hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yönetiliyor. Ben herhangi bir şekilde bu zamana kadar ne bir televizyona çıktım, ne bir sosyal medyadan Sayın Başkanı ve yönetimini eleştirdim. Sayın Başkan'ın da kongredeki adaylığında da destekledim. Yapmış olduğum konuşmada Fenerbahçe yöneteceklerin ayakları yere basan bir yönetimin gelmesi olduğunu üzerine basa basa da söyledim. Hayallerle Fenerbahçe'nin yönetilmeyeceğini anlattım. 9 yıl bizden önceki görevde baktığınız zaman toplam 20 yılda 612 milyon euro borç, ciddi bir noktada bugün farkında mısın? Aynı yerinde sayıyor. Bunun kaynağının, bunun sorumluluğunun sebebi Saadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerim arkadaşlar. Ya buradan alkışlıyorsunuz. Neye evet ya? Buradan geleceksin, açıklayacaksın. Bana diyeceksiniz ki yediniz. Senin şu arkadaşın yedi. Bunu yedi. Bunu da yediğini yakaladım. İşte mahkemeler orada. Bunu da demenizi bekliyoruz ya. Ya böyle algıyla şansal büyük ağa konuşturalım. Sosyal medyadan onu konuşturalım. Geliyoruz gümbür gümbür. Ya neyi bulduk? Neyi yaptık? Neyi yakalandık? Ya çoluğumuzun çocuğumun rızkından, zamandan, işimizden, gücümüzden Fenerbahçe'ye zaman ayırdık. Gelip pozisyon aldık, görev aldık. 9000 imza topladığınız dönemde Ali Koç'a karşı, Sayın Ali Koç'a karşı geldik, aday olduk. Kongre kazanmış bir yönetime saygı duyulması lazım ya. Siz iki kere yenildiniz Sayın Ali Koç'a ya. Ya lütfen ya. Ya bu kadar böyle Sayın Başkanım, bakın 30 senedir sizi tanıyorum. Size saygım çok fazla, siz beni biliyorsunuz. Hayır Sayın Başkanım, bakın ben İnanılmaz hürmet ediyorum size ama neyi çaldık, neyi yedik? Ben şu anda bakıyorum duruma, bizim kongre üyeleri hakikaten, ya bazı gerçekleri karıştırıyorsunuz.

0: Hiç adını bilmediğimiz oyuncuların taksitlerini bizim geldiğimiz dönemde önümüze 2 yıllık programda konuldu. 2 yıllık programımızda 79 milyon euro geçmiş dönemdeki oluşturulan 27 yıllık yönetimde üzerimize bırakılmış bir faiz yüküydü sadece. Bakın 2 yılda Saadettin Saran ve yöneticilerinin göreve geldiğinde ödemesi gereken para miktarının faizi. Bakın ana para demiyorum. 79 milyon euro. Bu parayı, gelirleri elde ettiğimizde ilk olarak Sayın Başkan ve yönetimimizde oturup toplantımızda konuştuğumuzda derhal bu kanayan yarayı, bu faiz yükünden kurtulmamız lazım. Bunu kapatmamız lazım. Bir an evvel bunu yapmak adına aksiyon aldık. 4 milyar TL'nin 3 milyarını harcayıp 1 milyarını aktivist bütün organizasyonda harcayabilirdik. Yönetim olarak bunu da yapabilirdik. Bankalar birini kapatmaya edebilirdik. Ama dağ gibi gelen, 25 yıldır dağ gibi gelen bir faiz yüküyle kulüp karşı karşıya. Bunun sorumlusu Saadettin Saran ve yönetim mi arkadaşlar ya? Yapmayın Allah aşkına ya. Ya ben vereceğim, sorun istediğiniz cevabı ya. Böyle bir şey var mı ya? Geçmiş unutamazsınız. Bu kulüp 27 yıldır gelen döngüyle şu anda kar topu gibi büyüyor borç. Kar topu gibi büyüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bunları yok sayalım. Böyle bir şey görmeyelim. Olur mu?
1: İlker Bey, bir saniye, bir saniye İlker Bey. Arkadaşlar, arkadaşlar, Hatibi dinleyin, kesmeyin. Konuşmak isteyen kürsüye gelip konuşabilir.
0: Bakın. Ya bir saniye arkadaşlar, gelip kürsüde konuşun. Sayın Başkanımızın söylediği gibi gelip buradan anlatın herkes. Oradan klavye atıyorlar, tutuyorlar. Bir tanesi yok burada.
1: İlker Bey sakin. Sakin bir tonla rica ediyorum.
0: Şimdi 2000...
1: Arkadaşlar. Arkadaşlar.
0: Sayın Başkanım. 2021
1: arkadaşlar,
0: yılında
1: genel kurul yapıyoruz, oturun yerinize.
0: Ya, hakikaten sohbete gelmedik ki ya.
1: Arkadaşlar oturun yerinize.
0: Sayın
1: arkadaşlar,
0: Başkanım.
1: Arkadaşlar oturun yerinize.
0: Bakın 2021 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gelirlerinin, çok özür dilerim. Tamam başkanım.
1: Olur. Arkadaşlar.
0: Başkanım yok yok. Başkanım yok.
1: Tamam arkadaşlar, yok, yok, lütfen rica ediyorum.
0: Şimdi sayın, bakın. Sayın Başkanımız diyor ki Fenerbahçe'nin gelirlerini temlik ettiniz. Gelirlerini kırdırdınız. Doğru, geliyorum, anlatıyorum. Bu Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe'nin gelirlerini Çobani'den, sponsorluktan alanları erken tahsilat yaptınız, harcadınız, yediniz diyorsunuz. Şimdi ben Fenerbahçe tarihine bakıyorum. 2021 yılında baktığınız zaman, 2023 yılında Sayın Başkanımız göreve geldiğinde tribün gelirleri 2021 yılına kadar, bakın 2018 yılında herkes bir bilgilerini güncellesin. Loca gelirlerini, Türkiye Futbol Federasyonu gelirlerini,
1: İlker Bey,
0: Spor Toto gelirlerini.
1: Müsaade edin.
0: Buyurun başkanım.
1: Bakın ben başlangıç konuşmasında size tüzüğümüzü ve yasaları hatırlattım. Hı hı. Gündemle sınırlı konuşmamız lazım. Gündemde ne yazıyorsa, gündem hı hı. konusu neyse lütfen onu
0: tamam
1: konuşalım.
0: Tamam başkanım, tamam peki. Şimdi bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ilk kez yapılmış bir durum değil. Geçmiş yönetimlerde defalarca yapılmış. Fenerbahçe'nin faiz yükünden o günkü yönetim şartlarında alınmış karar olabilir. Sayın Aziz Bey ve yönetimi ciddi bir matematik yapmıştır. Bunu kullanmıştır. Aynı şekilde biz de bunun hesabını yaptık. Ben bunları mı harcasaydım? 4 milyarlık borcu kapatıp, 3'ünü kapatıp 1 milyarı yılda 500 milyon faiz yiyerek yoluma mı devam etseydim? Hayır, bunların hiçbirine girmedik. Biz bir an evvel faiz yükünden Fenerbahçe'nin kurtulması adına ciddi pozisyon aldık, 4 milyar lira. Bu son 27 yılda bakın oluşmuş olan borç yükü biz kendi cebimizden kapatmadık. Fenerbahçe'nin kendi imkanlarıyla, gelirleriyle 4 milyar TL bankalar birliğinde oluşmuş olan borç kapatıldı arkadaşlar. Bakın 4 milyar TL kapatıldı. Bugün ortada hala Sayın Başkanımızın söylediği belki 750 milyon euro borç var. Sayın Başkan Yardımcımız anlatıyor. 690 milyon euro diyor. Siz diyor bu dönemde diyor inanılmaz bir para harcadınız. Ya böyle bir para hareketi yok ki ya. Ya algı, tamamen algı. Bakın 690 milyon euro 8 ayda para hareketi yaptığınızı söylüyorsunuz. Böyle bir para çıkışı yok. Sayın... Tamam başkanım. Yok başkanım. Hemen
1: lütfen karşılıklı konuşmayı bırakın. Kürsüden
0: bunun yanı sıra

Şimdi önemli kararların alacağı bir kongremizdeyiz. Kante ile ilgili Sayın Başkan bize yetki vermişti. Sayın Ertan Torunoğlu, sana yetki verdim, sat bu kanteyi demişti. Ertan

0: Bunun yanı sıra bugün bakın biz 8 aylık bir görevde pozisyon aldık. Devre arasında 4 adet futbolcu transferimiz var. 4 adet futbolcu transferinde son harcanılan paralar ortada. Bu harcanılan paralarla ilgili Sayın Başkanım.
1: Son bir dakika.
0: Toparlıyorum. Başkanım muhakkak buna devam etmem gerekecek ama burada çünkü ciddi bir ben algı diyorum Sayın Başkanım onun için demiyor ama bir haftadır 15 gündür altlığı yapıldı. 6. kol faaliyetleri mükemmel ilerletildi. Bugün buraya gelindi ben algı yapmıyorum ama 2 aydan beri şu anda burun havalı yapıyorsunuz. Bakın Şansal Büyük Ağa'yı konuşturuyorsunuz, öbürünü konuşturuyorsunuz. Bana müzahale etmeyin. Ben şunu tamamlayayım. Çok özür diliyorum bakın. Bugün ben ve yönetim kuruluyum. Bütün yönetim kuruluyesi arkadaşlarımız görev aldığımız Sayın Aziz Başkan ve yönetiminin her zaman yanında olacağız. Bizim istediğimiz Fenerbahçe'nin bu sene sadece şampiyon olması. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şantiyalığına dönüşmesini bu sezonluk istemiyorum. Sayın Başkan Fenerbahçe'mizi bu sene hep birlikte sırtımızda taşıyalım, şampiyon yapsın. Kongresinde karşısında kim aday olursa olsun en önde ben sırtımda taşıyacağım Aziz Bey. Yokum değil başkanım, o zaman bu kadar projeyi 5 aylığına niye o zaman başkanım kazmaya vuruyorsunuz? Kim tamamlayacak burayı? Fenerbahçe'ye büyük inanılmaz zarar verir bunlar. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkanım? Kazmayı vurduğunuzda siz tamamlayacaksınız o inşaatları. Gördünüz o yapılanları. Biz göreve geldik, borcu mu ödeyelim? Transferini yapmadığımız kadroyla lige mi başlayalım? Bütçesini organize etmediğimiz parayla kulübü mü yönetelim? 2 yıllığına göreve geldik. Bütün nakit akış planımızı 2 yıllığına yaptık. Malum olayları hepiniz biliyorsunuz. Maalesef görevimizi süresinde tamamlayamadık. Ama burada bütün organizasyonda devre arası gibi bir zor süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü 4 tane transfer yaptı. Bu 4 tane transferin de hakkıyla yapıldı. Hepsi de oynuyor. Bir tane çöpe gitmiş transfer parası yok. Kante'nin 3 milyon, 2 milyon menajer parası. Bugün futbolda herkes yapıyor bunları. Bunun Talisca ile ilgili bakın parasız Talisca satıldı. Bugün bakıyorsunuz diğer taraftan Vedat Muriç kaç paraya oynuyordu, kaç paraya transfer yapıldı.
1: Evet İlker Bey toparlayalım.
0: Ben bakın hepsini tamamlayacağım. Karşılıklı konuşmaya gerek yok. Biz buraya bakın kavga yapmaya, gürültü yapmaya gelmedik. Biz burada konularla ilgili cevap hakkımızı kullanmaya geldik. Burası bizim evimiz. Bütün konuşmaları burada yapacağız.
1: İlker Kongre, çok teşekkür ederim.
0: Toparladım. Kongre 2 gün kala sosyal medyadan algı yapıyorlar. Sayın Başkanımızı tenzih ediyorum. Bir tanesi yok burada. Ya bir tanesi yok ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben mi yönettim 27 yılı ya? Lütfen rica ediyorum ya. Yapacağınız bütün doğru organizasyonlarda bu yönetimin sonuna kadar yanındayız. Ama ne olur Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 2 yıllığına yönetime gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın tüzüğümüzün 25. maddesinde ilk 3 konuşmacı için süre sınırlaması olmuyor. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Barış Bey ve Sayın İlker Bey bu 3 kişi konuştular bu gündem maddesi üzerinde. Artık sıra sınırlaması ile ilgili bir önerge var, onu okuyacağım. Biraz bekleyin hocam. Önergeyi okuyun.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na bugün gerçekleştirilmekte olan genel kurul toplantımızda gündemin 6. maddesi kapsamında 3 üyenin konuşmasının ardından yapılacak konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüzüğümüzün 25. maddesine 8. fıkrası uyarınca genel kurul üyelerinin oylarına sunulmasını arz ve teklif ederiz. Teklifi sunan üyeler Güven Şansal Çağlar, Mustafa Pınar, Batuhan Özdemir, Mustafa Çağlar ve diğer imza sahipleri.
1: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Bundan sonra konuşmacıların 5 dakikayla sınırlı konuşma yapması. Kabul edenler, teşekkür ediyorum, ellerinizi indirin. Kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bundan sonra konuşmacılar 5'er dakika konuşacak. Buyurun Barış Bey.
3: Sevgili İlker, telefonu kapat da bir cevap dinle. Algı operasyonu falan çok ağır ithamlarda bulunuyorsun, güzel değil. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Kürsüdeki

0: Kardeşim bir dakika.
1: Sayın Başkan. Sakin ol. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sayın Başkan. İlker Bey. İlker Bey.
0: Bak haddini bil.
1: Genel kurul Barış Bey. Lütfen.
0: Haddini bil, dikkatli
1: lütfen
0: ol.
1: Lütfen genel kurula hitap edin Barış Bey.
0: Haddini bil, dikkatli ol. Çok Barış ters tepki alır.
1: Genel kurula konuşun.
0: Sayın Başkan, şimdi daha önceki konuşmacı burada algı operasyonu gibi cümleler kullandı. Bunları şiddetle kınıyoruz. Bunları çok saygısızca buluyoruz. Ve burada olmayan insanlar için algı operasyonu yapıyorlar. Hiçbiri burada yok dedi. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin dedi. Sezar kim? Nerede? Senin Sezar'ın nerede? Nerede? Başkan nerede? Başkan vekili nerede bir önceki yönetim kurulunun? Neredeler? Yüksek sesle konuşarak, kürsüye müdahale ederek gereken cevabı alırsın. Lütfen saygılı olalım birbirimize. Biz sizi dostumuz, kardeşimiz diyoruz. Siz başka şekilde hitap ediyorsunuz. Fenerbahçe'nin para problemi yok. Fenerbahçe'nin kaynak problemi yok. Harcama problemi var dediniz. 630 milyon euroya yakın para harcadınız. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasını yaptınız. Ve bu rapor bağımsız denetçi raporunda, sizin seçtiğiniz bağımsız denetçim raporunda yer alıyor. Biz seçmedik bu bağımsız denetçi raporunu. Sayın Aziz Yıldırım'ın kurduğu, Sayın Aziz Yıldırım'ın halka açtığı şirketin bedelli sermaye artışıyla borç kapadınız. Sizin borcunuzu kapadık gibi bir üslup kullanıyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım'ın kurduğu şirketin, Sayın Aziz Yıldırım'ın halka açtığı şirketin bedelli sermaye artışını yaptınız. Sanki cebinizden bir kaynak verdiniz de borç kapadınız. Sanki yeni bir kaynak yarattınız da borç kapadınız.
1: Barış Bey, toparlayın konuşmayı. Hadi Barış Bey, buyurun.
0: Sayın Başkan buradan bir çağrı yaptı. Dedi ki Temmuz ayında görevde olmadığınız sürede bir imza atmış görünüyorsunuz. Öncelikle dedi birinci şartım bunun bedelini siz ödeyeceksiniz herhalde dedi. Maddi olarak bunu üstleniyor musunuz? Bu konuda cevap vermenizi bekledik, vermediniz. Lütfen bunun cevabını verin. Yani Temmuz ayında görevde olmadığınız bir dönemde sizin imzalarınız var. Biz görevdeyiz, imza yetkisi bizde. Siz hangi temsiliyet yetkisiyle gidip imza attınız Temmuz ayına istinaden bir belgeye? Bunun bedelini ödeyecek misiniz? Maddi yükümlülük olarak söylüyorum. Dolayısıyla bunu lütfen genel kurula açıklayın. Ve mümkün olduğunca sizden önceki yönetime eleştiride bulunurken dönüp bize ithamda bulunmayın. Sizden önceki yönetime eleştiri yapacaksanız delikanlı gibi çıkın, sizden önceki yönetime eleştirin. Teşekkürler.
2: Evet, Sayın Aziz Yıldırım, Sayın İlker Alkun ve Sayın Barış Göktürk'ün açıklamalarını sizlere dinlettik. İlerleyen dakikalarda kalan açıklamaları da sizlere dinleteceğiz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Evet, Can Genç'in hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe kongre üyelerinin açıklamalarıyla devam ediyoruz.
9: Sayın Divan Heyeti, Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri ve kulübümüzün saygıdeğer kongre üyeleri. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Hüce çatısı altında yönetim kurulu faaliyet raporu üzerine söz almış olmaktan büyük bir onur duyuyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sunulan raporda da gördüğümüz üzere kulübümüz için sarf edilen büyük bir emek ve gayret var. Bizler Fenerbahçeli skor tabelalarından değil, galibiyetlerin ötesinde çocukluğumuzdan süzülüp gelen saf bir sevdalılıkla bağırmaya bağlandık. Geçen haftaki farklı galibiyet hepimize hak ettiğimiz moral ve motivasyonu sağlamıştır. Takımımızın gerçek potansiyelini bize bir kere daha göstermiştir. Ancak bizler tek bir sonuçla rehavete kapılacak değiliz. Bizim asıl hedefimiz sezonun sonuna kadar sürecek o şampiyonluk istikrarıdır. İşte bu yüzden gündelik tartışmaları bir kenara bırakıp Sayın Başkanımızın, yönetimimizin, hocamızın ve sahada ter döken futbolcularımızın arkasında tek bir vücut olmalıyız. Takımımızın o özlediğimiz şampiyonluk havasını yakalaması için ihtiyaç duyduğu inançlı ve sarsılmaz desteği kenetlenerek biz sağlayacağız. Buradan bağırmaya öbüne adamış büyük Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de omuz omuza duruşumuzu hep koruyalım. Tribünlerden sahaya yansıtacağımız o tek ses ve ortak inanç şampiyonluk yürüyüşümüzün en büyük itici gücü olacaktır. Biz kendi içimizde bir olursak, samimiyetle kenetlenirsek bu şampiyonluk yolunda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Son olarak sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Fenerbahçe bir sevdadır ve bu sevdada ayrılığa yer yoktur. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Erkan Kaya, ardından Sayın Hüseyin Akıncı.
10: Değerli Hazurun, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi tabii geçen sene bu zamanlarda burada yetki kongresinde Sayın Murat Salar'ın kulüp içi denetim raporunu dinleme fırsatı bulduk ve oyladık. Devir teslim raporundaki geçen ifadeler şunlar. 27 milyar borç var. 4 milyarı Sayın Ali Koç'un hibe ediyor. 2,5 milyarı kasada. Artı arsalardan da gelecek para 10,5 milyar. Değerlemesi o günkü enflasyon rakamında. Bunun 8 milyarı ihale ediliyor. Bunun da 3,5 milyarı peşin alınıyor. Artı sermaye artırımından da 4 milyar geliyor. Yani Sayın Salar bugün burada, o gün burada dedi ki borcumuz dedi 13 milyar. Biz de gülüştük, dedik ki ya helal olsun, yarın hisse alalım, galiba temettü verecek Fenerbahçe. 13 milyara kadar Sayın Salar burada borcu düşürdü. 300 milyon, 350 milyon euro o günkü kurla borç var dedi. İyi dedik, muhteşem, çok iyi. Peki şimdi bugün buraya geldik. 27 milyar 800 milyon borç. Bakın kimse dikkatini çekmiyor. Yükümlülük var. 12,5 milyar. 4 milyarlık sponsorluk parası önden alınmış. Kante diyoruz. Ekrana yansıttınız, geri çektiniz. Kante'nin 16 milyon euro maaşı var. 3 yıl. Getirin ekrana görelim. Bunu niye söylemiyorsunuz? 48 milyon euro eder. 55 milyon euro maliyet. Yani siz 36 yaşındaki bir adama 55 milyon euro vermeyi normal buluyor musunuz? Bunun dönüşü ne olacak peki? Ya bu yükümlülük nasıl ödenecek? Bugün borcumuz 43 milyar arkadaşlar. 43 milyar. Bilanço dışı yükümlülükle beraber. Ve şu anda ne yazık ki iki tane arsa yok. Kalan arsaların imar planları yok. Enflasyon farklarını falan ilave ederseniz 2,5-3 milyar, 3,5 milyar olur Antalya ve Gebze'nin. Fenerbahçe'nin en değerli iki arazisi gitti. Şimdi bunu yapan arkadaşlar, yönetim kurulundaki arkadaşlar harcamaları anlatıyor. Siz devre arasında 200 milyon euroya yakın maaşlarıyla beraber para harcadınız. Aldığınız yetki bununla orantılı değil ki. Yetki almadınız. Ya 3 milyon euro FIFA taksitini ödemediniz. Şimdi Aziz Bey de aldı 39 milyon euroya Gravit aldı. 3 taksit. Ben geldim göreve onun taksitini ödemeyecek miyim? Ona göre planlama yapsaydınız. Ceza aldırdınız. Devre arası diyorsunuz en zor dönem. En zor dönemde takımın 3 tane santraforunu sattınız. Onu ne yapacağız o zaman? Faaliyet raporu. Fenerbahçe'nin davalarıyla ilgili bir tane faaliyetiniz yok. ürün yaptırdık, yağmurluk dağıttık. Yağmurlukların parası kulüp.

0: ödendi mi ödenmedi mi? Forma dağıttınız. Formaların parası kulüpten ödendi mi ödenmedi mi? Kişisel harcamalarınızı kulüpten ödettiniz mi ödemediniz mi? Otel masrafları, deplasmana gidiş masraflarınızı. Bunları gelin burada cevaplayın. Bunlarla ilgili de çok iddia var hakkınızda. Kulübe gelen faturalar var diye. Şimdi yani baktığınızda sizin o zaman şöyle yapmak lazım. Bugün borcu arsaları satıp hisse bedelli sermaye arttırımı yapmanıza rağmen hala bırakın yükümlülüğü 28 milyar borçla uğraşıyoruz. 43 milyar. Ya bu para ödenmez arkadaşlar, böyle bir şey yok. Yani her gelen gelsin elini göğsüne koysun, büyük başkan olarak gitsin. Peki bir tane sponsorluğunuz var mı? Torunoğulları inşaatın var mı? Sayın Saadettin Saran'ın var mı? Sayın Murat Salar'ın var mı? Ha bu yönetim de yaşlı oyuncu aldı. Onları da eleştiririz ama en azından şunları var. NATO Holding sponsor olmuş. Efendime söyleyeyim Astor Enerji olmuş. İsmini unuttuysam haklarını helal etsinler. Göktürk Holding sponsor olmuş. En azından demişler ki biz cebimizden koyuyoruz bu parayı. Bir sene geldik. Ha yaşlı oyuncu tercihi yapmışlar, onu sonra eleştireceğiz. Ama en azından ceplerinden sponsor olmuşlar. Sizin sponsorluğunuz var mı yok mu? Söyleyin benim. Ben kağıtlara baktım. Kağıtlarda diyorsunuz ki Saadettin Başkan 20 milyon euro verdi. Ya bu parayı çantayla mı getirdi? Elden mi verdi? Kime verdi? Kasa kolaylığı nerede? Yazıyor mu defterde, kitapta bilmiyorum. Denetleme kurulu orada, rapor orada. Raporda sadece Ali Koç'a borç var. O da iyi etmiş zaten. Sizin ben size karşı bir rakamın şeyini göremedim. Eğer varsa gelin burada söyleyeyim, ben sizden özür dileyim. Yani stadın herhangi bir yerinde sizin yöneticilerinizin sponsorluğunu göremedik. Ya para vereceksiniz. Vermeden olur mu ya? Yönetici olacaksınız. Her şeyi yapacaksınız. Halkın önüne çıkacaksınız. Ama bir TL harcamayacaksınız. Sonra da geleceksiniz. Borç yine aynı kalacak. 43 milyarla biz burada debeleneceğiz. Bak borç 43 milyar.
1: Erken
0: bunun hemen toparlıyorum. Bunun 7 milyarı uzun vadeli yükümlülüklerde sizin Ocak ayında aldığınız transferler. 7 milyarı. İyi bakın. Getirin oraya maaşları görelim. 5 milyon euro Kanti'ye ödedik değil. Kanti'ye bak söyleyiniz 55 milyon euro. 55 milyon euro 35 yaşında bir topçuya verilmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize saygılar sunarım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Hüseyin Akıncı, ardından Sayın Burak Demirdağ hazır olsun. Sayın Burak Demirdağ da hazır olsun lütfen.
2: Sayın Başkan, Divan Kurulu Başkanım, değerli Fenerbahçe Kongre üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, tekrar aramızda bulunmanızda çok sevindim. Tekrar hoş geldiniz Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak. Sizi saygıyla selamlıyorum. Çoğu hususlara değineceksiniz. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Öncelikle bu futbolcu maliyetleri. Bakın arkadaşlar, 7-8 yıllık bilançoya baktığımızda 210 üzeri 240 civarı bir futbolcu transferi. Dünya kadar bir para, bir masraf. Bugün bu paralarla Fenerbahçe Spor Kulübü eğer bugün yeniden bir yapılanmaya gitse, inanın var ya Şampiyonlar Ligi'nde bir en az çeyrek finali, yarı finali görebiliriz. Ama ne hikmetse çok transfer yapıyoruz, istikrar yok. Bu istikrarlar olmadığı için de kulüp başarılı olamıyor. Sayın Başkanım, sizden ricam çok futbolcu transfer etmek değil. Mantıklı transferler ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir an evvel başarıları elde etmektir. Yani istikrarın olmadığı yerde de başarı olmaz. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Burak Demirdağ ağırından Sayın Ufuk Aydın. Sayın Ufuk Aydın da burada beklerse.
3: Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulumuz, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli kongre üyeleri ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili Fenerbahçeliler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Fenerbahçe'mizin önündeki en önemli meselelerden biri, yıllardır biriken ve kulübümüzün hareket alanını ciddi biçimde daraltan ağır borç yüküdür. Artık günü kurtaran çözümlerden çok borcu azaltan, sürekli gelir üreten,

0: ve Fenerbahçe'nin geleceğini güvence altına alan kalıcı bir mali yapı ihtiyacı söz konusudur. Bu noktada başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a güvenimiz tamdır. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım bu kulüp için geçmişte yalnızca elini değil, gerektiğinde gövdesini de taşın altına koyduğunu pek çok kez göstermiştir. Bugün hala Fenerbahçe'nin yükseldiği pek çok alanda onun döneminde ortaya konulan yatırımlar, tesisler ve oluşturulan değerler vardır. Ben henüz bir yıllık bir kongresi 30 yaşında bir Fenerbahçeliyim. Çocukluğuma ve gençliğime dönüp baktığımda Fenerbahçe'ye dair hafızamda olumlu hangi anı varsa onların arkasında Aziz Başkan'ı görüyorum. Büyük sevinçlerimizde, mücadelelerimizde, Avrupa gecelerinde ve bu kulübün büyüklüğünü bize hissettiren pek çok hatırada Aziz Başkan'ın imzası var. Bu nedenle Aziz Yıldırım benim kuşağım için yalnızca bir başkan değil, Fenerbahçe'nin en önemli yapı taşıdır. Bugün açıklanacak projeleri de bu nedenle çok kıymetli buluyorum. Aziz Başkan'ın geçmişte olduğu gibi yalnızca kendi dönemini değil, kendisinden sonraki Fenerbahçe'yi de düşünerek kulübümüzde kalıcı kaynaklar bırakacağına inanıyorum. Sportif tarafta ise sezon başı kadro yapı planlamasının harcama limitlerinin etkisini kabul etmekle birlikte bazı bölgelerde eksik kaldığını düşünüyorum. Teknik direktörümüzle yaşanan kısa süreli ayrılık ve geri dönüş sürecinin de daha sakin ve kurumsal biçimde yönetilmesini tercih ederdim. Buna rağmen ligde ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşümüzdeki ilk mücadelemiz umut vericidir. Buradan Sayın Başkanım'a seslenmek istiyorum. Sağlığınız el verdiği müddetçe bu camianın lütfen başında olun. Tecrübenizi ve birikiminizi Fenerbahçe'nin geleceğini aktarmaktan çekinmeyin. Bunu tekraren söylüyorum. 30 yaşındaki bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Benim hafızamda hangi mutluluk varsa arkasında siz varsınız. Sağlığınız el verdiği müddetçe de lütfen başımızda olun. İnanıyorum ki Fenerbahçe'nin hem mali gücünü yeniden kazanacak hem de özlediğimiz sportif başarılara ulaşacaktır. Başkanımızın vecizesi, ulu önderimizin sözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe, ne mutlu Türk'üm diyelim. Saygılarımla.
1: Sayın Ufuk Aydın, ardından Sayın Oğuzkan Akyalçın gelecekler. Bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bugün Edirne'de yapılan Türkiye Büyükler Kürek Şampiyonası'nda kürekçilerimiz hem erkeklerde hem kadınlarda Türkiye şampiyonu olmuşlardır. Hepsini tebrik ediyoruz.
2: Sayın Divan Başkanım ve yönetimi, Sayın Kulüp Başkanım ve yönetimi, kurulların üyeleri, Sayın Yüksek Divan Kurulu büyüklerim, kongre üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii bir konuşma düzenlemiştik ama şimdi buradaki tartışmaları görünce de insan biraz hayal kırıklığına uğruyor. Biz şimdi burada şu anda sonucu tartışıyoruz. Bu kadar borç var, bu kadar alacak var, bu kadar verecek var. Burada da bir süreç var. Bu süreci ne tartışabiliyoruz, ne konuşabiliyoruz? Buraya nasıl geldik, niçin geldik, bu borçlar nasıl oldu? Bunları konuşmaktan geri duruyoruz. Bu esasen bunun üzerinde düşünmek, bunun üzerinde kafa yormak lazım. Peki bunu nerede konuşmamız gerekiyordu? Bunu pek tabii ki divanda konuşmamız gerekiyordu. Temmuz önündeki divandaki yaptığım konuşmada bu konuya değinmiştim. Maalesef Sayın Denetim Kurulu özellikle son 7-8 yılının denetim raporunu sağlıklı bir şekilde divana intikal ettirmediği için de ben ve benim gibi divan kurulu üyelerinin büyük bölümü bu borcun nasıl olduğunu, ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Ne zaman öğrendik? Kulüp devir teslim oldu. Biz kulübün ciddi manevi borcun olduğunu öğrendik. Ya şimdi soruyorum, şimdi divanda bunları tartışmayacağız da divanda ne yapacağız? Niçin gelip gidiyoruz divana? Divanın görevi ne? Taraftar eleştiriyor, siz eleştiriyorsunuz, cami eleştiriyor, divanda ne yapıyorsunuz? Şimdi divanda ne yaptığımızı lütfen divanı seyrederek görün. Arkadaşlar 2021-23 yılında divanın bütün yetkilerinin elinden alındı. Divan sadece sembolik hale geldi. Benim gibi hani tabiri caizse halk deyiminle deli gömleği giyip biz kürsüye çıkıyoruz, eleştirimizi yapıyoruz. Dolayısıyla da sevimsiz bir hale geliyoruz maalesef. Üzüleceğim ama bu böyle. Bu süreç var. Ya Allah aşkına 43 tane futbolcu transfer yapılmış. Biz bunu yönetim değişikliğinde öğreniyoruz. 23 tane yabancı futbolcuya muazzam imkanlar, muazzam fırsatlar tanınmış. Biz bunu divanda öğreniyoruz. Yerli futbolcular deseniz yine öyle. Ben de sorun, ya kendi paranız olsa böyle harcar mısınız? Fenerbahçe zengin bir kulüp değil. Evet, içimizde hala vaktinde olanlar var. Allah daha çok versin. Ama Fenerbahçe yoktan var olan bir kulüp. E bakıyorsunuz mallarınız, gayrimenkulleriniz satılıyor. Bakıyorsunuz hisseleriniz satılıyor ve bunlar da sessiz sedasız. Peki bunu konuşup tartışacağımız yer neresiydi? Divan kurulu değil miydi? Ben her zaman söylüyorum, ya divanı çalıştıralım.
1: Sıralama bitti artık. Baştan anons ettim zaten.
2: Ya divanı...
1: Otursan bir değerlendiririz.
2: Ya divanı çalıştıralım. Ben de her zaman söylüyorum, eğer çalıştırmayacaksak, her yer yapmayacaksak ve divanda azami ölçüde şeffaf dönem vermeyeceksek bizi de bu sorumluluktan kurtarın. Yani çünkü taraftar da camiada geçiyorsunuz televizyonun karşısında seyrediyorsunuz da biz konuşuyoruz, borç harç diyorsunuz. Siz de diyorsunuz ki bu kulübün borcu var mı, harcı var mı? Bakın biz kulübün her ay eksi 5 milyon euro açık cari verdiğini Sayın Saadettin Saran'dan öğrendik. Ya dedim nasıl kulüp eksi cari 5 milyon euro açık veriyor? Anlatınca şaşırıyorsun. Şu anda çıkan borçlarla şimdi biz kulüp yönetimine diyoruz ki bu borçları çevirin. Çeviremiyorlar, hepsi çok yoruldu. Geleli 3 ay oldu. Yoruldular. Şimdi diyoruz ki stadı yapın, sosyal tesis yapın. İşte efendime söyleyeyim yeni transferler yapın. Nasıl yapacak? Kulübün borcunu nasıl çevirecek? Bu yatırımları nasıl yapacak? Her zaman söylüyorum. İki tane yol var. Ya biz bu düzende devam edeceğiz kulübü parça parça satılmasına göre bakacağız, şahitlik edeceğiz, belki onay vereceğiz. Veya da Fenerbahçe'nin çıkış yolu, ben kendi kişisel değerlendirmem, muhakkak İvedik'le beraber kurumsal bir yapıya kavuşması. Önümüzde 2020'de önemli bir kulüp başkanlık seçimi olacak. Önce divan başkanlığı seçimi, arkasından kulüp başkanı seçimi. Fenerbahçe muhakkak İvedik'le beraber muhakkak yeni tüzükleriyle hem vakfımızın hem kulübümüzün yeni tüzüğüyle gitmek mecburiyetiyle.
1: Toparlayalım Fuk Bey.
2: Hemen başkanım. Dolayısıyla bu yüksek tonda tartışmaların belki ruhuna uygun olabilir ama hani ben diyorum ki bu tür tartışmalar acaba divanda yapsak daha iyi olur mu? Bu Mali Genel Kurul hem kulübümüzü hem camiamızı hem bütün Fenerbahçe hayırlı olsun. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Oğuzkan Akyalçın, arkasından Nurkan Kocatekin gelecekler. Nurkan Bey de burada beklesinler. Ufuk Bey bu eleştirisini Divan Kurulu toplantısında da yaptı. Orada da cevaplandırmıştım. Divan Kurulu'nun yetkilerinin dediği gibi tüzük değişikliğiyle epey azaltıldı. Hatta minima indirildiği doğrudur. Dönemimizde kurumsallaşması için Divan Kurulu'nun denetim kuruluyla birlikte müşterek çalışmalarımız olmuştur. Ben açık kalplilikle söyleyebilirim ki burada gördüğümüz her rakam kuruşuna kadar denetim kurulu raporlarında var. Ve bunlar divan kuruluna sunuluyor. Ama maalesef divan kurulunda zaman zaman kısır tartışmalar oluyor ve bunlar gözden kaçıyor. Denetim kurulunun verdiği rakamlar az evvel okundu. O rakamları bakın Ekim'de, 25 Ekim'de divan kurulu olacak. Kuruşu kuruşuna aynen göreceksiniz. Teşekkür ederim. Sonra konuşuruz Ufuk Bey. Ufuk Bey sonra konuş. Toplantıyı bitirelim. İbra var. Ufukçum, İbra gündemi var. Ondan sonra konuşuruz, konuşacağız.
0: Değerli Hazirun, faaliyet raporunu beraber dinledik, okuduk. Durumun vehametini bir kez daha çok yakından hissettik. Kulübümüzün öz kaynağı rapora göre eksi 1.4 milyar lira. Kısa vadeli borçlarımız dönem varlıklarımızı 11 milyar lira aşıyor.

0: bağımsız denetçi işletmenin sürekliliği konusunda önemli bir belirsizlik var demiş. Bunun adı Fenerbahçe'nin beka sorunudur. Faaliyet raporunu gösterip çeşitli rakamlarla farklı yorumlar yapılabilir. Raporda belli bir miktarda kar da gösterilmiş. Ama bir satır yukarısına bakınca bu karın arkasında büyük bir enflasyon muhasebesi olduğunu görüyoruz. Yani bu paradan kasamıza giren herhangi bir kuruş yoktur. Bu sadece muhasebe hesabıdır. Onu çıkarınca gerçek sonuç -8.8 milyar lira yapıyor. Tüzüğümüze bakınca tüzüğün 62. maddesinin 4. fıkrası çok açık. Yönetim kurulu bütçe dışında harcama yapamaz diyor. 3 tane de istisna vermiş. Ekonomik sapma, beklenen üstünde sportif başarı, ek ticari gelirin yarısına kadar harcama. Bir yıl önce 18 milyar lira giderlik bir bütçe onaylanmış. Harcanan ne kadar? 30 milyar. Bir önceki yönetim için kabaca bir hesap yapmamız gerekirse ekonomik sapma ve ek ticari gelirlerin yarısını eklediğimiz durumda bile 3,5 milyar liralık bir harcama hiçbir istisnaya girmiyor. Sportif başarı istisnası olduğu da söylenemez. Ligi ikinci bitirdik. Bunu başarı kabul edemeyiz herhalde. Bugün ibrasını oylayacağımız 3 ayda bile bütçe 6,3 milyar gider öngörüyor. Gerçekleşen 9,6 milyar. Aynı hesapla yaklaşık 2 milyar lira hiçbir istisnaya girmiyor. Ek bir bütçe de bu kürsülere gelmedi. Yine tüzüğümüzün 62. maddesinin 7. fıkrası çok açık. Bu harcamalardan yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Sayın Saadettin Saran ve finansdan sorumlu başkan vekili Murat Salar seçilmeden önce ve seçildikten sonra Fenerbahçe'nin gelir sorunu yok, harcama sorunu var dedi. Kısmen haklılardı ama harcamayı azaltmadılar, arttırdılar. Bugün bunu kendilerine sormak isterdik. Kendileri burada yok. Yok ama geçen sene seçimli genel kurulda Saadettin Bey kurulu 11.30'da terk etti. Onu bile sonuna kadar beklemedi. Kendisine bu konuları soramadık. Peki bu sırada denetim kurulu ne yaptı diye sormak istiyorum ben. Tüzüğün 42. maddesi kendilerine önemli yetkiler veriyor. 3 ayda bir bütçeye uygunluğu denetleme görevi veriyor. Mali yapıyı bozan bir harcama görerse genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlü kılıyor. Denetim kurulu giderlerin bütçeyi %52 aştığını kendi raporunda yazmış ama herhangi bir aksiyonda göremedik. Çok kısa olarak da bugünkü yeni bütçeyle ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Yine tüzüğümüzün 62. maddesinin 2. fıkrası bütçenin denk olmasını şart koşuyor. Yeni bütçeye bakmak isteyenler için faaliyet raporunun 96. sayfasında 1 milyar lira kar gösterilmiş. Çok güzel. Ama bu karın içinde 5 milyar liralık enflasyon muhasebesi var. Onu çıkarınca sonuç -4 milyar yapıyor. Kur zararında yönetim lehine ayıklarsak bütçe 3,2 milyar lira açık veriyor. Zannedersem bu denk bütçe değildir. Bu konuları çözebileceğimiz maddelerden biri şeffaflık. Şeffaflık finansal disiplinin en önemli parçalarından biridir. Son olarak KAP bildirim eşikleri değiştirildi. Yeni eşiklere göre örneğin başkanımız ismini zikrettiği için söylüyorum. Çağlar Söyüncü'nün 8,5 milyon euroluk bonservisini öğrenemeyecektik. Kuvvetle muhtemel ki Cengiz Ünder'in 15 milyon euroluk bonservis bedelini de öğrenemeyecektik. Bu eşiğin altında kalacaklardı. Yönetimimizden bunu tekrar gözden geçirmesini ve şeffaflık için daha açık olmalarını rica ederim. Son olarak 3 yılda 3 seçim yaptık. Bu sene yine bir seçimimiz var. Her gelen yönetim şampiyonluk baskısıyla gelecek yılların gelirini harcıyor. Her giden yönetim faturayı bir sonrakine bırakıyor. Olan Fenerbahçe'ye oluyor. Belli ki bunu kişiler durduramıyor. Bunu ancak kurallarla durdurabiliriz. Bu nedenle affınıza sığınarak tüzükte iki değişiklik talep ediyorum. Birincisi, gelecek dönem gelirlerinin önden tahsiline yıllık bir tavan konsun. Yönetim görev süresinden sonraki sezonlara düşen kısmı ancak genel kurul onayıyla kullanabilsin. Kendi dönem süresindeki değerleri kullanamaz. Diğer bir konu da bütçe %10'dan fazla aşılırsa yönetim kurulu 60 gün içinde ek bütçe için genel kurulu toplamak zorunda olsun. Yönetim kurulunun bu önerilerimizi değerlendirmesini rica ederim. Hepimiz şampiyon olmak istiyoruz. Ama hepimizin asıl gayesi, asıl derdi Fenerbahçe'nin kuvvetli, geleceği parlak ve payidar olmasıdır. ve inanıyoruz ki bu finansal disiplin sorunları çözüldüğünde şampiyonluklar sırayla gelmeye başlayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.
1: Teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız Sayın Nurkağan Kocatekin. 5. Bu fasıldaki son konuşmacımızdır. Sonra İbrahim'e geçeceğiz.
2: Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sonsuz sadakatle seven tüm Fenerbahçelilere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi başkanımız da çok güzel değindi. Ben buradaki bir yoğunluğa bakıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mazisindeki yatan şanlı şerefli tarihi bilmeyen üyelerimiz var. Önceki konuşmalarında Sayın Başkanımız yine Yüksek Divan toplantılarından bir tanesinde ben uzaktan YouTube'dan takip ettiğim kadarıyla bu hedef 1 milyon kongre üyesiyle ilgili projede hata yaptığımızı kabul ediyorum tarzında bir ifadesi olmuştu. Hatta bu çürük elmaları temizlememiz gerektiğini söyledi. Şimdi ben de buradan bir önerge olarak tüzük iyileştirmesi kesinlikle yapılacaktır diye düşünüyorum. Bu devamsızlık konusuyla ilgili Sayın Başkanım tüzük iyileştirmeye bir uyarlama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü çok devamsızlık oluyor. Bu tartışmaların olacağı zaten hemen hemen bütün kongrelerde ortada. Özellikle 4 ve 5. maddelerde ben konuşmak istedim. İşte son konuşmacı olmanın şeyi bu. Bir önceki kongre üyesi arkadaşım tebrik ediyorum. Çok güzel yerlere parmak bastım. Kesinlikle ve kesinlikle yeni seçilen yönetimi tabii ki biz seçiyoruz kongre üyeleri olarak. İbra derken de biz ediyoruz.
1: Üyemiz bütün... gömlekle konuşuyor ama lisanslı ürünle konuşuyor.
2: Kalbim kırıldı. Şekip Başkanım, yani Feneryum anadan doğmayız. Dediğim gibi biz İbra ediyoruz. Biz seçiyoruz yeni gelen yönetimleri. Şimdi hal böyleyken bu tartışmaların da ortaya çıkması çok çok üzücü. Bu yüzden de yine tüzüğümüzde kesinlikle iyileştirme yapılırken yeni seçilen yönetimin getirmiş olduğu sponsorluklar bağlayıcı olmamak şartıyla milyonlarca euro sponsorluk bağlanabilir ama görev süresi boyunca bunun kesinlikle limitlenerek gerekirse yönetim, genel kurul, olağanüstü toplantılar yapılarak bu izinlerin alınması gerekiyor. Ya gerçi alınsa da biz onay veriyoruz, bu limitleri aşıyoruz zaten, bu da çok önemli. Şimdi çok kısa birkaç tane algıyla ilgili de ben de bir şey söyleyeceğim. Sürekli bir şampiyonluk baskısı yapılıyor son dönemlerde ve çevremde de buna duyum alıyorum yani. Şimdi çocuklarımız ağlıyor. Ben inanılmaz sinirleniyorum böyle bir şey duyunca. Ya biz Fenerbahçeliler hala diyorum yüksek sadakatle ruhen bağlıyız. Kulübümüzün tarihini, her şeyi böyle biliyoruz. Tabii bilmeyen, araştırmayan kesimi de bilgilendirmek ve eğitmek de gerekiyor. Burası ayrı bir konu. Bu algılara artık düşmememiz gerekiyor. Biz yine çocuklarımızla sevgiyle, şefkatle zaten gönülden bağlayacağız bu kulübe. Birkaç yine benim önerim var. Şimdi yılda bir kez ya da olağan dışı durumlarda kongreyi toparlayamıyoruz. Yılda iki kez bence bu oturumların yapılması gerektiği bir zorunluluk hale geldi. Yani bir öneri olarak bunu da sunuyorum. Benim Şekip Bey biliyor zaten en böyle hassas olduğum konu bu akredite ya da olmayan derneklerle ilgili. Şimdi bu çok büyük bir problem. O kadar çok yönetimimizi baskı altına alıyor ki bu dernekler sadece kombine, bilet vesaire değil. Yani bu konunun da bence dillendirilmesi gerekiyor. Son kez bir de bu yasa dışı bahis ve kara para aklama ile ilgili. Geçen sene oturumda konuşamadım ama Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vatandaşları uyarmak için çok güzel bir billboardda belediye ve halk otobüslerinde bir afiş vardı. Onu paylaşamadım ama kısaca ben size anekdot söyleyeyim. İBAN kullanımı, yasa dışı bahis ve kara para aklama. Ya suçtur diyor yani tırnak içinde. Şimdi bu suç neden sadece Fenerbahçe'nin üstüne yalanlar atılınca suçmuş gibi kabul ediliyor ama gerçek suç olarak kabul edilmiyor? Bu bende ayrı bir soru işareti. Şimdi sözlerime son verirken şahsımla ilgili de bir önceki konuşmalarımda çarptırılan bir kısım var. Ya şahsımla ilgili de çok kısa bir şey yapacağım. Çok güzel söylemiş yazarımız. Beni benden öğren. Herkes aynı değilim ben. Şimdi biz Fenerbahçeliler bir eser ayrı ayrı herkesi tanımak

0: Şimdi beni tanımayan herkes bir önceki konuşmamda ön yargıyla bakabilir. Ve bu konu benim için çok hassas çünkü Fenerbahçe tarihini iliklerine kadar hisseden biriyim yani. İstanbul'un işgal altından Cumhuriyetimizin kurulumunun temellerini oluşturan her andan günümüze kadar maalesef gerçeklere karşı körüz ama Fenerbahçe'mize ve bizlere yapılanları unutturursanız, unutursan hakkımı hiçbir zaman helal etmeyeceğim. Buradan bunu da söyleyeyim. Toparlıyorum, çok kısa, az kaldı. Hayatta nefes aldığım sürece tecrübe kazanmaya devam ettim ve böyle de devam edecek. Öğrenmeye ve gelişmeye, her zaman doğruları keşfetmeye bir açık bir karakterim var benim. Sözlerime son verirken rahat bir vicdanla uyumanın bedeli olamaz. Buradan bunu net bir şekilde söyleyeyim. O kadar rahat ki vicdanım, o kadar dedikodu ve karalamaya rağmen oradan belirtmek istiyorum. Sonsuza kadar sadakatle yaşa Fenerbahçe. Saygılar.
1: Teşekkür ediyorum. Bu konuşmacımızla, bir önceki konuşmacımızla değindi bu genel kurullara katılımla ilgili. Başkanımızla konuşurken konuşmasının başında bir sitemde bulundu katılımın düşüklüğüyle ilgili. Ben de çok dikkat çekici bir şey sizlere söylemek istiyorum bu konuda. Seçimli genel kurulumuzdan sonra, yani oylama işlemi bittikten sonra bir ajans 9200 üyenin ilk defa oy kullandığını söyledi. Bu haber kısmen doğru, kısmen gerçek dışı, şöyle kısmen doğru. Sayı yanlış, 8400. Bunlar da oyu kullanmadılar. Aslında sayı şöyle. Bizim kulüp üyelerimizden, aktif üyelerimizden 8400 tanesi bugüne kadar hiçbir genel kurula gelmemiş. Yani 58.000 üyemizin 8400'ü Haziran seçimlerine kadar hiçbir genel kurula gelmemiş. Bu sayı bugün 7.471'e indi. Yani 1000 kişi Haziran'dan sonra bu toplantıya gelerek bu sayıyı düşürmüşler. Bu çok büyük bir sayı. Yani ve bunlar aidat ödeyen üyeler. Yani aidat ödeyip hiç genel kurula gelmemiş bir üyenin varlığından bahsediyoruz. Ben iki üyemizin fikrine de katılıyorum. Bir tüzük değişikliğiyle genel kurulun belli sayısına katılmayan üyenin ihracı ile ilgili bir formül bulunması lazım.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Evet, Fenerbahçe'nin genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısı devam ediyor. Şimdi tabii ki üyelerin huzuruna sunulacak, belli oylamalar olacak ki Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasıyla başlayacağız. Sonrasında Sayın Tanju Kaya'nın Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tanju Kaya'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Finansalları göreceğiz, çeşitli oylamaları göreceğiz, çeşitli oylamaları dinleyeceğiz. O halde kulağımızı tekrardan genel kurula doğru yöneltelim.
3: Sabah buraya geldiğimiz zaman da düşüncemiz demin burada ifade ettiğim gibi değildi. Çünkü geçen toplantıda da kongrede de muhakkak herkesin iba edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük bu kulübümüzde böyle bir imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Bugün de sabah kızdırdılar biraz önce ama şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik beraberliği sağlamak için ben iba edeceğim. Sizden de rica ediyorum. Yalnız Kante'den dolayı 3 milyon ödeme var. Onu isteyen istediğini yapsın hanımefendi. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Sizden de rica ediyorum. Kante ile ilgili olan ödemeyi üstlerine alacaklar. Nasıl çözerlerse çözsünler. 2. Kenan Evren Lisesi ile ilgili de bizimle beraber çalışacaklar, gelecekler çünkü kendileri haberi yok. Haberleri yok söylüyorum bak. 10 sene uzatmışlar 400 bin euro karşılığında haberleri yok ya. Kulüp üniversite elden gitmiş zaten. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Üniversitesi'nin sahibi değil. Bilin. Anlatacağız birazdan. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi ve hayırlı olsun diyorum.
4: Değerli hazırın, gündemimizin 7. maddesine geçiyoruz. 1-3-2026, 31-5-2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesini genel kurulun onayına sunuyorum. İbrayı kabul edenler. İndirelim elimizi. Kabul etmeyenler, o çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemimizin 8. maddesine geçiyorum. 1-3-2026, 31-5-2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili denetim kurulunun ibra edilmesini genel kurulun onayına sunuyorum. İbra edenler, teşekkür ediyorum. İbra etmeyenler, o çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Sayın Saadettin Saran ve Sayın Saadettin Saran Başkanımız ve Yönetim Kurulu ibra edildi. Denetim Kurulumuz ibra edildi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 9. maddeye geçiyoruz. Şimdi yeni yönetimimiz bu maddede 1-6-2026, 31-5-2027 dönemine ilişkin bütçe tasarısını genel kurula sunacak ve daha sonra onay isteyecek. Tanju Bey, siz mi sunacaksınız? Buyurun.

0: Divan Kurulu Başkanım, Başkanım, değerli Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri, değerli Genel Kurulu üyelerim. Bugün ana gündem maddemiz olan bütçeyi sunmak üzere karşınızdayım. Şu ana kadar bütçeyle ilgili epey bir şey de konuşuldu ama birazcık size bunu slaytlarla ve tekrara düşmeden anlatmaya çalışacağım. İnşallah çok sıkmadan, vaktinizi almadan bütçemizi sonuçlandırmış olacağız. Sunumu alabilirsek arkadaşlar. İlk slayda. Evet. Biraz önce bu rakamlar konuşuldu ama ben tekrarını sizlere hatırlatmak istiyorum. 2025-26 sezonu finansman giderleri de dahil 642 milyon euro giderle kapatılmıştır. Bu Fenerbahçe tarihindeki en yüksek giderdir. Keza aynı dönem 463 milyon ki o tarafta da yine gelirler var, finansman gelirleri var, onlar da eklendiğinde 463 milyon euro gelirle kapatılmış ve yıl 179 milyon euro gelir gider fazlasıyla, daha doğrusu açıkta kapatılmıştır. Bir sonraki slide'a geçelim.
1: Verilir mi onu da?
0: Peki bilançoda durum nasıl? Bir ona bakarsak. Geçen sene 91 Şubat'ta başlayıp yine ertesi yılın Şubat'ında biten 3 sermaye artışı, ki burada hissedarlarımız, taraftarlarımız birazcık da üst üste gelen bu artışta mağdur olmuşlardır. 91.4 milyon euroluk sermaye artışı yapılıp içeriye yeni kaynak konulmasına rağmen borç 439 milyon euroya ancak indirilebilmiştir. Orhan Bey biraz önce 2018 yılıyla başladığı için ben de çok kısa bir şeye değinmek istiyorum burada. 2018'de yani Aziz Bey'in başkanlığı bıraktığı dönemden sonra, yanlış hatırlamıyorsam, 35 milyon euro Fenerol kampanyasından, yani taraftarımızdan bir gelir elde edildi. Keza 91,5 milyon euro yine hissedarımız olan ağırlıklı taraftarlarımızdan bir gelir elde edildi. Ve Ali Bey'in koyduğu 84 milyon, yani 210, bunların toplamı 211 milyon yapıyor. Bunu eklediğimizde bugün 439 milyon euro olan borç 650 milyon eurodur. Yani o günden bugüne taraftarımız ve Ali Bey'in katkısı olmasa bilançoda, bırakın en ufak bir iyileşmeyi, borçluluk daha da kötüye gitmiştir. 2018'e nereden geldiğimizi zaten benim anlatmama gerek yok. 2011 yılında bu kulübün, Futbol AŞ'nin piyasa değeri 1.8 milyar dolardı. Sadece %10 hissesini satsa bütün borç kapanıyordu. Ama sonra yaşananları, nasıl Fenerbahçe'nin önünün kesildiğini hepiniz biliyorsunuz. O yüzden o 2018 bilançosunu koymasaydınız çok iyi olacaktı Orhan Bey. Gerçekten kırıldım. Bu arada 439 milyon borç konuştuğumuz için, ama gelirlerimizi, bilançonun aktifinde yer alan kasa ve bankadaki paralarımız ve alacaklarımız düştükten sonra, Fenerium'un stoklarını düştükten sonra bu borç 368 milyona düşmüş, ki bir önceki yıla göre 305'ten 368'e yükseliyor. Yani borçla ne yazık ki küçülme olmuyor, her geçen gün artıyor. Evet, 179 milyon euro açık verilip bir de 400 milyona yakın borç yönetilirse ve de farklı bir kaynak konulamıyorsa içeriye, işte biraz önce Barış Bey detaylarını okudu, başkanımız bahsetti. Çobani'nin 2 yıllık isim hakkı, stat isim hakkı, yine Çobani'nin reklam sponsorluğunun, forma reklam sponsorluğunun 1 yılı, Adidas'ın 1 yılı, yani bizim bu döneme ait 1 yılı, loja ve kombine satışlarının bu yıl olması gereken 2026-2027 bedeli, Pasolik anlaşmasının 5 yıllık bedeli, bizden sonraki yönetimleri de etkileyecek, QNB anlaşmasının 5 yıllık bedeli, Nesinekom'un 2026-2027 bedeli, Yusuf Akçiçek ve Şimanski'nin, burada rakam söylememde sakınca yok çünkü bunlar bizim bonservis alacaklarımız, kayıtlarımızda görünüyor, 14 milyon euroluk bedeli, Ataşehir projesi ve Kayışdağ projesinin öne çekilen avanslarıyla tam 141 milyon euro önden tahsil edilmiştir. Dediğim gibi sermaye girişi haricinde başka bir kaynağınız olmazsa mecburen bu paralar kullanılmış. Ama biz ne yazık ki 2026-2027 sezonu bütçesini oluştururken bu kaynaklardan yoksun olarak başlıyoruz. Peki bununla bitiyor mu? Bir de nasıl bir tabloydu onu birlikte görelim. Görevi devraldığımız 9 Haziran itibariyle tamına 43 milyon euro Mayıs ayı itibariyle vadesi geçmiş borcumuz vardı. Hemen biraz şeyde göreceksiniz. Bunların tamamına yakında futbolcu, menajer ve bonservis bedelleriydi. Haziran sonuna kadar UEFA'dan lisanslarımızı alabilmek için Türkiye liginde futbolcularımızın oynayabilmesi için ödememiz gereken tutarsa 52 milyon euroydu. Beni bu mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak en çok şaşırtan ve birazcık da ürküten ise yıllık nakit akışı açığının 180 milyon euroda sonuçlanıyor olmasıydı. Yani 180 milyon euro ilave kaynak koyamazsanız faaliyetlerinizi idame etme şansınız yok gibi. Bu arada ne oldu? Türkiye Futbol Federasyonu hoş geldiniz hediyesi olarak bize transfer bütçeli harcama limitlerimizi bildirdi. 6 milyar 300 milyon civarında bir rakam.

tebliğ edildi. 120 milyon euroya yakındı daha doğrusu. Fakat bu 120 milyon euroluk rakam bizim mevcut kadromuzun maliyeti bu 120 milyon euronun 32 milyon üzerindeydi. Yani bizim transfer yapabilmek için önce futbolcularımızdan ciddi bir azaltıma gidip 32 milyon euroluk satış yapıp sonra bir miktarda o limitler yine satış veya maliyet düşürerek limit boşluğu açıp transfer yapmamız gerekiyordu. UEFA hemen akabinde 7 milyon euroluk bir ceza gönderdi. Bu da takım gelir gider rasyosunu aşmadan kaynaklıydı. Burada da UEFA çok net olarak şunu söylüyor. Diyor ki futbol AŞ'nizin gelirlerinin toplamı giderlerinizle kıyaslandığında giderleriniz bu gelirlerin %70'ini geçemez. Bizde ise bu oran %84'tü. Görüşmelerle aslında çok daha yukarıda olması gereken ceza ilk kez aşım olması nedeniyle bu rakamlara çekilmiştir. Ama demokrasinin kılıcı gibi başımızda duruyor. Bu şeylere inemezsek o cezanın katlanarak gelme olasılığı da çok yüksek. Peki ne oldu da bu transferler yapıldı ve bu borçlar bir anda ödenebildi? Ben tekrar burada dönüp başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerime ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Ama sağdaki yeşille gösterilen tabloya bakarsanız yönetim kurulu kasa kolaylığı anlamında bir miktar bu nakit şeyini çözmek için, açığını çözmek için katkı sağlamıştır ki orada rakamı görüyorsunuz 38 milyon euro. Yine yönetim kurulumuzun reklam ve sponsorluk desteği, bu kısa süreye sığanlardan bahsediyorum. Daha gelecek bir sürü sponsorluk destekleri olacak. Yine yönetim kurulunun teberrulu, yüksek şerefi ödeyerek locaları alması ve bazı loca sahiplerimizin de yine ekstra localı bedelleri ödeyerek sağladıkları 11 milyon euroluk ek gelirle Haziran sonuna kadar ödememiz gereken 52 milyon euroluk sorun çözüldü ve Fenerbahçe'miz ilk kez hiç sıkıntı çekmeden yanlış olur ama ilk kez bütün edimlerini yerine getirmiş oldu Haziran sonuyla. Sonra bu transfer limitleri için hemen büyük bir sponsorluk projesi ki biraz sonra arkadaşlarım anlatacak, onlardan çok fazla rol çalmak istemiyorum ama burada COV 1907'yi görüyorsunuz. Onun bedeli çok daha yüksek ama bizim o dönemde bilançomuza ya daha doğrusu harcama limitlerimize efekti 57 milyon euroydu. Bir altında gördüğünüz yine stadımızda yapılan LED ekranları hatırlıyorsunuz locaların üzerinde. Oradan gelecek gelirlerde de 15 milyon euro civarında bir reklam geliri sağladık. Ve böylece hem transferler yapıldı, hem borçlarımız ödendi ve bu mali tabloyu oluşturan, o sorunlu mali tabloyu oluşturan dönemden bir nebze kurtulmuş olduk. Bir sonraya geçebiliriz. Devam. Evet. 2025-26 sezonunun kapanışı 457 milyon euro gelir. 611 milyon euro giderdi. Biraz önce söylediğim 154'e alttaki finansmanda eklerseniz 179 milyon euroluk bir giderle kapanmıştı. Bu sene biraz sonra arkadaşlarımın sunacağı yaklaşık 200 milyon euro ama zamanla daha da milyarlara giden bir değer getirecek olan projeler eklenmemiş haliyle, biraz önce bir arkadaşımız çünkü konuşmasında söylemişti, denk bütçeden bahsetmişti. Evet, denk bütçemiz olacak ama onayları alınmadığı için buradaki rakamlara eklenmedi. 451 milyon euro gelir, 497 milyon euro gider bütçelenmiştir ki bu 497 milyon euro gider bir önceki seneyle kıyaslayınca 611'den buralara geliyor. %20'nin 25'e yakın bir küçülme demektir. İnanın her detaya tüm ayrıntılarıyla bakıldı ve tek tek hesaplanarak giderlerin buralara indirilmesi sağlandı. Bir sonraya geçelim. Evet, peki gelir giderlerimizdeki ana birkaç rakamın üzerinden gideceğim. Sizin çok da vaktinizi almayacağım ama kısaca. Bakın, bir geriye arkadaşlar. Reklam sponsorluk gelirlerimiz bir önceki yıla göre 135 milyon euroya, 126 milyon eurodan 135 milyon euroya yükseliyor. Bu %9 civarında, 10 civarında bir artış ama halen görüştüğümüz sponsorlarımız var. Eminim ki bu rakamın realizesi 145 milyon eurolarda olacak. Keza lisanslı ürün satışımız ve stat hasılatı. Ben burada bir detaya ufacık girmek istiyorum.
Lisan

Aslı ürün ve stat hasılatı bizim taraftarımızın Fenerbahçe'mize verdiği gücün en büyük göstergesidir. Ekonomik gücün en büyük göstergesidir. Statta, sahada, caddede, mahkemede bizi yalnız bırakmayan taraftarımız ürün satışında ve bilet satışında da hiçbir zaman yanımızdan eksik olmadı ve ekonomik gücünün ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bazı internet sitelerinde ve araç

ikili satış, organik satış ve bunların tamamı da adet olarak rakiplerimizin çok üzerindedir. Oralarda yapılan sponsorlu, içeriye gelir koymak için yapılan sponsorlu satışlar bizim rakamlarımızda yok. Bizim satışımız taraftarımızın biraz önce de bir kongreye bizim giydiği gömlek gibi övünerek giydiği ürünlerden oluşuyor. Stat hasılat tarafında da benzer bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yine rakibimizin bir tanesiyle stat kapasitemizde de fark olmasına rağmen 5000'e yakın bir fark var. Onların 42.000, bizim 35.000 kombine sattığımız bilet sattığımız söyleniyor. Hanımefendiler, beyefendiler, biz spor kulübü, futbol kulübü değil. Bizim aynı gün voleybolda Şampiyonlar Ligi maçı, aynı akşam Euroleague maçı ve aynı saate denk gelen Avrupa Kupası maçımız oluyor ve aynı gün biz bu 3 salonu da stadyumda dolduruyoruz. Bizim 13.000 Ülker Arena, şu anda içinde bulunduğumuz Ülker Arena'nın kombine bilet satışları ve yine voleybolumuzdaki 4.000'lik rakamı eklersek, bırakın 7.000 geride olmayı, rakibimizin %20 üzerinde bir gelir ve bilet satışına ulaştığımız çok net olarak görülüyor. Burada taraftarımıza minnettarız. Onlar her zaman Fenerbahçe'nin arkasında tüm gücüyle olmuştur. Teşekkürlerimi sunuyorum. Stat hasılatı bahsettikten sonra çok kısa da katılım rakamında dikkatinizi çekecek bir artış var. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne girmemizden kaynaklı gelen bir bedel burada bir rakamımızda yükselmeye ulaştı. Son burada gelir tablosunda gelirlerimiz içinde bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Nakliye yayın. Bakın, toplam bütçemizin %3'ü bile değil. 12 milyon euro. TL olduğu için euro kuru artışına bağlı olarak eriyor. Şimdi yayın ihalesi yapılmak üzere ama çok büyük bir beklenti içinde olmadığımı söyleyeyim. Yönetimim adına konuşmayayım. %100 artsa da bu bilanço büyüklüklerinde artık bir anlam ifade etmiyor. Ama ta 2011'li yıllara, 13'lü yıllara bir gidin. Nakliye yayın gelirleri bütçede ne kadar önemli bir yer tutuyordu. İnşallah o günleri tekrar yakalarız. Gider tablosuna, siz geçebilir misiniz arkadaşlar, bu atlatmıyor. Evet, gider tablosuna geçersek, şu üç kalem, ilk üstteki üç kaleme dikkatli bakın lütfen. Sporcu ve teknik ücret ve teknik kadro ücretleri, menajer, amortisman ifadesinden de yine sporcuların bonservis bedelleri. Eğer Türkiye liglerinde şampiyonda oynuyorsanız, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaksanız, voleybol takımınız, basketbol takımınız gerçek anlamda Avrupa şampiyonuysa, yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste alıyorsa ve her yıl finallere kalıyorsa, artık 320-330 milyon euroların altına bu giderlerinizi düşürme şansınız çok nadir, zor görünüyor. Ve bizim de en büyük giderlerimizi zaten bu oluşturuyor. Sonrasında aşağıda operasyonel giderler falan var. Bu rakamlarda da ciddi anlamda tasarruflar sağlandı ve 497 milyon gibi bir tutarla inşallah bu sene gider bütçemizi de kapamış olacağız. Burada bir herkesin, benim de yönetici olmadığım dönemde çok merak ettiği amatör şubelerin gelir giderini göstermek isterim sizlere. Kadın futbolda görüyorsunuz rakamları, 4.6 milyon gelir, 5 milyon gider. Erkek basketbol enteresan şekilde, ki bu salonu dolduruyor, 50 milyon euro, artık 51 milyon euro gelir, 47 milyon, 48 milyona yakın da gider oluşturuyor ve artıya geçmiş durumda. Tüm basketbol ekibini kutluyorum. Kadın basketbolda çok cüzi bir gelir gider farkı var ama bizim asıl yani yönetmemiz gereken yer erkek voleybol ve kadın voleybol, ama başında Aydın Bey gibi bir yöneticimiz var. İnanın her detayla çalışıyor. Eminim ki bir dahaki bütçe sunumunda burada da farklı rakamları göreceğiz. Amatör branşlarımızın gelir gider şeyi bu. Ama biz her yıl olimpiyatlara 50'ye yakın sporcu veriyoruz. Her olimpiyata 50'ye yakın sporcu veriyoruz. Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutuyor, göndere bayrağımızı çektiriyor. Buraya giden sporcularımızın sporcuların yarısından fazlası Fenerbahçe. Biz bunun gururuyla mutluyuz. Burada birazcık sübvanse etsek, destek versek de o başarıyı yaşatmanın bedeli bu maddiyatla ölçülmüyor. O yüzden tüm sporcularımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Evet. Durum bu. Bütçe 46 milyon gibi görünmesine rağmen bu sene biraz sonra arkadaşlarımız sunacağı ve bu seneye

0: girecek önemli tutarda geliri oluşturan rakamlarla beraber 550 milyon belki 600'leri zorlayacak şekilde gelir yaratırken 500 milyon civarında da gider yaratacak. Yani uzun bir aradan sonra Fenerbahçe bütçesi fazla verecek ve uzun bir aradan sonra da Fenerbahçe borç azaltımına gidecek inşallah. Evet, sürdürülebilir olmadığını biraz önce gelir gider tablosunda gösterdik. 368-370 milyon net borç yönetiyorsanız ve gelirlerinizde de büyük artışlar yapamıyorsanız bu iş borçlanmayla da bu işi yürütemezsiniz. Zaten borç verecek de bulamazsınız. O nedenle kulübümüzün geleceğine sağlam temeller atacak projeler ki bunlardan birçoğu az sonra hepinizin onaylarına sunulacak. Bizler için çok önemli. İnşallah o projeler onaylandıktan sonra tekrar o 2011'de söylediğim 1.8 milyar euro şirket değerine ulaşacak futbol AŞ'miz oluşur ve Fenerbahçe'miz Avrupa'nın o devler ligindeki ilk 4-5 kulübünden bir tanesi olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
1: Evet, sizlere Aziz Yıldırım ve Tanju Kaya'nın, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Tanju Kaya'nın açıklamalarını dinlettik. Biraz sonra hem Aydın Cengöz hem Muzaffer Can Bedir'in süreçle alakalı sizlere tamamen tabii ki yerinde takip eden iki kişinin açıklamalarını da dinleteceğiz. Sonrasında tabii ki akışımız devam edecek.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
7: Evet, Aydın Cingöz ve Muzaffer Canbedir'e bir kulak verelim.
8: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Mali Genel Kurul toplantısını yerinden takip ediyoruz. Sayın Saadettin Saran ve yönetimi ibra edildi. Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk konuşmasında sizi ibra etmeyeceğim deyip sonrasında herhalde kıyamayıp çıkıp ben ibra edeceğim ama siz bilirsiniz dedi ve Sayın Saadettin Saran ve yönetimi ibra edildi. İstersen bununla başlayalım abi, neler söyleyeceksin?
9: Şöyle, şimdi tabii bugünkü kongrenin iki önemli tarafı vardı. Saat 13.08, saat 10.30'da başladı. Yani bu saate kadar 2001 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki bu 3 aylık dönemin ibrası ve maaş tablosu konuşuldu. Ama toplamda da Saran dönemindeki yapılan harcamalar özelinde bir değerlendirme yapıldığını söyleyelim. Orada da bir iki nokta vardı. Bugünkü genel kurulda daha doğrusu iki kritik konu vardı. Birincisi bu dönemle ilgili değerlendirmeler. Yani mali yapının oldukça kötü olduğuna dair zaten haberler ve detaylar vardı. Geçmiş yönelik harcamalara da dahil olmak üzere Saran döneminin bu 3 aylık dönemi ibra edilecek mi edilmeyecek mi çalışması olacaktı. Şimdi ilk fasıl tamamlandı. Saadettin Saran ibra edildi.
7: İbra edildi.
9: Biraz aslında ibra edilmese ne olurdu? İbra edildi ama biraz ibra edilmemiş gibi oldu işin açıkçası. Yani o konuda bir taraftan bakacağız. Bu arada şu merak edilebilir. Yani neden sadece bu 3 aylık dönem? O da şundan ötürü, Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da biliyorsun kongresi vardı. 6 Haziran'daki kongrede Ali Koç döneminin bir kısmı ve Saadettin Saran döneminin göreve geldikten sonra 1 Mart'a kadar olan kısmı İbra'ya sunulmuş. Mali ve idari yönden biliyorsun ibra edilmişlerdi. Şimdiki konu bundan kaynaklandı. Yani bu dönemle ilgili bize son bir değerlendirme yapıldı. Tabii kürsüde zaten izleyenlerimiz de yakından takip ettiler. Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, özellikle sunumlar, Orhan Demirel'in kendi dönemine ilişkin anlattıklarından sonra ortam bir halde sertleşti. Aslında Saran döneminin genel sekreteri Orhan Demirel mali tablo ile ilgili sunum yaparken biraz daha gündemin özellikle Aziz Yıldırım'ın itirazları ve Barış Göktürk'ün itirazlarını gördük.
7: Evet.
9: Aziz Yıldırım ibra etmeyeceğini söyledi. Ama az önce kürsüye çıkarak dedi ki ben sabah buraya gelirken dedi ibra etmemekle ilgili bir düşüncem yoktu. Ama Orhan Demirel'in konuşması Saran döneminin yöneticilerinin itirazlarından ötürü, yaptıklarında kabul etmemelerinden ötürü rakamlara rağmen ben dedi sizi ibra etmeyeceğim dedi. Son artık ibra için yapılan konuşmalardan sonra Şekip Mosturoğlu Aziz Yıldırım'ı tekrar bir kürsüye çağırdı. Aziz Yıldırım dedi ki ben bu düşüncedeydim. Orhan Demirel'in konuşmaları değiştirdi beni. İbra etmeyecektim ama birlik ve beraberlik için ben ibra edeceğim dedi. Ancak bir şart koydu.
7: Kante'nin
9: menajerine 3 milyon euroluk ödemeyi siz yapacaksınız diyerek. Orada detaylar var. Onları dilersen madde gidelim. Özür dilerim. Şunu da söyleyeyim. Abi. Şimdi ne olacak? Şimdi ikinci fasıla geçiliyor. Fenerbahçe yönetiminin istediği yetkiler var. işte gelecekle ilgili planlamalarla ilgili yapılacak, alınacak yerler, inşaatlar ve Fenerbahçe Üniversitesi meselesi. O konuda en can alıcı ikinci konu olacak. Aziz Yıldırım'ın anlatımından edindiğimiz bilgiler, yorumlar bu şekilde. Şimdi o kısma birazdan geçilecek. Konuşmalar yapılacak ve oradaki oylamalar sonrası Mali Genel Kurulu son bulmuş olacak.
8: Şimdi abi Sayın Aziz Yıldırım'ın sunduğu şart Kante meselesi. Ben de bakıyorum şu anda chatte de izleyenlerimiz ve genel anlamda bu ne demek? Bu 3 milyon euro ödeme Kante'nin menajerine mi yapılacak, Kante'ye mi yapılacak? Burada ne anlatmak istedi Aziz Başkan? Orayı bir açarsan eğer izleyenlerimiz için. Yani Sayın Başkan'ın sunduğu şart nasıl bir şart? Ve buradaki mesele ne? Ne yaşandı yani orada? Onu öğrenelim istersen.
9: Şimdi bunu biz ilk defa duyduk.
8: Evet.
9: Kante'nin transferi konusunda. Bu arada İlker Algun kürsüye çıktı. Evet. Saran dönemindeki yöneticilerden bir tanesiydi. Bu arada bir nokta. Divanda Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin eski yöneticilerine çağrı yaparak, yani bu adamları almışsınız, buyurun ben size yetki veriyorum. Çünkü o da nereden çıkmıştı hatırla. Ahmet Konanç'a bir röportaj vermişti.
8: Ertan
9: Torunoğulları. Ve yetki verirlerse biz bütün bu oyuncuları satarız aldıklarımızı demişti. Aziz Yıldırım da kürsüden çıkıp şunu söylemişti. Ben yetki veriyorum, gelin satın diye. İlker Bey de çıktı, dedi ki Ertan Bey dedi Kante'ye teklif buldu ama Oğuz Çetin'in telefonlarına ulaşamadığı için bu teklifi getiremedik dedi. Aziz Yıldırım da beni arasaydınız diyerek bu konuda böyle bir mesele oldu. Ama Kante konusunun detayı şu. Kante'nin transferi sırasında menajerine de bir pay veriliyor sonuç itibariyle. Bir de bir anlaşma var. Oyuncuya verilecek ücretler, Kante'ye verilecek ücretler ve menajerine verecek ücretler. Burada biz diyor göreve geldikten sonra Kante'nin menajeri bizi aradı. Yaklaşık 3 milyon euro'luk bir alacağı varmış.
8: Evet.
9: Bunu istiyorum diye. Bunlar da bakmışlar. Demişler ki kardeşim biz sana bunu niye verelim diye. Kante'nin sözleşmesine Saran yönetimi şöyle bir madde koymuş. Çağlar Soyuncu'nun satışından enteresan bir muhtemelen ilişikli bir menajerlik şirketi var aynı zamanda. Satışından biz sana burada bir kaynağı vereceğiz. 3 milyon euro diye. Aziz Yıldırım da çıktı bunu anlattı. Dedi ki böyle iş olur mu dedi. Şimdi dedi ben dedi sizi ibra ediyorum. Ama dedi Kante'nin parası menajerine verilecek olan Çağlar Soyuncu'nun transferi üzerinden verdiğiniz sözü siz yerine getireceksiniz. O parayı siz vereceksiniz dedi. İbra ederken şart olarak bunu sundu. Önümüzdeki günlerde bunu öderler mi, ödemezler mi? Ha, İlker Bey de çıktı dedi ki bu arada bu meseleyle ilgili Saran dönemin yöneticisi. Ya dedi bunlar dedi olur dedi futbolda böyle şeyler. 2 milyon 3 milyon diyerek meseleyi kendi çerçevesinde anlatmaya çalıştı. Diğer yandan Saran yönetimine ibra ederken de aynı zamanda Fenerbahçe Üniversitesi'nin 10 yılda Medicana'ya 400 bin euro karşılığında kiralanması

0: konusunda da gelip bize çalışacaksınız. Size ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. 10 yılda bu sözleşmeye farkında olmadan ya da ne yaptığınızı bilmeden imza atmışsınız. Bu konuda da bize yardımcı olacaksınız. Bu ortadaki sorunun ortadan çıkması, kalkması için çalışacaksınız. Şartlı bir ibra edeceğim çıkışı yaptı hazırlarım. Sonrasında da ibra edildi. Bu arada hava şuydu, onu söyleyeyim. Eğer hazırlarımın son konuşması olmasaydı, bence Saran ve yönetimi Mart'la, 1 Mart'la 31 Mayıs arası bence edilmeyecekti. Senle burada birlikte izliyoruz.
1: Evet.
0: Barış Göktürk'ün konuşması sırasında.
1: Onlara da geleceğim.
0: Aziz Yıldırım'ın konuşması sırasında. Özellikle bu döneme yönelik eleştirilerde salonda çok büyük bir Aziz Yıldırım'a yönelik destek ve karşı tarafa yönelik bir tepki vardı. Eğer Aziz Yıldırım ibra edilsin çağrısı yapmasaydı, bu yetmeyeceğim demişti. Çıkıp son konuşmada ibra edilsin çağrısı yapmasaydı, ben ibra edileceğini düşünen tarafta değilim açıkçası.
1: Peki, şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın tabii konuşmalarında ilk çıktığında kürsüye çok net ifadeleri oldu. Genel olarak şunu söyledi Sayın Saran Bey yönetimine, paraları yemişsiniz.
0: Evet, bunu söylüyorum. Şimdi bunu zaten divanda da söylemişti. Divan kurulu toplantısında söylemişti. Bu arada denetim kurulu başkanı da çıktı. Saran dönemindeki bu dönemdeki mali tabloyu da anlattı. Hatırlarsan dün biz Dici Futbol'daki yayında da Saran döneminde ne kadar harcama yapıldığını konuşmuştuk. Yani gelecek yıllardan. O bilgi neredendi? Denetim kurulu raporundandı. Saran yönetimi 4 yıllık 2026-27, 27-28, 29-30 ve 30-31. Sezonlarda Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan yaklaşık 4,5 milyar civarında bir parayı önden kullanmışlar. Bu denetim raporunda var. Şimdi diğer yandan özellikle bu konuda Orhan Demirel çıktı, dedi ki biz dedi kendi dönemimiz zaten 2 yıllık dönemdi. Yani Saadettin Saran normalde uranlısı kongreye gitmese bu dönemde devam edecekti. Biz kendi dönemimizle ilgili kaynağı kullandık gibi bir savunma yaptı ama buna da ister istemez itirazlar vardı. 143 milyon olduğunu söyledi Aziz Yıldırım. Saran döneminde önden yapılan harcamaların. Ama daha vahim bir tablo var. Orada Barış Göktürk'ün de oldukça dikkat çeken bir konuşması oldu. Dedi ki yani Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasının yapıldığı dönem. 610 milyon euronun Saran döneminde harcandığını söyledi. Aynı zamanda şunu söyledi. Bunlar harcanırken Fenerbahçe'nin işte Ataşehir arazisi, yani Ataşehir arazisi dediğimiz zaman bu salonun yanındaki işte o meşhur arazi, Kayış Dağı projesi, sermaye piyasasından, SPK'dan arttırımla gelen kaynakların tamamını kullanmışsınız diyerek çok kötü bir ekonomik tablo olduğunu ve bu ekonomik tablonun eleştirilmesi gerektiğini aktardı ve şunu aynı zamanda söyledi. Dedi ki biz dedi hazır geldik de bu kadar kötüsünü beklemiyorduk diye de yine saray yönetimine yönelik eleştirileri vardı. Aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın da ilk bölümde bu konuda çok saray yönetimini eleştiren bir tavır içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve şey meselesi mesela orada özellikle oyunculardan Enes'in konusu.
1: Şimanski var bir de.
0: Şimdi mesela onu ilk defa duydum.
1: İlk defa duydum. 10 Şimanski, milyon euroya satmışsınız diyor. 5,5 milyon eurosunu da kırdırıp harcamışsınız.
0: Evet. Yusuf Akçiçek meselesinde de var. Enes'in konusu zaten buradaki önemli konulardan bir tanesiydi. Orada zaten diyecekleri bir şey de yok. Bunu yapmamışlar.
1: Bir şey de demediler.
0: Yani özetle özetle şunun altını çizmek lazım ki bu arada işte örneğin Pasolik'le ilgili şeyi söylediler, dediler ki biz orada bir bonus vardı onu kullandık dedi. Barış Göktürk de çıktı dedi ki Çobani'de de mi bonus vardı? Adidas'ta da mı bonus vardı? Sizin bakış açınızda dedi. Aziz Yıldırım suçlu, Ali Koç suçlu, kendi denetçi denetlemeyi yapan denetçiniz suçlu ama bir tek siz suçsuzsunuz diyerek aynı zamanda eleştiri getirdi. Beklenen tonda taraflar arasında bir değerlendirme yapıldığını açıkçası düşünüyorum. İbra konusu tekrar altını çiziyorum. Eğer Aziz Yıldırım
1: o çağrıyı yapmasa,
0: çağrıyı yapmasaydı bence ibra edilmeyecekti. Evet.
1: Peki şimdi son olarak bir de sana şunu sorayım. Bence ilgi çeken, dikkat çeken cümlelerinden birisiydi Sayın Başkan'ın. İnerken kürsüden şöyle bir cümle kurdu Sayın Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin parası çok, kasada 77 milyon euro para var
0: dedi. Evet.
1: Herkes rahat olsun dedi. Burada da doğal olarak insanlar devre arası transferde bir beklenti içine girecektir. Takımın da kadro planlanmasının eleştirildiğini düşünürsek burada Aziz Yıldırım'dan
0: devre için
1: beklenti olacaktır devre
0: arası. Devre için madem bu kadar alınmadığı zaman, madem bu kadar var niye yapmıyorsunuz ama Aziz Yıldırım onu aslında kulüp güvenli ellerde demek için bence buna bir vurgu yaptı. Yani biz bu kadar ödeme yaptık, kasada da bu kadar para var diye. Tabii transferle ilgili devresi tartışmalar mutlaka olacaktır takımın gidişatıyla alakalı olarak. Aynı zamanda bu arada Aziz Yıldırım devam etmeyeceğim dedi.
1: Onu da çok altını çizdi.
0: Etmeyeceğim yani, dedi, etmeyeceğim dedi. İlker Bey de çıktı dedi ki, ya etmeyecekseniz dedi, siz dedi bunları, bu projeleri niye yapıyorsunuz? Çünkü bu kazmayı vurduğunuz zaman kim bunların devam etmesi lazım. Sizden sonra gelecek olanlar devam ettirmezse ne olacak gibi. O yüzden siz devam etme hazırlığı yapıyorsunuz. Bir değerlendirmesi yaptı. Aziz Yıldırım kesinlikle hayır devam etmeyeceğim diyerek orada yanıt verdi. Yani 10.30'da 13.30'a kalan ilgili bu bölümde, 3-4 saatlik bölümde Fenerbahçe Mali Kurumu'nun çok hareketli geçtiğini söyleyelim. Bu arada 1500 civarında bir katılımın olduğunun da altını çizelim. Hatta Şekim Osroğlu da buna itiraz etti. Ve diğer yandan bir önerge de gelmiş. Denmiş ki Fenerbahçe'nin genel kurullarına bugüne kadar hiç gelmeyen 8000 kişi varmış. Hani hiçbirine gelmiyorlar. O zaman bu insanların kulüp üyelikleri de ortadan kaldırılsın. Böyle bir öneri de geldi. Belki böyle bir önümüzdeki dönemde tüzük kağıdında yeni bazı gelişmeler de olabilir. Genel hatlarıyla bu kısma kadar, yani 13.30'a kadar olan bölümle alakalı olarak benim beklediğim gibi bir mali kurul genel kurulu geçti.
1: Peki.
0: Başka özellikle şöyle bir düşünüyorum notların arasında.
1: Ben de aldım. Hepsini konuştuk.
0: Yani özellikle Barış Göktürk'ün konuşmasında 611 milyon euronun harcandığı, kulübün kasasına geçen yıl işte 400 küsür milyon girdi ve yaklaşık burada da 180 milyon euroluk bir açık olduğu vurguları da dikkat çekiciydi. Öte yandan şunun da, onu da bu arada söylemek lazım. Özellikle Saran tarafındaki yöneticiler işte algı yapılıyor. Nerede bu algı yapanlar falan, işte Şansal abiye neyse böyle bir laf attılar.
1: Öyle bir cümlesi oldu. 2-3 kere tekrarladı.
0: İsim vermediler ama birçok kişi de hedefte olabilir. Ben de hedefte olabilirim. Sonuç böyle burada bir değerlendirme yapılıyor. Bence en önemli soruyu da Saadettin Saran, özür dilerim, Barış Göktürk sordu.
1: Sezarınız nerede?
0: Salonda da büyük bir alkış koptu bu durumda. Dedi ki, kardeşim dedi, onları suçluyorsunuz. Bu insanlar nerede diyorsunuz. Sizin Sezarınız nerede?
1: Sezarın hakkını Sezar'a verin dedi İlker
0: Bey. Başkan vekiliniz niye gelmedi?
1: Sezarınız nerede dedi.
0: İlker Bey'in savunmasına gelince de orada daha meseleyi şeyden aldı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık dönemi 610 borç bıraktın dedi. En çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Biz dedi gelmişiz, birikmiş bu borçları idare etmeye çalışmışız. Elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe'nin iyiliği için çalıştık dedi. Ama bana kalırsa Saran dönemiyle alakalı olarak ibra edilmesine rağmen, tekrar söylüyorum, Aziz Yıldırım ibra edin demese bence ibra edilmeyecekti.
1: Evet.
0: İkna edici buldun mu savunmaları? Ben açıkçası ikna edici bulmadım.
1: Ben yani çok ciddi bir harcama var. Verebildiklerini düşünmüyorum. Hatta salondan da bazı tepkiler oldu. Bağırma, cevap ver, sana sorulan sorulara cevap ver şeklinde tepkilerle gösterdi kongre üyeleri. Yani çok tatmin edici açıklamalar yaptıklarını açıkçası ben de düşünmüyorum. Var mı abi eklemek istediklerin?
0: Yani şu anda en azından şu saate kadar bu. Tekrar şimdi ikinci bölüm
1: başlayacak. Aziz Bey tekrardan konuşacak.
0: Konuşacak çünkü kongreden istenen yetkiler var.
1: Evet.
0: Onlar verilecek mi, verilmeyecek mi? Ama benim gördüğüm kadarıyla tahminimi söyleyeyim. Aziz Yıldırım bütün yetkileri alacaktır. Özellikle Fenerbahçe Üniversitesi konusundaki hassasiyetini vurguladı. O konuşması daha detaylı ve daha geniş bir konuşma olacaktır Muzaffer.
2: Evet, Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in açıklamalarını sıcağı sıcağına sizlere dinlettik. Birazdan tabii ki içeriklerimiz devam edecek.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Gündemin 11. maddesini okuyorum arkadaşlar. Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi, kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması. 11. maddede söz isteyen 5 tane üyemiz var. İsimlerini okuyarak çağırıyorum. Muhammed Ömer Aslan. Muhammed Ömer Aslan'ın arkasından Burak Yeni konuşacak. Onu da burada sırada bekliyorum. Ardından Mustafa Karabekmez, Kadir Serdar Öztenar, Uğur Çetukaya.
1: Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım ve Toplantı Divanım, değerli kongre üyeleri ve kıymetli Fenerbahçe camiası. Bugün sizlere bu kutsal kürsüden seslenmenin mutluluğunu ve gururunu taşıyorum. Bunu belirtmemin sebebi bu kürsünün genel kurulu, camiamızın en üst karar organı olan genel kurul olmasıyla alakalı. Bu şu anlama gelmekte, başkanlar, yönetimler alacakları kararlar için genel kurulu ve camiayı şeffaflıkla bilgilendirmek ve bunun karşılığında da icra için yetki talep etmek durumundalar. Ben bu konuda her zaman çeşitli platformlarda genel geçer yetkilerin detaylı bilgilendirme yapılmadan, kongre üyelerine gerekli şeffaflıkla bilgi aktarılmadan bu yetkilerin almasının sakıncalı olduğunu kendimce anlatmaya çalıştım. Bugün de önümüzdeki gündem maddeleri ve anılan projelerle ilgili camiaya yapılan şeffaf ve detaylı bilgilendirmelerle istenen yetkilerin yönteminden dolayı son derece mutluluk duyuyorum. Zira genel kurul üyelerine gerekli özen, saygı gösterilerek ve çok ciddi bir çalışma yapılarak birçok proje üretilmiş ve Sayın Toplantı Divanı'nın yönetiminde güzel bir kongre gerçekleşmekte. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben gündemin 11. maddesi, yani taşınmaz satın alımı, kiralanması ve yine maddede sayılan alımla ilgili bir takım hususlara yönelik dikkatimi çeken bazı noktalara değinmek istiyorum. Öncelikle burada taşınmaz satışı için bir yetki istenmemesi çok kıymetli. Çünkü artık biz Fenerbahçe'nin taşınmazlarının satışını duyduğumuzda biraz açıkçası hassasiyetle ve kaygıyla yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce de taşınmaz satışları oldu ve tabii ki muhakkak ihtiyaçlardan dolayı kulübümüze bütçe yaratılmak için bu taşınmazlar kullanıldı. Fakat bu yöntemin sürekli izlenmesi kulübün finansal olarak da küçülmesi anlamına geleceği için açıkçası bizim camia olarak, kongre olarak çok da içimize sinmemekteydi. Yine başkanımızın daha önce şu an görevde olan yönetim kurulu üyeleri varlığında veya başka yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulübe edindiği taşınmazlar olduğunu biliyoruz. Ve tabii bu taşınmazlar aslında çoğunlukla bu satışlara konu edildi ve bütçe yaratıldı. Emeği geçen herkese burada tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi biz burada aslında o gün o taşınmazlar edinilirken de bazı tartışmalar olmuştu. Her zaman da tartışmalar oluyor. Tartışmalar olması da kötü bir şey değil. Yani bu camialarda tartışma olması faydalı. Çünkü hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Fakat bu tartışmalarda şunu görmemiz lazım. Burada ortada büyük bir vizyon var. Faydalı bir vizyon var. O gün o taşınmazlar edinilirken tartışmalar olsa da biz yıllar sonra bu taşınmazların faydasıyla belki de çok dar boğazdan, Bankalar Birliği'nden veya çeşitli finansal süreçlerden çıkabildik. Bugün de kulübün hiçbir varlığının satılmadan bir varlık edinilmesi, kiralanması, intifakı vesaire olmasını ben kendi adıma faydalı buluyorum. Ve bu yetkinin verilmesinin de kişisel fikrim olumlu olacağı yönünde. Burada son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Sayın Aziz Yıldırım'ın vizyonunu, az önce vizyona değindik. Aslında camia olarak çok iyi biliyoruz. Biraz zaman geçiyor, bazı şeyleri hatırlatmakta fayda olabilir. Çok uzağa gitmeyelim. Şu an içinde bulunduğumuz salon Sayın Aziz Yıldırım'ın vizyonunun bir parçasıydı. Yine bu yayının yayınlandığı Fenerbahçe TV, burada bazı üyelerimizin üzerinde Feneryum ürünleri var. Feneryum, Dereağzı tesisleri. Fenerbahçe'ye kimse söz hakkı vermediğinde söz hakkı olan Fenerbahçe Radyosu. Ve belki de burada saysam süremi aşacağım nice eserler, nice vizyon örneği. Bunlar da gözetildiğinde ben mevcut yönetimimize kulübümüzün içinde bulunduğu durum itibariyle bu yetkilerin verilmesini ve bu yetkilerin de Fenerbahçe'nin hayrına kullanılacağına inancımı saygılarımla aktarmak istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Sayın Burak Yeni, ardından Sayın Mustafa Kara

Sayın Divan Heyeti, saygıdeğer başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, sevgili Fenerbahçeliler. Gündemimizin 11. maddesi hakkında söz almış bulunuyorum. Lehte görüşlerimi ifade etmek üzere konuşmama başlıyorum. 11. maddenin tanımını divan başkanımız yaptığı için detaylı bir giriş yapmadan bu yetkinin nasıl bir amaca hizmet edeceği üzerine sözlerimi başlamak isterim. Bu düzenlemeyi yalnızca bir yetki maddesi olarak değil, Fenerbahçe'nin geleceğini planlama ve kulübümüzün ihtiyaçlarına zamanında cevap verebilme imkanı olarak değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Özellikle Türkiye ekonomisinin son yıllarda karşı karşıya kaldığı yüksek enflasyon, döviz kuru oynaklığı ve maliyet artışları kulübümüz açısından varlıkların korunmasını ve finansal risklerin dengelenmesini daha önemli hale getirmiştir. Doğru seçilmiş, hukuki ve ekonomik açıdan sağlam gayrimenkul yatırımları kulübün varlık değerini korumasına, enflasyon karşısında bilançosunu güçlendirmesine ve döviz hareketlerinden kaynaklanan mali baskıların azaltılmasına katkı sağlayacağı açıktır. Elbette gayrimenkul yatırımı döviz riskini kendiliğinden ve tamamen ortadan kaldırmaz. Ancak doğru lokasyonda, doğru maliyette ve kulübün uzun vadeli ihtiyaçları doğrultusunda edinilen taşınmazlar, tıpkı bugün olduğu gibi kira veya işletme gelirleri yaratabilir, gelecekteki tesis ihtiyaçlarını karşılayabilir. Gelecekteki tesis ihtiyaçlarını karşılamanın yanında kulübümüze de güçlü bir finansal sürdürülebilirlik sağlayacaktır. Özellikle döviz cinsinden maliyetlerin arttığı dönemlerde değerini koruyan ve gelir üreten gayrimenkuller kulübümüz için önemli bir denge unsuru olacaktır. Fenerbahçe sportif başarılarının yanı sıra sporcu gelişimi, eğitim, sosyal sorumluluk ve kurumsal gelişim alanlarında da geleceğe yatırım yapmak zorunda olan büyük bir camiadır. Bu hedefler için tesislere, antrenman alanlarına ve uzun vadede değer yaratabilecek taşınmazlara ihtiyaç vardır. Bu hedefler doğrultusunda talep edilen yetkinin kulübümüzün amacı doğrultusunda mali disiplin içinde ve Fenerbahçe'nin uzun vadeli menfaatlerini koruyarak kullanılacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle gündemin 11. maddesini Fenerbahçe'mizin menfaatleri doğrultusunda desteklediğimi ifade eder. Genel kurulumuzun onayına sunulan bu yetkinin kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla.

0: Evet, geliyor şimdi. Konuşma sırası Mustafa Karabekmez üyemizde. Daha sonra Kadir Serdar Öztaner, ondan sonra da Uğur Çetükkaya konuşacak. Buyurun.
1: Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli divan kurulu üyeleri ve sevgili Fenerbahçe Kongre üyeleri ve bizleri izleyen, Fenerbahçe TV'de izleyen sevgili Fenerbahçe taraftarları. Sözlerime bu hafta boks şampiyonasında altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran şampiyon Fenerbahçe sporcularını tebrik ederek başlamak istiyorum. Tabii ki futbolda başarı hepimizin istediği bir şey. Hepimiz şampiyon olmak istiyoruz ama diğer olimpik spor branşlarındaki sporcularımızın başarıları hepimizi gururlandırıyor ve iyi ki Fenerbahçeliyiz diyoruz. Sevgili Hacer'in, sevgili Fenerbahçe ailem, yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüzün gelirlerini artırmak adına başlattıkları girişimleri destekliyoruz ve bununla mutlu oluyoruz. Fakat bu girişimlerin detaylarına baktığımız zaman genellikle gayrimenkul projeleri ve açıkçası biraz beton odaklı projeleri olduğunu görüyoruz. Oysa çağımızda ekonomi değişiyor. Yeni ekonomi var, e-ticaret var. Dolayısıyla biz 30 milyon taraftar olarak tüketimden gelen gücümüzü kullanabileceğimiz projeler de geliştirebiliriz. Biraz yönetim kurulu üyelerimizin dikkatini bu gelişen yeni ekonomiye, bu yeni ekonomiyle birlikte artırabilecek gelirlerimize ve bu yönde geliştirecek projelere çekmek istiyorum. Fevkalade perakende, e-ticaret, FMCG, fast food ya da spor merkezleri, fitness alanlarında Fenerbahçeli ürünlerden oluşan, Fenerbahçe logosu ürünlerini taşıyan ürünlerin olduğu reyonlar ya da özel web siteleri olabilir. Şu arkamda gördüğünüz logo dünyanın en değerli logolarından birisi. 30 milyon taraftarımız üzerinde bu logonun bulunduğu herhangi bir ürüne değerinden birkaç TL fazla vermeye hazır. Yani fevkalade bir markette bir Fenerbahçe reyonu olabilir. Bu reyonun da satılan ürünlere her taraftarımız birkaç TL fazla verse ve bunun bir miktarını kulübe gelir kaydetsek, inanın bu borçlarla uğraşmamıza, bunları konuşmamıza gerek kalmaz. Ya da ne bileyim, otomotiv sektöründe Fenerbahçe'nin asil renkleri sarı ve lacivertle donatılmış özel Fenerbahçe serisi bir otomotiv çıkarsak, eminim ki taraftarımız buna birkaç bin TL fazla vermeye zaten hazır. Dolayısıyla geliri tabana yayılmış, bu yeni ekonomi projeleriyle desteklenmiş gelir artırıcı projelere de yönetim kurulumuzun gündemine almasını öneriyorum. Geçmişte işte Fenersel olsun ya da Fener token olsun, kripto para olsun ya da üzerinde Fenerbahçe logosu bulunan kredi kartı gibi finans sektöründen ya da telekom sektöründen projeler yapıldığına tanık olduk. Bunların bir kısmı çok da başarılı oldu. Fakat bunlar hep başka şirketler tarafından bizim kulübümüze önerilen projelerdi. Sizce de artık bu tür reaktif davranmak yerine inisiyatifi kendi elimize alıp proaktif bir şekilde proje geliştirip bizim bu şirketlere gitmemizin zamanı gelmedi mi? Yani kulübümüze para kazandıracak, kulübümüze gelir getirecek her türlü iş geliştirme faaliyetinin üzerinde düşünüp ve bunu 30 milyon taraftarımızla yaparak, yani birkaç tane iş adamının hibesiyle ilerlemektense 30 milyonun vereceği birkaç TL'yle ilerlemek hem daha sürdürülebilir, hem daha geniş tabana yayılmış bir proje ve hem de sürdürülebilir bir gelir. Dolayısıyla biz bu 30 milyon tüketimden gelen gücümüzü de kullanarak kulübümüz için fevkalade gelir yaratabiliriz. Bunun için sadece biraz bu yeni ekonomiye odaklanıp iş geliştirme faaliyetlerini göz önünde bulundurmamızda fayda var. Bir başka değinmek istediğim konu da kongrelere katılım konusu. Bakın, Fenerbahçe sevgisi sadece İstanbul ve İstanbul Anadolu yakasıyla sınırlı değil. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin dört bir tarafından üyesi var. Fenerbahçe'nin her ilimizde hatırı sayılır taraftarı var. Neden mesela biz Ankara'da, İzmir'de de salon kiralayıp video konferansla kongrelerimizde oradaki üyelerimizin de katılmasını sağlamıyoruz? Yani daha fazla teknolojiyi kullanabilen, daha fazla yeni ekonomisiyle iş geliştirebilen bir Fenerbahçe hayalim var. Umarım yönetim kurulu üyelerim bu önerileri dikkate alırlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Kadir Serdar Öztaner, ardından Uğur Çetükkaya.

0: Sayın Divan Başkanı ve Divan Heyeti, sevgili başkanım ve değerli yönetim kurulu üyeleri, çok sevgili genel kurulda bugün katılan sevgili kongre üyeleri ve bizi dikkatle dinleyen Fenerbahçe TV'deki tüm Fenerbahçeliler. Ayrıştığımız konuların olduğu uzun zamandır malumumuz. Ve biz bu noktaya belki de birleşerekten değil ayrışaraktan ve daha da fazla ayrışaraktan geldik. Bugün bu maddede vurgulamam gereken şu: burada bir yetki isteniyor ve birçok konuda yetki isteniyor. Peki yetkinin neye etki edeceğini ölçmemiz gerekiyor. Şayet edeceği etki, verilecek yetkinin etkisi kulübe fayda sağlayacaksa, Fenerbahçe Spor Kulübü esaslı ve onun geleceğini ilgilendiren konularsa, o zaman varız. Hem de sonuna kadar varız. Çünkü burada yüceltilmesi gereken Fenerbahçe değerleridir. Aynı zamanda hafızanın sabit olması gerekiyor. Birçok kongre gördük, birçok verilen yetkiler gördük. Ama onun maalesef etkilerini de şu anda bu bahsedilen mali tablolarla da nasıl bir etki yaratıldığını da dinlemiş olduk bu kongrenin de başlangıcında. Tabii bunlar çok üzücü. Neresinden bakarsak bakalım, ciddi sorunlarla boğuşulduğu ve şu anda seçilmiş olan sevgili başkanımız ve yönetim kurulunun gerçekten ateşten bir gömleği de giydiği, bu sorumluluğu bir sene bile olsa bu sorumluluğu almış olması paha biçilmez. Tabii ki çok önemli olan futbol ve şampiyonluk. Ama bu verilecek yetkilerin sadece şampiyonluklarla ilgili değil, buranın bir spor kulübü olduğu ve gelişmesi gerektiği ve son tarihimizle de hafızamızla da bütün mal varlıklarımızın, gayrimenkullerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda da hassas olmamız gerekiyor.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Evet, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın olağan genel kurul toplantısındaki açıklamalarıyla devam ediyoruz.
3: Değerli Fenerbahçeli kongre üyeleri, baylar bayanlar diyelim, hanımefendi az olmasına rağmen inşallah bir dahaki toplantılarda onları çoğunlukta görürüz. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'dan sokaklarda olan, Bağdat'ta, Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Nerede? Bir YouTube çıkmış, 2018'de yoktu YouTube. Orada yayın yapıyor 3-5 kişi. Para kazanıyorlar. Sizleri etkiliyorlar. Fenerbahçe büyük camiadır. Büyük güçtür. Bu gücün lütfen herkes farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin söylediğim gibi Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bağırıyor. Aziz Yıldırım niye bağırmıyor, niye çağırmıyor veya bilmem ne. Bir sessizliğin de derinliği vardır. O derinliği göremezseniz bir şey anlayamazsınız. Biz şampiyon olacağız dedik ve diyorum. Diyorum. Ve bunu inanarak söylüyorum. Yani şey olsun, laf gelişi sizlere. Ben bir sene sonra yokum diyorum ya. Böyle bir diyen adam ve arkadaşları bu sözü söyleyebilir mi? İnanın. Onun için destek olun. Destek. Bu arkadaşlarla beraber oturduk. Bunlar çok değerli insanlar. Bunları söyleyeyim size. İleride buradan başkan da çıkacak. Yönetici de çıkacak. Başka şeylerde. İş hayatında da daha büyük yerlerde olacaklar bu insanlar. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Samimiyetimle. Birazdan okuyacağım. Okuduğum zaman anlayacaksınız ne oldu. Önce boksörlerimizi tebrik ediyoruz. Hatice Hanım, bu sene kızımız. Emrah Yaşar, Büşra, Nurselen, Gizem ve Samet. Hepsi altın, gümüş ve bronz madalya almışlar. Onları ve heyeti, oradaki bütün görevli arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Ayrıca Asya ve kız takımımız da dün Avrupa UEFA'daki karşılığı olan şampiyonada rakibini 4-1 yendi. İçeriye daha rahat oynayacaklar bir maçı sağladılar. Onları da bütün heyetiyle, başındaki Cem Beyler, hepsini tebrik ediyorum. Yönetimi söyledim. Bu yönetim çok değerli. Ve benden sonra bu yönetimin çok insanı bu kulübe uzun yıllar, gençler çok hizmet edecekler. İyi hatipler var. Birazdan göreceksiniz. Ben istedim. Herkes gelsin size anlatsın. Şunu anlayın. Bugünün önemi şu. Fenerbahçe'de ne yapılıyorsa mali kongre, normal kongrede gelip anlatılacak ve izin istenecek. Şimdiden söylüyorum. 100 milyona yakın Ataşehir'le şeyden para gelecek. Tüzüğe koyacağız, Ocak Şubat'ta yapacağız. Orada diyeceğiz ki bu para borcu kapatacak. Başka yere harcanmayacak. Gelen bilerek gelecek. Demin arkadaş burada benim düşündüğüm notlarımda olan tüzük tadilinde işte bonservisi aldığınız yemek yok. Onun bonservis borcu varsa ödensin. Bir konu, iki konu daha var. Şimdi gelince sırası söylerim. Aynen katılıyorum ve tüzüğe yazılması lazım. Bu ufese, cüfese diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bu muhasebe işleri. Hepsi yalan. Kandırma hoca. Açık söyleyeceğiz. Bu kadar paramız var, bu kadar borcumuz var. Rakam bu. Orada o amortismandan bilmem ne alıyorlar, onu kapatıyorlar bilmem ne. Yani istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Biz yapmadık. Öyle bir şey yok. Ama maalesef bu sistem ona getirmiş. Yani istediğiniz gibi gösterme. O için inanmayın. Borç ne? Hepsini söyleyeceğim ben. Rahat olun. Şimdi nereden başlayayım diye de bakıyorum. Çok şey var çünkü. Önce bu şeyden 11. maddeyi söyleyeyim, devam edeyim. 11. maddede geçmişte satma vardı. Ben satmayı kaldırdım. Fenerbahçe mallarını satmayacağız. Tüzüğe bir madde koyacağım. Bir onu da konuşarak, yani ben kendi başıma değil, yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, Sayın Divan ve Divan Başkanımız, diğer değerli insanlar gelip fikirlerini söyleyebilirler. Şeye Aralık sonuna kadar bunu oluşturacağım. Sonra Ocak veya Şubat'ta tüzük tadil kongresi yapacağım. Burada satın almayı diyeceğim ki, mesela önemli hep beraber 20 sene 25 sene satamaz. Satmaya da Mali Kongre'ye gelecek, aklıma gelen, sizler de başka şeyler söyleyebilirsiniz. Yani. Diyelim ki aidatını yatırmış 50 milyon, 50 bin kişinin %10'u, %20 ancak onayı verirse bu da satabilir. Yoksa satamaz. Adam yeni 300 kişiyle 500 kişiyle kalır. 30 bin kişi aidat yatırmış, 50 bin kişi, 40 bin kişi neyse, 25 bin kişi katılıyor. Herkes gidiyor 500 kişiyle satar, eder, bütün kulübü her şeye sahip oluyor. Böyle bir şey yok. Değiştireceğiz. Çoğunluk onay verecek. O çoğunluk da %10 olur, 20 olur katılımın. O şekilde çözeceğiz. Satmayı kaldırdım. Fenerbahçe'de malını alındıktan sonra kimse kafasına göre babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. 11. maddenin ana konusu, 11. maddenin ana konusu, arkadaşlar birazdan hepsini anlatacaklar. Dün gece televizyonlarda da bu konularda açıklamalar yaptılar. Dinleyince çok mutlu olacaksınız. 11. maddenin sonu 12. maddeye gidiyor. Samandıra'ya. Samandıra tesislerinde iki tane ana parsel var. Bir tanesi 14.915.000 metrekare diyelim. Bu kısım hazinenin, milli emlak. Diğer kısım 60 küsurdu herhalde, öyle zannediyorum. O da Orman Bakanlığı'na, ormana ait. Şimdi biz diyoruz ki bu 15 bin metrekarelik kısmı satın al. Kulüp satın alsın. Nereden alacak? Kulübün parası da alacak. Nereden o para? Sponsorlardan gelen parayla. Şimdi onunla ilgili arkadaşlar konuştular, geliştiler. Şimdi açıklarlar. İşte bedeli bu kadar, şöyle taksitlerle alacağız diye size anlatırlar. Onların rolünü çalmayayım. Şimdi 13. madde. 13. madde aslında altında A, B, C, D diye giden konuları kapsayan bir maddedir. O maddede işte planların yapılması, yatırım, tesis yapılması, bunlarla ilgili konular. Birincisi Kenan Evren. Kenan Evren yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılındaydı veya 2001. Ben o zaman bunu Milli Eğitim'le anlaşma yapmıştık. O anlaşmanın karşısında 3 okul bir tane salon yapılacaktı. Yaptık, vermediler ve uzadı uzadı. Sonunda Ali Bey'le bir sözleşme yaptılar. Uzattılar yeniden. Bazı şartlar yazdılar. Önemli değil. Ama oraya bir şey yapılmıyor. Kimse de bir hareket yapmıyor. Oraya bir proje yapmaya başlayacağız. Onay verirseniz. Onun da şartlarını, her şeylerini Özgür Bey gelip anlatacak. Burada gösterecek her şeyi. Sonra da sizin onayınıza sunacağız. Maltepe Akademisi. Bu araziyi ben tahsis ettirdim. 2018'de. Benden sonra 130 dönümdü. 125 dönüm vermişler. Bir plan proje çizmişler. Onun doğru veya yanlışlığını artık tartışmanın anlamı yok. Aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. Orada 6 tane saha var. Çim saha. Bir tane de stat yapılıyor. 5000 kişilik. Bu 6 sahayı, çim sahayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu birazdan açıklayacak arkadaşlar. Bizler yaptırıyoruz. Herhalde tahmin ediyorum Mart Nisan ayında 6 tane çim saha bitmiş halde Fenerbahçe'nin emrine verecek. Parası yöneticilerden. Dere ağzında Metin Aşık tesisleri depremden dolayı yıkılıyor. Rapor alınmış, yıkılıyor. Fakat yıkılırken de orada futbol maçı yapılıyor. Kadınlar, gençler oynuyorlar. Yukarıdan çatıdan beton düşüyor. Yeni yani. Onun üzerine ben hemen yıkın diye gittim mercilerle konuştum gerekli insanlarla ve yıktık. Şimdi bizden önce projeyi hazırlamışlar. Galiba Ali Bey mi bilmiyorum siz mi hazırladınız? Kim hazırladı? Ali Bey'le. O projenin aynısını yapacağız. Adını da Metin Aşık olarak devam ettireceğiz. Arkadaşlar anlatacaklar. Şimdi bir de bu stadyum işi var. Stat işi. Onun da kapasitesini Nihat Bey anlatacak. 64 bin kişiye çıkabiliyoruz. Bu 64 bine çıkan stat, Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğinde gittiğimizde bu konu açıldı. Ve hemen başlayın yapın diye de orada Sayın Bakan da vardı, talimat da verdi. Şu anda projeler, ben biliyorum Ankara'da imza safhasında konuştuk. Yani bir hafta 10 güne kadar çıkar. Öyle zannediyorum Kasım ayında filan da inşaat dışarıdan başlar. Ama

Murat Bey burada gelip açıklayacak. Onun projesi. Ona da şimdi buradan açıklamaları için teşekkür ediyorum. Şimdi sonra 14'te de yine bir madde var. Bu maddenin altında sponsorlukla ilgili NATO Holding'in Fenerbahçe futbol AŞ'yle yapmış olduğu sözleşme ve orada bir yapılacak inşaatların satışları ve oradan kulübe aktarma, reklam yapma, bizim televizyonda, radyoda veya diğer mercilerde yapacağımız reklamlar karşılığında bize yardım, destek olacak. Tabii de yönetim kurulu üyesi olduğu için böyle bir düşüncesinden dolayı ona da teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. Sonra o da gelip anlatacak tabii. Bu 15. madde de genel bir madde. İşte şey yaparsak, bir şirketle anlaşma yaparsak veya milli piyango uygulayacağız. Aslında ona gidip bağlanıyor. Biz milli piyangoyu izni aldık. Devletten izin aldık resmi. Ve 120. yılla ilgili 3 Mayıs'ta çekecek şekilde arkadaşlar anlatacak da Fatih Aslan anlatacak. O da değerli içinde şeyler, malzemeler, evler, arabalar, şunlar bunlar olacak. Oradan gelen gelir de kulübe olacak. Sonuçta kulübe 180 milyon euro şu anda sponsorluk anlaşmaları yaptık. Paralar giriyor. Şimdi devam ediyor. Hiç alkışlamayın. Bak hiç rica ediyorum, alkış yok. Sonunda istiyorsanız alkışlarsınız. Sonuna kadar bekleyin. Lütfen rica ediyorum. Kendinizi de yormayın. Şimdi doktorlar ve kadın takımını şey yaptık. Yönetimle ilgili söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Geçmişte çalıştığım çok değerli insanlar vardı. Onları da buradan yad ediyorum, anıyorum. Bir tanesi de Şekip Bey'di. Bu arkadaşlardır be. Onlardan çok şey Fenerbahçe bekleyecek ve faydalanacak. Şimdi küvetçileri de unutmayalım. Onlar da bugün büyüklerde, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon olmuşlar. Onları da tebrik ediyorum. Bir kere tam detaylara girmeden şunu söyleyeceğim. Benim olduğum zaman içerisinde ne hisse senedi satacağız ne de sermaye atımı yapacağım. Bizim değer çok düşüyor bunları yaparak. İnsanlar bilecekler ki Fenerbahçe'nin arkasında olduğu bir işlemin çok sağlam ve garantili olduğunu bilecekler. Buradan da bunun sözünü veriyorum. Biz yapmayacağız. İhtiyacımız yok. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi onları söyledikten sonra şimdi 497 milyon 500'e bağlanan bir bütçemiz var. İşte 50 milyona 46 milyon açık var. Fakat bu açık sponsorlardan gelecek paralarla kapanıyor. Ve ben şunu söyleyeyim sizlere. Mayıs sonu itibaren biz 24 milyon bir açığımız var. Fakat orada da sponsorların gelirleri konmadığı için o açık var. Yani o 24 milyon da kapatılabiliyor. Yani Mayıs'ta ben burada kongreye geldiğimde size diyeceğim ki ben aldığımla verdiğimle sıfır size teslim ediyorum. Ona söz size ait. Karışma. Borçlandıkları zaman gelirim. Yoksa gelmem. Uğraşmam yani. Şimdi sizlere bugünkü tabloyu anlatıyorum. Bugünkü tabloyu. Çok sayfa yapmışız. Bulmak da zor oluyor. Ha, burada. Tamam. Lütfen ya hafızanızda tutun yahut da yazın. 8 Haziran'dan 24 Eylül 2026'ya kadar Fenerbahçe Spor Kulübü gelirleri, futbol takımının gelirleri, üye geliri, işte ben, Barış Bey, bu arkadaşlar, hepsi yönetici arkadaşların verdikleri katkılar, sponsorluk reklam 19 milyon,
Efendim, şu erkek

basketbol kombine 7,5 milyon euro. Buna euro olarak bir şey. Büyük rakamları söylüyorum. Stopaj iadesi 2,5 milyon euro. Toplam

Sahne geliri 30 milyon, bilet geliri 5 milyon, loca geliri 10 milyon, sponsorluk reklam burada 16 milyon, stopaj iade 5 milyon, Fenerium'dan 12 milyon, bir de faiz geliri kazanmışız 1 milyon da o. Toplam 149 milyon euro. Bundan sonra bütün kongrede herkesten isteyeceğiz bunu. Gelip anlatacaklar. İkisinin toplamı gelirler 197 milyon 454 bin 995 yarattığımız para. Bunun içinde 7 milyon 189 bin 953 euro sayın beyefendilerin bize bıraktıkları para. Yani biz 190 milyon euro para yaratmışız 4 ayda. Bunun karşılığında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün giderlerinin toplamı 22 milyon 502 bin 305 euro. Kulüp tarafında yapılan harcamalar. Tek tek var burada. Benim önümde ama ben sizi rahatsız etmemek için fazla şey yapmıyorum. En fazla erkek basket 4 milyon harcamışız. İşte cari hesaplar 4 milyon. Vergi vermişiz SSK'ya. 5 milyon 200, personel maaşları 2 milyon 200 bin. Bu şekilde 22 milyon 500 bin euro. İşte futbol takımında ise, yani futbol AŞ'de, orada ise 105 milyon giderimiz var. 105 milyon euro. İkisinin toplamı 127 milyon 627 bin 266 euro. 197 milyon paramız vardı. 127 milyon harcamışız. Ne kaldı? Ne kaldı? Soru soracağım dedim ya. Ne kaldı? He? 77. Fenerbahçe'nin kasasında bu para var. Duruyor. Yazıyorlar para yok, para yok, para yok. 77 milyon hangi şirketin kasasında var? Fenerbahçe'nin kasasında burada. Bak anlatıyorum, açıklıyorum. Hep açık olacağız. Şeffaf olacağız. 77 milyon euro kulübün kasasında var. Daha sponsorluklardan da yani belli bir kısmı girdi. Hepsi girmedi. Mayıs sonunda kafa kafaya bütçeyi sıfır teslim edeceğim burada. Şimdi 8 Haziran tarihinde seçim olduğu zaman geçmiş ödemeler için nakit açık 43 milyon euroymuş. Yani geldiğimizde 43 milyon euro hemen ödenmesi para varmış. Gerekiyormuş. 8 Haziran vadesi geçen beklenen ödemeler toplamı 48 milyon 783 892. Vadesi geçmiş ödememişler. Bonservis, menajerlik, işte bilmem ne, bir onları da anlatacağım. Söyleyeceğim hepsini. Biz ne yapmışız? 39 milyon 117 bin 214'ünü ödemişiz. Yani 48 milyondan 39, 9 milyon ödememişiz. O da menajerlerden dolayıdır. Bir kısmı ufak ödedik, duruyor. Yarın pazartesi, bugün de cumartesi mi? Pazar. Pazartesi günü birazdan tam okuma rakamı 24 milyon euro eski futbolcuların bonservislerinden dolayı olan borcu dün kulüpte imzaladım, yatıracaklar. 10 Ekim'e kadar yatırmazsak Avrupa'dan şeyi alamıyoruz, lisansı alamıyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Bilin de kulübün durumu nedir? Ne de oluyor? Tamam mı? Nereye geldik? Bilin diye. Yoksa başka amacım yok ya. Bilin. Çünkü ben söylediğim sözleri yerine getirip bırakacağım. Şimdi demin söyledim. Paralarımız bu kadar. Futbol AŞ'de 27, şeyde spor kulübünde 3 milyon, basketbolun 8 milyon parası var. Toplam 41 milyona, 42 milyona yakın orada. Bir de ayrıca
40 milyon dolar yani 35 milyon

karşılığı Euro toplam 77 milyon kulüpte duruyor. Şimdi imzaladım dedim arkadaşlarla beraber çift imza. Batshuayi Chelsea'ye 500 bin. Samanski 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya'ya. Çağlar Söyüncü 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos Aston Villa 2 milyon. Talisca El Nas kulübüne 5 milyon bonservis borcu var. Yarın ödüyoruz. Milan Skriniar 2 milyon borcu var Paris Saint-Germain'e. Ederson kaleci 2 milyon 707 bin 500 bin borcu var Manchester City'ye. Asensio PSG'ye 500 bin şarta bağlı bir alacak varmış, ödüyoruz. Amara Diouf Akademi Jenerasyon Futbol bilmem ne diyorlar, 950 bin euro ödüyoruz. Beyler bunlara bilgi sahibi olun ve hesap sorun. Hepimizden. Bak ben bu kadar açık geldim konuşuyorum. Bilin bundan sonra buraya gelenler de bu kafayla gelsinler. Öyle gelip de orada geçmek yok. Bak anlatıyorum size. Bunun dışında oyuncuların bazılarını, bak bu oyuncuların bir kısmı yok burada, gitmişler hepsi. Ama borçlarını ödüyoruz. Daha geleceğim, Avramat var. 8 milyon euro bonservis borcu var. Diego Carlos bilmem ne kadar var. Onları da söyleyeceğim size. Şimdi Mayalzak ve Kent varmış. Kent Cengiz Ünder'e toplam 568 bin euro fesihten dolayı borcumuz var. Ödüyoruz. Yarın ödüyorlar. Şimdi sporcu vergileri. Fenerbahçe Spor Grubu %20'yi kendisi ödüyor, %20'yi de oyuncular ödüyor düşüncesinde sistem, ama öyle değil. Sistemde %40'ı da kulüp ödüyor. Şimdi bu oyuncuların vergileri toplanmış, ya isimleri saysam 25 tane var. Milan Skriniar, Paulo Santos, hangisi bu? Rodriguez, Çağlar Söyüncü, Osterwerdo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Önder, Mert Müldür, Talisca, Bekao, Ferdi, İsmail Yüksek, Cenk Toksun, Emre Mor, Oğuz Aydın, Samuel, Mesut Özil. Ya gidiyor da gidiyor. Adamlar yok zaten burada. Hepsi gitmiş çoğu. Toplam 300 milyon TL. Yani 6 milyon euroya yakın, 5,5 milyon euro vergi borcu var. Yarın ödüyoruz. Tamam mı? Ondan sonra daha devam edeceğim. Bu oyuncularla ilgili bir de şey var. Diyorlar ki, bir tanesi akıllı yazmış, okuyacağım. Çok biliyor. Bak isim vermeden konuşuyorum ama divanda hepsini ismin olarak saldıracağım. Aynı düşüncede devam ederlerse. Ya fikirlerini değiştirecekler. Doğru olanı söyleyecekler. Doğruya saygım büyük. Başım üstüne. Ama doğru olmayan yalanları yazarsanız o zaman cevabını alırsınız. İsim vermeden söyleyeceğim, uyarıyorum. Diyor Fenerbahçe diyor 30 milyon şeyden para gelecek. Bu Şampiyonlar Ligi'nden. Evet. Bunu kendi koydukları paraları alacaklar. Ya gülüyorsun bazen, vallahi kızıp gülüyorsun yani. Ya kardeşim 26 milyon geldi. Fenerbahçe 7 milyon ceza gelmiş. Onları da anlatacağım, sizler de bilgi sahibi olun diye. Neden ceza gelmiş? Neler olursa bize UEFA bizi kabul etmez şöyle maç yapmamıza. Çünkü Futbol Federasyonu ayrı. Bir de onların verdikleri bir şey var. Biz neden ceza yedik? Anlatacağım. Şimdi bu şeyi yaparken sözleşmeleri, bazı oyuncuların kulüpleri de biz Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak para alacağız diye kayıt geçmişler.

Ve bunun toplamı da 4.025.000. Ve bunlar tabii dünya biliyor kaldığımızı. Faturaları göndermeye başladı. Ödemeye başladık biz de. Ödüyoruz yani. 26, 4 milyon ceza kestiler. 7 milyonun 4'ünü kestiler. Kaldı 22. 22'den 4 milyon da şeye gidiyor. Oyuncuların kulüplerine. Kaldı geriye 18. Öyle mi? 18. Şey de var. Söyle adını. Bu oyunculara prim verdik. Roma maçından önce şampiyonluk primi dağıttık. 4 milyon 200 bine tuttu. 4 milyon bir kısmını da şeyden geliyor, sözleşmesinden geliyor. 4 milyon da şey dağıttık. Prim dağıttık. Ne oldu? 14'e mi düştü? 14'e düştü. 14 milyon dolar para da kulübün kasasında duruyor. Hiç kimse cebine para almadı. Yapılan bütün anlaşmalar sponsorluktur. Bağış yok. Para verdim yok. Verirse zaten harcayamazsın. Kaydeler var. TFF'nin ve UEFA'nın. Şimdi bunu da geçtik. Orhan Bey iyi anlatıyor muyum? Anlatıyor muyum ben? Tövbe tövbe. Şimdi gelelim şeye. Enes'i zaten anlattılar. Paranın yarısını almış yemişler. Yarısı da işte seneye ve öbür sene gelecek. Tamam mı? Aldığınız onların iki taksini niye yatırmadınız ya? Niye yatırmadınız? Yatırsaydınız herkes rahatlamış olurdu. Evet, bu sporcu vergilerini de söyledik. Bunları da hallettik. Sızıkı Şerif'i de anlattım. Ne geliyor, ne gidiyor. Ve toplamda 100 milyona yakın maaş dağıtacağız. Bilin yani. 100 milyona yakın maaş dağıtacağız. Fenerbahçe'nin menajerlere 35 milyon euro borcu var. Haberiniz olsun. Bunun 12 milyon euroya yakını da zamanı geçmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim de Sayın Başkan komik olacak. Ötme ölem. Tamam mı? Ötme ölem. Şimdi bir de bu oyuncuları satmayla ilgili bir liste çıkarttık. Geçen sene 15 tane oyuncu almışlar. Yani iki başkan zamanında alınan oyuncular. 15 kişi ve işte bunlara da arkadaşlar da söylüyorlar şu kadar para harcandı falan diye. Şimdi bu oyuncuların federasyonun aldığı karar var. O diyor ki federasyon işte sen böyle yapmazsan ben 10 taneyi kabul ederim. 4 tane gençten gelecek. Aksi halde diğerlerini ne yaparsan yap diyordu başta. Son 2-3 gün kala bir şey çıkartıldı. Bizim arkadaşların da desteği isteğiyle. Ona göre kulüpte tutabiliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyor. Türkiye Kupası'nda oynayabiliyor. Böyle bir karar çıkarttılar. Bunun üzerine biz oyuncuları daha tutma. Yani sen yoksa öbür çeşitli anlamak diyor ki benim 4 alacağım maaş. 4 daha var diyor 8. 2 yıl. 8 milyonu diyor bana ödeyin gideyim. Bak bunları iyi dinleyin. O yorumcu yazıyor. Fenerbahçe bunu niye göndermedi? Onu niye gönderiyor? Ya bu Cihan Kamer'in Oğuz'un kafaları çatladı ya. Her akşam oturup gelip anlatıyorlar, konuşuyoruz. Diego Carlos gitmiyordu. Gitmiyor. Benim paramı verin diyor. 2 sene daha benim sözleşmeme ver, parayı ver. Ne kadar alacağı işte 4 mü nedir? 4-8. Bunların bir de bonservisleri var. Bak bir de o var. Ambamat'ın 8 milyon euro ödenmemiş bonservisi var. Biz ödeyeceğiz. İyi idare etmişsiniz. Kulübü tebrik ediyoruz. Vallahi iyi idare etmişsiniz. Bak. Ne diyorsun? He? Ya almış değil de. Abi sattın. Bonservisini sattın mı? Ya sen kime aldın? Söyle bakayım ya.

0: Tamam, maliyeti ne kadar? 200 milyon, 200. Ya yalnız Kante 70 milyon. Bak çocuğun futbolcusuna bir şey söylemiyorum. Söylersem çarpılır. Ama he? Ne 55? Vergisi, bonservisi. Gel. Burada gel. Kaç alıyor gör. Aa, biz öyle ezbere konuşmayız. Gel. Gel Allah abi. Bak gel. Kante. 41 milyon 900 maaşında. Bak okuyayım sana. Ha, dur. Okuyayım sana. Kante. Bonservis. 41 milyon 900 bin maaş ve imza. Bonservis 5 milyon. Menajer 3200. 3 daha menajer söylüyor 6. Tamam topla. Topla. Nereye geldin? Bırak abi vergileri de koyarsan %40 da vergi koy. Ya ne başkanım ya? %40 vergi koyacaksın abi ne yapayım ben yani? Devlet alıyor.
1: Sayın başkanım gündeme bağlı kalalım.
0: Ya iyi de bilmeden konuşuyorlar ya. Yaptıklarını bilmiyorlarmış gibi konuşuyorlar. Ne Allah'ım ya. Neyse onu da geçtik hadi. Hepsi burada var. Bak hiç ezbere konuşmak yok. Hepsine çalıştım geldim. Onun için oradan laf söyle. Kanteyi satacağım diyorsun. Gel. Gel konuşalım. Gel açız. Ya ne almadın ne yaptın? E almadın parasını ödemedin. Almadın parasını ödemedin ne fark etti?
1: Sayın Başkanım daha gündemde 8 tamam, madde peki. Var. Gündemde
0: tamam şimdi var. Arkadaşlar FİAD gitti. Bonservisi 10 milyon. Ödenen para 7600, 2 milyon 435 bin daha Fenerbahçe bonservis ödeyecek. Bunun karşılığında kendisinden, kulübünden 2 milyon aldık. Hemen hemen kafa kafaya kapanıyor. Lukovcan'dan 6 milyon 721 bin, 600-721 bin euro bonservis ödemişiz. Tamam mı? Dur daha Lukovic, kaleci. Ondan sonra gelelim Sofyan Avrabat. 14 milyon. Ödenen 6 milyon 8 milyon daha bonservis ödeyeceğiz. Göndermesek 8 milyon da maaş. Talisca 8,5 maaş feshedildi. 14 milyon 450 bin aldığı para. Tamam mı? Onu da gönderdik. Son 5 milyon borç var. Onu da ödeyeceğiz. Bonservis. Musaba 6 milyon almışlar bonservisi siz aldınız ve 6 milyon da kapatmışsınız galiba sıfır orada. Diego Carlos 10 milyon 900 bin 11 milyon euro bunun bonservisi 3 milyon 450 ödemişler 7 milyon 450 bin euro daha kapanacak para var. Evet, bilin diye anlatıyorum bunları bilin. Öyle dışarıda ötüyorlar söylüyorlar bunlara inanmayın. Doğrular gerçekler bunlar. Bekao 8 milyon 726 bin euro bonservisi var tamamı ödenmiş. Evet bunlar da bu. Şimdi gelelim şeye. Bir arkadaşlar gittiler federasyona kavga ettiler. Oradan biri diyor ki siz kulüp olarak ne kadar vergi ödediniz? Fenerbahçe Türk spor tarihindeki bütün takımlardan fazla vergi ödemiştir. Döküman burada. Ben benim zamanımı biliyordum, çıkarttım. 1998'den 2017'ye kadar Fenerbahçe 410 bin dolar benim başkanlığım döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Maliye Bakanlığı'na vergi ödemiştir. Milyon 410 milyon euro dolar. Sonra 2018'den 2026'ya kadar sizler ve diğer arkadaşlar 405 milyon dolar ve 500 400 400 400 milyon 943 bin 934 dolar vergi ödemiş. Toplam 819 731 milyon dolar Fenerbahçe vergi ödemiş. Artı 13 milyon da şey yapmış, yapılandırma yapmışlar, onu ödeyeceğiz. 820 milyon dolara yakın Fenerbahçe Kulübü Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödemiştir. Diğer bütün kulüplerin de vergilerini açıklamalarını bekliyoruz. Şimdi hep abi Şabir var ya, ya bunlar yabancı oyuncuları satamadılar, o kalsın, bu gitsin, bu şöyle, bu böyle. Ya kendilerini başkan zannediyorlar. Kendilerini yönetim kurulu üyesi zannediyorlar. Kendilerini İsmail Kartal zannediyorlar veya Oğuz Çetin zannediyorlar. Ya siz kimsiniz ya? Petrol veriyorsunuz, siz kimsiniz? Olur mu böyle bir şey? Kulübün idaresi var, idaresi var, başkanı var, yönetimi var. Efendim Fenerbahçe'nin takımı zayıfmış. Niye zayıfmış? Efendim işte şuraya bir oyuncu lazım. Kaliskayı niye gönderdiler bilmem ben. Ya kurallar var kardeşim. Bu kuralları ben koymadım ki. Bu kuralları federasyon koydu. Federasyonun kurallarına uyacağız. Nedir bu? 10 tane oyuncu diyor, alabilirsiniz diyor. Tamam, güzel, aldık. Sonra diyor ki 4 tane de genç al. Onu da aldık. Geriye ne kaldı? Geri kalanları diyor istiyorsan, eğer onlar da kabul ediyorlarsa, Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda oynatabilirsin. E oyuncu kabul etmiyor. Önce hiç kabul etmiyorlar. Diyorlardı ki biz paramızı alıp gideriz. Tamamını. Ama bu kanun çıkınca bütün kulüplere faydalı oldu. Ve bütün kulüpler bu konu üzerinde yorum yapmaya başladılar ve zorlamaya başladık. Öyle olunca da anlaştık. Anlaştık, gittiler. Fakat giderken ne oldu? Bilin diye anlatıyorum. Şimdi İrfancan Evi Bayat. Bu gönderdik bunu. 1,5 milyon euroya kalırsa 28'e kadar şeyi var, süresi var. O kadar para alacak. 1,5 milyon euro. Sonra Sofyan Amramat. 8,400,000 euro olacak. Kaleci Livakovic 4 milyon alacak. Cengiz Ünder 2,714,000 alacak. Füret 4,750,000 alacak. Taliska 17 milyon euro alacak. Sıdıkı Şerif 12,450,000 alacak. Çağlar Söyüncü 2,750,000. Rodrigo Becao 3,420,000. Diego Carlos 7 milyon euro. Antony Mustafa da alacağı maaş bunlar. 5,600,000. Toplam 83,554,607 euro. Fenerbahçe bundan kurtuldu. Alkış yok mu ya? Fenerbahçe kurtuldu. Bunları temizleyerek. Ben mi aldım bunları? Onlar diyor biz de almadık. Ama her sene bu adamları göndermek için para veriyoruz, bilmem ne veriyoruz. Mal olarak duruyor. Ama bunun karşılığında kalan bonservis ödemeleri var. Tek tek söylemeyeyim, toplam söyleyeyim. 42 milyon euro bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz. Sonraki gönderildiği ücretlerden de tamam, gelen şeyler işte neydi adı, bonservislerden dolayı da 30 milyona yakın girdi sağlamışız. Bunu da böyle kısaca geçmiş olayım. Şimdi bu basında yazıyorlar, çiziyorlar ve diyorlar ki işte efendime söyleyeyim, İsmail Hoca şöyle söyledi, İsmail Hoca böyle dedi, bilmem ne. İsmail de niye, ben tahmin ediyorum, yani o andaki psikolojik şeyinden dolayı, çünkü bizimle arasında herhangi bir problem yoktu, zaten biz getirdik. Getirirken de benim o 2 aylık seçim sürecinde söylediklerimi herhalde hepiniz biliyorsunuz, neyin ne olacağını da söyledik yani. Şimdi diyorlar ki İsmail Hoca'nın istediği oyuncuları almadılar. Tamam, güzel, güzel. Şimdi İsmail Hoca bana da söyledi. O gece döndüğünde konuştuk. Ben çok açık, net konuşan, yüzüne konuşan adamım. Ben öyle arkadan konuşmam, yüzüne. Söyler mi? Ne düşünüyorsun? Bana aynı şeyi söyledi. Basında yazıyor, basında konuşuyorlar çünkü hepsi. tek ben konuşmuyorum onu.

0: Tamam. Diyor ki şeyde Aston Villa'da Watkins miydi? Ha, Watkins varmış, onu almamışız. Ya Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, efendim söyleyeyim Oğuz Çetin, İngiltere'ye gittiler, kulüple konuştular, çocukla, menajeriyle, gelmem diyor. Ben Türkiye'ye gelmem diyor. Kulüpte satmam diyor. Ne istiyorsanız vereceğiz. Yok diyor. Bir ay falan uğraştık yani. Bir ay veya bir buçuk ay uğraştık. Sonunda olmadı. Ama şeyin son günü 60 milyon euroya artı çok yüksek kendisine bedeller ödediler. Arabistan'a gitti. Bu arada 4-5 tane de Sankfor'la konuştuk. Konuşmalar yapıldı yani Avrupa'da. Hatta Arabistan'da da bir tanesiyle. Sonuçta geldiğimiz noktada ya Dortmund'daki Guzzi mi ne onu alacaktık. Onu da bizden önce arkadaşlar gitmiş teklif yapmışlar. 12 milyonun üzerindeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben Londra'da buluştum menajeriyle konuştum. Onun menajeri de esas menajeri Türk olan bir de yabancı var. Yabancı geldi onunla konuştum. İşte PSG'de Bekala bilmem kim onların Dembele'nin filan menajeri böyle ağırdan satıyor. 2 ay uğraştırdı. Ay gelin en sonunda fiyatı 13 artı 2'ye çıkardılar. Zaten İsmail Hoca da istemiyorum dedi. Vazgeçtik almadık. Sonra kimi alacaktık? Yine bu ekip gidip teklif vermişti. Sar diye bir oyuncu. Stoper olan. Onunla işte sözleşmesini teklif etmişler. Geldiler. Menajeri de buraya geldi. Bizim arkadaşlarla oturdu. Konuştular, ettiler. Anlaştılar. Adam gitti cevap vermiyor. Onun üzerine ben dedim ki Ake'yi alırız. Ake'yi alalım dedim. Ve Ake'yi aldık. Vedat Muriç'i de ben aldırdım. Çünkü ben şey yapıldığı zaman seçim sahasında onu alacağımı ifade etmiştim. Bir santral alacağım dedim oydu. Sonra kimi aldık? Lukaku'yu aldık. 3-4 hafta sonra Lukaku'yu hiçbiriniz tanıyamayacaksın. Onu da söyleyeyim. Baksam ne söylüyorum? Yani inanmasam söylemem. Ha Ocak ayı geldiğinde gereken operasyonu varsa yaparız. Para var. 60 milyona yakın 50-60 milyonda limitimiz var. O limiti de kullanırız. Problem değil. Şimdi biz hangisini almamışız yani? 4 tane atış yapmışız. Onun isteki olanı da son genç olanı da Opoku muydu? Neydi? Yok en son. He? Opoku. Onu da İsmail Hoca istediği için aldık. Efendim Greenwood. Marcus diye bir oyuncu. Marcus'tu galiba yanlış hatırlamıyorum. Arabistan'da bulmuşlar. Malcolm'muş. Neyse aklımda öyle kalmış. Abi bir ay uğraştılar abi. Halledemediler, edecekler falan. Ben dedim Greenwood'u alıyoruz. Ve aldık. 39 milyon euro bonservis parası. Marsilya Kulübü, Manchester United, GTP ve çocuğun payı var. 4 tane insanlar, Cihan Kamer, Oğuz Çetin uğraştılar. Ve bir akşam Cihan telefon etti gece 12:01'de. Mesaj atmış, görüşebiliriz, aradım. Ne oldu, hayırdır? Ben bittim dedi. Bittim dedi, ben dönüyorum. Kal dedim, bitir gel. 50 milyon bonservis yatırırsan boşa çıkıyormuş. Yatır dedim 50'yi al gel. Biz bunları hiç anlatmadık. Herkes oradan bol keseden YouTube'da para kazanacak yalan yazıyor söylüyor. 39 milyon euro aldık. Bizden önce seçimde bazı arkadaşlar vaatler vermişti 50 milyon euroydu. 11 milyon Cihan Kamer Oğuz ve Hasan Çetinkaya kulübe para kazandırdılar. Onlara teşekkür ediyorum.
1: Başkanım daha oylamalarımız olacak. Ne olur gündemde
0: hiç kalın. Oylama boş ver. Oylama yapma boş ver. Oylamaya hayır derlerse mutlu olacağım onu da söyleyeyim. Daha hiç uğraşmam. Şimdi bu şeyi UEFA'yı size okuyayım. Bilgi sahibi olan önemli. Veya bunu dağıtır mıyız bilmiyorum. Şimdi öyle bizimkiler zaten yanlış bildirmişler. %70 diyor oranları bildirmen lazım. Bizimkiler %84 bildirmişler. Cezanın gelme sebebi bu. Artı Kerem

0: Apçıkoğlu. Bunlar için yapılan sözleşmeyi diyor ki Türkiye'den bir kulüp şikayet etti diyor. Ondan dolayı incelemeye aldık ve bu incelemenin sonunda da bize 11 milyon euro ceza kesiyorlar. Sonra biz itiraz ediyoruz ve itiraz edince de bu parayı 7 milyon euroya düşürdüler, 4 milyonunu aldılar, 3'ü de alacaklar. Ondan sonra Kerem Aktürkoğlu'nu Hakan Safi Bey'den geldi, kulübe aldık. 4 milyon 750 bin euro yılda maaş ödenmek üzere kulüple 3 yıllık sözleşme yaptı. Bilginiz olsun, kulüp ödeyecek. Hakan Bey sponsor olacağını dün söyledi ama herhangi bir şu ana kadar bir görüşme bu konuda konuşma yapmadık. İşte 13-14'e yakın bir bedeli tutuyor üstelik. Her sene ayrı ayrı parası kadar artı %40'la vergisini ödemek kaydıyla sponsorluk yapacaklar. O zaman biz de onlara teşekkür edeceğiz. Saygı duyacağız. Ne kaldı? Ya bu Cihan Bey de bazı şeyler söyle dedi de. Yani o da seyahate gitti. Bir de şu Acun İlizalı'yı söyleyeyim de içim rahatlasın. Çekip bakmıyor. Diyor başka. Biliyor musun konuyu? Bu şey yapmış. Naklen yayın yapmış bizim yönetimlerle. Herhalde sizlere de yaptı mı? Acun İlizalı. Eksen. Yapmış olabilir. Ben problem değil ki. Yapmış parayı ödememiş. O zaman parayı niye almadınız? Parayı niye almadınız? 10 milyon, 22 milyon, 32 milyon neyse. Şimdi 10 milyon borç kalmış. Epey uzun zamandır ödemiyor. 15.4.2026'da ödeyecekmiş yine ödememiş. Yarın ödeyeceğini söylemiş. Tamam mı? Eksen ödeyecekmiş. Onun için öderlerse teşekkür ederiz. Daha çok var ha şimdi Sayın Divan Başkanı. Valla çok var da ama kısa keseyim. Arkadaşlar konuştular. 24'ü de söyledik. Şeyle ilgili bu arkadaşlar söylüyorlar işte durmadan. Bilgileri olmadan yalan söylüyorlar, ediyorlar. Bunlara cevap da vereceğim ama uzatmayayım fazla. Yeter bugün yormayayım sizi. Divanda konuşurum. Divan Başkanı müsaade ederse. Orada konuşurum, söylerim. Şunu söylemek istiyorum en son. Lütfen Fenerbahçe'yle ayrışım yapmayın, birleşin. Bakın ben bir yıl varım. Sonra yokum. Bak açık açık söylüyorum. Herkes söyleyemez. Böyle söylediğim için de diyor ki bir tane uyanık gidiyor bir yöneticinin otellerinde kalıyor. Geziyor, tozuyor. Onunla YouTube'da konuşma yapıyor. Efendim bir saniye sonra gidecek adama neden yetki veriyorsunuz? Ya ben kendim için istemiyorum ya. Fenerbahçe Spor Kulübü için istiyorum. 7 sene 8 senede bir çivi çaktılar mı? Bir boya yaptılar mı? Söylesenize. Kimse bir şey yapmıyor. Yapanın da önünü keselim diyorsun. Ve bunların hiçbir tanesinde de kimse sizden para istemiyor. Bir tek Kenan Evren Lisesi ile ilgili projeyi iyi dinleyin. Lütfen onunla ilgili görüşlerinizi belirtin. Biz de onlardan faydalanalım. Bu Milli Piyango Fatih Bey anlatacak. Lütfen destek olun. Oradan yani dışarıdan gidip para alıp da getirmenin anlamı yok. Tamamen şeyden kullanalım. Kendi kaynaklarımızdan. O zaman borçlanmayız. Gelecek paraları da borçlara harcarız. Bakın size hepsini söylüyorum, yol gösteriyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmak yani yazmak Twitter'da orada burada değil. Şimdi üniversiteyi konuşacağız. Gelin ne düşünüyorsan söyleyin. Keşke onlar da gelse, onlar da söyleseler. Gelsin söylesinler. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üniversitesi yok, bilin yani. Yok. İki yönetim de uyumuş. Uyumuşlar. Ve yönetim Nedikan Hanım olmuş. 7 tane mütevelli heyet var. 7 mütevelli heyetin 5'i onların ailesi. 2 tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü. Onu da dün Atatürk iki arkadaşı Fatih Öztürk'le Savaş Bey'i o iki üye yerine koyduk. Eskiden 15 üye vardı, 40 kurucu üye vardı, 15 mütevelli vardı. Hepsi de Fenerbahçe yönetim kuruluydu. Şimdi diyorlar ki şey yapma, Yani bunu fazla uzatma, yazma, çizme diyorlarmıştı. Ben okumam dedi. Zaten dinlemem dedi. Takmam da onları. O Fenerbahçe'nin malını alıyorlar elinden. Ses çıkarmayacakmış. O zaman niye buradayız ya? Olur mu şey? Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar gelecekler. Projeleri tek tek anlatacaklar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Sabaha kadar buradayız. Problem yok. Şekip Bey gidebilir. Onun yerine yardımcılar bakarlar. Tamam mı? Biz buradayız. Bugünümüz Fenerbahçe'ye ait. Arkadaşlar eğer Allah kısmet ederse, Allah kısmet ederse burada göstereceğim. İki tane proje daha yapacağız. Bu yönetimle. Bu yönetimle yapacağız. Dur bakayım nerede? Bak. İki tanesi yakın bir yerde Fenerbahçe ada. Ada. Bu stadı halledelim, ondan sonra ona geçeceğiz. İkinci bir şey, yine bu İsmail Balcı'nın hazırlattığı bir projedir. Ve o da yine Fenerbahçe'yi yapmak üzere Marina yapmak üzere bir çalışması var. O da istiyorsa kısa isim vermeden anlatıp o da öbür vesinde kalmış ama şöyle bir Marina yani. Şöyle bir Marina. 600 mü ne ya yataklıydı galiba. 3 mü 600 mü kendisi bahseder. İnşallah Allah bana nasip eder. Bu iki projeyi de Fenerbahçe için yaparım. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Lütfen, lütfen, lütfen. Gelin buraya. Her şeyi sorgulayın. El kaldır, el indir yok artık. Bunu yapmayalım. Gelin konuşun ya, sorun. Teşekkür ediyorum. Benim yönetimimle saygılıyorum.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde

0: sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Değerleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
7: Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, bugün gerçekleştirdiğimiz Mali Genel Kurulumuzun öncelikle camiamıza, Fenerbahçe'mizin en büyük neferi olan büyük taraftarımıza ve Türk sporuna şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii Samandıra Cambartu tesislerimiz bildiğiniz üzere 65 dönümlük bir arazi üzerinde. Bu alanın 50 bin metrekarelik bölümü ormanın kiralık olduğu bir alanda, kalan 15 bin metrekarelik alanımız ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir. Hazineye ait bu alanın 15 bin metrekarelik bölümünün kulübümüz tarafından satın alınmasına yönelik geçmişten gelen satın alma hakkını kullanarak kulüp envanterine kazandırmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 250 milyon bir bedelle gerçekleştirilmesi öngörülen bu satın alma, bölgedeki emsal değerlerin yaklaşık 1/3 seviyesinde olacağı için kulübümüz açısından satın alınması önemli bir fırsat olarak gördüğümüz için sizlerin takdirleriyle, onaylarıyla satın alma işlemini gerçekleştireceğiz. Üstelik bu bedelin yalnızca %20'sini peşin ödeyerek kalan %80'lik kısmını vade farksız 5 yıl içerisinde ödemekle mükellef olacağız. Buradaki amacımız yalnızca bir arazi satın almak değil, Fenerbahçe'mizin bugün kullandığı Cambartu tesislerini güvence ve teminat altına almaktır. Bugün kiracı olduğumuz ve kullanım hakkına sahip olduğumuz alanlarda imkanlar oluştuğu sürece her yönetim Fenerbahçe'yi mülk alma zorundadır. Bu ihtiyaçla bundan sonra 20 yıl, 30 yıl sonra üretecek ve kulübümüzün bilançosunu güçlendirecek kalıcı varlıklar yaratarak bir sonraki ve daha devam eden yönetimlere bunu emanet etmek istiyoruz. Bu anlayışla Samandıra'daki 15 bin metrekarelik hazine arazisinin kulübümüze kazandırılması için gerekli çalışmayı takdirlerinize sunuyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun.
8: Teşekkür ediyorum. Bu madde üzerinde Nedim Çiftçi ve Murat Cor konuşacaklar. Buradalar mı? Çabuk olalım.

0: Nedim mi? He? Güç.
1: Samandıra arazisi kulübümüzün geleceği adına çok doğru bir hamledir. Herkes küçümsüyor ama Topuk Yaylası'na, Samandıra'ya yapılan yatırımlar ve stadımızda yenilenen koltuklar ile LED paneller aslında taraftarlarımıza verilen değeri gösteriyor. Bu vizyon için yönetimimize teşekkür ediyorum. Bir beklentimi de eklemek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu mali tablodan kurtulması için artık genç futbolcular transfer edip bir sistem kurulmasını talep ediyorum. 30-35 yaş aralığındaki futbolculara milyon eurolar verilmesi bizleri rahatsız ediyor. Her yönetim değişiminde eski borçların konuşulması camiamızı olumsuz etkiliyor. Unutulmasın ki genç futbolcular geldi diye büyük Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmaz. Aksine daha sahada formayı terleten genç oyuncularına daha çok destek vererek bu heyecanı onlarla birlikte sonuna kadar yaşar. Bu yüzden geleceğe yatırım olan 12. maddeyi destekliyor ve evet oyu vereceğimi beyan ediyorum saygılarımla.
0: Teşekkür ediyoruz. Nedim Çiftçi.
2: Başkan ve yönetim kurulu, sevgili Fenerbahçeliler. Ben hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem Samandıra ve Sancaktepe Belediyesi'nde park bahçe işlerinde çalıştım. Müdürlük yaptım. Kamuda 35 yıllık bir emeğim var. Samandıra tesislerinin, Derazlı tesislerinin, hatta bizim diğer tesislerin bugünlere gelmesinde, şu anki ağaçlandırılmasında, yeşillendirilmesinde benim gibi diğer kamudaki arkadaşların büyük bir etkisi oldu. Bizler hem bu yetkilerimizi kullanarak özellikle belediyeci arkadaşlarla birlikte Samandıra'nın özellikle 1998'deki o halinden bugünkü haline gelmesini sağladık. Ve bunun yanında Dereazlı, hatta Faruk Ilgaz, Fikirtepe, Topuk Yaylası'na bile rahmetli Serkan Acar'ı burada anmadan geçemeyeceğim. Serkan Acar abim, İbrahim Kazdal, rahmetli Yüksel Günay abimiz, bunlarla birlikte güzel bir oluşum, kamuda bir birliktelik oluşturup yetkilerimiz dahilinde çok güzel işler yaptık. Maalesef bunu 2018 yılına kadar kulübün içinde olduğum için o yıldan sonra kaybettik. Benim için şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım, şampiyonluk tabii ki önemli ama ben en başta Fenerbahçe'nin kaybolan o ruhunun, Fenerbahçeliğin, kulüpçülüğün ve Fenerbahçelilik ruhunun tekrar geri gelmesi benim için daha önemli. Şampiyonluktan daha önemli diyebilirim. Şimdi bu tesislere gelince ben bunu 2018 yılında hazırladım. O zaman şöyle söyleyeyim, Özgür Bey de lütfen not alırsa 103'e 6, 103'e 5, 103'e 2 de hazinedeydi. Fakat 2018'de bir dosya hazırlayıp verdik. Seçimler araya girince o dönemde İbrahim Kazdal ve Aykut Hoca ile birlikte başkanımıza sunacaktık. Fakat seçim olduğu için dosya kaldı. Daha sonra Sayın Ali Koç başkanımıza iletmek için uğraştık. Onu da ulaştırdım dediler. Ulaştım ulaşmadığımı emin değilim. Daha sonra yine Saadettin başkanımız zamanında, Adem Bey burada, ona ben ilettim özellikle. Onunla da bir türlü görüşemedik. Şimdi size söylüyorum, bu mevcut hazine arazisinin uzantısı olan bu parseller de kısmi olarak hazinede, bir kısmı şahsa geçmek üzere ve mahkemelik, bunları alma imkanımız var. İmar planlarıyla alakalı, BD ile ilgili sorunları da ben ve benim gibi birçok arkadaşım çözebilir. Bununla ilgili ben Mustafa Bey'e bu bilgileri verdim seçimden sonra. Temel abi söylemişti. Başkanımızın da bilgisi olduğunu zannediyorum. Söylemiş olmaları gerekiyor. Yani bunları da alırsak bizim orada antrenman sahamız yetersiz. Kasım ayından sonra, Aralık ayından sonra artık sahalar kullanılamaz hale geliyor. Hibrit de olsa. O yüzden sakatlanmalar falan ben tam olarak bilemeyeceğim ama ben öyle tahmin ediyorum. Biz dağım zamanında küçük bir alan yapıldı yukarı tarafta ama yetersiz. Bizim eğer diğer parsellerin, bu parselin uzantısını da alırsak iki tane standart sahamız daha olabilir. Antrenman sahası. Yani o da olabilir yani kullanırsak. O yüzden bunu da dikkate alırsanız sevinirim. Saygılar, sevgiler sunuyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. 12. maddeyi okuyorum, oylarınıza sunacağım. Samandıra Can Bartu tesislerinin hazineye ait 14.934 metrekarelik kısmının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunda genel kurulun onayına sunulması. Yönetim kuruluna bu yetkiyi vermek isteyenler ellerini kaldırsınlar. Teşekkür ediyorum. Bu yetkinin verilmesine karşı olanlar ellerini kaldırsınlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 13. madde kapsamlı bir madde. Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde yatırım ve tesisler yapılması veya yaptırılması, plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması, yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması. Bu kapsamda Kenan Evren, Maltepe, Derazlı ve Çoban ile ilgili 4 tane sunum olacak. İlk sunum Özgür Peker ve Fatih Öztürk yapacaklar. Sonra Özgür Peker Bey Maltepe için devam edecek. İsmail Balcı Bey Derazlı için, Nihat Bey de Çoban için. Bekliyorum. Kürsüleyim.

0: Sayın Divan Başkanım, çok kıymetli başkanım, değerli kongre üyeleri, tekrar yeni bir proje için huzurlarınızdayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii biz göreve geldiğimiz günden bu yana başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde güçlü, bağımsız ve kendi geleceğini kendi kaynaklarıyla inşa eden bir Fenerbahçe için canla başla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunun için talimatlarıyla çalışmaya devam edecek, sizlerin desteği ve camiamızın itici gücüyle Fenerbahçe'mizi hem sportif hem de ekonomik anlamda şahlandıracağız. Bu kapsamda Kenan Evren arazisine yaklaşık 70 bin metrekare inşaat alanına sahip modern bir kompleks inşa etmeyi planlıyoruz. Meydan 1900 adıyla planlamayı hayata geçirmeyi arzu ettiğimiz bu alanda home ofisler, ticari alanlar, ofis alanları ve 500 araçlık otopark yer alacaktır. Hedefimiz Fenerbahçe'ye uzun yıllar boyunca sürdürülebilir, gelir sağlayacak güçlü bir ekonomik değer yaratmaktır. Yaptığımız fizibilite çalışmalarına göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bu tesisin irtifak hakkımızı yenileyerek 2026-2056 dönemini kapsayacaktır. 3 yıllık yapım süresini göz önünde aldığımızda 27 yıl boyunca ticari alan ve ofislerden yaklaşık 619 milyon dolar bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Tabii bunun hikayesi yaklaşık 24 yıl önce başladı. Bugün stadımızın yanında bulunan bu arazi 24 yıl önce Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın girişimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol yapılmıştır. Bu protokol kapsamında biraz sonra ekranda göreceğiniz 3 adet okulu ve 1 adet kapalı spor salonunu inşa ederek eksiksiz ve kusursuz bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildiğini gördük. Bu projeleri, bu yatırımları bugün yapmaya kalksanız bu okulları 25 milyon dolar gibi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Ve Sayın Başkanımızın geçmiş dönemdeki girişimleriyle bu okullar yapılmış ve ilgili taraflara teslim edilmiştir. Şimdi home ofislerin üst kullanım hakkından arkadaşlar veriyorlar ekranı. Bu alanda yaklaşık 21 bin metrekare home ofislerin, 11.200 metrekare ticari alanların ve 4.800 metrekare ofis alanlarının olduğunu varsayıyoruz. Burada yaklaşık 27 yıl boyunca ticari alanlardan ve ofislerden yaklaşık 619 milyon dolar gibi bir kira elde edeceğiz. Home ofislerin geliriyle birlikte, slide 7'yi alalım. Ben de oraya hiç bakamadım. Home office gelirleriyle birlikte projenin toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 734 milyon dolara ulaşacaktır. İhtiyatlı hesaplamalarımızla yıllık yaklaşık 23 milyon dolar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kasasına gelir olarak aktaracağını öngörüyoruz. Amacımız bu değeri doğru proje, doğru finansman modeliyle Fenerbahçe'mizin hizmetine sunmaktır. Sizlerden alacağımız yetkinin ardından gerekli planlama ve idari süreçleri tamamlayarak inşallah projeyi hızlıca hayata geçireceğiz. Çünkü ekonomik bağımsızlık Fenerbahçe'nin kendi gelirini üretmesi, yatırımlarını finanse etmesi ve geleceğini kendi kaynaklarıyla inşa etmesiyle mümkündür. Sportif başarıların sürdürülebilir olması için ekonomik güç olmazsa olmazımızdır. İşte Meydan 1907 projesini bu anlayışın önemli bir eseri olarak görüyor, takdir ve onayınıza sunuyoruz. Şimdi sizleri proje tamamlandığında nasıl bir şahesere dönüşeceğini gösteren kısa bir animasyonla baş başa bırakıyor. Kıymetli desteğiniz, değerli ve katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla, sağ olun.
1: çalış satış ya, satış. Sonra bunu inşaatları başlayacak. Bu inşaatlar başladığı zaman burası 30 sene bizim. Üst kullanım hakkı olduğu için. Biz o süreç içerisinde ofisleri, binaları, onları satış değil, daha kira anlamında vereceğiz. Oradan işte 100 milyondu değil mi?
0: 115 milyon dolar.
1: 115 milyon dolar para geliyor. İnşaatın yapımı 80 milyon. Bilin yani. Bu inşaata başladık, bitirdik 80 milyon. Fakat gelimi de 100 milyondu. Mühim değil. Karşılıyor. Yani kulüpten herhangi bir para çıkmayacak. Ancak siz %80 inşaata geldiğiniz zaman bunu milli emlaktan, hazinenin yeri ya milli emlak, onu satın alma şansınız doğuyor. Satın alma değerleri de bugün 70-80 milyon. Aslında çok yüksek de bu Özgür Beyler görüşmeler yapıyorlar. Milli emlakla her yerle. Onların değerleri 70-80 milyon. Bizim de 20-25 milyon harcadığımız okullar var. Düştüğümüz zaman 50 milyona burayı alacaklar. 50 milyona. Ama sonuçta o kiralarla bilmem ne 30 sene sonra, 25 sene sonra mal sizin, aynı zamanda 700 milyona yakın kulübün parası olacak. Yani iyi anlattık mı bilmiyorum, anladınız mı? Yani kulüpten para çıkmayacak. Para yok. Eğer müsaade ederseniz, izin verirseniz arkadaşlar çalışmaya başlayacaklar. Bir şey daha söyleyeyim. Ya buna bir sene sonra kaçarlar derseniz bu proje bitene kadar bütün sorumluluğu ben de bu arkadaşlarla beraber alacağız. Evet.
0: Başkanım, sözlerinize ilaveten tabii ki milli emlaktan irtifak hakkı tesis edilmiş bir arazinin yapımı bittikten sonra proje %80 seviyesine gelmediği sürece onaylamış olduğunuz proje bu araziyi alma hakkına sahip değilsiniz. O yüzden sadece 30 yıllık bir öngörüyü sizlere takdim ettik. İnşallah buradaki inşaatlar başlar, proje %80 seviyesine gelir. Devam eden yöneticilerimize elimizden gelen bütün desteği göstererek buranın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün envanterine %80'e geldikten sonra satın alınması gerçekleştirilebilir. İnşallah o günleri yaşar, hep birlikte göreriz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.
2: Sayın Fatih Öztürk müzeyle ilgili bilgi verecek.
3: Sayın Divan Kurulu Başkanım, Divan Kurulu üyelerim, Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer kongre üyeleri, büyük Fenerbahçe ailem. Bugün sizlere sadece yeni bir müze projesinden bahsetmek için çıkmadım. Sayın Özgür Peker'in yaptığı Meydan 1907 projesinin yanında yer alan Kenan Evren'deki arazideki tarihi köşkte, tarihiyle iç içe var olan

Müzemizin yanı sıra ikinci bir teknolojik ve dijital müzeden bahsetmek için buradayım. Bugün sizlere 1907'den başlayan ve 120. yılına ulaşan Fenerbahçe'nin eşit hafızasını nasıl koruyacağımızı, nasıl yaşatacağımızı ve gelecek nesillere nasıl aktaracağımızı anlatmak istiyorum. 120 yıl, nesiller, mücadeleler, insanlar, başarılar.

0: Yani Fenerbahçe Müzesi'nde bu büyük mirasa yakışacak bir anlayışla hayata geçirmek istiyoruz. Her şey 1907 yılında Kadıköy'de başladı. O gün bir kulüp kuruluyordu. Ama hiç kimse o başlangıcın 120 yıl sonra milyonlarca insanı aynı arma altında buluşturan böylesine büyük bir hikaye dönüşeceğini bilmiyordu. Yıllar geçti, o başlangıç bir renge dönüştü. Bir armaya dönüştü. Bir kulüpten çok daha fazlasına dönüştü. Ve sonunda nesilden nesile aktarılan büyük bir aidiyet ortaya çıktı. Fenerbahçe. Peki, Fenerbahçe nedir? Bir futbol takımı mı? Bir spor kulübü mü? Kadıköy mü? Bir arma mı? Bir tarih mi? Taraftar mı? Yoksa bütün bunları bir araya getiren bir aidiyet mi? Yeni müzemizin cevap vermesi gereken temel soru budur. Çünkü gelecek nesillere yalnızca Fenerbahçe'nin ne kazandığını değil, Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlatmalıyız. Bu nedenle müzemizin temel fikrini iki kelimeyle ifade ediyoruz. Yaşayan hafıza. Fenerbahçe'nin tarihini yalnızca arşivlerde ve kupalarda yaşamıyor. İnsanlarda, mekanlarda, objelerde, tribünlerde ve nesilden nesile aktarılan hatıralarda yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle müzemizde hiçbir obje yalnızca bir vitrin içerisinde durmayacak. Bir forma gördüğümüzde onu kimin giydiğini, bir madalyaya baktığımızda nasıl kazanıldığını, bir fotoğraf gördüğümüzde o gün neler yaşandığını öğreneceğiz. Çünkü her objenin arkasında bir insan, her insanın arkasında bir anı ve her anının arkasında bir hikaye vardır. Burada özellikle altını çizmek istiyorum. Bu müze yalnızca futbolun müzesi olmayacak. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, atletizmiyle, küreğiyle, boksuyla ve diğer bütün branşlarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün müzesi olacak. Peki bu kadar büyük bir tarihi nasıl anlatacağız? Gerçek objelerimizi teknolojiyle, sesle, görüntüyle ve hikayeyle buluşturacağız. Fenerbahçe'nin yalnızca görüldüğü değil, hissedildiği ve yaşandığı bir müze oluşturacağız. Müzemizin ana hikayesini 3 bölümde kurguluyoruz. Birinci bölüm kökler. 1907. Kuş dili, kuruluşumuz, Cumhuriyet, Atatürk, ilk mücadelelerimiz, ziyaretçimizi önce Fenerbahçe'nin doğduğu yıllara götüreceğiz. İkinci bölüm, karakter. Fenerbahçe artık kurulmuştur. Şimdi bu büyük kulübün karakterinin nasıl oluştuğuna bakacağız. İnsanlarımızı, sporcularımızı, farklı branşlarımızı, unutulmayan karşılaşmalarımızı, başarılarımızı ve kırılma noktalarımızı anlatacağız. Üçüncü bölüme, yakın dönemden bugüne geleceğiz. Başarılarımızı, mücadelelerimizi, taraftarımızı ve Fenerbahçe'nin bugün ulaştığı noktayı anlatacağız. Ama hikayeyi bugün bitirmeyeceğiz. Çünkü Fenerbahçe'nin tarihi 120 yıldır yazılıyor ve yarın da yazılmaya devam edecek. Geçmişi bugünü, bugünü de geleceğe bağlayacağız. Ziyaretçinin bu hikayeyi daha müzeye giden ilk andan itibaren yaşamasını istiyoruz. Teknik olarak mümkün olması halinde ziyaretçi giriş katından asansörle doğrudan üst kata çıkacak. Ama bu yalnızca bir asansör yolculuğu olmayacak. Ziyaretçi asansöre bugün de binecek, yıllar geriye doğru akacak, adeta bir zaman tünelinden geçerek ve kapılar açıldığında tek bir tarih görecek. 1907. 120 yıllık yolculuk işte tam olarak burada başlayacak. 1907'den başlayan yolculuk ikinci kattan zemin kata kadar tek ve kesintisiz bir rota halinde devam edecek. Her oda başka bir dönem. Her alan başka bir hikaye.
1: Proje,
0: her geçiş
1: bunu
0: başka
1: Avrupa'da
0: bir Fenerbahçe hatırası olacak. Ziyaretçi müzeyi gezmeyecek, Fenerbahçe tarihinin içerisinde ilerleyecek. Müzenin bütün görsel dünyası Fenerbahçe'nin kurumsal kimliğini taşıyacak. Renkler, grafikler, malzemeler, ışık, fiziksel ve dijital tasarım hepsi ortak bir dil içerisinde olacak. Teknolojiyi de hikayenin önüne geçirmek için değil, hikayeyi güçlendirmek için kullanacağız. Örneğin burada gördüğünüz partikül sistemiyle geçmişten gelen bir fotoğraf, bir sporcu veya unutulmaz bir an dijital dünyanın içerisinde yeniden ortaya çıkabilecek.

0: interaktif harita. Burada ise ziyaretçi Fenerbahçe'nin mekansal yolculuğunu keşfedebilecek. Kuş dilinden başlayarak Fenerbahçe'nin farklı dönemlerde kullandığı mekanları interaktif bir harita üzerinden takip edecek. Yani tarih ona hazır olarak anlatılmayacak. Ziyaretçi tarihi kendisi keşfedecek. Bir sonraki bölümde burada obje yine merkezde. Gerçek objelerimiz. Ama etrafındaki dijital dünya bize o objenin arkasındaki insanı, dönemi ve yaşanan anı anlatıyor. Böylelikle teknolojiyi koleksiyonumuzun yerine koymayacağız. Tam tersine teknolojiyi gerçek objelerimizin hikayesini daha güçlü anlatabilmek için kullanacağız. Ve her objeye aynı şekilde yaklaşmayacağız. Çünkü her objenin değeri ve hikayesi farklı. Bir forma başka türlü konuşacak, bir fotoğraf başka türlü. Bir belge, bir madalya veya kişisel bir eşya başka türlü. Her hikayeye kendi anlatım dilini vereceğiz. Hatta katlar arasındaki geçişleri bile müzenin hikayesine dahil ediyoruz. Merdivenler yalnızca bir sonraki kata ulaşmak için kullanılan alanlar olmayacak. Görüntüler, objeler, enstalasyonlarla ziyaretçinin 120 yıllık Fenerbahçe tarihindeki yolculuğu bir an bile kesilmeyecek. Farklı branşlarımızın her biri kendi dünyası içerisinde anlatılacak. Kendi sporcuları, kendi kahramanları ama bütün bu farklı yollar sonunda tek bir yerde birleşecek. Aynı arma, aynı renkler, aynı aidiyet, aynı Fenerbahçe. Elbette kupalarımız da müzenin önemli parçalarından olacak. Ama bizim için mesele kupaları yan yana dizmek değil, o kupanın hikayesini anlatmak. Kim kazandı, nasıl kazanıldı, hangi mücadelelerden geçildi? Sahada ve tribünde o gün neler yaşandı? Çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğü yalnızca kazandığı kupalarda değil, o kupalara ulaşırken verdiği mücadelede saklıdır. Ve yolculuğun sonunda ziyaretçi güçlü bir final belirleyecek. 360 derece immersive deneyim alanında tribünler, sesler, sporcular, başarılar, sevinçler ve 120 yıllık hafızamızın unutulmaz anları ziyaretçinin etrafında birleşecek. O noktada ziyaretçi artık Fenerbahçe tarihini dışarıdan seyreden biri olmayacak. Kendisi de o tarihin içerisinde hissedecek. Özellikle yeni nesillere ulaşmak için arttırılmış gerçekçilik ve sanal gerçekçilik teknolojilerinden yararlanacağız. Onlara Fenerbahçe'yi yaşatmak istiyoruz. Değerli kongre üyeleri, burası Mali Genel Kurul. Dolayısıyla bütün bu tarihi ve duygusal değerlerin yanında proje ekonomik bedelini de açık ve net biçimde konuşmamız gerekiyor. Burada özellikle altını çizmek istediğim çok önemli bir konu var. Hedeflediğimiz model Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üzerine yeni ve sürekli bir mali külfet getiren klasik bir yatırım modeli değildir. Üzerinde çalıştığımız yapı gelir paylaşımı dayalı bir yönetim modelidir. Fenerbahçe Müzesi'nin hayata geçirilmesine ilişkin maliyet ve fizibilite çalışmaları Yüksek Divan Kurulu'nun üyelerinin değerlendirmesine sunulacak ve nihai karar burada alınacaktır. Geçmişimizi koruyan, yeni nesillere aktaran, Fenerbahçe markasının değerini bilen, büyüten ve aynı zamanda Fenerbahçe'ye yıllar boyunca düzenli gelir üreten sürdürülebilir bir müze. Dolayısıyla bu proje yalnızca geçmişimize yapılan bir yatırım değildir. Fenerbahçe'nin geleceğine yapılan bir yatırımdır. 120 yıllık mirasımızı korurken gelecek 120 yıllara da değer bırakmayı hedefliyoruz. Değerli Fenerbahçeliler, aslında bütün bu projenin anlamı arkamdaki bu görüntüde saklı. Bugün bu müzeye gelen küçük bir çocuk düşün. Annesinin ya da babası elinden tutuyor, 1907'de başlayan hikayeyi görüyor, kurucularımızı tanıyor, sporcularımızı öğreniyor, kupalarımızı görüyor, mücadelelerimizi dinliyor ve Fenerbahçe'nin yalnızca bir spor kulübü olmadığını anlıyor. Belki bundan 30 yıl sonra bu kez kendisi, kendi çocuğun elinden tutarak aynı kapıdan içeri girecek ve ona diyecek ki, bak burası bizim tarihimiz. Değerli Fenerbahçeliler, 1907'den bugüne kadar tam 120 yıllık bir emanetten söz ediyoruz. Bu emaneti biz yaratmadık. Bizden öncekilerden devraldık. Ve aslında biz bu büyük tarihin sahipleri değiliz. Biz bu büyük tarihin emanetçileriyiz. Bizden öncekiler Fenerbahçe'yi bize bıraktılar. Bizim sorumluluğumuz da bu büyük mirası korumak, büyütmek ve bizden sonraki nesillere çok daha güçlü şekilde bırakmaktır.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Evet, Sayın Nihat Özbağ'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Stadyum ile alakalı bütün açıklamaları sizlere dinleteceğiz.
4: Değerli başkanım, yönetici arkadaşlarım, kıymetli kongre üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok heyecanlıyım. Neden? 27 sene önce böyle bir kongrede stadımızı yıkıp yeniden yapmak için onay almıştık. Başkan Aziz Yıldırım'ın vizyonu ve izniyle stad inşaatımıza başladık. Bugün size stadımızla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1998 yılında başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde stadımızı kademe kademe yıkıp maçlarımızı oynarken inşa ettik. Bu çoğu kulüpte yoktur. Hem maçlarımızı oynadık hem de stadımızı yaptık. Bu arada inşaat yapılırken iki de şampiyonluk kazandık. Bütün finansmanını büyük Fenerbahçe taraftarının desteğiyle gerçekleştirdik. Stat gelirlerimiz çok arttı. Diğer kulüpler stadımızı kıskanıyorlardı. Ve örnek alarak kendi statlarını yaptılar. Tabii bizim gibi kendi imkanlarıyla değil. Şimdi müsaade ederseniz sizi bir görselimiz var, onunla baş başa bırakıyorum.

Şimdi sizlere bu çok teknik olan stadımızın kapasite artış projemizle ilgili çalışmaları, daha doğrusu projenin nasıl olacağını anlatmak istiyorum. Projemiz çatı sistemini özel kirkonlarla 6 metre kaldırıp daha önce yapılmış olan ilave kulelerin üzerine oturtulmasını öngörmektedir. Bu projenin özü budur. Yani çok teknik bir proje. Bunu Avrupa'da birkaç statta görülebilir. Biz de bunu uyguluyoruz. Çatının yükseltilmesinden dolayı çıkan boşluklara daha önce çelikleri hazırlanmış kale arkalarına ilave türbinler yapılacaktır. İki kale arkasında ilave türbin yapılacaktır. Bu türbinler mevcut statla hiçbir bağlantısı olmayacaktır. Yani biz statımıza hiç dokunmayacağız ve komple dışarıdan yapılacaktır. Tamamen konsol olarak çalışacaktır. Aynı şekilde bir miktarda feneryum ve maraton türbinlerine ilaveler yapılacaktır. Bu da iki taraflı türbin ilavelerimiz. Böylelikle kapasite artışımız sağlanmış olacak ve bütün türbinleri aynı

Aynı seviyeye getireceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi bizim aşamalı yaptığımız için kale arkaları biraz düşüktür. Maraton ve Feneryum biraz yüksektir. Bunu da sağlamış oluyoruz. Aynı seviyeye geliyor. Bu arada seyircilerimizin giriş çıkışı için ilave merdivenler yapılacaktır ve rahatlatacaktır. İnşaat çalışmaları tamamen stat dışından yapılacağı için en çok bu merak ediliyor. Bunu ayrıntılı olarak izah edeyim. Stat dışından yapılacağı için maçlarımıza mani olmayacaktır. Yalnız çatı kaldırırken maçlar yapılmayacaktır. Ya o dönem yapılmayacaktır. Bu durum sezon bitimine denk geldiği için bu da bir sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca kale arkalarında 44 adet loca yapacağız. Yükseltilen kulelerde de 8 adet büyük localar yapacağız. Bunlar 20 ve 30 kişilik. Bunlarla ilgili mimari, betonarme, çelik ve tesisat projeleri hazırdır. Bu projelerin bedellerini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağımı burada belirtmek istiyorum.

Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçemize feda olsun. Projemizin izin ve onay aşamasında kısa zamanda alacağımızı umuyorum. Ve başkanımızın bahsettiği gibi birkaç bir hafta 10 gün içerisinde tahmin ediyorum belli bir noktaya geleceğiz. Onay ve izinlerindeki desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Şimdi müsaadenizle stadımızla ilgili teknik bilgiler vermek istiyorum. Mevcut kapasite 48 bindir. Tabii biz 52 bin yapmıştık. Bir UEFA'nın kuralları gereği 48 bine kadar düştü. Şimdi 64 bin olacaktır. Böylelikle Türkiye'nin kulüp bazında en büyük stadı olacaktır. Taraftarlarımız artık stadıyla övünebilecektir. Çünkü çok eski kalmıştı. 20-25 sene olmuş bir stad. Artık çok eskidi. Yenilemek gerekiyor. Kale arkalarında kapasite artışlarını bahsedeceğim. Kale arkalarında 9.680, Feneryum'da 2.800, Maraton'da 2.800, kale arkası localarında 520, köşeli localarda 200 olmak üzere, yalnız bunları belirtiyoruz, evet. Böylelikle seyirci kapasitemizin artışı 16.000 olacaktır. İnşaatımızın iş programı da şöyledir. Kasım ayında temel ve betonarme işlerine başlamak istiyoruz. Tabii zeminimiz orada çok zayıf olduğu için orada kazık veyahut da zemin güçlendirmesi yapacağız. Aynı zamanda çelik imalatların siparişlerini de vermek istiyoruz. Bu çelik imalatları da aşağı yukarı 6 ay sürecektir. Bu işarattan sonra montajlar başlanacaktır. Çatının kaldırılması, yerine montajı Haziran ve Temmuz aylarında olacaktır. Temmuz ayından itibaren türbin imalatlarına başlanacak ve arkasından cephe kaplaması yapılacaktır. Bu cephe kaplamasını yapmaktaki tek şeyimiz akustiğin sağlanmasıdır. Şu anda bizim akustiğimizde biraz sıkıntı var. Bunu da düzeltmiş olacağız. Cephe kaplaması bittikten sonra muhtemelen projemizin tamamı 2027 Kasım ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Yine aynı şekilde başkanımızın verdiği biraz önce

0: Sözü gibi ben de eğer yönetimde olmasak bile bu projeye ilgilenip desteğimi vereceğimi buradan söylemek istiyorum. Burada yalnız aileden bir tenkit gelebilir, ailemden. Onun için kusura bakmasınlar. İnşaatın bütçesine gelelim. Çelik işleri 23 milyon euro. Türbün inşaat ve türbün işleri 10 milyon 700 bin euro. Cephe ve çatı kaplaması, cephe ve çatı işleri 8 milyon 450 bin euro. Mekanik ve elektrik işleri 2 milyon 600 bin euro. Toplam maliyeti 50 milyon eurodur. Bunun finansmanını kombine satışları daha önce yaptık. Bu stadı taraftarlarımızla beraber yaptık. Aynı şekilde destekleriyle gerçekleştirdik. Yine bu dönemde aynı tarzda yapmak istiyoruz. Kombine satışları, loje gelirleri ve sponsor gelirleriyle sağlamayı düşünüyoruz. Stadımızın bittiğinde ilave gelirler de şöyle olacaktır. Kale arkaları 6,5 milyon euro takribi bir gelir elde edeceğiz. İlave gelir elde edeceğiz. Localar 7,5 milyon euro gelir elde edeceğiz. Böylelikle bir yıllık ilave gelirimiz stattan dolayı 2,5 milyon euro artacaktır. Başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde yaptık. Yine yapacağız. Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. On üçüncü madde ile ilgili konuşma yapmak isteyen 9 üyemiz var.

0: Evet, tabii ki Fenerbahçe'nin mali olağan genel kurulunu sizlere dinletiyoruz. Hatta belki ileride gerçekten farklı farklı içerikler, farklı farklı yöneticiler konuştuğu vakitte kongre üyeleri haricinde sizlere dinletmeye de devam edeceğiz ki gün boyunca zaten sizlere dinletmeye çalıştık. Olabildiğince bütün detayları paylaşmaya çalıştık. Aslında bizler de konuşulanlar üzerine bir olay örgüsü yaratmaya gayret ettik ki Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ki Sayın Nihat Özbağ'ı Fenerbahçe'nin yeni stat projesini aslında dün de Fenerbahçe'nin FB TV'de açıklamıştı ama bugün de bu mali genel kurulda da herkesin önünde sunumunu yaptı. Biz de Radyo Gol ailesi olarak bunu paylaştık. Öncelikle yeni stadyum projesiyle alakalı görüşlerini almak isterim Yunus Aydın ki şunu da söyleyelim, kapasite artışı, inşaat vesaire, Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin kısa dönem esasında başta olacağı söylendiğinden de dolayı insanların kafalarında belli başlı şüpheler vardı. Genel olarak sana göre giderildi mi bunlar? Bu stat projesine nasıl bakar Yunus Aydın? Genel olarak neler söylemek ister? Sayın Özbağ ile ilgili açıklamalar konusunda fikirlerini merak ederim abi.
1: Yani şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesinde, stadyumu restore etme projesinde en büyük avantajlardan birisi stadyum yapılırken olan yöneticilerin başta Nihat Özbağ olmak üzere şu an hala Aziz Yıldırım yönetiminde olması. Çünkü burada mimar ya da bu stadın yapımında para verenler bu konuda hala karar verici durumda. Şimdi Nihat Özbağ baktığınızda stadyumun bütün yenileme masrafını karşılayacağım diyor.
0: Evet.
1: Her yapılan projeyle ilgili stadyumun mimarından halen onay alınması gerekiyor. Anlaşmalar bu şekilde yapılmış ki Fenerbahçe yönetiminin de adası zaten hali hazırda çok iyi. Şimdi bu konuda çok rahatlıkla bu süreci hızlandırabilirler. Burası çok önemli. Şimdi kale arkalarında 44 adet loca yapacağız olayı bence çok çok değerli. Çünkü baktığınız zaman Galatasaray, Beşiktaş buralardan çok ciddi gelirler elde ediyorlar.
0: Doğru.
1: Yani loca bir kere sıcak para akışı demek. Bakın bu Galatasaray'da da yapıldı, Beşiktaş'ta yapıldı. Kulüpler nakit akışında problem yaşadıkları anda loca sahiplerine giderler. Ve 2 yıllık, 3 yıllık lojanın parasını peşin alırlar. Daha önce de Galatasaray nakit akışına sıkıştığında bunu yaptı. Fenerbahçe'de yaptı, Beşiktaş'ta yaptı. Çok olası bir şeydir bu. Ve bu nedenle loca sayısının arttırılması çok çok değerli. Yani kulübün maddi girişi açısından. Diğer tarafta 8 adet de yükseltilen kulelere yapılacak deniyor. Yani toplamda stadın 52 yeni lojası olacak.
0: Doğru.
1: Yani koltuk başı 50 bin euro gibi ortalama rakamlar konuşulduğunda hadi kale arkası olduğu için biraz değer düşersek çok ciddi bir gelir elde edecek Fenerbahçe. Yıllık 20 milyon euroya yakın.
0: Kesinlikle.
1: Projeler hazır deniyor. Tamamen yapımını ben üstleneceğim deniyor. Burada en kritik nokta yenileme çalışması devam ederken orada maçtan oynanıp oynanamayacaktı. Çünkü geçen sene bu konu üzerinde birçok teori döndü. İşte Fenerbahçe ilk yarı tamamen içeride oynasın, ikinci yarı tamamen dışarıda oynasın. Şimdi ikinci yarı şampiyonluk yarışı devam ederken deplasmanda oynamak gibi bir adaletsizlik söz konusu olamaz. İlk yarıda da içeride oynamayı kimse kabul etmez. Yani bu nedenle bu maçların devam ettiği sürece stadın inşasının devam edebilecek olması çok çok değerli. Burada da elbette Nihat Özbağ'ın çok önemli bir yeri var. Ama Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'in de burada olması, çünkü yani Camp Nou'yu yapan, yani müthiş bir hani Türkiye'de de en iyi inşaat şirketlerinin başına geliyor Nihat Özdemir'in şirketi.
0: Doğru.
1: Mevcut'ta da Batuhan Özdemir'in yönetimde olması stadı birlikte yapacak olmaları çok çok değerli. Fenerbahçe loja konusunda işte reklam alınan ledler konusunda led olayı bu sene çözüldü ama stadyumdaki yenilenme anlamında çok gerideydi Galatasaray ve Beşiktaş'tan. Bunun hızlı bir şekilde inşa edilmesi çok değerli. Fenerbahçe'nin yönetim kurulunda çok değerli inşaatçılar var. Bu işi de hızla Kasım ayı itibariyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da buna onay vermiş. Fenerbahçe bu inşaata Kasım ayı itibariyle başlayacak.
0: Peki Yunus, sana şunu sormak istiyorum. Dün ben de Fenerbahçe televizyonunda aslında gündemi takip ederken de şu detay dikkatimi çekti. Sayın Cumhurbaşkanından izin alındığına dair tabii ki orada da bir söylem vardı Sayın Özbağ'ın ama sonrasında yani bu süreçle alakalı birazcık aslında rötarlı bir başlangıç yapmak durumunda kaldık. Hatta kalacağız diye de bir açıklaması var. Yani bütün izinlerin tarihin daha tam olarak alınmadığını mı anlamalıyız? Çünkü işaret edilen tarih 2 yıl sonrasındaki Kasım ayı olarak ben duydum ama belki hatam vardır, beni düzelt. Yani bu tarih daha da ileriye gidebilir mi? Bu Fenerbahçe'yi ne kadar aslında etkiler? Sonuç olarak stadyumsuz kalmayacağını anlıyoruz tabii ki Fenerbahçe'nin bu süreçte. Sonuç olarak sadece çatı inşaatı olduğu vakitte maçlarını oynayamayacak ki bunun da zaten yaz aylarına doğru yapılması bekleniyor ki açıklamalar bu yönde. Ama bu kaymalar Fenerbahçe'yi mağdur bırakabilir mi, bırakır mı? Bu konudaki geçmiş tecrübeleri de kafamızda böyle düşününce aklına nasıl bir örnek geliyor diye sormak istiyorum abi.
1: Ya ben Fenerbahçe'nin maçlarını stadyumun dışında oynayacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki burada Fenerbahçe'de ne olursa olsun bu sene, sene nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bir seçim olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani çünkü her gelen yönetimin bu konudaki iradesi önemli. Yani işte Maltepe'de mesela Fenerbahçe'nin hali hazırda bir projesi var. İşte Ali Koç dönemi bittiğinden beri o proje böyle sallantıda. Ne olacağı belli değil gibi bir durum var. Yani bir yandan yapılıyor ama bir yandan işte %5 kar payıyla yapılıyorken hani o işe bir el attınız Yıldırım yönetimi, neden karla yapıyorsunuz diyor mesela Ali Koç grubuna. Ali Koç grubu diyor ki hatta olarak işte biz halka arz olmuş bir şirketiz, bir kar payı koymamız lazım gibi belli başlı sürüncemede kalıyor. Şimdi aynı yönetimlerin kalmaması, biz bugün Fenerbahçe statsız kalmaz derken yarın başka bir yönetim geldiğinde ya tamam biz maçları Olimpiyat'ta oynayacağız ya da işte Beşiktaş'ta anlaştık işte Tüpraş'ta oynayacağız. Hani biz stadı bu şekilde daha hızlı bitireceğiz gibi fikirde verilebilir ama benim gördüğüm Aziz Yıldırım yönetimi devam ederse ya da Aziz Yıldırım yönetiminden birileri devam ederse sanki bu proje, yani maçlar oynanırken devam ettirecek çatı projesi de dediğin gibi, yani Fenerbahçe'de yaz aylarında maçlar oynanmazken yapılacak gibi gözüküyor. Ama hani bunlar dediğim gibi şu an aslında hani konuştuğumuz şeyler, yani yönetim değişir Fenerbahçe'de bambaşka bir bu konuda karar sağlanır. Sürecin hızlanmasıyla alakalı Aziz Yıldırım yani istemeyebiliyor, bunu daha önce kendisi söyledi. Şimdi birçok süreci sonuçlandırmak için Ankara'dan elbette destek gelmesi gerekiyor. İşte bakanlıktan işi hızlandırmanız lazım, işte Cumhurbaşkanlığından hızlandırmanız lazım vesaire. Aziz Yıldırım daha önce yönetimde, bir önceki yönetiminde 30 milyon euro krediyi de nasıl istediğini anlatmıştı. Gittim Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dedim ki Beşiktaş'a ver misiniz, bize de verin dedim diyor. Şimdi aynı şekilde bugün üniversite konusunda da hani Recep Tayyip Erdoğan sormuş üniversiteyi niye bu kadar istiyorsunuz diye. Camia istiyor, karşı tarafın okulu var, biz de istiyoruz, bizim niye yok diye.

0: taraftar kafasına takıyor demiş. Hı. Şimdi istemeyi de gerçekten bilmek lazım. Ayaz Yıldırım bu konularda da gerçekten iyi.
1: Doğru.
0: Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin hali hazırda Fenerbahçe'ye ait olmaması hani gerçekten büyük bir skandal. Bir sağlık kuruluşuna ait, biliyorsun.
1: Medikana yani diyebiliyoruz. Yani bugün yayınlarda çokça verdik zaten, diyebiliyoruz abi.
0: Tamam. Hı-hı. Yani Medikana'ya ait olması Fenerbahçe'nin belki bir işbirliği yapılabilir. Hı-hı. Ama hani Fenerbahçe'nin bir söz hakkının olmaması hani çok açıklanabilir bir durum değil. Bu konuda da Fenerbahçe'nin harekete geçmesi gerekiyor. Ama hep söylüyorum, yani bu tarz şeyler sportif başarıyla birlikte desteklendiği sürece çok değerli. Hı-hı. Sportif başarı gelmediği sürece bunlar hep ikinci, üçüncü plana atılır. Yoksa ada projesi de çok büyük proje.
1: %100 ki yani Sayın Aziz Yıldırım, zaten o bölüme geleceğiz, kendi açıklamalarını yaptığı diliminin en sonunda stadyumdan sonra ada projesini de, hatta marina projesini de esasında ilk görsellerini kongre demeyelim genel kurul toplantısında gösterdiğini söyleyelim. Hatta şöyle bir konuya bağlamak istiyorum, yani aslında stadyum konusuyla açmak istedim çünkü en sıcak olan açıklama buydu, onun üzerine Yunus Aydın'la orayı tartışmak istedik ama sonrasında tabii ki yani biraz olay örgüsünden çıkacağız. Bugünün belki de birinci maddelerinden bir tanesi Sayın Saadettin Sarı'nın döneminin ibra edilip edilmeyeceği konusuydu ki o dilimle alakalı esasında çokça iki tarafında uyuşmadığı belli başlı açıklamalar gördük ki o konulara da geleceğim. Sayın Saadettin Sarı'nın ibra edilip edilmeme durumu seni şaşırttı mı? Aziz Yıldırım ve Saadettin Saran yöneticisinin o noktadaki karşılıklı diyaloğunda sonuç olarak bir potada verdik biz de zaten yayınımızın ilk tarafında, ama oradaki diyalogları nasıl değerlendirirsin? İki tarafın görüşleri, belki uyuşmazlıkları ve sonrasında Aziz Yıldırım'ın tutumunu nasıl yorumlar Yunus Aydın diye sorayım.
0: Ya öncelikle şu şekilde, tabii Fenerbahçe'de her gelen yönetim bir önceki yönetimle mutlaka bir derdi olarak geliyorken, Aziz Yıldırım Saadettin Saran arasındaki gerginlik daha yönetimler başlamadan, yani görevleri birbirine devretmeden çok evvel, yani çok öncesinden geliyor. Hı-hı. Bu nedenle ben bu tarz gergin başlamasını bekliyordum. Ama hani Aziz Yıldırım aslında konuşmasının ilk bölümünde hani açık açık kendi ağzından parayı yemişsiniz dedi. Yani net bir şekilde bunu söyledi. İşte sonrasında bir başka transfer için, Şimanski transferi için 10 milyona satmışsınız, 4.250'den almışsınız, gerisini götürmüşsünüz dedi. Hı hı. Yani hani aleni bir şekilde aslında Saadettin Saran yönetimini parayı hani bir şekilde doğru yerlerde kullanmamak ya da şimdi çeki kırdırma meselesi daha önce Aziz Yıldırım'ın da suçlandığı bir meseleydi. Zaten hani şey değil, suç değil. Hı-hı. Sonuçta hani daha önce Fenerbahçe Ali Koç döneminden bir dönem evvel Aziz Yıldırım son senesinde Ülker'den alınan 5 yıllık çeki kırdırıyor. 20 milyon euro'luk bir çek, 2 milyon eurosunu faktöringde kırdırıyorlar. 18 milyon euro'yu harcıyor Fenerbahçe. Hatta hani o dönemde de ticari bir hata yapılıp Ülker'in çeki kırdırılıp Ülker ödeniyor. Basketboldan kalan borç. Yani bu nedenle yönetimler nakit akışında sıkıştıklarında bu tarz şeyleri yaparlar. Ama burada şu sıkıntı var. Yani Saadettin Saran da aynı hatayı, birebir aynı hatayı Çobanlı'nın verdiği parada yapıyor. Yani 5 yıllık bir para bu. 5 yıllık 20 milyon euro çek veriliyor. Baktığınızda şu an Saadettin Saran yönetimde mi değil. Geri kalan 3 yıl aslında Aziz Yıldırım'ın parası. Ama yönetimin elinde böyle bir para yok. Ali Koç'un da aslında Aziz Yıldırım'la çıktığı ortak Habertürk yayınında anlatmak istediği şey buydu. Yani kulübün parası var mı? Var. Ama manevrası daralıyor. Hareket hamlesi daralıyor. Yani çünkü 3 yıl sonranın parasını kullanıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu nedenle gelirleri arttırmak önemli. Ama burada Saadettin Saran'a sanki değil, yani net bir şekilde söyledi. İbra etmeyeceğim diyerek başladı. Ben ibra etmeyeceğim dedi. Hı-hı. Ki Aziz Yıldırım'ın da yüksek divanda mali genel kuruldaki gücünü başkan olmadığı dönemlerde bile hissettik. Hı-hı. Uğur Dündar'ın seçilmesinde vesaire çok ciddi etkisi vardı.
1: Kesin.
0: Bu nedenle Aziz Yıldırım ibra konusunda kararlı bir tutum sergileseydi belki de Saadettin Saran bugün ibra edilmeyebilirdi.
1: Kesin ki hatta Sayın İlker Alkun Saadettin Saran yönetiminin bir yöneticisi olarak zaten yani o dönemi temsilen bugün kürsüdeydi. Ya o konuşma sırasında acaba mı dedim ben kendi içimden, ama tekrardan topu sana atayım. Sayın İlker Alkun'un açıklamalarını da nasıl buluyorsun diye aslında bu potada aradan da sormuş olayım.
0: O konuşmalarda hani Mahmut Uslu da farkındaysan tepki gösterdi. Yani doğru. Kendinizi ibra ettirmemek için uğraşıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Dedi. Yani hani gerçekten bence de hani Saadettin Saran yönetimi biraz hani fevriydi. Çok kısa kalan bir dönem. Ve hani aleni bazı problemler var. Hani bence de hani birçok

0: açık var. Birçok hesabı verilmesi gereken konu var. Ama şöyle bir şey oldu. Bunu birçok takımlarda yaşıyoruz. Ali Koç daha önce söyledi Aziz Yıldırım'a. Yani biz size hiçbir şeyin hesabını sormuyoruz. Hani başkanımızsınız, saygı duyuyoruz dedi. Hani maddi olarak da bir takım sıkıntılar varsa biz bunların üzerini kapatırız, geçeriz. Hani Fenerbahçe başkan olmaz bizim için yeterli dedi. Bugün de Aziz Yıldırım aynılarını aynı saygıyla olmasa da birlik beraberlik adına bu sistemin devam etmesi adına herkesi kucaklayan başkan olmak adına bence bugün bu birliği sağladı ve sonrasında ibra edeceğini açıkladı.
1: Peki şunu soracağım. Çok amasını soracağım. Çünkü ama da bence herkesin kafasında bir soru işareti yaratıldı. Şimdi Sayın Saran ibra edildi ama şart koşuldu. O ama da Kante transferindeki menajer ücretinin ödenmesi ve aynı zamanda Medicana, yani Fenerbahçe Üniversitesi ve Medicana arasındaki o gelişme üzerine aslında bunların çözülmesi vaadiyle ibra edilmesi konuşuldu ama şimdi Fenerbahçe tarafından Saadettin Saran ibra edildi mi? Bu şart nasıl koşuldu? Genel olarak buradaki tahminin nasıl? Çünkü insanların kafasında çok büyük bir soru işareti var. Yani şartlı olarak tamam ibra edildi ama bu şart yerine getirilmezse geçmişe dönük bir ibra yapılabilme durumu ya da edilmeme durumu olabiliyor mu diye sormak istiyorum ben de.
0: Ya bunu tabii deftere işlediler mi çok önemli. Orada sonuçta divanın başında Şekip Bey var. Yani çok iyi bir avukat kendisi, çok iyi bir hukukçu ama hani ben bunu mevcut Saadettin Saran yönetiminin de kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu şartla ibra edilmedi bence. Sözlü olarak kaldı. Hani benim gözlemlediğim de bu. Hani orada bu işi halledin dedi yani Ali Koç. Aziz Yıldırım, özür diliyorum. Yani bu işi halledin. 3 milyon euro Kanter'in menajer parasını verin. Üniversite olayını çözün. İşte zaten belli başlı ufak tefek Fenerbahçe Radyosu işi vesaire olayını çözdüler.
1: Evet.
0: Bir de zaten Aziz Yıldırım açık bir şekilde dedi ki ben bu parayı ödemeyeceğim dedi. 3 milyon euroluk Kante'nin parasını. İşte mahkeme ise mahkeme nasıl alabiliyorsa alsınlar dedi. Ya bu tarz şeyler hep yaşanıyor. Sadece bugün Fenerbahçe'de bir kriz ortamı var gibi sunuluyor. Hani gündem Fenerbahçe olduğu için tabii ki bunun üzerinden gideceğiz ama Galatasaray'ın bu hafta içerisinde kupalarına haciz geldiği konuşuluyor. Yani tabii ki Galatasaray bu parayı ödedi kaldırdı ama Günal Aysal döneminden kalan 1 milyon euroluk bir borç var. Faiziyle 4 milyon euro olmuş. Ya bu 4 milyon euroluk borcu Dursun Özbek kendi döneminde kabul etmeyip ödemediği için hani açıkçası bu hani yumurta kapıya dayanıncaya kadar derler bu sorunlar devam ediyor. Ya Fenerbahçe'de Kante'nin parasını ödemez ve hani Fenerbahçe bir transfer yasağı gelmek zorunda kalırsa o 3 milyon euroyu da mecburen Fenerbahçe öder. Bugün nasıl ödemek zorunda kalıyorsa.
1: Şimdi kalırsa ama, dedin ama neyse sen devam et abi, ondan sonrasında ben gireceğim o soruyla lütfen abi.
0: Yani ben Fenerbahçe'nin şu an ilk etapta bu parayı ödemeyeceğini düşünüyorum. Saadettin Saran yönetimi öder mi? Bence onlar da ödemeyeceklerdi. Çünkü hani Kante'nin satışında aradık size ulaşamadık diyorlar ama yani zaten Aziz Yıldırım oyundan bir memnuniyetsizliği olmadığını söyledi. Sadece inanılmaz bir maliyet var bu konuda dedi.
1: Doğru.
0: Şunu da eleştirmek lazım. Bir parantez olarak söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin oyuncuların adı İşte çok fazla geçiyor genel kurullarda. Yani Kante'si, işte Sidiki Şerif'i, Lukaku'su. Yani mali olan genel kurul bu sonuçta. Biraz daha oyuncuları kenarda bırakmak lazım bence.
1: %100 katılırım hakikaten. Yani bu tip... Yani normal şartlarda bu tip genel kurullarda çok fazla oyuncu isminin geçmemesi gerekir ki bizim alıştığımız genel kurullarda böyle bir durum yoktu ama Fenerbahçe'de özellikle son dönemde bunun çok fazla meydana geldiğini ben de söyleyebilirim ki transfer yasağı ile ilgili yani aslında gündeme düşen madde hani bugünün gündemi olmasa da bu toplantıyı tabii ki ilgilendiren bir madde vardı ki Fenerbahçe'ye Yusuf El Nesiri transferi ile alakalı 3 dönem transfer yasağı geldiği konuşuldu. Şimdi bunu biraz açabilir miyiz? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım da aslında ifadesinde yani konuşmalarındaki genel açıklamalarına geçeceğiz bu konu başlığından sonra ama Sayın Aziz Yıldırım dedi ki bu Yusuf El Nesiri'nin yanında Kerem Aktürkoğlu'nun maaşıyla alakalı da bir durum olduğunu yani bunu sadece tek Nesiri transferinin taksidinin geç ödenmesiyle alakalı değil, Kerem Aktürkoğlu'yla da alakalı olduğunu ifade etti. Bu konular hakkında, transfer yasağı hakkında neler söylemek istersin? Pazartesi günü işaret edildi ödeneceğine dair. Yani bu ödendiği takdirde doğrudan Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkıyor mu? Bunu da merak ediyoruz.
0: Direkt kalkıyor. Önce hani onu söyleyeyim. Çünkü bu 3 dönemlik bir transfer yasağı. Yani FIFA'nın ya da UEFA'nın verdiği cezalarda 2 dönem transfer yasağı gelirse hani 3 daha fazla gibi gözüküyor ama esas kaldırması yönetmelikte zor olan 2 dönem transfer yasağı. 3 dönem transfer yasakları genel olarak oyuncu bazlı problemler ve şikayetlerden kaynaklı durumlarda verilir. Yani Fenerbahçe'nin en nesli artık Kerem Aktürkoğlu konusundaki Kerem olayı zaten çözüldü. Artık Kerem Aktürkoğlu olayını, Fenerbahçe'de Hakan Safi ödemiyor maaşını. Maaşı tamamen Fenerbahçe'ye devredildi. Hı hı. Hakan Bey farklı yerlerden o parayı işte sponsorluklarla vermeye çalışacak. Sözünde durabilmek için. Ama hani Fenerbahçe zaten Kerem'e maaşını ödüyor. Yusuf Ennesi konusu da 8 taksitte ödenmesi gereken bir şey. İşte gerekli yükümlülükler yerine getirmediği için zaten şikayet ediliyor ve Fenerbahçe ceza yiyor. Pazartesi sabah Fenerbahçe bu parayı ödediği anda da ceza tamamen ortadan kalkacak. Hı hı. Zaten hali hazırda transfer döneminde değiliz. Hani daha önce Beşiktaş'ın bir Galatasaray'ın iki kez yediği bir ceza bu. Fenerbahçe için bir ilk oldu. Aslına baktın ama hadi dediğim gibi para gerekli anda ödendiği zaman ki hali hazırda zaten transfer sürecinde değiliz. Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkacak ki mevcutta da bugün Aziz Yıldırım kulübün 60-70 milyon euro artıda olduğunu söyledi. Hı hı. Ödenmesi zor bir para da değil Fenerbahçe için. Yani ben pazartesi itibariyle bu cezanın kaldırılacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de yani bir olağan genel kurula iki gün kala da Fenerbahçe'nin maddi anlamda ceza alması Fenerbahçe taraftarının hiç yaşamadığı, tadını kaçıran bir durum oldu. Ama hani pazartesi sabah kalkacağı da hani açık olan bir ceza, sürdürülebilir bir ceza değil yani.
1: Peki ya aslında orada çok önemli bir detayı paylaştın ki ben de şu anda senden öğreniyorum. Tam olarak hakikaten bilmediğim bir şey. Yani iki dönem, bir dönem ve üç dönem transfer yasağı arasındaki farklar tam olarak nedir? Bizi birazcık daha hani bugünden bağımsız tane tane biraz açıklayarak hem bana hem dinleyicimize, belki bilmeyenler vardır benim gibi. Bu konuda kendimi şu anda hakikaten yeni bir şey öğrendiğim için heyecanlı hissediyorum. O yüzden de biraz daha detaylı orayı paylaşabilir misin? Yani üç dönem Fenerbahçe'ye verildiği için dediği anda bu ceza kalktığını ifade ettin ama genel olarak yani bunun belki ileride farklı takımlarda emsalleri olduğu zaman bizlerin de daha iyi bilgilenmesi açısından bunun detaylarını bize paylaşabilir misin Yunus Aydın?
0: İki dönemin aslında yakalanma şekli, sonuçta bu bir ceza olduğu için, hı hı, FIFA ya da UEFA şikayete tabi olmadan kendisine verilen raporlardan bir problem hisseder, bir sıkıntı hisseder, bir usulsüzlük hissederse kendisi bunu tespit edip iki dönem kalıcı transfer yasağı veriyor. Şikayete tabi ki Aziz Yıldırım'ın bugün söylediği gibi.
1: Evet.
0: Türkiye'den bir kulübün şikayeti üzerine biz bununla uğraştık dedi Aziz Yıldırım. Türkiye'den bir şikayet gelmiş ve bunun üzerine FIFA incelemeye almış. Şikayete tabi suçlarda 3 dönem, yani şikayet edilen konunun kaldırılmasıyla birlikte ortadan kalkan transfer yasakları 3 dönem. Ama UEFA ve FIFA kendisine verilen evraklarda bir usulsüzlük hissederse işte bunu 2 dönemlik kalıcı bir ceza verip süreci tamamen kapatıyor. Zaten itiraz hakkınız da olmuyor o dönemde. Bu nedenle Fenerbahçe'nin şu an için yaşadığı bir tehlike yok. 3 dönem transfer yasağının hani böyle indirilerek bir döneme düştüğü vesaire de yok. Ellesinin Kerem olayı dediğin gibi çözüldü zaten. Kerem olayıyla ilgili ilk başta federasyona bu sözleşme gönderildi. Çünkü oyuncu Türk oyuncu olduğu için sözleşmesinin federasyonla düzenlenmesi gerekiyordu. Federasyonla bu sözleşme düzenlendi. Diğer tarafta da Fenerbahçe şu an artık Yusuf Emre'nin sözleşmesini yükümlülüklerini yerine getirdiği anda benim bildiğim kadarıyla 2 taksit. Ya pazartesi sabah üçüncüsü devreye girmiyorsa, hani bu kadar denk geldiğini düşünmüyorum zamanı. İki taksit ödediği zaman Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkacak.
1: Valla enteresan bir konuymuş hakikaten. Aslında bir dinleyicimiz çok güzel bir yerden ele almış bu konuyu ki demiş ki ya esasında bunlar hiç meydana gelmeden demiş Mete Bey. Yani ben biraz daha farklı bir dilde anlatacağım Mete Bey'in söylediği şey. Gayet de güzel bir dilde yazmış ama daha kısa ve daha net bir şekilde aktarayım dedim. Yani siz UEFA'nın kıskacına giriyorsunuz. Neden bunlar başımıza gelmeden önce de hamle yapılmıyor da direkt UEFA kıskacına giriyorsunuz? Bu bir risk teşkil etmez mi? UEFA'nın kıskacında olmak, sürekli UEFA ile böyle yani ceza oldu kalktı böyle mimlenmek işinize mi geliyor ki böyle yapıyorsunuz diyor aslında ama daha doğru bir dille de ifade edemedim şu anda ben de Yunus Aydın ama yani burada bir risk teşkil ediliyor mu? UEFA tarafından bu tip olaylar takımları mimliyor mu diye sormak isterim.
0: Ya tabii daha yakından bakmalarına sebep oluyordu ama dediğim gibi yani şikayete tabi olan bir süreç bu. Ya başka bir kulüpten böyle bir şikayet gelmiyor. Sürece UEFA'nın radarında olan bir kulüp değil Fenerbahçe. Yani daha önce Galatasaray'da iki kez yaşadı. Ya yani baktığında şu an çok yüksek bonservisli transferler, işte Osimhen olsun, Singo olsun, Uğurcan olsun yapılabiliyor. Bunlarda bir problem yok ama tabii ki yani şimdi Aziz Yıldırım'ın hesabını da hani bilemeyiz. O kadar iyi iletişimcilerle çalışıyor, o kadar lafları üst üste getirebiliyor ki. Yani pazartesi günü sabah diyor ödeyeceğiz diyor parayı diyor. İşte Acun Ilıcalı'nın da bir

0: milyon euro diyor borcu var diyor yayın hakları olayından. Onu da öder inşallah pazartesi. Teşekkür ederiz diyor. Hani yani bunları üst üste getirip hani öyle bir söylüyor ki hani bize de paraları verirseniz biz de ödeyeceğiz gibi. Hani bunları bazen bazı yöneticiler, yani şimdi Galatasaray'ın 1 milyon euro parası yok mu?
1: Yani
0: Galatasaray'ın 1 milyon euro parası var tabii ki.
1: Tabii ki var.
0: Ama ödemiyorlar. Ödemiyorlar. Sonrasında işte bu işte müzeye gelecek haciz olayı konuşuluyor. E sonra ortaya çıkıyor ki o borç aslında Dursun Özbek'ten değil, Ünal Aysal'dan kalma bir borç. Yani Galatasaray bu sene başarısız olursa seçime gider. Aleni bir şekilde aslında Ünal Aysal'ın hani varsa bir konuda bir yani isteği, böyle bir arzusu. Onu alttan bir zarar veriyorsunuz. Adını geçirmiş oluyorsunuz. Yani Aziz Yıldırım da bugün Yusuf Enes'i transferiyle alakalı ya da daha önceki dönemlerde işte gördük, bugün Fenerbahçe'nin Batshuayi'ye bile borcu varmış Chelsea'ye.
1: Doğru.
0: Bunların hepsini ortaya çıkartmak için belki de bunu ödemeyip bugün bunun konusunu da yapmış olabilirler. Bunlar çok kulüp içi siyasetler. Ama tabii ki yani Fenerbahçe'nin adının öyle ya da böyle hani transfer yasağıyla alınmış olması hoş değil. Ama UEFA'nın sizi takibe aldık diyeceği bir konu değil. Kerem konusu öyleydi. Yani Kerem'in maaşını askeriden gösteriliyor. 3,5 milyon euro bir maaş yükü var oyuncunun.
1: 4750'den de her şey dahil en son olarak. Yani ufak bir detay.
0: Dahil, evet, aynen, her aynen. Şey dahil. Oraya çıkabilen bir sonuçta anlaşması var. Sonuçta diyorlar ki Fenerbahçe'nin eski yöneticisinin şirketinden alacak bu parayı. Anlaşma var. Reklam filminde oynarsa. Böyle bir reklam filmi var mı, yok. Kerem'in hiç böyle bir reklamını görmedik. Sonuçta bunlar biraz daha o imaj hakkı devri olayının şüpheli bakılmasına sebep oluyor. Ama Yusuf Enes'in olayında böyle federasyonun, FIFA'nın bizi yakın takip aldı diyebileceği durum yok dedi Aziz Yıldırım. Bence de yok gördüğüm kadarıyla. Ama boş mu? Tabii ki değil. Ama bu bir kulüp içi siyasetin gereği de olabilir. Aziz Yıldırım bunları sever yani, biliyoruz.
1: Tabii. Peki Yunus Aydın, şimdi son olarak da aslında uzun bir soru soracağım. Yani kısa olacak ama cevabı çok uzun. Çünkü yaklaşık biz de zaten dinleyicilerimize gece tekrar yayınlarımızda da mutlaka dinleteceğiz. Sayın Aziz Yıldırım'ın blok halinde yaklaşık 56-55 dakika diye saydım. Yani tabii ki aralarda bu genel kurul toplantısında 3 dakika 5 dakika söz aldığı dilimler var ama bir blok halinde bir 50 dakika yaklaşık olarak takımın yapılanması, geçmişe dönük borçların ödenmesi, kulübün yönetimi, asıl borçlar ve mali tabloyu esasla işaret ettiği o dilim hakkında Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ne kadar beğendiğini soracağım, veyahut da beğenmek de doğru kelime olmadı ama nasıl değerlendirdiğini soracağım. Sonuç olarak birçok Fenerbahçe'nin başkanını sen de gördün. Genel olarak genel kurulları çok da fazla takip eden birisi olduğunu da bildiğim için de bunu soruyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın bizlere 55-56 dakika boyunca anlattığı dilimi ne kadar doğru buldun? Eleştirilerin var mı? Veyahut da işte bak şu tarafını çok çok güzel söyledi başkan şeklinde neler söylemek istersin Sayın Aziz Yıldırım'ın o blok konuşması hakkında?
0: Ya öncelikle her şeyi gerçekten çok hakim buldum. Yani maddi olarak, çünkü Aziz Yıldırım'ın birçok hani daha önce Ali Koç dönemleri eleştirildiği zamanlar olmuştu. Nedir mesela alışık olduğumuz? Yani şimdi Ali Koç şunla eleştirdi. Çok yakından hatırlıyorum. Ya bazen hani Aziz Yıldırım milyon dediği bir şeye 5 dakikasında, milyon euro dediği bir şeye milyon TL diyebiliyor. Arada 50 katı fark var. Hani bu konularda ben çok daha kontrollü, çok daha ne dediği hani belli olan söylediği şeyin arkasında
1: tutarlı buldun o konularda. Tutarlı buldun yani.
0: Tutarlı, aynen öyle. Çok tutarlı buldum Aziz Yıldırım'ı. Diğer tarafta bence mali olarak açıklanması gereken bir şey vardı. Tabii iki eski başkan da gelmediği için hani bunun bir düello haline geldiğini görmedik. Çünkü biz daha önce son iki genel kurulda ve divanda yani açık bir şekilde Aziz Yıldırım Ali Koç düellosu izledik.
1: Evet.
0: Yani hani bugün böyle bir şey görmedik ama Aziz Yıldırım yönetiminde bence maddi olarak şu soru sorulabilirdi. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir şey olduğu iddia ediliyor. Bu Şampiyonlar Ligi sonrasında yüksek bonservisi transfer yapmamakla alakalı. Şimdi gelen yönetim sonuçta 10-11 aylığına geldi.
1: Evet.
0: Ve Aziz Yıldırım'da şampiyon yapsam da gideceğim diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Şampiyon yaparsa bence kesinlikle kalır başkan. Ama hani şampiyon yapamadı senaryoda 10-11 aylığına gelen bir kulüp var. Yönetim var. Şimdi Şampiyonlar Ligi sürecinde Aziz Yıldırım'ın da söylediği gibi bu kulübün direkt olarak cebine 27 milyon euro para girdi.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'de gelir gelmez transferlerin yapılması için yöneticiler bir kasa kolaylığı sağladı. Bunu da kayın fikiriz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra bir transfer yapmadı.
1: Doğru.
0: Ve bu transferlerin yapılmama sebebi olarak yöneticilerin verdikleri kasa kolaylığını geri aldıkları söyleniyor. Bunu bence genel kurulda, mali genel kurulda çok sorun.

0: bir soruydu. Ya da değinilebilir bir soruydu. Buna kimse değinmedi. Bence buna değinilmesi gerekirdi. Çünkü yönetim zaten 10 aylığına 11 aylığına geldiyse bir oyuncu satışı yapmadığı sürece, ki oyuncu satışı yapsanız bile 6-7 taksitle alabiliyorsunuz parayı.
1: Çoğu zaman öyle. Yani,
0: tabii ki 45 milyon euroya birini sattığın zaman 5 taksitle 6 taksitle alırken de öyle alıyorsun. Greenwood'da 3 taksitle aldın. 3 yılda edecek Fenerbahçe parayı. Ama hani burada yöneticilerin verdiği parayı bir daha alma şansı yok. Yöneticiler yaptıkları kasa kolaylıklarını geri aldılar mı? Fenerbahçe bu yüzden mi transfer yapamadı? Yani bu konulara cevap verilmedi. Soru sorulmadı bu konuda ama Ocak ayında gerekirse 60-70 milyon euro kasada para var, yaparız dendi. Ben buradan hani bu soruyu sadece sorardım, merak ederdim bir genel kurulu üyesi olsam. Diğer tarafta şunu net bir şekilde anladık ki Ali Koç'un Fenerbahçe'de başarısızlık olarak eleştirirsiniz. Yıllarca burada eleştirdim. Yani Ali Koç'u ama maddi anlamda yani Fenerbahçe'yi gerçekten çok iyi bir hale getirdiğini gördük. Hiçbir eleştirilecek konu yok. Yani oyuncu borçları hariç ki bunlar olağan işler. Yani bu anlamda da çok takdir toplayışım. Saadettin Saran'la alakalı dediğim gibi hala bir belirsizlik var. Yani çok böyle hani tertemiz bitmiş bir iş yok ortada. Hani kantin, sen de söylediğin gibi kantinin parasını öderlerse, üniversite işini çözerlerse, ortada ciddi bir 97.0 frekans problemi var vesaire. Hani bu işlerde bir sıkıntı var ama Ali Koç'la ile alakalı hiç böyle bir şey iddia edilmedi.
1: Evet. Gerçekten
0: ben
1: öyle.
0: Buradan Aziz Yıldırım Ali Koç dönemi dostluk diyemem ama yani eskisi kadar da böyle iki tarafın birbirine dokunduğu bir savaşın bundan sonra olmayacağını başlangıç
1: biraz olduğunu biraz Meltem rüzgarları esiyor gibi sanki sadece.
0: Aynen. Aynen. Yani hatta bir seçim süreci yaklaşır. Seçim sürecine tekrar işler gelir bilmiyorum ama hani Aziz Yıldırım şampiyon olmayı bıraktığı bir dönemde yani bir Mehmet Ali Aydın'la Ali Koç dönemi seçimi görürsek Aziz Yıldırım'ı destekleyeceği taraf çok net Ali Koç olacaktır.
1: Vallahi gerçekten de olabilir. Her şeyi bekleyebilirim camiadan. Yani gerçekten şu anda yani bu tip konularda gerçekten zaman zaman şaşırabiliyoruz. Zaman zaman gerçekten beklediğimiz şeyler de olabiliyor ki bu işler zaten yani zamanında da çok çok iyi iletişimi olan iki kişiden de bahsediyoruz. Abi son cümlelerini de rica edeyim. Yani gerçekten yavaş yavaş artık biz de Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz ama Yunus Aydın'la beraber en son değerlendirmeyi de yapmak istedik. Yani Yunus Aydın, senin görüşün olarak genel olarak Fenerbahçe'yi geleceğini nasıl yorumluyorsun diyerek aslında genel bir soruyla bugünden aldığın izlenimlerle beraber harmanlayarak bir kapanış yaparsan çok seviniriz abi.
0: Böyle genel kurullara en çok gelmeyenler ya da sessiz kalanların işine yarıyor. Ya baktığında bir önceki seçim sürecine de Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi kadar çok fazla sesini duyduğumuz taraf değildi. Saadettin Saran kazandığı başkanlık seçiminde Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın tartıştığı divanda konuşma dahi almadı. Söz hakkı dahi almadı. Bugün de gelmeyen taraftan Ali Koç'a bence çok yarayan bir mali genel kurul oldu. Hani kendisine dediğimiz gibi övgüyle bahsedebiliyoruz. Aziz Yıldırım tarafındaysa tabii ki de son hafta milli araya girmeden önce hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın yenilmesiyle birlikte ve Fenerbahçe'nin Eyüp karşısında çok rahat bir galibiyet almasıyla birlikte beklenenden çok daha sakin. Varsa yapılan maddi hatalarda bunlar çözülebilir. Sponsorluklar geliyor. Yönetimde kasa kolaylığı sağlayanlar var diyerek bir sonuçta üstü bir şekilde kapanmış, halledilmiş bir toplantı oldu. Fenerbahçe'de çok ciddi bir borç yükünün, kapanmayacak bir borç yükünün olmadığını Fenerbahçe tarafı da görmüş oldu. Kasada hali hazırda harcanabilen 60-70 milyon euronun olması Ocak ayında gerekli görülen takviyelerin yapılması için çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Lukaku ile alakalı oyuncu performansı 3-4 hafta içerisinde göreceksiniz dedi Aziz Yıldırım. Sidiki Şerif ile alakalı bağlantılarımız, temaslarımız vardı. Kârda sattık. Hani Saadettin Saran yönetimi buradan kendine bir pay çıkarmasın demeye çalıştı aslında. Yani bu tarz göndermeler gördük. Aziz Yıldırım alışık olduğumuz divanlara göre bence çok daha sakindi. Sükuneti sağlayabilmek, itidali sağlayabilmek adına Saadettin Saran yönetimini yani ibra etmesi bence çok önemli.
1: Doğru.
0: Yani sonuçta gerginlik oldu elbette. Eski yöneticiler ve yeni yöneticiler arasında elbette fikir uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları olacaktır. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'de hani sakin bir taraf görmek, sakin bir başkan görmek bence Fenerbahçe'ye her zaman işine gelecek, her zaman işine yarayacak bir durum. Bugün biz çok daha aslında baktığın zaman artık kapıları kırmış, kimseyle görüşmeyen, kimseyi içeri almayan biraz Yıldırım tarafı da görebilirdik. ama çok daha kucaklayıcı. Ya problem varsa, Saadettin Salah'la olan problem yani çok önceye dayanıyor. Yani kulüpten icra edil, yani kulüpte sonuçta baktığın zaman yani Saadettin Salah'la alakalı birçok suçlamayı bırakalım. Ya yani Saadettin Salah'ı kulüpten gönderen de bir Aziz Yıldırım var.
1: Doğru.
0: Bugün bunların hepsini arka plana atmış. Tamam, ben bu camianın lideriyim. Başkan da değilim, lideriyim. Çünkü Aziz Yıldırım daha da ötesinde görüyor liderlik kavramını.
1: Katılırım.
0: Ve kucaklarım. Kimse eski başkansa, hatası varsa, hani biz yeter ki sene sonunda şampiyon olalım. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne ben götürdüm. Yıllar sonra şampiyon da ben yapacağım. Yani bir Aziz Yıldırım var. Benim gördüğüm kadarıyla genel kurulda da Aziz Başkan'a da bir güven var. Bunun Fenerbahçe adına pozitif olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi her şeyi skorlar belirliyor. Fenerbahçe Eyüp karşısında puan kaybetseydi ya da Galatasaray'la Beşiktaş kaybetmeseydi bugün çok daha farklı bir genel kurul görürdük. Yapılan maddi projelerin pozitif olması, Ali Koç ya Fenerbahçe için az bir şey yaptı. Ya Maltepe projesini başlatmak dahi çok büyük bir iş. Ama sportif başarılarla örtüşmediği sürece ne yazık ki anlam kazanmıyor. Fenerbahçe bugün sakin bir genel kurul geçirdiyse, yani liderler arasındaki puan farkını 3'e indirmesinin ve Ekim ayı içerisinde bir derbi olmasında elbette çok önemli bir payı var diye düşünüyorum. Ama genel anlamda Fenerbahçe'de sakin bir genel kurul görmek, yani 3-4 sene sonra her sene seçim olan Fenerbahçe'de alışık olmadığımız bir tabloydu. Fenerbahçe'ye olumlu geleceğini düşünüyorum.
1: Vallahi katılırım Yunus Aydın. Hakikaten çok çok güzel özetledin ki genel son değerlendirmemizi de seninle beraber abi yapmak istedim ki hem matematik yönün güçlü olması hem de zaten Fenerbahçe'yi çok çok iyi takip etmen, çok iyi de bir gazeteci olmandan da mütevellit bu şekilde takdir hakkımı kullanmak istedim. Gerçekten ağzına sağlık, teşekkür ediyorum abi.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar, çok sağ ol.
1: Gözlerle, hoşça kal. Evet, Yunus Aydın'la beraber son bir değerlendirme yapmak istedik. Fenerbahçe'nin olağan genel mali kurulu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Çok uzun saatlerdir aslında yayındayız ki sizlere tekrar yayınlarında da dinleteceğiz. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.

0: Gençler, hafta sonu sona erdi.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katıl.

0: an maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seyşal çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında İker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı. Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde

Değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8

Biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli Leao yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile smile yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca bir lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ile ayrılmadı. Sporting'de korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten, Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana, geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da topu sol çizgide aldığında tribün, henüz hiçbir şey olmadan ayağa kalkıyordu. Futbolun dışında müzikle kurduğu bağ da karakterini anlatıyor. V45 adıyla rap yapan Leao, şarkı yazmaya çocukken değil, salgın döneminde başladı. Evinde müzik zaten vardı. Babası şarkı söylüyor, amcası DJ'lik yapıyordu. Leao ise sahada anlatamadığı tarafını kelimelere döktü. 45, büyüdüğü bölgenin posta kodundan ve ise yol kelimesinden geliyor. Başka bir deyişle sahne adı bile ona aynı şeyi hatırlatıyor. Ne kadar uzağa gidersen git,
geldiğin yeri yanında götür. Şimdi o yol Galatasaray'a çıktı. Sarı Kırmızılılar, Leao'yu kariyerinin son durağına yaklaşmış bir yıldız olarak değil, henüz 27 yaşında ve hikayesinin yeni bölümünü yazabilecek bir oyuncu olarak kadrosuna kattı. İstanbul'a gelişi bu yüzden yalnızca büyük bir transfer değil, kendini başka bir ülkede, başka bir baskının altında yeniden

0: Neden anlatma kararıydı. Üstelik burada onu geçmişinden tanıdık bir isim bekliyor. Victor Osimhen. Fransa'da hiçbir zaman aynı takımda oynamadılar. Leao Lille'den Milan'a giderken Osimhen onun bıraktığı yere geldi. Biri çıktı, diğeri girdi. Yolları birbirine değmeden ayrıldı. Yıllar sonra aynı formanın altında buluşmaları futbolun sevdiği türden bir tesadüf. Fakat bu kez mesele uyum hesapları değil. Yarım kalan o ortak hikayenin gerçekten başlaması. Leao'nun Galatasaray'a gelişi her maç tek başına kazandıracak diye anlatılmamalı. Böyle bir beklenti Milan'da zaman zaman taşıdığı yükün aynısını İstanbul'da omzuna koyar. Fakat bu transferi yalnızca gösterişli bir isim olarak görmek de haksızlık olur. Çünkü Galatasaray'a gelen oyuncu ülkesini genç yaşta terk etmiş, hukuki bir savaşın gölgesinde ayakta kalmış, Milan'la şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en ağır formalarından birini taşımış bir futbolcu. Yıllar önce okul çıkışında gelmeyen bir aracı bekleyen çocuk, bugün Galatasaray formasıyla yeni bir başlangıcın eşiğinde. Sporting'de korkuyla yarım kalan, Lille'de yeniden başlayan, Milano'da zirveye ulaşan yolculuk artık İstanbul'da devam ediyor. O gün gelmeyen servis Leao'nun yönünü değiştirmişti. Şimdi önünde yine yeni bir yol var. Peki İstanbul, Rafael Leao'nun hikayesindeki en unutulmaz bölüme dönüşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
5: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
4: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
5: Henshiners, Chelsea, ne alaka?
4: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wake

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarınızsınız tabii ki. Sizler adına çok güzel bir içerik hazırladık ki çok da aslında dün de benzer bir içerik yaptık ama bugün de bir tık daha farklısını yapacağız. Biraz İngiltere Ligi'ne gideceğiz ki bugün yaklaşık saat 10.30'dan bu yana saat 17 sularına kadar Fenerbahçe'nin olağan genel kurulu mali kurulu daha doğrusu toplantısında sizlerle sizlere dinlettik ki çok aslında kapsamlı bir yayınımız da oldu. Zaman zaman hem kongre üyelerine, zaman zaman hem Fenerbahçe yöneticilerine hem de aynı zamanda Aydın abi de yorumladı. Aydın Cingöz'le Muzaffer Can Bedir. Ben de Yunus Aydın'la bir yorumlama kısmına sizlere dinlettik. Sonrasında da biraz rotamızı İngiltere'ye kıralım dedik ki

0: arada da İngiliz takımları lakapları dolgumuzu sizlere dinletmiştik ki İngiltere'yi rotayı kırarken de Berkay Çakır bizlerle. Hoş geldin Berkay.
1: Hoş buldum Can, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum ki çok uzun saatlerdir yayındayım Berkay. Bugün birazcık seni terleteceğim o yüzden. Birazcık aslında sorularımla seninle aslında takım değerlendirmeleri üzerinden gideceğiz ki genelde radyomuzda dört büyükler üzerinden yayınlar şekillendiriyoruz ama zaman zaman milli aralarda rotayı kırabiliyoruz. Bir İngiltere'ye gidebiliyoruz ki dün aynı zamanda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi programı da yaptık Selim Payalan'la. Ona da sonsuz teşekkürlerimi ileteyim ki sana da ayrıca sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Abi Premier Lig demişken tabii biz şu anda Fenerbahçe'nin transfer yasağı vesaire vesaire konuşuyoruz. İşte bu durum aşılacak mı, ne olacak, ne bitecek diye ama asıl şu anda dünya gündeminde Manchester City'nin bir ceza durumu var. Yani sana soracağım Berkay, açıkçası nasıl bekliyorsun? Yani City hakikaten bu kadar, belki de dünyanın en maliyetli kadrolarından bir tanesi, küme düşürülebilir mi? Böyle bir şey hayal edebiliyor musun? Ne diyorsun yani genel olarak süreçle alakalı?
1: Ben yani açıkçası hani böyle şeyler yaşanması için yani küme düşme gibi olaylar gerçekten çok ağır suçlamalar olması gerekiyor. Yani biz bunu tarihte gördük. Atıyorum Juventus örneğinde hani bu tarz sorunlar yaşandı ve gerçekten kimsenin gözünün yaşına bakmadan ağır suçlamalarda bu tarz cezalar verilebiliyor. Ama mali yönden hani mali sıkıntı, mali durumdan dolayı küme düşürme, hatta şu an Premier Lig'in liderinden bahsediyoruz. Kadro kalitesi, kadro değeri çok yüksek. Bir küme düşme açıkçası beklemiyorum. Yani konuşulan spekülasyonlar tamamen bu yönde. Çok ağır suçlamalar var ama bunların hepsi bildiğim kadarıyla mali suçlar.
0: Evet. Şöyle söyleyelim, en azından ben de biraz aydınlatayım ki şu aslında konuşuluyor. Dün biraz daha kısa yer verdik bu konuya yaptığımız Premier Lig yayınında ama bugün bir tık daha uzun yer vermek istiyorum. Kendi adıma ben de biraz bir şeyler ekleyeyim. Abi geçmişe dönük yaklaşık 12 senelik belli başlı oyuncuların maaşlarının vergilerinin ödenmediği, bunun offshore hesaplarla bir şekilde kenardan köşeden dolaşıldığına dair aslında belli başlı suçlamalar var ve 114 yani 115 tane böyle dosyanın 114 tanesinde de aktif olarak suçlu bulunan bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu durum çok ciddi bir fatura mı çıkarır? Bu faturayı tabii ki yani Şeyh Mansur ve Arap sermayesi mutlaka ödeyebilir gibi gözüküyor ama yani küme düşürülme gibi bir şey, hadi diyelim ki her şeyde çok suçlu. Yine de yani mesela belki belli liglerde olmayabilir ama Premier Lig'in adını bu durum zedeler mi, bu takım düşmezse küme, veyahut da bu süreç nasıl yönetilmeli diye de sana sorayım, en azından birazcık bu şekilde ara bilgileri de vererek dinleyeceğimizi.
1: Yani benim sonuç olarak düşündüğüm hani şöyle bir şey yapılacaktır. Sonuçta bu mali bir suç. Yani şimdi burada taraftarı ya da kulübü doğrudan cezalandırmak yerine bunu yapanlar hakkında zaten yasal işlem olacak. Ve bunun da cezası bence bu Arap sermayesine, yani mesela City siz bir sene düşürdünüz, kadrosunu bozmadan bir sene sonra zaten geri dönecektir ama ağır bir mali cezayla hani göstermelik bir şekilde, yani bakın bunları yaparsanız belki de bir Premier Lig takımının satın alınabileceği tarzda bir ceza bekliyorum. Yani yüzün üzerinde milyon dolarlık bir ceza kesilmesi bekleniyor. Ben küme düşürülmesinin hem sportif olarak hem de ligin kalitesi olarak, yani senin söylediğinin bir tersi olarak da çok doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü her ne olursa olsun İngiltere içerisinde çalışan, ya sonuçta bu oyuncular orada sözleşmeli bir çalışan olarak, yani bir kafede çalışmaktan bir farkı yok.
0: Evet, çalışıyor yani sonuçta.
1: Siz bu oyuncuların ödemesini her ne kadar işte, yani ben diyelim ki Türkiye'de bir Arap bir sermayedarım. Çalıştırdığım insanların paralarını dışarıdan, yani kendi Arap bankamdan başka bir bankaya gönderdiğim zaman vergiden kaçmış oluyorsunuz. Yani bu birebir tamamen vergi kaçakçılığı ve bu financial fair play kurallarının da arkasından dolaşılmayla alakalı. Bence hani mali yüksek bir fatura, hani emsal teşkil edecek bir fatura çıkarılıp lige devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki sana sağ içine
1: arada
0: döneyim.
1: Ha, lütfen. Bu arada şuna da değinmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Ankara'da bir WTA organizasyonu tenis turnuvası vardı. Şu anda

0: noktalandı. Türk bir isim Berfu Cengiz kazandı. Buradan da tebrik ediyoruz. Bugün final maçı vardı.
1: Yani Berfu'yu kutlayalım. Berfu Cengiz'i evet, kutlayalım hakikaten. Çok güzel bir noktanın altını çizdin ki yani bizde milli aralarda özellikle alternatif dallara bizde gerçekten programlarımızın rotasını çevirmeyi seviyoruz. O yüzden de gerçekten çok güzel bir duyuru. Berfu'yu da kutlayalım hakikaten. Çok güzel bir başarı. Biz de mutlu olduğumuzu ifade edelim ki aslında futbolu konuşuyorduk. Yani İngiliz futboluyla konuşacaktık ama saha dışında evet. olanları birazcık çünkü dünya gündemindeki bu tip bir maddeyi konuşmadan başlamak istemedim
0: yani,
1: programa.
0: Yani şimdi siz City'yi küme düşürünce düşürürseniz eğer sonuçta bu uluslararası yani Avrupa UEFA şeylerinde organizasyonlarında Paris Saint-Germain'in de böyle bir durumu var aslında. Paris Saint-Germain'e bu tarz financial fair play'lere uymadığıyla alakalı zaten ara ara cezalar veriliyor ve cezalar ödeniyor. Bu bence biraz haksızlık olacağını düşünüyorum. Yani her ne kadar işte burada ağır bir suç olmasına rağmen sportif bir sportif şekilde yani bir puan silme ya da küme düşürme ya da organizasyonlardan benim futbolun doğasına uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Valla açıkçası ben sana katılırım bu konuda. Yani ben yine de olayı birazcık daha yüksek perdeden soruyu sormam gerekiyor gibi hissettiğim için de bu şekilde sordum ama çok büyük bir yaptırım. Belki puan silme de olabilir ama küme düşürme bence de çok çok katı bir ceza olur ve yani arkasında başka kulüpler de bence City'nin arkasından kamyonla gelir diye aslında Avrupa futbolunda da birçok sıkıntılı şeylerin olduğunun altını çizmek isterim ki aslında
0: ya bunlar, söyle. Şuna da benziyor. İspanya'da bir dönem böyle bir organizasyon yapılmıştı. Oyuncuların vergi kaçırma suçlamalarıyla alakalı.
1: Doğru.
0: Orada da çok büyük işte cezalar verildi. Hatta Messi, Ronaldo falan da vardı işin içerisinde. Para cezasıyla bu geçiştirilecek işler. Yani o kadar da atıyorum şike gibi işte bahis şikesiydi ya da atıyorum o tarz bir olay olmadığı için de sportif anlamda bir yaptırım olmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Valla Berkay biraz saha içine dönmek istiyorum. Manchester City'nin hani saha dışındaki bu kaotik dönemini zaten konuştuk ama saha içinde de Süper Kupa maçında sirkülesi olup gerçekten bu takım bu sene olmayacak mı acaba? Pep gitti, Maresca çalışmayacak mı acaba diyorduk. Sonrasında 5 maçlık bir galibiyet serisi. Şampiyonlar Ligi'nde Porto galibiyeti. Abi City'de neler oluyor yani 375 milyon euroya bir orta saha kuruldu. Bu orta saha yeni kuruldu ama galiba çalışıyor ha. Çalışıyor mu abi?
0: Yani şimdi zaten Enzo'yu getirdi Maresca. O da yani çok iyi bildiği bir oyuncu ve bence gerçekten aradaki bu bağlantı oyununu çok iyi bağladı Enzo'yla. Yani biz City'de şunu görüyorduk. Önde 4 tane çok teknik oyuncu, arkada 2 ön libero var ama bu 2 ön libero'yla hücum bağlantısını bir türlü kuramıyordu City. Yani ne demeye çalışıyorum? İşte Kovacic'lerle ondan sonra yeni Newcastle Nico'yla hani Rodri'nin gitmesinden sonra bu bağlantı oyunu çok kötü olmuştu. Şimdi biraz daha yani daha yavaş pas yapıyorlardı kendi alanlarında. Şimdi biraz daha böyle Fernandez'in gelmesiyle birlikte daha iyi olduğunu düşünüyorum onların açısından. Biraz da Haaland'ın da oyunu bence Guardiola'ya çok uygun değildi. Daha direkt bir oyun oynamanız gerekiyor Haaland'la. O yüzden de hani City'yi bu konuda avantajlı görüyorum. Bence ilk dördün içerisinde kesin yer alacaklar. Şampiyon da olabilirler çünkü Arsenal'in biraz form yorgunluğunu görüyoruz. Çünkü çok fazla taktiksel varyasyonla oynamıyordu Arsenal. Hani belli bir sağlam bir A planıyla çok ilerilere gittiler ama bu başka varyasyonlarınız olmadığı zaman çözüldüğünüz anda yapacak hiçbir şeyiniz kalmıyor. O yüzden Arsenal'in de bu sene geçen seneye oranla biraz daha fazla puan kaybı yapabileceğini düşünüyorum ama Premier Lig'de öyle bir nokta ki herkes herkesten puan alabiliyor. Herkes herkesi yenebiliyor. Ve hani belki de 60-70 puanlarla falan bile şampiyonluk yarışının içinde olabiliyorsunuz. O yüzden Arsenal'in avantajı kendisinden daha iyi bir takım olmaması.
1: Yani ilk 4 kesin ama şampiyonluk kesin diyemiyorum diyorsun. Ben buradan bunu çıkardım senin dediğinden.
0: Evet yani şampiyonluk kesin diyemem, evet.
1: Yani City ve Arsenal'i konuşuyoruz yani ilk potada ki, yani City'de şunu sorayım, sağ dışındaki bu yaşanan durum şu anda tabii ki bu 5 maç sonucunda aslında basına düşen bir durumdu ve bir dalgalanma yaratır mı milli ara sonrasında City'de diye sorayım.
0: Ben yaratacağını düşünmüyorum. Oyuncular zaten kontrat altındalar ve kendilerini aslında bağlayabilecek, yani şu an kadro içerisinde kendisini bireysel olarak bağlayan oyuncu var mı bilmiyorum bu 114 dosyanın içerisinde, ama hani öyle bir durum olmadığı sürece oyuncular çok bunu takacağını düşünmüyorum.
1: Peki şimdi tabii ki birçok şeyi de konuşabiliriz. Bu arada şunun da bilgisini verelim. Fenerbahçe Kongresi'nin de, Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı, mali konuların işlendiği genel kurul toplantısı da sona erdi resmi olarak. Biz de sizlere geniş bir bilgiyi aktarmaya çalıştık. Gerçekten bütün günümüzü aslında buna göre kurgulamıştık ki sizlere de genel olarak Fenerbahçe yayınlarını bugün dinlettik ki gece tekrar yayınlarımızda da mutlaka dinleyebileceğinizin bilgisini bir kez daha hepinize sunmak isterim ki İngiltere'de aslında zirvedeki iki takımı şu anda konuşarak başladık, Berkay Çakır'la City ve Arsenal'la, ama şöyle bir soru sormak istiyorum ki Berkay, bu sezon ilk 5 maçlar sonunda izlediğin, en çok keyif aldığın takım hangisi ve neden diye sormak istiyorum. Once to watch, yani izleme tavsiyesi olarak bütün dinleyicilerimizin mesela bir cumartesi günü 17 seansında izlemesini önerdiğin takım kimdir ve nedendir City ve Arsenal dışında diye sorayım.
0: Yani şöyle düşünüyorum. Bir saniye. Şimdi biraz da duygusal olarak bakacağım bu konuya. Ben Fusti'yi çok beğeniyorum. Hangi açıdan beğendiğimi, hangi açıdan zevk aldığımı da söyleyeyim. Yani bu takım boyunu bu kadar kısaltıp, yani hücumdaki atıyorum forvet oyuncunuzla stoper oyuncunuz, yani en arkadaki tandem oyuncunuz arasındaki mesafeden bahsediyorum. Bu kadar kısaltmalarına rağmen sanki bir ip ile bağlıymış gibi oyuncular birbirine ve harika pozisyon alıyorlar. Çok iyi alan daraltıyorlar ve bunlara rağmen çok da yaratıcı olarak da pozisyon da yaratabiliyorlar. Ben gerçekten Husti'yi izlerken çok büyük keyif alıyorum. Hem takımın sahibinin Türk olması da burada tabii.
1: Sayın
0: ki
1: Acun Ilıcalı'yı da kutlayalım. Hakikaten 5 maç 8 puan diyorum. Berkay Çakır sendeyiz.
0: Evet. Yani zaten bir de eğer hiçbir şey olmasaydı da Husti gibi çok mütevazi bir kulübün, direkt işte hani küme düşmenin bir numaralı adayı olan kulübün zaten böyle bir performansı yine sempatimizi kazanırdı. Üstüne bir de tuzu biberi oldu diğer konularda diyeyim. Geçen sene de zaten final maçını da heyecanla izlemiştik. O yüzden Hulsti'yi öncelikle destekliyoruz. Sonrasında bu Brighton, Bournemouth ve Brentford üçlüsünden bahsetmek istiyorum. Gerçekten geçenlerde bir yayında dinlemiştim sanırım. Birisi bahsediyor. Yani Premier Lig'de...
1: Bizi mi dinledin dün yoksa ya? Biz de çok benzer bir cümle kurduk Ali Can Hoca'yla. Bermudo şeytan üçgeni diye.
0: Evet, onu Instagram'da görmüştüm. Lütfen kredi verin insanların fikirlerini burada paylaşırken, kendi fikriniz gibi söylemeyin.
1: Yok canım, estağfurullah canım, zaten Ali Can'la referans vermişti zaten, lütfen devam et.
0: İşte bu aynı şey, bu şampiyonluk yolunun bu üç takımdan geçtiği söyleniyor. Yani sürekli büyük takımlar bu üç takıma karşı puan kaybediyor ve aslında bir dörtlü beşli bir baktıkları zaman şu işte şeye dönüşüyor olay. Gerçekten de bu deplasmanlardan çıkabilen takımlar şampiyon olmuş son 10 yıl gibi bir sürede sanırım. O önemli. Brighton'ı ben çok beğeniyorum. İyi bir takımlar. Brentford'da bence Igor Thiago'nun form düşüklüğü onları biraz kötü etkiledi, ama Chelsea galibiyetiyle onlar da geri döndüler. Chelsea çok iyi başlamıştı lige. Ben oyun olarak Fulham maçında beğenmiştim. Ama onlar da klasik bir Chelsea geleneği olarak istikrarsızlığı çok yoğun hissettiriyorlar. Onların açısından da bu durum çok kötü. Coventry son hafta bir maç kazanarak hani belki küme düşmeyebilirim mesajını verdi. Onlar da çok mücadele eden bir takım, ama kadro kalitesi biraz daha zayıf olduğu için hatta belki de Husti'den bile şu anda kadro kalitesi olarak iyi durumda değiller.
1: Yani en zayıf kadro Coventry, sonra Hull City midir hoca?
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum, ama Husti'nin bir de 12. oyuncusu var. Bu da şöyle, çok iyi bir hocası var. Yani takımın bir menajer takımı olduğu belli oluyor. Mesela Coventry'de aynı şeyi göremiyor.

0: İşte mesela Aston Villa bir Emery takımı şu an, hani o gidiyor bu geliyor, bir şekilde belli başlı bir felsefeye sahaya yansıtmaya çalıştıklarını anlayabiliyorsunuz. Ama Coventry'nin o konuda küme düşmeye bir numaralı adayı. Ben Houston'in eğer bu performansına devam ederse kesinlikle ligde kalabileceğini düşünüyorum. Yani zaten toplaması gereken 37-38 puan civarı gibi bir şeyin belki de 3'te 1'ine yakınını topladılar bile daha ilk 6 haftadan. Önlerinde de çok büyük yol var ve fikstür olarak da gerçekten zor bir fikstürün içerisinden çıktılar. Aston Villa ve Manchester United'la gerçekten tam oynamaları gereken zamanda oynadılar büyük ihtimalle. İkisi de daha form tutamadan oradan çok iyi çıktı. O yüzden yani önümüzdeki 7-8 maçında çok büyük bir sıkıntı yaratacak bir takım yok Houston'in. Buradan çıkarsa yani eğer yani Boxing Day'e doğru, Ocak ayına doğru yani bir 20 puanı 25 puanı cebine koyarsa bu sefer çok daha farklı bir Houston'u izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü biraz daha rahat olacaklar hedeflerine çok yaklaştıkları için ve gerçek bir bu sefer oyuncuların beden dilleri ve taktiksel anlayışı çok daha iyi görebileceğimizi düşünüyorum. Onların açısından çok olumlu geçiyor şu anda sezonun ilk başlangıcı. Newcastle'da bir düşüş var. Newcastle'dan bahsedeyim.
1: Ben Newcastle ve Aston Villa'yı aslında tek potada konuşalım istiyorum. Aston Villa'dan biraz bahsettin ama yani esasında Big Six dediğimiz tabiri ki Tottenham tartışılır, onu mutlaka konuşuruz bir köşede ama ya Big Six'e en çok zorlaması muhtemel takımlar olarak Newcastle ve Aston Villa konuşuluyordu. En azından son 2-3 senedir diyelim. Yani bu sene farklı adaylar mutlaka konuşuldu ki biz de konuştuk seninle ama yani bu iki takım ne olacak? Yani aslında biraz yaprak dökümü var gibi kağıt üzerinde ama oyun olarak ne diyorsun? Yani bir ümit var mı? Bu kadrolar böyle bir ilk altı yapabilir mi diye sorayım iki takım adına da.
0: Yani öncelikle Newcastle kimse yerini dolduramadı gibi oldu. Yani Bruno Gimareş'in gidişi ve orta sahada yani O'Reilly'nin ayağına özellikle Miley oyuncunun ismi Miley'nin ayağına bakıyorum. Miley 19 ya da 21 yaşında olması gerekiyor ve bütün oyun kurulumunu onun sırtına vermişler gibi şu anda görünüyor. Kendisi de zaten bir back orijinli oyuncu.
1: Doğru.
0: Yani siz Premier Ligi işte Big Six'siz biz deyip de Arsenal'a en iyi oyuncularınızdan bir tanesini kaptırıyorsunuz. Ve sonrasında bu takımın bütün yükünü çok genç yaşında sağ bekten bozma bir çok da yetenekli, çok da iyi oynuyor ama Tonali'yi kaptırmışsınız. Orta sahanız dökülüyor resmen ve yerine kimseyi koyamamışsınız. Bu Newcastle açısından gerçekten
1: hayret. Anthony Gordon da Barcelona'ya gitti hatta.
0: Evet, Anthony Gordon'u da kaybettiler. Zaten geçen sene işte Voltema'da Visa transferinden verim alamadılar. Şu an Visa'nın form, yani Visa sakattı. Form durumu gittikçe artıyor. Ama yani Jan Visa Premier Lig'de Big Six'e taşıyacak oyuncu sizi değil. Yani evet çok iyi bir forvet. 10 numara pozisyonda da denenebiliyor. Ama öyle bir star özelliği yok ve baktığınız zaman kadro kalitesi geçen senelere göre çok çok düştü. Büyük ihtimalle bir değişim sürecindeler. Jenerasyonel anlamda yeni bir kadro kuracaklar ama acele etmiyorlar. Yani küme düşmeyiz zaten ve Avrupa hedefimizde, ilk dört hedefimizde olmadığı noktada herhalde para harcamak istemedi Suudi Arabistan. Zaten varlık fonunun bir yatırımı olmuştu Newcastle'ın sahibi şu anda Suudi Arabistan devleti.
1: Tabii.
0: O yüzden hani herhalde es geçtiler. Aston Villa da aynı şekilde yıllardır İşte Oli Watkins'i görüyorduk, işte takımı sırtlayan, işte yıldız oyuncu dediğimiz, işte golleriyle takımı yukarı çıkaran, onu kısattılar. Belki de geçen sene en iyi oyuncularından biri, bence en iyi oyuncusuydu, Morgan Rodgers'a Chelsea'ye verdiler.
1: Katılırım.
0: Bu tarz olayların üstüne şimdi zaten geçen sene Tammy Abraham'ı almışlardı. Bu sene de yani üstüne koyabildikleri bir şey yok hala.
1: Ya orta sahadan Tielemans, savunmada Ezri Konsa, kaleci Emiliano Martinez ki ya bayağı bir eksildiler yani.
0: Evet.
1: Ya ilk 6 şansı hala daha olur mu? Emery'nin cebinde bir plan daha var mıdır? Çünkü gerçekten çok başarılı bir teknik adamdan bahsediyoruz. Hatta Mikel Arteta'dan sonra en çok yani ya, en uzun süre takım başına duran teknik adam. Yani bu tabloda Aston Villa'da bir

0: Mit var mıdır Manzambi ki senin abin Tuğber Çakır'a da buradan çok selam olsun, kendisi çok sever. Yani Manzambi ilaç olur mu?
1: Yani
0: Golü de attı ama
1: şöyle
0: sorayım diyeyim.
1: onlarda da bir jenerasyonel değişim sürecine girdiler. Forvet olarak da yine 19 yaşında Mbaggio'ydu sanırım ismi.
0: Evet, Maggio.
1: Yanlış cevap. Baggio. Yani en azından biz Aston Villa'da şunu görebiliyoruz. Evet, biz bir değişimdeyiz. Bunu sancılı olacak bu değişim ama biz yatırımlarımızı yapıyoruz mesajını biz Aston Villa'dan alıyoruz. Yani hani bu mesela şu anda takımda en iyi oyunculardan biri olarak görebileceğimiz Buendia var. Buendia normalde Aston Villa'nın ilk 11'ine zar zor girebilen bir oyuncuydu. Aston Villa'nın yüksek kadro kalitesi içerisinde. Yani siz gerçekten çok düştünüz kalite olarak ve sancılı geçecek. Ben ilk 6'yı yapabileceklerini düşünmüyorum çünkü çok iyi giden sistem takımları var. İşte Brighton, Bournemouth ve Brentford'u söyledik. Bunlar gerçekten şu an hem oyun olarak hem de kadro yapılanmaları, genişlikleri Aston Villa ve Newcastle'a göre çok yukarıda. O yüzden ben onları daha önde görüyorum. Crystal Palace'da mesela çok iyi bir jenerasyon vardı. Onlar da tekrar toparlanmaya çalışıyorlar. Onların ben bu sene gerçekten çok zorlanacağını düşünüyorum. Leeds United sezona çok iyi başladı. Çok böyle haldır huldur tempo ile oynanan çok güzel oynadıkları maçlar izlettiler bize. Newcastle United'da bu sene ilk 10 içerisinde yer alacağını düşünüyorum.
0: Leeds ilk 10 olur diyorsun.
1: Evet.
0: Şuraya da döneyim. Crystal Palace ne demiştin abi tahmin olarak?
1: Ben Crystal Palace'ın biraz bu sene kümeye yakın bir yerde bitireceğini düşünüyorum. Yani doğrudan düşer demiyorum. Ama oyun olarak ve kadro kalitesi olarak hiç ümit vermiyorlar bana.
0: Son ikisi.
1: Gerçekten çok yaratıcılıktan uzak bir futbol var Crystal Palace'da. Bu şekilde de çok iyi oyuncularınız olmadığı zaman işte Mateta'nın formu düştü gitgide. Olise'yi siz kaybettiniz. İşte hani bir sürü daha yani bu yaratıcılık Ebereci kaybettiniz. Olise'yi kaybettiniz. Yerine aldığınız oyuncular Jeremy Pino. Yani
0: Yani aynen.
1: o iş
0: Bayağı bir seviye farkı var.
1: Öyle olmaz yani. Hani o zamanlarda Crystal Palace çok savunmacı bir takım derdik ama bu ayaklar gelip gollerini atıp Crystal Palace'ı üst sıralara hatta UEFA'ya doğru taşımıştı. Bu sene o iş o kadar pahalı değil Premier Lig'de, hani biz böyle de hallederiz gibi bir şey yapamazsınız. Biraz yatırım gerekiyor.
0: Valla Berkay, aslında son bir sorumu soracağım. Çünkü Tottenham kısmında Ömer Albayrak'la konuşuruz diye düşündüm. Yani bir kısmını da Ömer'le yaparız. Bugün ikiye bölmek durumunda kaldım. Siz ikiniz yan yana olsaydınız zaten sıra sıra gidecektik ama o zaman son sorumu sorayım. Yani aslında önümüzde birçok takım duruyor ama hangi üçlü düşer diye soracağım Premier Lig'den. Çünkü bence bayağı bir zor bir soru. Biz Alican Hoca ile işin içinden çıkamadık ama Berkay ne dersin? Yani kim düşer bu ligde abi?
1: Ben Ipswich, Coventry ve Crystal Palace'ı düşeceğini düşünüyorum ki Ipswich 6 puanı var. 2 maç kazandılar. Ona rağmen ben oyun olarak çok bir şey göremedim. Şampiyonluk yolunda da Manchester City'nin gerçekten çok iyi futbol oynaması bile sonuca gidebildiğini gördük ilk 5 haftada ve 5 haftada 5 galibiyetle liderlik sırasındalar. Ben şampiyonluk şeyim olarak City'den yana kullanacağım bu sene.
0: Birçok kişinin aksine Arsenal yerine City diyorsun hocam, doğru muyuz?
1: Arsenal'in oyunu biraz daha çözüldü gibi hissediyorum. Yani özellikle bu yani geçen sene Arsenal belki duran top yani gollerinin 3'te 1'i kornerden geliyordu. Yani korner veya da onun etrafında gelişen organizasyonlarla. Şimdi evet siz futbolda bir devrim yaptınız. Böyle yeni korner organizasyonları ve duran top ama artık bu öğrenildi ve bunu artık daha farklı önlemler alınıyor. Alan savunmaları, adam adama savunmaları, hani insanlar Arsenal'le oynarken bunlara dikkat ede ede biraz çözüldü ve çok iyi bir futbol oynayarak Arsenal şampiyon olmamıştı. Bu tarz yani çok iyi, çok az gol yiyip işte duran toplardan gol bularak götürdüler işi ve ikinci bir rakibi, iyi bir rakibi olmaması da o açıdan Arsenal'e faydalıydı. Ama ben bu sene City'yi oyun olarak daha önde görüyorum. Kadro kalitesi olarak da aynı zamanda.
0: Peki Berkay. Çok çok teşekkür ediyorum abi, kıymetli vakitini bize ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim canım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağlıcakla kal. Hoşçakal. Evet, Berkay Çakır bizlerle beraberdi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Ömer Albayrak'ın da düşüncelerini, tahminlerini ve fikirlerini alacağız.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. L'Italiano per... Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, Premier Lig kuşağımızın ikinci kısmında da Ömer Albayrak'la beraberiz ki ilk bölümde aslında ağırlıklı olarak Manchester City ve Hull City'nin performansını konuştuk. Üstün körü bir iki tane takımın üzerinden, hatta birçok takımın üzerinden böyle kısa kısa yorumlarla geçmiştik ama Ömer Albayrak'la ilk konu maddemiz Tottenham olacak. Ya Ömer Albayrak, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, selam Can, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum abi. Yani şimdi Tottenham'ı şöyle bakıyorum, 20. sırada 2 puanlı, son maça kadar gol atamamış bir takımdan bahsediyoruz. Bu kadar para harcandı, 800 küsür milyon euroluk bir transfer market değerine sahip bir takımdan da bahsedebiliriz. Bu takımda ne olmuyor? Hoca mı sorun, takım mı sorun, başkan mı sorun, taraftar mı sorun? Hocam çöz bize bu işi.
1: Hocam her şey Beyoncé'un konseriyle başladı bundan 2 sene önce. Beyoncé 2 yıl önce konseri verdiğinden beri Tottenham kendi evinde 4 maçını ne kazandı? Öyle bir şey, 24'ten beri öyle bir şey olması
0: gerekiyor. Abi şöyle bir istatistik var, onu paylaşayım. Çok güzel bir şey hatırlatma yaptın ki hatırladım, bu grafiği hatırlıyorum. Abi 2024 doğru tarih, Beyoncé 6 konser veriyor. Tottenham'ın iç sahada 2024'ten beridir kazandığı maç sayısı 5.
1: 5 mi? Daha doğru, bir tane belki unutmuş olabilirim. 5'miş yani.
0: Hocam çözüm var mı?
1: Hocam çözüm, yani sen de dediğin gibi son maça kadar, Aston Villa maça kadar gol atamadı. Aston Villa belki gol attı ama 3-0'dan 3-2 yaptı skoru. Hani kaybedilen bir maçtan sonra hani 2 gol atılan bir toplamı izlemiştik. Yani çok fazla teknik direktör değişti toplamda. Sürekli bir tutunamama var. Hani en son yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray 3 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'la eşleştiğinde,
0: evet, 3-2'lik maçı mı diyorsun, iç sahadaki
1: bir galibiyeti vardı Galatasaray'ın ve Tottenham o zaman ne kadar iyi gelmiş ama kırmızı kart görmüştü ve o olaydan sonra Tottenham bir daha doğrulamadı.
0: Gerçekten öyle bak. O günde Tottenham çok sirkülase olmuştu. Hatta Galatasaray inanılmaz oynamıştı. Sonrasında evet, bir daha da harbi iyi bir kırılma tarihi söyledim. Vallahi peki o zaman biraz da pozitif taraftan sorayım. Abi çok fazla takım var.

0: önümde. Yani Hull City ve Manchester City'yi çok konuştuk ama bu sene izlemekten en çok keyif aldığım Premier Lig takımı hangisi ve neden? Bize bir izleme tavsiyesi verecek olursam mesela cumartesi günü 17 seansında bacak bacak üstüne atıp böyle Süper Lig maçını beklerken güzel bir Premier Lig maçı izleyelim dersen hangi takım olur? Hangi takımı izlemeyi tavsiye edersin diye sorayım abi.
1: Futbol anlamında Brighton'ı çok inanılmaz bir görsel şölen veriyor bize. Arsenal'e karşı aldıkları 1-0'lık galibiyet cidden farklı bir seyir zevki ortaya çıkartmıştı taraftarlar için, bütün izleyenler için. Leeds'in futbolu her ne kadar böyle göze hoş gelmese de bence yaptıkları muazzam iş. Gol yemiyorlar her şeyden önce. Gol yememek büyük bir olay yani.
0: Berçten'i.
1: Yani 5 maçta 7 gol sayısı 3. İki maç clean sheet almışlar. Newcastle 4-1 yenmiş, Nottingham Forest'i yenmiş. Hani futbolu belki gözü hoş değil ama doğru oynuyorlar kendilerine göre.
0: Ya bu bütçelere göre zaten Premier Lig'in en düşük 5. bütçesi olarak görüyorum önümdeki grafiğe göre. Yani gerçekten de yani yapılan iş sıralama 5.
1: Zar zor potada kaldılar. Ancak kaldıklarından sonra gösterdikleri şu ana kadar ki 5 haftalık süreç onlar adına çok verimli olduklarını gösterdi. Savunma hattı çok iyi. Ben de Premier Lig'de aldım bazı oyuncularını Fantasy Premier Lig oyunumuzda. Ondan dolayı savunma hattı
0: keyfini yerine getirdi diyorsun yani.
1: Evet.
0: Abi Liverpool'u hiç konuşmadık. Yani Liverpool hakkında ne düşünüyorsun? Andoni Iraola geldi. Yani sonuçta Salah gibi bir marka şu anda ülkemizde oynuyor ki yani geçtiğimiz sezonda Salah belki hani tarihinde en iyi sezonunu geçirmemişti ama yani sonuç olarak Liverpool'da bir hegemonya varken Salah önderliğinde bir hegemonya vardı. Van Dijk önderliğinde bir savunma komutanlığı vardı. Bu sezon aslında bir kabuk değişimine giden bir takım. Teknik direktör değişimine giden bir takım. Liverpool'u nasıl okumalıyız? Yani ya, bu sezon ilk 4 takım mı olur yoksa Liverpool bu sene bekleneni veremez mi diye düşünüyorsun?
1: Ya henüz bir mağlubiyetleri yok onların da ama Leeds o takıma bir türlü adapte olamadı. Yani yeterli gol ve asist katkısını takımı adına yaratamıyor. Bu da taraftarları biraz kutsuzlaştırıyor. Çok da süre verildi her maçı ilk 11'de. Ancak bir türlü monte olmadı oraya.
0: Florian Wirtz'den bahsediyoruz değil mi abi? Wirtz.
1: Evet. Ama bir de Ekitike'nin sakatlığı var. Hani Ekitike olmadığı için hani İshak gerçi görevini iyi yapıyor. Ama sonuçta Ekitike'nin olmayışı da Liverpool'u gol anlamında gol bulamama anlamında zora sokuyor. Savunma sürekli değişiyor. Şimdi hani Arua mıydı?
0: Araho oynuyor ama yani Frimpong vardı mesela bir ara.
1: Frimpong vardı. Hani savunmayı bir türlü o hani Robertson'la Alexander Arnold'la bekleri kaybettikten sonra ya da onlardan birini almadıktan sonra bekleri bir türlü şey yapamadılar. Hani hangi bekle yani Kerkez'den birim alınmıyor. Yani evet. Ciddi anlamda bir hoca problemi var orada.
0: Yani Andoni Iraola ilk 4 yaptıramaz mı diye çıkarmalıyız buradan.
1: Ya şimdi City çok formda başladı. Arsenal geçen sezonun şampiyonu zaten. Hani ilk 2 diğer takımlar için bence olağan dışı gözüküyor şu anda ki hani City'siz konuşuyoruz ama yani şu anda bir gerçek de var. Yine 5'te 5 ile başlamış bir City var. Hani o Manchester United maçındaki golü fiyaskoluna rağmen sonuçta Premier Lig'in zirvesindeler. Hani Liverpool orada yani kimle yani 3'ün ilk 4'e girer ama 3 ya da 4. Hani sonuç olarak Chelsea inanılmaz bir kadroya sahip ama şu anda istenilenler alınamadı türlü oyunculardan. Ama ben Chelsea'nin iyileştiğini düşünüyorum. Yani sonuç olarak Liverpool ilk 3'e girer. Ama 3. girer, 4. girer ilk 4'e.
0: Hakikaten öyle yani ben de benzer düşünüyorum. İlk iki birazcık daha sabit ama oranın sonrasında belki Liverpool zorlayabilir. Peki United'a dönecek olursak yani sen de Manchester United'ı yakından takip eden birisin. Hatta taraftarısın ki yani taraftarlarını üzüyor dersek yanlış olur mu abi?
1: Hiç olmaz. Çünkü burada savunma anlamında ve kaleci anlamında bir sıkıntı var United'da. Yıllardan beri gelen. Hani hala yani nasıl olduğunu anlamıyorum. Maguire gibi bir oyuncunun ben Manchester United'da hala nasıl oynadığını anlayamıyorum. Algılayamıyorum bu işi.
0: Ya gerçekten öyle. Peki yani Maguire haricinde nasıl problemler görüyorsun şeyde United'da?
1: Bruno Fernandes'in önderliğinde Portekiz milli takımında olduğu gibi sadece Bruno Fernandes'e bakan bir United var. Ki Cunha gibi, ne bileyim Şeşko gibi, Mbeumo gibi bir sürü isimli olmasına rağmen Bruno Fernandes o gün oynamak istemezse Paşam'ın keyfi, o gün Manchester United'da oynamıyor.
0: Yani gerçek.
1: Her topunda her hata o yani ondan geçmeden ilerlemesi, hani normalde bir futbolcuya bakmaması gerekiyor ya. Hı-hı. Ama maalesef United'da öyle değil. United'da Bruno Fernandes her topa dokunmak zorunda.
0: Yani Bruno Fernandes mi aslında birazcık şey yapıyor olayları?
1: Bence öyle. Hani artık Bruno Fernandes, yani her ne kadar yaratıcı, kilit, çok iyi bir isim olsa da, büyük bir star olsa da Fernandes'e bence sene sonunda artık yollarını ayrılması lazım. Hani sözleşmesinin detaylarını bilmiyorum ama ondan alınacak bir bonserviste çok iyi bir orta sahancılıkta 8-10 numara oynayabilecek, hani geri geldiğinde kanatlara topu iyileşebilecek bir futbolcu United'da çok gerekiyor.
0: Valla katılırım bu arada, yani belli bir dönem denendi, çok fazla aslında Bruno Fernandes'li takımı izledik. Hakikaten artık belli bir eranın sonuna gelmemiz gerektiğine ben de inanırım. Yani United konusunda birçok aslında tartışma da var. Hatta şunu da sorayım, camia evladı işi çok fazla deneniyor. İşte Ole Gunnar Solskjaer denendi, şu an Carrick var görevde ki bu tip bir durumda mı etkiliyor United'ı? Yani birazcık daha belki dünya futbolunda rüştünü ispat etmiş bir teknik adam olsaydı daha farklı mı olurdu diye de sormak isterim.
1: Ya onlar da geldi, Mourinho da geldi. Hani şöyle bir durum oldu. İşte Sporting Lisbon hocasının adını unuttum.
0: Rui Borges. Amorim.
1: Evet. O da geldi. Hani o da iyi başladı, sonra kötü bitirdi. Yani United'da kim böyle işte eski isimlerden, mesela Carrick'te, işte Ryan'ti, Scholes'du. Hani bunlar da hani son şeylerde. Onların hani bir yere kadar hep takımı götürdüler. Ama ne zaman sözleşme yenilendiğinde ya da Vinyl'a o hocayla girdiğinde o hoca başarılı olamadı. Ezra Kerik de bu sene yine başarılı olamayan, yani sezonu iyi başlamayanlardan.
0: Vallahi kesinlikle katılırım. Yani Michael Carrick'te de gerçekten sıkıntı var. Peki birazcık da Chelsea'ye dönmek istiyorum. Yani Chelsea hakkında neler söylemek istersin genel olarak? Chelsea'yi beğeniyor musun? 10. sırada yer alıyorlar. İlginç bir durum ama ne dersin?
1: Çok fazla oyuncu bolluğundan dolayı oyunculardan yeterli verim alamama durumu var ki Xabi Alonso bence Chelsea'nin şu anda başına gelebilecek en iyi hoca. Ama Xabi Alonso'nun da hani şanssızlığı buradaki oyuncu sayısında bir fazlalık. Yani orta sahaya da forvette kimi oynatacağım diye şöyle yediye bakıyorsun, bir bakıyorsun orada Welbeck bakıyor sana. Yılların forveti. Hani oyuna girsem de golü atsam diye bakıyor ki geçen sene çok iyi oynadı.
0: Doğru.
1: Ancak Joao Pedro gibi bir adam var orada. Hani nasıl keseceksin ki Neto'yu kesti yani.
0: Gerçekten öyle. Yani nasıl keseceksin Joao Pedro gibi bir adamı? Peki orta saha ile alakalı son anda Enzo Fernandez'in gönderilmesi işine ne diyorsun?
1: Ya ilginç oldu tabii yani. O da hani City transferinden sonra hani orta sahadaki tabii yani Paul Palmer'ın oradaki hani öndeki lider şey değişmedi. Anderson geldi hani farklı olarak ne kadar oynayacak, hani oynuyor mu, hani ne kadar verim alınıyor. Çok tartışmalı şey. Kuen de orada benim çok beğendiğim isimlerden. Ama hani hangisini nasıl oynatacak? Burada Xabi Alonso'nun hocalığı artık devreye giriyor. Yani bizdeki taraftar yorumlarından ziyade hoca kimi seçiyor? Hani tamam iskeleti oluşturdu. Kanatlardan hangi meyveleri toplayacak? O meyvelerden hangi lezzetleri seçecek? Tamamıyla Xabi Alonso'ya kalmış durumda.
0: Peki Arsenal'ı sorayım. Yani Arsenal bu sezonun şampiyonluk favorisi midir yine? Berkay Çakır aslında City'yi işaret etti. Yani Arsenal iyi oynamıyor. City bence şampiyon olabilir. Hatta bana göre şampiyonluk adayı City'dir diye aslında çarpıcı bir cümle kurdu yayınımız sırasında. Ama sen bu görüşe katılır mısın? Ne dersin genel minvalde?
1: City son 10-12 sezonun her senesinin şampiyonluk adayıydı. Bugüne kadar hani adayın olmadığı bir tane yıl olmadı. Geçen sene Arsenal çok üstün bir puan farkı yaptı ya da hani olayı çok erken çözdü diyebiliriz. Son 4-5 hafta kadar şampiyonluğu ilan etti diye hatırlıyorum. Ama hani o zamana kadar City her sene Liverpool'la kafa kafaya oynadığı yıllarda bile ya da ilk şampiyonluklarında bile hani 2011-2012 miydi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet 11-12 QPR'lı sezon, aynen doğru.
1: QPR'lı sezon. 3-2 Agüero'nu da attı, Dejeko'nu da attı. İşte o seneden beri City'yi her zaman ilk 2'de gördük neredeyse. Hani görmediğimiz bir sezon ben çok az hatırlıyorum.
0: Gerçekten öyle, her sezon gördük
1: City
0: yani kafada.
1: Şampiyonluk adayıdır ama hani şöyle şimdi bu City adına açılan soruşturma nasıl sonuçlanacak? Şampiyonluklar elinden alacak mı? Ya da bir puan kaybı ya da hani ligden yani çıkarılacak, o da bir hani yani böyle bir düşünce var. ki ne kadar tutarlı bunları da bilmiyorum. Çünkü sonuçta ortada bir şike yok.

0: Yani ortada bir şike yok, doğru söylüyorsun. Mali bir durum var.
1: Mali bir suçlama var. Siz hani zaten konuşmuşsunuzdur siz de. Bu hani 115'ten 114'ü kanıtlanmış bir artık mali suç. Hani burada bu şiki nasıl etkileyecek? Bence Guardiola gemiyi terk edecek ilk kişi ben sizde. Sana öyle söyleyeyim. Çünkü Guardiola her zaman iyi takımların hocası olmuştur. Her zaman sürdürülebilir takımlara gelmiştir. Başarılı takımlara gelmiştir. Kendi takımını oluşturacak bütçe verilmiştir. Guardiola orada gittiği anda City'nin düşüşünü bu sene hep beraber görebiliriz.
0: Yani ki ama, zaten aynen. Yani şu anda Maresca'yla da görüyoruz ama Guardiola'nın da bir bağı mutlaka hala da sürüyor yani kulübün şeyiyle alakalı. Çünkü belli başlı süreçler var. Ben demek istediğim noktayı anladım. Yani Maresca'yla evet City devam ama Guardiola hala da kulübün içinde gibi diyebiliriz yani.
1: Evet evet, hani orada yanlış yaptım ben, özür dilerim. Maresca hani gitti zaten, anladın mı?
0: Belki şöyle bakıyorum Ömer. Yani biraz şöyle de bakmak istiyorum. Açıkçası böyle Premier Lig'de böyle kıyıda köşede kalmış bir takım olarak işaret etmek istediğin herhangi bir takım var mı? Abi mesela bu sezon şu takım bence beklentinin üstüne çıkar. Ben bu takımdan hoşlanıyorum, keyif alıyorum dediğin. İşte dinleyicilerimize böyle işaret edebileceğin. Ya bakın şu adam bence keyifli. İzlemenizi tavsiye ederim diyebileceğin. Oyuncu tavsiyesi olur, takım tavsiyesi olur. Kimler olur diye aslında sondan bir önceki sorumu sormuş olayım.
1: Ben Brentford'u çok seviyorum. Yani Brentford her oynadığı zaman hani attığı gollerle, oynadığı futbolla hani hem kendinden dişli takımlara karşı hem kendinden zayıf takımlara karşı cidden izlemesi çok keyifli bir görsel şölen izletiyor onlar da bize. Orada ben mesela Ottara Cank'ı çok beğeniyorum. Ama şu anda oynatmıyor. Anthony çok formda. Şade çok formda. Yemişe de çok formda. Keza yine Brighton'ı konuştuk. Orada Gross hani neler yaptı bu sezon?
0: İnanılmaz hani ya.
1: Devam ediyor.
0: Gerçekten inanılmaz.
1: Onun dışında Newcastle'dan farklı bir, yani daha iyi bir performans bekleyebiliriz açıkçası. Hani şöyle bir bakıyorum, Leeds'e kaybetmiş ama Liverpool'la beraberliği var. Hani Newcastle'ın önündeki maçlarda hani Calvert-Lewin oynayacak. Önümüzdeki hafta şimdi baktım. Hani kolay bir alacağı galibiyette yukarılardaki yerini sağlamlaştıracaktır diye düşünüyorum.
0: Abi son sorumu soruyorum ki düşme hattını soracağım. Yani şimdi genelde sezon tahminlerini yaparken şöyle en azından bir 5 maçlık bir ön gösterim gibi oldu bizlere de bu milli ara. O yüzden birazcık da bu tip programlara da yer vermek istiyoruz ister istemez her zaman ki Ömer Albayrak'la biz sayısız yayın yaptık yani şu ana kadar hayatımız boyunca. Yani genelde aslında Fenerbahçe nezdinde konuşuruz ama bugün çok fazla Fenerbahçe gündemi vardı. Onu Yunus Aydın'la konuşmuştuk. Mali Genel Kurul toplantısı hakkında birçok şeyi konuştuk ama Premier Lig'de küme kim düşer diye sormak istiyorum bugünkü tahminlerinde.
1: Ben bu sezon artık Tottenham'ın, hani geçen sene düşmemesi zaten büyük şansı. Bu sene Tottenham'ın düşeceğini düşünüyorum. Burada yeni Premier Lig'e çıkmış olan Coventry'nin oynadığı futbol ve hani oyuncu bazında da ve bütçe bazında da düşünerek düşeceğini düşünüyorum. Fulham'ın toparlayacağına inanıyorum. Fulham kendini toparlayacaktır. Burada benim düşüncem Crystal Palace düşebilir. Yani Mateta'nın sakatlığı takımı alt üst etmiş durumda. Hiç iyi değiller. Çok formsuzlar. Mateta'nın dönüşüne göre belki Crystal Palace toplayabilir. Ama Mateta dönmezse Crystal Palace'ı da ben düşme potasında görüyorum. Yani Tottenham Cavalier'i kesin diyorum. Hani oradaki üçüncü takım son haftalarda belli olur.
0: Peki Ömer, çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim canım. Çok sağ ol.
0: Sağlıcakla kal, hoşça kal.
1: İyi yayınlar. İyi
0: çok
1: yayınlar.
0: Sağ ol. Evet, Ömer Albayrak bizlerle beraberdi ki Premier Lig gündemini aslında değerlendirdik. Bu hafta sonu özellikle milli aralardan dolayı da Premier Lig programı yapma talebiniz vardı. Çok fazla yazan çizen oluyordu. O yüzden de biz de birazcık daha rotamızı İngiltere'ye kırmaya çalıştık ki iki farklı yayın yaptık aslında İngiltere Premier Ligi ile hakkında ki gece tekrar yayınlarımızda diğer dünkü yaptığımız Ali Can Uma ile olan yayınımız olacak. Birazcık daha bütün takımlara yer verdiğimiz 3'er dakika bir içeriğimiz olacak. Onun haricinde zaten bugün gündüz yayınımız çok uzun bir yayındı. Yaklaşık saat 10.30'dan bu saate kadar ben de dilim döndüğünce sizlere bir şeyler aktarmaya çalıştım ki birçoğunda aslında kongreye kulak verdik ama en azından sizlere kongredeki anonslar olsun. Yönetim kurulu üyelerinin anonsları vesaire, kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın anonsları derken bu tip bir yayınımızda zaten tekrar yayınlarımızda yer vereceğiz ki sırada Ali'nin Naci Küçük'ün açıklamalarının

olduğu bir içeriğimiz var. Sonrasında tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın önceliğiyle genel kurul toplantısının açıklamaları ve bizim değerlendirdiğimiz bir kısım olacak. Parantez programımız Berksay Ardan çok değerli bir içeriğimiz onun ardında olacak ki onun haricinde zaten Göksel'in Çağrı Saraç'tan ortaya karışığımız var ve birçok içeriğimizde tabii ki ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde

0: Benden bu kadar. Hakikaten bizlere destek verdiğiniz için, dinlediğiniz için, her daim mesaj attığınız için çok çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir.
5: Dijifutbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Naci abi hoş geldin.
6: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
5: Nasılsın abi?
6: Sağ olasın. Milli takım arasında biz de gerçekten bir es verme fırsatı bulduk. Galatasaray takımında 5 gün izinli. Biz de 3 gün kaçtık. Kendimizi yeniledik. Hem mental olarak hem de moral anlamında. Ve ilk yayını yapıyoruz. Güzel. Bolca özel haberimiz de var. Dilerim ki milli takım arasında detaylarla Galatasaray'ları bilgilendirmiş oluruz.
5: Peki, herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve hızlıca giriş yapalım. İlkay Gündoğan meselesiyle başlayacağım abi. İlkay Gündoğan'ın eşinin bazı paylaşımları oldu. İlkay Gündoğan'ın akıbeti ne olacak? Bu durumlar nereye gidecek diye taraftarlar da doğal olarak merak ediyor. Burada sende bazı bilgiler var. İstersen bu meseleyle giriş yapalım.
6: Şimdi bir kere neden olduğunu sorguladım ben. Açıkçası Galatasaray'da çok uzun yıllardır yaşamadığımız bir durum bu. Sosyal medya üzerinden bir oyuncunun ya da eşinin göndermede bulunması. Ve nitekim de telefon trafiği yaptım ve açıkçası ya duyduklarım sonrasında üzüldüm. Çünkü Galatasaray'da bunlar yaşanmaz idi. Yaşanmamalı da. 3-4 tane kendini bilmez diyeyim insanın Galatasaray taraftarlığı sıfatı altında Galatasaray markasına asla ve asla zarar vermemesi gerekiyor. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan bu paylaşımı neden yaptı? Türkiye buradan duysun. İlk kez açıklıyorum. Ben dolaylı olarak İlkay Gündoğan'a ulaşma fırsatı buldum. Hı hı. Çok değerli bir isim İlkay Gündoğan. Avrupa futbolu adına ve Galatasaray adına. Hemen olayı anlatayım. Galatasaray geçtiğimiz hafta 19 Eylül'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmıştı. Bir gün öncesi. Zaten Zorlu'da oturuyor İlkay Gündoğan ve oğlu 3,5 yaşında Kayıs. Her zaman Galatasaray formasıyla geziyormuş Zorlu AVM'de. Hatta sosyal medyada Kayıs'ın Galatasaray formalı birçok fotoğrafını görürsünüz. Hı hı. Yani Galatasaray'a ait hissediyorlar kendilerini İlkay ve ailesi. Zorlu'da annesi Sara Gündoğan'la Kayıs gezerken 2-3 tane kendini bilmez diyeceğim buna, kusura bakmasınlar. Sara Gündoğan ve Kayıs'ı tanıyorlar. Üstünde zaten İlkay'ın forması var. 20 numaralı İlkay Gündoğan babasının formasıyla geziyor hep Kayıs. Zorlu AVM'de hem 3,5 yaşındaki Kayıs'e hem de Sara Gündoğan'a laf atıyorlar. Defolun gidin buradan. Kocan sadece Türkiye'de para yiyor. Galatasaray'a hiçbir katkısı yok. Defolun gidin. Tabii ki bunu sinkaflı şekilde çıkışarak 3 tane adam söylüyor.
5: Ciddi misin abi?
6: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir. Olmayacaktır da. Ve orada Zorlu'da Kayıs ağlamaya başlıyor. Sara Gündoğan korkuyor. Korkuyla oradan uzaklaşıyor. Kulüp görevlilerini ve yetkililerini arıyor. Ben çok korktum. Ne yapmalıyım? Bana yardım edin diye. Oğlu Kayıs'ın ağladığını, çok korktuğunu dile getiriyor. Ve nitekim de hemen kulüp yetkilileri devreye giriyor. Ve hem Sara Gündoğan hem de Kayıs'ı oradan alıyorlar. Şimdi çocukta travma yarattı. Kayıs artık Zorlu'da Galatasaray formasıyla gezemiyormuş. Çocuk yaşadığı bu olaydan dolayı, ya daha 3,5 yaşındaki çocuk yaşadığı bu olaydan ötürü aman laf atarlar, aman taciz eder ya da yaşadığı o olaydan dolayı Galatasaray formasıyla gezmiyormuş dışarıda. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız? Bunun üstüne Trabzonspor maçından sonra artı sosyal medya üzerinden İlkay'ın eşine de çok fazla sözlü tacizler, tepkiler, rahatsız edici mesajlar geliyor. Ve bir anne olarak da Sara Gündoğan o duygu patlamasıyla birlikte karşılaşmanın ardından
5: paylaşım yapıyor.
6: Böyle bir paylaşımda bulunuyor. Şimdi Sara Gündoğan Türk değil bir kere. Yabancı ve Türkçesi çok zayıf. Hatta yok diyebiliriz. O yüzden de böyle bir paylaşım ortaya çıkıyor. İlkay da bu durumdan çok rahatsız. Çok açık bir şekilde paylaşımın hoşuna gitmediğini ve asla ve asla Sara'nın da, Sara Gündoğan'ın da Okan Hoca'ya herhangi bir göndermede bulunma niyetinde olmadığını söyledi ki, şunu da dile getireyim, hatta hani İlkay o paylaşımı gördükten sonra eşiyle de görüşüyor ve eşi de şunu söylüyor, hani ben bu anlamda söylemek istemedim anlatmak

0: istediğim bu değildi. Olayın etkisinde kaldım ve her anne baba gibi bir tepki verdim. Şimdi çocuklar kutsaldır, çocuklar değerlidir ve her anne baba da bu denli bir tepkiyi verebilir. O yüzden bu asla ve asla tasvip etmediğimiz ve yaşanmasını istemediğimiz bir durum. Yani ben İlkay'a da, eşine de, 3,5 yaşındaki oğluna da geçmiş olsun diliyorum. Ama onlar Galatasaray taraftarı değil. Galatasaray taraftarı olarak adlandıramayız. 3,5 yaşındaki çocuğu ya da bir futbolcunun eşini sözlü olarak bir AVM'de taciz etmek ya da 3,5 yaşındaki çocuğun korku dolu anlar yaşamasını sağlamak asla ve asla Galatasaray'ı anlatmaz. Ve nitekim de zaten bunu hem kulüp yetkilileri hem işte İlkay hem diğer arkadaşları Sara Gündoğan'a da anlatıyorlar. Ama o paylaşımın gerekçesi bu. Zaten Okan Hoca da son derece olgunlukla yapıcı şekilde karşılıyor. İlkay'la da görüşüyor. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Ama şunu söyleyeyim İlkay Gündoğan özelinde de. Evet İlkay Gündoğan'ın performansı düşük. Ama asla ve asla kötü niyetli değil İlkay Gündoğan. Ve aynı zamanda da şunu da dile getireyim. Ek bilgi olarak İlkay Gündoğan'a bu yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'nda Galatasaray'da aldığı paranın kat ve kat fazlası teklif edildi. Ama İlkay Gündoğan ailesiyle birlikte İstanbul'da ve Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu için ve aynı zamanda da futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etme düşüncesi olduğu için bu teklifi kabul etmedi. İlkay Gündoğan sadece oyuncu olarak, futbolcu olarak değil, sonrasında da Galatasaray'a profesyonel olarak kurumsal kimliğiyle hizmet etme düşüncesine sahip. Bence bu Galatasaray için bir şans, bir fırsat. Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı temsilen son 16'ya kalan takımların formaları asılmıştı. Galatasaray'ın asılan formasında ne yazıyordu? İlkay Gündoğan. Ya o yüzden bence İlkay'ın değerini bilmeli ve İlkay Gündoğan'ı geleceğe dair de kazanmalı Galatasaray. Futbolcu olarak belki İlkay Gündoğan uçup kaçmadı şu ana kadar. Ha, bunun gerekçeleri farklıdır. Kendi payına düşen vardır vesaire falan. Ama İlkay Gündoğan belki oyunculuk sonrasında Galatasaray'a çok büyük bir marka, çok büyük bir vizyon, çok büyük bir artı katacak bir değer olduğunu düşünüyorum ben. Bunları da pas geçmemek gerekiyor. Buradan da şuna geleceğim.
1: Buyurun abi.
0: Şimdi Lucas Torreira geçtiğimiz sezon bir olay yaşadı. Hiçbirimizin tasvip etmediği ve tatsız bir süreçti. Benim tekim de halen hukuki olarak
1: süreç devam ediyor.
0: Süreç devam ediyor ama Torreira'nın yaşadığı bu olayı sadece Uruguaylı futbolcu değil, bütün takımı etkiledi. Herkes de bir iz bıraktı. Şimdi o yüzden bir takım içinde Lucas'ın yaşadığı olay herkesi etkiledi ve üstüne bu yaşandığı için de bu zorlu AVM'de Sara Gündoğan ve oğlu Kayıs'ın yaşadığı olay da ister istemez o olayı akıllara getirdi. Ya bu konular hassas konular. Lütfen daha dikkatli olalım. Ama ben bunu bilerek anlatmak ve dile getirmek istedim. En azından bir daha bunlar çok açık bir şekilde yaşanmamalı.
1: Abi oyuncuya tepkiyi bir nevi anlayabilirim ama geçen sene buna benzer bir durum mesela Fenerbahçe'de Ederson yaşamıştı. Eşine Instagram yorumları vesaire. Bu gerçekten çok tuhaf geliyor. Yani eşinden, çoluğundan, çocuğundan ne istiyorsunuz? Oyuncuya tepkini tribüne gelirsin, stadyumda verirsin. Protesto hakkındır. Ama ya bu işe ya kadınları, çocukları katmak gerçekten terbiyesizlikten başka bir şey değil ya.
0: %100 terbiyesizlik. Çok en basit tabiriyle terbiyesizlik. Çünkü ben eldivenli anlatmaya çalıştım olayı. Hatta kulüptekiler de şunu söylüyor. Yani burada bazıları Icardi'ye bile küfretti diyorlar. Icardi'ye bile sosyal medyadan küfrettiler. O yüzden lütfen dikkate almayın diyorlar. Galatasaray Kulübü yetkilileri İlkay'a ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun diyorum.
1: Peki oyuncu özelinde devam edelim istiyorum Naci abi. Bir tabii Singo krizi diyeceğim artık buna. Singo gerçekten büyük beklentiyle alınan bir oyuncuydu. Yüksek bir bonservisle de Galatasaray'a geldi ama henüz beklenene veremedi. Sürekli sakatlık haberlerini görüyoruz. Singo'da son durum ne?
0: Şimdi zaten Galatasaray Spor Kulübü de aşil tendonunun koptuğuna dair yapılan haberleri yalanladı. Net bir şekilde yalan zaten. Telefon trafiği de yaptım. Hem kasları hem de tendonu bir anlamda burada yaralanma ve problem görüyor. Sağ arka adalesinden sakatlandı. Geçen yılki sakatlığı sol arka adalesiydi. Yani geçen yıldan farklı bir bölgeden sakatlanıyor Singo. Ve yüksek sprintli bir futbolcu olduğu için Galatasaray Sağlık Kurulu bu noktada titiz davranmak istiyor. En azından şunu söyleyeyim. Yani Singo'nun artık sakatlıkla alakalı bir konuyla gündeme gelmesini istemiyor. O yüzden de bu gözü sakınacak. Dilerim ki o göze çöp batmaz artık daha. Çok açık bir şekilde. Ama Singo'nun geri dönüşüyle alakalı Kasımları belki bulmaz ama 2 Mayıs'ın son haftalarına doğru dönmesi planlanıyor. Hani %100 artık herhangi bir içinde kuşku kalmadığında Galatasaray Sağlık Kurulu onay vermek istiyor Singo'nun sahalara dönüş tarihine. Bu noktada acele edilmeyecek ama evet işte Barcelona maçında da, Kasımpaşa maçında da, hatta bir sonraki Gençler Birliği maçında da ben Singo'nun oynatılarak riske atılacağını düşünmüyorum. Sonraki takvimde işte son haftalarda Lille var. Ekim ayının son haftalarında Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe derbisine sanki ben Singo olur diye düşünüyorum.
1: Abi şu...
0: Ama tabii ki antrenman eksikliği vesaire kadroda olur.
1: Sence Singo transferi bir şanssızlık mı yoksa yanlış bir hamle mi? Nasıl düşünüyorsun?
0: Şanssızlık diye niteleyebilirim. Niye? Çünkü gelirken hem yöneticilerle hem oyuncu tarafıyla hem staff ekibiyle konuştum. Yani Singo'nun kronik bir sakatlığı yok. Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Galatasaray transfer etmek isterken Borussia Dortmund, Inter, Newcastle United bu kulüpler masada olmazdı. Ya da Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşma sonrasında Liverpool oyuncuyu radarına almazdı. Ya da yaz transfer döneminde Inter direkt sportif direktörüyle Galatasaray kulübüyle temasa geçmezdi. Ya da Newcastle United 40 milyon euro bandına ulaşan bonuslarla teklifte bulunmazdı Singo ile alakalı. Ama artık performans vermesi lazım. Sürekli olarak sakatlık haberiyle gündeme gelmesi de açıkçası can sıkıyor. Bu bir gerçek. O yüzden performansını gösterip Singo da muhtemelen bence transfer yapacaktır Galatasaray'dan.
1: Şimdi Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği, artık sahalara dönsün dediği isim tabii ki de Victor Osimhen. Osimhen'deki son durum ne abi? Milli aradan sonra artık sahalarda göreceğiz mi kendisini? Son bilgileri alalım senden.
0: Victor Osimhen'e deyim yerindeyse Galatasaray gözü gibi bakıyor. An be an sürekli olarak özel olarak görevlendirdikleri fizyoterapistler de yanında Osimhen'in Galatasaray kulübünün. Milli takım kampına da gitmedi ve bu konu gerçekten Galatasaray kulübünü ve staff ekibini uğraştırmış olsa da en azından hedefe ulaştı Galatasaray. Uzun bir milli ara var ve milli aranın bitiminin ardından önce Kasımpaşa, daha sonra da Barcelona maçlarında Victor Osimhen sahada olacak. Bu Galatasaray için çok büyük bir artı. Çünkü Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında
1: çok fark var.
0: Çok büyük bir fark var. Bir de Osimhen bağımlısı bir Galatasaray artık ister istemez ortaya çıktı. Ama ben bunu çok da eleştirmiyorum. Evet, bir B planı üretmeli Okan Buruk. Fakat Osimhen öyle bir isim ki Messi'li Barcelona, Ronaldo'lu Real Madrid gibi bir ağırlığı var Galatasaray takımı içinde. Kapladığı hacim çok büyük. Benim tekimde Osimhen'in dönmüş olması da Galatasaray'ı daha güçlü kılacaktır.
1: İzleyeceğiz yani milli aradan sonra.
0: Evet.
1: Peki. Şimdi abi senin geçen 3-4-3 dijitalde bir programını izledim ve Okan Buruk'la alakalı ilginç bir çıkış yaptın ve dedin ki Okan Buruk giderse buradan tarih yazarak gider dedin. Bunu biraz açar mısın Digifutbol izleyicilerine özel?
0: Evet, geçen hafta başında çektiğimiz yayında söylemiştim. Çünkü Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında gerçekten de Okan Buruk bir kez daha her ne kadar ayağı tökezlediğinde kötü performans sergilediği bir karşılaşma sonrasında bir lince uğradı. Eleştiri değil, linç girişimine uğradı. Ben bunu böyle niteliyorum. Yani Galatasaray'da tarih yazan, galibiyet yüzdesi %80 olan, 4 yıl üstte şampiyon olmuş, rekorlar kırmış bir teknik adamın da hani bir iki maç daha kötü oynama ya da kötü performans sergileme lüksü yok mu? Olabilir. Hayat hepimizin kötü anları olabiliyor.
1: Tabii.
0: Ama ben de yayından sonra şunu söylemiştim. Okan Hoca tarih yazar ve ayrılır ifadesini kullanmıştım ama buna sezon sonu bakarız. Okan Hoca Galatasaray'ı Türk futbol tarihinde bir ilke imza atması için takımının başında ve son derece moralli. Okan Hoca'yla da ben Trabzonspor maçından sonra da görüşme fırsatı buldum, konuşma fırsatı buldum. Mentali çok güçlü. Benim tekimde bu eleştiriler ya da oluşan bu ortam Okan Hoca'yı, Okan Buruk'u daha da hırslandırmış durumda. Ve yine biz şampiyon olacağız diyor Okan Hoca. Yine iyiler kazanacak kısaca. Okan Hoca'yı bu durum ve bu tablo açık bir şekilde hırslandırmış durumda. Kaldı ki şunu söylemek lazım. Bu sezonu ayırıyorum. 4 yıllık periyotta, 4 yıl üstte şampiyonluk periyodunda Okan Hoca tökezlemedi mi? Tökezledi. Ama hiçbir zaman direksiyonun hakimiyetini kaybetmedi Okan Buruk. Bir şekilde Galatasaray'ı toparladı ve gemiyi limana ve şampiyonluğa ulaştırmayı başardı. Okan Hoca yine o direksiyonu toparlayacak ve bana göre Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Ha, bırakır mı bırakmaz mı? Rekor kırıp teşekkürler der mi demez mi? Onu sezon sonu görürüz. Fakat şunu söyleyeyim. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bir açıklaması vardı. Çünkü ben hafta başındaki yayında bunu söylemiştim. Okan Hoca'yla kontrat imzalanmadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Neden? Çünkü Okan Buruk Galatasaray'a imzayı kontrata değil, gönlüne attı. 40 yıl önce Florya'nın kapısından girdi. Futbolcuyken ayağı kırıldı, yılmadı, çalıştı. 7 şampiyonluğu var futbolcu olarak. 2 tane Avrupa Kupası var Galatasaray'la futbolcu olarak. Teknik adam olarak 5 kupası var. Biri Başakşehir'de ve kırdığı rekorlar. Okan Hoca Galatasaray'a kontrata imza atmaz. Ama Sayın Başkan.

0: devam etmek istiyoruz dedi.
1: Hı.
0: İstikrardan yanayım dedi. Ben biraz geç kalındığını düşünüyorum. Bunun yaz transfer döneminde Sayın Başkan'ın imzayı attırması lazımdı. 4 sene üst üste şampiyon olan teknik adama. Fakat dediğim gibi Okan Hoca benim diyen taraftar ne kadar Galatasaraylıysa o kadar Galatasaraylıdır. Belki de bu yüzden zaman zaman hatalara ve yanlışlara düşüyor.
1: Peki, hoca özelinde konuşunca bir de şunu sormak istedim sana. Umut Eskiköy, Arda Turan'ın yardımcılarındandı sanırım, değil mi? Yanlış
0: Evet,
1: hatırlamıyorum
0: evet,
1: abi.
0: evet.
1: Onunla alakalı da seni söyleyeceğim bazı şeyler vardı. Yayın öncesinde konuşmuştuk seninle. Buradan oraya bağlayalım istersen.
0: Tabii ki teşekkür ediyorum hatırlattığın için Muzaffer. Öncelikle Umut Eskiköy'e yeni görev hayırlı olsun. Pendikspor'un teknik direktörü oldu. Ve Arda Turan'ın da Eyüpspor döneminde en yakınındaki
1: Hı.
0: yardımcısıydı aslında. Çok yakın mesai harcadılar. Eyüpspor'da çok başarılı bir süreç geçirdiler. Arda Turan Shakhtar'dan teklif aldıktan sonra aslında hocanın yani Arda Hoca'nın ekibi de görmek istediği en önemli isimlerden bir tanesiydi. Fakat sağlık sorunları sebebiyle Umut Eskiköy Shakhtar'a gidememişti. Burada kaldı. Ve geçen yıl Eyüpspor teknik heyetinde yine yer aldı. Belki de takımın ligde kalmasını sağlayan en önemli isimlerden ve perde arkasındaki karakterlerden bir tanesiydi. Şimdi nereye geleceğim? Çok vizyoner bir hamlede bulunmuş Umut Eskiköy. Taç antrenörü transfer etti Pendikspor. Ve şöyle bilgi vereyim. Thomas Gronemark,
1: Hı.
0: taç antrenörü. Liverpool'da Jürgen Klopp döneminde ve aynı zamanda da geçtiğimiz yıl Mikel Arteta ile Arsenal'de
1: Hı.
0: görev yaptı ve son 5 sezonda 7 kupası var ve toplamda kariyerinde 18 kupa kazanma başarısı göstermiş. Yani taç antrenör deyip geçmeyeceksin. Ben vizyoner hamle sebebiyle Eyüpspor teknik direktörü Umut Eskiköy'ü tebrik ediyorum. Thomas Gronemark cumartesi günü Pendikspor'un Bolu kampına katılacakmış.
1: Hı.
0: Daha sonra da uzaktan analizlerle sezon boyunca da birincilik ekibine destek verecek. Bence bunları kendilerini geliştirme adına, kendi değerlerini ve vizyonlarını arttırma adına 3 büyük kulübün hatta 4 büyük kulübün teknik adamlarının da yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki abi, son olarak Serdal Adalın'ın bazı açıklamaları var. İki başlıkta sana soracağım. İlk açıklamasıyla başlamak istiyorum. Şimdi Serdal Adalı diyor ki, İlhan Fakılı ile ilk anlaşmamız 1,5'tu, sonra kulüp satıldı. Gelen adamlar 3 dedi, 3'ten aşağıya vermeyeceklerini söylediler. Allah'a ödenen bonservisler nedeniyle Galatasaray'a sabır versin diye bir açıklaması oldu. İstersen ilk bu açıklamasından gidelim, neler söyleyeceksin?
0: Valla ben de Sayın Başkan Serdal Adalı'ya gönderdiği futbolculara verdiği rakamlar nedeniyle Allah sabır versin diyorum. Ödeme kolaylığı versin diyorum. Herhalde 3 tane takım yolladı. Yanlış bilmiyorsam Beşiktaş 33 futbolcu gönderdi galiba. Kolay değil bu tazminatları ödemek. Ama Galatasaray yabancı kontenjanı en sağlıklı olan kulüptü. Evet, yaz transfer döneminde belki kendi içinde kaos ya da doğruları açıkçası yapamadı Galatasaray ama hiçbir şekilde de Galatasaray takımını yabancı çöplüğüne çevirmedi sarı kırmızılar. Galatasaray marka oyunculara gitmeye çalışıyor. Evet, transferde %100 başarı diye bir şey yok. Bu bir gerçek ama Galatasaray'ın artıları daha fazla olduğu için Türkiye'de şampiyon oluyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'ya Galatasaray'ın Türkiye'de son 4 yılın şampiyon olduğunu hatırlatıp kendisine sabırlar
1: Peki,
0: diliyorum.
1: bir diğer açıklaması, bence bu ilgi çekici bir açıklama. Diyor ki Serdal Adalı, geçen sezondan beri hakem hataları en çok hangi takımlara yapılmış? Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Rizespor. Şimdi de bakıyorum, bu üç büyük kulübün camiasını ısrarla tahrik edip sokağa dökmeye çalışıyorlarmış. Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sayın Başkan'ın bu açıklaması çok zekice. Neden zekice? Saydığı kulüpler arasında Galatasaray yer almıyor. Neden yer almıyor? Çünkü Galatasaray son 4 yıldır Süper Lig'i sürklase ediyor. 4 yıl üstte şampiyon oluyor. Peki şampiyon olan takımın hakem mağduru olmadığını kim garanti ediyor? Garantörü kim? Galatasaray'ın maçlarında hakem hatası olmadı mı? Muhtemelen şu anki mevcut Merkez Hakem Kurulu'ndan ve hakemlerden soralım. 18 takımın tamamı da mutsuz. Ve 4 büyük kulübün ilk 6 haftada bütün maçlarında hakem hatası oldu. Kamuoyu da aynı fikirde hakeza. Ama Galatasaray'ın ismini saymıyor Sayın Başkan. Muhtemelen Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı içinde olduğunu düşünerek şimdiden bir Galatasaray'ı ötekileştirme mantığı görüyorum. Örnek bu Okan Hoca'nın gördüğü kırmızı kartla alakalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir anlamda kardeş kulüp olarak Galatasaray'a karşı açıklama yapması. Ya Sayın Başkan, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yayıncı kuruluşun hakem yorumcusu gönderildi. İsmail Kartal'ın görüntülerinin sansürlenmesi sebebiyle ya da İsmail Kartal'a potansiyel kırmızı kartın çıkmaması sebebiyle yazı ulusal medyaya girdi. oradan çıkartıldı. Hakem yorumcusu beIN Sports'tan gönderildi. Yayınlara çıkart

0: atılmıyor. Görüntünün saklandığı ifade ediliyor. Tek bir doğru dürüst açıklama yok. Siz bu konuyu konuşacağınızda sizin maçınızda yaşandı. O gün Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş'tı. Beşiktaş'tan ağ yok. Pardon ama Beşiktaş'ın sadece rakibi Galatasaray. Fenerbahçe rakibi değil mi Beşiktaş'ın? Ben onu anlayamadım. Ha bir de şimdi bu kamuoyunda tabii ki hep söylediğim bir şey var. Başarının düşmanı vardır diye. Peki Galatasaray'a niye herkes bu kadar hedef alıyor? Çünkü başarılı olduğu için hedef alıyor. Fatih Hoca'nın dediği gibi. Hakem hataları Galatasaray olmadı mı? Arkadaş yıllarca şeyi konuştular değil mi? Offside'ımsı. Hissiyatımsı penaltı kimin başına geldi abi? Fenerbahçe'nin değil mi? Galatasaray konuştu mu? Hissiyatımsı dedi mi? Ya da coğrafi offside geçen sezon kimin başına geldi? Galatasaray'ın. Galatasaray bunu sakız yaptı mı? Bu da Galatasaray'ın büyüklüğünden geliyor. Ya da eğer Galatasaray bu kadar çok ayrıcalıklı ve imtiyazlı tutuluyorsa Sayın Başkan'a soruyorum. Beşiktaş nasıl bir gol averajda şampiyon oldu Galatasaray'a karşı? Galatasaray alamaz mıydı o şampiyonluğu eğer bu kadar güçlüyse? Ne oldu? Yapı o zaman şey mi? Paus moduna mı geçmişti? O yüzden bunları bırakalım. Hakemler kötüyse sana da bana da ona da hepsine kötü. Bu bir gerçek.
1: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Milli takımımıza da başarı dileyelim. Biz bu sabah çektik yayını.
1: Evet, bu akşam 21.45'te Fransa karşısında milli takımımıza başarılar dileyelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Reklam. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
5: Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Fenerbahçe genel kurul toplantısında, olağan genel kurul toplantısında hem mali konuların ele alındığı bu toplantıda Sayın Aziz Yıldırım sizlerle beraber.
6: Sağ olun, teşekkür ederim. Yalnız gönül ister ki hepiniz önce selamlayıp Sayın Divan Başkanı üyeleri, denetleme kurulu, benim değerli arkadaşlarımı, sizleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ancak gönül isterdi ki 17.500 oya yakın verdiğiniz ve seçtiğiniz bu insanları burayı doldurarak, onların dediklerini 4 ayda yaptıkları icraatları da dinleyerek onlara destek olmalarını beklerdim Fenerbahçelilerin. Ve böyle olmalıdır. Bu salonlar dolmalı ve Fenerbahçe'nin hakları burada konuşulmalıdır, dışarıda değil. Bugün çok uzun şeyler anlatacağım. Belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli bir mali kongresi başlangıcı yapacağız. Herkes her şeyi bilecek. Gizli, gazetede, televizyonda, yok YouTube'cuda bilmem ne de öğrenmeyeceğiz. Burada öğreneceğiz. Anlatacağım her şeyi. Şimdi gelelim, Orhan Bey geldi, dün de bana geldi. Benim niyetim yani öyle bir şey yoktu. Kafamda da yani herhangi bir şey, sizler ne diyorsanız o olsun, o yapılsın, fazla bu işlere girmek istemiyordum. Çünkü ne dedim, bir sene sonra bırakacağım. Buna uğraşmak istemiyorum. Ben doğru yaptığıma inandığım için arkadaşlarımla beraber İbrahim'miş, oymuş, buymuş, mahkememiş, hiçbirinden korkmam. Çünkü ben doğru yapıyorum arkadaşlarımla. Onun için benim bir şüphem, bilmem ya seneye İbrahim olur da bilmem ne olur, böyle bir tereddüdüm yok. Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin. Şampiyon yapacağım. Ne dedi? Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra bu arkadaşlar futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Ne dediler? Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun. Sizler de gelin burada söyleyin. Biz bir aileyiz. Bu aile içindeki kavga da varsa burada yapalım. Şimdi gelelim Orhan Bey'le ve Saadettin Bey'in şeyine, hikayesine. Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Orhan hiç şey yapma, savunmayın. Diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. El-Nesri 8 milyon gelmiş. El-Nesri Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2950 işte 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında taksiti geliyor. Siz taksiti ödemiyorsunuz. Ve UEFA'dan, FIFA'dan bize yazı geliyor. Ne zaman? Haziran'ın 15'inde. Bak anlatıyorum. Hepsi belgeli. 15'inde geliyor. Bize getiriyorlar. Bizim arkadaşlar. Bunu ödememiz lazım. Ödüyoruz. Ben birazdan hepsini anlatacağım. Ne kadar para ödedim. Kulübe ne kadar para girdi. Sponsor olarak. Şahıs olarak sokmuyoruz. Kullanamaz. Onu da anlatacağım. UEFA'nın bütün yazışmalarını burada hepsini okuyacağım. Herkes öğrenecek. Şimdi ondan sonra ödemiyorsunuz. Ceza geliyor. Bir tanesine yeni ayın 15'inde pazartesi günü birinci ödedim ben. Bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü dün geldi imzaladık gönderdik. Problem değil. Ama bak 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyoruz? Gel burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım yani. Ya bak oğlan bak niyetimde yoktu. Niyetimi bozuyorsun. Abdestini değiştireceğiz yani. Ha. Haberin olsun. Tamam yanlış yapıyor. Ondan sonra iki. Sıddık'ı Şerif'i sattınız. Evet sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, tamam mı? Oğuz Çetin'e buradan teşekkür ediyorum. Oyuncuyu bu futbolcu diye gelip almadılar. Onlar buldukları Hasan'ın tanıdığı, değerli kardeşimin tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. Ha, dur anlatacağım da dur ya. Dur anlatacağım. 25'i sattım diyorsunuz ki çok büyük oyuncuydu ondan. Öyle değil. Bak onun %5'i işte payı, kulüplerin yetiştirme payı o gitti. %10 komisyon veriyoruz. Bak açık söyleyerek anlatıyorum. Geri kalan parayı da alırken şeyden dolayı 16 milyon daha euro bonservisine ödenecek parası var. 16 milyon ve 18 de olabilir. Efendim? 18 mi? 18'miş. O gelen parayı da ondan bir hafta 10 gün önceye bağladım. Ocak Şubat'ta şey yapacağım. Tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki bu malların karşısında satarsanız oyuncuyu bonservisi varsa başka yerde harcayamaz. Sorumlu olur diye tüzüğe maddeye koyacağım. O para gelecek onun o 18'i ödeyecek. Biz yemeyeceğiz yani. Şimdi sen diyorsun ki ya şu kadar bıraktık üretimi. Ben seneye bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loca satacağım 27'nin ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak. Diyorsun 100 milyon şeyden bıraktık Ataşehir'den. 90-95 gelecek. Çünkü euro yükseliyor. Düşüyor. Orada da Mart, Nisan'a kadar 1 lira gelecek para yok. Söylesene burada. Ne söylüyorsun? 100 milyon gelecek. 101 milyon çakıyorsun. Bak Nisan, Mayıs'a kadar para gelemez oradan. Ancak bizim Özgür Bey kendi payından bugüne kadar aktardı. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Yaparsa ancak bir şey gelir. Doğru mu? Ben çık söyle. Yani bizden sonraki yönetime kimse ona o 100 milyon kalacak. Kullanmayacağım, kullandırmayacağım. Bak şimdi neler yemişsiniz abi söyleyeyim. Daha söyledi Barış Bey de biraz da ben ilave edeyim katmerli olsun. Tamam. Abi tutmuşsunuz Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700'e satmışsınız. Bunun 13 milyonunu peşin almışsınız. 12 milyonunu kırdırmışsınız. Kırdırmadan dolayı 1 milyon 100 bin euro da

0: faize gitmiş. Yediniz mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Hangi borcu? Bak gelip burada diyorsun ki, yazıyorsun. Ay 2010, bak biraz cesaretli yürekli olun. Cesaret yürek. Sen yazıyorsun 2018'de. 2018'de dinle, dinle, gelsin konuşsun, ne istiyorsa gelsinler ya. 2018'de Aziz Yıldırım 612 milyon borç diye yazıyorsun ya. Ayıp ya. Sen benden mi devraldın abi? Sayın Ali Koç gelsin söylesin, sen niye söylüyorsun? Bak dur bir dakika, daha bitmedi, dur anlatacağım. Dur ya, neyi dedim? Göster dedi, bakmadım bile. Ya bakmadım bile, tamam göster dedim ya. Ya sen bak şimdi, bak dinle. Şey olsa söylerim, hiç benim umurumda değil. Benim şey önemli değil. 612 milyon euro borç dediğinizin karşılığında Bankalar Birliği'ne o bütün borç 612'ydi de artı, bak 3 milyar 200 milyon Bankalar Birliği'yle anlaşma yapıldı. O anlaşmanın içerisinde 1.950 milyon tek Türk lirası Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının borcuydu. Geri kalan 1 milyon 250 bin de Ali Koç'un 50 milyon yapı krediden aldığı ve diğer paralardı. Hepsi Aziz Yıldırım'ın değildi. Onun için diyorum, herkes gelsin burada konuşalım. Burada yüz yüze konuşalım. 3-200'le bankaları bağladılar. Siz sonunda benim kurduğum 2004'te Sportif AŞ, Futbol AŞ, onun sermaye arttırımını yaparak borcu kapattınız ya. Ya bunları gelin söyleyin, korkmayın ya. Biz de diyelim ki helal olsun ya. Doğruları konuşuyorlar. Tebrik edelim bunları. Niye Ali Koç'tan aldığınız borcun ne kadar olduğunu söylemiyorsunuz? Nerede söyledin ya? Bir gün bugün çıkıp söylüyorsun. Niye söylemiyorsunuz ya? Değil ki bu kadar aldık. Tamam, o da kim? Senden sonra biz geldik. Biz söyleyelim. Bizden sonra gelen söylesin. Kimse söylemiyor. Ya bırak şimdi. Bak Szymanski. Yine onu da 10 milyona satmışsınız. 4 milyon 300 peşin almışsınız. 5 700 kırdırmışsınız, yemişsiniz. El-Nesli'de gelen bana 8,5, 2 taksit gelecek ama biri Eylül'de, biri bir dahaki sene. Haziran yok, Eylül. Bak burada, burada çıkartır. Gel bak istiyorsan. Bak Eylül'de abi. Eylül'de, öbürü de burada. Bak Enes'i. Eylül 26'da, öbürü de Ocak 27'de. Ha burada. Bakın gelin anlaşmaları çıkartıp vereyim size. Problem değil. Şimdi onların 6 milyonunu ben ödedim. Para yok. Ya dur, ödedin, ne ödediniz ya? Ne ödediniz ya? Bırak ödediklerini.
1: Lütfen karşılıklı konuşmayalım.
0: Dur bir şey olmaz, oradan konuşsun ya. Oradan. Şimdi Orhan'cığım, güzel kardeşim. Çobani'den 20 milyon aldınız da 10 milyonu bu senenin. Bizim yani yönetimin olduğu dönemde 10 milyon eksi. Bak bunları yazdığınız zaman, bunları yazdığınızda 141 milyon euro parayı almışsınız, yemişsiniz. Burada. Tamam mı? Artı geldiğinizde 24 milyon da bankada Ali Beyler para bırakmışlar. Bak bizde 7 milyon da siz bize bıraktınız. Birazdan söyleyeceğim, anlatacağım. Sizin konu bitsin. Ondan sonra ben genel konuşacağım orada. Bunları söyleyeceğim. Sonra sermaye arttırımından 75-76 milyon işte onu Bankalar Birliği'ne kapattınız. Yani orada yaptığınız bir şey yok yani. İki sene, son iki sene 3.2 milyar olan borcun şeyini faiz geldi. Parayı yatırmadığınız için siz ve önceki yönetim 3.5 milyara yakın veya 3 milyara yakın Fenerbahçe faiz ödedi. 2024'te geldim, kongrede söyledim. Hemen kapanması lazım dedim. Ne onlar ne siz kapattınız. 3 milyar 60 milyon euro, 60 milyon euro en az faiz ödediniz. Ödendi yani, kulüp ödedi. Değil mi? Doğru mu? Nasıl? Evet, ama içinde banka faizsiz koydu. Ay, onu bul ben de o enayi, ben gideyim ben alayım para. Ya boş ver, bırak. Şimdi neyse, gelelim sonuca. İki tane önemli konu var. Bir tanesini size çağırdım, Adem Bey'le sana mı söyledim, birine söyledim.

0: Zaten. Biz yönetime 6 Haziran'da seçildik. 8 Haziran, 10 Haziran'da 10'du galiba mazbata aldık. Ve göreve başladık. Siz Tante'nin menajeri devamı abiyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları abiyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var, bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik, anlatacağım. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre sizin içinizden iki arkadaş o Kante ile ilgili bir sözleşme yapıyor. O sözleşmede şeyi koyarak neydi, Çağlar Söyüncü'yü koyarak onu, eğer sözleşmesini biz feshedersek, satış için yetki vermişsiniz, onu biz feshedersek adamları, adama yani menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ne zaman? Temmuz'un başı. Ben görevdeyim ya. Biz yetkili olan bizleriz, imzalamıyoruz. Siz imzalayın. Şartım bir. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Ödemeyeceğim. Ya bilmiyorum, anlatıyorum. Anlatıyorum, gidin çürü. İki, üniversite. Benim en çok takıldığım, en çok üzerinde durduğum bir konu. Ben 10 sene üniversiteyi kurmak için çalıştım. 10 sene. En sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya ne istiyorsun bu kadar bu üniversiteyi? Ben dedim camia istiyor, ben değil. Ben biliyorum yükü var. Ama camia istiyor. Çünkü niye? Karşı tarafların okulu var, şusu var, busu var. Bizim neye yok meselesi. Onun üzerine 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Veya 2018 başıydı işte. Neyse çağırdılar Ankara'ya. Ve üniversite izni verdi. Üniversiteyi açtık. Yaptık. Sayın Vefa Küçük ve bizim Recep Bey üniversiteyi ele aldılar. Turan Şahin de vardı yanlarında, çalışıyordu. Binayı kiraladık. Orada içinin yapımıyla ilgili işte kiraladığımız insanlara TL karşılığında kiralama yaptık. Ve bu operasyon başladı. Biz ayrıldıktan sonra durdurdular, yapmadılar. Ve bunu medikaneye verdiler. Teşekkür ederiz. Orada bir problem yok. Kiraya verebiliriz. 10 sene kiraya vermişler. Doğru. Yani şartlar öyleydi. Öyle. Ama burada hadise şu. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Medikana'nın. Bunu anlatacağım bugün burada. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra hakkınız bitiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Öyle şey yok. Öyle şey yok. İyilik yapmak ayrı bir şey. Fenerbahçe'nin de değildi, yapar. Buna saygı duyarız. Bunu saygıyla karşı. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle. Ve anonim şirkette de yapmayacağım. Siz Fenerbahçe'nin atlanı savun. Ya 10 sene uzak 400 bin lira, 400 bin euroya imzalamışsınız. Ya bunu savunuyorsunuz ya. Ya gelin buraya deyin ki bu yanlıştır kardeşim. Bunu hep beraber düzeltelim. Biz yapamadık ama biz sizle beraberiz. Hep beraber şunu çözelim, edelim. Ya Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş. O Fenerbahçe malın sahibi değil ya. Malın sahibi değil. Geldiğimizden beri 3 aydır bunu konuşuyoruz ya. He? Sen yaptın. Niye uzattın 10 sene? 10 sene niye uzattın? 400 bin euro almak için 10 sene niye uzattınız kardeşim ya? Bunu soruyorum. Ha söyle gel. Ya söyle. Rahat rahat söyle. De ki ya böyle oldu de. Anlatın gel. Efendim? Hayır gelin anlatın ya. Benden sonra gel yanıma anlat gel. Gel yanıma. Gel anlat ya, bir şey yok, ben karşı yaptım yok. Ya bak şimdi kardeşim. Bak kardeşim. Benim başkanlık diye derdim yok. ben Fenerbahçe iyi olsun diyor. Benim çocuklarım, benim ufak yaz doğumhanede Fenerbahçe marşıyla girdi çıktı. Bak yine ben öyle değilim. Ben Diyarbakır ve Erkan'ın kasasında doğdum. Bizde öyle bir şey yoktu. Şimdi buradaki amaç Fenerbahçe'ye yapılan yanlışlıkları düzeltmek. Tamam. Arkamda değil, yanımda dur. Arka yok. Yana. Yanıma gel. Yanıma gel. Öyle yeme. Geliyor ama. İyi geliyor. Ya uzattık konu başka da. Başkan. Konu başka uzattık ama kusura bakma yani. Kapatayım.
1: Toparlarsanız iyi olur.
0: Toparlıyorum. Tamam. Ya anlat şu üniversiteyi ya. Ya üniversiteyi anlat.
2: Üniversiteyi bir sürü anlatacak konu var. Ben sizi burada hürmetle dinliyorum. Anlattıklarınızı da siz söyledikten sonra ben Saadettin Saran yönetim adına cevap vereyim. Tamam. Yok bölmek için gelmedim.
0: Ben geliyorum diyorum. Efendim herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sonra çok uzun bütün konularla. Dün akşam televizyonda da arkadaşlar anlattılar. Onlar da yine anlatacaklar. Ben de takviye olarak düşüncelerimi söyleyeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda 77 milyon euro kasada para var. Haberiniz olsun.
1: Teşekkür ederiz başkanım. Değerli hazırım. Raporlar hakkında görüşmeler başlıyor. İlker Bey bu madde için zaten söz almıştı. İkinci sıradaydı konuşma sırası. Birinci sırada dinliyoruz kendisini. Sonrasında Teoman Taşdelen, Erkan Kaya, Hüseyin Akıncı, Burak Demirdağ, Ufuk Aydın, Oğuz Kağan Akyalçın, Nurkan Kocatekin konuşacaklar sırayla. Buyurun.
2: Sayın Divan Başkanım, sayın üyeler, sayın başkanım, sayın kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, Fenerbahçe'mizin kıymetli Haziran'ı, kongreleri ve televizyonları karşısında bizleri izleyen milyonlarca Fenerbahçeli'ye kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanımız her zamanki gibi başkan olması ve kulübe vermiş olduğu emeklerle sonuna kadar hak ettiği saygıyla birlikte tabii ki burada gelip 9 aylık görev almış olan bir yönetime bizden önceki yönetimleri ve kendisinin 2018 yılından yani 20 yıl baktığınız zaman Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euro olarak teslim almış olduğu borcun kendi döneminde 612 milyon euro borçlarla bırakıldığını, yani ben bilmiyorum, ben 51 yaşındayım, 30 senedir de son dönemde Fenerbahçe'nin aktif içindeyiz. Hangi rakamlarla hangi oyuncular alındı, neler yapıldı, hangi araziler alındı, bunların hepsine hakimiz. Sanki bunların hiçbirinde bu 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi bizim dönemimizde de bizden önceki yönetiminde hiç sorumluluğu yokmuş gibi ne güzel bir tane bulunmuş Saadettin Saran ve bir yönetimi. Ya vurun havalı ya, 9 ay içinde bütün sorumluluk bunlarda, ya yıkalım bunların üstüne, bıraksın gitsinler ya, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yönetiliyor. Ben herhangi bir şekilde bu zamana kadar ne bir televizyona çıktım, ne bir sosyal medyadan Sayın Başkanı ve yönetimini eleştirdim. Sayın Başkan'ın da kongredeki adaylığında da destekledim. Yapmış olduğum konuşmada Fenerbahçe yöneteceklerin ayakları yere basan bir yönetimin gelmesi olduğunu üzerine basa basa da söyledim. Hayallerle Fenerbahçe'nin yönetilmeyeceğini anlattım. 9 yıl bizden önceki görevde baktığınız zaman toplam 20 yılda 612 milyon euro borç, ciddi bir noktada bugün farkında mısın? Aynı yerinde sayıyor. Bunun kaynağının, bunun sorumluluğunun sebebi Saadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerim arkadaşlar. Ya buradan alkışlıyorsunuz. Neye evet ya? Buradan geleceksin, açıklayacaksın. Bana diyeceksiniz ki yediniz, senin şu arkadaşın yedi, bunu yedi. Bunu da yediğini yakaladım, işte mahkemeler orada. Bunu da demenizi bekliyoruz ya. Ya böyle algıyla Çansal Büyükağa konuşturalım. Sosyal medyadan onu konuşturalım. Geliyoruz gümbür gümbür. Ya neyi bulduk, neyi yaptık, neyi yakalandık? Ya çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından, zamandan, işimizden, gücümüzden Fenerbahçe'ye zaman ayırdık. Gelip pozisyon aldık, görev aldık. 9000 imza topladığınız dönemde Ali Koç'a karşı, Sayın Ali Koç'a karşı geldik, aday olduk. Kongre kazanmış bir yönetime saygı duyulması lazım ya. Siz iki kere yenildiniz Sayın Ali Koç'a ya. Ya lütfen ya. Ya bu kadar böyle Sayın Başkanım, bakın

0: 30 senedir sizi tanıyorum. Size saygım çok fazla. Siz beni biliyorsunuz. Hayır Sayın Başkanım, bakın ben inanılmaz hürmet ediyorum size. Ama neyi çaldık, neyi yedik? Ben şu anda bakıyorum duruma. Bizim kongre üyeleri hakikaten ya bazı gerçekleri karıştırıyorsunuz. Hiç adını bilmediğimiz oyuncuların taksitlerini bizim geldiğimiz dönemde önümüze 2 yıllık programda konuldu. 2 yıllık programımızda 79 milyon euro geçmiş dönemdeki oluşturulan 27 yıllık yönetimde üzerimize bırakılmış bir faiz yüküydü sadece. Bakın 2 yılda Saadettin Saran ve yöneticilerinin göreve geldiğinde ödemesi gereken para miktarının faizi. Bakın ana para demiyorum. 79 milyon euro. Bu parayı, gelirleri elde ettiğimizde ilk olarak Sayın Başkan ve yönetimimizde oturup toplantımızda konuştuğumuzda derhal bu kanayan yarayı, bu faiz yükünden kurtulmamız lazım. Bunu kapatmamız lazım. Bir an evvel bunu yapmak adına aksiyon aldık. 4 milyar TL'nin 3 milyarını harcayıp 1 milyarını aktivist bütün organizasyonda harcayabilirdik. Yönetim olarak bunu da yapabilirdik. Bankalar birini kapatmaya edebilirdik. Ama dağ gibi gelen, 25 yıldır dağ gibi gelen bir faiz yüküyle kulüp karşı karşıya. Bunun sorumlusu Saadettin Saran ve yönetimi arkadaşlar ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Ya ben vereceğim, sorun istedim cevabı ya. Böyle bir şey var mı ya? Geçmiş unutamazsınız. Bu kulüp 27 yıldır gelen döngüyle şu anda kar topu gibi büyüyor borç. Kar topu gibi büyüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bunları yok sayalım. Böyle bir şey görmeyelim. Olur mu?
1: İlker Bey, bir saniye İlker Bey. Arkadaşlar, Hatip'i dinleyin, kesmeyin. Konuşmak isteyen kürsüye gelip konuşabilir.
0: Bakın. Ya bir saniye arkadaşlar, gelip kürsüde konuşun. Sayın Başkanımızın söylediği gibi gelip buradan anlatın herkes. Oradan klavye atıyorlar, tutuyorlar. Bir tanesi yok burada.
1: İlker Bey sakin. Sakin bir tonla rica ediyorum.
0: Şimdi 2000...
1: Arkadaşlar.
0: Sayın Başkanım. 2021 yılında
1: genel kurul yapıyoruz, oturun yerinize.
0: Ya, hakikaten sohbete gelmedik ki ya.
1: Arkadaşlar oturun yerinize.
0: Sayın Başkanım
1: oturun yerinize.
0: Bakın 2021 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gelirlerinin, çok özür dilerim. Tamam başkanım. Olur.
1: Arkadaşlar.
0: Başkanım yok yok. Başkanım yok.
1: Tamam arkadaşlar, yok, lütfen rica ediyorum.
0: Şimdi sayın, bakın. Sayın Başkanımız diyor ki Fenerbahçe'nin gelirlerini tehlik ettiniz. Gelirlerini kırdırdınız. Doğru, geliyorum anlatıyorum. Bu Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe'nin gelirlerini Çobani'den, sponsorluktan alanları erken tahsilat yaptınız, harcadınız, yediniz diyorsunuz. Şimdi ben Fenerbahçe tarihine bakıyorum. 2021 yılında baktığınız zaman, 2023 yılında Sayın Başkanımız göreve geldiğinde tribün gelirleri 2021 yılına kadar, bakın 2018 yılında, herkes bir bilgilerini güncellesin. Loca gelirlerini, Türkiye Futbol Federasyonu gelirlerini, Spor Toto gelirlerini.
1: Müsaade edin.
0: Buyurun başkanım.
1: Bakın ben başlangıç konuşmasında size tüzüğümüzü ve yasaları hatırlattım. Hı hı. Gündemle sınırlı konuşmamız lazım. Gündemde ne yazıyorsa, gündem konusu neyse lütfen onu
0: konuşalım. Tamam başkanım, tamam peki. Şimdi bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ilk kez yapılmış bir durum değil. Geçmiş yönetimlerde defalarca yapılmış. Fenerbahçe'nin faiz yükünden o günkü yönetim şartlarında alınmış karar olabilir. Sayın Aziz Bey ve yönetimi ciddi bir matematik yapmıştır. Bunu kullanmıştır. Aynı şekilde biz de bunun hesabını yaptık. Ben bunları mı harcasaydım? 4 milyarlık borcu kapatıp 3'ünü kapatıp 1 milyarı yılda 500 milyon faiz yiyerek yoluma mı devam etseydim? Hayır, bunların hiçbirine girmedik. Biz bir an evvel faiz yükünden Fenerbahçe'nin kurtulması adına ciddi pozisyon aldık, 4 milyar lira. Bu son 27 yılda bakın oluşmuş olan borç yükü biz kendi cebimizden kapatmadık. Fenerbahçe'nin kendi imkanlarıyla, gelirleriyle 4 milyar TL bankalar birliğinde oluşmuş olan borç kapatıldı arkadaşlar. Bakın 4 milyar TL kapatıldı. Bugün ortada hala Sayın Başkanımızın söyledi belki 750 milyon euro borç var. Sayın Başkan Yardımcımız anlatıyor. 690 milyon euro diyor. Siz diyor bu dönemde diyor inanılmaz bir para harcadınız. Ya böyle bir para hareketi yok ki ya. Ya algı, tamamen algı. Bakın 690 milyon euro 8 ayda para hareketi yaptığınızı söylüyorsunuz. Böyle bir para çıkışı yok.

0: Sayın... Tamam başkanım. Yok başkanım. Hemen
1: lütfen karşılıklı konuşmayı bırakın.
0: Kürsüden bunun yanı sıra şimdi önemli kararların alacağı bir kongremizdeyiz. Kante ile ilgili Sayın Başkan bize yetki vermişti. Sayın Ertan Torunoğulları sana yetki verdim, sat bu Kante'yi demişti. Ertan Torunoğulları Kante'yi satmak için, kulübün menfaatlerini yerine getirmek için gerekeni yaptı. Oğuz Çetin bir kere telefonlarına çıkmadı. Başkanım bakın, bugün siz Kante'yi satamazsınız ki. Bunun Oğuz Çetin'in telefonları ortada. Bunun yanı sıra bugün bakın, biz 8 aylık bir görevde pozisyon aldık. Devre arasında 4 adet futbolcu transferimiz var. 4 adet futbolcu transferinde son harcanılan paralar ortada. Bu harcanılan paralarla ilgili Sayın Başkanım.
1: Son bir dakika.
0: Toparlıyorum. Başkanım muhakkak buna devam etmem gerekecek ama burada çünkü ciddi bir ben algı diyorum Sayın Başkanım, onun için demiyorum ama bir haftadır 15 gündür altlığı yapıldı. 6. kol faaliyetleri mükemmel ilerletildi. Bugün buraya gelindi, ben algı yapmıyorum ama 2 aydan beri şu anda burun havalı yapıyorsunuz. Bakın, Şansal Büyük Ağa'yı konuşturuyorsunuz, öbürünü konuşturuyorsunuz. Bana müzahale etmeyin. Ben şunu tamamlayayım. Çok özür diliyorum bakın. Bugün ben ve yönetim kurulu üyem, bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız görev aldığımız Sayın Aziz Başkan ve yönetiminin her zaman yanında olacağız. Bizim istediğimiz Fenerbahçe'nin bu sene sadece şampiyon olması. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şantiyalığına dönüşmesini bu sezonluk istemiyorum. Sayın Başkan, Fenerbahçe'mizi bu sene hep birlikte sırtımızda taşıyalım, şampiyon yapsın. Kongresinde karşısında kim aday olursa olsun en önde ben sırtımda taşıyacağım Aziz Bey. Yokum değil başkanım, o zaman bu kadar projeyi 5 aylığına niye o zaman başkanım kazmaya vuruyorsunuz? Kim tamamlayacak burayı? Fenerbahçe'ye büyük, inanılmaz zarar verir bunlar. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkanım? Kazmayı vurduğunuzda siz tamamlayacaksınız o inşaatları. Gördünüz o yapılanları. Biz göreve geldik, borcu mu ödeyelim? Transferini yapmadığımız kadroyla lige mi başlayalım? Bütçesini organize etmediğimiz parayla kulübü mü yönetelim? 2 yıllığına göreve geldik. Bütün nakit akış planımızı 2 yıllığına yaptık. Malum olayları hepiniz biliyorsunuz. Maalesef görevimizi süresinde tamamlayamadık. Ama burada bütün organizasyonda devre arası gibi bir zor süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü 4 tane transfer yaptı. Bu 4 tane transferin de hakkıyla yapıldı. Hepsi de oynuyor. Bir tane çöpe gitmiş transfer parası yok. Kante'nin 3 milyon, 2 milyon menajer parası. Bugün futbolda herkes yapıyor bunları. Bunun Taliska ile ilgili bakın, parasız Taliska satıldı. Bugün bakıyorsunuz diğer taraftan Vedat Muriç kaç paraya oynuyordu, kaç paraya transfer yapıldı.
1: Evet İlker Bey, toparlayın.
0: Ben bakın hepsini tamamlayacağım. Karşılıklı konuşmaya gerek yok. Biz buraya bakın kavga yapmaya, gürültü yapmaya gelmedik. Biz burada konularla ilgili cevap hakkımızı kullanmaya geldik. Burası bizim evimiz. Bütün konuşmaları burada yapacağız.
1: Kongre, çok teşekkür ederim. Toparladım.
0: Kongre 2 gün kala sosyal medyadan algı yapıyorlar. Sayın Başkanımızı tenzih ediyorum. Bir tanesi yok burada. Ya bir tanesi yok ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben mi yönettim 27 yılı ya? Lütfen rica ediyorum ya. Yapacağınız bütün doğru organizasyonlarda bu yönetimin sonuna kadar yanındayız. Ama ne olur Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 2 yıllığına yönetime gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Reklam.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Arkadaşlar bakın, tüzüğümüzün 25. maddesinde ilk 3 konuşmacı için süre sınırlaması olmuyor. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Barış Bey ve Sayın İlker Bey, bu 3 kişi konuştular bugünden maddesi üzerine. Artık sıra sınırlaması ile ilgili bir önerge var, onu okuyacağım.
7: Biraz bekleyin.
6: Önerge okuyun.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na bugün gerçekleştirilmekte olan genel kurul toplantımızda gündemin 6. maddesi kapsamında 3 üyenin konuşmasının ardından yapılacak konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüzüğümüzün 25. maddesine 8. fıkrası uyarınca genel kurul üyelerinin oylarına sunulmasını arz ve teklif ederiz. Teklifi sunan üyeler: Güven Şansal Çağlar, Mustafa Pınar, Batuhan Özdemir, Mustafa Çağlar ve diğer imza sahipleri.
6: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Bundan sonra konuşmacıların 5 dakikayla sınırlı konuşma yapması. Kabul edenler, teşekkür ediyorum, ellerinizi indirin. Kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bundan sonra konuşmacılar 5'er dakika konuşacak. Buyurun Barış Bey.
7: Sevgili İlker, telefonu kapat da bir cevap dinle. Algı operasyonu falan çok ağır ithamlarda bulunuyorsun, güzel değil. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Kürsüdeki... Kardeşim bir dakika.
6: Sayın Başkan, sakin ol. Sayın Başkan, boşuna Sayın Başkan, Sayın Başkan, yapıyorum. Sayın Başkan, İlker Bey, İlker Bey.
7: Bak haddini bil.
6: Genel kurul, Barış Bey. Lütfen,
7: haddini bil, dikkatli
6: lütfen
7: ol.
6: Genel kurula hitap edin Barış Bey.
7: Haddini bil, dikkatli ol. Çok ters tepki alır.
6: Genel kurula konuşun.
7: Sayın Başkan, şimdi daha önceki konuşmacı burada algı operasyonu gibi cümleler kullandı. Bunları şiddetle kınıyoruz. Bunları çok saygısızca buluyoruz. Ve burada olmayan insanlar için algı operasyonu yapıyorlar. Hiçbiri burada yok dedi. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin dedi. Sezar kim? Nerede? Senin Sezar'ın nerede? Nerede? Başkan nerede? Başkan vekil nerede bir önceki yönetim kurulunun? Neredeler? Yüksek sesle konuşarak, kürsüye müdahale ederek gereken cevabı alırsın. Lütfen saygılı olalım birbirimize. Biz sizi dostumuz, kardeşimiz diyoruz. Siz başka şekilde hitap ediyorsunuz. Fenerbahçe'nin para problemi yok. Fenerbahçe'nin kaynak problemi yok. Harcama problemi var dediniz. 630 milyon euroya yakın para harcadınız. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasını yaptınız. Ve bu rapor bağımsız denetçi raporunda, sizin seçtiğiniz bağımsız denetçim raporunda yer alıyor. Biz seçmedik bu bağımsız denetçi raporunu. Sayın Aziz Yıldırım'ın kurduğu, Sayın Aziz Yıldırım'ın halka açtığı şirketin bedelli sermaye artışıyla borç kapadınız. Sizin borcunuzu kapadık gibi bir üslup kullanıyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım'ın kurduğu şirketin, Sayın Aziz Yıldırım'ın halka açtığı şirketin bedelli sermaye artışını yaptınız. Sanki cebinizden bir kaynak verdiniz de borç kapadınız. Sanki yeni bir kaynak yarattınız da borç kapadınız.
6: Barış Bey, toparlayın konuşmayı. Hadi Barış Bey, buyurun.
7: Sayın Başkan buradan bir çağrı yaptı. Dedi ki Temmuz ayında görevde olmadığınız sürede bir imza atmış görünüyorsunuz. Öncelikle dedi birinci şartım bunun bedelini siz ödeyeceksiniz herhalde dedi. Maddi olarak bunu üstleniyor musunuz? Bu konuda cevap vermenizi bekledik, vermediniz. Lütfen bunun cevabını verin. Yani Temmuz ayında görevde olmadığınız bir dönemde sizin imzalarınız var. Biz görevdeyiz, imza yetkisi bizde. Siz hangi temsiliyet yetkisiyle gidip imza attınız Temmuz ayına istinaden bir belgeye? Bunun bedelini ödeyecek misiniz? Maddi yükümlülük olarak söylüyorum. Dolayısıyla bunu lütfen genel kurula açıklayın. Ve mümkün olduğunca sizden önceki yönetime eleştiride bulunurken dönüp bize ithamda bulunmayın. Sizden önceki yönetime eleştiri yapacaksanız delikanlı gibi çıkın, sizden önceki yönetime eleştirin. Teşekkürler.
8: Evet, Fenerbahçe'nin genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısı devam ediyor. Şimdi tabii ki üyelerin huzuruna sunulacak, belli oylamalar olacak ki Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasıyla başlayacağız. Sonrasında Sayın Tanju Kaya'nın Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tanju Kaya'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Finansalları göreceğiz, çeşitli

0: Oylamaları göreceğiz. Çeşitli oylamaları dinleyeceğiz. O halde kulağımızı tekrardan genel kurula doğru yöneltelim.
1: Sabah buraya geldiğimiz zaman da düşüncemiz demin burada ifade ettiğim gibi değildi. Çünkü geçen toplantıda da kongrede de muhakkak herkesin ibadet edilmesi gerektiğini

0: Ben İbrahim'ciğim. Sizden de rica ediyorum. Yalnız, yalnız Kante'den dolayı 3 milyon ödeme var. Onu isteyen istediğini yapsın hanımefendi. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Sizden de rica ediyorum. Kante ile ilgili olan ödemeyi üstlerine alacaklar. Nasıl çözerlerse çözsünler. İki, Kenan Evren Lisesi ile ilgili de bizimle beraber çalışacaklar. Gelecekler çünkü kendileri haberi yok. Haberleri yok söylüyorum bak. 10 sene uzatmışlar 400 bin euro karşılığında, haberleri yok ya. Kulüp üniversite elden gitmiş zaten. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Üniversitesi'nin sahibi değil. Bilin. Anlatacağız birazdan. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi hayırlı olsun diyorum.
1: Değerli hazırım, gündemimizin 7. maddesine geçiyoruz. 1-3-2026, 31-5-2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesini genel kurulun onayına sunuyorum. İbrayı kabul edenler. İndirelim elimizi. Kabul etmeyenler. O çokluğuyla kabul edilmiştir, hayırlı olsun. Gündemimizin 8. maddesine geçiyorum. 1-3-2026, 31-5-2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili denetim kurulunun ibra edilmesini genel kurulun onayına sunuyorum. İbra edenler. Teşekkür ediyorum. İbra etmeyenler. O çokluğuyla kabul edilmiştir, hayırlı olsun. Sayın Saadettin Saran ve Sayın Saadettin Saran Başkanımız ve Yönetim Kurulu ibra edildi. Denetim Kurulumuz ibra edildi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 9. maddeye geçiyoruz. Şimdi yeni yönetimimiz bu maddede 1-6-2026, 31-5-2027 dönemine ilişkin bütçe tasarısını genel kurula sunacak ve daha sonra onay isteyecek. Tanju Bey, siz mi sunacaksınız? Buyurun.

Divan Kurulu Başkanım, Başkanım, değerli Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri, değerli Genel Kurulu üyelerim. Bugün ana gündem maddemiz olan bütçeyi sunmak üzere karşınızdayım. Şu ana kadar bütçeyle ilgili epey bir şey de konuşuldu ama birazcık size bunu slaytlarla ve tekrara düşmeden anlatmaya çalışacağım. İnşallah çok sıkmadan, vaktinizi almadan bütçemizi sonuçlandırmış olacağız. Sunumu alabilirsek arkadaşlar. İlk slayta. Evet. Biraz önce bu rakamlar konuşuldu ama ben tekrarını sizlere hatırlatmak istiyorum. 2025-26 sezonu finansman giderleri de dahil 642 milyon euro giderle kapatılmıştır. Bu Fenerbahçe tarihindeki en yüksek giderdir. Keza aynı dönem 463 milyon ki o tarafta da yine gelirler var, finansman gelirleri var, onlar da eklendiğinde 463 milyon euro gelirle kapatılmış ve yıl 179 milyon euro gelir gider fazlasıyla, daha doğrusu açıkta kapatılmıştır. Bir sonraki slide'a geçelim. Peki bilançoda durum nasıl, bir ona bakarsak. Geçen sene 91 Şubat'ta başlayıp yine ertesi yılın Şubat'ında biten 3 sermaye artışı, ki burada hissedarlarımız, taraftarlarımız birazcık da üst üste gelen bu artışta mağdur olmuşlardır. 91.4 milyon euroluk sermaye artışı yapılıp içeriye yeni kaynak konulmasına rağmen borç 439 milyon euroya ancak indirilebilmiştir. Orhan Bey biraz önce 2018 yılıyla başladığı için ben de çok kısa bir şeye değinmek istiyorum burada. 2018'de yani Aziz Bey'in başkanlığı bıraktığı dönemden sonra, yanlış hatırlamıyorsam, 35 milyon euro Fenerol kampanyasından, yani taraftarımızdan bir gelir elde edildi. Keza 91,5 milyon euro yine hissedarımız olan ağırlıklı

taraftarlarımızdan bir gelir elde edildi ve Ali Bey'in koyduğu 84 milyon yani 210 bunların toplamı 211 milyon yapıyor. Bunu eklediğimizde bugün 439 milyon euro olan borç 650 milyon eurodur. Yani o günden bugüne taraftarımız ve Ali Bey'in katkısı olmasa bilançoda bırakın en ufak bir iyileşmeyi borçluluk daha da kötüye gitmiştir. 2018'e nereden geldiğimizi zaten benim anlatmama gerek yok. 2011 yılında bu kulübün futbol AŞ'nin piyasa değeri 1.8 milyar dolardı. Sadece %10 hissesini satsa bütün borç kapanıyordu. Ama sonra yaşananları, nasıl Fenerbahçe'nin önünü kesildiğini hepiniz biliyorsunuz. O yüzden o 2018 bilançosunu koymasaydınız çok iyi olacaktı Orhan Bey. Gerçekten kırıldım. Bu arada 439 milyon borç konuştuğumuz için ama gelirlerimizi bilançonun aktifinde yer alan kasa ve bankadaki paralarımız ve alacaklarımız düştükten sonra Fenerbahçe'nin stoklarının düştükten sonra bu borç 368 milyona düşmüş ki bir önceki yıla göre 305'ten 368'e yükseliyor. Yani borçta ne yazık ki küçülme olmuyor, her geçen gün artıyor. Evet, 179 milyon euro açık verilip bir de 400 milyona yakın borç yönetilirse ve de farklı bir kaynak konulamıyorsa içeriye, işte biraz önce Barış Bey detaylarını okudu, başkanımız bahsetti. Çobani'nin 2 yıllık isim hakkı, stat isim hakkı, yine Çobani'nin reklam sponsorluğunun, forma reklam sponsorluğunun 1 yılı, Adidas'ın 1 yılı, yani bizim bu döneme ait 1 yılı, loja ve kombine satışlarının bu yıl olması gereken 2006-2027 bedeli, Pasolik anlaşmasının 5 yıllık bedeli, bizden sonraki yönetimleri de etkileyecek, QNB anlaşmasının 5 yıllık bedeli, Nesinekom'un 2026-2027 bedeli, Yusuf Akçiçek ve Şimanski'nin, burada rakam söylememde sakınca yok çünkü bunlar bizim bonservis alacaklarımız, kayıtlarımızda görünüyor, 14 milyon euroluk bedeli, Ataşehir projesi ve Kayış Dağı projesinin öne çekilen avanslarıyla tam 141 milyon euro önden tahsil edilmiştir. Dediğim gibi sermaye girişi haricinde başka bir kaynağınız olmazsa mecburen bu paralar kullanılmış. Ama biz ne yazık ki 2026-2027 sezonu bütçesini oluştururken bu kaynaklardan yoksun olarak başlıyoruz. Peki bununla bitiyor mu? Bir de nasıl bir tabloydu onu birlikte görelim. Görevi devraldığımız 9 Haziran itibariyle tamına 43 milyon euro Mayıs ayı itibariyle vadesi geçmiş borcumuz vardı. Hemen biraz şeyde göreceksiniz. Bunların tamamına yakında futbolcu, menajer ve bonservis bedelleriydi. Haziran sonuna kadar UEFA'dan lisanslarımızı alabilmek için, Türkiye Ligi'nde futbolcularımızın oynayabilmesi için ödememiz gereken tutarsa 52 milyon euroydu. Beni bu mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak en çok şaşırtan ve birazcık da ürküten ise yıllık nakit akışı açığının 180 milyon euroda sonuçlanıyor olmasıydı. Yani 180 milyon euro ilave kaynak koyamazsanız faaliyetlerinizi idame etme şansınız yok gibi. Bu arada ne oldu? Türkiye Futbol Federasyonu hoş geldiniz hediyesi olarak bize transfer bütçeli harcama limitlerimizi bildirdi. 6 milyar 300 milyon civarında bir rakam tebliğ edildi. 120 milyon euroya yakındı daha doğrusu. Fakat bu 120 milyon euroluk rakam bizim mevcut kadromuzun maliyeti bu 120 milyon euronun 32 milyon üzerindeydi. Yani bizim transfer yapabilmek için önce futbolcularımızdan ciddi bir azaltıma gidip 32 milyon euroluk satış yapıp sonra bir miktarda o limitler yine satış veya maliyet düşürerek limit boşluğu açıp transfer yapmamız gerekiyordu. UEFA hemen akabinde 7 milyon euroluk bir ceza gönderdi. Bu da takım gelir gider rasyosunu aşmadan kaynaklıydı. Burada da UEFA çok net olarak şunu söylüyor. Diyor ki futbol AŞ'nizin gelirlerinin toplamı giderlerinizle kıyaslandığında giderleriniz bu gelirlerin %70'ini geçemez. Bizde ise bu oran %84'tü. Görüşmelerle aslında çok daha yukarıda olması gereken ceza ilk kez aşım olması nedeniyle bu rakamlara çekilmiştir ama demokrasinin kılıcı gibi başımızda duruyor. Bu şeylere inemezsek o cezanın katlanarak gelme olasılığı da çok yüksek.
Peki ne oldu da bu transferler yapıldı?

ve bu borçlar bir anda ödenebildi. Ben tekrar burada dönüp başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerime ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Ama sağdaki yeşille gösterilen tabloya bakarsanız yönetim kurulu kasa kolaylığı anlamında bir miktar bu nakit şeyini çözmek için, açığını çözmek için katkı sağlamıştır ki orada rakamı görüyorsunuz 38 milyon euro. Yine yönetim kurulumuzun reklam ve sponsorluk desteği, bu kısa süreye sığanlardan bahsediyorum. Daha gelecek bir sürü sponsorluk destekleri olacak. Yine yönetim kurulunun teberrulu, yüksek şerefiye ödeyerek locaları alması ve bazı loca sahiplerimizin de yine ekstra localı bedelleri ödeyerek sağladıkları 11 milyon euroluk ek gelirle Haziran sonuna kadar ödememiz gereken 52 milyon euroluk sorun çözüldü ve Fenerbahçe'miz ilk kez hiç sıkıntı çekmeden yanlış olur ama ilk kez bütün edimlerini yerine getirmiş oldu Haziran sonuyla. Sonra bu transfer limitleri için hemen büyük bir sponsorluk projesi ki biraz sonra arkadaşlarım anlatacak, onlardan çok fazla rol çalmak istemiyorum ama burada COV1907'yi görüyorsunuz. Onun bedeli çok daha yüksek ama bizim o dönemde bilançomuza ya daha doğrusu harcama limitlerimize efekti 57 milyon euroydu. O ve bir altında gördüğünüz yine stadımızda yapılan LED ekranları hatırlıyorsunuz hocaların üzerinde. Oradan gelecek gelirlerde de 15 milyon euro civarında bir reklam geliri sağladık. Ve böylece hem transferler yapıldı, hem borçlarımız ödendi ve bu mali tabloyu oluşturan, o sorunlu mali tabloyu oluşturan dönemden bir nebze kurtulmuş olduk. Bir sonraya geçebiliriz. Devam. Evet. 2025-26 sezonunun kapanışı 457 milyon euro gelir. 611 milyon euro giderdi. Biraz önce söylediğim 154'e alttaki finansmanda eklerseniz 179 milyon euroluk bir giderle kapanmıştı. Bu sene biraz sonra arkadaşlarımız sunacağı yaklaşık 200 milyon euro ama zamanla daha da milyarlara giden bir değer getirecek olan projeler eklenmemiş haliyle, biraz önce bir arkadaşımız çünkü konuşmasında söylemişti, denk bütçeden bahsetmişti. Evet, denk bütçemiz olacak ama onayları alınmadığı için buradaki rakamlara eklenmedi. 451 milyon euro gelir, 497 milyon euro gider bütçelenmiştir ki bu 497 milyon euro gider bir önceki seneyle kıyaslayınca 611'den buralara geliyor. %20'nin 25'e yakın bir küçülme demektir. İnanın her detaya tüm ayrıntılarıyla bakıldı ve tek tek hesaplanarak giderlerin buralara indirilmesi sağlandı. Bir sonraya geçelim. Evet, peki gelir giderlerimizdeki ana birkaç rakamın üzerinden gideceğim. Sizin çok da vaktinizi almayacağım ama kısaca. Bakın, bir geriye arkadaşlar. Reklam sponsorluk gelirlerimiz bir önceki yıla göre 135 milyon euroya, 126 milyon eurodan 135 milyon euroya yükseliyor. Bu %9 civarında, 10 civarında bir artış ama halen görüştüğümüz sponsorlarımız var. Eminim ki bu rakamın realizesi 145 milyon eurolarda olacak. Keza lisanslı ürün satışımız ve stat hasılatı. Ben burada bir detaya ufacık girmek istiyorum. Lisanslı ürün ve stat hasılatı bizim taraftarımızın Fenerbahçe'mize verdiği gücün en büyük göstergesidir. Ekonomik gücün en büyük göstergesidir. Statta, sahada, caddede, mahkemede bizi yalnız bırakmayan taraftarımız ürün satışında ve bilet satışında da hiçbir zaman yanımızdan eksik olmadı ve ekonomik gücünün ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bazı internet sitelerinde ve araştırma sitelerinde ürün satışlarıyla ilgili rakamlar açıklanıyor. Burada işte rakibimizin bir tanesinin ürün satışında bizi, lisans ürün satışında bizi geçtiği söyleniyor. Arkadaşlar, bizim satışlarımızın tamamı mağaza satışı, tekil satış, organik satış ve bunların tamamı da adet olarak rakiplerimizin çok üzerindedir. Oralarda yapılan sponsorlu, içeriye gelir koymak için yapılan sponsorlu satışlar bizim rakamlarımızda yok. Bizim satışımız taraftarımızın biraz önce de bir kongreye bizim giydiği gömlek gibi övünerek giydiği ürünlerden oluşuyor.
Statoil tarafında da benzer bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yine rakibimizin bir tanesiyle stat kapasitemizde de fark olmasına rağmen 5000'e yakın bir fark var. Onların 42 bin, bizim 35 bin.

kombine sattığımız söyleniyor. Özür dilerim, bilet sattığımız söyleniyor. Hanımefendiler, beyefendiler, biz spor kulübü, futbol kulübü değil. Bizim aynı gün voleybolda Şampiyonlar Ligi maçı, aynı akşam Euroleague maçı ve aynı saate denk gelen Avrupa Kupası maçımız oluyor ve aynı gün biz bu 3 salonu da stadyumda dolduruyoruz. Bizim 13 bin Ülker Arena, şu anda içinde bulunduğumuz Ülker Arena'nın kombine satışları, bilet satışları ve yine voleybolumuzdaki 4000'lik rakamı eklersek, bırakın 7000 geride olmayı, rakibimizin %20 üzerinde bir gelir ve özür dilerim bilet satışına ulaştığımız çok net olarak görülüyor. Burada taraftarımıza minnettarız. Onlar her zaman Fenerbahçe'nin arkasında tüm gücüyle olmuştur. Teşekkürlerimi sunuyorum. Stat hasılatı bahsettikten sonra çok kısa da katılım rakamında dikkatinizi çekecek bir artış var. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne girmemizden kaynaklı gelen bir bedel burada bir rakamımızda yükselmeye ulaştı. Son burada gelir tablosunda bir gelirlerimiz içinde bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Nakliye yayın. Bakın toplam bütçemizin %3'ü bile değil. 12 milyon euro. TL olduğu için euro kuru artışına bağlı olarak eriyor. Şimdi yayın ihalesi yapılmak üzere ama çok büyük bir beklenti içinde olmadığımı söyleyeyim, yönetimim adına konuşmayayım. %100 artsa da bu bilanço büyüklüklerinde artık bir anlam ifade etmiyor. Ama ta 2011'li yıllara, 13'lü yıllara bir gidin, nakliye yayın gelirleri bütçede ne kadar önemli bir yer tutuyordu. İnşallah o günleri tekrar yakalarız. Gider tablosuna siz geçebilir misiniz arkadaşlar, bu atlatmıyor. Evet. Gider tablosuna geçersek şu 3 kalem, ilk üstteki 3 kaleme dikkatli bakın lütfen. Sporcu ve teknik ücret ve teknik kadro ücretleri, menajer, amortisman ifadesinden de yine sporcuların bonservis bedelleri. Eğer Türkiye liglerinde şampiyonda oynuyorsanız, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaksanız, voleybol takımınız, basketbol takımınız gerçek anlamda Avrupa şampiyonuysa, yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste alıyorsa ve her yıl finallere kalıyorsa, artık 320-330 milyon euroların altına bu giderlerinizi düşürme şansınız çok nadir, zor görünüyor. Ve bizim de en büyük giderlerimizi zaten bu oluşturuyor. Sonrasında aşağıda operasyonel giderler falan var. Bu rakamlarda da ciddi anlamda tasarruflar sağlandı ve 497 milyon gibi bir tutarla inşallah bu sene gider bütçemizi de kapamış olacağız. Burada bir herkesin, benim de yönetici olmadığım dönemde çok merak ettiği amatör şubelerin gelir giderini göstermek isterim sizlere. Kadın futbolda görüyorsunuz rakamları, 4.6 milyon gelir, 5 milyon gider. Erkek basketbol enteresan şekilde, ki bu salonu dolduruyor, 50 milyon euro, artık 51 milyon euro gelir, 47 milyon, 48 milyona yakında gider oluşturuyor ve artıya geçmiş durumda. Tüm basketbol ekibini kutluyorum. Kadın basketbolda çok cüzi bir gelir gider farkı var ama bizim asıl yani yönetmemiz gereken yer erkek voleybol ve kadın voleybol, ama başında Aydın Bey gibi bir yöneticimiz var. İnanın her detayla çalışıyor. Eminim ki bir dahaki bütçe sunumunda burada da farklı rakamları göreceğiz. Amatör branşlarımızın gelir gider şeyi bu. Ama biz her yıl olimpiyatlara 50'ye yakın sporcu veriyoruz. Her yıl yanlış oldu. Her olimpiyata 50'ye yakın sporcu veriyoruz. Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutuyor. Göndere bayrağımızı çektiriyor. Buraya giden sporcuların yarısından fazlası Fenerbahçe. Biz bunun gururuyla mutluyuz. Burada birazcık sübvanse etsek, destek versek de o başarıyı yaşatmanın bedeli bu maddiyatla ölçülmüyor. O yüzden tüm sporcularımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Evet. Durum bu. Bütçe 46 milyon gibi görünmesine rağmen bu sene biraz sonra arkadaşlarımız sunacağı ve bu seneye girecek önemli tutarda geliri oluşturan rakamlarla beraber 550 milyon belki 600'leri zorlayacak şekilde gelir yaratırken 500 milyon civarında da gider yaratacak. Yani uzun bir aradan sonra Fenerbahçe bütçesi fazla verecek ve uzun bir aradan sonra da Fenerbahçe borç azaltımına gidecek inşallah.
Evet, sürdürülebilir olmadığını biraz önce gelir gider tablosunda gösterdik. 368-370 milyon net borç yönetiyorsanız ve gelirlerinizde de büyük artışlar yapamıyorsanız bu iş borç

0: Kazanmayla da bu işi yürütemezsiniz. Zaten borç verecek de bulamazsınız. O nedenle kulübümüzün geleceğine sağlam temeller atacak projeler ki bunlardan birçoğu az sonra hepinizin onaylarına sunulacak. Bizler için çok önemli. İnşallah o projeler onaylandıktan sonra tekrar o 2011'de söylediğim 1.8 milyar euro şirket değerine ulaşacak futbol AŞ'miz oluşur ve Fenerbahçe'miz Avrupa'nın o devler ligindeki ilk 4-5 kulübünden bir tanesi olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım.
1: Evet, sizlere Aziz Yıldırım ve Tanju Kaya'nın, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Tanju Kaya'nın açıklamalarını dinlettik. Biraz sonra hem Aydın Cengöz hem Muzaffer Can Bedir'in süreci ile alakalı, süreçle alakalı sizlere tamamen tabii ki yerinde takip eden iki kişinin açıklamalarını da dinleteceğiz. Sonrasında tabii ki akışımız devam edecek.
2: Reklam. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Evet, Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'e bir kulak verelim.
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Mali Genel Kurul toplantısını yerinden takip ediyoruz. Sayın Saadettin Saran ve yönetimi ibra edildi. Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk konuşmasında sizi ibra etmeyeceğim deyip sonrasında herhalde kıyamayıp çıkıp ben ibra edeceğim ama siz bilirsiniz dedi ve Sayın Saadettin Saran ve yönetimi ibra edildi. İstersen bununla başlayalım abi. Neler söyleyeceksin?
5: Şöyle, şimdi tabii bugünkü kongrenin iki önemli tarafı vardı. Saat 13.08, saat 10.30'da başladı. Yani bu saate kadar 2001 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki bu 3 aylık dönemin ibrası ve maaş tablosu konuşuldu. Ama toplamda da Saran dönemindeki yapılan harcamalar özelinde bir değerlendirme yapıldığını söyleyelim. Orada da bir iki nokta vardı. Bugünkü genel kurulda daha doğrusu iki kritik konu vardı. Birincisi bu dönemle ilgili değerlendirmeler. Yani mali yapının oldukça kötü olduğuna dair zaten haberler ve detaylar vardı. Geçmiş yönelik harcamalara da dahil olmak üzere Saran döneminin bu 3 aylık dönemi ibra edilecek mi edilmeyecek mi çalışması olacaktı. Şimdi ilk fasıl tamamlandı. Saadettin Saran ibra edildi.
6: İbra edildi.
5: Biraz aslında ibra edilmese ne olurdu? İbra edildi ama biraz ibra edilmemiş gibi oldu işin açıkçası. Yani o
6: konuda bir taraftan
5: bakacağız. Bu arada şu merak edilebilir. Yani neden sadece bu 3 aylık dönem? O da şundan ötürü, Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da biliyorsun kongresi vardı. 6 Haziran'daki kongrede Ali Koç döneminin bir kısmı ve Saadettin Saran döneminin göreve geldikten sonra 1 Mart'a kadar olan kısmı İbra'ya sunulmuş. Mali ve idari yönden biliyorsun ibra edilmişlerdi. Şimdiki konu bundan kaynaklandı. Yani bu dönemle ilgili bize son bir değerlendirme yapıldı. Tabii kürsüde zaten izleyenlerimiz de yakından takip ettiler. Aziz Yıldırım, Barış Göktürk özellikle sunumlar, Orhan Demirel'in kendi dönemine ilişkin anlattıklarından sonra oradan bir halde sertleşti. Aslında Saran döneminin genel sekreteri Orhan Demirel mali tablo ile ilgili sunum yaparken biraz daha gündemin özellikle Aziz Yıldırım'ın itirazları ve Barış Göktürk'ün itirazlarını gördük.
6: Evet.
5: Aziz Yıldırım ibra etmeyeceğini söyledi. Ama az önce kürsüye çıkarak dedi ki ben sabah buraya gelirken dedi ibra etmemekle ilgili bir düşüncem yoktu. Ama Orhan Demirel'in konuşması Saran döneminin yöneticilerinin itirazlarından ötürü, yaptıklarında kabul etmemelerinden ötürü rakamlara rağmen ben dedi sizi ibra etmeyeceğim dedi. Son artık ibra için yapılan konuşmalardan sonra Şekip Mosturoğlu Aziz Yıldırım'ı tekrar bir kürsüye çağırdı. Aziz Yıldırım dedi ki ben bu düşüncedeydim. Orhan Demirel'in konuşmaları değiştirdi beni. İbra etmeyecektim ama birlik ve beraberlik için ben İbra edeceğim dedi. Ancak bir şart koydu.
4: Kante'nin
5: menajerine 3 milyon euroluk ödemeyi siz yapacaksınız diyerek. Orada detaylar var, onları dilersen madde evet, madde gidelim.
4: İstersen
5: özür dilerim, şunu da söyleyeyim. Abi. Şimdi ne olacak? Şimdi ikinci fasıla geçiliyor. Fenerbahçe yönetimin istediği yetkiler var. İşte gelecekle ilgili planlamalarla ilgili yapılacak, alınacak yerler, inşaatlar ve Fenerbahçe Üniversitesi meselesi. O konuda en can alıcı ikinci konu olacak. Aziz Yıldırım'ın anlatımından edindiğimiz bilgiler, yorumlar bu şekilde. Şimdi o kısma birazdan geçilecek. Konuşmalar yapılacak. Ve oradaki oylamalar sonrası Mali Genel Kurulu son bulmuş olacak.
4: Şimdi abi Sayın Aziz Yıldırım'ın sunduğu şart Kante meselesi. Ben de bakıyorum şu anda chatte de izleyenlerimiz ve genel anlamda. Bu ne demek? Bu 3 milyon euro ödeme Kante'nin menajerine mi yapılacak? Kante'ye mi yapılacak? Burada ne anlatmak istedi Aziz Başkan? Orayı bir açarsan eğer izleyenlerimiz için. Yani Sayın Başkan'ın sunduğu şart nasıl bir şart? Ve buradaki mesele ne? Ne yaşandı yani orada? Onu öğrenelim istersen.
5: Şimdi bunu biz ilk defa duyduk.
4: Evet.
5: Kante'nin transferi konusunda. Bu arada İlker Algun kürsüye çıktı. Evet. Saran dönemindeki yöneticilerden bir tanesiydi. Bu arada bir nokta. Divanda Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin eski yöneticilerine çağrı yaparak, yani bu adamları almışsınız. Buyurun ben size yetki veriyorum. Çünkü o da nereden çıkmıştı hatırla. Ahmet Konanç'a bir röportaj vermişti.
4: Ertan Torunoğulları.
5: Ve yetki verirlerse biz bütün bu oyuncuları satarız aldıklarımızı demişti. Aziz Yıldırım da kürsüden çıkıp sonuç söylemişti. Ben yetki veriyorum, gelin satın diye. İlker Bey de çıktı dedi ki Ertan Bey dedi Kante'ye teklif buldu. Ama Oğuz Çetin'in telefonlarına ulaşamadığı için bu teklifi getiremedik dedi. Aziz Yıldırım da beni arasaydınız diyerek bu konuda böyle bir mesele oldu. Ama Kante konusu bunun detayı şu. Kante'nin transferi sırasında menajerine de bir pay veriliyor sonuç itibariyle. Bir de bir anlaşma var. Oyuncuya verilecek ücretler, Kante'ye verilecek ücretler ve menajerine verecek ücretler. Burada biz diyor göreve geldikten sonra Kante'nin menajeri bizi aradı. Yaklaşık 3 milyon euro bir alacağı varmış.
4: Evet.
5: Bunu istiyorum diye. Bunlar da bakmışlar. Demişler ki kardeşim biz sana bunu niye verelim diye. Kante'nin sözleşmesine Saran yönetimi şöyle bir madde koymuş. Çağlar Soyuncu'nun satışından enteresan bir muhtemelen ilişikli bir menajerlik şirketi var aynı zamanda. Satışından biz sana burada bir kaynağı vereceğiz. 3 milyon euro diye. Aziz Yıldırım da çıktı bunu anlattı. Dedi ki böyle iş olur mu dedi. Şimdi dedi ben dedi size ibra ediyorum. Ama dedi Kante'nin parası menajerine verilecek olan Çağlar Soyuncu'nun transferi üzerinden verdiğiniz sözü siz yerine getireceksiniz. O parayı siz vereceksiniz dedi. İbra ederken şart olarak bunu sundu. Önümüzdeki günlerde bunu öderler mi, ödemezler mi? Ha, İlker Bey de çıktı dedi ki bu arada bu meseleyle ilgili Saran dönemin yöneticisi. Ya dedi bunlar dedi olur dedi futbolda böyle şeyler. 2 milyon 3 milyon diyerek meseleyi kendi çerçevesinde anlatmaya çalıştı. Diğer yandan Saran yönetimine ibra ederken de aynı zamanda Fenerbahçe Üniversitesi'nin 10 yılda Medicana'ya 400 bin euro karşılığında kiralanması konusunda da gelip bize çalışacaksınız. Size ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. 10 yılda bu sözleşmeye farkında olmadan ya da ne yaptığınızı bilmeden imza atmışsınız. Bu konuda da bize yardımcı olacaksınız. Bu ortadaki sorunun ortadan çıkması kalkması için çalışacaksınız. Şartlı bir ibra edeceğim çıkışı yaptı Aziz Yıldırım. Sonrasında da ibra edildi. Bu arada hava şuydu, onu söyleyeyim. Eğer Aziz Yıldırım son konuşması olmasaydı bence Saran ve yönetimi Mart'la 1 Mart'la 31 Mayıs arası bence edilmeyecekti. Seninle burada birlikte izliyoruz.
4: Evet.
5: Barış Göktürk'ün konuşması sırasında.
4: Onlara da geleceğim.
5: Aziz Yıldırım'ın konuşması sırasında. Özellikle bu döneme yönelik eleştirilerde salonda çok büyük bir
4: tepki.
5: Aziz Yıldırım'a yönelik destek ve karşı tarafa yönelik bir tepki vardı. Eğer Aziz Yıldırım ibra edilsin çağrısı yapmasaydı bu yetmeyeceğim demişti. Çıkıp son konuşmada ibra edilsin çağrısı yapmasaydı ben ibra edileceğini düşünen tarafta değilim açıkçası.
4: Peki şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın tabii konuşmalarında ilk çıktığında kürsüye çok net ifadeleri oldu. Genel olarak şunu söyledi Sayın Saran Bey yönetimine paraları yemişsiniz.
5: Evet bunu söyleyeyim. Şimdi bunu zaten divanda da söylemişti. Divan kurulu toplantısında söylemişti. Bu arada denetim kurulu başkanı da çıktı. Saran dönemindeki bu dönemdeki mali tabloyu da anlattı. Hatırlarsan dün biz Dici Futbol'daki yayında da Saran döneminde ne kadar harcama yapıldığını konuşmuştuk. Yani gelecek yıllardan o bilgi neredendi? Denetim kurulu raporundandı. Saran yönetimi 4 yıllık 2026-27, 27-28, 29-30 ve 30-31. Sezonlarda Fenerbahçe'nin kasasına gelecek olan yaklaşık 4,5 milyar civarında bir parayı önden kullanmışlar. Bu denetim raporundan var. Şimdi diğer yandan özellikle bu konuda Orhan Demirel çıktı, dedi ki biz dedi kendi dönemimiz zaten 2 yıllık dönemdi. Yani Saadettin Saran normalde Uranus'u kongreye gitmese bu

0: dönemde devam edecekti. Biz kendi dönemimizle ilgili kaynağı kullandık gibi bir savunma yaptı ama buna da ister istemez itirazlar vardı. 143 milyon olduğunu söyledi Aziz, evet, Yıldırım. Saran döneminde önden yapılan harcamaların. Ama daha vahim bir tablo var. Orada Barış Göktürk'ün de oldukça dikkat çeken bir konuşması oldu. Dedi ki yani Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasının yapıldığı dönem. 610 milyon euronun Saran döneminde harcandığını söyledi. Aynı zamanda şunu söyledi. Bunlar harcanırken Fenerbahçe'nin işte Ataşehir arazisi, yani Ataşehir arazisi dediğimiz zaman bu salonun yanındaki işte o meşhur, evet, arazi, Kayış Dağı projesi, sermaye piyasasından, SPK'dan arttırımla gelen kaynakların tamamını kullanmışsınız diyerek çok kötü bir ekonomik tablo olduğunu ve bu ekonomik tablonun eleştirilmesi gerektiğini aktardı ve şunu aynı zamanda söyledi. Dedi ki biz dedi hazır geldik de bu kadar kötüsünü beklemiyorduk diye de yine saray yönetimine yönelik eleştirileri vardı. Aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın da ilk bölümde bu konuda çok saray yönetimini eleştiren bir tavır içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve şey meselesi mesela orada özellikle oyunculardan Enes'in konusu.
1: Şimanski var bir de.
0: Şimdi sen onu ilk defa duydun.
1: İlk defa duydum. 10 Şimanski, milyon euroya satmışsınız diyor. 5,5 milyon eurosunu da kırdırıp harcamışsınız.
0: Evet. Yusuf Akçiçek meselesinde de var. Enes'in konusu zaten buradaki önemli konulardan bir tanesiydi. Orada zaten diyecekleri bir şey de yok. Bunu yapmamışlar.
1: Bir şey de demedi.
0: Yani özetle evet. Özetle şunun altını çizmek lazım ki bu arada işte örneğin Pasolik'le ilgili şeyi söylediler. Dediler ki biz orada bir bonus vardı onu kullandık dedi. Evet. Barış Göktürk de çıktı dedi ki Çobani'de de mi bonus vardı? Adidas'ta mı bonus vardı? Sizin bakış açınızda dedi. Aziz Yıldırım suçlu. Ali Koç suçlu. Kendi denetçi denetlemeyi yapan denetçiniz suçlu ama bir tek siz suçsuzsunuz diyerek aynı zamanda eleştiri getirdi. Beklenen tonda taraflar arasında bir değerlendirme yapıldığını açıkçası düşünüyorum. İbra konusu tekrar altını çiziyorum. Eğer Aziz Yıldırım
1: o çağrıyı yapmasaydı
0: bence İbra edilmeyecekti. Evet.
1: Peki şimdi son olarak bir de sana şunu sorayım. Bence ilgi çeken, dikkat çeken cümlelerinden birisiydi Sayın Başkan'ın. İnerken kürsüden şöyle bir cümle kurdu Sayın Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin parası çok, kasada 77 milyon euro para var
0: dedi. Evet.
1: Herkes rahat olsun dedi. Burada da doğal olarak insanlar devre arası transferde bir beklenti içine girecektir. Takımın da kadro planlanmasının eleştirildiğini düşünürsek burada Aziz Yıldırım'dan
0: devre için
1: beklenti olacaktır. Devre,
0: ya devre için madem bu kadar alınmadığı zaman, madem bu kadar var niye yapmıyorsunuz? Ama Aziz Yıldırım onu aslında kulüp güvenli ellerde demek için bence buna bir vurgu yaptı. Yani biz bu kadar ödeme yaptık, kasada da bu kadar para var diye. Tabii transferle ilgili devresi tartışmalar mutlaka olacaktır takımın gidişatıyla alakalı olarak. Aynı zamanda bu arada Aziz Yıldırım devam etmeyeceğim dedi.
1: Onun da çok altını çizdi.
0: Etmeyeceğim dedi, etmeyeceğim dedi. İlker Bey de çıktı dedi ki yani etmeyecekseniz dedi. Siz dedi bunları, bu projeleri niye yapıyorsunuz? Çünkü bu kazmayı vurduğunuz zaman kim bunların devam etmesi lazım. Sizden sonra gelecek olanlar devam ettirmezse ne olacak gibi. O yüzden siz devam etme hazırlığı yapıyorsunuz. Bir değerlendirmesi yaptı. Aziz Yıldırım kesinlikle hayır devam etmeyeceğim diyerek orada yanıt verdi. Yani 10.30'da 13.30'a kalan ilgili bu bölümde, 3-4 saatlik bölümde Fenerbahçe Mali Kurumu'nun çok hareketli geçtiğini, evet, söyleyelim. Bu arada 1500 civarında bir katılımın olduğunun da altını çizelim. Hatta Şekim Osroğlu da buna itiraz etti. Ve diğer yandan bir önerge de gelmiş. Denmiş ki Fenerbahçe'nin genel kurullarına bugüne kadar hiç gelmeyen 8000 kişi varmış. Hani hiçbirine gelmiyorlar. O zaman bu insanların kulüp üyelikleri de ortadan kaldırılsın. Böyle bir öneri de geldi. Belki böyle bir önümüzdeki dönemde tüzük kağıdında yeni bazı gelişmeler de olabilir. Genel hatlarıyla bu kısma kadar, yani 13.30'a kadar olan bölümle alakalı olarak benim beklediğim gibi bir mali kurul, genel kurul geçti.
1: Peki.
0: Başka özellikle şöyle bir düşünüyorum notların arasında.
1: Ben de aldım. Hepsini konuştuk.
0: Yani özellikle Barış Göktürk'ün konuşmasında 611 milyon euro'nun harcandığı, kulübün kasasına geçen yıl işte 400 küsür milyon girdi ve yaklaşık burada da 180 milyon euro'luk bir açık olduğu vurguları da dikkat çekiciydi. Öte yandan şunun da, onu da bu arada söylemek lazım. Özellikle Saran tarafındaki yöneticiler işte algı yapılıyor. nerede bu algı yapanlar falan, işte Şansal abiye neyse böyle bir laf attılar.
1: Ondan sonra
0: isim vermediler ama birçok kişi de

0: Hedef de olabilir, ben de hedef de olabilirim. Sonuç itibariyle burada bir değerlendirme yapılıyor. Bence en önemli soruyu da Saadettin Saran, özür dilerim, Barış Göktürk sordu.
1: Sezarınız nerede?
0: Salonda da büyük bir alkış koptu bu durumda. Dedi ki, kardeşim dedi, onları suçluyorsunuz, bu insanlar nerede diyorsunuz, sizin Sezarınız nerede?
1: Sezarın hakkını Sezar'a
0: verin dedi. Başkan vekiliniz niye gelmedi? İlker Bey'in savunmasına gelince de orada daha meseleyi şeyden aldı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık dönemi 1610 borç bıraktın dedi. En çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Biz dedi gelmişiz, birikmiş bu borçları idare etmeye çalışmışız. Elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe'nin iyiliği için çalıştık dedi. Ama bana kalırsa Saran dönemiyle alakalı olarak ibra edilmesine rağmen tekrar söylüyorum, Aziz Yıldırım ibra edin demese bence ibra edilmeyecekti. Evet. İkna edici buldun mu savunmaları? Ben açıkçası ikna edici bulmadım.
1: Ben yani çok ciddi bir harcım var. Verebildiklerini düşünmüyorum. Hatta salondan da bazı tepkiler oldu. Bağırma, cevap ver. Sana sorulan sorulara cevap ver şeklinde tepkilerle gösterdi kongre üyelere. Yani çok tatmin edici açıklamalar yaptıklarını açıkçası ben de düşünmüyorum. Var mı abi eklemek istediklerin?
0: Yani şu anda en azından şu saate kadar bu, tekrar şimdi ikinci bölüm
1: başlayacak. Diye değerlendirmeden konuşacak.
0: Konuşacak çünkü kongreden istenen yetkiler var.
1: Evet.
0: Onlar verilecek mi, verilmeyecek mi? Ama benim gördüğüm kadarıyla tahminimi söyleyeyim, Aziz Yıldırım bütün yetkileri alacaktır. Özellikle Fenerbahçe Üniversitesi konusundaki hassasiyetini vurguladı. O konuşması daha detaylı ve daha geniş bir konuşma olacaktır Muzaffer.
2: Değerli Fenerbahçeli kongre üyeleri, baylar bayanlar diyelim, hanımefendi az olmasına rağmen inşallah bir dahaki toplantılarda onları çoğunlukta görürüz. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'dan sokaklarda olan, Bağdat'ta, Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Nerede? Bir YouTube çıkmış, 2018'de yoktu YouTube. Orada yayın yapıyor 3-5 kişi. Para kazanıyorlar. Sizleri etkiliyorlar. Fenerbahçe büyük camiadır. Büyük güçtür. Bu gücün lütfen herkes farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin söylediğim gibi Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bağlıyor. Aziz Yıldırım niye bağırmıyor, niye çağırmıyor veya bilmem ne. Bir sessizliğin de derinliği vardır. O derinliği göremezseniz bir şey anlayamazsınız. Bir şampiyon olacağız dedik ve diyorum. Diyorum. Ve bunu inanarak söylüyorum. Yani şey olsun, laf gelişi sizlere. Ben bir sensör yokum diyorum ya. Böyle bir diyen adam ve arkadaşları bu sözü söyleyebilir mi? İnanın. Onun için destek olun, destek. Bu arkadaşlarla beraber oturduk. Bunlar çok değerli insanlar, bunları söyleyeyim size. İleride buradan başkan da çıkacak, yönetici de çıkacak, başka şeylerde. İş hayatında da daha büyük yerlerde olacaklar bu insanlar. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Samimiyetimle. Birazdan okuyacağım. Okuduğum zaman anlayacaksınız ne olduğunu. Önce boksörlerimizi tebrik ediyoruz. Hatice Hanım, Hüseyin kızımız, Emrah Yaşar, Büşra, Nurselen, Gizem ve Samet, hepsi altın, gümüş ve bronz madalyayı almışlar. Onları ve heyeti, oradaki bütün görevli arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Ayrıca Asya ve kız takımımız da dün Avrupa UEFA'daki karşılığı olan şampiyonada rakibini 4-1 yendi. İçeriye daha rahat oynayacaklar bir maçı sağladılar. Onları da bütün heyetiyle, başındaki Cem Beyler, hepsini tebrik ediyorum. Yönetimi söyledim. Bu yönetim çok değerli. Ve benden sonra bu yönetimin çok insanı bu kulübe uzun yıllar, gençler, çok hizmet edecekler. İyi hatipler var. Birazdan göreceksiniz. Ben istedim. Herkes gelsin size anlatsın. Şunu anlayın. Bugünün önemi şu. Fenerbahçe'de ne yapılıyorsa mali kongre, normal kongrede gelip anlatılacak ve izin istenecek. Şimdiden söylüyorum. 100 milyona yakın Ataşehir'le şeyden para gelecek. Tüzüğe koyacağız. Ocak, Şubat'ta yapacağız. Orada diyeceğiz ki bu bana borcu kapatacak. Başka yere harcanmayacak. Gelen bilerek gelecek. Demin arkadaş burada benim düşündüğüm notlarımda olan tüzük tadilinde işte bonservisi aldığınız yemek yok. Onun bonservis borcu varsa ödensin. Bir konu, iki konu daha var. Şimdi gelince sırası söyleyeyim. Aynen katılıyorum ve tüzüğe yazılması lazım. Bu ufese, cufese diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bu muhasebe işleri. Hepsi yalan. Kandığım hoca. Açık söyleyeceğiz. Bu kadar paramız var, bu kadar borcumuz var. Rakam bu. Orada o amortismandan bilmem ne alıyorlar, onu kapatıyorlar bilmem ne. Yani istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Biz yapmadık. Öyle bir şey yok. Ama maalesef bu sistem ona getirmiş. Yani istediğiniz gibi gösterme. Onun için inanmayın. Borç ne? Hepsini söyleyeceğim ben. Rahat olun. Şimdi nereden başlayayım diye de bakıyorum. Çok şey var çünkü. Önce bu şeyden 11. maddeyi söyleyeyim. Devam edeyim. 11. maddede geçmişte satma vardı. Ben satmayı kaldırdım. Fenerbahçe mallarını satmayacağız. Tüzüğe bir madde koyacağım. Tüzüğe bir madde koyacağım. Bir onu da konuşarak, yani ben kendi başıma değil, yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, Sayın Divan ve Divan Başkanımız, diğer değerli insanlar gelip fikirlerini söyleyebilirler. Şeye, Aralık sonuna kadar bunu oluşturacağım. Sonra Ocak veya Şubat'ta tüzük tadil kongresi yapacağım. Burada satın almayı diyeceğim ki mesela önemli hep beraber 20 sene 25 sene satamaz. Satmaya da Mali Kongre'ye gelecek, aklıma gelen, sizler de başka şeyler söyleyebilirsiniz. Yani. Diyelim ki aidatını yatırmış 50 bin kişi, 50 bin kişinin %10'u, %20 ancak onay verirse bunu satabilir. Yoksa satamaz. Adam yeni 300 kişiye, 500 kişiye kadar, 30 bin kişi aidat yatırmış, 50 bin kişi, 40 bin kişi neyse, 25 bin kişi katılıyor. Herkes gidiyor 500 kişiyle satar, eder, bütün kulübe her şeye sahip oluyor. Böyle bir şey yok. Değiştireceğiz. Çoğunluk onay verecek. O çoğunluk da %10 olur, 20 olur katılımın. O şekilde çözeceğiz. Satmayı kaldırdım. Fenerbahçe'de malını alındıktan sonra kimse kafasına göre babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. 11. maddenin ana konusu, 11. maddenin ana konusu, arkadaşlar birazdan hepsini anlatacaklar. Dün gece televizyonlarda da bu konularda açıklamalar yaptılar. Dinleyince çok mutlu olacaksınız. 11. maddenin sonu 12. maddeye gidiyor. Samandıra'ya. Samandıra tesislerinde iki tane ana parsel var. Bir tanesi 14.915.000 metrekare diyelim. Bu kısım hazinenin, Milli Emlak'ın. Diğer kısım 60 küsurdu herhalde, öyle zannediyorum. O da Orman Bakanlığı'na, ormana ait. Şimdi biz diyoruz ki bu 15 bin metrekarelik kısmı satın al. Kulüp satın alsın. Nereden alacak? Kulübün parasıyla alacak. Nereden o para? Sponsorlardan gelen parayla. Şimdi onunla ilgili arkadaşlar konuştular, geliştiler. Şimdi açıklarlar. İşte bedeli bu kadar. Şöyle taksitlerle alacağız diye size anlatırlar. Onların rolünü çalmayayım. Şimdi 13. madde. 13. madde aslında altında A, B, C, D diye giden konuları kapsayan bir maddedir. O maddede işte planların yapılması, yatırım, tesis yapılması, bunlarla ilgili konular. Birincisi Kenan Evren. Kenan Evren yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılında idi veya 2001. Ben o zaman bunu Milli Eğitim'le anlaşma yapmıştık. O anlaşmanın karşısında 3 okul bir tane salon yapılacaktı. Yaptık, vermediler ve uzadı uzadı. Sonunda Ali Beyler bir sözleşme yaptılar. Uzattılar yeniden. Bazı şartlar yazdılar. Önemli değil. Ama oraya bir

şey yapılmıyor. Kimse de bir hareket yapmıyor. Oraya bir proje yapmaya başlayacağız. Onay verirseniz. Onun da şartlarını, her şeylerini Özgür Bey gelip anlatacak. Burada gösterecek her şeyi. Sonra da sizin onayınıza sunacağız. Maltepe Akademisi. Bu araziyi ben tahsis ettirdim 2018'de. Benden sonra 130 dönümdü, 125 dönüm vermişler. Bir plan proje çizmişler. Onun doğru veya yanlışlığını artık tartışmanın anlamı yok. Aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. Orada 6 tane saha var, çim saha. Bir tane de stat yapılıyor, 5000 kişilik. Bu 6 sahayı, çim sahayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu birazdan açıklayacak arkadaşlar. Bizler yaptırıyoruz, herhalde tahmin ediyorum Mart Nisan ayında 6 tane çim saha bitmiş halde Fenerbahçe'nin emrine verecek, parası yöneticilerden. Dere ağzında Metin Aşık tesisleri depremden dolayı yıkılıyor. Rapor alınmış, yıkılıyor. Fakat yıkılırken de orada futbol maçı yapılıyor. Kadınlar, gençler oynuyorlar. Yukarıdan çatıdan beton düşüyor. Yeni yani. Onun üzerine ben hemen yıkın diye gittim, mercilerle konuştum, gerekli insanlarla ve yıktık. Şimdi bizden önce proje hazırlamışlar. Galiba Ali Bey mi bilmiyorum, siz mi hazırladınız? Kim hazırladı? Ali Bey'le. O projenin aynısını yapacağız. Adını da Metin Aşık olarak devam ettireceğiz. Arkadaşlar anlatacaklar. Şimdi bir de bu stadyum işi var. Stat işi. Onun da kapasitesini Nihat Bey anlatacak. 64 bin kişiye çıkabiliyoruz. Bu 64 bine çıkan stat, Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğinde, gittiğimizde bu konu açıldı. Ve hemen başlayın yapın diye de orada Sayın Bakan da vardı, talimat da verdi. Şu anda projeler, ben biliyorum, Ankara'da imza safhasında konuştuk. Yani bir hafta 10 güne kadar çıkar. Öyle zannediyorum Kasım ayında filan da inşaat dışarıdan başlar. Ama Nihat Bey burada gelip açıklayacak. Onun projesi, ona da şimdi buradan açıklamalar için teşekkür ediyorum. Şimdi sonra 14'te de yine bir madde var. Bu maddenin altında sponsorlukla ilgili NATO Holding'in Fenerbahçe Futbol AŞ'yle yapmış olduğu sözleşme ve orada bir yapılacak inşaatların satışları ve oradan kulübe aktarma, reklam yapma, bizim televizyonda, radyoda veya diğer mercilerde yapacağımız reklamlar karşılığında bize yardım, destek olacak. Tabii de yönetim kurulu üyesi olduğu için böyle bir düşüncesinden dolayı ona da teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. Sonra o da gelip anlatacak tabii. Bu 15. madde de genel bir madde. İşte şey yaparsak, bir şirketle anlaşma yaparsak veya milli piyango uygulayacağız. Aslında ona gidip bağlanıyor. Biz milli piyangoyu izni aldık. Devletten izin aldık, resmi. Ve 120. yılla ilgili 3 Mayıs'ta çekecek şekilde, arkadaşlar anlatacak da, Fatih Aslan anlatacak. O da değerli içinde şeyler, malzemeler, evler, arabalar, şunlar bunlar olacak. Oradan gelen gelir de kulübe olacak. Sonuçta kulübe 180 milyon euro şu anda sponsorluk anlaşmaları yaptık. Paralar giriyor. Şimdi devam ediyor. Ay, hiç alkışlamayın. Bak, hiç rica ediyorum, alkış yok. Sonunda istiyorsanız alkışlarsınız. Sonuna kadar bekleyin. Lütfen rica ediyorum. Kendinizi de yormayın. Şimdi doktorla ve kadın takımını şey yaptık. Yönetimle ilgili söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Geçmişte çalıştığım çok değerli insanlar vardı. Onları da buradan yad ediyorum, anıyorum. Bir tanesi de Şekip Bey'di. Bu arkadaşlardır be. Onlardan çok şey Fenerbahçe bekleyecek ve faydalanacak. Şimdi küvetçileri de unutmayalım. Onlar da bugün büyüklerde, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon olmuşlar. Onları da tebrik ediyorum. Bir kere tam detaylara girmeden şunu söyleyeceğim. Benim olduğum zaman içerisinde ne hisse senedi satacağız,

0: ne de sermaye atımı yapacağım. Bizim değer çok düşüyor bunları yaparak. İnsanlar bilecekler ki Fenerbahçe'nin arkasında olduğu bir işlemin çok sağlam ve garantili olduğunu bilecekler. Buradan da bunun sözünü veriyorum. Biz yapmayacağız. İhtiyacımız yok. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi onları söyledikten sonra şimdi 497 milyon 500'e bağlanan bir bütçemiz var. İşte 50 milyona 46 milyon açık var. Fakat bu açık sponsorlardan gelecek paralarla kapanıyor. Ve ben şunu söyleyeyim sizlere. Mayıs sonu itibaren biz 24 milyon bir açığımız var. Fakat orada da sponsorların gelirleri konmadığı için o açık var. Yani o 24 milyon da kapatılabiliyor. Yani Mayıs'ta ben burada kongreye geldiğimde size diyeceğim ki ben aldığımla verdiğimle sıfır size teslim ediyorum. Ona söz size ait. Karışma. Borçlandıkları zaman gelir. Yoksa gelme. Uğraşmam yani.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Sizlere bugünkü tabloyu anlatıyorum. Bugünkü tabloyu. Çok sayfa yapmışız. Bulmak da zor oluyor. Ha, burada. Tamam. Lütfen ya hafızanızda tutun yahut da yazın. 8 Haziran'dan 24 Eylül 2026'ya kadar Fenerbahçe Spor Kulübü gelirleri, futbol takımının gelirleri, üye geliri, işte ben, Barış Bey, o bu arkadaşlar, hepsi yönetici arkadaşların verdikleri katkılar, sponsorluk reklam 19 milyon, efendim şu erkek basketbol kombine 7,5 milyon euro. Buna euro olarak şey. Büyük rakamları söylüyorum. Stopaj iadesi 2,5 milyon euro. Toplam 48 milyon geliri var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Bunun karşılığında Futbol AŞ'nin yine UEFA TFF'den Şampiyonlar Ligi'nden 26 milyon euro geldi. Ayın 18'inde. Sporcu bonservislerinden 3.6, bizim gibi şahıslardan gelen 40 milyon euro, kombine geliri 30 milyon, bilet geliri 5 milyon, loca geliri 10 milyon, sponsorluk reklam burada 16 milyon, stopaj iade 5 milyon, Feneryum'dan 12 milyon, bir de faiz geliri kazanmışız 1 milyon da o. Toplam 149 milyon euro. Bundan sonra bütün kongrede herkesten isteyeceğiz bunu. Gelip anlatacaklar. İkisinin toplamı gelirler 197 milyon 454 bin 995. Yarattığımız para. Bunun içinde 7 milyon 189 bin 953 euro sayın beyefendilerin bize bıraktıkları para. Yani biz 190 milyon euro para yaratmışız. 4 ayda. Bunun karşılığında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün giderlerinin toplamı 22 milyon 502 bin 305 euro. Kulüp tarafında yapılan harcamalar. Tek tek var burada. Benim önümde ama ben sizi rahatsız etmemek için fazla şey yapmıyorum. En fazla erkek basket 4 milyon harcamışız. İşte cari hesaplar 4 milyon. Vergi vermişiz. SSK'ya 5 milyon 200. Personel maaşları 2 milyon 200 bin. Bu şekilde 22 milyon 500 bin euro. Futbol takımında ise yani futbol AŞ'de orada ise 105 milyon giderimiz var. 105 milyon euro. İkisinin toplamı 127.627.266 euro. 197 milyon paramız vardı. 127 milyon harcamışız. Ne kaldı? Ne kaldı? Soru soracağım dedim ya. Ne kaldı? He? 77. Fenerbahçe'nin kasasında bu para var. Duruyor. Yazıyorlar para yok, para yok, para yok. 77 milyon hangi şirketin kasasında var? Fenerbahçe'nin kasasında, burada. Bak anlatıyorum, açıklıyorum. Hep açık olacağız. Şeffaf olacağız. 77 milyon euro kulübün kasasında var. Daha sponsorluklardan da yani belli bir kısmı girdi. Hepsi girmedi. Mayıs sonunda kafa kafaya bütçeyi sıfır teslim edeceğim burada. Şimdi 8 Haziran tarihinde seçim olduğu zaman geçmiş ödemeler için nakit açık 43 milyon euroymuş. Yani geldiğimizde 43 milyon euro hemen ödenmesi para varmış. Gerekiyormuş. 8 Haziran vadesi geçen beklenen ödemeler toplamı 48.783.892. Vadesi geçmiş ödememişler. Bonservis, menajerlik, işte bilmem ne, onları da anlatacağım. Söyleyeceğim hepsini. Biz ne yapmışız? 39.117.214'ünü ödemişiz. Yani 48 milyondan 39, 9 milyon ödememişiz. O da menajerlerden dolayıdır. Bir kısmı ufak ödedik, duruyor. Yarın pazartesi, bugün de cumartesi, pazartesi günü, birazdan tam okumu rakamı, 24 milyon euro eski futbolcuların bonservislerinden dolayı olan borcu dün kulüpte imzaladım, yatıracaklar. 10 Ekim'e kadar yatırmazsak Avrupa'dan şeyi alamıyoruz, lisansı alamıyoruz. Ulan niye anlatıyorum? Bilin de kulübün durumu nedir, ne de oluyor. Tamam mı? Nereye geldik? Bilin diye. Yoksa başka amacım yok ya. Bilin. Çünkü ben söylediğim sözleri yerine getirip bırakacağım. Şimdi demin söyledim. Paralarımız bu kadar. Futbol AŞ'de 27, şeyde spor kulübünde 3 milyon, basketbolun 8 milyon parası var. Toplam 41 milyona, 42 milyona yakın orada. Bir de ayrıca 40 milyon dolar, yani 35 milyon karşılığı euro, toplam 77 milyon kulüpte duruyor. Şimdi imzaladım dedim arkadaşlarla beraber, çift imza. Batshuayi Chelsea'ye 500 bin. Samanski 1 milyon borcu var. Cengiz Ünder 3 milyon borcu var Marsilya. Çağlar Söyüncü, 2 milyon 340 bin. Yusuf Elnesi, Sevilla 2 milyon 925. İmzaladım, yarın ödüyorlar. Bitiyor yani. Bir de önce ödedim aynı rakamı. Diego Carlos, Aston Villa 2 milyon. Talisca, El Nas kulübüne 5 milyon bonservis borcu var. Yarın ödüyoruz. Milan Skriniar 2 milyon borcu var Paris Saint Germain'e. Ederson kaleci 2 milyon 707 bin 500 bin borcu var Manchester City'ye. Asensio PSG'ye 500 bin şarta bağlı bir alacak varmış, ödüyoruz. Amaro Diouf Akademi Jenerasyon Futbol bilmem ne diyorlar, 950 bin euro ödüyoruz. Böyle bunlara bilgi sahibi olun ve hesap sorun. Hepimizde. Bak ben bu kadar açık geldim, konuşuyorum. Bilin, bundan sonra buraya gelenler de bu kafayla gelsinler. Öyle gelip de orada geçmek yok. Bak anlatıyorum size. Bunun dışında oyuncuların bazılarını, bak bu oyuncuların bir kısmı yok burada, gitmişler hepsi. Ama borçlarını ödüyoruz. Daha geleceğim, avamat var. 8 milyon euro bonservis borcu var.

Diego Carlos bilmem ne kadar var. Onları da söyleyeceğim size. Şimdi Mayazak ve Kent varmış. Kent Cengiz Ünder'de toplam 568 bin euro fesihten dolayı borcumuz var. Ödüyoruz, yani ödüyorlar. Şimdi sporcu vergileri.

%20'yi kendisi ödüyor, %20'yi de oyuncular ödüyor düşüncesinde sistem, ama öyle değil. Sistemde %40'ı da kulüp ödüyor. Şimdi bu oyuncuların vergileri toplanmış. Ya isimleri saysam 25 tane var. Milan Skriniar, Paulo Santos, hangisi bu? Rodriguez, Çağlar Soyuncu, Osterwoldo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Önder, Mert Müldür, Talisca, Bekao, Ferdi, İsmail Yüksek, Cenk Toksun, Emre Mor, Oğuz Aydın, Samuel, Mesut Özil. Ya gidiyor da gidiyor. Adamlar yok zaten burada. Hepsi gitmiş çoğu. Toplam 300 milyon TL. Yani 6 milyon euroya yakın, 5,5 milyon euro vergi borcu var. Yarın ödüyoruz. Tamam mı? Ondan sonra daha devam edeceğim. Bu oyuncularla ilgili bir de şey var. Diyorlar ki, bir tanesi akıllı yazmış, okuyacağım. Çok biliyor. Bak, isim vermeden konuşuyorum ama divanda hepsini ismin olarak saldıracağım. Aynı düşüncede devam ederlerse. Ya fikirlerini değiştirecekler, doğru olanı söyleyecekler, doğruya saygım büyük, başım üstüne. Ama doğru olmayan yalanları yazarsanız o zaman cevabını alırsınız. İsim vermeden söyleyeceğim, uyarıyorum. Diyor Fenerbahçe, diyor 30 milyon şeyden para gelecek. Bu Şampiyonlar Ligi'nden, evet, bunu kendi koydukları paraları alacaklar. Ya abi, gülüyorsun bazen, vallahi kızıp gülüyorsun yani. Ya kardeşim, 26 milyon geldi. Fenerbahçe 7 milyon ceza gelmiş. Onları da anlatacağım, sizler de bilgi sahibi olun diye. Neden ceza gelmiş? Neler olursa bize UEFA bizi kabul etmez şeyle maç yapmamıza. Çünkü futbol federasyonu ayrı. Bir de onların verdikleri bir şey var. Biz neden ceza yedik? Anlatacağım. Şimdi bu şeyi yaparken sözleşmeleri, bazı oyuncuların kulüpleri de biz Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak para alacağız diye kayıt geçmişler. Ve bunun toplamı da 4.025.000. Ve bunlar tabii dünya biliyor kaldığımızı. Faturaları göndermeye başladı, ödemeye başladık biz de. Ödüyoruz yani. 26, 4 milyon ceza kestiler, 7 milyonun 4'ünü kestiler, kaldı 22. 22'den 4 milyon da şeye gidiyor, oyuncuların kulüplerine, kaldı geriye 18, öyle mi? 18. Şey de var, söyle adını, bu oyunculara prim verdik. Roma maçından önce şampiyonluk primi dağıttık. 4 milyon 200 bine tuttu. 4 milyon bir kısmını da şeyden geliyor, sözleşmesinden geliyor. 4 milyon da şey dağıttık, prim dağıttık. Ne oldu? 14'e mi düştü? 14'e düştü. 14 milyon doluk para da kulübün kasasında duruyor. Hiç kimse cebine para almadı. Yapılan bütün anlaşmalar sponsorluktur. Bağış yok. Para verdim yok. Verirse zaten harcayamazsın. Kaydeler var. TFF'nin ve UEFA'nın. Şimdi bunu da geçtik. Orhan Bey, iyi anlatıyor muyum? Anlatıyorum ben. Tövbe tövbe. Şimdi gelelim şeye. Enes'i zaten anlattılar. Paranın yarısını almış yemişler. Yarısı da işte seneye ve öbür sene gelecek. Tamam mı? Aldığınız onların iki taksidi niye yatırmadınız ya? Niye yatırmadınız? Yatırsaydınız herkes rahatlamış olurdu. Evet, bu sporcu vergilerini de söyledik. Bunları da hallettik. Suzuki Şerif'i de anlattım. Ne geliyor, ne gidiyor. Ve toplamda 100 milyona yakın maaş dağıtacağız. Bilin yani. 100 milyona yakın

0: maaş dağıtacağız. Fenerbahçe'nin menajerlere 35 milyon euro borcu var. Haberiniz olsun. Bunun 12 milyon euroya yakını da zamanı geçmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim de Sayın Başkan, komik olacak. Ötme ölem. Tamam mı? Ötme ölem. Şimdi bir de bu oyuncuları satmayla ilgili bir liste çıkarttık. Geçen sene 15 tane oyuncu almışlar. Yani iki başkan zamanında alınan oyuncular 15 kişi ve işte bunlara da arkadaşlar da söylüyor şu kadar para harcandı falan diye. Şimdi bu oyuncuları federasyonun aldığı karar var. O diyor ki federasyon işte sen böyle yapmazsan ben 10 taneyi kabul ederim. 4 tane gençten gelecek. Aksi halde diğerlerini ne yaparsan yap diyordu başta. Son 2-3 gün kala bir şey çıkartıldı. Bizim arkadaşların da desteği isteğiyle. Ona göre kulüpte tutabiliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyor. Türkiye Kupası'nda oynayabiliyor. Böyle bir karar çıkarttılar. Bunun üzerine biz oyuncuları daha tutma, yani sen yoksa öbür çeşitli anlamak diyor ki benim 4 alacağım maaş, 4 daha var diyor, 8, 2 yıl. 8 milyonu diyor bana ödeyin gideyim. Bak bunları iyi dinleyin. O yorumcu yazıyor. Fenerbahçe bunu niye göndermedi? Onu niye gönderiyor? Ya bu Cihan Kamer'in, Oğuz'un kafaları çatladı ya. Her akşam oturup gelip anlatıyorlar, konuşuyoruz. Diego Carlos gitmiyordu. Gitmiyor. Ben paramı verim diyor. 2 sene daha benim sözleşmeme ver, parayı ver. Ne kadar alacağı işte 4 mü nedir? 4-8. Bunların bir de bonservisleri var. Bak bir de o var. Ambamat'ın 8 milyon euro ödenmemiş bonservisi var. Biz ödeyeceğiz. İyi idare etmişsiniz kulübü, tebrik ediyorum sizi. Vallahi iyi idare etmişsiniz. Bak ne diyorsun? He? Ya almış değil de abi sattın, bonservisini sattın mı? Ya sen kimi aldın söyle bakayım ya. He? Tamam, maliyeti ne kadar? 200 milyon, 200. Ya yalnız Kante 70 milyon. Bak çocuğun futbolcusuna bir şey söylemiyorum. Söylersem çarpılır. Ama he? Ne 55? Vergisi, bonservisi. Gel. Burada gel. Kaç alıyor gör. Biz öyle ezbere konuşmayız. Gel. Gel al bak abi. Bak gel. Kante. 41 milyon 900 maaşında. Bak okuyayım sana. Dur. Okuyayım sana. Kante, bonservis 41 milyon 900 bin maaş ve imza. Bonservis 5 milyon. Menajer 3200. 3 daha menajer söylüyor 6. Tamam topla. Topla. Eve geldi. Bırak abi, vergileri de koyarsan %40 da vergi koy. Ya ne başkanım ya? %40 vergi koyacaksın abi, ne yapayım ben yani? Devlet alıyor.
1: Sayın Başkanım, gündeme bağlık alalım.
0: Ya iyi de bilmeden konuşuyorlar ya. Yaptıklarını bilmiyorlarmış gibi konuşuyorlar. Ya Allah ya. Neyse onu da geçtik hadi. Hepsi burada var. Bak hiç ezbere konuşmak yok. Hepsine çalıştım geldim. Onun için oradan laf söyle. Kanteyi satacağım diyorsun. Gel. Gel konuşalım. Gel açız. Ya ne almadın ne yaptın? Almadım parasını ödemedim. Almadım parasını ödemedim, ne fark etti?
1: Sayın Başkanım daha gündemde 8 tamam, madde peki. Var. Gündemde
0: tamam şimdi var. Arkadaşlar Fred gitti, bonservisi 10 milyon. Ödenen para 7600, 2 milyon 435 bin daha Fenerbahçe bonservis ödeyecek. Bunun karşılığında kendisinden, kulübünden 2 milyon aldık, hemen hemen kafa kafaya kapanıyor. Lukovcan'dan 6 milyon 700 21 bin 600 721 bin euro bonservis ödemişiz. Tamam mı? Dur daha Lukovic kaleci. Ondan sonra gelelim Sofyan Avrabat 14 milyon. 14 milyon. Ödenen 6 milyon, 8 milyon daha bonservis ödeyeceğiz. Göndermezsek 8 milyon da maaş. Talisca 8,5 maaş feshedildi. 14 milyon 450 bin aldığı para, tamam mı? Onu da gönderdik. Son 5 milyon borç var, onu da ödeyeceğiz bonservis. Musab'a 6 milyon almışlar bonservisi, siz aldınız. Ve 6 milyon da kapatmışsınız galiba, sıfır orada. Diego Carlos 10 milyon 900 bin euro bunun bonservisi. 3 milyon 450 ödemişler, 7 milyon 450 bin euro daha kapanacak para var. Belki bilin diye anlatıyorum bunları, bilin. Öyle dışarıda ötüyorlar, söylüyorlar, bunlara inanmayın. Doğrular, gerçekler bunlar. Bekao 8 milyon 726 bin euro bonservisi var, tamamı ödenmiş. Evet, bunlar da bu. Şimdi girelim şeye. Bir arkadaşlar gittiler federasyona, kavga ettiler. Oradan biri diyor ki, siz kulüp olarak ne kadar vergi ödediniz? Fenerbahçe Türk spor tarihindeki bütün takımlardan fazla vergi ödemiştir. Döküman burada. Ben benim zamanımı biliyordum, çıkarttım. 1998'den 2017'ye kadar Fenerbahçe 410 bin dolar benim başkanlığım döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Maliye Bakanlığı'na vergi ödemiştir. Milyon 490 milyon euro. Sonra 2018'den 2026'ya kadar sizler ve diğer arkadaşlar 405 milyon dolar ve 500 400 400 400 milyon 943 bin 934 dolar vergi ödemiş. Toplam 819 731 milyon dolar Fenerbahçe vergi ödemiş. Artı 13 milyon da şey yapmış, yapılandırma yapmışlar, onu ödeyeceğiz. 820 milyon dolara yakın Fenerbahçe Kulübü Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödemiştir. Diğer bütün kulüplerin de vergilerini açıklamalarını bekliyoruz. Şimdi hep abi Şabir var ya, ya bunlar yabancı oyuncuları satamadılar, o kalsın, bu gitsin, bu şöyle, bu böyle. Ya kendilerini başkan zannediyorlar, kendilerini yönetim kurulu üyesi zannediyorlar, kendilerini İsmail Kartal zannediyorlar veya Oğuz Çetin zannediyorlar. Ya siz kimsiniz ya? Petrol veriyorsunuz, siz kimsiniz? Alın böyle bir şey. Kulübün idaresi var, idaresi var, başkanı var, yönetimi var. Efendim Fenerbahçe'nin takımı zayıfmış. Niye zayıfmış? Efendim işte şuraya bir oyuncu lazım. Talisca'yı niye gönderdiler bilmem ben. Ya kurallar var kardeşim. Bu kuralları ben koymadım ki. Bu kuralları federasyon koydu. Federasyonun kurallarına uyacağız. Nedir bu? 10 tane oyuncu diyor, alabilirsiniz diyor. Tamam, güzel, aldık. Sonra diyor ki 4 tane de genç al. Onu da aldık. Geriye ne kaldı? Geri kalanları diyor, istiyorsan eğer onlar da kabul ediyorlarsa Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda oynatabilirsin. Oyuncu kabul etmiyor. Önce hiç kabul etmiyorlar. Diyorlardı ki biz paramızı alıp gideriz tamamını. Ama bu kanun çıkınca bütün kulüplere faydalı oldu ve bütün kulüpler bu konu üzerinde yorum yapmaya başladılar ve zorlamaya başladık. Öyle olunca da anlaştık gittiler. Fakat giderken ne oldu? Bilin diye anlatıyorum. Şimdi İrfancan Evi Bayat. Bu gönderdik bunu. 1,5 milyon euroya kalırsa 28'e kadar şeyi var, süresi var. O kadar para alacak. 1,5 milyon euro. Sonra Sofyan Amramat 8 milyon 400 bin euro olacak. Kaleci Livakovic 4 milyon alacak. Cengiz Ünder 2.714.000 alacak. Füvet 4.750.000 alacak. Taliska 17 milyon euro alacak. Sıdıkı Şerif 12.450.000 alacak. Çağlar Söyüncü 2.750.000. Rodrigo Becao 3.420.000. Diego Carlos 7 milyon euro. Antony Musaba da alacağı maaş bunlar şey 5.600.000. Toplam 83.554.607 euro. Fenerbahçe bundan kurtuldu. Alkış yok mu ya? Fenerbahçe kurtuldu. Bunları temizleyerek. Ben mi aldım bunları? Onlar diyor biz de almadık. Her sene bu adamları göndermek için para veriyoruz, bilmem ne veriyoruz. Mal olarak duruyor. Ama bunun karşılığında kalan bonservis ödemeleri var. Tek tek söylemeyeyim, toplam söyleyeyim. 42 milyon euro bunlar için bundan sonra bonservis ödeyeceğiz. Sonraki gönderildiği ücretlerden de tamam gelen şeyler işte neydi adı bonservislerden dolayı da 30 milyona yakın girdi sağlamışız. Bunu da böyle kısaca geçmiş olayım. Şimdi bu basında yazıyorlar, çiziyorlar. Ve diyorlar ki işte efendime söyleyeyim İsmail Hoca şöyle söyledi, İsmail Hoca böyle dedi bilmem ne. İsmail de niye ben tahmin ediyorum. Yani o andaki psikolojik şeyinden dolayı. Çünkü bizimle arasında herhangi bir problem yoktu. Zaten biz getirdik. Getirirken de benim o iki aylık seçim sürecinde söylediklerimi herhalde hepiniz biliyorsunuz. Neyin ne olacağını da söyledik yani. Şimdi diyorlar ki İsmail Hoca'nın istediği oyuncuları almadılar. Tamam, güzel. Güzel. Şimdi İsmail Hoca bana da söyledi. O gece döndüğünde konuştuk. Ben çok açık, net konuşan, yüzüne konuşan adamım. Ben öyle arkadan konuşmam, yüzüne. Söyler mi? Ne düşünüyorsun? Bana aynı şeyi söyledi. Basın da yazıyor, basın da konuşuyorlar çünkü hepsi. Bir tek ben konuşmuyorum, onu bilin. Tamam. Diyor ki, şimdi Aston Villa'da Watkins miydi? Ha, Watkins varmış, onu almamışız. Ya Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, efendime söyleyeyim Oğuz Çetin, İngiltere'ye gittiler, kulüple konuştular, çocukla, menajeriyle, gelmem diyor. Ben Türkiye'ye gelmem diyor. Kulüpte satmam diyor. Ne istiyorsanız vereceğiz. Yok diyor. Bir ay falan uğraştık yani. Bir ay veya bir buçuk ay uğraştık. Sonunda olmadı. Ama şeyin son günü 60 milyon euroya artı çok yüksek kendisine bedeller ödediler. Arabistan'a gitti. Bu arada 4-5 tane de Sanford'la konuştuk. Konuşmalar yapıldı yani Avrupa'da. Hatta Arabistan'da da bir tanesiyle. Sonuçta geldiğimiz noktada ya Dortmund'daki Guzzi mi ne onu alacaktık. Onu da bizden önce arkadaşlar gitmiş teklif yapmışlar. 12 milyonun üzerindeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben Londra'da buluştum menajeriyle konuştum. Onun menajeri de esas menajeri Türk olan bir de yabancı var. Yabancı geldi onunla konuştum. İşte PSG'de Bekala bilmem kim onların Dembele'nin filan menajeri böyle ağırdan satıyor. 2 ay uğraştırdı. Ay geri en sonunda fiyatı 13 artı 2'ye çıkardılar. Zaten İsmail Hoca da istemiyorum dedi. Vazgeçtik almadık. Sonra kimi alacaktık? Yine bu ekip gidip teklif vermişti. Sar diye bir oyuncu. Stoper olan. Onunla işte sözleşmesini teklif etmişler. Geldiler. Menajeri de buraya geldi. Bizim arkadaşlarla oturdu. Konuştular, ettiler. Anlaştılar. Adam gitti cevap vermiyor. Onun üzerine ben dedim ki Ake'yi alırız. Ake'yi alalım dedim. Ve Ake'yi aldık. Vedat Muriç'i de ben aldırdım. Çünkü ben şey yapıldığı zaman seçim sahasında onu alacağımı ifade etmiştim. Bir santro alacağım dedim oydu. Sonra kimi aldık? Lukaku'yu aldık. 3-4 hafta sonra Lukaku'yu hiçbiriniz tanıyamayacaksınız. Onu da söyleyeyim. Bak sen mi söylüyorsun? Yani inanmasam söylemem. Ha Ocak ayı geldiğinde gereken operasyonu varsa yaparız. Para var. 60 milyona yakın, 50-60 milyonda limitimiz var. O limiti de kullanırız. Problem değil. Şimdi biz hangisini almamışız yani? 4 tane atış yapmışız. Onisteki olanı da, son genç olanı da Opoko muydu? Neydi? Yok en son. He? Opoko. Onu da İsmail Hoca istediği için aldık. Efendim Greenwood. Marcus diye bir oyuncu. Marcus'tu galiba, yanlış hatırlamıyorum. Arabistan'da bulmuşlar. Malcolm'muş. Neyse aklımda öyle kalmış. Abi bir ay uğraştılar abi. Halledemediler, edecekler falan. Ben dedim Greenwood'u alıyoruz. Ve aldık. 39 milyon euro bonservis parası. Marsilya Kulübü, Manchester United, GTP ve çocuğun payı var. 4 tane insanla Cihan Kamer, Oğuz Çetin uğraştılar. Ve bir akşam Cihan telefon etti gece 12:01'de. Mesaj atmış, görüşebildiğimiz aradım. Ne oldu hayırdır? Ben bittim dedi. Bittim dedi, ben dönüyorum. Kal dedim, bitir gel. 50 milyon bonservis yatırırsan boşa çıkıyormuş. Yatır dedim 50'yi, al gel. Biz bunları hiç anlatmadık. Herkes oradan bol keseden YouTube'da para kazanacak, yalan yazıyor söylüyor. 39 milyon euro aldık. Bizden önce seçimde bazı arkadaşlar vaatler vermişti, 50 milyon euroydu. 11 milyon Cihan Kamer Oğuz ve Hasan Çetinkaya kulübe para kazandırdılar. Onlara teşekkür ediyorum.
1: Başkanım, daha oylamalarımız olacak. Ne olur gündemde
0: hiç kalalım. Hiç oylama, boş ver. Oylama yapma, boş ver. Oylamaya hayır derlerse mutlu olacağım, onu da söyleyeyim. Daha hiç uğraşmam. Şimdi bu şeyi UEFA'yı size okuyayım, bilgi sahibi olan önemli. Veya bunu dağıtır mıyız bilmiyorum. Şimdi öyle bizimkiler zaten yanlış bildirmişler. %70 diyor oranları bildirmen lazım. Bizimkiler %84 bildirmişler. Cezanın gelme sebebi bu, artı Kerem Aktikoğlu. Bunlar için yapılan sözleşmeyi diyor ki Türkiye'den bir kulüp şikayet etti diyor. Ondan dolayı incelemeye aldık ve bu incelemenin sonunda da bize 11 milyon euro ceza kesiyorlar. Sonra biz itiraz ediyoruz ve itiraz edince de bu parayı 7 milyon euroya düşürdüler, 4 milyonla aldılar, 3'ü de alacaklar. Ondan sonra Kerem Aktikoğlu'nu Hakan Safi Bey'den geldi, kulübe aldık. 4 milyon 750 bin euro yılda maaş ödenmek üzere kulüple 3 yıllık sözleşme yaptı. Bilginiz olsun, kulüp ödeyecek. Hakan Bey sponsor olacağını dün söyledi ama herhangi bir, şu ana kadar bir görüşme, bu konuda konuşma yapmadık. İşte 13-14'e yakın bir bedeli tutuyor üstelik. Her sene ayrı ayrı parası kadar artı %40 da vergisini ödemek kaydıyla sponsorluk yapacaklar. O zaman biz de onlara teşekkür edeceğiz, saygı duyacağız. Ne kaldı? Ya bu Cihan Bey de bazı şeyler söyle dedi de, yani o da seyahate gitti. Bir de şu Acun İlcalı'yı söyleyeyim de içim rahatlasın. Çekip bakmıyor. Diyorum başkanım. Biliyor musun konuyu? Bu şey yapmış, naklen yayın yapmış bizim yönetimlerle herhalde. Sizler de yaptı mı? He? Acun İlcalı. Eksen. Yapmış olabilir, ben problem değil ki. Ha, yapmış, parayı ödememiş. O zaman parayı niye almadınız? Parayı niye almadınız? 10 milyon, 22 milyon, 32 milyon neyse. Şimdi 10 milyon borç kalmış. Epey uzun zamandır ödemiyor. 15.4.2026'da ödeyecekmiş, yine ödememiş. Yarın ödeyeceğini söylemiş. Tamam mı? Eksen ödeyecekmiş. Onun için öderlerse teşekkür ederiz. Daha çok var ha, şimdi Sayın Divan Başkanı. Vallahi çok var da ama kısa keseyim. Arkadaşlar konuştular. 24'ü de söyledik. Şeyle ilgili bu arkadaşlar söylüyorlar işte durmadan, bilgileri olmadan yalan söylüyorlar, ediyorlar. Bunlara cevap da vereceğim ama uzatmayayım fazla, yeter bugün, yormayayım sizi. Divanda konuşuyorum, divan başkanı müsaade ederse orada konuşuyorum, söylerim. Şunu söylemek istiyorum en son. Lütfen Fenerbahçe'yle ayrışımı yapmayın, birleşin. Bakın ben bir yıl varım, sonra yokum. Bak açık açık söylüyorum, herkes söyleyemez. Böyle söylediğim için de diyor ki bir tane uyanık, gidiyor bir yöneticinin otellerinde kalıyor, geziyor tozuyor, onunla YouTube'da konuşma yapıyor. Efendim bir saniye sonra gidecek adama neden yetki veriyorsunuz? Ya ben kendim için istemiyorum ya. Fenerbahçe Spor Kulübü için istiyorum. 7 sene 8 senede bir çivi çaktılar mı? Bir boya yaptılar mı? Söylesenize. Kimse bir şey yapmıyor. Yapanın da önünü keselim diyorsun. Ve bunların hiçbir tanesinde de kimse sizden para istemiyor. Bir tek Kenan Evren Lisesi ile ilgili projeyi iyi dinleyin. Lütfen onunla ilgili görüşlerinizi belirtin. Biz de onlardan faydalanalım. Bu Milli Piyango Fatih Bey anlatacak. Lütfen destek olun. Oradan yani dışarıdan gidip para alıp da getirmenin anlamı yok. Tamamen şeyden kullanalım. Kendi kaynaklarımızdan. O zaman borçlanmayız. Gelecek paraları da borçlara harcarız. Bakın size hepsini söylüyorum, yol gösteriyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmak yani yazmak Twitter'da orada burada değil. Şimdi üniversiteyi konuşacağız. Gelin ne düşünüyorsan söyleyin. Keşke onlar da gelse, onlar da söyleseler. Gelsin söylesinler. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üniversitesi yok, bilin yani. Yok. İki yönetim de uyumuş. Uyumuşlar. Ve yönetim Medikan Hanım olmuş. 7 tane mütevelli heyet var. 7 mütevelli heyetin 5'i onların ailesi. 2 tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü. Onu da dün atadık iki arkadaşı Fatih Öztürk'le Savaş Bey'i o iki üyeyi yerine koyduk. Eskiden 15 üye vardı, 40 kurucu üye vardı, 15 mütevelli vardı. Hepsi de Fenerbahçe yönetim kuruluydu. Şimdi diyorlar ki şey yapma, yani bunu fazla uzatma, yazma, çizme diyorlarmıştı. Ben okumam dedi. Zaten dinlemem dedi. Takmam da onları. Ya Fenerbahçe'nin malını alıyorlar elinden, ses çıkarmayacak mıyız? O zaman niye buradayız ya? Olur mu şey? Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar gelecekler. Projeleri tek tek anlatacaklar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Sabaha kadar buradayız. Problem yok. Şekip Bey gidebilir. Onun yerine yardımcılar bakarlar. Tamam mı? Biz buradayız. Bugünümüz Fenerbahçe'ye ait. Arkadaşlar eğer Allah kısmet ederse, Allah kısmet ederse burada göstereceğim. İki tane proje daha yapacağız. Bu yönetimle. Bu yönetimle yapacağız. Dur bakayım nerede? Bak. İki tanesi yakın bir yerde Fenerbahçe Ada. Ada. Bu stadı halledelim, ondan sonra ona geçeceğiz. İkinci bir şey yine bu İsmail Balcı'nın hazırlattığı bir projedir. Ve o da yine Fenerbahçe'yi yapmak üzere Marina yapmak üzere bir çalışması var. O da istiyorsa kısa isim vermeden anlatıp o da öbür resimde kalmış ama şöyle bir Marina yani. Şöyle bir Marina. 600 mü ne ya, yataklıydı galiba. 3 mü 600 mü kendisi bahseder. İnşallah Allah bana nasip eder. Bu iki projeyi de Fenerbahçe için yaparım. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Lütfen, lütfen, lütfen. Gelin buraya. Her şeyi sorgulayın. El kaldır, el indir yok artık. Bunu yapmayalım. Gelin konuşun ya, sorun. Teşekkür ediyorum. Benim yönetimimle saygılıyorum.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Evet, Sayın Nihat Özbağ'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Stadyum ile alakalı bütün açıklamaları sizlere dinleteceğiz.
4: başkanım, yönetici arkadaşlarım, kıymetli kongre üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok heyecanlıyım. Neden? 27 sene önce böyle bir kongrede stadımızı yıkıp yeniden yapmak için onay almıştık. Başkan Aziz Yıldırım'ın vizyonu ve izniyle stad inşaatımıza başladık. Bugün size stadımızla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi 1998 yılında başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde stadımızı kademe kademe yıkıp maçlarımızı oynarken inşa ettik. Bu çoğu kulüpte yoktur. Hem maçlarımızı oynadık hem de stadımızı yaptık. Bu arada inşaat yapılırken iki de şampiyonluk kazandık. Bütün finansmanını büyük Fenerbahçe taraftarının desteğiyle gerçekleştirdik. Stat gelirlerimiz çok arttı. Diğer kulüpler stadımızı kıskanıyorlardı. Ve örnek alarak kendi statlarını yaptılar. Tabii bizim gibi kendi imkanlarıyla değil. Şimdi müsaade ederseniz sizi bir görselimiz var, onunla baş başa bırakıyorum.

Şimdi sizlere bu çok teknik olan stadımızın kapasite artış projemizle ilgili çalışmaları, daha doğrusu projenin nasıl olacağını anlatmak istiyorum. Projemiz çatı sistemini özel kirkonlarla 6 metre kaldırıp daha önce yapılmış olan ilave kulelerin üzerine oturtulmasını öngörmektedir. Bu projenin özü budur. Yani çok teknik bir proje. Bunu Avrupa'da birkaç statta görülebilir. Biz de bunu uyguluyoruz. Çatının yükseltilmesinden dolayı çıkan boşluklara daha önce çelikleri hazırlanmış kale arkalarına ilave türbinler yapılacaktır. İki kale arkasında ilave türbin yapılacaktır. Bu türbinler mevcut statla hiçbir bağlantısı olmayacaktır. Yani biz statımıza hiç dokunmayacağız ve komple dışarıdan yapılacaktır. Tamamen konsol olarak çalışacaktır. Aynı şekilde bir miktarda Feneryum ve Maraton türbinlerine ilaveler yapılacaktır. Bu da iki taraflı türbin ilavelerimiz. Böylelikle kapasite artışımız sağlanmış olacak ve bütün türbinleri aynı seviyeye getireceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi bizim aşamalı yaptığımız için kale arkalar biraz düşüktür. Maraton ve Feneryum biraz yüksektir. Bunu da sağlamış oluyoruz. Aynı seviyeye geliyor. Bu arada seyircilerimizin giriş çıkışı için ilave merdivenler yapılacaktır ve rahatlatacaktır. İnşaat çalışmaları tamamen stat dışından yapılacağı için en çok bu merak ediliyor. Bunu ayrıntılı olarak izah edeyim. Stat dışından yapılacağı için maçlarımıza mani olmayacaktır. Yalnız çatı kaldırırken maçlar yapılmayacaktır. Ya o dönem yapılmayacaktır. Bu durum sezon bitimine denk geldiği için bu da bir sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca kale arkalarında 44 adet loca yapacağız. Yükseltilen kulelerde de 8 adet büyük localar yapacağız. Bunlar 20 ve 30 kişilik. Bunlarla ilgili mimari, betonarme, çelik ve tesisat projeleri hazırdır. Bu projelerin bedellerini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağımı burada belirtmek istiyorum.

0: Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'mize feda olsun. Projemizin izin ve onay aşamasında kısa zamanda alacağımızı umuyorum. Ve başkanımızın bahsettiği gibi birkaç bir hafta 10 gün içerisinde tahmin ediyorum belli bir noktaya geleceğiz. Onay ve izinlerindeki desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Şimdi müsaadenizle stadımızla ilgili teknik bilgiler vermek istiyorum. Mevcut kapasite 48 bindir. Tabii biz 52 bin yapmıştık. Bir UEFA'nın kuralları gereği 48 bine kadar düştü. Şimdi 64 bin olacaktır. Böylelikle Türkiye'nin kulüp bazında en büyük stadı olacaktır. Taraftarlarımız artık stadıyla övünebilecektir. Çünkü çok eski kalmıştı. 20-25 sene olmuş bir stad. Artık çok eskidi. Yenilemek gerekiyor. Kale arkalarında kapasite artışlarını bahsedeceğim. Kale arkalarında 9680, Feneryum'da 2800, Maraton'da 2800, kale arkası localarında 520, köşeli localarda 200 olmak üzere, yalnız bunları belirtiyoruz, evet. Böylelikle seyirci kapasitemizin artışı 16.000 olacaktır. İnşaatımızın iş programı da şöyledir. Kasım ayında temel ve betonarme işlerine başlamak istiyoruz. Tabi zeminimiz orada çok zayıf olduğu için orada kazık veyahut da zemin güçlendirmesi yapacağız. Aynı zamanda çelik imalatların siparişlerini de vermek istiyoruz. Bu çelik imalatları da aşağı yukarı 6 ay sürecektir. Bu işarattan sonra montajlar başlanacaktır. Çatının kaldırılması, yerine montajı Haziran ve Temmuz aylarında olacaktır. Temmuz ayından itibaren türbin imalatlarına başlanacak ve arkasından cephe kaplaması yapılacaktır. Bu cephe kaplamasını yapmaktaki tek şeyimiz akustiğin sağlanmasıdır. Şu anda bizim akustiğimizde biraz sıkıntı var. Bunu da düzeltmiş olacağız. Cephe kaplaması bittikten sonra muhtemelen projemizin tamamı 2027 Kasım ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Yine aynı şekilde başkanımızın verdiği biraz önce sözü gibi ben de eğer yönetimde olmasak bile bu projeye ilgilenip desteğimi vereceğimi buradan söylemek istiyorum. Burada yalnız aileden bir tenkit gelebilir, ailemden. Onun için kusura bakmasınlar. İnşaatın bütçesine gelelim. Çelik işleri 23 milyon euro. Türbün inşaat ve türbün işleri 10 milyon 700 bin euro. Cephe ve çatı işleri 8 milyon 450 bin euro. Mekanik ve elektrik işleri 2 milyon 600 bin euro. Toplam maliyeti 50 milyon eurodur. Bunun finansmanını kombine satışları daha önce yaptık. Bu stadı taraftarlarımızla beraber yaptık. Aynı şekilde destekleriyle gerçekleştirdik. Yine bu dönemde aynı tarzda yapmak istiyoruz. Kombine satışları, loje gelirleri ve sponsor gelirleriyle sağlamayı düşünüyoruz. Stadımızın bittiğinde ilave gelirler de şöyle olacaktır. Kale arkaları 6,5 milyon euro takribi bir gelir elde edeceğiz. İlave gelir elde edeceğiz. Localar 7,5 milyon euro gelir elde edeceğiz. Böylelikle bir yıllık ilave gelirimiz stattan dolayı 2,5 milyon euro artacaktır. Başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde yaptık. Yine yapacağız. Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. ...13. madde ile ilgili konuşma yapmak isteyen 9 üyemiz var.

0: Evet, tabii ki Fenerbahçe'nin mali olağan genel kurulunu sizlere dinletiyoruz. Hatta belki ileride gerçekten farklı farklı içerikler, farklı farklı yöneticiler konuştuğu vakitte kongre üyeleri haricinde sizlere dinletmeye de devam edeceğiz ki gün boyunca zaten sizlere dinletmeye çalıştık. Olabildiğince bütün detayları paylaşmaya çalıştık. Aslında bizler de konuşulanlar üzerine bir olay örgüsü yaratmaya gayret ettik ki Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ki Sayın Nihat Özbağ Fenerbahçe'nin yeni stat projesini aslında dün de Fenerbahçe'nin FB TV'de açıklamıştı ama bugün de bu mali genel kurulda da herkesin önünde sunumunu yaptı. Biz de Radyo Gol ailesi olarak bunu paylaştık. Öncelikle yeni stadyum projesiyle alakalı görüşlerini almak isterim Yunus Aydın ki şunu da söyleyelim, kapasite artışı, inşaat vesaire. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin kısa dönem esasında başta olacağı söylendiğinden de dolayı insanların kafalarında belli başlı şüpheler vardı. Genel olarak sana göre giderildi mi bunlar? Bu stat projesine nasıl bakar Yunus Aydın? Genel olarak neler söylemek ister? Sayın Özbağ ile ilgili açıklamalar konusunda fikirlerini merak ederim abi.
1: Yani şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesinde, stadyumu restore etme projesinde en büyük avantajlardan birisi stadyum yapılırken olan yöneticilerin başta Nihat Özbağ olmak üzere şu an hala Yıldırım yönetiminde olması. Çünkü burada mimar ya da bu stadyum yapımında para verenler bu konuda hala karar verici durumda. Şimdi Nihat Özbağ baktığınızda stadyumun bütün yenileme masrafını karşılayacağım diyor.
0: Evet.
1: Her yapılan projeyle ilgili stadyumun mimarından halen onay alınması gerekiyor. Anlaşmalar bu şekilde yapılmış ki Fenerbahçe yönetiminin de adısı zaten hali hazırda çok iyi. Şimdi bu konuda çok rahatlıkla bu süreci hızlandırabilirler. Burası çok önemli. Şimdi kale arkalarında 44 adet loca yapacağız olayı bence çok çok değerli. Çünkü baktığınız zaman Galatasaray, Beşiktaş buralardan çok ciddi gelirler elde ediyorlar.
0: Doğru.
1: Yani loca... Bir kere sıcak para akışı demek. Bakın bu Galatasaray'da da yapıldı, Beşiktaş'ta yapıldı. Kulüpler nakit akışında problem yaşadıkları anda loca sahiplerine giderler. Ve 2 yıllık, 3 yıllık locanın parasını peşin alırlar. Daha önce de Galatasaray nakit akışına sıkıştığında bunu yaptı. Fenerbahçe'de yaptı, Beşiktaş'ta yaptı. Çok olası bir şeydir bu. Ve bu nedenle loca sayısının arttırılması çok çok değerli. Yani kulübün maddi girişi açısından. Diğer tarafta 8 adette yükseltilen kulelere yapılacak deniyor. Yani toplamda stadın 52 yeni lojası olacak.
0: Doğru.
1: Yani koltuk başı 50 bin euro gibi ortalama rakamlar konuşulduğunda hadi kale arkası olduğu için biraz değer düşersek çok ciddi bir gelir elde edecek Fenerbahçe. Yıllık 20 milyon euroya yakın.
0: Kesinlikle.
1: Projeler hazır deniyor. Tamamen yapımını ben üstleneceğim deniyor. Burada en kritik nokta yenileme çalışması devam ederken orada maçlar oynanıp oynanamayacaktı. Çünkü geçen sene bu konu üzerinde birçok teori döndü. Fenerbahçe ilk yarı tamamen içeride oynasın, ikinci yarı tamamen dışarıda oynasın. Şimdi ikinci yarı şampiyonluk yarışı devam ederken deplasmanda oynamak gibi bir adaletsizlik söz konusu olamaz. İlk yarıda da içeride oynamayı kimse kabul etmez. Yani bu nedenle bu maçların devam ettiği sürece stadın inşasının devam edebilecek olması çok çok değerli. Burada da elbette Nihat Özbağ'ın çok önemli bir yeri var. Ama Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'in de burada olması, çünkü yani Camp Nou'yu yapan, yani müthiş bir hani Türkiye'de de en iyi inşaat şirketlerinin başına geliyor Nihat Özdemir'in şirketi.
0: Doğru.
1: Mevcut'ta da Batuhan Özdemir'in yönetimde olması stadı birlikte yapacak olmaları çok çok değerli. Fenerbahçe loja konusunda işte reklam alınan ledler konusunda led olayı bu sene çözüldü ama stadyumdaki yenilenme anlamında çok gerideydi Galatasaray ve Beşiktaş'tan. Bunun hızlı bir şekilde inşa edilmesi çok değerli. Fenerbahçe'nin yönetim kurulunda çok değerli inşaatçılar var. Bu işi de hızla Kasım ayı itibariyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da buna onay vermiş. Fenerbahçe bu inşaata Kasım ayı itibariyle başlayacak.
0: Peki Yunus, sana şunu sormak istiyorum. Dün ben de Fenerbahçe televizyonunda aslında gündemi takip ederken de şu detay dikkatimi çekti. Sayın Cumhurbaşkanından izin alındığına dair tabii ki orada da bir söylem vardı Sayın Özbağ'ın ama sonrasında yani bu süreçle alakalı birazcık aslında rötarlı bir başlangıç yapmak durumunda kaldık. Hatta kalacağız diye de bir açıklaması var. Yani bütün izinleri kararın daha tam olarak alınmadığını mı anlamalıyız? Çünkü işaret edilen tarih 2 yıl sonrasındaki Kasım ayı olarak ben duydum ama belki hatam vardır, beni düzelt. Yani bu tarih daha da ileriye gidebilir mi? Bu Fenerbahçe'yi ne kadar aslında etkiler? Sonuç olarak stadyumsuz kalmayacağını anlıyoruz tabii ki Fenerbahçe'nin bu süreçte. Sonuç olarak sadece çatı inşaatı olduğu vakitte maçlarını oynayamayacak ki bunun da zaten yaz aylarına doğru yapılması bekleniyor ki açıklamalar bu yönde. Ama bu kaymalar Fenerbahçe'yi mağdur bırakabilir mi, bırakır mı? Bu konudaki geçmiş tecrübeleri de kafamızda böyle düşününce aklına nasıl bir örnek geliyor diye sormak istiyorum abi.
1: Ya ben Fenerbahçe'nin maçlarını stadyumun dışında oynayacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki burada Fenerbahçe'de ne olursa olsun bu sene, son sene nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bir seçim olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani çünkü her gelen yönetimin bu konudaki iradesi önemli. Yani işte Maltepe'de mesela Fenerbahçe'nin hali hazırda bir projesi var. İşte Ali Koç dönemi bittiğinden beri o proje böyle sallantıda. Ne olacağı belli değil gibi bir durum var. Yani bir yandan yapılıyor ama bir yandan işte %5 kar payıyla yapılıyorken hani o işe bir el attınız yıldırım yönetimi, neden karla yapıyorsunuz diyor mesela Ali Koç grubuna. Ali Koç grubu diyor ki hatta olarak işte biz halka arz olmuş bir şirketiz, bir kar payı koymamız lazım gibi belli başlı sürüncemede kalıyor. Şimdi aynı yönetimlerin kalmaması, biz bugün Fenerbahçe statsız kalmaz derken yarın başka bir yönetim geldiğinde ya tamam biz maçları olimpiyatta oynayacağız ya da işte Beşiktaş'ta anlaştık işte Tüpraş'ta oynayacağız. Hani biz stadı bu şekilde daha hızlı bitireceğiz gibi fikirde verilebilir ama benim gördüğüm Aziz Yıldırım yönetimi devam ederse ya da Aziz Yıldırım yönetiminden birileri devam ederse sanki bu proje, yani maçları oynanırken devam ettirecek çatı projesi de dediğin gibi, yani Fenerbahçe'de yaz aylarında maçları oynanmazken yapılacak gibi gözüküyor. Ama hani bunlar dediğim gibi şu an aslında hani konuştuğumuz şeyler, yani yönetim değişir Fenerbahçe'de bambaşka bir bu konuda karar sağlanır. Sürecin hızlanmasıyla alakalı Aziz Yıldırım yani istemeyi biliyor, bunu daha önce kendisi de söyledi. Şimdi birçok süreci sonuçlandırmak için Ankara'dan elbette destek gelmesi gerekiyor. İşte bakanlıktan işi hızlandırmanız lazım, işte Cumhurbaşkanlığından hızlandırmanız lazım vesaire. Aziz Yıldırım daha önce yönetimde, bir önceki yönetiminde 30 milyon euro krediyi de nasıl istediğini anlatmıştı. Gittim Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dedim ki Beşiktaş'a vermişsiniz, bize de verin dedim diyor. Şimdi aynı şekilde bugün üniversite konusunda da hani Recep Tayyip Erdoğan sormuş üniversiteyi niye bu kadar istiyorsunuz diye. Camia istiyor, karşı tarafın okulu var, biz de istiyoruz, bizim niye yok diye taraftar kafasına takıyor demiş. Şimdi istemeyi de gerçekten bilmek lazım. Aziz Yıldırım bu konularda da gerçekten iyi.
0: Doğru.
1: Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin hali hazırda Fenerbahçe'ye ait olmaması hani gerçekten büyük bir skandal. Bir sağlık kuruluşuna ait biliyorsun.
0: Medikana yani, diyebiliyoruz mesela, yani bugün yayınlarda çokça verdik zaten diyebiliyoruz abi.
1: Tamam. Yani Medikana'ya ait olması Fenerbahçe'nin belki bir işbirliği yapılabilir. Ama hani Fenerbahçe'nin bir söz hakkının olmaması hani çok açıklanabilir bir durum değil. Bu konuda da Fenerbahçe'nin harekete geçmesi gerekiyor ama hep söylüyorum. Yani bu tarz şeyler sportif başarıyla birlikte desteklendiği sürece çok değerli. Sportif başarı gelmediği sürece bunlar hep ikinci, üçüncü plana atılır. Yoksa ada projesi de çok büyük proje.
0: %100 ki yani Sayın Aziz Yıldırım zaten o bölüme geleceğiz. Kendi açıklamalarını yaptığı diliminin en sonunda stadyumdan sonra ada projesini de, hatta marina projesini de esasında ilk görsellerini genel kurul toplantısında gösterdiğini söyleyelim. Hatta şöyle bir konuya bağlamak istiyorum. Yani aslında stadyum konusuyla açmak istedim. Çünkü en sıcak olan açıklama buydu. Onun üzerine Yunus Aydın'la orayı tartışmak istedik ama sonrasında tabii ki yani biraz olay örgüsünden çıkacağız. Bugünün belki de birinci maddelerinden bir tanesi Sayın Saadettin Sarı'nın döneminin ibra edilip edilmeyeceği konusuydu ki o dilimle alakalı esasında çokça iki tarafında uyuşmadığı belli başlı açıklamalar gördük ki o konulara da geleceğim. Sayın Saadettin Sarı'nın ibra edilip edilmeme durumu seni şaşırttı mı? Aziz Yıldırım ve Saadettin Saran yöneticisinin o noktadaki karşılıklı diyaloğunda sonuç olarak bir potada bir verdik biz de zaten yayınımızın ilk tarafında ama oradaki diyalogları nasıl değerlendirirsin? İki tarafın görüşleri, belki uyuşmazlıkları ve sonrasında Aziz Yıldırım'ın tutumunu nasıl yorumlar Yunus Aydın diye sorayım.
1: Ya öncelikle şu şekilde tabii Fenerbahçe'de her gelen yönetim bir önceki yönetimle mutlaka bir derdi olarak geliyorken Aziz Yıldırım, Saadettin Saran arasındaki gerginlik daha yönetimler başlamadan, yani görevleri birbirine devretmeden çok evvel, yani çok öncesinden geliyor. Hı-hı. Bu nedenle ben bu tarz gergin başlamasını bekliyordum. Ama hani Aziz Yıldırım aslında konuşmasının ilk bölümünde hani açık açık kendi ağzından parayı yemişsiniz dedi. Yani net bir şekilde bunu söyledi. İşte sonrasında bir başka transfer için, Şimanski transferi için 10 milyona satmışsınız, 4.250'den almışsınız, gerisini götürmüşsünüz dedi. Hı hı. Yani hani aleni bir şekilde aslında Saadettin Saran yönetimini parayı hani bir şekilde doğru yerlerde kullanmamak ya da şimdi çeki kırdırma meselesi daha önce Aziz Yıldırım'ın da suçlandığı bir meseleydi. Zaten hani şey değil, suç değil. Sonuçta hani daha önce Fenerbahçe Ali Koç döneminden bir dönem evvel Aziz Yıldırım son senesinde Ülker'den alınan 5 yıllık çeki kırdırıyor. 20 milyon euro bir çek, 2 milyon eurosunu faktöringde kırdırıyorlar, 18 milyon euroyu harcıyor Fenerbahçe. Hatta hani o dönemde de ticari bir hata yapılıp Ülker'in çeki kırdırılıp Ülker'e ödeniyor basketboldan kalan borç. Yani bu nedenle yönetimler nakit akışında sıkıştıklarında bu tarz şeyleri yaparlar. Ama burada şu sıkıntı var. Yani Saadettin Saran da aynı hatayı, birebir aynı hatayı Çobanlı'nın verdiği parada yapıyor. Yani 5 yıllık bir para bu. 5 yıllık 20 milyon euro çek veriliyor. Baktığınızda şu an Saadettin Saran yönetimde mi değil. Geri kalan 3 yıl aslında Aziz Yıldırım'ın parası. Ama yönetimin elinde böyle bir para yok. Ali Koç'un da aslında Aziz Yıldırım'la çıktığı ortak Habertürk yayınında anlatmak istediği şey buydu. Yani kulübün parası var mı? Var. Ama manevrası daralıyor. Hareket hamlesi daralıyor. Yani çünkü 3 yıl sonranın parasını kullanıyorsunuz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Sayın İlker Alkun'un açıklamalarını da nasıl buluyorsun diye aslında bu potada aradan da sormuş olayım.
1: O konuşmalarda hani Mahmut Uslu da arkadaşlar tepki gösterdi ki yani kendinizi ibra ettirmemek için uğraşıyorsunuz dedi. Yani hani gerçekten bence de hani Saadettin Saran yönetimi biraz hani fevriydi. Çok kısa kalan bir dönem ve hani aleni bazı problemler var. Hani bence de hani birçok açık var, birçok hesap verilmesi gereken konu var. Ama şöyle bir şey oldu. Bunu birçok takımlarda yaşıyoruz. Ali Koç daha önce söyledi Aziz Yıldırım'a, yani biz size hiçbir şeyin hesabını sormuyoruz. Hani başkanımızsınız, saygı duyuyoruz dedi. Hani maddi olarak da bir takım sıkıntılar varsa biz bunların üzerini kapatırız, geçeriz. Hani Fenerbahçe başkan olmaz, bizim için yeterli dedi. Bugün de Aziz Yıldırım aynalarını aynı saygıyla olmasa da birlik beraberlik adına, bu sistemin devam etmesi adına, herkesi kucaklayan başkan olmak adına bence bugün bu birliği sağladı ve sonrasında ibra edeceğini açıkladı.
0: Peki şunu soracağım. Çok amasını soracağım. Çünkü ama da bence herkesin kafasında bir soru işareti yaratıldı. Şimdi Sayın Saran ibra edildi ama bir şart koşuldu. O ama da Kante transferindeki menajer ücretinin ödenmesi ve aynı zamanda Medicana, yani Fenerbahçe Üniversitesi ve Medicana arasındaki o gelişme üzerine aslında bunların çözülmesi vaadiyle ibra edilmesi konuşuldu ama şimdi Fenerbahçe tarafından Saadettin Saran ibra edildi mi? Bu şart nasıl koşuldu? Genel olarak buradaki tahminin nasıl? Çünkü insanların kafasında çok büyük bir soru işareti var. Yani şartlı olarak tamam ibra edildi ama bu şart yerine getirilmezse geçmişe dönük bir ibra yapılabilme durumu ya da edilmeme durumu olabiliyor mu diye sormak istiyorum ben de.
1: Ya bunu tabii deftere işlediler mi çok önemli. Orada sonuçta divanın başında Şekip Bey var. Yani çok iyi bir avukat, yani çok iyi bir hukukçu ama hani ben bunu mevcut Saadettin Saran yönetiminin de kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu şartla ibra edilmedi bence. Sözlü olarak kaldı. Hani benim gözlemlediğim de bu. Hani orada bu işi halledin dedi yani Ali Koç. Aziz Yıldırım, özür diliyorum. Yani bu işi halledin. 3 milyon euro Kanter'in menajer parasını verin. Üniversite olayını çözün. İşte zaten belli başlı ufak tefek Fenerbahçe Radyosu işi vesaire olayını çözdüler.
0: Evet.
1: Bir de zaten Aziz Yıldırım açık bir şekilde dedi ki ben bu parayı ödemeyeceğim dedi. 3 milyon euroluk Kante'nin parasını. İşte mahkeme ise mahkeme nasıl alabiliyorsa alsınlar dedi. Ya bu tarz şeyler hep yaşanıyor. Sadece bugün Fenerbahçe'de bir kriz ortamı var gibi sunuluyor. Hani gündem Fenerbahçe olduğu için tabii ki bunun üzerinden gideceğiz ama Galatasaray'ın bu hafta içerisinde kupalarına haciz geldiği konuşuluyor. Yani tabii ki Galatasaray bu parayı ödedi kaldırdı ama bir olaysal döneminden kalan 1 milyon euroluk bir borç var. Faiziyle 4 milyon euro olmuş. Ya bu 4 milyon euroluk borcu Dursun Özbek kendi döneminde kabul etmeyip ödemediği için hani açıkçası bu hani yumurta kapıya dayanıncaya kadar derler bu sorunlar devam ediyor. Ya Fenerbahçe'de Kante'nin parasını ödemez ve hani Fenerbahçe bir transfer yasağı gelmek zorunda kalırsa o 3 milyon euroyu da mecburen Fenerbahçe öder. Bugün nasıl ödemek zorunda kalıyorsa.
0: Şimdi kalırsa ama, dedin ama neyse sen devam et abi, ondan sonrasında ben gireceğim o soruyla, lütfen abi.
1: Yani ben Fenerbahçe'nin şu an ilk etapta bu parayı ödemeyeceğini düşünüyorum. Saadettin Sen yönetimi öder mi? Bence onlar da ödemeyeceklerdi. Çünkü hani Kante'nin satışında aradık size ulaşamadık diyorlar ama yani zaten Aziz Yıldırım oyundan bir memnuniyet sizde olmadığını söyledi. Sadece inanılmaz bir maliyet var.
0: Doğru.
1: Bu konuda dedi.
0: Doğru.
1: Şunu da eleştirmek lazım. Bir parantez olarak söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin oyuncuların adı İşte çok fazla geçiyor genel kurullarda. Yani Kante'si, işte Sidiki Şerif'i, Lukaku'su. Yani mali olan genel kurul bu sonuçta. Biraz daha oyuncuları kenarda bırakmak lazım bence.
0: %100 katılırım hakikaten. Yani bu tip... Yani normal şartlarda bu tip genel kurullarda çok fazla oyuncu isminin geçmemesi gerekir ki bizim alıştığımız genel kurullarda böyle bir durum yoktu ama Fenerbahçe'de özellikle son dönemde bunun çok fazla meydana geldiğini ben de söyleyebilirim ki transfer yasağı ile ilgili yani aslında gündeme düşen madde, hani bugünün gündemi olmasa da bu toplantıyı tabii ki ilgilendiren bir madde vardı ki Fenerbahçe'ye Yusuf El-Nesyri transferi ile alakalı 3 dönem transfer yasağı geldiği konuşuldu. Şimdi bunu biraz açabilir miyiz? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım da aslında ifadesinde yani konuşmalarındaki genel açıklamalarına geçeceğiz bu konu başlığından sonra ama Sayın Aziz Yıldırım dedi ki bu Yusuf El-Nesyri'nin yanında Kerem Aktürkoğlu'nun maaşıyla alakalı da bir durum olduğunu, yani bunu sadece tek Nesyri transferinin taksidinin geç ödenmesiyle alakalı değil, Kerem Aktürkoğlu'yla da alakalı olduğunu ifade etti. Bu konular hakkında, transfer yasağı hakkında neler söylemek istersin? Pazartesi günü işaret edildi ödeneceğine dair. Yani bu ödendiği takdirde doğrudan Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkıyor mu? Bunu da merak ediyoruz.
1: Direkt kalkıyor. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bu 3 dönemlik bir transfer yasağı. Yani FIFA'nın ya da UEFA'nın verdiği cezalarda 2 dönem transfer yasağı gelirse, hani 3 daha fazla gibi gözüküyor ama esas kaldırması yönetmelikte zor olan 2 dönem transfer yasağı. 3 dönem transfer yasakları genel olarak oyuncu bazlı problemler ve şikayetlerden kaynaklı durumlarda verilir. Yani Fenerbahçe'nin en nesli artık Kerem Aktürkoğlu konusundaki Kerem olayı zaten çözüldü. Artık Kerem Aktürkoğlu olayını Fenerbahçe'de Hakan Safi ödemiyor maaşını. Maaşı tamamen Fenerbahçe'ye devredildi. Hakan Bey farklı yerlerden o parayı işte sponsorluklarla vermeye çalışacak. Sözünde durabilmek için. Ama hani Fenerbahçe zaten Kerem'e maaşını ödüyor. Yusuf El-Nesyri konusu da 8 taksitte ödenmesi gereken bir şey. İşte gerekli yükümlülükler yerine getirmediği için zaten şikayet ediliyor ve Fenerbahçe ceza yiyor. Pazartesi sabah Fenerbahçe bu parayı ödediği anda da ceza tamamen ortadan kalkacak. Zaten hali hazırda transfer döneminde değiliz. Hani daha önce Beşiktaş'ın bir Galatasaray'ın iki kez yediği bir ceza bu. Fenerbahçe için de bir ilk oldu. Aslına baktın ama hadi dediğim gibi para gerekli anda ödendiği zaman ki hali hazırda zaten transfer sürecinde değiliz. Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkacak ki mevcutta da bugün Aziz Yıldırım kulübün 60-70 milyon euro artıda olduğunu söyledi. Ödenmesi zor bir para da değil Fenerbahçe için. Yani ben pazartesi itibariyle bu cezanın kaldırılacağını düşünüyorum ama tabii ki de yani bir olağan genel kurula 2 gün kala da Fenerbahçe'nin maddi anlamda ceza alması Fenerbahçe taraftarının hiç yaşamadığı, tadını kaçıran bir durum oldu ama hani pazartesi sabah kalkacağı da hani açık olan bir ceza, sürdürülebilir bir ceza değil yani.
0: Peki ya aslında orada çok önemli bir detayı paylaştın ki ben de şu anda senden öğreniyorum, tam olarak hakikaten bilmediğim bir şey. Yani 2 dönem, 1 dönem ve 3 dönem transfer yasağı arasındaki farklar tam olarak nedir? Bizi birazcık daha hani bugünden bağımsız tane tane biraz açıklayarak hem bana hem dinleyicimize, belki bilmeyenler vardır benim gibi bu konuda, kendimi şu anda hakikaten yeni bir şey öğrendiğim için heyecanlı hissediyorum. O yüzden de biraz daha detaylı orayı paylaşabilir misin? Yani 3 dönem Fenerbahçe'ye verildiği için ödediği anda bu ceza kalktığını ifade ettin ama genel olarak yani bunun belki ileride farklı takımlarda emsalleri olduğu zaman bizlerin de daha iyi bilgilenmesi açısından bunun detaylarını bize paylaşabilir misin Yunus Aydın?
1: İki dönemin aslında yakalanma şekli, sonuçta bu bir ceza olduğu için FIFA ya da UEFA şikayete tabi olmadan kendisine verilen raporlardan bir problem hisseder, bir sıkıntı hisseder, bir usulsüzlük hissederse kendisi bunu tespit edip iki dönem kalıcı transfer yasağı veriyor. Şikayete tabi ki Aziz Yıldırım'ın bugün söylediği gibi.
0: Evet.
1: Türkiye'den bir kulübün şikayeti üzerine biz bununla uğraştık dedi Aziz Yıldırım. Türkiye'den bir şikayet gelmiş ve bunun üzerine FIFA incelemeye almış. şikayete tabi suçlarda 3 dönem, yani şikayet edilen konunun kaldırılmasıyla birlikte ortadan kalkan transfer yasakları 3 dönem. Ama UEFA ve FIFA kendisine verilen evraklarda bir usulsüzlük hissederse işte bunu 2 dönemlik kalıcı bir ceza verip süreci tamamen kapatıyor.

0: zaten. Kerem olayla ilgili ilk başta federasyona bu sözleşme gönderildi. Çünkü oyuncu Türk oyuncu olduğu için sözleşmesinin federasyonla düzenlenmesi gerekiyordu. Federasyonla bu sözleşme düzenlendi. Diğer tarafta da Fenerbahçe şu an artık Youssef En-Nesyri sözleşmesini yükümlülüklerini yerine getirdi anda. Benim bildiğim kadarıyla iki taksit. Ya pazartesi sabah üçüncüsü devreye girmiyorsa, hani bu kadar denk geldiğini düşünmüyorum zamanı. İki taksit ödediği zaman Fenerbahçe'nin transfer yasağı kalkacak.
1: Valla enteresan bir konuymuş hakikaten. Aslında bir dinleyicimiz çok güzel bir yerden ele almış bu konuyu ki demiş ki ya esasında bunlar hiç meydana gelmeden demiş Mete Bey. Yani ben biraz daha farklı bir dilde anlatacağım Mete Bey'in söylediği şey. Gayet de güzel bir dilde yazmış ama daha kısa ve daha net bir şekilde aktarayım dedim. Yani siz UEFA'nın kıskacına giriyorsunuz. Neden bunlar başımıza gelmeden önce de hamle yapılmıyor da direkt UEFA kıskacına giriyorsunuz? Bu bir risk teşkil etmez mi? UEFA'nın kıskacında olmak sürekli UEFA ile böyle yani ceza oldu kalktı böyle mimlenmek işinize mi geliyor ki böyle yapıyorsunuz diyor aslında ama daha doğru bir dille de ifade edemedim şu anda ben de Yunus Aydın ama yani burada bir risk teşkil ediliyor mu? UEFA tarafından bu tip olaylar takımları mimliyor mu diye sormak isterim.
0: Ya tabii daha yakından bakmalarına sebep oluyordu ama dediğim gibi yani şikayete tabi olan bir süreç bu. Ya başka bir kulüpten böyle bir şikayet gelmedi. Sürece UEFA'nın radarında olan bir kulüp değil Fenerbahçe. Yani daha önce Galatasaray'da iki kez yaşadı. Ya baktığında şu an çok yüksek bonservisli transferler işte Osimhen olsun, Singo olsun, Uğurcan olsun yapılabiliyor. Bunlarda bir problem yok ama tabii ki yani şimdi Aziz Yıldırım'ın hesabını da hani bilemeyiz. O kadar iyi iletişimcilerle çalışıyor, o kadar lafları üst üste getirebiliyor ki. Yani pazartesi günü sabah diyor ödeyeceğiz diyor parayı diyor. İşte Acun Ilıcalı'nın da diyor 10 milyon euro diyor borcu var diyor yayın hakları olayından. Onu da öder inşallah pazartesi teşekkür ederiz diyor. Hani yani bunları üst üste getirip hani öyle bir söylüyor ki hani bize de paraları verirseniz biz de ödeyeceğiz gibi. Hani bunları bazen bazı yöneticiler yani şimdi Galatasaray'ın 1 milyon euro parası yok mu?
1: Yani
0: Galatasaray 1 milyon euro parası var tabii ki.
1: Tabii ki var.
0: Ama ödemiyorlar. Ödemiyorlar. Sonrasında işte bu işte müzeye gelecek haciz olayı konuşuluyor. Sonra ortaya çıkıyor ki o borç aslında Gürsün Özbek'ten değil, Yunan Aysal'dan kalma bir borç. Yani Galatasaray bu sene başarısız olursa seçime gider. Aleni bir şekilde aslında Yunan Aysal'ın hani varsa bir konuda bir yani isteği, böyle bir arzusu. Onu alttan bir zarar veriyorsunuz. Adını geçirmiş oluyorsunuz. Yani Aziz Yıldırım da bugün Youssef En-Nesyri transferiyle alakalı ya da daha önceki dönemlerde işte gördük bugün Fenerbahçe'nin Batshuayi'ye bile borcu varmış Chelsea'ye.
1: Doğru.
0: Bunların hepsini ortaya çıkartmak için belki de bunu ödemeyip bugün bunun konusunu da yapmış olabilirler. Bunlar çok kulüp içi siyasetler. Ama tabii ki yani Fenerbahçe'nin adının öyle ya da böyle hani transfer yasayla alınmış olması hoş değil ama UEFA'nın sizi takibe aldık diyeceği bir konu değil. Kerem konusu öyleydi. Yani Kerem'in maaşını askeriden gösteriliyor. 3,5 milyon euro bir maaş yükü var oyuncunun. Fenerbahçe
1: 450'den de her şey dahil en son olarak. Hani ufak bir detay.
0: Bonuslar dahil. Evet, aynen, her aynen. Şey dahil. Hı-hı. Oraya çıkabilen bir sonuçta anlaşması var. Sonuçta diyorlar ki Fenerbahçe'nin eski yöneticisinin şirketinden alacak bu parayı. Anlaşma var. Reklam filminde oynarsa. Böyle bir reklam filmi var mı yok. Kerem'in hiç böyle bir reklamını görmedik. Sonuçta bunlar biraz daha imaj hakkı devri olayının şüpheli bakılmasına sebep oluyor. Ama Youssef En-Nesyri olayında böyle federasyonun, FIFA'nın bizi yakın takip aldı diyebileceği durum yok dedi Aziz Yıldırım. Bence de yok gördüğüm kadarıyla. Ama boş mu? Tabii ki değil. Ama bu bir kulüp içi siyasetin gereği de olabilir. Aziz Yıldırım bunları sever yani biliyoruz.
1: Tabii. Peki Yunus Aydın şimdi son olarak da aslında uzun bir soru soracağım. Yani kısa olacak ama cevabı çok uzun çünkü yaklaşık biz de zaten dinleyicilerimize gece tekrar yayınlarımızda da mutlaka dinleteceğiz. Sayın Aziz Yıldırım'ın blok halinde yaklaşık 56-55 dakika diye saydım. Yani tabii ki aralarda bu genel kurul toplantısında 3 dakika 5 dakika söz aldığı dilimler var ama bir blok halinde bir 50 dakika yaklaşık olarak takımın yapılanması, geçmişe dönük borçların ödenmesi, kulübün yönetimi, asıl borçlar ve mali tabloyu esasla işaret ettiği o dilim hakkında Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ne kadar beğendiğini soracağım veyahut da beğenmek de doğru kelime olmadı ama nasıl değerlendirdiğini soracağım. Sonuç olarak birçok Fenerbahçe'nin başkanını sen de gördün. Genel olarak genel kurulları çok çok da fazla takip eden birisi olduğunu da bildiğim için de bunu soruyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın bizlere 55-56 dakika boyunca anlattığı dilimi ne kadar

0: kadar doğru buldun? Eleştirilerin var mı? Veyahut da işte bak şu tarafını çok çok güzel söyledi başkan şeklinde neler söylemek istersin Sayın Aziz Yıldırım'ın o blok konuşması hakkında?
1: Öncelikle her şeyi gerçekten çok hakim buldum. Yani maddi olarak çünkü Aziz Yıldırım'ın birçok hani daha önce Ali Koç döneminde de eleştirildiği zamanlar olmuştu. Nedir mesela alışık olduğumuz? Yani şimdi Ali Koç şunla eleştirdi. Çok yakından hatırlıyorum. Ya bazen hani Aziz Yıldırım milyon dediği bir şeye 5 dakikasında milyon euro dediği bir şeye milyon TL diyebiliyor. Arada 50 katı fark var. Hani bu konularda ben çok daha hani kontrollü, çok daha ne dediği hani belli olan söylediği şeyin arkasında
0: tutarlı buldun o konularda. Tutarlı buldun yani.
1: Öyle, aynen öyle. Çok tutarlı buldum Aziz Yıldırım'ı. Diğer tarafta bence mali olarak açıklanması gereken bir şey vardı. Tabii iki eski başkan da gelmediği için hani bunun bir düello haline geldiğini görmedik. Çünkü biz daha önce son iki genel kurulda ve divanda yani açık bir şekilde Aziz Yıldırım Ali Koç düellosu izledik.
0: Evet.
1: Yani hani bugün böyle bir şey görmedik ama Aziz Yıldırım yönetiminde bence maddi olarak şu soru sorulabilirdi. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir şey oldu iddia ediliyor. Bu Şampiyonlar Ligi sonrasında yüksek bonservisi transfer yapmamakla alakalı. Şimdi gelen yönetim sonuçta 10-11 aylığına geldi.
0: Evet.
1: Ve Aziz Yıldırım'da şampiyon yapsam da gideceğim diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Şampiyon yaparsa bence kesinlikle kalır başkan. Ama hani şampiyon yapamadı senaryoda 10-11 aylığına gelen bir kulüp var. Bir yönetim var. Şimdi Şampiyonlar Ligi sürecinde Aziz Yıldırım'ın da söylediği gibi bu kulübün direkt olarak cebine 27 milyon euro para girdi.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'de gelir gelmez transferlerin yapılması için yöneticiler bir kasa kolaylığı sağladı. Bunu da kayıp fikiriz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra bir transfer yapmadı.
0: Doğru.
1: Ve bu transferlerin yapılmama sebebi olarak yöneticilerin verdikleri kasa kolaylığını geri aldıkları söyleniyor. Bunu bence genel kurulda, mali genel kurulda çok sorulabilir bir soruydu. Ya da değinilebilir bir soruydu. Buna kimse değinmedi. Bence buna değinilmesi gerekirdi. Çünkü yönetim zaten 10 aylığına 11 aylığına geldiyse bir oyuncu satış yapmadığı sürece ki oyuncu satışı yapsanız bile 6-7 taksitle alabiliyorsunuz parayı.
0: Çoğu zaman öyle.
1: Yani, tabii ki 45 milyon euroya birini sattığın zaman 5 taksit, 6 taksit alırken de öyle alıyorsun. Greenwood'da 3 taksit de aldın. 3 yıl verecek Fenerbahçe parayı. Ama hani burada yöneticilerin verdiği parayı bir daha alma şansı yok. Yöneticiler yaptıkları kasa kolaylıklarını geri aldılar mı? Fenerbahçe bu yüzden mi transfer yapamadı? Yani bu konuda cevap verilmedi. Soru sorulmadı bu konuda ama Ocak ayında gerekirse 60-70 milyon euro kasada para var yaparız dendi. Ben buradan hani bu soruyu sadece sorardım, merak ederdim bir genel kurul üyesi olsam. Diğer tarafta şunu net bir şekilde anladık ki Ali Koç'un Fenerbahçe'de başarısızlık olarak eleştirirsiniz. Yıllarca burada eleştirdim. Yani Ali Koç ama maddi anlamda Fenerbahçe'yi gerçekten çok iyi bir hale getirdiğini gördük. Hiçbir eleştirilecek konu yok. Yani oyuncu borçları hariç ki bunlar olağan işler. Yani bu anlamda da çok takdir toplayışım. Saadettin Saran'la alakalı dediğim gibi hala bir belirsizlik var. Yani çok böyle hani tertemiz bitmiş bir iş yok ortada. Hani kantin, sen de söylediğin gibi kantinin parasını öderlerse, üniversite işini çözerlerse, ortada ciddi bir 97.0 frekans problemi var vesaire. Hani bu işlerde bir sıkıntı var ama Ali Koç'la alakalı hiç böyle bir şey iddia edilmedi.
0: Gerçekten
1: ben
0: öyle.
1: Buradan Aziz Yıldırım Ali Koç dönemi dostluk diyemem ama yani eskisi kadar da böyle iki tarafın birbirine dokunduğu bir savaşın bundan sonra olmayacağını başlangıç
0: biraz Meltem rüzgarları esiyor gibi sanki sadece.
1: Aynen. Yani hatta bir seçim süreci yaklaşır. Seçim sürecine tekrar işler gelir bilmiyorum ama hani Aziz Yıldırım şampiyon olmayı bıraktığı bir dönemde yani bir Mehmet Ali Aydın'la Ali Koç dönemi seçimi görürsek Aziz Yıldırım'ı destekleyeceği taraf çok net Ali Koç olacaktır.
0: Vallahi gerçekten de olabilir. Her şeyi bekleyebilirim camiadan. Yani gerçekten şu anda yani bu tip konularda gerçekten zaman zaman şaşırabiliyoruz. Zaman zaman gerçekten beklediğimiz şeyler de olabiliyor ki bu işler zaten yani zamanında da çok çok iyi iletişimi olan iki kişiden de bahsediyoruz. Abi son cümlelerini de rica edeyim. Yani gerçekten yavaş yavaş artık biz de Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz ama Yunus Aydın'la beraber en son değerlendirmeyi de yapmak istedik. Yani Yunus Aydın, senin görüşün olarak genel olarak Fenerbahçe'yi geleceğini nasıl yorumluyorsun diyerek aslında genel bir soruyla bugünden aldığın izlenimlerle beraber harmanlayarak bir kapanış yaparsan çok seviniriz abi.
1: Böyle genel kurullara en çok gelmeyenler ya da sessiz kalanların işine yarıyor. Ya baktığında bir önceki seçim sürecinde de Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi kadar çok fazla sesini duyduğumuz taraf değildi.
0: Doğru.
1: Saadettin Saran kazandığı başkanlık seçiminde Ali Koç'la Özgür Yıldırım'ın tartıştığı divanda konuşma dahi almadı. Söz hakkı dahi almadı. Bugün de gelmeyen taraftan Ali Koç'a bence çok yarayan bir mali genel kurul oldu. Hani az kendisine dediğimiz gibi övgüyle bahsedebiliyoruz. Hı. Aziz Yıldırım tarafındaysa tabii ki de son hafta milli araya girmeden önce hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın yenilmesiyle birlikte ve Fenerbahçe'nin Eyüp karşısında çok rahat bir galibiyet almasıyla birlikte Hı. beklenenden çok daha sakin, varsa yapılan maddi hatalarda bunlar çözülebilir. Sponsorluklar geliyor, yönetimde kasa kolaylığı sağlayanlar var diyerek bir sonuçta üstü bir şekilde kapanmış, halledilmiş bir toplantı oldu. Fenerbahçe'de çok ciddi bir borç yükünün, kapanmayacak bir borç yükünün olmadığını Fenerbahçe tarafı da görmüş oldu. Kasada hali hazırda harcanabilen 60-70 milyon euronun olması, Ocak ayında gerekli görülen takviyelerin yapılması için çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Lukaku ile alakalı oyuncu performansı 3-4 hafta içerisinde göreceksiniz dedi Aziz Yıldırım. Sidiki Şerif'le alakalı bağlantılarımız, temaslarımız vardı. Kârda sattık. Hani Saadettin Saran yönetimi buradan kendine bir pay çıkarmasın demeye çalıştı aslında. Yani bu tarz göndermeler gördük. Aziz Yıldırım alışık olduğumuz divanına göre bence çok daha sakindi. Sükuneti sağlayabilmek, itidali sağlayabilmek adına Saadettin Saran yönetimini ibra etmesi bence çok önemli.
0: Doğru.
1: Yani sonuçta gerginlik oldu elbette. Eski yöneticiler ve yeni yöneticiler arasında elbette fikir uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları olacaktır. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'de hani sakin bir taraf görmek, sakin bir başkan görmek bence Fenerbahçe'ye her zaman işine gelecek, her zaman işine yarayacak bir durum. Bugün biz çok daha aslında baktığın zaman artık kapıları kırmış, kimseyle görüşmeyen, kimseyi içeri almayan bir zırhın tarafı da görebilirdik. Ama çok daha kucaklayıcı, problem varsa Saadettin Saran'la olan problem çok önceye dayanıyor. Yani kulüpten icra edil, yani kulüpte sonuçta baktığın zaman yani Saadettin Saran'la alakalı birçok suçlamayı bırakalım. Yani Saadettin Saran'ı kulüpten gönderen de bir Aziz Yıldırım var.
0: Doğru.
1: Bugün bunun hepsini arka plana atmış. Tamam, ben bu camianın lideriyim. Başkan da değilim, lideriyim. Çünkü Aziz Yıldırım daha da ötesinde görüyor liderlik kavramını.
0: Katılırım.
1: Ve kucaklarım. Kimse eski başkansa, hatası varsa, hani biz yeter ki sene sonunda şampiyon olalım. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne ben götürdüm. Yıllar sonra şampiyon da ben yapacağım. Yani bir Aziz Yıldırım var. Benim gördüğüm kadarıyla genel kurulda da Aziz Başkan'a da bir güven var. Bunun Fenerbahçe adına pozitif olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi her şeyi skorlar belirliyor. Fenerbahçe Eyüp karşısında puan kaybetseydi ya da Galatasaray'la Beşiktaş kaybetmeseydi bugün çok daha farklı bir genel kurul görürdük. Yapılan maddi projelerin pozitif olması, Ali Koç ya Fenerbahçe için az bir şey yaptı. Ya Maltepe projesini başlatmak dahi çok büyük bir iş. Ama sportif başarılarla örtüşmediği sürece ne yazık ki anlam kazanmıyor. Fenerbahçe bugün sakin bir genel kurul geçirdiyse yani liderler arasındaki puan farkını 3'e indirmesinin ve Ekim ayı içerisinde bir derbi olmasında elbette çok önemli bir payı var diye düşünüyorum. Ama genel anlamda Fenerbahçe'de sakin bir genel kurul görmek yani 3-4 sene sonra her sene seçim olan Fenerbahçe'de alışık olmadığımız bir tabloydu. Fenerbahçe olumlu geleceğini düşünüyorum.
0: Vallahi katılırım Yunus Aydın. Hakikaten çok çok güzel özetledin ki genel son değerlendirmemizi de seninle beraber abi yapmak istedim ki hem matematik yönün güçlü olması hem de zaten Fenerbahçe'yi çok çok iyi takip etmen, çok iyi de bir gazeteci olmandan da mütevellit bu şekilde takdir hakkımı kullanmak istedim. Gerçekten ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum abi.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ ol.
0: Özellikle. Hoşçakal. Evet, Yunus Aydın'la beraber son bir değerlendirme yapmak istedik. Fenerbahçe'nin olağan genel mali kurulu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Çok uzun saatlerdir aslında yayındayız ki sizlere tekrar yayınlarında da dinleteceğiz. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyorum.

0: Sonu sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrinde dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille'e gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leao'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leao'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız iyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan, Batrokov'a pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem saha içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leao Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi konuşacağız ama gündemi nereden ele alacağız? Gündemi nasıl konuşacağız? Anadolu futbolu yapacağız. Anadolu futbolu gündemini ele alacağız bugün özelinde ve haliyle tekrarını da tekrar dinleyebileceğimiz bir içeriğimiz olmuş olacak. Bu hafta özelinde kaldı ki milli araya girilmesiyle beraber Süper Lig'de Kocaeli, Alanya, Rize, Diyarbakır temsilcisi Ahmet, bir diğer tarafta Gaziantep, Konya, Gençler Birliği, Samsun Spor, Göztepe, İzmir temsilcisi, bir diğer tarafta Çorum, Erzurum gibi takımları konuşurken birinci lige de döneceğiz. Birinci ligde bu süreyi 19'ar puanla lider kapatan Bursa Spor ve Kayseri Spor var. Kayseri birinci sırada, orada averaj farkıyla. Bursa Spor ikinci sırada aynı puanda. Orayı konuşacağız, takımlarımızı konuşacağız derken ikinci lige döndüğümde orada tabii hali hazırda her şey devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak maçlarla devam ediyor olacak. Pazar günü 16'da ve aynı zamanda 20'de ayrı ayrı maçlar olacak. Sakaryaspor'u beyaz grup ve kırmızı grup olarak ikinci lige baktığımda Sakaryaspor'u ve Elazığspor'u konuşuyor olacağız. İlk etapta Alanyaspor'u. Anadolu futbolunda, Anadolu takımları arasında Alanyaspor'u Ercan Yıldırım'la konuşacağız. Ercan Yıldırım, hoş geldin, selamlar.
2: Aleykümselam, hoş bulduk Berk Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Alanya'ya selamlar. Alanya Postası'ndan yıllarca bağlantılar yaptığımız bir isim Ercan Yıldırım ki Alanya Spor'a çok hakim bir isim. Ercan Yıldırım, Alanya'da beklenildiği gibi geçti mi bu süreç? Neler söylersin 6 haftalık süreç için, Süper Lig'deki Alanya performansı için ve oradaki camia neler düşünür, neler aktarır? Söz sende.
2: Evet, Alanya Spor bence beklendiği gibi bir giriş yaptı lige. Daha doğrusu böyle bir girişten daha zayıf bir giriş bekleniyordu ama beklediğinden çok daha başarılı bir giriş yaptığını düşünüyorum ben Alanya Spor'un. Camianın da bundan mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 maçta tek mağlubiyet var, 2 beraberlik, 3 galibiyet var. Özellikle uzun süre deplasmanda galip gelemeyen Alanya Spor 17 maç sonra, tam 1 yıl sonra Rize'yi yenmişti. Rize'den sonraki Çorum deplasmanında da galip geldi Alanyaspor. Galibiyet deplasmandaki galibiyet hasretine bir sene sonra son verdikten sonra peş peşe iki deplasmanı kazanmış olması Alanyaspor açısından sevindirici. Ayrıca Alanyaspor sezon öncesi hazırlık maçlarında aslında galibiyet yoktu. Bütün maçlarda ya beraberlik ya mağlubiyet vardı. Ve açıkçası bu biraz soru işaretleri oluşturmuştu taraftarda ve camiada ve hatta bizler spor medyasında. Acaba ne oluyor dedik, yani hazırlık maçları iyi sonuçlar yok. Tabii ki bir taraftan da şöyle düşünüyoruz, bunlar hazırlık maçı, sonuçta lige bakmak lazım diye. Ligde Alanyaspor beklediği gibi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Ben Gaziantep çok kötü bir takım değil. Sonrasında Beşiktaş maçı, gerçi orada biraz kırmızı kart olayları falan filan çok şey oldu, onlara çok girmek istemiyorum. Alanyaspor 6'da 3 galibiyet, 2 beraberlik var, 1 yenilgi var, Eyüp maçı yenilgisi. Onu da ben yenilgi olarak saymıyorum aslında, çünkü maç 1-1 bitmek üzereydi. 2.90 artı 4 dakika uzatılmıştı. 3.5 dakika, yani son dakika içerisinde yapılan bir faul, evet. Ceza sahası içine gönderilenden, kalenin önüne gönderilen top karambolden gol oldu. Yani o da aslında oradan da bir beraberlik geliyordu Alanyaspor için. İyi bir giriş yaptı diyebiliriz biz Alanyaspor için. Fakat şöyle bir ilginç bir istatistik var Alanyaspor'la ilgili. Bu oynadığı maçlarda topa sahip olma oranı sadece bir maçta rakibinden daha fazla. O da Göztepe Alanya maçı, iç sahada oynadığı maç. Geri kalan 5 maçta %40'a dahi ulaşamamış Alanyaspor. Yani bütün maçlarda yani 6 maçın 5'inde top rakipte daha fazla kalmış. Alanyaspor daha az toplu oynamış ama puanı çıkarmış veya galibiyeti almış. Oldukça değişik bir istatistik. Topa az sahip olup çok puan çıkarmak. Alanyaspor'un lige iyi başladığını düşünüyorum. Hatta şöyle bir durum var.
1: Yani Alanyaspor 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
2: Evet.
1: O da en olmayacak maç, yani Eyüp maçı baktığında, evet. En hazır olmayan takım ya, niteliğinde şu an.
2: Zaten Alanyaspor Eyüp'e geçen sene de öyle. Yani tam kazanacağı maçları verdiği maçlar oldu. Bunlardan biri de Eyüp'tü. Eyüp'e karşı Alanyaspor'un ikincilikten beri bir şey var. Yani onlar kötü de olsa gidiyoruz orada puan veriyorduk sürekli. Yani Alanyaspor iyi başladı diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor, evet, çok genç bir kadro. Yani kadrosu oldukça genç. Hep gençlere yatırım yaptı. Gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptı. Ümit'i de Beşiktaş'a gönderdi. savunmadan önemli bir ismi de ilk başladıktan sonra Beşiktaş'a gönderdi. Şu an için iyi başladı Alanyaspor, iyi gidiyor. Sırada Erzurum maçı var. Bir sorunuz varsa alayım.
1: Ben teşekkür edeceğim. Alanyaspor özelinde ekleyeceğin farklı bir detay yoksa soru değil ama tabii Alanya'da da hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre ulaşsak, bu arada hangi teknik direktör demeyelim çünkü João Pereira da uzun süredir orada uzun soluklu teknik direktör olmayı başardı, koltuğunu korudu ama bir diğer tarafta geçmiş yıllardan bahsediyorum elbette. Hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre dokunsak orada hep bir Avrupa hedefinden bahsedilirdi. Sanki bu sezona biraz daha öyle başladılar gibi duruyor. Böyle başladıkları bir sezonda kolay kolay hatırlamıyorum. Yakın süreçten, yakın zamandan siz daha iyi bilirsiniz. Ercan Yıldırım. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
2: Yani camiada bazı kesimlerde ya bu sene Avrupa olur mu, Avrupa'ya gider, Avrupa hedef koymalı falan gibi söylentiler oluyor ama yani zor, iyi başlamış olması iyi gidecek anlamına gelmez. Burası peki, süper lig. Yani birincilikle değil, ikincilikle değil. Çok zor bir lig yani burası. O yüzden yarın diye olacağı belli olmaz. Alanyaspor öncelik bir hedefi ligde kalmak, ikinci hedefi ilk onda geçen seneden daha iyi bitirmek. Belki o üçüncü sırada olabilir yani Avrupa hedefi.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ya Ercan Yıldırım, selamlar. Sağ ol. Ercan Yıldırım'la konuştuk. Ercan Yıldırım'la detaylandırdık. Hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdem Öğüç'le Kocaeli Spor'u konuşacağız bu defa. Kocaeli'yi yakından takip eden bir isim, gazeteci Erdem Öğüç bizlerle olacak. Mavi Kocaeli'den Erdem Öğüç bizlerle birlikte olacak diyelim ve ona döneceğiz. Belki yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Eyüp'e 8 attı ya. Eyüp Spor'un ligin en kötü takımı olması, ligin en iyi takımı denen Beşiktaş'ı yenen Alanya'yı yenmiş Eyüp demiş dinleyicimiz. Bu algılar güldürüyor artık demiş. Ya bu kadar körü körüne savunmayalım. Yani Eyüp Spor özelinde çok bu basit bir matematik yani. Yok Eyüp Spor Beşiktaş'ı yendi. Yani düzeltiyorum. Eyüp Spor Alanya'yı yendi. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Ligin en iyisi olan Beşiktaş'ı yendi gibi gibi. Çok basit matematiğe kaçıyor. Yani bunları çok alt seviyelerde konuştuğumuz matematik. Yani çocukların seviyesinde, o ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde konuştuğunuz matematikle yola çıkılan hesaplarla yapıyorsunuz bunu. Ama günün sonuna baktığında Eyüp Spor'u kötülemeyin diyorsunuz. Eyüp Spor'da da ligin sonuncu sırasında, 18. sırada 3 puanı bulunan bir takım görüntüsü var. Başka da bir şey yok. Tek galibiyeti olan bir Eyüp Spor var. Yani Fenerbahçe 8-0 yendi, çok iyi çok iyi bir Eyüp Spor'u yendi gibi bir algıyı da siz oluşturmaya çalışıyorsunuz mesela. Yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Başka bir yere zarar verdiğiniz yok. Diyeyim bunu ama Anadolu takımlarını konuşacağız dedik. Böyle çok da bu konulara zaman ayırmayacağız. Onu söyleyeyim. Kırılmayın lütfen. Erdem Öğüç bizlerle. Erdem abi selamlar. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Berk, kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar.
1: Körfez'e selamlar diyelim o zaman. Kocaeli'ye selamlar diyelim o zaman.
0: Aleykümselam. Onların da sana selamlar.
1: Eyvallah abi. Sağ ol, var ol. Herhalde biraz iyi kapandı bu 6 haftalık süreç. 4 galibiyet, 2 mağlubiyet olsa da hali hazırda.
0: Yani ya kağıt üstünde mükemmel bir sekansla ilk 6 haftayı geçirdik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani sezon başında geçtiğimiz yıl ayrılan oyunculara baktığında, yerlerine gelen işte İsimsizlerimiz, no name isimlere baktığımızda ilk 6 haftada 4 galibiyet alacaksınız dendiğinde ya işte pek inanmazdık. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an liderin bir basamak altındayız. Hatta şöyle enteresan da bir söyleyeyim. Galatasaray maçında Acay'ın topu direkten dönmese belki orada bir beraberlik falan çıkarsak oradan eskaza şu an lider Kocaeli Spor olacak.
1: Lider bir basamak demeyelim de tabii bir puan altındayız demek. Daha orada olağan. Çünkü Kocaeli Spor özelinde tamam öyle ama 13'er puanla ilk 5 sıranın çok da birbirine yakın puanlarla, aralıklarla birbirine yakın konumda olduklarını hatırlatalım.
0: Evet, doğru.
1: Kocaeli Spor özelinde sen orada bu bekleniyor muydu kısmını nasıl cevaplarsın? Nasıl yanıtlarsın?
0: İşte az önce cevapladım, beklenmiyordu. Ama tabii şimdi milyara olduğundan dolayı takımın yarısı yok. Mesela Jovanović, Petković, bu oyuncular bize sakat zaten. Haydar'a sakat. Tobias Buliksen, Rivas, Maglisa ve Zucru. 7 tane sakatı var Kocaeli Spor'un. Onun dışında tabii milli takımda olan oyuncular da var. Kaleci Serhat Öztaş'la buradan yürekten kutluyoruz. ligin en az gol yiyen kalecisi Ümit Milli takımın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Yine Şov, Enfermiç İksel ve Onçalo Souza da yine 4 oyuncu. Bu oyuncular da milli arada olduğu için forma giyemeyecekler. Ama şöyle söyleyeyim, önemli olan şu, Beşiktaş maçı var. Artık çok biliyorsun. Bu 6 haftalık süreci istersen çok kısa geçeyim. Ondan sonra tabii, Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçıyla alakalı bir düşüncelerimi ileteyim.
1: 7-8 dakikalık süremiz var. Söz sende.
0: Tamam, sezonun ilk haftasında sen de az çok takip ediyorsun Kocaeli Spor'u. Beklemediğimiz bir Başakşehir oyunu gördük. Yenilgisi demiyorum. Yani iyi değildi takım açıkçası. Oyuncular da yerinde değildi. Başakşehir de Konferans Ligi'nden elenmişti. Bize karşı da biraz agresiflerdi. Dolayısıyla Nuri Şahin'e ve o işte gruba, Başkan Göksel Gümüşler kendilerini affettirmek için çok ekstra oynadılar. O maçı kaybetmiştik. Ondan sonra gelen bir çıkış oldu Kocaeli Spor'un ve o süreçte 5 maçta 4 galibiyet, sadece Galatasaray yenilgisi olduğunu hatırlatıyorum. O 12 puanlık zaman, yani 12 puanlık dilimde de şöyle bir ayrıntıya da girebilirim aslında. Yani mükemmel bir top oynadı mı Kocaeli Spor? Kesinlikle oynamadı. Domine etti mi? Etmedi. Özellikle Samsun maçının ilk yarısı, işte Ahmet maçının ilk yarısı, oynadığımız maçlarda, özellikle ilk yarılar özelinde konuşuyorum, Gaziantep maçının ilk yarısı derken bir baktık abi, ilk yarılar sonrasında ya biz nasıl puan alacağız? Konya maçı da buna dahil. Ama ne olduysa ikinci yarılarda farklı bir psikolojiye evrildi takım. Konya maçında bağırdı, kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Ondan sonra Selçuk Günen kelimenin tamamını tüm tuşlara bastı ve bütün ofans oyuncularını soktu. 2-1 çevirdi maçı. Samsun maçında keza yine öyle. İlk yarı Samsun'un 35 dakikada 6-7 tane net pozisyonu var. Kocaeli Spor kaleye bile gidemezken ikinci yarıda yine kilit açıldı ve çok önemli bir Samsun galibiyeti elde ettik. Bu tarafta son Antep maçında Halil Dervişoğlu 3 metreden topu stadın dışına gönderdi 6 pasta. Ne yalan söyleyeyim, orada da bir heyecanlanmıştık. Yine Samsun maçında direkten dönen top da vardı yine ilk yarıda. Ya bunları toparlarsak ilk yarıda Kocaeli Spor simsiyah, ikinci yarıda yenmiştik. Haliyle de bu 12 puan, toplanan 12 puan milli ara öncesi tüm kentte ayrı bir huzur ve kredi oluşturdu. Bu lig geçen sezondan çok daha zorlu bir lig. Tamam, evet, ev biraz sarsılıyor olabilir. Evet, Gençler Birliği işte ilk haftalardaki performansından yoksun olabilir. Ya da Erzurum bu kapalı kutu, işte yaşlı oyuncular var diyoruz. İşte Eren Tozlusudur, Mustafa Yunusudur, Orhan Obacıklısıdır. Bu tür oyuncularla orada direnemezler falan derken Erzurum da bu hafta galip geldi. Çok önemli bir galibiyet elde etti. Kısacası zorlu bir lig ve 12 puan bize bir sonraki süreçte, yani bundan sonraki 2. 3. bölümde ne derler ona, bir can suyu oldu. Tabii bizim böyle bir Avrupa hedefimiz var ama hani düşer mi bu takım, Allah korusun. Yani futbolda her şey var ama hani geçen seneki ön alan zenginliği, yani daha doğrusu ön alan fakirliği bu sezon ön alan zenginliğine dönüştü. Ha, savunmada problemler yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Ama bir o kadar da en çok pozisyon veren takımlarından bir tanesiyiz. Burada ilginç de bir ironi var. Ya biraz da tabii uhrevi konuşursam da Allah da korudu yani Kocaspor'un kalesini belli maçlarda. Ama işin parantezi kapattığımızda 6 maçlık döneminde çok çok iyi bir puan ortalaması ve topladığımız puanla milliye girdik. Şimdi Beşiktaş maçı var. Şimdi asıl soru şu. Evet. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın? Yani Beşiktaş şu an takdir edersiniz ki ligin en agresif, en ön alan baskısıyla, en tempolu, en hani doymayan, sürekli iştahlı oynayan takımı. Bu takımı mağlup etmek için ne yapman gerekiyor? Şimdi Ahmet maçını örneklersek, işte Ahmet'te atılan iki tane uzaktan gol, Gift Orman'la Diasaba'nın gollerine baktığımızda, evet, kaleci Nübel biraz hatalı olabilir ama toplar çok iyi gitti. 127 kilometre hızla bir şut çekti adam. Diasaba da çok tam sıfır noktasına, kalenin yanağına dediğimiz yere gönderdi bu. Şimdi uzaktan bir kere avlandı, ondan sonra oynatmamaya başladı ve sertlik oluştu. 30 tane faul yapmış o maçta 30'a yakın. Beşiktaş'ın 4 ya da 5 faul var. Yani Beşiktaş'ı durdurabilmen için yakın temaslı ve alan kapatarak oynayacaksın. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle skoru korumaya yönelik oynayacaksın ve geçişleri çok iyi yapacaksın ki Beşiktaş'a karşı kendini ön tarafa atabilesin. Bunu yapabilecek oyuncu grubu var Kocaeli Spor'da. Geçen sezon olsaydı yok derdim. Sadece Ece'nin ayağına bakan bir takımdı. Ama şimdi Metehan'la top taşıyabiliyor takım. Yine Ece'yle top taşıyabiliyor. Baku yine yeni transfer, onunla top taşıyabiliyor. Bu anlamda bizim 6-8 bağlantısını yapabilecek Berkan Kutlu gibi bir yeteneği var orta sahada. Bunları yapabiliyor. Ama şu da bir gerçekti. Çok çok zor bir maç bizi bekliyor. Bana göre Türkiye'de potansiyel şampiyonluk adayları arasında bana göre Beşiktaş şu an benim şahsi kanaatim diğerlerinden bir adım daha önde oluyor.
1: En azından son 2-3 yılın Beşiktaş'ına göre çok çok daha iyi başlayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Beklentileri doğru karşılayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kendi camialarından bakarsak. O yüzden Kocaeli Spor özelinde değerlendiriyoruz. Erdem Övüç'le birlikteyiz. O açıdan dediklerine katılıyorum Erdem Övüç.
0: Evet evet. Yani kısacası yani ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama ben
1: 2 dakikamız daha var. Toparlayabiliriz. Tamam. Merak edilenleri Kocaeli camiasında.
0: Amacımız tamamı ben gazeteciyim eyvallah. Ben 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama yani olduğunu olanı anlatmaya gayret ediyorum. Evet biz taraflı bir gazeteciyiz. Evet neden? Çünkü bu kentin ekmeğini yiyen suyunu içen gazetecileriz. Ama işin diğer tarafındaysa olanı da anlatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Duygular bir tarafa. Kocaeli Spor Beşiktaş maçında Beşiktaş favoridir. Ama tabii Kocaeli Spor'un da şöyle bir tarafı var. Gerçekten çok ters takım. Gerçekten ekstra oyunculara sahip bu sezon. O anlamda da oradan bir puan sökerse buna da kimse şaşırmasın diyeyim.
1: Peki.
0: Topu sana atayım.
1: Teşekkür edeceğim. Kocaeli'ye selamlar o zaman tekrardan. Kocaeli'nin de durumunu seninle özetlemiş ve konuşmuş olduk 6 haftalık süreçte ve aynı zamanda sadece durumunu değil gelecek maç özelinde beklentileri ve süreci de değerlendirmiş olduk seninle beraber. Erdem Övüç ağzına sağlık. İzmit'e
0: teşekkür
1: selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Erdem Övüç'le konuştuk, onunla değerlendirdik ve Kocaeli Spor tarafını onunla konuşurken Rize Spor tarafına bakacağız. Selim Denizalp'le değerlendireceğiz Karadeniz temsilcisini. Rize Spor tarafında Selim Denizalp, Ajans 53 imtiyaz sahibi, aynı zamanda Ajans 53 yazarlarından Selim Denizalp. Rize Spor özelinde birçok bağlantıda, birçok maç önünde bizlerle olur. Bugün farklı bir formatımız var. Bugün Selim Denizalp'e, Erdem Övüç'e, birçok kıymetli isme, Ercan Yıldırım'a, Erbin'e diyoruz ki burada konuşalım, burada detaylandıralım ve maç özellerinde değil, maç önünde, maç sonunda, maça ilişkin değil, genel durum değerlendirmesi yapalım diyoruz. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Her bir Anadolu takımına dokunabilmek adına radyo gol frekanslarında bunu zaman zaman yaptığımız gibi. Selim Denizalp bizlerle. Selim Denizalp hoş geldiniz, selamlar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Selam Rize'de abi. Rize'de beklediğiniz gibi miydi 6 haftalık süreç? Rize Spor üzerinde neler söylersin? Neler aktarırız?
3: Evet, Rize Spor lige iyi başladı diyebiliriz. Tabii ki bu ilk maçlar için geçerli. İçeride
1: tabii,
3: maalesef.
1: Tabii hangi Anadolu kulübünü arasak, hangi Anadolu kulübü temsil ya da oraya da orayı takip eden basın mensubunu arasak evet, iyi başladı diyor. Yani şöyle, orada dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir belki bu. Baştan sıralama özelinde ilerliyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda Gaziantep'e, Diyarbakır'a da uzanacağız. Alanya, Kocaeli, Rize, Gaziantep, buralarda çok da kötü giden şeyler olmadığı için bu çok da dikkatinizi çekiyorsa hemen öyle bir ön bilgilendirme yapayım. O kötü kısımlara da geleceğiz tabii Anadolu takımları arasında. Selim Denizalp, ben bu bilgilendirmeyi yapmak durumunda hissettim. Söz
3: tabii
1: sana.
3: Doğru bilgilendirme yaptım.
1: Baştan başladığımız için öyle oldu.
3: Doğrudur. Sayık Rize Spor'da özellikle diş sağ maçında çok iyi seri yakaladı. 4 diş sağ maçından 3 galibiyet 1 de beraberlik aldı ama tam tersi içeride evinde Rize'de maalesef 2 maça çıktı. Samsun Spor ve Alanya Spor bu maçlarda da gol dahi atamadı ve puan alamadı. Toplamın 10 puan var. Son Göztepe maçı tabii ki yenseydi 10 dakika penaltı golüyle 2-2 beraber bitti. Ligin 3.lük sırasında oturacaktı Yeşil Mavi takım. Maalesef 9. sıraya geçtik. Bir golle 2-2 beraber bitti. Genel anlamda iyi sayabiliriz. Tabii ki iç sahaya ertiyorum. 2 maçta 2 mağlubiyet aldım.
4: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Peki ne bekliyor Rize'yi, Rize spor camiasını? Recep Uçar'da evet, olarak.
1: Doğrudur, Reza Buza transferde bu sene 10 tane yeni oyuncu takviye yaptı. Dikkat ederseniz son gösterilmesinde bile sadece bir oyuncu daha, Tayyip Taha Sanuç görev aldı. Tam anlamıyla randıman alamadı ama genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Özellikle Rumen oyuncu Aris Dakura çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine Can Bozdağ'ın önceki yıllarda Beşiktaş'ta da forma giymişti. Gurbet oyuncu, onun da katkısı olacak gibi Diakite ismi var. Milli aradan sonra milli tekrar toparlayacak, diğer oyuncular da forma bulacak diye düşünüyorum ben.
0: Rumen oyuncudan bahsettin. O da 53 numaralı formayı aldı gelir gelmez. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Hangisi?
0: Rumen oyuncudan bahsettin.
1: Yok, o klasik, hepsine 53 giydiriyor da imza aşamasında. Yani imza aşamasında. 53 boş şu anda, boş
0: oradan hatırlıyorum. Oradan
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Doğrudur. Peki. Herkes öyle yanılıyor. 53 evet, boş sevgili belki.
0: Genç oyuncu. Orada da bir diğer tarafta tabii bir gol bir asisti var. Ama evet. Gollerine devam eden, Rize Spor'da klasiğini pek de bozmayan bir de Alisov var. Bir ara galiba gol orucu vardı, onu konuşuyorduk ama Alisov da bu sezon galiba iyi şeyleri konuşturacak Rize Spor özelinde.
1: Doğrudur. Geçen sene biraz vazat kaldı. Çünkü evet. Önceki sene 21 gole direkt katkı vermişti. Bir damak tadı vermişti Rize seyircisi. Geçen sene vasattı. Bu sene yine 2 golle devam ediyor. Bir de asisti var. Tabii ki Trabzonspor bir de santrafor aldı son gün İtalya'dan. Baroldi. O da çok fizik gücü kuvvetli bir oyuncu. O da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Alisson'u zorlayacaktır diye düşünüyorum.
0: 10 Ekim'de zor bir maçla dönüyor.
1: Evet, Fenerbahçe maçı. Hazırlıklar devam ediyor. Ara vermedi Saykurizespor. 5 gün aradan sonra bir hazırlık maçı yapsak, tanıdık bir isim Saykurizespor'u 3-4 çalıştırmış. Hikmet Karaman'ın takımı Erekspor'la bir hazırlık maçı planladı. Oynayacak Rize'de. Peki. Fenerbahçe maçı öncesi.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: senin
1: teşekkür ederim.
0: Benim de beklemek istediğim farklı bir şey yoksa Rizespor tarafı için. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Neden? Günlerdir yağmurlu günlerde selamlar diyeyim, hala yağıyor.
0: Peki. Selamlar, saygılar, sağ olun. Karadeniz'e, Rize'ye selamlar dedik. Kısa kısa oralardaki detayları da alıyoruz tabii. Merak edildiği kadarıyla sizler de 0212 273 10'dan sorularınızı sorun lütfen. Oradan gelen sorularınızı da iletelim, konuşalım, detaylandıralım. Anadolu takımlarına bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani böyle bir yakınınızı ararsınız da ya uzun zamandır sesini duymadım dersiniz ya, bazı bağlantılarımız onu çağrıştırıyor. Bazı bağlantılarımızda daha detaya indiğimiz oluyor. Kocaeli tarafında olduğu gibi mesela. Şimdi Mustafa Tekin ile Gaziantep'i ve Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i konuşacağız. Ayrıca Mustafa Tekin, hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Berk Bey.
0: Güneydoğu'ya selamlar diyelim bir diğer tarafta. Gaziantep'le başlayalım. Gaziantep'te mevcut süreç, 6 haftalık süreç taraftarı memnun etti mi? Camia ne diyor ve aynı zamanda hazırlıklar nasıl sürüyor? Milli ara nasıl geçiyor? Söz size.
2: Evet. Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz geçtiğimiz yıla oranla bu sezon daha iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında yapılan transferlere baktığımızda tabii ki dudak büken belki çok oldu ama en azından Gaziantep Futbol Kulübü gençleştirilmiş bir kadro oluşturuldu. Genç bir kadro oluşturdu. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz demişti Mehmet Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı. Bütçemize göre, paramıza göre futbolcu transfer ediyoruz. Ama yaptığımız transferlerde Gaziantep Futbol Kulübü'ne böyle transfer olsun diye yapmıyoruz. Katkı sağlayacak isimler alıyoruz demişti. Ve gelen oyunculara baktığımızda, ilk 6 haftaya baktığımızda da şu ana kadar doğru işler yapıldığı bir gerçek. Ve Gaziantep Futbol Kulübü sezona Rumen Teknik Direktör Radio ile başladı ama ilk 3 hafta sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü yine bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez takımın başına Orhan Akı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü. Orhan Akı ile de çıkılan karşılaşmalardan puanlar alınmadı mı? Alındı ve şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nün 7 puanı var ve iyi bir konumda, rahat bir konumda. En azından taraftarlar ilk 6 haftayı moralli bir şekilde geçirdiler. Milli araya Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor mağlubiyetiyle girdi ama geriye baktığımızda ilk 6 haftada ortaya konulan futbol, performans ve görüntü ilerisi için umut vadeden bir görüntüydü. Yani geçtiğimiz yılda konuştuk, geçtiğimiz sezonla Berk Bey seninle konuştuğumuzda Gaziantep Futbol Kulübü biraz zar zor yoluna ilerliyordu. Fakat bu sezon daha rahat bir konumda, daha
0: hedef
2: iyi bir...
0: Peki bu daha rahat dediğimiz konumda?
2: Vallahi hedef tabii ki her takımın olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi de zirvede olmak. İlk 5 arasında, ilk 10 takım arasında olmak. Ben eğer böyle giderse, böyle bir performans sergilenmeye devam ederse Gaziantep Futbol Kulübü bazı kişilerin tabii hesaplarında düşme potasında olacak diye hesapları yapılıyor ama ben genç bir kadro kurulmasından çok umutluyum. Genç futbolcuların olmasından en azından bir maçta 90 dakika boyunca da performanslarını yayabileceklerini inanıyorum. Bundan dolayı da Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon hedefi yine her zaman olduğu gibi ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Tabii ki sürpriz olursa, Avrupa kupaları olursa neden olmasın deniliyor. Peki. Ama şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamak da çok doğru değil. Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı, iyi gidiyor, iyi futbolculardan kurulu. Yani iskelet kadro zaten duruyordu. Bunun üzerine de alternatifli bir kadro oluşturuldu. Gelen futbolcular da hatta bugün manşetimizde oydu. Genç bir kadro, genç bir kadro oluşturuldu. 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında futbolculardan oluşan bir Gaziantep Futbol Kulübü var.
0: Zor bir maçta da dönülecek. Çorum'da çünkü bir teknik kan değişimi oldu.
2: Değişim oldu.
0: Haliyle orada Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bir diğer tarafta onunla beraber zor döneceğini de konuşabiliriz Gaziantep'in ama oraya ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Ahmet'in liderliğini
2: vallahi
0: nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şu var aslında bir Kocaeli Spor maçını izlemişsindir mutlaka evet. Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İlk yarıda belki de 4-5-0 olacak bir karşılaşma oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat ikinci yarıda atamayanla atarlar felsefesi ortaya çıktı. Kocaeli Spor iki pozisyonda Gaziantep Futbol Kulübü'nün ağlarına iki gol göndererek sahadan galip ayrılmayı başardı. Ve ben maçtan sonra şunu dedim başkanla da konuştuğumuzda. Yani oynayan değil atan kazandı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Çorum FK karşılaşması da Gaziantep Futbol Kulübü adına aslında çok ciddi bir karşılaşma. Çünkü Çorum FK, Ahmet Spor, Kocaeli Spor, Alanya Spor gibi takımlar da bu şehrin bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakiplerinden. Çorum FK'da iyi bir kadro oluşturuldu ve milli aradan sonra da zor bir maç olacak ve keyifli de bir karşılaşma izleriz diye umut ediyorum.
0: Peki Ahmet'in lider nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer tarafta Ahmet Spor'un Diyarbakır temsilcisinin bu başlangıcını evet, nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değilmiş gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu ana kadar baktığımda. Ahmet Spor Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğunun bir takımı gibi gözüküyor. Çünkü Gaziantep'ten tutun da işte Adana'dan tutun da Hakkari'ye kadar, Van'a kadar, işte Iğdır'a kadar, Şırnak'a kadar taraftarları var. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var. Hele hele bu haftaki Beşiktaş karşılaşmasında binlerce taraftar tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta forma satan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken de en az birkaç tane telefon geldi. Ahmet Spor forması var mı dediler Beşiktaş karşılaşmasından sonra. Yani Gaziantep'te, işte Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de sayabildiğin kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde o bölgenin takımı, o bölgeyi temsil ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla da büyük de bir destek görüyor. Hiçbir ekonomik sıkıntısı da yok Berk Bey, Ahmet Spor'un. Çünkü çok kaliteli bir kadro oluşturuldular. İnanılmaz para harcandı. İnanılmaz bir bütçe ayrıldı Ahmet Spor'a ve Ahmet Spor da şu ana kadar bunun hakkını verdi. Oynanan futbol, ortaya konulan görüntü, toplanan 13 puan ve Gaziantep Futbol Kulübü nasıl daha önce Konya'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinin İç Anadolu bölgesinden bu tarafa baktığımızda tek Gaziantep Futbol Kulübü vardı ama bugün bir Erzurum Spor var, bugün bir Ahmet Spor var ama Ahmet Spor'da işler biraz daha farklı. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllar sonra Süper Lig'de bir takım izliyorlar. Beşiktaş karşılaşmasını gördük. Binlerce taraftar var. Bu sadece evet. Diyarbakır'dan maça gelenler değil. Evet. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden komple o şehirlerden binlerce taraftar stadyum akın etti.
0: Bu başarı devam eder mi demiş. Başarıya dikkat evet. çekmiş. Bu başarı devam eder mi yoksa yalancı bir bahar mı yaşanıyor? Ahmet Spor'da demiş.
2: Valla Ahmet, sporda aslında az önce de söyledim, güçlü bir ekonomi yapısı var, ekonomik var, ekonomi var, orada para var, güçlü bir para var. Bunun yanı sıra kadrosu çok kötü değil, çok iyi bir kadroya sahip Ahmet Spor. Yani en azından ilk 5 arasında, ilk 6 arasında, ilk 7 arasında bu takım yer alır diye umut ediyorum, öyle görüyorum.
0: Peki. Eklemek istediğin hem Diyarbakır tarafı için hem de Gaziantep GFK tarafı için neler söylersin diyeyim. Eklemek
2: valla iki takım da şehir takımı, iki takım da birer şehri temsil ediyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü adına daha iyi sonuçlar bekliyorum. Daha iyi sonuçlar alınmasını istiyorum. Çünkü Gaziantep Spor'un yok olmasından sonra, yok edilmesinden sonra biliyorsun bu şehir takımlarına küstü. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta burada bir Fenerbahçe maçı oynadı. 3000 Fenerbahçe taraftarına bilet satılmıştı. 1800 de Gaziantep Futbol Kulübü için bilet satılmıştı. Yani bu çok gülünç rakamlar. Bir Ahmet Spor taraftarına az önce söyledim. Yani Gaziantep'li futbol severlere şuradan şunu seslenmek istiyorum. Bir tane Gaziantep var, bir tane Gaziantep Futbol Kulübü ve Süper Lig'de tek takım var. Bu takıma sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekiyor. Çünkü Ahmet Spor yıllar sonra çıktı. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm şehirlerden taraftarı var. Gaziantep Futbol Kulübü de o yılların verdiği emeği heba etmemesi lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
2: İyi yayınlar diliyorum ben.
0: Mustafa Tek'e selamlar, saygılar diyeyim. Bu arada haberlerinizi nereden takip edebilirler? Tekspor bildiğim, benim bildiğim.
2: Tekspor.net'ten Gaziantep evet. Futbol Kulübü ile Gaziantep takımları ile ilgili tüm haberleri de, ayrıntıları da orada bulabilirler.
0: Tamam, peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Mustafa Tek'e ile konuştuk. Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gitmeye devam ediyoruz. Anadolu'dayız hala ki Konya'ya döneceğiz. Konya'da Fatih Şeker'le konuşacağız. Anadolu demişken Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak. Bir diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ömercan Özmen'le her konuyu konuşabildiğimiz, her futbolun her takımına, her işte teknik taktik açıdan birçok kulübe gidebildiğimiz bağlantılarımız oluyor. Gündemi değerlendirdiğimiz bağlantılarımız oluyor ama işin özünde Ömercan Özmen esasında Radyo Gol frekanslarında ilk bağlantısını Ankara takımları özelinde. Hatta öyle ki Gençler Birliği özelinde değil, Ankara Gücü özelinde yapmıştı Radyo Gol frekansında. Onunla beraber devam etmiştik diğer bağlantılarımıza ve Ömercan'ın sadece orada değil, işte birçok alanda da futbolu iyi takip eden bir meslektaşım olduğunu, böyle onu da radyoda tanıyınca aynı zamanda radyo vesilesiyle de çok mutlu olup birçok konuya girmiştik. Radyoda işte teknik taktik açıdan dakika skorda çok destek atar bize. Onunla da Gençler Birliği'ni konuşacağız. Şaşırmayın çünkü o Ankara'da yaşıyor. Gençler Birliği'ni çok yakından takip ediyor. Tüm takımları da Gençler Birliği vasıtasıyla tanıyor, biliyor, takip ediyor. Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği'ni yakından takip ediyor, antrenmanları dahil olmak üzere. Fatih Şeker bizlerle. Fatih Şeker, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk Berk. Konya'dan selam ve saygılar.
0: Selamlar. Anadolu takımlarını konuştuğumuz bu bölümde Konya Spor özelinde neler söylersin? Konya Spor'da durum nedir, ne değildir? Merak ederim. Sözü sana bırakırım. 7-8 dakikalık bölümümüz var.
3: Evet Berk, milli ara var hepimizin bildiği gibi. Evet. Konya Spor'da aslında morali girdi. Şöyle ki evinde Trabzonspor galibiyeti, bu gerçekten sıkışılı bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftada namalip, ligin tek namalip takımı Kasımpaşa karşısında bir puanla ayrıldı Konya Spor. Aslında maçın daha çok galibiyeti yakın tarafı Konya Spor'du. Pozitif bir futbol vardı. Bu da İlhanca'yı, yönetimi, şehri, camiayı gerçekten umutlandırdı. İlk 4 haftadan sonra sıfır çeken bir Konya Spor'dan sonra son 2 hafta ligin güçlü ekipleri karşısında alınan 4 puan bir anlamda son 3 haftalık milli arada herkesin yüzünü güldürdü. Elbette hepimiz Konyaspor'un bir çıkışa kalacağını bekliyorduk. Bu sezon Konyaspor yaptığı transferlerle beraber ilk 10, belki ilk 6, ilk 7 arasına girmeyi hedefliyor. Biraz daha bonservise para veren, biraz daha isimli oyunculara giden bir transfer operasyonu yaptı Konyaspor yaz transfer döneminde. O yüzden ilk 4 haftadan sonra bu kadar kötü başlangıçtan sonra acaba taşlar yerinden oynar mı, oynamaz mı diye bazı sorular vardı ama hemen üstüne bir Trabzonspor galibiyeti bir anlamda kara bulutları dağıtan, herkesi geleceğe dair umutlandıran bir galibiyet oldu. devamında da Kasımpaşa karşısında kalan beraberlikle iyi de futbol oynayarak, bunu özellikle söyleyeyim, pozisyon yakalayan rakiplerine çok fazla şans tanımayan bir Konyaspor bir anlamda herkesin moralli olmasını sağladı. Konyaspor ilk 4 haftada 8 gol yerken son 2 haftada hiç gol yemedi. Hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatan bir Konyaspor. Elbette burada bazı kadro tercihlerini de konuşmamız lazım. İlhan Hoca Ryan Mania'yı ilk 11'e monte etti. Adil Demirbağ'la beraber güzel bir ikili olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelmişti Mania. Ancak sakatlık süreci ile beraber çok fazla şans bulamadı. Sezonun son dönemine birkaç maçta şans bulmuştu ama son dönemde İlhan Palut Banya'ya şans verdi ve bunun da seviyesini topladı. Gerçekten Banya da bu şansı iyi değerlendirdi ve şu an ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Son iki hafta Konyaspor aynı 11'le sahaya çıkıyor, onun da altını çizelim. İlhan Palut ilk 4 haftada bazı arayışlar içindeydi. İlk 11'de farklı rotasyonlar, sistemsel değişiklikler yaptı. Örneğin Yuhan Anzona'yı sol bekle denedi. İşte sağ bekle farklı isimler denedi. İşte Gonçalves ortadayken onu kanada attı. Bu tarz sağ içi dokunuşlarıyla beraber Konyaspor son iki hafta aynı 11 ile sahaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de ilk 11'in sakatlık ve cezalar dışında çok bozulmayacağını söyleyebilirim. Çıkış yakalayan bir de oyuncu var. Erkon'un altını çizmemiz lazım. Raymond Todd özellikle Trabzonspor maçında attığı gol Trabzonspor'un orta sahasını gerçekten tırnak içinde yıpratan bir oyuncuydu. Dağıttı diyebiliriz. Raymond Todd Macaristan milli takımının da kampında yer alıyor şu an. Konyaspor'un bu oyuncuya bonuslar harici 1 milyon 800 bin euro bir bonservis ödemesi vardı. Bonuslarla beraber 2 milyon euroya çıkacak bir ödemeydi. Raymond Todd Konyaspor'un çok şey beklediği isimlerden biri. Hatta Konya'da yeni Amir Hadza Ahmetoviç olur mu olmaz mı diye de böyle bir esprili bir yaklaşım var. Hatta İlhan Hoca da bu konuda sorumuza cevap vermişti. 22 yaşındayız. Konyaspor'un geleceğe yönelik önemli hamlelerinden olabilir. İlerleyen dönemde çok Süper Lig'de ismini duyabileceğimiz oyunculardan biri olabilir. O da son iki haftada ilk 11'de çıkıyor ve hatta Fenerbahçe maçında da ilk 11'de çıkmıştı ama İlhan Hoca daha sonra onu kesti. Onu da çok fazla anlayamadık. Ama daha sonra tekrar onu 11'e aldı ve orta sahaya gerçekten büyük dinamizm ve enerji katan bir oyuncu. En büyük özelliğinin de enerji olduğunu İlhan Hoca söyledi. Oyuncudan çok memnun olduğunu ve ilerleyen dönemde de faydalanacağını belirtti. Enis Destan'ın bir sakatlığı var. Yırtık var. 8 oyuncu milli takımda. Konyaspor bugün birkaç saat içinde yapacağı antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarına başlayacak. 5 günlük bir izin vardı. Çok fazla milli oyuncunun olması elbette taktiksel bazı çalışmaları engelleyecek. Çünkü oyunculardan yoksun, önemli de isimler. Oyuncuların dönüşü beklenecek. Milli takım çok konuşmayacağız ama Konyaspor camiasında Adil Demirbağ konusunda çok büyük bir sevinç var. Onu öncelikle söylemem lazım. Söylemezsem eksik kalmış olur bu konuşma. Adil Demirbağ'ın son 2-3 yıldır gerçekten bir haklı serzenişi vardı. Artık isyan eder durumuna gelmişti. Neredeyse sezon içinde 5-6 röportajda sürekli bu konuda milli takım hocalarına TFF bir serzenişi vardı ama hiç bu işte bunu bozmadan ben bir gün hayal ettiğim formaya kavuşacağım, çabalayacağım. Bu forma, benim hayal ettiğim forma mutlaka bana da nasip olacak diye sürekli bir demeçleri vardı. En son hatta Türkiye Kupası finalinde Antalya'da yine söyledi. Bu olacak dedi. Bir gün olacak ama ne zaman olacağını ben de bilmiyorum dedi. İşte o gün geldi. Adil Demirbağ şu an amiri takım kampında ve Konyaspor'un da çok memnun olduğunu söyleyebiliriz de. Başkan Ömer Atiker bir mesaj yayınladı. Kulüpten üst üste Adil için paylaşımlar yapıldı. Konyaspor'un beklediği geç ama beklediği bir amir takım davet oldu. O yüzden Konyaspor camiasında da Adil Demirbağ sevinci var. Adil'e de biz de yerel muhabir olarak başarılar dileyelim. 28 yaşında ilk kez amir takım daveti aldı. Çok çabaladı. Gerçekten buna şahidim. Yani antrenmanlarda, maçlarda bir oyuncunun yani bu kadar amili takımı istemesi çok fazla gördüğüm şey değil. Elbette her oyuncunun ay yıldızlı formayı giyme hayali var ama ben bunu Adil Demirbağ'da çok üst seviyede gördüm.
0: Göztepe'de Alparslan vardı. Galatasaray'a da geldi sonra. Evet. Belki tutunamadı ama o da çok konuşulmuş.
3: O da çok istiyor. Doğru.
0: O görüntü de hala aklımda. Sen Adil'den bahsedince o geldi aklıma.
3: Evet hatırlıyorum ben de. Hani davet aldıktan sonraki o sevinci falan. Evet, şu an gözümün önüne geldi. Muhtemelen Adil'le de o olmuştur belki. Emin olabilirsin.
0: Abi, gerçekten. Gazeteci olarak onu kovalayabilirsin mesela belki de. Haddime değil bunu önermek sana ama hani sen benden büyük bir meslek büyüğümsün. Gazetecisin belki ama hani o haberi aldığında neredeydi? Bir görüntü var mı?
3: Evet.
0: Bu da önemli şöyle. Mesela yani.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol.

Şöyle ki ben o gün Kasımpaşa Konyaspor maçı vardı. Belki tesislerde olsaydı bunu çok rahat elde edebilirdik ama İstanbul'da bir oteldeydi. O gün de milli

0: Trabzonspor maçını amil takım heyeti de takip etti. Hakan Balta maça geldi ve aldığı notlarda da Adil'le bir numara çok beğendi yazılıydı. Gerçekten de o gün inanılmaz oynadı Adil'le bir numara. Ona çıya diğer Trabzonspor hücum silahlarına karşı müthiş savunma yaptı. Neredeyse Trabzonspor'a 1-2 pozisyon dışında 2 pozisyon vermedi. Artık biz de bu maçtan sonra işte Hakan Balta'yı da görünce artık bu işin olacağını biz de çok bekliyorduk ki nitekim oldu. Konyaspor milli aradan sonra Başakşehir maçıyla beraber zorlu bir tempoya gidecek. Daha sonra da bir Ahmetspor deplasmanı olacak. İlk 4 maçın kaybedilmesinden sonra puan olarak da istediği konumda olmayan bir Konyaspor. Her ne kadar 4 puan alsa da biraz daha eksik. Bu yüzden Konyaspor ekstra galibiyetlere ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki süreçte Konyaspor seri galibiyetle almak istiyor Bet. Şu an herkesin camianın yüzü gülüyor. Bir sıkıntı yok. Elbette geçtiğimiz hafta basına, kamuoyuna yansıyan bazı durumlar olmuştu. İşte hesaplara bloke konması, takım otobüsüne haciz gelmesi gibi saha dışı konuları da var. Ama camianın, taraftarın endişelenmesine hiç gerek yok. Onu buradan söyleyelim.
1: Nasıl bu konular çözülecek bu konular? Çok önemli konularmış.
0: Evet, şöyle bir durum. Her yönetimde biliyorsun yöneticilerin yaptığı kasa kolaylığı var. Bunlar işte belli ölçüde kulübe verilip daha sonra bu yöneticiler bu paraları yönetimden çıktıktan sonra alıyor. Yani hemen hemen Süper Lig'deki tüm takımlar bu şekilde bütçelerini döndürüyor. Konyaspor'da da aynı bir durum olmuştu. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler biraz resleşme yaşadı. İşte iletişimsizlik yaşadı. Daha sonra bu biraz da gerilim tırmandı. Hatta geçmiş yönetim basın toplantısı yaptı. Ömer Korkmaz yönetimi gazetecilerin karşısına çıktı ve mevcut yönetimi eleştirdi. İşte bizle konuşmuyorlar, bize değer göstermiyorlar. Bir anda gerilim tırmanınca sinirler gerildi. Daha sonra eski yöneticinin alacaklarına dair kulübe bir ihtarname, daha sonra da haciz işlemleri yapıldı. İşte Konyaspor'un hesaplarına bloke kondu. Düne kadar hesaplar blokeliydi. Bugün açıldığını çok bilmiyorum ama düne kadar hesapların blokeli olduğunu söyleyelim. Takım otobüsüne de haciz geldi. Hukuki bir prosedür işliyor şu an için. Ama mevcut yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu konuların kesinlikle çözüleceğini, milli arada özellikle çözüleceğini, hatta başkanlar düzeyinde de eski başkan ve yeni başkan, şu anki başkan Ömer Atik'e bir araya gelerek bu buzları eritileceğini ve bu konunun gündemden çıkacağı belirtildi Berk.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim. Fatih
0: Şeker. Ederim Berk. Böyle tempolu bir konuşma oldu. Sorun varsa cevaplayabilirim.
1: Ben her şeyi, her bilgiyi aldım Konyaspor üzerinde. Özellikle son kısımda önemli dediğim, altını da çizdiğim o kısma değinecektim ki bu haberlere değinecektim, son gelen haberlere ekonomik açıdan. Orada da tabii yani şimdi adını anmak ne kadar doğru bilmiyorum ama soyadından dolayı bir marka değeri taşısa dahi soyadında anmamız gerekecek. Sayın Atiker orada belki ön plana çıkacak, elini taşın altına koyabilecek gibi düşünmüştüm haberleri okurken.
0: Belki bu tarz haberleri da belki dinleyicilerimiz merak edebilir.
1: Aktaralım, çok kısa zamanımız var. Ben konuşmayı sana bırakayım.
0: Konyaspor'un borç miktarı da 2 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı. Güncel bir borç ama devam eden bir sanayi sitesi projesi var. Hemen toparlayayım. Oradan Konyaspor'un çok ciddi bir gelir beklentisi var ve borcu önemli ölçüde azalacağına dair bir beklenti var. Onda lansman toplantısı yapıldı. Konyaspor'un tapulu kendi arazisinin üzerinde sanayi sitesi yapılıp bunların satışından borcun önemli miktarda azalacağı belirtildi ve Konya'dan selam ve saygılarımızı iletelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.
1: Selamlar benden size. Diğer tarafta Konyaspor özelinde haberlerini nereden takip edebilirler? Fatih Şeker sosyal medya hesaplarını ve aynı zamanda yazılarının olduğu kurumun adını alabilirsek tekrar senden dinleyelim.
0: Evet, Anadolu'da bugün spor Fatih Şeker olabilir. Diğer yerel meslektaşlarım da gerçekten Konya yerel medyasında güçlüdür. Bizleri takip edebilirler güncel.
1: Sosyal medyadan da.
0: Evet, hızlı şekilde dinleyicilerimize, okuyucularımıza, herkese bilgi vermeye çalışıyoruz Berk.
1: Diğer meslektaşlarımız deyince Ufuk Yendirci'ye de selamlar.
0: Konuşma, evet, aleykümselam. Mutlaka ileteceğim Berk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Fatih Şeker'le konuştuk. Konya Spor tarafında konuşulacak biraz daha fazla detaylar vardı. Oraya Fatih Şeker'le girmiş olduk. Fatih Şeker'le o konulara eğilmiş olduk. Hızlıca Gençler Birliği tarafına döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Ömercan Özmen'e gideceğim. Ömercan Özmen bizden biri. Ömercan Özmen

0: Ben Radyogol ailesinden biri zaten. Artık Radyogol ailesinden biri olduğu için biraz böyle Ömercan Özmen'i de daha yakından tanıyorsunuz. Tüm Anadolu futbolunu konuştuğumuz konuklarımızın yanında ayrıca daha yakından tanıdığımız bir isim ama Ankara'da olması sebebiyle Gençler Birliği'ni de çok yakından takip ediyor. Ömercan hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Böyle 14-15 konuklu 2 saate sığdırılan programlarda rotör oluyor ve bu rotörden dolayı ayrıca özür dileyim senden de. Biraz geç gelmiş olduk yayın saatine göre ama şimdi çok da ben uzatmadan Gençler Birliği özelinde tüm detayları senden dinleyelim isterim. Gençler Birliği'nde son durum ne? Nasıl değerlendiriyorsun? 5-6 dakikalık süremiz var aşağı yukarı. Açman halinde 10 dakikayı da bulabilir, söz sende.
1: Tabii şöyle, Gençler Birliği sezona iyi başladı diyebiliriz aslında. İlk 3 maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe deplasmanında alınan galibiyet, içeride bir Erzurumspor beraberliği ama işte orada da pozisyonlar vardı. Oyun biraz düşmeye başlamıştı. Bazı sinyaller sonrasında üst üste gelen 3 mağlubiyet ve burada yenen 11 tane gol toplamda Gençler Birliği adına negatif bir milli ara girişi olmuş oldu bu son 3 maçla beraber. Ve Gençler Birliği'nin belki de en iyi yaptığı şey diye konuştuğumuz uzun zamandır savunma kısmında önemli sıkıntılar var oyun anlamında. Gençler Birliği hücum anlamında da üretmekte zaten problem çeken bir takımdı. Bunu da görmüş olduk ki 3 maçta sadece 1 gol atabildi. O da evinde oynadığı Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atmıştı kendisini. Bunun yanı sıra dediğim gibi genel anlamda negatif bir havayla devre arasına girdi Gençler Birliği. Tabii dönüşte içeride yani Ankara'da Ahmet'le oynayacak. Ahmet SK ile oynayacak. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü oyun gücü, motivasyon gücü son haftalarda aldığı galibiyetlerle zaten yükselen bir Ahmet SK var ve burada Gençler Birliği'nin bir reaksiyon göstermesi gerekecek. Bunu ne kadar başarabilecek, bunu hep beraber göreceğiz. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin bu zamana, bugüne kadar ki oynadığı 6 maçı değerlendirecek olursak tabii ki toplamda bir 7 puan var. Bu 7 puan daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle, ama çok kötü mü diye soracak olursan sezon başı düşüncelerim, şimdiki aslında biraz daha sezon başındaki düşüncelerimize paralel takımın durumu, çok da kötü söyleyemeyiz ama küme düşmemek adına mücadele eden bir takım olduğunu Gençler Birliği'ne hatırlatalım. Toplamda yanılmıyorsam 11 tane transfer geldi Gençler Birliği'ne. Biraz kalitenin ya da seçeneklerin yükseldiği bir takım haline geliyor oyuncu bazında. Ama maalesef şu andaki performans oldukça Gençler Birliği adına düşük diyebiliriz. Tabii bunlar devam ederken futbol ara verdiği için camianın içerisinde farklı tartışmalar, taraftarlar arasında, yöneticiler arasında bazı gerilimler, sosyal medyaya yansıyan bazı durumlarda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki negatif olarak Gençler Birliği'ne etki etmeye devam ediyor diye söyleyebiliriz belki.
0: Zaman zaman... Evet, söz sende evet. Tekrardan. Böldük.
1: Yok estağfurullah, tabii Ergin Keleş'ten de bahsedebiliriz.
0: Onu sormuşlar Keleş... çünkü onun yerine yeni bir yardımcı hoca geldi mi diyorlar.
1: Henüz öyle bir bilgi ulaşmadı ama tabii ki teknik direktör Metin Diyadi'nin teknik kadroda Ergin Keleş'in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca da sezon başında, sezonun ilk haftalarında, hazırlık dönemlerinde şundan bahsettiğini biliyorum. Yani benim çalıştığım en iyi ekiplerden bir tanesi, çok iyi bir ekipte çalışıyorum diye bahsettiğini biliyorum. Tabii ki Ergin Keleş'in ayrılması orada bir gücün biraz düşmesine neden oldu ekip anlamında. Oraya bir ekleme bence de gerekiyor ama henüz somut bir şey açıkçası ben kendi adıma bir haber almadım, bir duyum almadım. Ama gerekiyor mu diye soracak olursan gerekiyor. Zaten Ergin Keleş de bence futbolla bakışı, futbolun üzerine düşmesi ve üzerine düşünmesi anlamında değerli bir isim. İlerleyen yıllarda birinci antrenörlük de yapacağını düşündüğüm bir isim. O yüzden Gençler Birliği orada da biraz kan kaybetmiş oldu diye düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi yani aslında ilk 3 hafta Gençler Birliği'nin sorunlarını pek konuşmadığımız uzun zamandır, son yıllardır ilk defa o 3 hafta pek sorunlardan bahsetmemiştik. Arka planda sorunların zaten devam ettiğini biliyorduk ama orada konuşmamıştık. Yeniden Gençler Birliği adına negatif bir sürece girdi. Bunun tersine çevirmeye çalışacak Gençler Birliği ama şunu da açıkça söyleyeyim, ben her zaman bunu söylüyorum. Oyuncu grubu geçtiğimiz sezonda çok bahsetmiştik. Bence yalnız bırakılmamalı ki çok fazla yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bu maddi açıdan da mental açıdan da bu fikrim. Metin Diyedi'nin başarısının arkasındaki veya iyi olduğu dönemlerin arkasındaki en büyük nedenlerden biri oyuncu grubuyla iletişimin iyi olması. Ama yönetimle oyunculuk grubu arasındaki iletişim çok uzun zamandır kötü. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burada dinleyen Gençler Birliği taraftarları da vardır. Yani işte takımdan Zuzey'in son günlerde ayrılması ki şampiyon olunan, birincilikte şampiyon olan sezondan bu yana orada kurgudaydı ve Gutas'la beraber o defansif aksiyonun içerisindeydi. Onun gitmesi, evet, oyun gücü olarak çok fazla belki etkilemeyecektir Gençler Birliği'nin. Dediğim gibi hani sonuç olarak çok böyle yüksek profilli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mental anlamda negatif. Çünkü evet, giderken yaşadıkları konuşulanlar negatifti. Yine kadronun içerisinde şu an devam eden bazı oyuncuların son günlerde gönderilmek istemesi, kendilerine ulaşılması, işte takım olması adına bir nevi içerideki dengeleri de bozuyor. O yüzden oyuncu grubunun da performansı paralel olarak düşüyor. Oyun gücünün de düşmesiyle beraber bu negatif tablo ortaya çıktı. Amaç şu ki Metin Diyadin ve öğrencileri bu tablodan bir şekilde sıyrılmak isteyeceklerdir. Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz ama çok kolay görünmüyor açık konuşmak gerekirse.
2: İyi başlayan ama iyi bir yerde de bitirmeyen, 6 haftalık milli araya girilen sürece kadar olan bu kısmı değerlendirdiğimde iyi başlayan iyi bir yerde bitirmeyen özetle bir Gençler Birliği var.
1: Kesinlikle, yani dediğim gibi oyun anlamında da bir türlü bir standart yakalayamayan bir Gençler Birliği var. Yani Metin Hoca'da da konuştuğumuzda basın toplantılarında bundan bahsediyor. Savunma anlamında çok geriye giden bir takım var. Topu rakibe bırakmak anlamında çok geriye giden bir takım var. Hücum anlamında üretmekte zorlanan bir takım var. O yüzden hep bütün sorunlar üst üste. Sakatlık anlamında az sakatlığı var Gençler Birliği'nin. Yani hoca mesela Niyase'den çok bahsediyor. O geldiği zaman daha önde oynamaya başlayacağız. Rakibi karşılarken biraz daha önde karşılamaya çalışacağız diye. Ama tabii ki bu da çok çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama realist olarak gerçekleri konuşacaksak zaten karamsar bir tablo var Gençler Birliği üzerinde şu anda oluşan son durumda. Dediğim gibi saha içerisindeki sonuçlar başarılı oldukça bu tablo dağılır. Bunun olması için de oyuncu grubunun her anlamda iletişime açık ve onların desteklendiği, en azından doğru günlerinde, doğru zamanlarında maaşların yatırıldığı, doğru zamanda, doğru yerde iletişime geçildiği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak Gençler Birliği adına, hep beraber izleyip göreceğiz ama fikstürü de zor, onu da hızlıca söyleyelim. Evet. Ahmet Sayık ile başlayacak, Galatasaray içeride oynayacak, sonrasında bir Konya deplasmanı, Alanya, Beşiktaş, yani zor, burası da zor bir fikstür. Evet. Bakalım neler olacak belki.
2: Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan. Eklemek
1: çok teşekkür ederim.
2: Farklı bir şey yoksa sağ ol.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
2: Ankara'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
1: Selamlar, teşekkürler.
2: Ömercan Özmen'le konuştuk. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Yardımcı hocadan aynı zamanda son sürece 6 haftalık duruma kadar tüm hepsini de değerlendirmiş olduk. Şöyle hızlıca Selçuk Kaya ile konuşacağız. Selçuk Kaya ile değerlendireceğiz. Samsun Spor'u konuşacağımız bölüme doğru geçiyoruz onunla birlikte. Ve Samsun Spor tarafına Selçuk Kaya ile parantez açacağız ama işleri iyi gitmiyor. Göztepe ile Samsun geçen yıl parmakla gösterilen iki güzide mesela Anadolu kulübümüzken bu sezon özelinde tam tersini konuşturuyorlar. Samsun tarafında Selçuk Kaya'ya soracağız. Onunla konuşacağız. Bir diğer tarafta Halk Gazetesi'nden Samsun Spor'da Selçuk Kaya bizlerle olacak dedik ama bir diğer tarafta da Doğancan Bingöl bizlerle olacak. Orada Selçuk Kaya'ya an itibariyle ulaşamadığımız bir durum var. Tekrar tekrar deneyelim. Olmazsa hemen orada bir peki hemen hızlıca ulaştığımızı görüyorum. Selçuk Kaya bizlerle. Hoş geldin. Selamlar Selçuk Kaya.
3: Hoş bulduk Berk. Herkese Samsun'dan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Senin Aslan'dan.
2: Yeni YouTube kanalın hayırlı olsun aynı zamanda. Samsun Spor özelinde tüm her şeyi de konuştuğun, değerlendirdiğin, detaylandırdığın.
3: Teşekkür ederim. Tabii,
2: nereden takip edebilirler? Onun bilgisini alalım önce, kaynamasın arada.
3: Tamam, böyle başlayalım. YouTube TV Kaya kanalı, soyadımı verdim. İyi de izlenen bir programımız var orada, Futbol 55. Arkadaşım Noel Alper Cappar'la birlikte Samsun Spor'u, Samsun'daki spor gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bütün sesimizin ulaştığı herkesi de pazartesi akşamları saat 20'de Futbol 55 programına bekleriz. Zaman zaman konuklar alıyoruz. Hem dışarıdan rakiplerimizi analiz eden ya da kulüpten birilerini, keyifli, güzel, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
2: Peki, hayırlı olsun diyelim tekrar tekrar. Ağzınıza sağlık diyeceğim oradaki tüm yayınlar içinde. Samsun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Geçen yıldan farkı ne? Ne oldu da bu noktada anıyoruz Samsun'u? Ben mesela bunları konuşurken aklıma şu geliyor. Basın sözcüsü, bir yönetim kurulu üyesi Sergen Hoca'ya
0: bir şeyler söylüyordu Sergen Hoca'nın sözü üzerine. Sergen Yalçın Samsunspor özelinde çok iyi yorumlar yapmayınca bu ona soruluyordu, bir yönetim kurulu üyesine, basın sözcüsüne. O da evet, Sergen Hoca ne kadar izlemiş ki diyordu. Ama günün bu noktasına geldiğimde

0: Dün yine Sergen Hoca'nın bir cevaben videosunu izledim. Yayınını izledim. Orada şimdi yönetim kurulu üyesi de benden çok farklı düşünmüyordur dedi. Samsun Spor özelinde. Samsun'da bir hayal kırıklığı mı var? Camiadan yönetim kuruluna, teknik heyete ve gazetecilere nedir ne değildir merak ederim. Senden dinlemek isterim. Söz sende Selçuk Kaya.
1: Evet, teşekkür ederim. Belki aslında tek cümle şu, geçen yılki rüya bu yıl kabusa döndü. Geçen yıl rüya gibi bir sezon, ligde iyi giden bir Samsun Spor, Avrupa kupalarına katıldı, işte UEFA Avrupa Ligi playoff'u, konferans liginde son 16 derken rüya gibi geçti bizim adımıza. Ama bu yıl bu rüya kabusa döndü. Aslında baktığımızda sezonu da fena başlamadı Samsun Spor. İçeride Göztepe beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti ama ardından üst üste 4 yenilgi, ki bu aslında yenilgiler gelir geçer. Yani belki sen de biliyorsun, bugün yenilirsin, yarın kazanırsın ama ortaya konan bir oyun varsa bu seni gelecek adına umutlandırır. Samsun Spor'daki sıkıntı, ortada bir oyun yok. Yani bu yenilgilerin geçeceğine dair bizi umutlandıran, umut ışığı açan bir oyun yok. Ne hocanın sezon başında anlattığı oyun felsefesini sahada görebiliyoruz, ne de takımı tam görebiliyoruz. Yani mesela şimdi dün kulüpten gelen bir mesajı okuyayım bütün dinleyicilerimize. Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda Fatih Kaya, Jaures Asamoah, Alfonso Souza, Oscar Ölenşleger, Elayis Tavşan, Tanguy Kolibali ve Muhammed Bayo'nun tedavileri sürmektedir. Ya daha sezon başı, daha 6 haftayı geride bırakmışız. Takımda 7-8 tane sakat var. Yani öyle bir durumda ki şimdi hocayı da tam suçlayamıyorsun. Çünkü çok önemli eksikleri var. Yani bugün Fatih Kaya forvet, Marius forvet, ki Olympiakos'a gitti biliyorsunuz. Bu iki oyuncunun sakatlandığı bir karşılaşmada hoca forvetsiz oynadı. Sonra Muhammed Bayo transferi gelince son maçta çok hazır olmamakla birlikte Bayo 90 dakika oynadı. Ama burada ciddi bir kadro planlama hatası görüyoruz. Aslında Samsun Spor transfer sezonu da erken açmıştı gönderdiği oyuncularla. Ama alınması gereken oyuncuların geliş süreleri biraz uzayınca ya hazır olmayan ya da bu lig seviyesi için yetersiz olmayan isimler alındı, ki bunların içerisinde birkaç tane maalesef gelip sakatlanan oyuncu da eklenince bir anda giden efektif oyuncuları da düşündüğümüzde açıkçası geçen yılki kadrodan eser kalmadı. Daha Oscar'ı hiç izleyemedik. Bu sene Asamoah'ı hiç izleyemedik. Afonso Souza'yı bir maçta, sanırım Fenerbahçe maçıydı, sonradan bir 15 dakika oyuna girdi, orada gördük. Elayis Tavşan'ı hiç izleyemedik. Kolibali son hafta, o da mecburiyetten bir 45 dakika oynadı, sakatlıktan yine çıkmış bir oyuncu. Yani bu yıl dönüyor dolaşıyor bütün problem aslında sezon başı kadro planlamasına çıkıyor. Tabii üst üste gelen yenilgiler, camiada ciddi bir demoralizasyon var. 4 hafta kaybetti Samsun Spor üst üste ve bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Bir gol atılan maçta 5-1 kaybedilen Çorum maçı. Yani o kadar kötü bir tablo var ki Samsun Spor'un önünde. Şimdi bir belki de son döneminden uzun bir milli arasını geçiyoruz. Bu milli ara Samsun Spor'a inşallah yarar diyelim. Tabii bir hafta izinli takım. Bu sakatlığı süren oyuncuların tedavileri devam edecek o bölümde. Cuma'ya kadar. Cuma günü de onlar yine takıma katılacaklar. Ve salı günü itibariyle de Samsun Spor tam kadro sahada olacağı açıklandı. Yani bütün oyuncuların sakatlığının geçeceği açıklandı. 29'unda yapılacak antrenmanda. İnşallah böyle olur diyelim. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Samsun Spor sezon başı olmasına rağmen. Ara sonrası bir Karadeniz derbisi, rakip Trabzonspor, orada da biliyorsunuz Thomas Reis'le anlaştı Bordo Mavililer. Bir anlamda bizim adımıza Halef Selef maçı olacak. Bir yanda Thomas Reis, öbür yanda onun yerine Samsun Spor'a gelen Thorsten Fink.
0: Bir hikayesi olacak o gününde, evet.
1: Aynen öyle, öyle bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Tabii Thomas Reis buradan...
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
1: Hiçbir teknik adamın, hiçbir futbolcunun böyle şaşalı ayrıldığını görmedim. Neredeyse 1000 kişi uğurladı buradan. Evet. Thomas Reis'i Almanya'ya. Almanya'da da yine yaklaşık 40-50 taraftarla karşıladı. Yani böyle bir sevgi var Thomas Reis.
0: Thomas Reis'i arıyor mu demiş dinleyicimiz Bedri Bey. Hızlıca farklı bir mesaj daha var. Çok kısa da zamanım var. Hemen bununla tamamlayacağım bunları sorarak. Samsun Spor'u konuşuyorum. Eşim Samsunlu. Onunla çok fazla konuşuyoruz ama tüm Samsunluların ortak bir noktası var. Korkusu var. Başkanın çok fazla şehrin önüne geçmesi durumu. Onu nasıl görüyorlar demiş. Sana böyle sormuş dinleyicimiz.
1: Kısa bir zamanımız varsa mı?
0: Evet.
1: O zaman konuşamayız. Uzun bir konu. Yani başkanın iletişim dili çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Sadece bu rakiplere de hani demoralize etme anlamında zarar vermiyor. Artık camiaya da zarar veriyor. Başkanın bu iletişim dilini bir an önce düzeltmesi lazım diye kısaca geçebiliriz bu durumu ama diğer izleyicimiz de Thomas Reis aranıyor mu demişti. Çok kötü bir zamanda gitti Thomas Reis. O da yine sakatlarla boğuşulan bir dönemde Avrupa'ydı, Türkiye Kupası'ydı, ligdi, üstüne maçların bindiği dönemde yollar ayrıldı. Ama onun oyununu, onun felsefesini açıkçası sahaya baktığımda ben bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak arıyorum diyebilirim.
0: Peki. Ve bunun yanında bir Adana Demirspor benzetmesi var. Adana Demirspor faciası gibi bir şey beklemek çok mu ütopik olur demiş. Bence öyle olur ama sorayım yine de dinleyicimizin mesajını. Mesut Bey diyor. Mesut Bey bunu soruyor.
1: Evet, Mesut Bey selamlarımız olsun. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Başkan da zaman zaman bu çıkışları var ama Türkiye'nin en zengin ve en zeki insanlarından birisi. O da hatalarını anlayacaktır ve takımı doğru yola sokacaktır. Adana Demirspor örneğiyle bizi ayıran şöyle bir durum var. Şu anda bu şirketin hiç borcu yok.
0: Peki.
1: Yani Samsun Spor'un hiç kimseye borcu yok. Öyle bir durum. Hani başkan bırakıyorum gidiyorum dese bile 5 kuruş borçsuz bir takım bırakacak yani.
0: Buna güveniyoruz diyorsun. Peki.
1: Evet.
0: Selamlar Samsun'a. Aktarmak istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
1: Teşekkür ederiz. Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol,
1: sana kolay gelsin.
0: Sağ ol, var ol. Selçuk Kaya ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Doğancan Bingöl'e döneceğim. Doğancan Bingöl ile değerlendirmemiz olacak. Onunla bağlantı yapmadan hemen evvel. Onunla bağlantı yapmadan hemen önce şöyle bir gelen mesajlara da baktık. Bakmaya devam edelim. Berk abi sanki otobüse bindirmiş de şehir şehir gezdiriyormuşsun gibi bizi. Öyle bir hava sezdim şu an demiş. Bir de yetişemedik falan diyorsun bak bağlantılara demiş. Yetişemezsin tabii. Bu nasıl bir akış, helal olsun demiş. Hem güldürmüş hem de tebrik etmiş. Sağ olsun, var olsun. Merhabalar, kimsenin bilmediği bir bilgi vereyim size demiş. Şöyle Bulutan Bey. Peki verin. Kimsenin bilmediği bir bilgi olmamış olacak siz verdikten sonra ama verin o bilgiyi. Peki. Dinliyorum. Yazıyor aynı zamanda dinleyicimiz. Doğancan Bingöl bizlerle. Doğancan Bingöl hoş geldin. Selamlar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Göztepe'de bu süreci sana sormak isterim. Çok fazla konuşmam. Çünkü sözü sana bırakayım ki az sürede Göztepe'yi detaylıca senden dinleyelim. Çünkü 6-7 dakikalık bölümümüz var. Söz sende.
3: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Şu an radyo başında bu sohbetimizi bir dinleyen Göztepe taraftarına, Göztepe'yi merak edenlere öncelikle bu süreçte sakin olup böyle biraz serin kanlı olup takıma ve camiaya sahip çıkmaları yönünde ben bir çağrı yapıyorum. Çünkü Göztepe şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ligin ilk 6 haftası geride kaldı ve galibiyet yok. Şu an tabloya baktığımızda böyle 50 tane felaket senaryosu yazılabilir. Göztepe'ye neler oluyor? 2 sene boyunca takım çok güzeldi. Avrupa'ya gidecekti. Şimdi işte hesaplar tutmadı. İşte dikten düşecekler mi? Ne oluyor gibi. Böyle senaryolar, felaket senaryoları yazılabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Derim ki Göztepe bu ligde artık hani ben yani kimse hiçbir takım için, hiçbir camia için %100 ifade belki kullanılmaz ama bu ligin artık yediklisi diyebilirim Göztepe. İşte öyle düşme senaryoları birazcık Göztepe karşıtlarının ürettiği böyle bir telaşlandırma senaryosu gibi. Göztepe toparlayacak çünkü onların bir sistemi var. Stanimir Stoylov takımı, camiayı tanıyan, yıllardır takımın başında olan bir teknik direktör. Takımında büyük ölçüde geçen sezon, yani son 2-3 sezondur kemik kadrosu korunuyor. Ama Göztepe'de tabii sıkıntının ana problemi nedir? Ana bu kemik kadronun yanında giden ufak böyle insanlar, yani ufak değil mi? 2 tane 3 tane o kilit oyuncu ayrıldı takımdan ve bu ayrılıkların ardından yeni gelen oyuncular tam olarak tutmadı. Yani şu aşamada tutmadı. Daha çok yeni. Birazcık zamana ihtiyaç var ama yani bu arada tutmaması da muhtemel. İşte Heliton gitti savunmada. İşte, ki Göztepe Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı unvanıyla geçen sezonu tamamladı. Şu an Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından birisi. Kaleci Heliton ayrıldı. Kalede Lis ayrıldı. Orta sahada takımın yıllardır orta sahadaki dinamosu görevindeki Deniz ayrıldı. Tabii bunlar yerine gelen kişilerin Göztepe'nin sistemine adapte olması, üretkenlik yapma, üretmeye başlaması, takıma faydalı olması biraz zaman alacak. O yüzden bu ayrılıklar tabii ki öncelikle takımdaki o DNA'yı birazcık bozdu. Ardından şu an Göztepe hücum anlamında, üretkenlik anlamında problem yaşamıyor ama savunmada en çok gol yiyen takım demiştik. İki tane de şanssız sakatlık var. Savunmanın son geçen sezon en önemli isimlerinden Heliton'la beraber Godoy sakatlandı. Sadece 2 maç forma giyebildi. Bir de Heliton'un ardından onun yerine düşünülen Sonko Sundberg sakatlık yaşadı. O herhangi bir resmi müsabakada da daha forma giyemedi Süper Lig'in ilk haftasında. O yüzden şu an savunmada işte genç isimlerden Taha Altı Kardeş oynuyor. Ege Yıldırım oynuyor. Altyapıdan çıkan Ege Yıldırım şu an forma giyiyor. Sezonun daha başlarında olmasına rağmen kaleci Luka takımla ve takım demeyeyim taraftarla yaşadığı problem nedeniyle, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen odağına yerleşti ve taraftarla girdiği sözlü tartışma sonucunda kadro dışı bırakıldı. Şu an altyapı menşeli Arda Özçimen kalede. Yani özetlemem gerekirse savunma şekil itibariyle şu an darma duman. Heliton gitti, Lis gitti. Onun yerine işte Sonko sakatlandı. Gelen Godoy sakatlandı. Ege var. Genç çok 18 yaşında, 19 yaşında genç bir isim. Taha çok genç bir isim, tecrübesiz bir isim. Şu an Göztepe skor üretiyor. Oyun anlamında Göztepe'yi izleyenler mutlaka hak vereceklerdir. Göztepe güzel futbol oynuyor. Yani bunu ama bunu sürdüremiyor. Çünkü niye? Zayıf olduğu bölgelerden hep gol yiyor. Ve bu gol yüzünden, yediği goller yüzünden oyundan düşüyor. Özellikle son maçta, yani ilk 45 dakika Göztepe'yi izleyen bir izleyici muhtemelen şunu derdi: ya bu maç daha farka gider yani. Ama ne zaman 45 dakikada oldu, ikinci devre başladı, Göztepe kalesinde ikinci devrenin ortalarında golü gördü, darma duman oldu. Hatta yani mağlubiyete bile gidiyordu. Son saniyelerde bir penaltıyla bir puanı kurtardı. Yani şunu söylemem gerekiyor: Göztepe toparlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sistem var. Arkada Sport Republic var. Ocak ayında yeni transferlerle takıma mutlaka gücüne güç katılır. Ayağa kalkar. Ama Avrupa'ya oynar mı? Yani lige tutunur ve yeniden Avrupa'ya hedefler mi bu sezon? Onu konuşmak için çok erken. Şu an daha galibiyetin olmadığı bir yerde bunu konuşmak birazcık saçma olur. Ama Göztepe elinden geleni yapacak. Sahadaki oynadığı iyi oyunu, özellikle milli aradan sonra o sakat oyuncuları iyileştiğinde, birazcık da form tuttuğunda, alacağı birkaç galibiyetle tekrardan kendini o sıkıntılı yerden atıp üst sıralara böyle gözünü dikmeye başlar diye düşünüyorum.
0: Peki, gelen mesajlara bakacağım. Göztepe özelinde programın en başından bu yana yazan bir Göztepe taraftarı dinleyicimiz: Göztepe'mizin hali ne olacak? 6 maçta galibiyet yok ama hocayla sözleşme imzalandı. Taraftar olarak çok mutsuz demişti ve şöyle devam etmişti: Göztepe'nin başında B planı olmayan, oyun içinde doğru zamanda hamle yapamayan bir hoca var. Bu hocanın misyonu tamamlandı bence demiş. Bunu kabullenmek lazım artık demiş. Katılıyor musun? Katılmıyorsun.
3: Yani Stanimir Stoylov çok tecrübeli bir isim. Bir de şöyle yorumlamak lazım. Ha, tabii eleştirilecek yerler de muhakkak var ama eldeki kadroya bakıldığında, işte sakatlıklara bakıldığında, işte ayrılanlara bakıldığında hocanın bazı zamanlar hamle yapamama durumu bile yani oluşuyor. Çünkü elindeki kadro derinliği yeterince olmadığı için. Tabii şimdi taraftar olarak şunu sormak gerekir. Ya madem biz böyle Avrupa diye bağırıyoruz, neden sezona kadro derinliği yoğun, bol, her bölgede bol alternatifli bir kadro kurup sezona başlamadık? Bu eleştirilecek bir nokta. Ama işte orada da işte işin içine ekonomik sebepler giriyor, strateji giriyor, Sport Republic'in stratejisi giriyor. Şimdi herkes şu yorumu yapıyor: kasada çok para var, biz bu parayla işte en iyilerini alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama Sport Republic ve Rasmus Ankersen başkan şunu diyor: yani daha sürdürülebilir, kendi kendine yaşayabilen bir kulüp, işte yetiştirici bir kulüp, keşfedip yetiştiren bir kulüp oluşturma ya çalışıyor Göztepe. O yüzden hani böyle çok paralar verip iyi oyuncu almak, evet, en kolayı bulup en iyi oyuncuları getirirsin yüksek meblağlara. Ama işte Rasmus Ankersen geçen gün YouTube sayfasında bir soru cevap yaptı taraftarla. Adana Demirspor örneğini verdi. Yani biz 2 sene, 3 sene, 5 sene işte Avrupa'da oynayan, hedefleri olan, işte Süper Lig'deki iddialı bir takım olup 5. senenin sonunda işte tarihin tozlu sayfalarına karışacaksak, o zaman bizim sistemimiz alakasız ve hatalı olmaz mı diye bir taraftara serzenişte bulundu. Yani o yüzden daha sürdürülebilir, daha gelecek vadeden, daha keşfeden, kendi yıldızını yaratan, kendi işte Romulo'larını yaratan, Denizler'ini yaratan.
0: Bu Göztepe'ye hedefleniyor diyorsun.
3: Peki. Böyle bir Göztepe hedefleniyor. O yüzden yani peki, Göztepe taraftarı üzülüp enseyi karartmasın. Milli aradan sonra eksikler gelince, takımın o DNA'sı tekrardan yerine geldiğinde Göztepe tekrardan ayağa kalkar. Sadece taraftarın Göztepe'nin yanında olması lazım. Son maçlarda özellikle birkaç mağlubiyetten sonra, özellikle ilk yarının başlarında ya da ortalarında böyle takım, taraftar tribünlerden ayrılmaya başladı. Böyle takıma ıslıklar, tezahüratlar yapılmaya başladı. Tabii bu gelecek adına yani oyuncuları motive etmez. Tam tersine zarar verir. O yüzden takımın yanında olsunlar.
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
3: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ ol,
0: var ol. Doğancan Bingöl'le konuştuk ve özetle takımın yanında olmak çağrısını yapalım diyerek başladığı cümlelerini takımın yanında olma çağrısıyla da sonuçlandırmış oldu. Ki arada konular, yine sorular vardı. Göztepe'nin birkaç senedir en büyük hatası kendisini 5. büyük sanması demiş dinleyicimiz. Böyle yaklaşmış. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından, reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Onu da aktarayım. Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u konuştuk. Selim Denizalp'le Rize, Ercan Yıldırım'la Alanya, Mustafa Teke'yle hem Gaziantep hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet. Diğer tarafta Fatih Şeker'le Konya, Ömercan Özmen'le Gençlerbirliği, Selçuk Kaya'yla Samsun Spor ve Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi konuştuk. Halil Öztürk'le Çorum'u konuşarak başlayacağız aradan sonra. Ali Kaya'yla Erzurum Spor'u, Suha Gürsoy'la Bursa'yı, İlyas Kaplan'la Kayseri Spor'u, Şenol Çivicik'le Sakarya Spor'u, Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşacağız. Anadolu futbolu oralara gidiyor, geliyor olacağız. Anadolu futbolunu değerlendiriyor olacağız. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Halil Öztürk'le Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk'le konuşacağız. Çorum'u, Çorum FK'yı onunla değerlendireceğiz. Halil Öztürk, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkürler, yayınlar.
0: Yayına değil, sadece Süper Lig'e de hoş geldiniz. Çorum Spor.
4: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Çorum
4: çok
0: FK. Sağ olun. Bir geldi. Hakikaten konuşturdu maçlarıyla, yediği gollerle, evet, attığı gollerle, kazandığı maçlarla, kazanma ihtimali olan maçlarla. Evet. Yani burada biraz o süreci değerlendirerek, hem iki soruyu da başta sorayım, o süreci değerlendirmenizi rica edeyim. Nasıl gördünüz bu 6 haftayı? Camia nasıl görüyor? Ve bunun yanında Uğur Hoca gündemini dinleyicimizin mesajıyla hatırlatayım. Selamlar, ben İstanbul'dan Ömer İgerci. Çorum Spor'da Uğur Hoca'ya ayıp edildi. Bundan sonra kim gelirse gelsin Uğur Hoca'yı mumla ararız. Yönetim büyük yanlış yaptı demiş. Buna katılıyor musunuz ve yeni hoca kim olacak? Adaylar var, anılıyor. Abdullah Avcı büyük bir isim gibi görülüyor. Orada büyük iddia edilenler arasında çok büyük ihtimalle bir isim gibi görülüyor ama detaylar size. Halil Öztürk. Evet.
4: Öncelikle şöyle söyleyeyim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda Süper Lig hayali bile kuramazken son 8 yılda kazanılan 3 şampiyonlukla şu anda Süper Lig'e hoş geldik. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Çorum adına, şahsım adına, mesleğim adına gurur duyuyorum. Çorum FK geçen sezonki kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonki Süper Lig kadro yapılanmasında biraz geç kaldı. Yani iki etap kampında mümkün olduğunca geçen yılki kadroyla kamp çalışma yaptı. Mevcut kadronun %60'ı yani son etap kampı ve hatta son transfer döneminde yani Beşiktaş maçına giderken 3 tane futbolcu kadromuzu kattık mesela son olarak. Bu anlamda biraz kadro yapılanması konusunda geç kaldım. Ama isim isim baktığınız zaman gerçekten Süper Lig'e renk katacak oyun oynadık şu 6 haftalık süreçte. Yani ilk Galatasaray maçıyla başlayan süreç, içerideki bana göre çok şanssız kaybedilen bir Kasımpaşa maçı, %75 top oynayıp rakibin pozisyonu olmadan yenilen bir golle alınan mağlubiyet, ardından içerideki dışarıdaki Beşiktaş maçındaki futbol, sonrası Eyüp galibiyeti, sonra Samsun galibiyeti, Alayam karşısında da gerçekten yine beklemediğim bir mağlubiyet. Yani bu 6 haftalık süreçte istatistiklere baktığınız zaman Çorum FK gerçekten her alanda ses verdi. Yani topa sahip olmada, topun oyunda kalma süresinde, gol şu anda en çok gol atan takım sıralamasında Trabzon, Galatasaray ve ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor Çorum FK. Bu anlamda gerçekten hani dediğiniz gibi Süper Lig'e pir geldi. Uğur Hocam'ın oyun taktiğiyle topa sahip olma anlamında çok iyi işler yaptık. Ama maalesef sonuçlandırma noktasında bazı maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük şeyini en son Alay karşısında gördük. Topa sahip olduk ancak gol atamadığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle oyun anlamında iyiyiz ama kapanan savunmalara karşı açma noktasında büyük zafiyet yaşıyoruz. Hücum anlamında bu kadar artımız olmasına rağmen savunmada da bir o kadar dezavantajımız var. Gerçekten yediğimiz gollere baktığınız zaman en büyük zaafımız kanat organizasyonlarında, kanat toplarında çok gol yiyoruz. En son Alanya maçında 2 gol yedik, yine ikisi de kanat. Galatasaray maçında yediğimiz goller aynı şekilde. Yani Beşiktaş maçında hakeza öyle. Yani savunma anlamında bir türlü istikrar yakalayamadık. Bunda da en büyük etkeni savunmanın göbeğindeki oynayan ikililerde maalesef farklı isimlerle ilk 6 haftayı geçirdik. İstenilen performansı alamadı Uğur Hocam. O anlamda da bu milli arayı Çorum FK adına çok önemli buluyorum. Gerçekten
0: şimdi takım, Uğur Hoca ile yolların ayrılmasını bir Çorumlu olarak doğru mu görüyorsunuz? Genel kamuoyundaki kanı çünkü büyük hata yapıldığı yönünde.
4: Kesinlikle yani dışarıdan da görüyorsunuz. Bir içinde yaşayanlar olarak da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok ayrılık diyorum gerçekten. Yani gazetede zaten o başlığı attım. Çok ayrılık. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Yani Alanya mağlubiyetinden sonra yaşanan süreçte en ufak bir emare yokken pat diye böyle bir ayrılık. Yani bugün sabah duyulan bir şey bu. Evet. Bundan öncesi yok. Yani ne yaşandığını bilmediğimiz için ama yaşananları bilmediğim için fazla yorum detaya girmiyorum.
0: Peki
4: ama
0: yorum olarak hata mı sizce?
4: Kesinlikle hata olarak görüyorum.
0: Peki.
4: Yani Uğur Hoca başarılıydı.
0: Sizce de öyle.
4: Gerçekten futbol anlamında da futbol oynatıyordu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıyordu. İnsan da hata yapabilir mi? Mesela Alanya maçında yaptığı bir iki hamle noktasında gerçekten olumsuz yansıdı sahaya. Bu da tabii ki de ister istemez tepki adamı yazıyor.
0: Ben nereye dayandırıyorum bu konuyu biliyor musunuz Halil Öztürk?
4: Evet.
0: Gençler Birliği'nin geçen yıl Metin Diyadin'le yollarına ayırdığı ve hata yaptığı konuşulan o süreci hatırladım. Biraz
4: tekrar
0: benzetiyorum.
4: Geri getirip kurtarıcı olarak aynen
0: şey yaptı. Biraz benzetiyorum. Zaman, bence benzer şeyleri konuşacağız Çorum için. Umarım güzel şeyler konuşuruz ama
4: inşallah.
0: Oraya da gidebilir bu gündem. Ya biraz orayı anımsattı bana bu tarz bir ayrılık. Çünkü kamuoyu birleşmiş olarak görüyorum. Yani sosyal medyaya baksam, işte WhatsApp hattına baksam her yerde taraftarlar benzer şeyi düşünüyor.
4: Kamuoyunda hiç inanın hiç olumsuz yani eleştiri vardı. Ayrılıkla ilgili hani istifasıyla ilgili görevi bırakması ilgili en ufak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi orada bir parantez açıyorum. Yaşanılan bir şey varsa onu bilmediğim için de yorum yapamıyorum şimdi.
0: Peki yani bunun için bir... ilerleyen günlerde de bağlantılarımızı sıklaştırırız. Belki
4: İnşallah öğrendiniz. Yani eğer netleşirse de şey yaparız.
0: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Halil Öztürk.
4: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben İyi akşamlar diliyorum.
0: Çorum'a selamlar. Sağ ol, var ol. Halil Öztürk'le konuştuk Çorum'daki detayları. Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ve hızlıca Ali Kaya'ya döneceğim. Erzurum Spor özelinde Ali Kaya ile konuşacağız. İLES Haber Ajansı'ndan Erzurum Spor'u takip eden bir isim Halil Kaya. Düzeltiyorum, Halil Öztürk'ten Halil Kaya'ya gittik. Ali Kaya bizlerle birlikte. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Erzurum Spor'da son süreç nedir? Nasıl değerlendiriyor Erzurum Spor camiası? Erzurum Spor'un bu 6 haftalık sürecinde İLES Haber Ajansı Erzurum Spor muhabiri bizlerle Ali Kaya'dan dinleyelim.
5: Merhaba, öncelikle arkadaşlar, diğer Erzurum'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, buyurun.
5: Erzurum Spor Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği 5 yılın ardından geçen sezon rekorlarla Süper Lig'e yükseldi.
0: Evet.
5: Tabii sezon başında bunu kimse beklemiyordu. 81 puan aldı. 1. Lig'in en çok takımı, en çok gol atan takımı olarak Süper Lig'e yükseldi. İlk 6 haftayı da değerlendirecek olursak geride kalan 6 haftaya Erzurum Spor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sızdırdı. Toplam 7 puanla 14'ün sonunda yer alıyor.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
5: Tabii burada dikkat çeken bir istatistik daha var. Erzurum Spor 3 gol attı bu süreçte. Bu 3 gol attığı maçların tamamından da puan aldı. Yani şöyle söyleyeyim. 3. haftada gençlerle birbiri beraber kalarak 1 puan aldı. Evinde Konya Spor'u ve Samsun Spor'u 1-0 mağlup ederek de hanesine 6 puan yazdırdı. Yani attığı 3 golde de puan kazanmasını bildi. Diğer maçlara bakacak olursak da ilk hafta deplasmanda Amed'e 3-0 mağlup oldu. İkinci hafta evinde Galatasaray'a, son şampiyon Galatasaray'a 4-0 yenildi. Ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-0 kaybeden bir Erzurum Spor var. Tabii Erzurum Spor bu Süper Lig'e nasıl geldi? Transfer yasaklarıyla boğuştu. Ondan sonra stadyumu kapandı. Bütün bu sorunları açarak, borçlarını kapatarak 2,5 sezon transfer yasağı vardı Erzurum'un. Onları kapatarak şu anda Erzurum Spor Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabii sezona çok iyi başladığımızı söyleyemem. İlk iki hafta alınan iki mağlubiyet ve yenilen yedi gol Erzurum Spor camiasında da bir üzüntü oluşturdu. Çünkü taraftar çok coşkulu şekilde bu Süper Lig macerasını bekliyordu. Ama şu anda 6 haftada alınan 7 puan, attığımız her golde puan almamız şu an taraftarın mutlu olduğu bir kısım. Ve Samsun Spor galibiyetiyle de milli araya girmiş olmamız da takım motivasyonu açısından çok mükemmel bir durum diyebilirim. Şu an takımımız milli arada. Evet. 26
0: milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde. Milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum
5: milli
0: özelinde.
5: Şu an takımımız izinde. 26 Eylül cumartesi gününe kadar izin yapacaklar. Ardından cumartesi günü 4.30'da tesislerde toplanıp antrenmanlara devam edecekler. Alanya Spor maçı hazırlıklarına başlayacaklar. Şu an takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Samsun Spor galibiyetinden sonra takımda moraller de yüksek şu anda. Yani takım şu an Alanya Spor ve önümüzdeki bu Alanya Spor deplasmanı ve Erzurum Spor Eyüp Spor İsa maçında 6 puan almanın ümidinde şu an takım ve taraftarda. Yani o maçlardan da 6 puan alırsak, ilk yarıda 20 puan toplarsak ligde kalacağımıza dair bir ümidimiz var. Başkan Ahmet Dal da zaten sürekli söylüyor Erzurum Spor Başkan Ahmet Dal. Bizim bu yılki hedefimiz ligde kalmak. Bu yıl ligde kalırsak önümüzdeki dönem daha yukarılara, ondan sonraki senelerde de inşallah Avrupa'ya oynayacak bir kadro kurma düşüncesinde. İlk seneden çok fazla harcama yapmayıp, çok fazla transfer yapmayıp, az önce konuştuğunuz gibi Adana Demirspor, Malatya Spor örnekleri gibi takımın kötü duruma düşmesini istemiyor yönetim. Daha uygun transferlerle, daha uygun oyuncularla bu sene ligde kalıp seneye Süper Lig'de daha iyi başarılara, inşallah peki. Avrupa'ya oynama düşüncesinde bir Erzurumspor var.
0: Peki, Erzurum'a selamlar o zaman.
5: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim.
0: Ben Erzurum'a ilişkin tüm detayları dinledim sizden. Sağ olun Ali Özkaya, diğer tarafta Ali Kaya, diğer tarafta Bursa Spor, Kayseri Spor, Sakarya ve Elazığ'a da gideceğiz. O yüzden böyle kısa kısa geçmek durumunda kalıyorum. Sizlerin aktardıklarının haricinde soracağım soru olduğunda da yine onu da sorarak kapatıyoruz. Dinleyicilerimizden bu arada Erzurum Spor özelinde teknik direktör değişikliği olacak mı sorusu gelmiş ama onu çok anlamlandıramadım. Bir teknik direktör
5: bir anlatayım kısa istersen. Geçtiğimiz sezon da Erzurumspor
0: son 3 hafta, son üç hafta iyi kapandı çünkü.
5: Efendim?
0: Son 3 haftada iyi bir kapanış vardı çünkü.
5: Aynen. Geçtiğimiz sezon da Erzurumspor kötü başlamıştı. Üst üste 9 hafta beraberlikler almıştı.
0: Evet.
5: Bu sezon da şu an son 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olduğumuz takım zaten Beşiktaş. Yani Erzurum'un büyük takımlara karşı çok fazla zaten öyle bir puanlama gibi bir gayreti de yok. Yani kendi denklerini yenip yukarılarda kalmak istiyor, ligde kalmak istiyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, zaten biri Beşiktaş. Erzurumspor geçen sene bu süreçten geçmişti. Yani şu anda evet. Önümüzde hoca değişikliğiyle ilgili, Serkan Hoca ile ilgili bir gelişme yok. Hocamıza evet. Devam ediyoruz.
0: Peki, zaten çok da zor bir fikstürü yok Erzurumspor'un son kısımda. Yani başladığı noktada 10 Ekim itibariyle Alanya, Eyüp, Gaziantep, Çorum, Göztepe gibi birbiriyle denk. Yani Erzurumspor çok da kendisinden uzak sayılacak enerjisi olan takımlarla karşılaşmayacağını söyleyeyim ama tabii bu kağıt üzerinde böyle. Bakacağız, göreceğiz nasıl değerlendirilecek, nasıl şekillenecek. Teşekkür ediyorum.
5: İlk haftada zaten Beşiktaş ve Galatasaray maçları da vardı. Onlar da bizi zorladı ama bundan sonraki süreçte Erzurumspor daha üstüne koyarak ilerleyecektir.
0: Teşekkürler. Ali Kaya, ağzınıza sağlık. Selamlar.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Ali Kaya ile konuştuk. Erzurumspor'u değerlendirdik. Hızlıca İLES Haber Ajansı'ndan Ali Kaya'ya uzandıktan hemen sonra şimdi baktığımda Suha Gürsoy'a dönüyoruz. Yani Süper Lig'in tüm Anadolu takımlarını konuşmuş olduk. Hem de oraları yakından takip eden isimlerle, temsilcileriyle konuşmuş olduk. Bir diğer tarafta AS TV'den Suha Gürsoy bizlerle. Bursaspor'u yıllardır takip eden bir isim. Suha Gürsoy, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. AS TV Genel Koordinatörü ve Spor Yöneticisi Suha Gürsoy bizlerle birlikte. Suha Gürsoy, hoş geldiniz, selamlar.
6: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diyorum sana ve dinleyenlerimize.
0: Teşekkür ediyorum. Son süreçte Bursaspor'da birinci ligde Kayserispor'la beraber aynı puanla ikinci sırada yer alarak, averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak bu 6 haftalık süreci kapattı. Bursaspor'da son süreç
6: 8 nedir? Hafta.
0: Düzeltiyorum. Orada biraz daha farklı işler. Tabii 2 hafta daha erken başladı. 8 haftalık süreci kapattı. Özür diliyorum. Zaten matematik olarak da yola çıktığında 19 puan 3 kere 6'dan yola çıktığında öyle olsa dahi evet. Toplanamayacak bir puan olur 6 haftalık süreçte. Hı-hı. Ama Süper Lig özelinden geldiğimiz için yani şurada yaklaşık 10 Süper Lig bağlantısı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11 hatta Anadolu takımını konuşarak geldik. O yüzden Süper Lig kafasıyla geliyoruz birinci ligi konuşmaya da. Orada hata yaptık. Suha Gürsoy, nasıl değerlendirirsin bu süreci? Az da bir zamanımız var Bursaspor özelinde.
6: Şöyle söyleyeyim, zaten Süper Lig konuşuna göre Bursaspor'da konuşmak hiç de yabancısı olmadığı bir yer. Şu an hala Süper Lig'de puan durumları hesaplandığında 5. basamakta Bursaspor yer alıyor ki 8-9 sezondur Süper Lig'de olmamasına rağmen. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Bursaspor en çok puan toplayan, en çok mücadele eden takım, 5. takım durumunda. O yüzden çok yabancılık çektiği bir yer değil, zaten Şampiyonluk Kupası'nda kaldırdığı yaş. Bursaspor Süper Lig hedefiyle biliyorsunuz sezona başladı. Bu doğrultuda da ilerliyor. Tüm hesaplar Süper Lig üzerine kurulu. Mustafa Erş yönetiminde iyi işler çıkartıyorlar. Finansal açıdan da bugünlere Sayın Enes Şirik Başkanlığı'nda iyi bir ivme yakalayarak, doğru strateji güderek şu anda iyi bir noktada götürüyorlar. Öncelikli olarak Bursaspor'da saha işini konuşacağım ama saha dışında önemli bir gelişme var, ondan bahsetmek istiyorum. Bursaspor yine o şahlandığı 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige çıktığı dönemlerdeki yanındayım kampanyasını başlattı. Yani nedir bu? Bir bağış kampanyası. Bursa Spor yine camiayı hareketlendirecek, sevenlerini hareketlendirecek bir kampanya başlattı ki bu kampanyanın startını da dün gece saatlerinde Sayın Enes Çelik verdi. 5 milyon liralık bir bağış yaptı kulübe. Ardından da iş dünyasından, sanayicilerden ve serenlerinden, taraftarlardan bağışlar gelmeye başladı. Valilik onaylı bir bağış kampanyası bu. Zaten Bursa Spor'da şöyle bir durum var. Artık kimse Bursa Spor'a para verirken alacak şekilde bir şey yapmıyor. Tamamen bağış üzerinde ilerliyor Bursa Spor. Yani verdiğiniz parayı 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ben Bursa Spor'a şu tarihte şu kadar para verdim. Bunu işte euro bazında verdim. Euro şu anda şu kadar. Ben bu parayı istiyorum diyemiyorsunuz. Bursa Spor ancak bağış yapabilirseniz bir para alıyor. Onun dışında herhangi bir para olmuyor Bursa Spor'a. Para girişi söz konusu değil. O anlamda yanındayım kampanyasının ikincisinin startını verdi Sayın Başkan ve bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu gün gün açıklayacaklardır. İşte şu gün şu kadar, bugün bu kadar toplandı diye. Zaten resmi sosyal medya hesaplarından da bağış yapanlar fotoğraflı bir şekilde bağış yaptıkları da miktarlarda belirtilerek kamuoyuna duyuruluyor. Böyle bir şeffaflık durumu söz konusu Bursa Spor'da. Yani bu önümüzdeki süreçte ki Başkan Enes Çelik biz Süper Lig'e sıfır borçla çıkacağız hedefi koymuştu. Bu doğrultuda atılmış bir adım. Son borçları kapatma anlamında böyle bir hamleye girişildi. Süper Lig içinde gün sayıyor artık Bursa Spor. Ligin ilk 8 haftalık bölümü tamamlandı. Mayıs ayında da adını tekrar Süper Lig'e yazdırmak için maçların bitmesini bekleyecek. İlk 8 haftalık periyot peki nasıl geçti diye mutlaka soracaksındır diye tahmin ediyorum.
0: Öyle başladım zaten.
6: Peki o zaman ben devam edeyim. Evet. Şöyle bir durum var. Ülke futbolu İyanarçu gerçeğiyle tanıştı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
0: Bu arada tam ondan bahsederken Toral Bayramov'u nasıl adapte edeceğiz demiş takım özelinde dinleyicimiz. Bir de taraftar sorusu var. Soruyu da şimdi sorayım ki çok kısa zamanımız olduğu için böyle
6: hemen onu da şey yapayım.
0: Sen de tekrar bölmeyin lütfen. Kaldığın yerden devam edebiliriz.
6: Hemen devam edeyim. Iheanacho bu süreçte 8 maçta 11 gol 2 asist. Bursa Spor 16 gol attı. 13'üne bir şekilde dokundu. Iheanacho şu an bildiğim kadarıyla Türk futbolunda en skorer oyuncu konumunda. Nijerya milli takımının Rusya ile oynayacağı maça davet edildi. O da şu anda milli takımda Osimhen'le beraber ki biliyorsunuz Nijerya milli takımında Osimhen'den bir önceki golcü Iheanacho'ydu. Şimdi birlikte oynayacaklar. Osimhen'le birlikte. Yani Bursa Spor'u sırtlayan bir oyuncu. Takım gerçekten zaman zaman gece ile gündüz arasındaki fark kadar farklı futbol sergiliyor devreler arası ama sonuca gitmeyi başarıyor. Mustafa Erş son maçta biliyorsunuz dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hafta sonu Batman Petrol maçında 35. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Yani hiç oyunculara bakmıyor kimdir, nedir, ne değildir. İki yabancı oyuncusunu değiştirdi. Biri Toral Bayramov, öbürü de Şaraniç'ti. Biri bek oyuncusu, diğeri de kanat oyuncusu. Bu oyuncuları 35. dakikada kenara aldı. Halil Akpınar'ın bir sakatlığı söz konusu. Halil Akpınar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. O da bu milli maç arasında 3 haftalık periyodu rehabilitasyon ve tedavi şeklinde geçirecek. Bursa Spor, Kayseri Spor'la beraber zirveyi paylaşıyor. Bunu belirtelim. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursak, dinleyicimizin sorusu Toral Bayramov geride kalan süreçte Bursa Spor'da beklentinin çok ama çok altında kaldı. Azerbaycan'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir futbolcu. Ülkenin gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, milli takımın oyuncusu ki dün akşam da Azerbaycan milli takımıyla Tacikistan'la oynanan maçta serbest vuruştan gerçekten çok enteresan bir gol attı. Yani şunu benzetmekte hata olmaz diyeyim. Messivari bir serbest vuruş kullandı. Görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum. Çok enteresan bir gol attı serbest vuruştan. Fakat şu ana kadar Bursa Spor'da beklentinin çok altında kaldı. Mustafa Er onu sol bekte denedi, sol önde denedi, sağ önde denedi, yani sağ kanatta denedi, sol kanatta da denedi ki esas sol bek oyuncusu. Fakat oynadığı bölümlerde bir türlü dikiş tutturamadı. Belki bu milli maç arası ona Azerbaycan milli takımdaki gösteri performans biraz daha kendisini bulması yönünde fayda sağlayacaktır. Yoksa bu performansla, geride kalan 8 haftalık performansla Bursaspor'da forma bulması çok zor. Dedim ya, bu süreç belki bazı futbolculara iyi gelecektir. Bunlardan biri de neden Toral Bayramov olmasın. Bursaspor'da işler iyi gidiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Az önce de belirttim. Sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktılar. Bu dönemde saha sonuçlarından çok bir de saha dışındaki gelişmeler de ligde, özellikle bu liglerde, alt liglerde, TFF 2, TFF 3 ve TFF 1'de finansal açıdan çok önemli. Yani Ocak ayını, Şubat ayını, Aralık ayını finansal açıdan rahat geçiren kulüpler ligin sonunu çok çok daha rahat görme potansiyeline sahip oluyorlar. Bursaspor da bu anlamda finansal yapısını toparladığından, ki bu yardım kampanyası, yanındayım kampanyası, bağış kampanyası da olumlu sonuçlanacağından, ki daha önceki örneklere dayanarak bunu söylüyorum, Bursaspor ligin kalan bölümünde yine zirveye ortak bir şekilde yoluna devam edecektir. Mustafa Er yönetiminde, Başkan Enes Çelik idaresinde.
0: Peki. Bu arada Yeni Açu'ya değinmişken, onunla ilgili konuşmuşken, dünyada bir Yeni Açu var, bir de Rafinha var. Sezon başında bu kadar gol katkısı yapan, örneğin Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimden bahsediyoruz. 8 maçta 11 gol 2 asistlik bir katkısı var 29 yaşındaki oyuncunun. Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum, 29 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Diğer tarafta tüm ligler baz alındığında dünyada bir araştırma yapılıyor ve gol sayısında Yeni Açu'nun, işte onu geçen, Yeni Açu'yu geçen tek ismin Barcelonalı Brezilyalı yıldız Rafinha olduğu görülüyor. 7 maçta 12 gol, ama tüm ligler özelinde bakıldığında bu kadar müthiş gol katkısı olan.
6: Müthiş bir istatistik, müthiş bir araştırma. Gerçekten yapan arkadaşını tebrik ediyorum yani, gayet güzel.
0: Böyle bir haber okumuştum. Bunu da
6: hatırlatalım. Bursaspor açısından da güzel bir gelişme. Çünkü son yıllarda hep adı kötü olaylarla anılmıştı. Böyle bir olayla dünya gündemine gelmesi Bursaspor'u yeniden o eski günlerine döndürecektir kanısındayım.
0: Peki. O zaman Bursa'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım Süray Gülsoy son kısımda.
6: Sen zaten Bursaspor'a hakimsin. Eğer dinleyicilerimizin sorusu, benlik bu kadar.
0: Siz kadar değil. Bursaspor hakimiyetiniz. Tabii Süray Gülsoy yılların,
6: bizim hayatımızın bir parçası.
0: Çeyrek asırı geçti Süray Gülsoy Bursaspor'u takip
6: ediyorsun. Tam 30 yıl. Evet. 1996'da muhabirliğe başladım. Bursa Spor muhabirliğine başladım. 30 yılda 800-900 program yaptım. 1000'i bulmuştur hatta yakında. 1000 küsürün üzerine, 1500'e yakında Bursa Spor'un canlı maçını izledim.
0: Evet. Peki. Daim olsun diyelim.
6: Çok
0: bu arada, bu arada sorar mısınız? Üstad konuğuna sorar mısın demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli olarak Bursa Spor'u çok isterim ama Fenerbahçe ile husumeti devam edecek mi demiş. Taraftar olarak nasıl bakıyorlar buraya demiş.
6: Şöyle bir şey söyleyeyim, yani
0: geçmişe bakarak,
6: şöyle bir şey söyleyeyim, geçmişe bakarak yaşanılmaz. Evet, geçmişte bir takım olaylar olmuştur ama ben hiçbir zaman bu husumet konusunda bunların devam etmesi tarafında olan bir insan değilim. Tribünsel anlamda elbette atışmalar olur. Bu nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında oluyorsa, Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray, Trabzon vesaire, hangi takım olabilirse, bunlar tribünsel anlamda olabilir ki bunlar futbolun aslında bir bakıma lezzeti de diyebiliriz, tadı da diyebiliriz. Tribünsel diyorum, yani maç içerisinde atışmalar, küfürsüz, şiddetsiz. Ama ben ülke futbolunun kalkınması açısından, sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon açısından bu husumet sözlüğünün artık ortadan kalkması taraftarını, bana bazı taraftarlar bu konudaki düşüncelerimden dolayı tepki gösteriyorlar. Son dönemde Bursaspor taraftarları ülke futbolunda, evet, Türk futbolunda ve dünya futbolunda konuşulur hale geldi. Özellikle tribün şovlarıyla. Bursaspor bunlarla anılmak istiyor. Bunlarla konuşulmak istiyor. Fenerbahçe taraftarı da elbette ki değerlidir. Beşiktaş taraftarı da değerlidir. Galatasaray taraftarı da değerlidir. Ama Bursaspor taraftarı kendine has bir tribün kültürü olan bir taraftardır. Tıpkı diğerleri gibi ben bu husumetlerin olacaksa da minimum düzeyde olması taraftarıyım.
0: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim. Süray Gürsoy.
6: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bursa'ya selamlar.
6: Selamlar, sevgiler.
0: Sağ olun. Süray Gürsoy ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz dediğimiz noktada tam da sizlerden gelen mesajları da okuyacağım ama şöyle yavaş yavaş İlyas Kaplan'la da devam ederek, Kayseri Spor özelindeki detayları İlyas Kaplan'dan da dinleyerek oradan hızlıca nereye döneceğiz? Sakarya, Elazığ tarafına döneceğiz. İlyas Kaplan'dan detaylar alacağız. Çok kısa kısa bağlantılarımız da olacak. İlyas Kaplan dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. İlyas Kaplan, hoş geldiniz. Selamlar. Kayseri Spor'a ilişkin detayları almak isteriz. Bursa Spor'la aynı konumda ama bir averaj farkıyla üstünde bitirdiniz 19 puanla. Size yakından takip ediyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nda Kayseri Spor'u. Ne oldu ne bitti? Bir 5 dakikalık süreçte sizden dinlemek isterim.
7: Hemen kısa söyleyeyim. Sizin de söylediğiniz gibi Kayseri Spor uzun uğraşlar sonucunda maalesef ligden düştü ve kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Bizim takım en sezon başında takımda kalmasını beklediğimiz Dorukhan, Ramazan, Furkan gibi isimler ve en sonunda Cardozo takımına gidince takımda bir Semih kaldı, Görkem ve Talha kaldı, genç futbolcu.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
7: Bunların da takımda olduğu Atilla Hoca'nın ve yönetimin istişare sonucu bir kadro mühendisi yapıldı.

0: Ondan sonra da bir Fatih Karagümrük'le beraber kaldığı bir maç var. Ondan sonra tekrar galibiyetlerine devam ediyor ve sen de söylediğin gibi avarajda lider konumunda. Kayserispor'da Atilla Hoca'nın ilk haftalardan itibaren hem basın toplantısında hem de antrenmanlarda yaptığımız sohbetlerde takımın yeni olduğunu, bu nedenle zamana ihtiyacı olduklarını, alınan bu galibiyetlerin tabii kendileri için önemli olduğunu ama şu an için daha tam olarak takım olamadıklarını söylemişti. Bu minvalde de Kayserispor artık yavaş yavaş hem ligin en az gol yiyen takımı 3 golle hem de en çok gol atan 4 takımından biri olarak bugün averajda senin de söylediğin gibi zorlu bir Mardin deplasmanından da galibiyete gelerek yerini korumuş oldu. Kayserispor şu an için ayağı yere sağlam basarak kendini çok strese sokmadan sakin kalarak yerini korumaya amaçlıyor.
1: Peki. Kayseri'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Birinci lige döndüğümüzde lider Kayseri için.
0: Hemen şunu söyleyebilirim. Kayserispor alışanın aksine, daha doğrusu teknik direktör Atilla Gelin alışanın aksine önce takımı Mardin maçından sonra izin vermedi. 3 gün çalıştırdı. Bugün takım sabah yapılan idmanın ardından 5 gün bir izin yapacaklar. Daha sonra Manisa FK maçı hazırlıkları başlayacak. Bu minvalide Kayserispor'un Konyaspor'la Konya'da bir hazırlık maçı yapacak. Onu söyleyebilirim.
1: Peki, ağzına sağlık. İlyas Kaplan, selamlar. Sağ ol, var ol.
0: Kolay gelsin.
1: İlyas Kaplan'la konuştuk, onunla detaylandırdık. Hızlıca Şenol Çivici'ye döneceğiz ki onunla da Sakaryaspor'u konuşacağız, Satangalar'ı konuşacağız. İkinci lig özelinde bağlantımız olacak. Şenol Çivicik bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından Elazığspor tarafında Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Bir diğer isim olacak ki Sakarya ve Elazığ ikinci ligde hem beyaz hem de kırmızı grupta iki lider takım. Kaldı ki milli ara orada haliyle milli ara olarak görülmüyor. Yani şöyle ki orayı çok da etkilemiyor. Devam ediyor orada maçlar. Kaldı ki bunun yanında iki lideri konuşuyoruz. İki lider içinde farklı, dikkat çekici bir özellik var. Onu da söyleyeceğim, az sonra aktaracağım. Şenol Çivicik, hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Sakarya'ya, Tatangalar'a selamlar. Sakarya'ya, Tatangalar'a diyeceğim anda böyle bir sohbette Tatangalar yerine Sasa dedim. Böyle öyle bir yanlış dilimiz sürçtü. Yanlış kelimemiz oldu. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Sürçülisan ettik. Sakarya'da son durum nedir, ne değildir? Şenol Çivicik, senden dinleyelim isterim.
2: Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum size. Sakarya Spor Ligi bildiğiniz gibi çok iyi başladı. 3 oynadığı 3 maçın 3'ünde kazanarak şu an grupta 9 puan alan tek takım durumunda. Hatta bu iki galibiyette deplasmanda 1461 Trabzon ve son olarak da Kahramanmaraş İstiklal önünde aldı. İkisi de grubun iddialı takımlarından. Zorlu fikstürü şu ana kadar iyi geçti Sakaryaspor. Hem oyun olarak hem kenetlenme açısından bu süreci iyi değerlendiriyoruz. Şehirdeki hava da çok olumluya döndü takımın bu galibiyetleri sonrası. Yani bu haftada bir final gibi bir Kütahyaspor maçı var. Kütahya Ligi iyi başlamasa da sonuçta kurduğu kadro öyle ligin iddialı takımlarından. O da Sakaryaspor'un da kazanmak isteyecektir ama biz evimizde kazanarak hem seriyi devam ettirmek hem takım olma yolunda grupta rakiplerle arayı açma konusunda daha iyi duruma gelmek istiyoruz.
1: Tabii teknik direktör hatırladığım kadarıyla iki teknik rektördü. Sakaryaspor teknik rektörü Ümit Bozkurt ve Elazığspor teknik rektörü Serdar Bozkurt. İkisi de kardeşler.
2: Evet.
1: Hatta son kısımda galiba, yanlış hatırlamıyorsam, Ümit Hoca'nın bir röportajda, Alt Ligler YouTube kanalına verdiği bir röportajda geçtiğimiz günlerde aile büyüklerimizi ziyaret ettik, orada bunun konusu geçti, güldük gibi bir şey söylemişti. Ama İki kardeş, hem kırmızı grubu ikinci ligde Sakaryaspor'la biri, diğeri de hem de beyaz grubu Elazığspor'la, ayrı ayrı yani sırtlıyor, liderlikle götürüyor. İki takım da lider. Bu açıdan şehirde Sakarya'da nasıl anıldı? Bu süreç nasıl konuşuluyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
2: Tabii şimdi Bozkurt kardeşlerin bu ligde aldıkları sonuçlar ortada. Özellikle Serdar Bozkurt son dönemde görev alı takımların çoğunda şampiyon olarak ligin önemli teknik adamlarından bir tanesi. Ümit Hoca da Van Spor'da uzun süre çalışmıştı. Yani iki kardeş olarak hakikaten iki grupta şu an çok iyi başlangıç yaptılar. 9'ar puan toplayarak. Serdar Bozkurt bizde de çalışmıştı bir dönem. Hatta final oynamıştı. Kocaeli Spor'a finalde kaybettiği bir dönemde. Bizim takımımızda teknik direktörlük yapmıştı kendisi. Yani şehirde Ümit Hoca'ya karşı çok olumlu bir hava var.

0: yani zaten şu an alınan sonuçlarda hem hocayı hem de takımı destekliyor konumda. Dediğim gibi hakikaten yani beklentinin üzerinde bir başlangıç oldu. Çünkü çok yeni kurulan, birçok tamamı takımın tamamına yakın yeni isimlerden oluşan bir ekip Sakaryaspor. Hazırlık anlamında da, maç anlamında da çok hazırlık maçları çok da yapılmadı. Yani bu süreçte ilk maçlarda sancılı geçeceğini tahmin ediyorduk ama buna rağmen ikisi zorlu deplasman olmak üzere Sakaryaspor önemli sonuçlara imza attı. Tabii bu maçlarda kırılma noktaları oldu. Bunlar hep Sakaryaspor'un tecrübeli isimlerinin olumlu hamleleriyle bize doğru döndü. Bildiğiniz gibi Maraş maçında 1-0 yenik durumdayken rakibin 10 kişi kalmasından sonra son yarım saatte 3 gol bularak kazandık. Yani özellikle hücum bölgesinde, kanat bölgesinde oynayan oyuncular Sakaryaspor'un çok önemli isimler. Bu ligin zaten demirbaşları durumunda. Bu da Ümit Hoca'nın önderliğinde çok önemli bir fark yaratıyor tabii ki.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Sakarya'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa son kısımda yani, Şenol Çevicik.
0: Son olarak pazar akşamı 7'de herkesin bildiği gibi Kütahya Spor'la olacak Sakaryaspor. Yani şehirde herkes pazar akşamına kilitlenmiş durumunda. Yani bu kadar erken alınacak bir galibiyet şehirdeki havayı tamamen pozitife çevirecektir. O nedenle şölen havasında bir maç bekliyorum pazar günü. İzleyenler de televizyon başında bu şölene ortak olacaklardır.
1: Peki, ağzınıza sağlık, selamlar. Sakarya'ya selamlar.
0: Buradan da selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Şenol Çivicik'le Tatangaları konuştuk, Sakaryaspor'u konuştuk ki Sakarya'ya da Sakaryasporlulara da selamlar diyelim. Hocam, Gakkoşlar İstanbul'da yalnız değildir. Pazar günü hep beraber Gebze'de izlemiş dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik'in mesajı böyle. Oğuzhan Çelik, Gakkoşlar der de biz Elazığ'a gitmez miyiz? Gidiyoruz. Tam da şimdi gidiyoruz. Orada hızlıca Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Yılların gazetecisi, Elazığ Spor'u yakından takip eden bir isim. Son olarak son bağlantımıza Coşkun Kamaç'la olacak. Gün özelinde yaptığımız bağlantılardan birçok olumlu geri dönüşte aldık. Anadolu takımlarını konuşmaktan örneğin. Bugünkü yayından çok keyif aldım. Diğerlerinden de keyif alıyordum. Yanlış anlamayın ama bugün bir başka oldu. Nazım Türknaslı yayınları anımsattı. Anadolu'dan da haberimiz oldu sayenizde. Ayda bir defa yapılsa güzel olur. Biliyorum her hafta olmaz belki ama yapamayabilirsiniz belki ama ayda bir kez yapsanız çok güzel olur. Emeğinize sağlık demiş mesela Mesut Bey. Mesut Bey, her hafta olması için de bir proje var. Onun için çabalıyorum. Anadolu'dan futbol kısmında sadece bu konuyu konuştuğumuz bir saatte olsa, iki saatte olsa artık ne kadar olur bilmiyorum ama olmuyorsa da zaten yine parantez programı içinde burada ayda bir, iki haftada bir, haftada bir yapabildiğimiz zamanlarımız olacak. Selam Berk, iyi yayınlar. Futbolla yıllardır ilgiliyim. Rating telaşı olmadan Anadolu futbolu yapıyorsun. İşinde başarılar dilerim. Kendi adıma çok teşekkür ederim demiş. Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkürler Mehmet Bey'e. Yani burada rating kaygısı yok haliyle ama rating kaygısı kısmında zaten birçok Anadolu kulübünü bir araya toplayıp oraları konuştuğunuzda böyle bir kaygınız da bir yayıncı olarak samimi olayım olmuyor. Öyle bir kaygı Radyo Gol frekanslarında hiçbir zaman olmadı. Her daim konuşuluyor, konuşulacaktı. Berk, tebrik ederim. Bugün Anadolu'ya zaman ayırmanız çok güzel oldu. Hakan Güneş demiş. Ayırmaya da devam ediyoruz. Selamlar diyeyim. Coşkun Kamaç bizlerle. Coşkun Kamaç, hoş geldiniz. Selamlar. Elazığ'a selamlar.
2: Merhabalar Berk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Elazığ'da Elazığ Spor'u yıllardır takip eden bir gazetecisiniz ve TSE'de de yöneticiliğiniz var aynı zamanda, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Size detayları sorayım. Size Elazığ Spor'un birinci oluşunu, bu yine bu hafta oynanacak maçta da tabii bu senaryonun değişme ihtimali var ama bu 9 puanlık süreci sorayım isterim. Dikkat çeken bir nokta da var. İkincilikte hem Sakaryaspor hem de Elazığspor'un teknik rektörleri Bozkurt kardeşler ön plana çıkıyor. Bunu evet, da sormak isterim. Son konuğumsunuz. Kısa da bir zamanımız kaldı. Söz sizde.
2: Şimdi tabii Elazığspor bu sezon lige iyi başladı. Gerçekten iyi bir kadro oluşturuldu. Kadronun da %80'i değiştirildi. Geçen sene Bursa'daki o final maçında canlanan penaltı golü maalesef Elazığspor'u birinci ligden etti ama Elazığspor o yaşamış olduğu sıkıntıyı çabuk atlattı ve yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla lige başladı. İlk maçında Elazığspor Sivasspor'u mağlup ettikten sonra kendi sahasında seyircisiz maçta Adana Demirspor deplasmanında almış olduğu 2-0'lık galibiyet ve akabinde de yine İçeride Bordo Beyazı takımımızın da Aliya FK gibi önemli bir takımı 5-0 gibi, lider gelen takımı 5-0 gibi mağlup etmesi 3-3 yaptı ve 10 gol atan Elazığspor 1 gol yedi. Dolayısıyla grubun favori takımları olarak gösteriliyor. Ama Tabii işte Aliya Feka maçıyla başlayan bir 3 maçlık zorlu süreç var. Bu hafta yine deplasmanda Güzide Gebzespor'la pazar günü saat 16'da karşılaşacak. O da şampiyonluğun önemli takımlarından.
1: Taraftarlar birisi. Yazıyor. Orada İstanbullular olarak çok da boşlamayacağız. Orada olacağız diyor.
2: Oğuzhan evet, Çelik, İstanbul'da çevre illerde organizasyon var. Diyor
1: mesela.
2: Evet, orada bir organizasyon çalışması var. Sanıyorum Elazığ Spor misafir takım seyircisine verilecek kapasitenin de üzerinde bir seyircimiz olacağını tahmin ediyorum. Gebze'yle zaten bir dostluğumuz da var. Oradaki Elazığlılar da çok sayıda Gebze'de çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın bir ilçe olduğu için İstanbul ve Bursa, Balıkesir gibi yerlerden de o maçta Elazığlılar çok sayıda olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun yanında tabii akabinde Elazığ Spor'un sonraki dönüşünde, yani Gebze maçı dönüşünde içeride evet, Çorlu'yla oynayacak. Bu 3 maçlık süreçte eğer kayıtsız kapatırsa Bordo Beyazlı takım, sanıyorum tünelin ucu da görülmüş olacak diye düşünüyorum. Yani zorlu takımla bir tek oynayacağı ilk yarıda Şanlıurfa Spor ve Muş Spor takımları zorlar diye düşünüyorum. Ama onun akabindeki diğer takımların vasat pozisyonda, yani normal bir takım pozisyonda olduklarını gördüğümüzde Elazığ Spor'un bence bu sezon önünün açık olduğunu tahmin ediyorum be kardeşim. Çünkü
1: nasıl yankılandı şehirde peki? Son olarak onu sorayım.
2: Efendim?
1: Nasıl yankılanıyor Elazığ Spor'un bu başarısı şehirde? Geçen yıl da çok iyi bir destek vardı, hatırlıyorum.
2: Evet, geçen yıl da öyleydi. Geçen yıl playoff'tan finallere yükseldik. İşte Muğlaspor maçında olmadı. Talihsiz bir penaltılar. Yani 10. penaltıda 11. penaltıya kadar aynen beraberliği devam eden bir penaltıydı ki o penaltıda maalesef bizi 1. ligden etmiş oldu. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali, iyi bir kadro kuruldu. Direkt çıkmayı hedefleyen bir kadro oluşturuldu. Bu liglerin üstünde olan bir gol kralı Kemal Rüzgar faktörü var Elazığ Spor'da. Geçen sezon tüm profesyonel liglerin gol kralıydı 38 golle Kemal. Ve Elazığ Spor da Kemal gibi bir golcüyü transfer etti. Hakikaten Kemal 6 golle de zaten grupta da hem zirvede hem de gol krallığında da favori bir oyuncu. Dolayısıyla Elazığ Spor'un yani bu sezon bence en önemli özelliği hem ofansif yöndeki gol sayısının artmasında hem de şehrin inanmışlığında. Şehir zaten tamamen Elazığ Spor'a inanmış. Bu sezon direkt çıkacağına inanıyor. Geçen haftaki içeride oynadığımız Aliya Feka maçında belki tribünler dolmadı ama eğer pazar günü Gebze'den bir galibiyetle dönerse şayet Elazığ Spor, içeride oynayacağı Çorlu maçında ben yer olmayacağını tahmin ediyorum. Tıka basa dolacaktır tahmin ediyorum. 18.423 kapasiteli Elazığ stadyumu. O yüzden böyle bir durumda Elazığ Spor bence favori ve inşallah da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek bir takım durumunda olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Coşkun Kamaç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Elazığ Spor
2: yani özelinde. Şehirde şimdi şampiyon oynayan bir Elazığ Spor varken göğüs sponsoru yok, sırt sponsoru yok,
1: short sponsoru yok.
2: Tabii ki yani şampiyonluğa giden bir Elazığ Spor'un mutlak surette de desteği olması lazım. Sadece Yasemin Açık, Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Sezer Çimento'nun isim sponsorluğu var. Onun dışında bir reklam yok. Ben buradan bizi dinleyen değerli Elazığlı hemşerilerimize, iş adamlarımıza, Elazığ Spor'a forma reklamı konusunda destek olmalarını rica ediyorum.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun.
2: Eyvallah.
1: Son kısımda tabii Elazığ Spor tarafında da bir sponsorluk problemi olduğu konuşuluyor. Onu da Coşkun Kamaç bizlere aktarmış oldu. Uzun uzadıya bağlantılar yaptık. Bir mesaj var. Haklı da bir mesaj ama Trakya futbolu keşke biraz daha ön plana çıksa da biz de oraları konuşabilsek. Öyle söyleyeyim. Yani örneğin ikinci ligde konuşacağımız galiba bir Kırklareli Spor var. Hadi onun için söz vereyim size. Anadolu futbolu dedik, yola çıktık ama... Sevgili belki yayınlar Trakya futbolu çok mu atıl kaldı sence demiş. Onun için ayrıca sözüm olsun. Kırklareli'nde öğrenciliğinin 2 yılı geçmiş biri olarak Kırklareli Spor Başkanı kabul ederse Sayın Volkan Bey'i, Volkan Can Bey'i onu da konuk alalım. Kırklareli'de yine İLES Haber Ajansı muhabirliği yapmış bir öğrenciydim. Medyayı, basını da yakından biliyorum orada. Birçok meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var. Onlarla da bağlantı yaparak Kırklareli Spor özelinde Trakya futbolunu da konuşalım. Edirne'ye de döneriz ama Edirne'ye döndüğümüzde çok çok daha altlara gitmiş oluyoruz maalesef. Keşke biraz daha yukarıda görsek. Bu Trakyalıların da serzenişidir. De bunları konuşmak durumunda kalmasak mesela. Onu hatırlatırım, onu konuşurum. Teşekkür ederim ben de. Ayrıca sözümüz olsun Kırklareli özelinde bağlantımızda. Kardeşim Allah razı olsun senden. Bütün takımları konuştun, bize bilgi verdin. Berksayar selamlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben Berksayar. Parantez programında Anadolu futbolunu konuştuk. Erdem Övüç'le Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sporu hem de diğer tarafta Gaziantep'i, Gaziantep temsilcisi Gaziantep VK'yı, Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya ile Samsun Sporu, Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Ali Kaya ile Erzurum Sporu, Suha Gürsoy ile Bursa Sporu, İlyas Kaplan Kayseri Spor özelinde konuğumuzdu. Şenol Çivicik ile Sakarya Sporu ve son olarak da az önce sona erdirdiğimiz bağlantı neticesinde Coşkun Kamaç'la da Elazığ Sporu konuşmuş olduk. Anadolu futbolunu değerlendirdik. Milli Ara'da tabii ikincilik özelinde. Sakarya ve Elazığ'a Milli Ara yok. Ama Anadolu futbolunu değerlendirmiş olduk. Anadolu futbolunu konuşmuş olduk. Tüm buraları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken ne oluyor, ne bitiyor'yu değerlendirip sizlere aktarmaya, sizlerle konuşmaya çalıştık diyelim. Ve konuşmaya da devam edeceğimizi hatırlatmış olalım. Tüm bunları değerlendiriyor ve konuşuyorken. Anadolu futbolunu konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben parantezde sizlerle birlikteydim. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati de aşan bir program an itibariyle sizlerle birlikte oldum. Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın haber masası programından da ondan yine öncesinde haberi olarak onun haberi olacağı şekilde biraz böyle bir 5-6 dakika çalmış olduk reklamlarla da beraber. Onun için de ayrıca özür dileyelim ama diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı hemen ilerleyen dakikalarda mikrofonda olacak, sizlerle olacak, günün gündemini değerlendirecek haber masasında dedim. Görüşünceye de hoşça kalın. Bir süreliğine böyle yıllık izni, o zaman yapacağız, şöyle dinleneceğiz, böyle yapacağız derken bu döneme denk getirmiştik efendim. Yani buraya denk geldi Milli Ara'ya ve Eylül ayının 24'üne, 25'ine, 26'sına artık nereye kadar giderse 5-6 günlük bu sürece denk geldi, 7 günlük. Bu süreçte teşekkür edeyim ve bir süre böyle Radyo Gol'de bir hafta kadar, aşağı yukarı 6-7 gün kadar sesimi duyamayacağınızı hatırlatmış olayım. Sizlerin mesajlarını görememek benim için üzünç olacak bu süreçte. Sizlerle birlikte yayınlarda, katılımlarınızla birlikte yayınlarda gündemi konuşamamak da biraz özleyeceğim bir konu olacak benim için de. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Az sonra Göksel'in Çağrı Saray sizlerle.
3: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
5: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
4: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
5: Sheeners, Chelsea, ne alaka?
4: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Mutlu hafta sonları diliyorum. Ortaya Karışık programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan mücadeleler vardı. Milli takımımız da Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Fransa karşısındaydık. Kocaeli'de Fransa karşısında 1-0 kaybeden taraf olduk ne yazık ki. 54. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gol. 87. dakikada Uğurcan Çakır oyundan atıldı ve 10 kişi kaldık. 1-0'lık Fransa galibiyeti. Zinedine Zidane da Fransa teknik direktörü olarak çıktığı ilk resmi maçta galibiyetle tanışmış oldu. Aynı gruptaki bir başka mücadelede İtalya ve Belçika karşı karşıya geldiler. Belçika 2-0 kazanan taraf oldu. B liginde Gürcistan 0, Kuzey İrlanda 1, Macaristan 0, Ukrayna 1, Polonya 0, Bosna Hersek 0, İsveç 2, Romanya 1. C liginde Ermenistan 2, Letonya 0, Karadağ 2, Güney Kıbrıs Rum kesimi 1. Günün sonuçlarıydı. Euroleague'de dün oynanan 3 karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş Valencia Basket karşısında 96-94 kaybetti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe tarafında Virtus Bologna karşısında 78-68 kazanmayı başardı. Ve günün kapanış mücadelesinde Partizan Olimpia Milano mücadelesinde Partizan galibiyetle başladı. Euroleague'e kendi evinde 92-76'lık galibiyetle Euroleague'e başlangıç yaptı. İlk olarak futbolla başlayacağız. Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ilk olarak Türkiye-Fransa mücadelesiyle başlayalım. A milli takımımızı nasıl değerlendirirsin? Tabii A ligi çok zorlu bir grup ve zorlu bir rakiple başladık. Hatta en zorlu rakiple başladık. 1-0 yani olmayacak bir şey değildi. Yani büyük bir fark bekleyenler de vardı ama Zidane'ın da Fransa başındaki ilk resmi maçıydı ve Kylian Mbappe'nin attığı tek golle kazanan taraf Fransa oldu milli takımımız karşısında.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü baktığımız zaman Dünya Kupası baz alınacaksa Fransa birçok kişi için, ya ben de dahil olmuşum, Dünya Kupası'nın favorisi olarak gösteriliyordu. Hani böyle bir takıma karşı evet biz Dünya Kupası'ndan beklediğimizi alamadık ama Fransa da şüphesiz ki beklediğini alamadı. Ve teknik direktör değişimi sonrasında yani bir patlama maçı olabilir diye düşünüyordu herkes. Hani dün maç öncesinde birçok kişi konuşurken, yorumlarını belli ederken belki 5-6-7 farklardan bahsediyordu. Dengelediğimiz bir oyun vardı. İkinci yarının başında gol yedik ama ilk yarıda mücadele ettiğimizi söylemek lazım. Sonuçta 1-14 gol beklentisi oynadığımız bir maçtan bahsediyoruz. Fransa rakip ceza sahasında 23 kez topla buluşmuşken biz de 21 kez topla buluştuk. Korner sayımız onlardan fazla. Yani elbette pas olarak ve topla oynama yüzdesi olarak %64'e 36'lık bize bir üstünlük kurdular ama sahadan sildiler diyebileceğimiz bir durum yoktu. Özellikle Arda Güler'in performansı fazlasıyla dikkat çekti. Tek başına oynadı desek yeri ki Arda'ya şöyle bir parantez açmak lazım bence. Yani son artık Dünya Kupası'ndaki kötü tecrübemiz sonrasında Arda Güler çıktı ve şunu söyledi. Yani ben bundan sonra her maçı buradaki bilincimizle oynayacağım. Burada işte vatandaşlarımızı üzdük, bizi izleyenleri üzdük. Buna göre bu şekilde bir performans göstereceğim dedi ve Arda sözünü tuttu. Gerçekten hani ben hem Arda Güler'i tebrik etmek istiyorum hem de hani milli takımımıza çok kötü bir performans gösterdi diyemem. Bence bu maça özel bir formasyonla oynadık. Yani üçlü savunma ama tabii beşli savunduk. Fransa'ya karşı dünyanın en iyi hücum hattına sahip takıma karşı bence bu yapılması da gerekiyordu. Tabii ki üçlü savunma, yani aslında rakip gelirken ki topun %64 rakibin ayağında olduğu bir maçın genelinde beşli savunma şekilde çıktığınızda elbette gol atmanız zor. Yani keza Fransa zaten az önce bahsettiğimiz gibi dünyanın bence hali hazırda en iyi takımlarından birisi. Bence en iyi ikincisi. Ya ilk İspanya ama yani aslında en iyi takımlarından biri diyebiliriz dediğim gibi. Son yıllardaki hani Messi'ye takılmaları ve İspanya takılmaları haricinde bırakırsak da zaten yerlerini net bir şekilde bize gösteriyorlar. Zidane'ın da ilk maçıydı. Kazanmaları elbette normal. Ya 1-0 kazanınca acaba puan alabilir miydik diye tabii herkes düşünüyor ama hani bu maçın maç oynanmadan önceki senaryosunda belki 5 belki 6 olabileceği düşünülüyordu. Milli takımımızı tebrik etmek lazım. İyi bir mücadeleydi. Hani elbette İtalya karşısında, Belçika karşısında daha iyi oyunlar oynayıp daha iyi skorlar alabiliriz belki ama şunu da söylemek lazım. Yani Uluslar Ligi'nin en alt seviyesinden buralara geldik. Ya bu takımlarla oynayınca elbette zaman zaman yenilgilerde ya da kötü oyunlarda kaçınılmaz oluyor. Ama oyuncu oyuncu değerlendirecek olursak, ben dün birçok kişi de bence aynı fikirdedir benimle. Uzun süredir oynatılması beklenen Can Uzun'la alakalı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Gerçekten iyi oynamadı. Yani. Hani gerçekten bence beklentinin altında kaldı. İlhan Fakılı ile alakalı ya bu kadar hani öne çıkmış, yani işte Marsilya maçında hafta içi gol atmış, formu yerinde, model yerinde bir futbolcu. Ya Beşiktaş'tan gelen futbolcular diye konuyu başlıklandırmak istemiyordum ama hani bir U21'e göndermeden, bir alt tarafa göndermeden de hani bir asla takımı almıyorlar. İlhan'ın ben hali hazırda oynaması gerektiğini hani düşünüyorum. Forma bence şansı bulmalıydı. Ya da en azından geniş kadroda olmalıydı. Maç kadrosunda olmalıydı. Ama Montella bunu tercih etmedi. Kadro tercihi konusunda hatalar var mı? Ya dün itibariyle dediğim gibi, yani biz bugün Fransa'dan bir gol yediysek ya belki de Vincenzo Montella'nın beşli çıkmasıyla alakalı daha farklı sonuçlar da olabilirdi. Yani milli takımımızın Dünya Kupası sonrasında mental olarak çok geriye gittiğini düşünürsek, bugün buradan alacak farklı bir yenilgi bizi çok geriye atabilirdi. Bu nedenle hani 1-0'lık bir skor, dünyanın en iyi takımlarından birisi, dünyanın en iyi hücum attı bence hiç şüphesiz. Ucuz yırttık bile diyebiliriz.
1: Tabii bireysel performanslardan bahsetmişken, olumlu anlamda da gerçekten ya bir yıldız olduğunu gösteren bir maç daha çıkarttı. Arda Güler'i de tebrik etmek gerekir.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani Arda, az önce söylediğim gibi, Dünya Kupası sonrasında aslında birçok oyuncumuz tepki çeken birçok açıklama yaptı. İşte bunlardan Merih Demiral örnekti vesaire, ama Arda'nın o zaman çıkıp yaptığı açıklama bence herkese örnek ve hatta işte Arda'nın ne kadar olgunlaştığını da gösterdiği açıklamalardan bir tanesiydi. Dün oynadığı oyunda aslında sözünü tuttu. Ya Hakan şimdi sakatlığı nedeniyle milli takımda yok ama ya bu milli takımda 10 sene 15 sene daha Arda Güler oynayacak. Bence 10 numarayı artık daimi olarak Arda'ya verilmesi gerekiyor. Hakan Inter'de de 20 giyiyor zaten. Yani milli takımda da 20 giyebilir diye düşünüyorum. Bence artık 10 numara Arda Güler'e emanet edilmeli. Hakan'ın da bu konuda bir tasarrufu olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ve tabii bir diğer tarafta Fransa da aslında bir kimlik değiştiriyor. Zinedine Zidane yani takımın başına geldi. Böyle yakalamışken aslında puan koparmamız işten bile değildi. Yani olmayacak bir durum değildi gerçekten.
2: Ya tabii ki işte skor 1-0 bittikten sonra hani hepimizin içinden bu geçiyor. Puan alabilirdik diye, ama çok farklı sonuçlar da olabilirdi. Tabii ki o işte bir gol yemesek ya da işte Salih'in pozisyonu gol olsa, özür dilerim, İsmail'in pozisyonu gol olsa çok farklı bir parantez açabiliriz. Yani Salih'in adı geçmişken de şunu da söyleyeyim. Orkun olmadığı yerde hani çok sıradan bir futbolcu halinde gördük kendisini. Hani o yaratıcı oyunculuğu ya da o savunma sertliğine bir eser yoktu. Dün adına negatif eleştirebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Tabii ki skor 1-0'a gelmişken hani 1-1 ya da 0-0 bitebilirdi maç diye düşünüyoruz. Ama hani umarım İtalya maçına, Belçika maçına bizim için daha kırılgan, daha kolay puan alınabilir rakipler. Hani özellikle bence İtalya maçında favoriyiz bu maçı oranla. Ama dediğim gibi keşke Fransa maçından da puan alabilseydik tabii ki.
1: Ve yine aynı konu, santrafor konusu, çok kez dün yorum okudum, bize gelen mesajlar da olmuş. Arkadaşlar burada artık yani Montella'sıdır, şu sudur, bu sudur değil olay yani. Yani burada çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. 85 milyonluk ülkeden forvet çıkmıyor yani, yıllardır çıkmıyor. O hani şey gibi bir durumda değil bu. Nasıl olmaz ya, olabiliyor, böyle şanssız dönemler olabiliyor ne yazık ki. Almanya'da yaşıyor aynısını. Klose'den sonra forvet çıkartamadılar. Oltemadeler, Füllkruglar geçti gitti, denediler, olmadı, hiçbiriyle dikiş tutmadı eskisi gibi. Bizde de aynısı, son forvet herhalde Burak Yılmaz'dı Türkiye'den çıkan. Ya burada hani suçu başka yerde aramaya gerek yok. Yok Montella'da, yok şurada burada, yok santrafor, net bir santrafor profili yok. Yani ligimizde mesela bakıyorsunuz ilk 3'te, ilk 4'te gol aldığında yabancı oyuncular var, görüyorsunuz yani, hani gözde görülen bir istatistik. Ve bunun yanı sıra buraya yazdığınız isimleri görüyorum. Mesela Enes Ünal, ya Enes Ünal gerçekten artık geçti, şanssız bir kariyer oldu, güzel bir başlangıçtı gerçekten Enes Ünal için. Ya acaba bizim İbrahimovic'imiz mi çıkıyor dedik fiziğini falan görünce, ama sakatlıklar peşini bırakmadı kariyeri boyunca. Şu anda Hetafe'de de sıradan bir oyuncu maalesef ki Enes Ünal, yani uçup kaçmıyor öyle söyleyeyim. ki hala kronik olarak sakatlığı da devam ediyor, yani nüksetmeye devam ediyor bu sakatlıkları. Onun dışında Serdar Dursun yazmışsınız. Allah aşkına, Serdar Dursun'u kendi takım taraftarı bile eleştiriyor. Yani maç sonunda yorumculuk yapıyor resmen, top falan oynamıyor diyorlar.
2: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani Serdar üzerine şöyle bakmak lazım. Şimdi milli takım gerçekten farklı bir yer. Orada oynatacağınız oyuncunun işte hiçbir yani kötü tarafının olmaması lazım diyeceğim neredeyse. Profesyonellikle alakalı özellikle. Şimdi Serdar Dursun Kocaeli Spor'da oynarken ben Kadıköy'den taşınmadım. Her gün İstanbul'dan Kocaeli'ne gidip geliyordum diye açık açık bunu röportajda söyledi. Yani bunu hani tamam yakındır, işte daha rahat gidiyordur vesaire, ama ya Kocaeli gibi tribün şehir takımları bu kadar kendine aidiyet hissetmişken siz böyle ya bir açıklama yapıyorsanız bir sene sonra Kocaeli'nde zaten futbol oynamaya devam edemezsiniz. Nitekim edemedi de zaten.
1: Şöyle söyleyeyim, yakın evet doğru. Ya ben zamanında Kadıköy'de işte eğitim, spikerlik eğitimi kursu alıyordum. Kocaeli'de yaşıyordum. Ya ben iki gün geliyordum haftada buraya. O geldiğim iki günde abimde kalıyordum. Ya üşeniyordum. Öyle bir uzaklık da var aslında. Öyle tamam yakın da. Yani bu şu demek ya. Ben bir ayağım her zaman İstanbul'da olsun. Ya Kocaeli'de kalıcı değilim demek ki. Dediğin gibi taraftarı bu kadar tutkulu bir kulübe bu mesajı vermekte gerçekten biraz yadırganır bir durum.
2: Yani hem yadırganır bir durum, hem artık yani bundan sonra milli takım formasını neden bana vermiyorsunuz hani gibi bir şey de söyleme hakkı da kalmıyor Serdar'ın. Hani Enes'le alakalı şöyle dediğin gibi, yani çok iyi bir kariyer başlangıcı. Aldığı penaltıyı hala hatırlıyoruz. Hani işte maalesef Burak'ın kaçırdığı penaltıyla beraber hani sonuçlanmıştı. Bizim için talihsiz bir gündü, ama hani Enes'in o günden sonra milli takımla kariyeri bir türlü hani barışık olamadı. Sakatlıklar izin vermedi. Bazen hafif sakatlığı var, oynayabilir bende ama kendi gelmedi. Mesela bazı oyuncuların böyle olur. Yani şans özellikle milli takım konusunda gülmeyebilir. Sakatlıklar denk gelmeyebilir. Hani bu nedenle Enes'in de milli takım kariyeri çok parlak olmadı. Başka kim gelebilir? Dediğim gibi yani bakıyorsun yıllardır Süper Lig'e gelen fenomenler hep yabancı golcüler. Yani işte herkes kimin hayranı? Bu sene kim gitti diye eleştiriyor? Talişka. Herkes Osimhen'in hayranı Galatasaray. Icardi'nin hayranı. Yani işte kimleri alalım diye konuşuluyor. İşte Şomur Odolu keşke alsaydık diye konuşuluyor. Yani sonuçta bütün büyük takımlar santraforları yabancı. Deniz Gül'le alakalı bakıyoruz. Daha bir gelişme yok. Çok olumlu bir durum yok. Direkt ilk 11 oyuncusu olamaz. Bu nedenle hani ben yabancı santraforlar ligimizde parlamaya devam ettiği sürece, ki ya zaten bizim santraforlarımız yetersiz olduğu sürece bu devam edecek. Montella'nın da mevcut 11'i kurarken, ki bence haklı olarak da düzenli oynamaya önem verdiği için ya bizim şu anki mevcut sistemimizin devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki yani 85 milyonluk bir ülke, işte 100 milyon aktaracağım bir ülke belki. İşte bir santrafor çıkmaması da dönem dönem işte bu jenerasyon problemleri. Bir dönem sol bek için vardı. Hani dünyanın her ülkesinde olabiliyor bu durum. Yani herkes Fransa gibi hücum hattı konusunda maalesef bereketli, şanslı değil. Bu nedenle biz de şu an böyle bir süreçten ne yazık ki geçiyoruz.
1: Mesut Bey yazmış. Can Uzun konusunda kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim Yunus Bey. Ya biz ya biz futboldan anlamıyoruz ya da Montella. Hoca Can Uzun çok iyi top oynadı dedi. Hocanın en büyük hatalarından birisi bu demeçlerde. Özellikle Dünya Kupası itibariyle bunu çok yapmaya başladı. Yani oyuncularla evet pozitif bir iletişimi var. O da farkında Can Uzun'un kötü oynadığının, ama övüyor işte Can Uzun, hayır bugün çok iyi oynadı diye. Ama burada da yani biz de aptal değil. Can Uzun'un gerçekten gününde olmadığını, kötü bir performans gösterdiğini o gün özelinde görebiliyoruz. Yani bu konuda yorum yapmamak, hani o konuyu es geçmek ya da olur böyle günler, gününde olmayabilir, çok normal, karşıda rakip Fransa'ydı sonuçta gibi bir demeç vermek çok daha mantıklıyken, biraz Dünya Kupası itibariyle Vincenzo Montella bu olayı abartmaya başladı bence de. Çünkü Dünya Kupası'nda da hatırlarsın çok fiyasko demeçler vardı. İşte kaleye şu kadar şut çektik, şu kadar orta yaptık, bilmem ne.
2: Kesinlikle. Yani kendi kariyerine de aslında şimdi zarar veren açıklamalar. Çünkü evet, geldiğinden itibaren çok doğru bir iletişim modeli izliyor. Yani mesela bu tarzda yaptığı açıklamalardan bir tanesi İrfan Can Kahveci olayıydı. Hani İrfan'ın performansının yeterli olmadığını bildi halde İrfan Can'ın bu kadroda olması gerektiğini düşündüğüne dair bir açıklama yaptı. Yani onu tercüme ne kadar doğru çevirdi İtalyanca'dan bilmiyoruz ama hani zaafım var tarzında bir açıklama yaptı. Burada olması lazım diye. Yani başarılı sonuçlar geldiği sürece bu desteklenebilir, ama Dünya Kupası'ndan süre gelen başarısız sonuçlar devam ettiğinde ya bugün Montella'nın da mesela artık koltuğu eskisi kadar asla garanti değil. Yani baktığın zaman dün maç sonucunda işte açılan YouTube'da yayınlara baksın herkes. İşte Montella ne zaman gidecek? Gidiyor mu? İşte istifa edecek mi? Artık misyonunu tamamladı. Mesela dün Cihan abiyle yayın yapıyorduk öğlen. İşte Cihan abi de mesela misyonunu tamamladı fikrinde. İşte sevgili Cihan Dişli. Yani yavaş yavaş artık bu fikirler de ortaya atılmaya başlıyor. Şimdi Can Uzun Ali'ni bu kadar kötü oynamışken bir de çıkıp Vincenzo Montella hayır iyi oynadı derse bu Montella'ya olan iletişimin artık negatif anlamda daha hızlı süre geleceği anlamına gelir ve Montella'ya yönelik eleştiriler aleni bir şekilde daha hızlı ortaya çıkar. Ya ben bu konuda oyuncuları zaman zaman korumak için aslında oyunculara zarar veren açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Zaten artık kendi koltuğunda aslında eskisi kadar garanti olmadığının bence Montella da farkında.
1: Bir dinleyicimiz teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Milli maçtan sıkıldım. Macaristan-Ukrayna maçını açtım. Sen anlatıyordun. Ağzına sağlık süperdi demiş. Valla orada da Sikan'ın artan bir formu var. Gerçekten Anderlecht'te de takip ediyorum. Ya Trabzonspor elinden fırsatı kaçırmış olabilir. Bir başka dinleyicimiz diyor ki kolay gelsin. Bu santrafor problemine gelen yabancılardan Türk vatandaşı yapıp çözmeye çalışsak çok absürt mü olur? Madem bizde çıkmıyor zorlamanın anlamı yok bence. Ya bu bildiğim kadarıyla yani yanlışım varsa düzeltme yaparsın Yunus ama basketboldaki kadar hızlı kolay bir süreç değil. Çok uzun bir süreçte oluyor yabancıyı Türk yapma ve oynatabilme hakkını kazanma süreci diye biliyorum.
2: Yani başka bir takımda oynamamış olacak ya da iki resmi maçtan fazlasına çıkmamış olacak. 180 dakikadan fazla 5 sene Süper Lig'de oynamış olacak. Hani bizim daha önce basketbolda örnek verdiğimiz işte Scottie Wilbeck'in hadi Davut Şafak'a iyi oynadı. Türk yapalım. Şimdi işte Bobby Dixon'ı yaptık. Daha önce işte Shane Larkin'i yaptık. Bu kadar kolay olmuyor. Dediğim gibi basketbolda bu işler çok daha kolay. Ama futbolda hani gerçekten çok çok zor. Bir kere en başta iyi zaten A plus birini yapalım örnek diyoruz. Mesela işte ligden konuşacak olursa işte Osimhen gibi, Vedat Muriç gibi isimler diyelim. Şu an güncel form durumu yüksek olan. Ya da Onuachu gibi. Yani zaten bu isimler milli takımlarında çoktan o resmi süreleri doldurdukları için ya bu isimleri yapamıyorsunuz amirli. Öyle hani bizim ligimizde birazcık hani kendini işte gösterdi. Hadi tamam Türk olsun. Ne yazık ki yapabildiğimiz bir sistemde değiştirme oyuncu sistemi yapılabilse yani gerçekten çok faydalı olabilirdi. İşte zaman zaman hatırlıyoruz ya Mehmet Azeli, Colin Kazım bunları gördük. Milli takımda çok da faydalı oldular ama dediğim gibi basketboldaki kadar kolay bir iş asla değil.
1: Hakan Bey demiş ki Göksel'in maç öncesi ben de fark yeriz dedim ama maç oynanıyorken Osimhen, Vlahovic, Muriç bunlardan birisi forvetimiz olsa dün maç galibiyetimizle sonuçlanacaktı. Santrafor yok demiş. Bir başka dinleyicimizin mesajıyla devam edelim. Abi her şey iyi tamam ama Samet Akaydın hangi becerisiyle milli takıma alınıyor? Kendi takımında bile oyuna girmiyor. İrfan Can Fenerbahçe'de oyunda olunca taraftar isyan ediyor. Neye göre milli takımı hak ediyor? Aynı görüşteyim. Alınmasa benim için de ya ben de alınmamasını isterim. Fakat süre almayan oyuncular kategorisinde olduğu için çok da benim hani o kadar isyankar bir şekilde umursadığım bir durum değil ama kendi kişisel fikrimi söylüyorum. İrfan Can Kahveci ile ilgili Metin Tekin'in, Metin Hoca'nın bir demeci var diyorsunuz. Çok beğendim. Metin Hoca şey diyor yani harika bir analiz. Tamam İrfan Can şu anda hak etmiyor. Evet doğru ama onu oradan böyle itip ben hak ediyorum burayı diyecek bir oyuncu da çıkmadı diyor. Yani gerçekten Türkiye'den çıkmadı öyle bir oyuncu hali.
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani hani Fenerbahçe için aynı şekilde zaten. Yani net bir şekilde Fenerbahçe'de burada İrfan Can oynamasın tamam hadi yerine kim alacağız? Olayla alakalı net bir şey yok. Yani hani bu sebeple hani ben Fenerbahçe'de İrfan Can'ın oynamasına herkesin mutlu olduğu kanaatinde değilim. Çok fazla eleştiren de var İrfan Can'ı. Ama işte orada Fenerbahçe geliş hikayesinden dolayı seviliyor. Fatih Hoca Başakşehir'de bir aslan var dedi. Ona rağmen Fenerbahçe aldı vesaire ama bu tarz kredileri hızlı tüketiyor İrfan Can. Evet pozisyonda alternatifinin olmamasının hem kadro anlamında hem de az önce söylediğim gibi Montella'nın beğendiği bir oyuncu. Hani ekmeğini yiyor tabiri caizse ama hani dediğim gibi Fenerbahçe'de şu an Asensio sakatlanıyor. Talişka gönderildi. Orada daimi ilk 11 oynuyor. Her Eyüp maçında da bir golle buluştu, asist yaptı. Orada da gerçekten kendi mentalini belki milyar öncesine yukarı çekti. Faydalı olmaya da devam edebilir. Yeteneklerinin iyi olduğu konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Kondisyonuyla alakalı problemi var zaten. Bunu herkes biliyor. Bir koşuda problemi var. Ama İrfan Can Kahveci zaten yetenekli bir futbolcu. Benim de Samet'le alakalı

0: görüşüm seninle aynı şekilde. Yani eğer bizim şimdi beşli savunma sistemimiz devam edecekse Fransa maçındaki gibi ve bunu daimi olarak Zeki'yi oynatmayacaksa üçüncü stoperin de önemi var. O zaman belki Samet'in yedekten oyuna girme ihtimali ya da ilk 11'deki dizilimdeki yeri olabilirse evet bence de Samet tercih edilmemeli. Ama milli takım sonuçta geniş bir kadro. Ve Montella bu geniş kadroda oynatmadığı oyuncuyu hiç oynatmadığı için neredeyse bence hani Samet'in burada hani Trabzonspor'da da oynuyor hali hazırda. Ya yedek de olsa tamam oyuna girmiyor da olsa ve milli takım alışkanlığı olan bir oyuncu. Milli takımda daimi olmak süreklilik oradaki abilik de önemli. Yani Samet'in varlığı beni aşırı rahatsız etmiyor milli takımda açıkçası.
1: Peki bir başka dinleyicimiz İltuğ Bey de diyor ki Berke konusunda yani milli takım heyeti kararını değişmeli diyor ama burada Berke'nin bir adım atması gerekir ki milli takım heyetinin bu konuda bir aksiyon alması için yani halka açık bir şekilde bir basın toplantısında bir özür dilemesi gerekiyor Berke Özer'in. Ancak o şekilde bir şeyler değişebilir diye düşünüyorum. Sen nasıl yorumlarsın Yunus?
0: Yani Berke'nin o dönemde de sürecini hatırlıyorsan konuşmuştuk. İkimiz de aynı fikirdeyiz. Aleni bir yanlış yaptı milli takıma. Yani hani burada işte zaten ben kararı burada Vincenzo Montella'nın da aldığını düşünmüyorum. Yani net bir şekilde mevcut Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Necun Otyakmaz'ın yani en üstlerin bu konuda Berke'nin çağrılmaması yönelik bir talimatı var belli ki. Çünkü Lille'de ayın oyuncusu seçildi. Yani isterse Fransa'da yılın oyuncusu seçilsin. Bence de Berke özür dilemeden milli takımda yer almamalı. Çünkü milli takım forması birçok gence de örnek olunması gereken bir yer. Yani belki şu an itibariyle evet, performansıyla hak ediyor mu şüphesiz hak ediyor. Yani özellikle şimdi Muhammed Şengezer yerine fazlasıyla bence hani hak ediyor. Ama yani Bulgaristan maçı öncesindeydi yanılmıyorsam. Yani izin almadan kampı terk etmek işte sonrasında ben federasyonla görüşmüştüm demek ama federasyonun bunu doğrulamaması çok doğru bir iletişim yolu olmadı. Belki menajerleri yanlış yönlendirdi. Belki kendi yanlış hareket etti. Bunu bilmiyoruz. Ama sonuçta kendi adına, kendi kariyer adına milli takım için söylüyorum. Negatif bir süreç yaşadı. Bu konuda bir özür dilerse zaten hani milli takım sonsuza kadar da kendisine kapıları kapatmış değil ama hali hazırda performansının da iyi olması zaten ona bu kapının keyifli açılmasını sağlayacak. Bence hani Berke'nin de yakın zamanda yapacağı bir özür. Belki Avrupa Şampiyonası öncesi yapmayı istedi. Şu an Uluslar Ligi'nde gelmek istemiyordu. O da ayrı bir yani tabii problem ama yani çünkü mesela Ederson işte affını istedi Brezilya milli takımından. Bu süreçte belki de kendi Lille'deki kariyerine odaklanmak istiyor. Bunu bilemiyorum. Ama dediğim gibi en önemlisi bence Berke'nin performansından ziyade çıkıp milli takıma, milli formaya yakışmayacak bir hareket yaptığının bilincinde olmasıyla özür dilemesi. Zaten belki herkesin affedip yeniden milli takımda oynamasına yönelik yorum yapacağı şekilde getirecektir. Yani belki kendi üzerine düşeni yaptıktan sonra milli takıma alınmazsa o zaman mevcut yönetim ya da Montella ya da karar vericiler bu konuda her kimse onları eleştirmeye başlarlar. Ama belki yaptığı hatanın üzerine hala özür dilemediği için şu an sorun tamamen Berke'de olmaya devam ediyor.
2: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: İbrahim Bey yazmış, iyi yayınlar. Evet, ülkemizin ve dünyanın santrafor sorunu var. Zaten dünyada sayılı santrafor var ama bence yetenekli oyuncu sayısını artırmalıyız. Dün gördük Arda Güler tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arda'nın üzerine 3 kişi geliyor, 2 kişi geliyor topu verecek veya boşa kaçan kimse yok. Yani Arda Güler'e ayak uyduracak 2-3 oyuncu çıksa aslında hiç santrafor bile aramayacağız. Biz takım oyunuyla maç kazanmak zorundayız ama o takım oyunu oluşturacak yetenekli oyuncuların sayısını artırmalıyız demiş İbrahim Bey. Burada şöyle bir şey var Yunus. Bu ve benzeri İbrahim Bey'in yaptığı yorum gibi yorumu çok fazla sosyal medyada da gördüm. Bazı profiller aklımda, o profillerde şunlardı. Montella'nın elinde altın jenerasyonumuz, müthiş jenerasyonumuz heba oluyor falan diye. O zaman anlatmaya çalıştık bunu. İbrahim Bey sizin için demiyorum bu arada. Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Teşekkür ediyorum ama o hesapların hepsi işte Montella'yı bu konuda eleştiriyorlardı. Ya hani altın jenerasyonu, hani uçup kaçıyorduk? Dedik o zaman dedik ya arkadaşlar bakın o kadar değil. Hani her jenerasyon gibi bir jenerasyon diye.
0: Kesinlikle. Yani Barış Alper'in olduğu, Kerem'in olduğu bir jenerasyonun altın jenerasyon olduğunu söylemek güç. Çünkü bu oyuncular yeteneksiz ya da kötü demiyorum. Ancak çok inişli çıkışlı oyuncular. Yani bir istikrar beklemek çok zor. İşte Barış Alper'in geçen sene Neom'a 50 milyon euro satılıyor denilen halinden eser var mı? Ya da Kerem Aktürkoğlu ile alakalı. İşte Benfica'da double double yapan ya da Galatasaray'da Icardi ile oyun oynayan, Benfica'da Pavlidis ile oyun oynayan Kerem'den eser yok. Çünkü çok inişe çıkıştı bu oyuncular. Yani şimdi diğer taraftan bakıyorsun, Eyüp maçında 8 gol atmış bir Fenerbahçe var. En formda olmayan İrfan Can bile gol katkısı yazdı kendine. Hem gol hem asist.
1: Ya Yunus, öyle bir örnek vereceğim ben. Bak yani dün biraz buna kafa yordum. Sana da sormak istiyorum hatta bu konuyu. Mesela İtalya öldü bitti. 3 turnuvadır yok diyoruz İtalya'ya, değil mi? İtalya için işte ya bizden çok daha kötü durumdalar diye düşünüyoruz. Hani oyuncu çıkmıyor oradan, bitti İtalya falan şeklinde. Ya, dünkü 11'inden isim isim gidelim mesela. Donnarumma'yı mı seçersin, Uğurcan Çakır'ı mı?
0: Ya Donnarumma tabii.
1: Tamam, 1-0 İtalya. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Napoli'nin kaptanıydı şu anda Giovanni Di Lorenzo, 11 oyuncusu. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Ferdi Kadıoğlu'nu mu?
0: Ben Di Lorenzo zaten savunma hattı olarak İtalya çok bence önde bizden.
1: Tamam, 2-0 oldu. Gianluca Mancini, Roma maçında da izleme fırsatı bulmuştuk. Savunmada Mancini'yi mi seçersin? Merih Demiral'ı mı? Mancini 3-0 oldu. Coppola, pek tanıdığım bir isim değil ama Coppola'yı mı seçersin? Abdülkerim Bardakçı'yı mı?
0: Yani Coppola diyeceğim ben.
1: 4-0 oldu. 4-0. Calafiori. Calafiori mi? Zeki Çelik mi?
0: Calafiori.
1: 5-0. Nicolo Barella mı? Yoksa bizim merkez attan birini söyleyelim. İsmail Yüksek mi?
0: Ya Barella.
1: İşte 6-0. Burada ya Gianni Romano mu? Arda Güler mi? İşte burada Arda Güler.
0: Arda Güler. Yani biz hücum oyuncularında hani bu iş 9'a 2 biter yani. 9'a 2, 8'e 3 maçtır.
1: Evet maçtım. Yani hücuma geçtiğimizde Moise Kean, Esposito, Cambiaghi. İşte burada Cambiaghi'yi kesebiliriz. Orada bizim Kenan Yıldız geldiğinde Kenan Yıldız diyebiliriz. Ama yani dediğin gibi 11'e 11 baktığımızda öldü bitti diye adettiğimiz İtalya'nın jenerasyonu şu anda bizden daha kaliteli oyunculara sahip gibi. Bizde gerçekten kaliteli oyuncular var ama eksik bölgeler de çok fazla. Şu anki Beşiktaş takımına benziyor yani.
0: Kesinlikle yani. Dediğin gibi yetenek bir numarada eksiğimiz, hani az önce gelen yorumdaki gibi de aynı fikirdeyim. Hem yetenek eksiğimiz olduğu gibi hem de çok istikrarsız oyunculara sahibiz. Yani İtalya milli takımını tamam evet belki bir adım öndeyiz. Belki hücum oyuncularımızın yeteneğiyle. Ama yani işte ilk 6'da 6-0. Ya baktığında gerçekten hani açıklanmaya çok hani muhtaç. Yani biz neye göre daha iyiyiz? Evet, Dünya Kupası'nda yoklardı. Tamam, biz oradaydık ama biz orada ne ürettik? Ya da bizim dünya takım, bizim Dünya Kupası'ndaki takımımız 2024'teki şeyleri başaran takım mı? Yani ya da bizim şu an arkamıza aldığımız rüzgar hani aynı rüzgar değil. Bu nedenle belki İtalya maçında puan alabiliriz. İşte 4 puan alabiliriz diyen var minimumda. Orada beraber de burada maçı alırız diyenler var. Ama dediğim gibi bizim oyuncularımızda bir numara evet kadro kalitemiz yetenek olarak kısıtlı. Yani özellikle işte belli başlı sakatlar olduğu zaman işte Orkun mesela sakat, işte Barış burada yetenek problemi var. Kenan evet yetenekli ama bak yine yok. Kerem'i zaten az önce söyledim, takım 8 gol atıyor, 70 dakika oyundasın, bir tane gol yok, asist yok. Yani bu nedenle hani Kerem Aktürkoğlu için özür diliyorum, asisti var Eyüp maçında, golü yok. Yani bence çok fazla eleştirilecek şey var. Özellikle hücum attı. Yetenekli oyuncu sayımızı arttırmamız lazım. Evet ama bu hani şu an görünen oyuncuların içindeki zaten en iyi kadro. Belki altyapılarda daha doğru taramalar yapmak lazım. Daha doğru analiz etmek lazım. Buna katılıyorum. Belki mutlaka bir yerlerde santrafor var ve biz kaçırıyoruz. Ama hani en azından görünen oyuncular içerisinde çıkartılabilen en iyi 11'den hani sakatlıkları kenarda bırakarak söylüyorum. Çıkarıyoruz ama yani bu kadar oluyor. Yani bazen de hani gerçeği de kabul etmek lazım. Bu kadar oluyor yani.
1: Bir diğer tarafta da tabii dün gece yaşanan bir gelişme vardı. FIFA'nın sitesinden öğrendik hepimiz. Fenerbahçe'nin 3 sezonluk bir transfer yasağı var. FIFA tarafından şu anda gerçekleştirilen ama sanırım bu olay kaldırılabilir. Bu konudaki son durum ne? Son bilgiler nedir Yunus?
0: Şimdi öncelikle FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı ve 2 dönem transfer yasağı arasında ciddi bir yaptırım farkı var aslında. 3 dönem transfer yasakları çok daha rahat kaldırılabilen, ödemeyi yaptığınız anda kaldırılabilen cezalar. 2 dönem transfer yasağı daha az gibi gözükse de yaptırım boyutu daha kalıcı ve kaldırılması çok daha zor yasaklar. Fenerbahçe 3 dönem transfer yasağı geldi. Bu 3 dönem transfer yasağında da tamamen zaten Fenerbahçe kendisi de ismi sitesinden de açıkladı. Yusuf En-Nesyri'nin ödenmeyen taksitiyle alakalı bir durum var. Bunu mevcut yönetimler yapıyor. Yani mesela şimdi Fenerbahçe üzerinden yorumladıktan sonra Galatasaray'dan da bir örnek vereceğim. Yani 2024-2025 sezonunda Yusuf En-Nesyri'nin transferiyle alakalı 8 taksitten 2 tanesinin ödenmemesiyle alakalı Fenerbahçe'nin bu konuda şikayet edilmesi net bir şekilde cezaya zaten sebebiyet vermiş. Fenerbahçe'de yarın zaten Mali Genel Kurul var. Olağan Genel Kurul yapacak Fenerbahçe. Orada da tek tek burada gerekli belgeleri sunacağını söylüyor Fenerbahçe. Şimdi mevcut yönetimlerin bir önceki yönetimle ya da ondan bir önceki yönetimle, çünkü Yusuf En-Nesyri, Saadettin Saran değil, Ali Koç döneminin transferi, arası bozuksa aslında belki de eleştirilecek şekilde, bence eleştirilecek şekilde oradan gelen borçları yükümlülük kabul etmeyip sürekli ertelemek ya da hani üzerine yatmak gibi bir durumu var. Bunu çok yakın zamanda, çok çok yakın zamanda Galatasaray'da gördük. Daha bu hafta içerisinde Galatasaray'ın yani 1 milyon euroya yakın bir borç sebebiyle, totalde 4 milyon euro faiziyle olmuş İnal Aysal döneminden beri süregelen bir borç, arazi borcuyla alakalı Galatasaray'ın emlakla alakalı bir projesinden 4 milyon euro borç var. Kulübün müzesine haciz geldiğiyle alakalı Galatasaray içerisinden bir haber yapıldı. Hatta hafta içerisinde İbrahim Seten bunu haberleştirdi. Kendi programlarında söyledi. O dönemde Ünal Aysal'dan kalan bir borç Dursun Özbek ödemiyor. Sonrasında işte haciz durumu olduktan sonra hani mevcut olarak hani artık zorla yükümlülükler yerine getirilmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'de şu an ciddi bir finansal tabloda problem olduğu için oyuncuların ödemelerinden çok zorlanıldı. Kontratlardan çıkılamadı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nden 30 milyon euroluk bir nakit gelir sağlandı ama bu da hali hazırda gelir gelmez yönetim yani bir, elbette kasa kolaylığı sağladı. Kasa kolaylığı nedir? Kasa kolaylığı hibe demek değildir. Yani her seçim zamanında bizim takımlarımızda bir kasa kolaylığı mevzusu oluşuyor. Saadettin Saran geldiğinde de yapıldı. Aziz Yıldırım geldiğinde de, Hasan Arat geldiğinde de en çok eleştirilen konu buydu. Serdar Adal da geldiğinde yaptı. Kasa kolaylığı mevcut yönetimin bir para koyup kulübün nakit akışını düzeltip kulüp nakit akışını toparladıktan sonra verdiği parayı geri almasıdır. Bu dönemde de Fenerbahçe'de 30 milyon euro Şampiyonlar Ligi geliri geldiği anda Fenerbahçe'de hemen kasa kolaylığı yapan yöneticiler paralarını geri aldılar. Çünkü Fenerbahçe'ye bir daha Ocak ayında satış yapılmadığı sürece tekte 30-35 milyon euroluk bir para girişinin olması çok zor. Bu sebeple Fenerbahçe parayı, ki o yapılacak transferde Ocak ayında mesela diyelim ki bir oyuncu sattınız, belki 5 taksit ödenecek. Para tek seferde gelmiyor. Bu nedenle hemen yöneticiler verdiği parayı aldı. Fenerbahçe'de yönetim 10-11 aylığına göreve geldiği için, şampiyon olamazsak gideceğim diyor Özyıldırım. Ben şampiyon olursam da gideceğim diyor. Hani Feridun abiye öyle bir röportaj vermiş Özyıldırım ama ben şampiyon olursam kalacağını düşünüyorum Özyıldırım yönetiminin. Bu nedenle maddi anlamda da kendilerini riske atmak istememişler. Sonrasında bu paraları alamamak da var çünkü yöneticiler açısından. Burada Yusuf En-Nesyri'nin taksiti ödenmemiş. Bu taksit ödenmemesinden kaynaklı da Fenerbahçe şu an 3 dönem transfer yasağı gelmiş durumda. Bu cezayı ödedikleri anda Fenerbahçe, ki ödeyeceğini de zaten açıkladı. Hani büyütülecek bir ceza değil, Galatasaray'da daha önce aynı cezayı 2 kez aldı. Ödedi, konu kapandı. Fenerbahçe zaten pazartesi günü, yarın dediğim gibi mali olan genel kurul var. Pazartesi günü parayı ödeyecek, transfer yasağı kalkmış olacak. Ki zaten hali hazırda transfer döneminde de olmadığımız için hani alım satımı etkileyen bir durum da yok. Ama zaten Fenerbahçe yarın pazartesi günü cezayı ödeyeceğini açıklayacak.
1: Peki mali genel kurulda neler bekliyorsun?
0: Yani şimdi burada aslında Aziz Yıldırım'ın nasıl bir dille, şimdi mevcut başkan olarak nasıl bir dille üstleneceği çok önemli. Gelmeden önce sürekli işte kucaklaşma, sürekli bir barışma, işte ben camianın başkan değil lideriyim şeklinde. Hani aslında herkes alt tarafta kendi camiasının, hani kendi branşının başkanı olacak. Ben camianın başkanı değil lideriyim dedi başkan. Şimdi yarın Aziz Yıldırım dönemiyle alakalı, Saadettin Saran dönemiyle ilgili mali genel kurulda Aziz Yıldırım'a göre giden ters şeyler varsa ya da denetleme raporları geldiyse, daha önce mesela Ali Koç döneminde bir sefer denetleme raporu gelmeden mali genel kurul yapılmıştı. Aziz Yıldırım bunu çok yadırgamıştı. Hatta bütün divan kurulu üyelerine hani toplantıyı terk etmemiz gerekir, yani biz neyi tartışacağız, yani denetleme raporu gelmemiş daha gibi bir söylemde bulunmuştu başkan. Ya ben yarın Fenerbahçe'nin bu fiyaskoyu ikinci kez yaşayacağını düşünmüyorum. Bence bütün denetleme raporları gelmiş olacaktır maddi olarak. Aziz Yıldırım yarın bir hesaplaşma dilinde mi olacak? Yoksa Bu hesaplaşma dilinin aksine birleştirici bir dilde mi olacak? Bu çok önemli. Eski başkan Saadettin Sana ya da eski başkan Ali Koç'a bu tablolarla alakalı bir yaptırım olacak mı? Bir söylem olacak mı? Acun Ilıcalı ile alakalı işte Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinde bir ekibin imza topladığı ve ihraçla alakalı bir hazırlık olduğu söyleniyor. Aziz Yıldırım'ın bu konuyla alakalı soruları ne olacak? Başkanlar gelecek mi? Ben Saadettin Sana'nın geleceğini düşünmüyorum ya da gelseyle konuşacağını düşünmüyorum. Yani Ali Koç'un döneminde Saadettin Saran ve Aziz Yıldırım arasında bir diyalog görmedik. Ama Saadettin Saran'ın başkanlığı döneminde biz Ali'nin

0: açısından. Çünkü yani daha önce Aziz Yıldırım'ın o dönemde işte Hamdi Akın'a vesaire hani hakaret demeyeyim ama hani yerine oturmasını çok sert bir şekilde söylediği, araya bir sinkaplı bir şey söyleyerek yani bir takım gerginlikler de gördük. Ya da şunu da gördük. Ali Koç net bir şekilde aslında gönderme yaparak hani biz size hiçbir şeyin hesabını sormuyoruz, eski başkanımızsınız diye defterleri de açmıyoruz ama burada çok fazla incelenmesi gereken şeyler var. Dolara euro diyorsunuz, euroya dolar diyorsunuz, lira diyorsunuz. Bütün dengeler karışıyor maddi olarak. Burada sorulması gereken şeyler var ama siz eski başkanımızsınız diye size hiçbir şey sormuyoruz dedi. İşte burada net bir şekilde stada gelen paranın Ali Koç dönemi için kalan kısmının kırdırılması, işte Ülker'den alınan paranın basketbol şube için yine Ülker'e ödenmesi, Fenerbahçe'nin orada aldığı zarar gibi hani gibi birçok aslında eleştirecek konunun olduğunu ama bunun üzerine gidilmediğini söylemişti Ali Koç. Ali Koç kendi döneminde yapılan maddi hatalar varsa, buna usulsüzlük vesaire demiyorum, yani yanlışlar varsa yarın itibariyle Aziz Yıldırım döneminde bunun üzerine ne kadar gidilecek göreceğiz. Bence Aziz Yıldırım En-Nesyri'den dolayı ceza gelmeseydi çok fazla dokundurmayabilirdi. Ne Saadettin Saran ne Ali Koç yönetimine. Ama ben yarın mevcut başkanın Aziz Yıldırım'ın bu işlere birazcık gireceğini düşünüyorum. Takım başarısız olsaydı son hafta Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın Fatih'in ilgisi olmasaydı, Beşiktaş'ın Ahmet'in ilgisi olmasaydı, yani Fenerbahçe lideri 3 puan uzaklıkta olmasaydı, daha Aziz Yıldırım'ın alışık olduğumuz yani salvolarını göreceğimiz bir divan olabilirdi. Mali Genel Kurulu olabilirdi ama bir nebze daha sakin geçeceğini düşünüyorum ama En-Nesyri üzerinden mutlaka yapılan mevcut eleştirilere cevap verecektir Aziz Yıldırım. Yani siz bize böyle diyorsunuz da bakın bu kulübe ceza geldi diyecektir. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı Hakan Saati'ye göndermeleri olabilir. Ama çok gergin bir genel kurul açıkçası beklemiyorum. Ama dediğim gibi çok sessiz bir Aziz Yıldırım, bu işe hiç girmeyen bir Aziz Yıldırım da görmeyeceğiz bence.
1: Bir diğer tarafta mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz, abi selam, iyi yayınlar, Mahmut Tutuş'la birlikte seni dinliyoruz İzmir'e giderken, sizi seviyoruz, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Bir başka dinleyicimiz diyor ki sabahtan beri siz canlıya girene kadar Fransız radyosu dinliyordum. Uluslar Ligi'ne Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçı gözüyle bakıyorlar. Bu turnuva nedense bize bu kadar önemli. Mesela akşama Fransa-Polonya voleybol final maçı daha önemli onlar için. Bizde ise tam tersi. Başarılı olduğumuz branşlara amatör branş diyoruz. Bu durum çok acı diyor Yenal Bey.
0: Ya ben bu durumun acı olduğunu düşünmüyorum. Voleybolda başarılı olan herkese saygı duymakla beraber yani bütün kızlarımıza gurur duyuyoruz. Yani sonuçta gerçekten hani çok güzel örnek oluyorlar bir kere. Yani kız çocuklarına gerçekten inanılmaz örnek oluyorlar. Ya ben bir öğretmen olarak söyleyeyim. Hani burada evet, spor yorumculuğu yapıyoruz, bu da benim işim ama ben bir yandan da öğretmenim. Hani gerçekten doğru bir sporcu, doğru bir gençlik konusunda birçok kişi örnek alıyor kızları. Bu bile başarılar için yeter ama ya hadi biz futbolu sevmeyelim abi, futbolu bırakalım, voleybola odaklanalım, bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani kesinlikle voleybolu yukarıda tutalım evet ama ya biz voleybol ülkesiyiz konusunda abi, biz hepsinde başarılı olmak için yani bizim çok ciddi bir nüfus çarpanımız var. Yani hepsine yetebilecek yetenek yeter ki doğru projeler yapılsın. Şimdi basketbol gelişim merkezi ile alakalı mesela yani çok büyük bir proje. Ben bunu ilk Alper Bey'le görüştüğümde Türkiye Basketbol Federasyonu'nda bana şunu söylemişti. Yani biz burayı sadece bir salon anlamında yapmıyoruz. Evet, çok büyük bir salon ama işte bütün altyapı şampiyonlarını aynı anda yapabilelim diye. Yani hepsini tek bir yerde etmekleri kavrayabilelim diye yapıyoruz. Şimdi basketbol boyutu da var. Yani futbol boyutunda çok büyük hatalar yapılıyor. Evet ama toparlayabiliriz. Yani bizim için Türkiye-Fransa maçı da önemli olmalı. Uluslar Ligi'nin genel anlamda hani elbette Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası kadar ya da Avrupa Şampiyonası kadar elbette önemi yok. Yani bunu zaten Euro 2024 ve dün üzerinden okuyabiliriz. Zaten hani Şampiyonlar Ligi gibi lig aşamasını geriye bırakıyorum. Yani 10 ay sürecek, 9 ay sürecek bir milli takım mücadelesinin bir ay sürecek bir hani yüzlerce maç oynanacak turnuva kadar etki yaratması mümkün değil ama yani voleybol tamam ama hani futbolu da ya futbolu bırakalım hadi voleybola geçelim mi? Çok ben hani sempatik bulmuyorum. Hepsi için dediğim gibi hani nüfus çarpanı yüksek olan bir ülke, hepsi yapacak sporcu kapasitemiz var. Ha başarı konusu şöyle. Tabii ki futbolda süre gelen başarısızlıklar gençlerin zaten futbol olan ilgisini azaltıyor mu, azaltıyor. Voleybola gelen başarılarda özellikle bizim kadın milli takımımız çok başarılı olduğu için söylüyorum. gençler

0: oraya yönelmesini sağlıyor. Orada yeteneği bulmak daha kolay. Biz şimdi futbolcu niye bulamıyoruz? Santrafor niye bulamıyoruz? Ya belki işte 1.95'lik bir çocuk, hani Çakı gibi bir çocuk 1.95 ama ilgi duymuyor futbola. Yani başarısızlıklardan kaynaklı sevmiyor. Belki ülkedeki o gergin futbol iklimini beğenmiyor. İşte saha içini konuşamıyoruz. Niye? Çünkü gerçekten yarın Fenerbahçe'nin divan kurulunun reytingi de var. İzlenmesi de var. Aziz Yıldırım'ın ne diyeceği de önemli. Yani böyle bir futbol iklimimiz var bizim. Yani saha dışında çok fazla konuşabiliyoruz. Ama hani bunlar da artık bizim futbolumuzun net bir şekilde bir rengi. Yani ben hani yarın divanı konuşurken de keyif alıyorum. Saha içini konuşurken de keyif alıyorum. Voleybol tabii ki bu tarz krizlerden uzak. Daha saha içini konuşabiliyoruz. Çünkü başarı var. Ama dediğim gibi futbolda hani böyleyse de bizim futbolumuz ve seviyoruz yani bu ortamı. Öyle ya da böyle seviyoruz yani.
1: Bir başka dinleyicimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden yazıyor. Diyor ki o zaman sizin İtalya ve Türkiye ilk 11'leri puanlamanızla birlikte bizi Avrupa ve Dünya Kupası'na götürmemizde yani gitmemizde Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde olmamızda en büyük faktör, en büyük etken teknik direktör mü? Bence öyle. Ben kesinlikle bunu savunan taraftaydım.
0: Gitme aşamamızda bence de kesinlikle öyle. Gittiğinde yaptığı hataları arkada bırakıyorum. Kesinlikle. Hani orada hatalar yaptı ama gitme aşamamızda kesinlikle.
1: O ya Montella'nın şu ana kadar teknik direktörlük kariyerindeki en kötü dönem olabilir ama yani geldiğinden Dünya Kupası'na kadar olan süreci böyle bir kesersek ya müthiş bir teknik direktör performansı var orada.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: O zaman da eleştiriliyordu mesela Montella. Ben Dünya Kupası'ndaki eleştirileri haklı bulmakla birlikte o zamanki eleştirilere gerçekten ya, çok anlam veremiyordum.
0: Ya evet, sen Montella'ya karşı her zaman Dünya Kupası'na kadar hani yapılan yorumlarda da hani senin hepsine bir sempatin ve beğenin olduğunu da hani herkesin dinleyen herkes biliyordur. O dönemde çok eleştiri alırken de gitsin gönderilsin derken de hani İbrahim Hacı Osmanoğlu da Montella'yı destekleyen taraftaydı ve azınlıktaydı yani gerçekten Montella'yı destekleyenler. Sen de Montella'yı destekleyen taraftaydın. Dünya Kupası'na hata yaptıktan sonra hepimiz zaten eleştiriyoruz normal ama hani biz evet İtalya'yı 6-0 az önce başlamışken dediğimiz gibi kombileri kıyaslarken şimdi gelinen noktada biz Dünya Kupası'ndaysak ama İtalya değilse bunda tabii ki teknik direktörün çok önemli bir faktörü vardır.
1: Olası bir 4-0 ihtimalinde yani bu milli aradan bahsediyorum. 4 karşılaşma oynayacağız, hatta birini oynadık biri mağlubiyetle sonuçlandı. 4-0 halinde Montella ile yollar ayrılır mı?
0: Bence ayrılır. Bence gönderirler. Yani 4-0 hani içinde çünkü işte dediğim gibi Belçika maçını da barındıracak. Hı. Yani İtalya maçını da barındıracak. Yani hani bir galibiyetse gönderebilirler. Hani 4 maçta bir beraberliğe vesaire de gönderebilirler diye düşünüyorum.
1: İyi yayınlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yazıyorum. Koca kulüp ne hale geldi? Duymadıklarımızı duymaya başladık. Yok cezalar, yok yaptırımlar, yok yasaklar. Milyonlar euroların içerisindeler. Kulübümüzün geldiği duruma bakar mısın? Her gelen nasıl harcama yaptığının farkında değil. Şampiyonsuzluğun yani şampiyon olamamanın verdiği hırs maddi açıdan çok kötü duruma geldi. Bu kadar kolay mı? Milyonlarca paraların içinde başkanlık yapıyorlar. Har vurup harman savurmak için işin sonunda ne olursa olsun kulübe oluyor olan gerçekten yazık demiş Ahmet Bey.
0: Ya çok katılmıyorum. Çünkü şimdi Ali Koç dönemini en çok eleştirenlerden birisiyim. Ali Koç'un bu kulübe maddi anlamda zarar verdiğini düşünmüyorum. Kendi cebinden bile çok ciddi bir para hibe etti. Ki çok iyi satışlar yapıldı. Ferdiler, Ardalar, Elif Elmaslar vesaire. Çok iyi satışlar yaptı Fenerbahçe. Salih'ten Saran dönemi için konuşacak olursak evet Kante çok ciddi anlamda maddi bir yük ama takımın hali hazır değil ilerinden. Genduzi'nin durumunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından birisi. En eleştirilen transferlerden birisi Sidiki Şerif'ti. Kavuncu'ya sattı. Daha pahalıya sattılar aldıklarından. 7 milyon euro artı sonraki satıştan pay var. Bonusları var. Aziz Yıldırım dönemi içinde çok ciddi zaten bir hani maddi satış zaten yapamadıkları gibi alınan oyuncularda da müthiş bir ekonomi yaptılar. Greenwood transferini 11 milyon euro ucuza bitirdi Fenerbahçe. Ve dediğim gibi geldikleri parayla ilk başta kasa kolaylı olarak koydular. Elbette bir yıl içerisinde 3 başkan değişiminin kulübe maddi olarak çok zararı oldu. Bu konuda hani sponsorlukların devam etmemesi, her gelenin ne yazık ki Aziz Yıldırım döneminden kalma bir alışkanlık. Şimdi Saadettin Saran da yarın aynı şeylerle suçlanacak. Yasal bir şey bu arada. Yani suçlanacak dediğim hani yapmasalar daha iyi gibi. Ama bunu eleştirecek kişi Aziz Yıldırım da bunu yaptığı için Ali Koç tarafından suçlanmıştı. Nedir? İşte stad için bir çek veriliyor ya da basketbol takımı için bir çek veriliyor. 5 yıllık 20 milyon euro. Siz onu gidiyorsunuz faktöringde kırdırıyorsunuz 18 milyon euroya. İlk sonrasında parayı harcamaya başlıyorsunuz. Aslına baktığınızda 20 bölü 5'ten 4 senesi işte Ali Koç'un payı mesela 16 milyon euro. Aziz Yıldırım gideceği sene bunu yapmış. Ya da Sadettin Saran 6 ay için işte Çobani'nin stad gelini kırdırmış. Ama kulübün nakit akışını sağlamak için bazen bunları yapmak gerekiyor. Ya da Fenerbahçe'nin geçen dönemde de klasikleşilen bir işte zaten taşınmazlığının satılma satılmama durumu var. İşte İncek'teki arazi, Kocaeli'ndeki arazi, Antalya'daki arazi. Bunlar satılsın mı satılmasın mı? Satılmazsa kulübün nakit akışında el ayak bağlanıyor. Ne oluyor? Sürekli zengin bir yöneticiye ihtiyaç duyuyorsun. Sürekli işte Ali Koç gelsin beni kurtarsın. İşte Sadettin Saran beni gelsin kurtarsın. İşte Hamdi Akın'ın parası varmış. İşte Aziz Yıldırım'ın ekibinde para var mı? Sürekli yöneticinin parasına bakmak zorunda kalıyorsun. Buna bakan bir sisteme döndü. Şimdi Serdar Dalı geçen gün söylüyor. Beşiktaş'a para veren yönetici yok diyor. Çünkü Beşiktaş bütün paralı yöneticilerin hepsini küstürdü. Yani Yıldırım Demirören'i küstürdü, Fikret Orman'ı küstürdü. Yani belki haklılardı da burada. Ama işte stadı pandemi döneminde inşa eden Fikret Orman'a, Fikret Orman paralar nerede dendiği anda bir daha nasıl takışını sağlamıyor Fikret Orman. Sponsorluk yapmıyor. İşte küsmeyen ender isimler var. İşte Hüseyin Yücel mesela küsmedi, paraya devam ediyor para vermeye. Ya da işte zaten Rahmi Koç'u kenarda bırakıyorum. O 40 milyon euro ödemiş. Zaten o Beşiktaş için çok ayrı bir değer. Yani başkan da elbette örneklendiriyor ama Fenerbahçe üzerine gelecek olursa gayet bir başarısızlık sarmalı. Her sene Fenerbahçe'de seçim olması. Yani Fenerbahçe'de 3 yıllık süreçte 3 seçim oldu. Bu sene şükür sonunda bir tane olağan seçim olacak. Ya Aziz'in seçilse de başkan da olsa şampiyon da olsa Fenerbahçe'de bu sene olağan genel kurul var. Zaten Aziz Yıldırım devam. Aziz Yıldırım bence şampiyon olursa Fenerbahçe tek aday gider zaten. Ama eğer kazanamazsa, Fenerbahçe şampiyon olamazsa, yani Mehmet Ali Aydınlar da çıkar, Ali Koç da çıkar, Hakan Safi de çıkar, Fenerbahçe yine bir seçim sürecine bütün böyle sıkıntılarla girecek. Yani Fenerbahçe hiç görmediği şeyleri görüyor konusunda. Yani Fenerbahçe çok zorlu süreçler yaşadı. Bu ülkedeki camianın hiçbirinin görmediği şeyler gördü. İşte 2010-2011'de haksız yere neler yaşadı? Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi, gelirlerden oldu, senelerce kas davalarıyla uğraştı. Hani bunlar olur. Bunların yanında hiçbir şey dediğim gibi Fenerbahçe pazartesi günü parayı öder, transfer tahtası açılır. Zaten transfer döneminde de değiliz. Daha önce bu cezayı Galatasaray'da iki kez gördü. Ha olmasa daha mı iyiydi? Evet daha iyiydi. Ama çok geçici bir yönetim olduğu düşünüldüğü için, ne olursa olsun Fenerbahçe'de Haziran ayında seçim olduğu için bu ödeme az önce anlattığım gibi Ünal Aysal döneminin borcu nasıl Dursun Özbek tarafından ödenmediği için Galatasaray'a haciz kağıdı gönderildiyse aynı şekilde Ali Koç döneminin borcu da Aziz Yıldırım tarafından ödenmediği için Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Öderler, kapanır, devam eder. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi camialarda bu tarz paralar hiçbir zaman bir yıpranma yaratmaz.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Ali Şivilioğlu bizimle birlikte olacak. Dün oynanan ve bir önceki gün oynanan temsilcilerimizin Euroleague karşılaşmalarını Ali Şivilioğlu ile konuşacağız. Kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbolla devam ediyoruz. Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi hafta sonları.
0: Teşekkürler, sana da aynı şekilde. Ve ilk olarak kronolojik olarak başlayalım. Anadolu Efes'le başlayalım. Euroleague'de sezon başladı. Barcelona karşısında Anadolu Efes mücadelesi. Aslında maç öncesi konuştuğumuzda Anadolu Efes'in bir adım önde olduğundan bahsetmiştik ama işler planladığımız gibi, istediğimiz gibi ilerlemedi. Barcelona maçı kazanan taraf oldu. Son topa kadar, daha doğrusu son anlara kadar heyecan devam etti ama kazanan taraf Barcelona oldu. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmayı?
1: Ya bir kere gerçekten maçın favorisi maçtan önce Efes'ti. Efes'in bu maçı kaybetmesi geçen seneyi çok aratmayan bir performans gibi oldu açıkçası. Yani büyük hayal kırıklığı bence. Çünkü Barcelona kadrosu zaten yeni bir tam. Yani aslında Efes yeniden yapılanıyor. Barcelona yeniden yapılandı. Ama Barcelona kadrosu kağıt üzerinde gerçekten çok zayıf bir Barcelona kadrosu. Barcelona için söylüyorum. Yani Barcelona standartının çok altında bir kadro var. Ve maça da iyi başladı Efes aslında. Gayet önde bitirdi zaten seriyi ki. Yani Mike James önderliğinde, Mike James maça mükemmel başladı bu arada. Sharic ve Mike James ikilisi maç başında ilk çeyrekte farkını ortaya koydu ve zaten farkı da belli bir seviyeye çekmeyi başardı Efes. Yalnız bench katkısı burada çok büyük soru işareti. Ne zaman ilk 5 değişti, bench oyuncuları sahaya girdi, Efes orada maçı kaybetme ihtimalini görmüş olduk Efes'in yani. Çünkü yani Jordan Lloyd, Santayus'ta, Fred Russell arada süre aldı. PJ Dozier, Erdem hepsi kenardan geldi ama kenardan gelen hiçbir oyuncudan iyi katkı alamadı. Evet, zaten baktığımız zaman ilk 5'i Anadolu Efes'in sayıların 4'te 3'ünü attı neredeyse. Kalan 4'te 1 sadece bench'ten gelebildi o katkı. Bu bench katkısının kötülüğü zaten aslında Efes'in canını çok yaktı. İyi de savunma yapmadı Efes maç boyunca bence. Ama ayrıca burada hani ekstradan bahsedilmesi gereken bir oyuncu var. O da Dario Brizuela. Aslında Brizuela'dan geçen yayında bahsettim maç öncesinde. Yani iyi bir skorer kesinlikle. Zaman zaman can yakabiliyor, can yaktığı maçlar olabiliyor ama anormal bir Dario Brizuela performansı gördük. Maçı 20 sayıyla bitirdi. Sadece 2 tane şut kaçırdı. Sadece bir tane şut kaçırdı. 4'te 3 üçlük attı. 6'da 5 ikilik attı. Çoğu turnike zaten onların. İçeriği çok rahat deldi, geçti. Bruno Fernando bence çok büyük hayal kırıklığı olarak başladı ilk maçına. Aslında sezon öncesi ben ondan çok ümitliydim, biliyorsun. Bruno Fernando, yani Real Madrid'de kötü başladı dedik, sonra Partizan'da kendisini buldu dedik, Efes çok iyi bir hamle yaptı dedik, bunun hiç altını dolduramadı. İlk haftadan gerçekten hiç iyi görüntü vermedi. Sharic'i bol bol 5 numarada görmek zorunda kaldık ama Sharic'i de altını dolduran oyuncu oldu bence burada. Sharic gerçekten Efes'e çok büyük katkı yapacak gibi bu sezon. 0 faul yapıp 7 defa faule maruz kaldı Sharic maç boyunca. Sharic 7 defa faul yapmak zorunda kaldı Barcelona. Yani Sharic'i hücumda tutamadı Barcelona. Ama işte tam Mike James de özellikle ilk çeyrekte müthiş oynadı ama maçın genelinde bence fena değildi yani. İyi bulduğumdan Mike James'i de. Strazel zaten, ben Strazel'in yani kötü gününü çok hatırlamıyorum. Strazel en kötü gününde bile vasat bir performans gösterebilen bir oyuncu. En iyi gününde mükemmel oynadığını çok görmeyiz ama işte o çok iyi bir şey yani. Adamın standardı çok güzel bir noktada. Ya ortalama oynuyor ya ortalama üstü oynuyor. Altını çok görmüyoruz. Tamam, belki çok uçmuyor, kaçmıyor ama yine de memnun ediyor günün sonunda. Onun öyle bir oyuncu sahip olmak çok güzel. Ama bakıyorsun yani Jordan Lloyd felaket girdi sezona. Antius da ya alışır bence zamanla ama zaten çok süre almadı. Daha çok yani rolü de net değil. Yani Fred Russell yine çok süre almadı. Dozier çok iyi girmedi diyebiliriz. 0 asistle bitirdi maçı. Zaten Dozier için 0 asistle biten bir maç, Dozier için ideal bir maç değil. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Kyle Jones çember altında reboundlarda etkili oldu. O vertical yani iyi zıplama özelliğiyle zaten bilinen bir oyuncu ama onun dışında çok efektif göremedik onda. Barcelona çember altına çok rahat saldırdı ve çok rahat sayılar buldu. Yani Efes'in hücumunda mı savunmasında mı problem var deyince ben savunmasında problem olduğunu düşünüyorum ve ayrıca tabii bench katkısında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında Ercan Osmani Efes'in banko ilk beşiyken Sharic geldiği için bench'e düştü belki ama bu daha da iyi bir şey aslında bir bakıma. Neden daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum? Çünkü yani süreleri dağıtma anlamında çok daha iyi, elinde bir iyi bir koz oluyor. Ercan normalde ilk 5 başlayıp 15 sayı ortalamayla sezon bitirdi neredeyse. Bitirecek gibiydi sezon, yani geçen sezonun başlarında. Birazcık formu düşük demiştim zaten ama yani o da biraz ayak kırıklığı ama ben hani sezon uzun olduğu için çok şey bakmıyorum bu duruma, nasıl diyeyim, kötü bakmıyorum. Yalnız yani Barcelona'nın yani ilk hafta rakibin Barcelona olması anlamında bakınca birazcık hayal kırıklığı yani. Çünkü Barcelona'da yani Brizola hariç mesela son çeyrekte bir tane set var. Yani set nasıl diyeyim, orada yani bir teknik faul olmuştu galiba, ondan sonra bir izleme oldu. Hakemler bir pozisyonu izledi falan. Ondan sonra oyuna dönüldü. Barcelona hücumu olacak. Çok kritik bir hücum. Çok basit. Guard uzunluğu oyuncusuna perde yaptı. Oleg Barcelovski'ye çember altında bomboş kaldı. Çalışılmış bir hücum tamamen. Joel Parra sol forvet üçlüğünden pası kaldırdı. Barcelovski'ye smaca vurdu. Maçı bitirdi. Zaten maçı da 10 sayı ile bitirdi Barcelovski. Barcelovski'nin 10 sayı atması bir tarafta, diğer tarafta Kyle Jones artı Fernando'nun 8 sayı atması bence çember altında Efes'in ne kadar kötü bir gün geçirdiğini gösteriyor. Yani burada genel bir takım savunması problemi var kesinlikle. Barcelovski kötü bir oyuncu değil ama yani bu kadar fark yaratamaması lazımdı. Artı 10'la bitirdi maçı Barcelovski. Tam mesela Brizola artı 14

0: Lider bu konudaki çok normal. 20 sayı attı ve kardan gelerek yaptı bunu. 19 dakikada yaptı bunu. Ama yani Balcaros ilk 5 başladı. Ve yani bu iki tane asisti var mesela. İki tane asist yapması. Parra'nın 3 tane asisti var. Balcaros'un 2 tane asisti var. Takım savunmasında kesinlikle bir problem var Efes'te.
1: Tabii Anadolu Efes açısından özellikle son anlarda Mike James'in 3 serbest atışında eşitliği yakalama şansı vardı. Biri kaçtı. Onun öncesinde yine bir back kartı yani yarı saha ihlali vardı Mike James'in. Kırılma anlarıydı herhalde oralar değil mi?
0: Evet, bu arada hatırlattım. O back court violation kararı bence doğru bir karar değildi. Birkaç tane aslında Barcelona lehine sonuçlanan atışma kararı vardı kritik bölümde. Bunlar da sonuç etki etti mi? Etti muhtemelen ama... Yani sonuç olarak 89 sayı yedin mi Barcelona'dan? Yedin. Yani maç 7 sayı farklı bitti baktığın zaman. Yani buna yakındı belki ama son çeyrekte sen kontrolü eline alabildin mi? Alamadın. Yani o problem bence o yani. Ki burada en büyük problem bence ikinci çeyrek. İkinci çeyrekte yani Barcelona ikinci çeyrekte 29 sayı attı Efes potasına. Tabii Efes'in bench yani ilk 5'i değil diğer 5'i daha çok sağdaydı. O 5 ayarlamasını Lasson'un daha iyi yapması lazım. Muhtemelen ilk 5'i değiştirecektir. Belki yani çözemezse eğer bench katkısı gelmemeye devam ederse ilk 5'e bench'ten oyuncu koyarak 2-5'i de birbirine dengelemeye çalışarak bir denge uygulamayı deneyecektir bence Pablo Lasson. Çünkü o dengeyi kuramazsa böyle çok fark yiyecek. Ve hani Mike James'i de sonuçta oynatamazsın bütün maç boyunca. Şarici de oynatamazsın. Hatta Şarici hiç oynatamazsın. Şarici'nin hem yaşı var hem de son 2 sezonda oynadığı maç sayısı belli. Yani şu anda çok formda, çok iyi durumda ama ben buna çok bağlamazdım. Çünkü Şarici'nin bir devamlı problemi var. Sağlık anlamında. Yoksa Şarici'nin kalitesinden hiçbir şüphem yok benim.
1: Bir diğer tarafta da bir başka temsilcimiz Beşiktaş. Beşiktaş Valencia Basket karşısında iyi bir performans gösterdi. Son çeyrekte çift taneleri çıkan fark vardı ama ona rağmen geri dönmeyi başardı. Son topa kadar gitti mücadele ama ilk Euroleague mücadelesinde Beşiktaş 2 sayı farkla kaybeden taraf oldu kendi evinde. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
0: Yani ben dün Fenerbahçe maçındaydım ama Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Zaman zaman işte basın tribününde yanında Kutluan abi sağ olsun maçı da açmıştı bilgisayarında. O yüzden bir yandan hem Fenerbahçe maçını izlerken arada sırada Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Ve bir şey diyeyim mi, ben Cumhurbaşkanı Kupası'ndan sonra çok böyle nasıl diyeyim karaları bağlamıştım tırnak içinde. Ama şimdi bu maçı izlerken birazcık fikirlerim değişti. Özellikle aslında maç öncesi Olympiakos için kadro tercihi de birazcık etkili oldu bunda. Maç sırasında gördüğüm şeyler de etkili oldu. Ve mesela çok güzel bir ayrıntı var. Yani güzel değil aslında ama ya koç anlamında, takım anlamında güzel bir şey anlatıyor. Daquan Jeffries maça ilk 5 başladı. Sadece ilk 5 dakika oynadı. Bu 5 dakikada bir tane şut kaçırdı. Bir tane asist yaptı. Bir top kaybetti. Bir tane blok yaptı. Ama hepsinden en büyük problem aslında. Bunlar çok problem değil bunlar ama 3 tane faul attı 5 dakikada. Genel olarak iyi gözükmedi. Daquan Jeffries bir daha oyuna girmedi. Bir daha hiç dönmedi ona Olimpijevic. Mesela Belkurlu maça başlamadı. İlk yarıda oyuna bile girmedi hiç. İkinci yarıda sadece ufak bir sekansla oyuna girdi Belkurlu. Hatta son çeyrekte çok işte Beşiktaş'ın comeback yaptığı, geri dönüş tamamladığı sekansta Belkurlu oyundaydı. Toplam sadece 5 dakika oynadı Belkurlu ve o 5 dakikada bir tane üçlük soktu. 2 tane asist yaptı. Ki yani Kanar Morgan'ın üçünü asist yaptı hatırlıyorum. Çok kritik yerdeki asist yaptı. Hani yaptığı bütün katkılar hücumda çok büyük artı yazdı Belkurlu'nun ve her şeyi çok doğru yaptı. Kusursuz oynadı maçı. Savunmada da iyi durdular ve Belkurlu sağdayken 5 dakikada 6 verimlik puan üretti Belkurlu ama en önemlisi 5 dakikada Beşiktaş Valencia'ya 15 sayı fark attı. 15. Yani zaten 15'ten geldi Beşiktaş. Bunu da hatırlatmak lazım. 15 sayı gerideydi Beşiktaş maç boyunca. Berkur'un 17'de 5 dakika her şeyi değiştirdi. Mesela David de Julius ilk 5 başladı ama çok süre alamadı. Zaten Cumhurbaşkanı Kupası'nda da tam kadroda yoktu. Ufak sakatlığı vardı. Herhalde hala tam en iyi haline değil belli ki. Çünkü iyi bir maç çıkarmadığını söyleyebilirim. Devin Dutton o sürelerin çoğunu aldı. Kanır Morgan mesela maçında Fenerbahçe maçında kadroda değildi. Bu maçta sürelerin önemli bir kısmını aldı ve 6'da 5 üçlük attı. Zaten son bölümde attığı üçlükler özellikle son attığı potalı üçlük zaten bütün tribünün ayağı kaldırdı. Wilbekin çok iyi oynadı bence. Wilbekin yani maç boyunca baştan sona böyle istikrarlı olarak katkı yapabilen, takıma fayda sağlayan oyuncular. Wilbekin, Omuri, Novel üçlüsü oldu ki Novel ve Omuri zaten bu sinyalleri vermişti bence Fenerbahçe maçında. Ki ben sezon öncesinde de yani bu maçta oynamadan önce de Novel ve Wilbekin'i bir adım iyi görüyordum. Beşiktaş kadrosunda Sivri'deki iki oyuncu varsa bu ikisi olacak demiştim. Tam olarak öyle oldu. Gerçekten iyi maçlar çıkardılar ve galibiyette çok yakınlaştı. Yaklaşmıştı daha doğrusu Beşiktaş. Az kalsın yani Ramakkal'a gitti. Mesela Antalya'yı ilk 5 başladı. 4 tane rebound aldı ama eksi 16 o sahadayken Beşiktaş. Yani Wayne Gabriel 15 dakikada ilk hakkı verdi. Ama Gabriel ve Zedic yeterli mi emin değilim. Aslında işte zaten Soku bunun için vardı. Soku'nun yokluğu burada bence ufak bir ayrıntıda ufak bir negatif yazdı Beşiktaş'a ve yani şunu söyleyebilirim. Bence Soku haklı olsa bu maçta Beşiktaş bu maçı kazanabilirdi de. Gerçi yani diyeceksin aslında hani Conor Morgan 5-5 iken attığı şutlarla comeback geldi diyeceksin ama belki fark 15'e çıkmazdı. Daha iyi bir çember altta olması olacaktı belki de orada. Ya Ante Cicic'in yazdığı eksi 16'nın olmama ihtimali daha yüksekti bence yani Soku sahadayken. Yani şu anda yeni transferler yani Jeff Fried ve De Julius felaket durumda. Buna rağmen Beşiktaş ilk hafta Valencia'yı az kalsın yeniyordu ve Valencia hiç kötü takım değil. Ya Valencia'nın biraz enteresan bir kadro olduğunu söylemek lazım. Bu sene deneysel bir şeyler yapıyor açıkçası. Yani center'ları pek yok. Yani Rivero, Sako, Ossetkowski center'ları ama böyle hiçbiri klasik center gibi değil. Yani Sako biraz da öyle. Ve şunu eklemek lazım. Valencia tabii TJ Shorts önderliğinde kurulan bir takım oldu bu sene. Ve TJ Shorts açık ara takımın en iyisiydi. Hiçbir şüphe yok. Cam Taylor zaten takımın bir tanesine de en iyi oyuncuların bir tanesiydi. Yine iyi oynadı bu maçta da. Yani Shorts ve Taylor normal. Cebe koyduk. Yalnız kenardan gelen Neil Sako ve Javier Rivero onlar sayı buldu. Ve yani bana sorarsan Euroleague'de ya 38 tane maç oynanacak. Bu iki oyuncunun da çift tane yaptığı maç sayısı 5 olmaz bütün sezon boyunca. Burada yine Beşiktaş savunmasına birazcık dönmemiz lazım. Çünkü aslında bu iyi işaret değil. Çünkü senin artık kadron aşağı yukarı belli yani. Gabriel ve Zizic oynayacak orada. Gabriel biraz daha iyi bir çember savunmacısı. Zizic de iyi bir reboundçı olabilir. İyi bir pivot hücumcusu olabilir. Ama iyi bir savunmacı değil. Ayakları çabuk bir oyuncu da değil. Tanrı Morgan da oyuncu değil. Yani belki Omuro'yu Besnumore'ya çekerek deneyebilir. Olimpiyeviç burada böyle bir şey deneysel böyle bir şey deneyebilir. Denedim bilmiyorum. Maçı full izleyemedim söylediğim gibi. Ama buraya bir ufak bir hamle çarp gibi çünkü yani Valencia'nın iki tane pivottan çift tane bulması pek iyi çok olağan da durmuyor normalde çok iyi de durmuyor. Mesela Nate Rivers da vardı Valencia'nın elinde. Ossetkowski de vardı. Ossetkowski hiç katkı veremedi belki. Ama Nate Rivers'ı zaman zaman 5 numarada göreceğiz. Şimdiden yani görmüşüzdür belki de. Ben de görmedim. Maçı izlediğim süre zarfında. Nate Rivers'ı kullanmayı tercih etmedi bile. Çünkü Sako ve Rivero 26 dakikada hatta 27 dakikada çember altında gayet dominant gözüktü. Öyle bir problem var Beşiktaş'ta. Ama mesela Furkan Korkmaz'ın kadro dışı kalması bu maçta. Ya beni nasıl diyeyim yanlış anlaşılacak da sevindirdi. Çünkü Fenerbahçe maçında gördüğüm Furkan Korkmaz uzun zamandır gördüğüm en kötü performanslarından bir tanesiydi bireysel anlamda. Yani biraz şaşırmadığım bir karar oldu Furkan'ın kadronun dışında kalması. Ayrıca Berkoğlu'nun kadroda olup az süre almasına şaşıracaktı maçı izlemeseydim. Hatta şöyle söyleyeyim şimdi maçı sekans sekans izlediğim için Berk'in sadece 5 dakika oynadığını anlamamıştım. Şimdi kağıda bakınca anlıyorum Berk'in sadece o 5 dakikalık sekansta sağda kaldığını şimdi anlıyorum. Şaşırdım burada çünkü o 5 dakika o kadar iyi oynadı ki gerçekten bilmiyordum. Ama çok iyi sinyaller var bence Beşiktaş'ta. Beklediğimizden üzerinde galibiyetler olabilir. Ya şu anda mesela şu ilk hafta görüntüsünden sadece bakınca Beşiktaş daha çok biliyor ne yaptığını Efes'ten bence mesela yani. Bu arada Efes için hiç iyi bir şey değil ayrı konu.
1: Bir diğer tarafta da ilk haftada tek galibiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. Virtus Bologna karşısında 10 sayı farkla kazanan taraf oldu. Fenerbahçe Tarfin nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin bu galibiyetini?
0: Hiç de iyi değildi Fenerbahçe bu arada. Maçı izleyenler bence beni anlayacaktır. Fenerbahçe baştan sona iyi oynamadı. İlk çeyrekte de çok iyi değildi. Ama Virtus Bologna pek orada değildi. Yani orada net bir kalite

farkıyla bütünü saldı Fenerbahçe ama ikinci çeyrekte zaten Bologna gayet skoru da aldı. Öne de geçti. Üçüncü çeyrekte yine yani zaman zaman zorladı. Son çeyrekte de gerçi böyle geçti. Son çeyreğin son 5 dakikası falan Bologna'nın pili bitti, şarjı bitti yani. Gerçekten adamların artık gücü yetmedi yani. O yoruldukları çok belli oldu. Fay problemlerine girdiler, çok fay yapmaya başladılar. Savunamamaya başladılar. Fenerbahçe orada maçı kazandı. Yani aslında Fenerbahçe daha hazır değil. Daha böyle her şey oturmuş değil. Ama kalite farkı var ve derinlik farkı var. Fenerbahçe sen demiştim işte derinliği çok daha kaliteli Fenerbahçe'nin. Geçen seneye göre daha kaliteli derinliği var. Bençten çok daha iyi oyuncular geliyor. Ben şeyi de beğendim. Ignat Sargunas'ı çok beğendim mesela. Hatta beklemiyordum açıkçası yani. Ama gerçekten iyi oynadı. Herkesten ufak ufak kalmayı başardı ki zaten Fenerbahçe tarihinin ilk çeyrekte şöyle söyleyeyim. Birden fazla basket atan oyuncu yoktu Fenerbahçe tarihinde ilk çeyrekte. Herkes 2 sayı, 3 sayı, 2 sayı, 3 sayıydı. Maç boyunca da böyle gitti bence. Yani çiftanelere bakıyorsun. Baldwin çift tane, Horton Tucker çift tane, Key çift tane, Shields çift tane. En fazla sayı atan kişi Horton Tucker. Katı yatmıştır. 13. Yani yakın. 13, 12, 12, 11. Sonra 8, 6. Gerçekten makas birbirine yakın. Öyle çok öne çıkan hiçbir oyuncu olmadı. Net bir şekilde öne çıkan bence hiçbir oyuncu olmadı. Ama herkes bir yerden tuttu. Bir noktada katkı verdi. Ve galibiyet geldi. Ama maçın oyuncusu varsa %100 Braxton Key. Yılın transferi varsa o da Braxton Key. Yani Cumhurbaşkanı Kupası'nı zaten Metis etti. Bence orada en büyük fark yaratan yine Braxton Key'di. Burada yine fark yarattı Braxton Key. Double double yaptı. 11 sayı, 10 rebound, 3 asist, 1 top çalma. Bence yani şimdi ben çok gurur duyuyorum Braxton Key'de. 2 sene önce Nazret gittiği zaman bir yazı yazdım. 6-7 tane NBA'den oyuncu yazdım. Yani Fenerbahçe Amerika'ya bakarsa bu oyunculara gidebilir diye. Bir tanesi Colt Wider'da Efes'te denedi olmadı. Bir tanesi de Braxton Key'di. Valencia'ya gitti. Ben yazdığımda yazarken ben hala Amerika'daydı Braxton Key. Valencia'yı aldı. Valencia'da ilk 6 ay çok kötüydü. Gerçekten sırıtıyordu yani. Garip oynuyordu. 6 ay demeyeyim de yani ne bileyim. Yeni yıla kadar, ocağa kadar falan kötüydü yani. Sonra şeylere doğru playoff'a yaklaştıkça ısınma takıma ve tam orada katkıyı arttırdı. Valencia zaten o sezon o kadar galibiyet almasının sebebi birazcık öyle oldu. Çünkü aslında Nate Rivers'da orası. Sonra Braxton Key çıka geldi. Braxton Key oradan inanılmaz katkı verdi. Ve kazanmamak gereken maçları kazanmaya başladı Valencia. Sonra playoff geldi. Playoff'ta da kazanmaya başladı. Az daha Final Four gidiyordu zaten. Final Four zaten geldi pardon. İşte yani orada çok beklentiyi açtılar. Fenerbahçe mükemmel bir transfer yaptı. Ama ben daha ilk iki haftadan da böyle bir katkı beklemiyordum. Yani double double şöyle bir kadroda double double yapan tek oyuncunun Braxton Key olması bence enteresan ve çok etkileyici. Şu an bir tane problem var Braxton Key konusunda. Spacing. Ne demeye çalışıyorum? Ya Braxton Key üçlük denemiyor. Bazen deniyor da tercih etmiyor pek. O şutuna pek güvenmiyor. Braxton Key ne zaman şut öğrenir? Ya artık sezon çok yoğun. Herhalde öğrenemeyecek çünkü yani öyle bir tempo var ki artık Avrupa basketbolunda NBA'den pek farkı yok. Bu tempoda idman yapma şansı olmuyor oyuncuların. Yani maç idim sadece taktik idman, şut idmanı. Arada yükleme falan yapıyorlar ufak tefek. Tek mola verilmiyor arada. Zannetmiyorum o yüzden bu konuda gelişeceğini Braxton Key'in ama belki işte o şut idmanlarında belki işte olduğu kadar şutun geliştirdikse Braxton Key yeni Najlayt olur. Yani hiç abartmıyorum. Direkt Najlayt olur yani. Ama şu an o skorer tarafı çok eksik. Ama yani dediğim gibi o tarafı geliştirirse çok başka bir şey izleriz ki orada bir tane daha uyuyan bir dev var bence. Trent Forrest. Trent Forrest mesela 4 sayı, 5 rebound, 3 asist böyle. Her şeyden biraz yapmış bir performansı var. Çok öne çıkmıyor aslında. Çok böyle şey gözükmüyor. Park yarıda gözükmüyor ama Trent Forrest bence mesela Trent Forrest'a 3 tane üçlük denedi. Guard'dan tabii. Hepsi kaçırdı. Geçen sene THT mesela denerdi bu üçlükleri ama arada sokardı. Zaten %33 gibi bir üçlük yüzdesiyle bitirdi sezonu. Bu sezon daha da iyi atıyor. Bu sezon %60 gözüküyor Horton Tucker'ın. Ve bu bakımdan Fenerbahçe'ye çok fazla yarar sağlayacaktır bence. Trent Forrest daha tıpkı şey gibi Braxton Key gibi biraz üçlük derdi fayda sağlarsa takıma Fenerbahçe'nin ben kolay durdurabilecek takım olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin hani nereden durduracak? Gerçekten öyle bir şeye çıkıyor iş. İşte Fenerbahçe takım halinde çok kötü bir üçlük günü geçirdi. Ve maçtan sonra Yatkevicius da yani basın toplantısında bu arada çok aşırı keyifliydi. Yatkevicius yani herhalde özlemiş mi bilmiyorum. Muhtemelen özlemiş bence. Bunu söylemez aslında ama yani çünkü başka şeyi konumlandırıyorum hani.

0: maç kazanması yine bir şey değil Fenerbahçe'nin. Ama yani ekstra keyifli de keyifli şu maçtan sonra. Yani toplantısı 10 dakika falan sürdü. 10 dakika boyunca sadece espri yaptı Skevçus, abartmıyorum. Sadece 2 dakika falan işte çok kötü çıkarttık. Buna rağmen kazandık. İşte bir şey yanlış yaptım. Maçtan sonra izlemem lazım. Bir şey herkesi yanlış gitti. Çünkü bu maçın bu kadar zor gitmemesi lazımdı. Son anda maçı oyuncuları kazandırdı bana ama ben kesinlikle bir şey yanlış yaptım falan dedi 2 dakika. Onun dışında kalan 8 dakika boyunca makara yaptı gerçekten. Yani abartmıyorum. Hiç bu arada yani bu kadar makara yaptığını da hiç görmemiştim basit mantarında. O kadar girdim. Yani o kadar şeyini de yedim. Azarını da işittim ama şaşırdım yani, bunu da belirtmek istedim. Virtus'a baktığımız zaman çok fazla deneysel oyuncu var. Çok fazla enteresan tercihleri vardı sezon öncesinde. Zaten hani power ranking olarak çok aşağılara yazdığım bir takım Bologna. Çünkü yine bir sürpriz yumurta takımı yani Bologna. Kadroya, oyunculara baktığın zaman kimin ne yapacağını çok anlayamıyorsun. Derek Olson Junior 3&D olarak katkı vereceği kesin. Zaten maçı da 10 sayıyla bitirdi. Chase Edwards komple bir forvet. Çok iyi bir savunmacı. Bence en iyi transferleri isim olarak zaten Bologna'nın. Bu maçta bence çok iyi oynadı. Gerçi hücum anlamına katkı vermedi belki ama hücum haricinde katkısı önemli. Bence iyi katkı verdi Chase Edwards. Çok zorluk çıkardı zaman zaman. Gerçi şimdi kağıda bakıyorum ekte 18'miş. Edwards oyundayken takımın en kötüsü, hatta maçın en kötüsü. Ama bence yani takım oturduğu zaman daha da iyi olacaktır. Ama benim aslında bahsetmek istediğim konu Rashid Bello, Trent Frazier, Marcus Carr. 3 tane guard aldı Bologna. Üçünün de boy ortalaması 1.85. Aynı boyda üçü de aşağı yukarı. Bir tanesi daha geç, iki tanesi daha tecrübeli. Bu 3 oyuncudan Rashid Bello bence çok zarar verdi takıma. Çok şey yani biraz şey, cesur bir oyuncu. Çok şey denedi, yapamadı. İstediğini yapamadı sahada. Yapsa belki daha iyi ama savunmada falan da çok yanlış zamanlamaları vardı. Oynadığı süre zarfında Fenerbahçe katkısı fazla oldu açıkçası. Trent Frazier birazcık daha zorluk çıkardı ama o da her aldığını ortaya atmaya çalışıyor fazla. O da çok özgüvenli. Rashid Bello 3'te 0 üçlük attı. Trent Frazier 7'de 0 üçlük attı. Yani abarttı biraz o. Ama şey belli. Tehlikeli olacağı belli. Yani gününde olursa Carkenworth gibi bir performans gösterebilir bence. O Trent Frazier'ı dikkat etmek lazım diğer maçlarda. Ben merak ediyorum ne yapacağını. Ama asıl en böyle yere sağlam basan, ayağı yere basan Marcus Carr oldu. Ki yeni transfer olduğu için daha ilk maçıydı bu Bologna'yla. Sadece Süper Kupası'nda oynamadı hatta. Yeni transfer olduğu için. Zaten en iyi performans olan geldi. 12 sayısı vardı. 4 tane asisti vardı. Ve bence en iyi oyuncusu da Bologna'nın oydu bu maçta. Wendell Moore NBA'den gelen bir oyuncu. Daha istikrarlı bir katkı verdi aslında.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Fenerbahçe'nin işte çember altı problemi var. Chris Silva bence hiç iyi değil. Zaten ben anlamamıştım Chris Silva'ya neden kontrat uzattı Fenerbahçe. Çok şaşırmıştım yani açıkçası. Yerine herhangi birini alabilirdi Fenerbahçe. Yani Chris Silva, Jonathan Motley gibi hücum fauller yapıyor. Çember altında rebound alma konusunda çok iyi değil yani. Belki de hala çok tam sağlıklı hissetmiyor kendini, bilmiyorum. Şimdi Marcus Bingham sakat olduğu için, Chris Silva da belli ki en iyi halinde olmadığı için maça tıpkı Beşiktaş maçındaki gibi aynı 5'e başladı Fenerbahçe ve Taraf Fiskeviç'ü yani. Sertaşcan'la ilk 5 başladı maça. Ben Sertaşcan'ın Euroleague'de süre alacağını bile düşünmüyordum. Yani Melli var, Bingham var, Silva var. Bunlar bu üçü 5 numarayı döner diye düşünüyordum. Ama yani sahaya bakınca da hakkına ihtiyaç var Sertaşcan'la. Sertaş iyi mi oynadı? Sertaş da zorlanıyor. Sertaş zaten hani yaşı da ilerledi. Ayaklar yavaş. Kendisi de yavaş. Ağır bir oyuncu genel anlamda. Yani çok böyle Sertaş oyunda olduğu için Fenerbahçe hücum temposunu iyice düşürmek zorunda kalıyor. Çok yavaş tempolu hücum ediyor Fenerbahçe. Bu yüzden daha da zorlanıyor hücumda. Bologna her topa yetişiyor. Ama işte ne var? Bireysel yetenek farkı var. Fizik farkı var. Braxton Key orada bir şeyler çözülüyor. Çok iyi Euroset yapıyor. Son balans yırılıyor. Wade Baldwin orta takır zaten biliyorsun. Clyburn bazen çemberi zorluyor. Clyburn'un mesela topu yere vurabilen bir oyuncu olması. Forvet'ten topu yere vurabilen, kendi kendine skorunu üretebilen bir oyuncu olması. Fenerbahçe'ye avantaj sağladı bu maçta. Clyburn bu maçın gizli kahramanı mıdır? Hakikaten öyledir. Shavon Shields benzer bir oyuncu. O da aynı şekilde o katkıyı sağladı. Clyburn ve Shavon Shields'ın bunu yapabiliyor olması bu maçta Fenerbahçe'yi kurtardı. Benim yerindeyse. Geçen sene Yantuna'yla yapamazdım bunu. Ya yapamazdım zaten. Yantuna'yla daha üçlük atamıyor bazen. Deli etmişti geçen sene zaten zaman zaman da. Hal böyle olunca Fenerbahçe zorlanmasını anlaşılabilir. Ama sezon böyle devam eder mi? Bingham dönünce bakalım bir de buna, bilemedim. Çünkü Sertaç yine hücumda katkı verdi. Üçlükte. Yani pick and pop'ta hep bomboş kaldı Sertaç. Diarra ve Diouf. Sertaç'ı o bakımdan şey yapamadı yani. Savunamadı o bakımdan. Sertaç da

0: altını doldurdu. 5 sayı yaptı, attı yani. Yine olur yani, fena değil. Normal daha doğrusu. Jose hiç süre almadı. Belki farklı değildir. Ignas Sargiunas yani guard'dan bu kadar süre almasını beklemiyordum. Trent Forrest, Baldwin, Horton Tucker üçlüsü az süre almadı. Ama kısa beş oldu. Çok sık denedi kısa beşi Fenerbahçe. Yine de her zaman çemen altı bir tane pivot vardı. Son bölümde Braxton Key'i 5 numara olarak kullandı ki bunun aslında sebebi birazcık şeydi. Alex Mumru, Bologna koçu Bobby Clinton'ı 4 faulluyken niyeyse 5 numara olarak sağda tuttu. Hemen pivotu çıkardı. Kıskevicius ve şeyi Key'i tek 5 numara yaptı. Faul çizgisi etrafından topu aldı ki rahat zaten topla buluştu. Çünkü çember altta kimse yok. 4 açık var. Ortada bir tane Key ve Clinton var. Key topu aldı. İki dribbling sunuki attı. Faul oldu. Yani sayı olmadı ama faul oldu. Ne oldu? Bobby Clinton 5 yedi. Ve 2 sayı geldi orada. Braxton Key'den 2 tane sayı geldi. Ve Fenerbahçe galibiyeti Fiden perçinledi. Ondan sonraki hücumda zaten Trent Forrest rakip gardı delip Sunuki'ye gitti, isabeti buldu. Mesela Fenerbahçe onu çok geç denedi. Ya Horton Tucker çok denemedi, onu anlamadım. Wade Baldwin ve Trent Forrest Rashid Bello'nun iyi bir savunmacı olmadığını çok geç fark etti. Ve onun üzerine atak ederek Sunuki'ye rahat gittiler ve isabetleri buldular. O iki tane Sunuki bence Fenerbahçe'nin maçı çözdüğü iki tane Sunuki oldu. Yani bir Braxton Key'in 5 numarada olması, iki tane de rakip gardın usta olmacı olduğunu anlayıp oraya atak etmek. Fenerbahçe kurtardı. Berbat şut atan Fenerbahçe'yi kurtaran şeyler bu oldu ki. Sayıları vereyim. Fenerbahçe takım halinde 21 tane şut denedi. 3 isabetli oldu sadece. Wade Baldwin 4'te 0 attı. Diğer 3 üçlükte zaten 2 tanesi THT'den geldi. Horton Tucker gerçekten iyi tutup iyi atıyor bu arada. Şutları daha iyi yani, eğer Horton Tucker böyle şut atacaksa rakiplere geçmiş olsun gerçekten. Diğer zaten diğeri de Sertaç'tan geldi. Clyburn, Shield, Sargiunas hepsi sıfır attı. Ford zaten sıfır attı söylediğim gibi. Virtus da benzer şekilde dedim ya. Frazier 7'de sıfır attı. Carr bir tane attı. Vandenbur bir tane attı. Ve tabii ki Derrick Olsen iki tane attı. Zaten Derrick Olsen atıyor genelde. O çok iyi bir şutör. O kadar ama. Yeterli de olmadı. En son şeyi söylemeyi unuttum. Yani Virtus Bologna'da bu arada yarı tahucumunda pek avantaj sağlayamadı. Çünkü Fenerbahçe iyi bir savunma takımı. Ama Fenerbahçe çok fazla şut kaçırdığı için kaçan her şutta fast break kovaladı Bologna ve bu hızlı hücumlarda çok rahat sayıya gitti. Fenerbahçe geri koşmakta zorlandı. Çünkü şutları yani kötü şut kaçırınca geriye de dönemiyorsun. Organize olamayınca Bologna kolay sayı bulabiliyor hızlı hücumda. Zaten onlar da olmasa Bologna'nın hiç şansı yoktu. Ve Bologna da maçı sadece 68 sayı atarak bitirdi zaten. 70'i bulamadı ki şut atamadığı bir maçta normal aslında. Hızlı hücumlar olmasa Bologna 58-50-45 falan bitirecekti maçı. Öyle söyleyeyim yani. Böyle aslında şeyin söylemiyle, Yazıkevçüs'ün maçtan sonra söylemiyle söyleyeyim. Dirty yani kimli bir maç oldu.
1: Peki son olarak Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde sezon başladı ve sansasyonel bir game winner'la başladı. Hiçan Saybir'den gelen game winner potadan potaya bir basket ve Tofaş kazanan taraf oldu. Nasıl bir değerlendirme yaparsın?
0: İnanılmaz bir şey ya. Yani maçın son bölümünde 1.5 saniye kala Pizza Bus Bordo Bandırma 2 sayı farklı öne geçiyor. Üçlük lazım ama 1.5 saniye var. Yiğitcan topu alıp dengeli. Bu arada savunmaya, önüne savunma yok. O da enteresan yani. Pizza Bus Bordo Bandırma birazcık salıyor orada aslında olayı. Yiğitcan tam sağdan topu fırlatıyor ama çok dengeli ve şey fırlatıyor yani. Sağlam fırlatıyor. Öyle şut gibi atıyor neredeyse. Girmesi tabii ki çok şey bir olay. İnanılmaz bir olay. Zaten bir de şey de daha komik. Yiğitcan Saybir maç boyunca 5'e 0 üçlük. 5'e 0 üçlük ama en son attığı tam sağ şut 6'da 1 ile sonuçlanmasını sağladı. Yani tek üçlük isabeti de oldu Yiğitcan'ın maç boyunca. O da daha enteresan oldu. O olaydan sonra arkadaşlarla konuştuk. Hani şey aklımıza tabii geldi. Kalinic geldi aklımıza. Papayanis geldi aklımıza. Hangisi daha zor? Hangisi daha saçma falan? Ya onları düşününce Yiğitcan'ın şutu normal oldu. Çünkü onların ikisi daha saçma şutlardı. Ama Yiğitcan da 3. sıra yani. Yani ne nasıl denir? O topraklarda atılmış en saçma 3. şut falandır yine yani. İnanılmaz bir şey. Müthiş yani.
1: Gerçekten enteresan bir anda. Bugünkü karşılaşmalar yani bu hafta hakkında Süper Lig için neler söylersin?
0: Ya bu arada Süper Lig de dün başladı yani. O maçla başladı. Süper Lig için daha iyi başlamak düşünülemezdi yani. Süper Lig'in daha iyi açılış maçında maç böyle bitiyor, düşünsene. Şu anda Karşıyaka Telekom maçı var ve Karşıyaka önde bu arada. Karşıyaka daha lisanslarını dün çıkarttı galiba takımın. Aşağı yukarı öyle oldu. Çünkü transfer yatağı vardı. Hem FIBA'da hem de yasakları vardı. Borçları kapattılar ve yani son anda lige girdiler gibi oldu. Ama ligin ilk dava kitlerine Telekom'a karşı şu anda ikinci çeyrek oynanıyor. Ve 33-38 skorla öndeler şimdilik. İlk hafta maçlara bakarsak da Bahçeşehir Koleji Fenerbahçe Tarpin var. Yarın, yine yarın Efes Beşiktaş var. İki tane çok sağlam maç var yarın Süper Lig'de. Yani bu sene güzel olacak bence Süper Lig, ama ilk haftadan şu iki maç oynanması da enteresan ya.
1: Gerçekten öyle. Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Ali Şiviloğlu'yla birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ilk olarak Yunus Aydın bizimle birlikteydi. Futbolun gündemini konuştuk. Ali Şiviloğlu'yla da basketbolun gündemini konuştuk ve programımızın son bölümüydü. Düne dönelim, Vincenzo Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonrasında basın toplantısında neler söyledi, dinleyelim.
2: Dell'avversario abbiamo disputato una grandissima partita. Aggiungo alla pari, secondo me, e sicuramente potevamo essere più cinici come sono stati loro. Dispiace prevalentemente per i ragazzi, perché hanno giocato con organizzazione, hanno giocato con convinzione, hanno giocato con coraggio, e quindi secondo me oggi a questi ragazzi, al di là del risultato, va soltanto detto grazie e complimenti, e continuare con questo spirito nelle prossime partite, perché non sarà facile dopo tre giorni recuperare a livello fisico e mentale, e che poi questo, anche questo è un valore a questi livelli, e quindi il mio compito adesso sarà proprio questo, di là che veramente hanno, come sacrificio, come compattezza, come organizzazione, come coraggio, ripeto, hanno fatto una grandissima partita e non meritavano assolutamente la sconfitta.
3: Aslında maç analiz ederken ben biliyorsunuz takımı analiz ederim. Hiçbir zaman bireysel olarak analiz etmem. O yüzden bu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Korakor bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bizim takımımız. O yüzden çok üzüntülüyüm bu skordan. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi inanıyorum. Yani gol de atabilirdik. Ama maç boyunca baktığınızda cesaretli oynayan, ruhumuzu sahaya yansıtan ve fedakarlıklarla organizasyonel olarak da iyi oynayan bir takımımız oldu. Bu da aslında gelecekteki yapacağımız bütün maçlara farklı bir zihniyette kazandırması gerekiyor bize. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı. Çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
4: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match, en fait, la série a été terrible, parce que le résultat, il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec trois défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque? Quand je regarde l'analyse, en fait, je ne regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le match, en fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur. On aurait pu revenir au score marqué, mais on n'a pas été compensé par nos efforts. C'est triste, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très encourageant pour la suite de nos matchs et de notre avenir.
5: Serdar Bey, ikinci sıraya verebilir miyiz mikrofon?
6: TRT Spor, Serdar Kelleci. Zemin hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir de savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz, fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
2: No, soprattutto quando giochi con il principio con tre difensori centrali, al di là che difendersi in un certo modo, l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo. non ci siamo riusciti alla perfezione, perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace, e sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma, anche nella pressione avversaria. Quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi è di una difficoltà enorme, sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari in tutti i reparti, in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? anche scientifici, anche statistici, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player, questa è la verità.
3: Yok aslında. Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz. Rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibinde baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
4: Je vais revenir sur la, au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Denis Gull? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle aime, elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à trois, ça permet de dire que jouer à trois, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de notre offensive. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe. C'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau de physique. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
7: Muhittin Bey.
8: Muhittin Çekli, evet. Şunu sormak istiyorum. Hocamız az önce koro koro mücadeleden bahsetti. Bu koro koro mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
2: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra con lo spirito, con l'organizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo: contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore, perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche. Quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo è concesso un gol. Insomma, l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno. Quindi calcio, mi dispiace tantissimo commentare questa partita, perché i ragazzi non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere, al netto del valore delle due squadre. e è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi, quindi adesso bisogna la cosa più difficile, quella che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.
3: Aslında tekrar edeceğim. Yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kaliteleri sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu ve bu tarz bir maçı yorumlamak bile aslında üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren bir milli takımımız vardı ve sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlarımız bile var. Yani teknik açıdan ve fiziksel açıdan da hani belirli anlarda istediğimizi yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada. Dediğiniz gibi hani istatistiklerde de ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.
4: Vous parlez de corps à corps, est-ce que vous pensez que la défaite elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre de match, en fait, quand vous avez la moindre erreur, en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors, j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
9: Mavi Kocaeli gazetesi Erdem Övüç. Öncelikle Montel hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı? İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
10: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine è veramente un piacere venire a giocare qua, quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, come fa soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che ci saranno in 10 giorni, ancora di più, mi manca Urkun, mi manca Hakan, però hanno fatto una partita eccezionale anche Salì e Ismail, così come l'avevano fatto anche in Croazia la mia prima partita, erano insieme. E quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%, e diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare Urkun.
3: Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine, çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil, hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
2: Non ho citato Muldur, è infortunato, stavamo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, giocatori che importantissimi per noi.
3: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Biliyor hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var. Onları hemen toparlamak, çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
4: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau de, du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir

0: ederim titizliğiniz için. İtalyalı bir teknik adam İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize? Teşekkür ederim tekrar.
1: Io stiamo parlando di sport, io sono coinvolto e mi auguro di vincere e faremo di tutto per vincere la partita. L'Italia avrà tempo per vincere le altre.
2: Yani yaptığımız sporu biliyorsunuz. Ben bütün enerjimi bizim milli takımımız için vereceğim ve kazanmak için sahada olacağız. Çünkü İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir.
3: Vincenzo Montella'nın basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Birazdan içeriklerimiz sizinle olacak. Sonrasında da saat 16 itibariyle sevgili Can Genç hafta sonu programında sizinle olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
3: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lisiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün özel bir konseptte sizlerle beraberiz ki siz de Milli Ara'yı bekliyordunuz zaten. Milli Ara geldiği vakitte Avrupa içerikleri istiyordunuz ki biz de şöyle rotamızı bir İngiltere'ye kıracağız. Ali Can Uma ile beraber aslında uzun uzun konuşacağız. Sezon öncesinde bir ön bakış programı çekmiştik ama elimizde 5 maçlık bir referans var ve birçok maçı ikimiz de takip ettik. Biraz da doğru bir zamanı bekliyorduk. Birazcık takımlar otursun bakalım üzerine biraz sohbet ederiz diyorduk ki Ali Can Umay da bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
4: Can hoş bulduk. Nasılsın?
3: İyidir abi, seni sormalı.
4: Teşekkür ederim.
3: Vallahi çok fazla konumuz var.
4: Hazırım, bekliyorum. Sen yönlendir beni, yavaş yavaş konulara
3: tabii
4: girelim.
3: Tabii abi, yani öncelikle sezon öncesindeki şu ana kadar tabii ki 5 maçlık veriye göre ön bakışlarını kutlamak isterim. Yani birçok tahminde isabetli yakaladın, birçok aslında ön bakışta çok doğru şifreler, çok doğru mesajlar bizlere vermişsin. Dilersen şöyle başlayalım. Yani aslında benim çok yanıldığım, bence bu konuda senin de beklentinin çok üzerine çıkan bir takımla başlamak istiyorum. Hull City demek istiyorum. Yani Sayın Acun Ilıcalı'nın tabii ki

0: sonrasında yine Chelsea ile oynadılar. Son hafta Newcastle deplasmanı. Orada 5 maçtan 8 puan çıkarmak gerçekten başarı. Şöyle bir zaten herhalde giriş yapmalıyız. Jakirović, hani hoca tercihi 100. Son derece isabetli gözüküyor geçen seneden bu seneye. Hani konu oraya geldiğinde konuşuruz. Bazı takımların bazı hocaları, hani direkt isim vereyim, Lampard mesela Championship'te bir şekilde takımları üst seviyeye taşıyabiliyor.
1: Evet.
0: Ama daha Premier Lig'de hani oraya geliriz, bir başarısını tam göremedik. O yüzden Jakirović'e karşı da açıkçası benim en üst seviyede nasıl olur diye şüphelerim vardı. Ama buraya kadar çok iyi getirdi. Takım hani bu zor fikstürden iyi çıktı. Müthiş bir mücadele gösteriyorlar.
1: Doğru.
0: Herhalde kaleci seçeneğini de seninle bir sezon öncesine değerlendirmiştik.
2: Solakis.
0: Müthiş iş yapıyor. Müthiş iş yapıyor. Kalede güven veriyor. Mücadeleyi bir an olsun bırakmıyorlar. Hı-hı. İleride o Slater ve Bellumi, açık söyleyeyim ben de bu sene detaylı onları görme fırsatı buldum. Hı-hı. Her rakibe zorluk çıkartacak derecede iyi ayaklar. Hani son hafta bir mağlubiyet geldi. Burası Premier Lig tabii ki olabilir. Sadece ben şöyle düşünüyorum. Belki ilk sene başında biraz daha radar altı gitme şansları vardı.
1: Hı-hı.
0: Ama ortaya koydukları bu yüksek profilden sonra takımların da biraz daha oturmasıyla hani daha dalgalı bir seyir izleyebilirler. Ama diğer takımları da izledik. Şöyle bağlayayım. Sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben bir sebep görmüyorum.
2: Gerçekten öyle yani. Sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben de bir sebep görmüyorum ki kesin küme düşerler. Umarım böyle 17. 16. bitirip kümede kalır Hull City diye düşünüyordum ama bayağı pozitif anlamda şaşırdım. Peki şöyle mi yorumlamalıyız? Yani şimdi iki tane aslında madde vermek istiyorum. Hull City çok net bir kapanan bir takım mıdır? Yoksa Hull City gerçekten böyle inovatif ve geçişler üzerinden bize çok fazla heyecan veren bir takım mıdır? İlk 5 maçlık sonucunda biz Hull City'nin oyun karakterinin nereye konumlamalıyız? Bir de şunu söylemem lazım, en azından bir ek detay. Daha Muhammed Aliçoğlu'nun tam olarak daha randımana girmediğini söyleyebilirim. O da biraz katma değer katacaktır diye ufak bir yorum da eklemiş olayım. Lütfen abi, sözü senden bırakıyorum.
0: Bıraktığın yerden alalım. Son maçta da temiz bir vuruşla yine savunma arkasına sarkarak golünü attı.
1: Hı hı.
0: Savunmada sağlam bir beşlileri var.
1: Hı-hı.
0: Özellikle bu Egan, hani savunmanın ortasında biraz savunma generali gibi tüm savunmayı yönetiyor gibi gördüm ben.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla kesinlikle hani o meşhur tabiri kullanacağım. Kompakt oynayan, bir arada savunan.
1: Hı-hı.
0: Ama özellikle hani dediğim gibi iyi ayaklarıyla hani Slater'ın organizatörlüğünde hızlı oyuncuları da değerlendirdikleri. McBurnie de son derece pres gücü yüksek bir forvet ve hani savunma arkası koşulları da etkili oluyor. Savunmaların hani rahatsız olacağı stoperlerin bir santrafor tipi gibi gözüküyor.
1: Hmm.
0: Bu ligde geçerli oldu bu durum. Dolayısıyla evet, temelde hani maçlara iyi savunma yaparız ve hani bulduğumuz kontra ataklarla neticeye gideriz gibi bir felsefe gidiyorlar kesinlikle. Ama hani maçın daha ortada olduğu Coventry maçını da seyrettim ben. Dediğim gibi hep büyük rakiplerle oynadıkları için
1: evet,
0: topun da onlarda kalacağı maçlarda daha ne yapacaklarına çok şahit olmadık.
1: Hı-hı.
0: Ama orada da hani takım uyumu diyeyim iyi gözüküyor.
2: Ya Coventry maçında şey, ben de izlemiştim. Özellikle ikinci yarısını hatırlıyorum. Golden sonra Hull City'nin tamamen topun arkasına geçmediği, hatta topu önde böyle tutmaya çalıştığı bir sekans görmüştüm. Ve birazcık açıkçası kafamda nereye konumlandırmalıyım bu takımı sorusunu o yüzden de sormak istedim. Katılırım %100. Yani enteresan bir takım izliyoruz gerçekten. Ben bir de Ajayi'yi çok beğendim savunmada. Yani atletik kabiliyeti olsun, gerçekten iyi mücadele eden bir oyuncu olarak benim dikkatimi o çekti. Peki biraz da saha dışına dönmek istiyorum. Çünkü City'de demişken Manchester City zaten akıllara birazcık geliyor. Yani futbolunu tabii ki konuşuruz. Süper Kupa'da bambaşka bir görüntü. Sonra lig ve Porto maçı bambaşka bir görüntü. Yani ilk başta sağ dışını soracağım. Sence City küme düşecek mi ya da nasıl bir ceza alır diye tahmin ediyorsun bugünden?
0: Yani haberi David Ornstein yaptığına göre, hani çünkü daha temel bir açıklama, daha doğrusu resmi bir açıklama görmedik.
1: Hı hı.
0: Ama hani belli ki doğruluk payı yüksek bir haber bu. Neydi bu? 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu gibi bir ifade var.
1: Evet.
0: Sayı korkunç. Sen de okumuşsundur. Ben de sadece şu an için hani basından okuduklarım, hı hı, kadarıyla paylaşayım. Ciddi yaptırımlar söz konusuymuş. Senin de ifade ettiğin gibi geçmiş döneme dönük yönelik puan silmelerden tut lig düşürmeye kadar ciddi ihtimallerin olduğundan bahsediliyor.
1: Hı hı.
0: Ama yani yeni dünyada bu kadar büyük bir sermayenin arkasında olduğu takıma ne kadar büyük cezalar verileceği

0: Hani tabii ki ben bilemem. Ama hani ben en üst sınırdan ceza göreceklerini düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii bu hani bir tahminden öteye de geçmiyor. Sadece hani sahaya da yavaş yavaş gidecek olursak, sonuçta takımın üstünde böyle kara bulutlar dolaşıyorken, hani ben sana sorayım, takıma etkilememesi mümkün mü?
1: Yani mesela kesinlikle katılırım. Çünkü ya çok iyi giden bir takım var ama bu haberlerden sonra mutlaka birazcık kulübün içinde de sesler çıkacaktır. Yani biraz dalgalanma muhtemelen olacaktır diye ben de düşünüyorum. Şöyle bir soruyla da pas atmak isterim abi. Yani Rangers'ı düşünüyorum. Şimdi sonuçta Britanya takımlarını biraz daha hani emsallerini Britanya'dan düşünmemiz lazım diye varsayıyorum ki hani Rangers'daki olay tamamen bununla aynı değildi. Biraz daha farklı bir durum vardı. Hatta yayına girmeden bakmıştım. Birazcık finansal anlamda farklı bir yönde, hatta orada böyle kulüplerin oylamasına dahil gidilip sonrasında Rangers'ın 4. lige, yani İskoçya 3. ligine teknik olarak, isim olarak düşürüldüğü bir denklem vardı. Yani Britanya yasalarının birbirine benzer olmasından da mütevellit Premier Lig'den tabii ki cevabını aldım ama böyle bir ihtimal doğar mı? Yani City hakikaten düşebilir mi? Böyle bir ihtimal sence hani en azından konuşulur mu diye sorayım bir kez daha.
0: Hayır. Çığır açıcı olur. Muhtemelen konu çok ilgi çekici olduğu için bir kamuoyu da olacaktır. Dolayısıyla belki hani suçlamaların ne derece karşılık bulduğunu da, yani mahkemenin tamamen nelerle suçladığını bir kere daha hatırlarsak, hani tam nasıl bir suçlu bulunduğunu, belki o zaman evet işin boyutu büyüyebilir. Ama gerçekten hani inanılmaz bir emsal olur. Daha doğrusu Rangers emsalde olmuş durumdaysa, o zaman tabii her ihtimal masada oluyor. Yani muhtemelen hani karşısında bir kamuoyu da bulacaktır Manchester City. Zaten hani sonuçta bu güçlü sermayelerle yoktan kabaca var olan takımların, yani sürekli tepede oynayan takımların bir tepki çektiği de aşikar. Tabii bunlar yasalarında daha net uygulandığı coğrafyalar. Dediğim gibi ben tahminimde ters köşeye düşersem de şaşırmam açıkçası.
1: Ya ben de bu arada böyle diyorum ama bir anda bence de yani birazcık insan şöyle düşünüyor senin söylediğin gibi abi, yani bu kadar güçlü bir ekonomi, yani orada çıkarılacak cezayı da çok rahat tek kalemde Şeyh Mansur yönetiminde ödeyebilecek bir takımdan da bahsediyoruz. Ya bir şekilde belki de etkilenmezler yani, ama gerçekten bugünden tahmin yapması çok zor bir konu. O yüzden biraz sağ dışını sormak istedim şu an gündem olduğu için.
0: Cezada kalmazlar diyelim değil mi yani? Hani bir cezada hani bence esaslı olacak. Hani ben düşürmeye yokum ama geri kalan her ihtimallerin olduğunu düşünüyorum.
1: Bence de ben biraz daha sana yakınım ama yine de ister istemez hani Britanya dünyasını biraz farklı bir yerde konumlandırıp hani Rangers'ı da bu konuyla biraz bağlayarak sormak istedim. Dilersen saha içine orada de geçelim.
0: Orada bir tane son bir magazin söyleyeyim. Ben lütfen. Bir yayına gelmeden biraz bakıyordum, onu gördüm. Klopp 2024'te demiş ki hani eğer geçmişe yönelik bir yaptırım olursa ve siz bir geçit töreni düzenlerseniz, hani Liverpool'a geçecek şampiyonluklar varmış. Beni çağırın, beni otobüsün üstünde göreceksiniz.
1: Ama gerçekten böyle bir karakter Jürgen Klopp. Hakikaten.
0: Basına yansımıştı, evet.
1: Yani ona da çok yakışıyor. Çok da sevdiğim bir teknik adamdır. Dilersen hani City'nin saha içi kısmını da çok az değerlendirmek isteriz. Yani ne diyorsun abi? Arsenal Süper Kupa maçında bambaşka bir görüntü. Sonra Enzo Fernandez eklemesiyle beraber farklı bir takım izliyoruz. Nasıl yorumluyorsun ilk 5 maçta City'yi?
0: Hani orta sahası gerçekten şu anda etkileyici bir hale geldi. Hani Enzo ve Elliot Anderson hani uzun süredir bir hani ikili olmamalarına rağmen gayet uyumlu başladılar. Hücumda sıkıntı çekiyor gibi gözükmüyorlar. Gol yollarında oldukça etkililer. Zaten 5 maçta 15 puan. Daha ne olsun yani? Artı 8 averajla iyi durumdalar. Akıcı bir futbol oynuyorlar. Haaland Dünya Kupası'ndan sonra hani hiç sonuçta çok büyük efor sarf ettiği düşmüş gibi gözükmüyor. Sezona da aynı tempoda girdi. Tamam Sunderland'den bu Robben bir ekstra gerçekten 2 gol 6 pastan boş kalıyor ama hani bir hat-trick dışında öyle çok gol yiyen bir durum da yok. Yedikleri bir durum da yok. Porto deplasmanından da clean sheet'le çıkabildiler. Şu anda istim üstündeler. Kanatlarda İlman Endia'yı da takıma yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Sanırım Doku bu sene çok forma göremeyecek. Hani bir kanatta Semenyo, bir kanatta İlman gibi gözüküyor.
1: Ben de öyle.
0: Çok sağlam bir orta saha, akıcı bir futbol. Seninle onu da konuşmuştuk. Hemen sözü sana bırakıyorum. Hani Pep'in sonuçta yardımcısı olan Maresca'nın kabaca alışıldık bir düzeni devam ettirmesi onlar için işleri rayında tuttu gibi gözüküyor şimdilik.
1: Vallahi kesinlikle katılırım. Gerçekten City'de ben tabii birazcık erken, yani peşim hükümlü bir yorum yapmıştım. Hatta yayınlarda da birazcık, sonuç olarak şimdi bir Arsenal taraftarı olduğum için Arsenal maçından sonra bu City'nin hali ne demiştim. Ama tabii Enzo'yu gördükten sonra tamam, yani burada bir şeyler olacak. İliman da kendine geldi zaten diye %100 katılırım. Yani pozitif bir imelenme var ama o gün nezdinde o City'nin halini görünce çok şaşırmıştım. Dilersen rotayı Arsenal'e kıralım. Son şampiyona kıralım ki konuyu da oradan bağlamıştık ama Arsenal'e ne diyorsun? Yani çok iyi başlangıç, sonrasında Brighton maçı bambaşka bir takım gibi, yani sanki ilk 4 maçta Premier Lig'de başka bir takım oynuyordu da Brighton'a karşı başka bir takım oynuyor gibi bir görüntü vardı. Bunu neye bağlıyorsun? Ve genel olarak Arsenal'in şu anda mesela standartını biz nerede görmeliyiz? Hangisi Arsenal'in standartıdır diye sorayım abi.
0: Ya açıkçası hani zaten oraya geleceğiz ama orada hani tek bir cümleyle ne Brighton'a da kredisini vermek gerekecek diyeyim. Onu şimdilik bırakalım. Ama hani böyle maçlar olur diye düşünüyorum Can. Hani hakikaten etkisiz de gözüktüler. Ama hani 5 maçın bir tanesinde, hatta işte Süper Kupayı da alalım. Sonuçta Napoli deplasmanda da geldiler Şampiyonlar Ligi'nde. Yine o gol, onlara gol atmayı zor hayal ettiğim takım hüviyetini koruyorlar.
1: Doğru.
0: Bir şekilde hücumda işi bitirmeyi de biliyorlar. Orada sadece bu sefer hani şöyle bir, hani ben Arsenal'in yine City ile açıkçası yarışacak takım olduğunu ve önde bitirme potansiyeli daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak onların transferleri bu sene biraz kafa karıştırıcı oldu. Şimdi belki Solis sol kanadı aldı Martinelli ve Trossard'ın da gitmesiyle.
1: Evet.
0: Ama sanki Bruno Guimaraes o takıma tam bir şekilde oturmadı gibi gözüküyor. Sanki hani Luis Skelly oynadığı noktada takım daha iyi mi hücum ediyor gibi bir tespitim var benim.
1: Ben katılıyorum bu arada buna. %100 katılıyorum. Yani Skelly ile takım daha rahat akıyor şu anda. Doğru söylersin abi.
0: Değil yani, öyle bir durum var. Ama bence enseyi karartacak bir durum yok. Calafiori sağlıklı başladı. Devam ediyor. Tabii hani hep söylüyoruz, Saliba gibi bir, yine aynı ifadeyi koyayım, defans komutanından mahrumlar.
1: Evet.
0: Yani Arsenal'in bir çizgisi var. 38 maç çok uzun. Ben Brighton maçının bir standart sapması olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şunu da soracağım Arsenal'i konuşurken, ki benim bu sezon dikkatimi çeken iki tane isim var. Yani bu sezon neyi farklı yapıyor diye sormak isterim. Sonuç olarak aynı antrenör, neredeyse benzer bir oyuncu grubu ama Havertz ve Odegaard'ı sormak istiyorum. Yani Havertz tabii geçen sezon çok fazla maç kaçırdı, o başka bir hikaye ama Odegaard nezdinde Odegaard'ı nasıl bu kadar farklı görüyoruz? Gözlemlerin neler diye sorayım Odegaard hakkında.
0: Evet, yani sonuçta geçen yılı son derece etkisiz tamamlamıştı. Sakatlıklarla boğuştu. Aynı örneği verelim. Dünya Kupası'nda da gayet her maç 90 dakika sahadaydı. Sonuçta Norveç'in çok etkili bir performans sergilemesinde Haaland ve Ødegaard başrol oynuyorlardı. Çok doğal olarak. Buraya da hazır başlamış gibi gözüküyor. Sonuçta hani takımın hücumdaki beyni Ødegaard gibi planlıyor bence Arteta seneyi. Havertz'in de çok büyük hayranı olduğunu Gyökeres'i hiç düşünmemesinden anlayabiliyoruz. Yani anladığım kadarıyla hücumdaki oyuncunun o bağlantı rolünü çok daha fazla önceliklendirmiş durumda Arteta. Dolayısıyla o ilerideki dörtlüğü çok bozmayacaktır. Ama tabii Ødegaard ve Havertz her zaman sakatlanmaya açık oyuncular. Ama birlikte kaldıkları sürece onlardan iyi bir hücum performansı bekliyorum doğrusu. Ben.
1: Umarım sağlıklı kalırlar diyerek aslında Kuzey Londra'nın bir diğer ekibine geçmek istiyorum abi. Çünkü çok kaotik bir ortam var. Çok kaotik bir ortam var ve abi şeyi soracağım. Şimdi tabii ki yayını çekiyoruz. Hatta yayını çektiğimiz gün şöyle söyleyeyim, 26'sındayız şu anda ayın. Tekrar yayınlarında da bizi mutlaka dinleyeceksinizdir ama ya her an bir gelişme olur vesaire vesaire diye de biraz daha burayı temkinli bir şekilde geçmeye çalışacağım. Hatta sormaya çalışacağım. De Zerbi bir takım kuruldu. Gerçekten 800 küsür milyon euroluk bir transfer market değeri var. Takım ligin son sırasında yer alıyor. Galibiyet gelemedi. Hatta son maça kadar gol dahi gelmemişti. Yani Tottenham'da ne konuşmalıyız? Sorun ne demeyeyim ama iyi olan bardağın dolu tarafındaki şeyleri nasıl görüyorsun? Bir çözüm görüyor musun yani kısa vadede? Hoca değişikliği midir bu? Yani yoksa nedir oradaki bu kaotik durum diye sorayım abi.
0: Ben şöyle bir başlangıç yapayım. Takımlara dair bazı notlar aldım hani yayında. Değerleriz diye. Hani Tottenham'ın yanına Allah affetsin yazmışım Can. Öyle yani. Başlayayım.
1: Çok iyiymiş.
0: Hakikaten hani yani skandal başladılar. takım çok uyumlu da gözükmüyor. Yine inanılmaz sakatlıklarla boğuşuyorlar. Hoca 11'e de karar verebilmiş gibi gözükmüyor. Hani Everton maçına baktım. 0.69'da kalmışlar gol beklentisinde. Bir diğer maçta 0.57. Dediğin gibi yani Aston Villa maçı koptuktan sonra gelen goller var. Onlar da hani sadece zür tesellisi oldu. Hani bu kadar karanlık bir tablodan sonra artık oyuncular da alınmışken, hani bu bir futbol klasiği olarak muhtemelen milli takım arasından sonra bir 2-3 maç daha gidecek bu iş. Ama sonuçlar gelmediği noktada herhalde fatura Dezepri'ye kesilir gibi gözüküyor. Yani
1: böyle. Gerçekten ben kovulmasını bekliyordum, açık söyleyeyim. Yani iyiden kötüden de ziyade hani sonuçta belli başlı günah keçileri, senin de söylediğin gibi fatura birine çıkacak diye, ama ben şaşırdım henüz kovulmamasına. Ki çok da beğendiğim teknik adamdır bu arada Roberto Zezerbi. Yani Tottenham dönemi haricinde yaptıkları ortada bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden de bakalım diyelim. Peki yeni transferler böyle biraz alacalı, hatta orta sahaya orada da çok büyük bir şey vardı. Daha oturmadı mı demeliyiz, yoksa oturursa bir ümit görüyor musun diye sorayım.
0: En azından oturmamış gibi gözüküyor. Çünkü mesela hani düşünürsek işte Tonali'si, Mateus Fernandes'i, sağ açığa gelen Savinho, solda tamam Premier Lig kariyeri o kadar iyi gitmedi ama yetenekli olduğunu bildiğimiz Marmuş. Evet. Hani Forvet'te hani son maç Solanke başladı. O da Premier Lig tecrübesi çok yüksek bir oyuncu. Hı. Aslında hani futbol tabii böyle yorumlanmıyor ama kağıt üstünde bakarsak bu takımın, o ifadeyi kullanayım, bu kadar aciz gözükmesini gerektirecek de bir durum yok.
1: Evet.
0: Yani bu hani biraz artık Manchester United'da konuştuğumuzda benzer oldukları için bir paralellik kurabiliriz. Hı-hı. Hani böyle camiasal bir problem var. O kara bulutlar takımın üstünden öyle ya da böyle dağılmıyor. Hani son maç işte Andrew Robertson'la oynuyorsunuz. Hani tamam artık yaşı var, savunması düştü ama hani bir karakterdir. İşte evet. Maneke geldi oraya, vatandaşıyla ikili stoper oynuyorlar. Hani aslında uyumlu olabilecek bir takım. Ama 5 haftada hiçbir şey gösterememiş olmaları. Hani ben birçok maçında seyrettim. Şu hiç olmadı. Ya Tottenham bu maçı kaybetti ama karşı takımda işte kıymetliydi bugün. Bir kere geldi, attı da değil. Domine de ediliyorlar yani.
1: Ya bir akmıyor takım izlediğin zaman. Akmıyor takım hakikaten. Akmıyor yani. Rahat değil izlerken.
0: Kolay gol yiyip akmayan takım herhalde zaten çok kötü durumlardan bir tanesi.
1: Peki bir tahmin sorayım abi. Düşerler mi?
0: İyi. Çok hızlı sordun can.
1: Yani, merak ettim yani. Var mı yani böyle bir, yani düşer diyebiliyor muyuz Tottenham'a yani?
0: Hadi ben yine orada bir topa gireyim. ben açıkçası Arbeloa'ya devam ettikleri sürece Fulham'ı oraya yazıyorum. Sene başında da biliyorsun onlara
1: evet,
0: tanıttım ben.
1: Evet.
0: Hocadan dolayı. Son hafta sürpriz bir galibiyet almış olsalar da Coventry City de
1: yazılır
0: gibi gözüküyor. Hı. Dolayısıyla iki spot kapalı.
1: Tamam.
0: Tabii biraz mübalağa ile konuşuyorum.
1: Evet, tabii.
0: Benim gözümde projeksiyonumda iki takım gidecek gibi. Hı hı. İşte geriye bir yer kalıyor. Tottenham adaydır ama bu kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir takımın da bir noktada silkelenip asla yukarı çıkmasını beklemiyorum. Bence çift haneli bir sırada bitireceklerdir. ama kalmaları lazım yani.
1: Değil mi? Bu kadro düşerse herhalde tarihin düşen en pahalı kadrosu olur.
0: Olur. Olur yani. Takım geçen seneden hani bambaşka bir kimlik. Yine kamyonla oyuncu alındı. Çok ilginç. Gerçekten hani ilginç, belki ne bileyim gelecekte belgeselinin çekilmesi gereken bir takım bile izliyor olabiliriz şu anda.
1: Olabilir. Gerçekten öyle. Hatta Fulham demişken istersen yani Londra'dan devam edelim. Bir Fulham'a gidelim. Arbeloa'ya çok ciddi eleştiriler var ki nitekim sen de öyle bir tutumla aslında bakıyorsun ki ben de Arbeloa hakkında çok doğru bir isim mi çok tartışılır diye düşünüyordum. Birazcık tabiri caizse Real Madrid'den ekibiyle geldi. Birçok İspanyol oyuncunun geldiği bir denklem var ki İspanyol futbolunun bu kadar yukarıya çıktığı bu dilimde, İspanyol hocaların bu kadar revaçta olduğu bu dilimde Arbeloa tercihi belki ezberden baktığımız zaman belki olabilir diye diyenler olacaktır. Hani şu ana kadarki dilimde birçok İspanyol geldi. Fulham'da da bir yatırım var ve her zaman orta sıralarda olan Marco Silva ile olan takımı alışığız. Yani Fulham uzamaz da kısalmaz da deriz. İşte 9-12 bitirir deriz normalde ama bu sene Fulham'da hoca değişikliği olması düşer dedin ama hoca değişikliği bekliyor musun diye sorayım. Fulham'ın potansiyeli nedir diye sorayım abi.
0: Yani ben dediğim gibi Hani bu benim bir sert tahminim ama Arbeloa'yla bu işin gitmeyeceğini düşünüyorum kesinlikle. Yoksa takımda çok büyük değişiklikler yok ve hani aslında öyle ya da böyle, hani Manchester United de sonuçta bir büyük altılı takımı. Evet. Liverpool'dan da biraz sallanıyor da olsalar puanı aldılar. Ama tabii standart bir kadrosu var. Dolayısıyla hani bu takım hoca dokunuşu istiyor diye düşünüyorum ben. Hani eldeki malzeme mucize yaratacak bir kapasiteden uzak. Ve hoca da o ışığı göstermediği için açıkçası bence işleri zor. Çünkü takımda hani büyük değişiklikler yok. Hani bir forvete Gonzalo Garcia geldi. Onun da hani Real Madrid etiketi tabii hoş. Evet. Ama şu ana kadar çok büyük bir görmedik. Hani Iwobiler, Oscar Bobler, Calvin Bassey arkada, Leno Meno devam ediyorlar.
1: Joshua King biraz heyecan verici oyuncu gibi geliyor bana o takımda.
0: Kim pardon hocam?
1: King. Joshua King, King var ya.
0: Evet, o Emil Smith Rowe'u da yedi. Genç bir oyuncu. Onun hakikaten on numaralı orada önemli. Chelsea maçında da etkiliydi. Ben o maçı özellikle seyretmiştim. Dediğim gibi yani hani Fulham bir Premier League gediklisidir. Gerçi o Mitrovic zamanlarında asansör de oldular ama evet, daha çok burada gördüğümüz bir takım. Başarabilirler ama adaydırlar benim gözümde. Sene sonunda hani can çekişirler gibi görüyorum.
1: Katılırım. Biraz geçtiğimiz sezonun West Ham hikayesine benzeyebilir gibi. Bir Londra evet, takımı, köklü takım yine gidiyormuş gibi. Vallahi kulağıma böyle bir yabancı gelmedi. Düşerler hani, keskin bir tahmin direkt verdin ama beni hemen ikna ettin abi. Ben de Arbeloa'nın kalış süresine bağlı olarak %100 katılırım. Dilersen Coventry diyelim. Diğer düşme adayını da konuşalım. Biraz karma konuşuyoruz ki yani programı iki bölüm ayıracağız. Yaklaşık bir 3-4 dakika içerisinde bir kısa bir araya gideceğiz. Sonra ikinci bölümde zaten devam edeceğimiz konuları olacak ama Coventry'yi de konuşalım hazır bu araya gitmeden. Ne diyorsun yani, yeni gördüğümüz bir takım, ikimizin de belki en hakim olmadığı takımlardan bir tanesi. Belki sen daha hakimsin de tabii ki bana göre ama ben bu sezon iki maçını izledim Coventry'nin. Çok hakim olmadığım bir takım olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta çok fazla Championship izlemediğim için çok bir fikrim yok. Lampard konusuna geliriz tabii ki, hoca dahilinde soracağım. İlk 4 maç gol atmayan bir takımdan bahsediyoruz. Son maç Nottingham deplasmanında gerçekten İlaç gibi bir 3 puan. Kalelerini gole kapattılar. Tek golle kazandılar. Coventry bunun üzerine koyabilir mi en azından diye sorayım.
0: Evet, yani bir kontra atak, bir gol, 5 maçta 3 puan. Fena gözükmüyor. Yoksa ondan önce 10 gol yiyen bir takım. Esas orada ben hani mesela kadroları alt alta yazınca büyük sıkıntıyı ben Coventry'sinde görüyorum açıkçası. Gerçekten hani Championship'ten, dediğim gibi ben de tabii ki seyretmiyordum ama takımın gelenlerine gidenlerine bakınca hani kabaca iskelette de çok büyük değişiklikler yok. Ama evet, gelen oyuncular hani muhtemelen potansiyellidirler. Gösterirlerse bir şeyler değişebilir. Ama yine buraya gelmeden bir hani konuyu oraya getirelim. Lampard'ın kariyerine baktım. Hani işte ilk zaten o Derby County ile çıkışını yapıyor. Championship finalinde kaybetmiş biliyor falan. Hani onu da yeni hatırladım. Dolayısıyla evet, bir alt ligde potansiyelli oyuncularla ki işte Derby County'de elinde Mason Mount, Tammy Abraham gibi oyuncular vardı.
1: Tabii.
0: Hani o bir şekilde kotarıyor. Ama üst lige geldiğinde hani Everton'ı da gördük. Chelsea'sini de izledik. Şimdi tabii 4 maçta 0-10 başlamak da açıkçası çok kötü gözüküyor yani. Olmuyor gibi, olmayacak gibi. Benim onlara dair de pek bir umudum açıkçası.
1: Peki şöyle sorayım. Çok kısa bir soru daha soracağım. Sonra bir takım daha bu aradaki 2 dakikalık dilimde alırız ama Hacı Wright dönünce şöyle bir reaksiyon görür müyüz diye sorayım.
0: Premier Lig seviyesinde görür müyüz? Onun da ciddi sakatlıkları oldu. Avoni ile oynuyorlar. Benzer profil. Yani takımın çehresini çok değiştirebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum hocam ben Hacı Wright'ın.
1: Yok, katılırım yani sonuç olarak hani sonuçta kadronun en değerli oyuncularından bir tanesi olduğu için hani hem de sakat da, o yüzden onu da sormak istedim tek potada giderken. Şöyle bakıyorum, kısaca konuşabileceğimiz bir takım olarak Ipswich'i de ekleyelim buraya ki Ipswich aslında başarılı başladı. Biraz daha fazla yer vermemiz lazım ama 5 maç, 6 puan, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet. Mağlubiyetleri sayayım. Manchester United, Liverpool ve Everton maçlarında mağlubiyet var. Sunderland ve Palace'ı yenen bir takımdan bahsediyoruz. Ipswich'i nasıl buldun?
0: Ki Everton'da deplasman zaten. Hani evet, o yeni Goodison Park'tan çıkmak öyle kolay kolay kimsenin harcı değil. Onlar evet yani şu an için ilk 5 haftada herhalde sene başında milli takım arasına kadar size bu fikstürde 6 puan veriyoruz deseler öpüp başlarına koyarlardı.
1: Kesin.
0: Dediğim gibi ben rakiplerini ve izlediğim için birkaç maçta onlara denk geldim. Diyeyim. Hani Everton'ı kendisini seviyorum. Hani Manchester maçı, artık Manchester ne yapacak diye baktığım bir maçtı.
2: Doğru.
0: Dolayısıyla hani renkli bir futbol oynuyorlar. Hani Enciso önderliğinde işte kanatlarda iki hızlı oyuncu Abdül Fatavu ve işte ileride Emerson. Zaman zaman başka oyuncular da forvette kullanıyorlar.
1: Maeda'yı görüyoruz arada kullanıyorlar. Maeda'yı forvet arkası, yani hücum bölgesi oyuncularından bir tanesi olarak arada gördük Maeda'yı da.
0: Evet, yani benim anladığım şöyle, bize zevkli maçlar izletecekler. Hani gitgelli, bol gollü. Yani bir onların maçlarından hani şöyle çıkmayız diye düşünüyorum. Of ya ben ne seyrettim, hayatımdan çalınan 90 dakika dedirtmeyecekler bize. Ama gelecekleri ne olur? Onu inan ben de o kadar bilim, yani izlemediğim için bir şey söylemeyeyim. Mücadeleciler, işleri zor gibi görüyorum yine de.
1: Şimdi kısa bir araya gidelim abi. Çok kısa bir araya gideceğiz. Yaklaşık böyle çok çok kısa aradan sonra geleceğiz diyelim. Yaklaşığını vermeyelim. Kısa aradan sonra beraberiz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Ipswich'i konuşuyorduk. Bütün Premier takımlarını konuşacağız. Ama Ipswich hakkında son cümlelerini alayım abi.
1: Can, hani ben biraz yine magazinel bir şey söyleyeyim. Sonuçta biz ekipçe fantasy futbol Premier Lig'de oynamayı seviyoruz. Leif Davis, sol bekleri sürekli ileride. Tamam, golluyorlar ama gol asist katkısı 2 sene önce de onlar Premier Lig'deydi. 3 sene önce olduklarında yüksek bir oyuncuydu. Hani öyle bir magazinel bir ifadeyle bitireyim. Fantasy oynayanlar Leif Davis'i yabana atmasın diyeyim.
0: Kesin katılırım. Leif Davis çok değerli parçadır. Ben de zamanında kendisi sayesinde gerçekten takımlarımda belli farklar yaratmıştım. İyi oyuncudur. Çok severiz kendisini. Dilersen abi 3B'ye geçmek istiyorum. Yani Premier Lig'de gerçekten bizi en çok heyecanlandıran takımlar olarak belki konumlandırabiliriz. Bu Big Six'e karşı yaptıkları zaten ortada olan 3 tane takım. Bir tanesi Bournemouth, bir tanesi Brentford, bir tanesi de Brighton. Sence hangisiyle başlamalıyız? Bunları birbirinden tabii ki ayıracağız ama bir blok halinde aslında bu üç takımda konuşmak istedik. O yüzden de hiyerarşide böyle bir düşüncemiz oldu. Hangi B ile başlayalım abi?
1: Yani ben yine basında şöyle bir şey okudum bu hafta içerisinde. Yani bir takım arasında giderken bu tip haberler çıkıyor tabii. 3B olduğu için Bermuda üçgeni benzetmesi yapılmış bu üç takım için. Çok hoşuma gitti. Yakışıyor da. Gerçekten hani oralar bataklık gibi saplanıyor. Çok büyük takımlar. Şöyle yapalım, senin için de uygunsa. Hı hı. Son hafta en sansasyonel galibiyeti aldı Brighton. Hı hı. Arsenal'i 3-0 yendiler. Şöyle de bir veri vardı. Son 3 senede de bir önceki yılın şampiyonunu yenmeyi başarmış bir takımdan bahsediyoruz.
0: Çok acayip bir takım hakikaten.
1: Gerçekten çok etkileyici. Burada yani sistem vurgusu yapmak zorundayız. Özellikle Brighton ve Brentford'da. Sonuç olarak De Zerbi'yi sen de beğendiğini söylemiştin. Evet. Ama İtalya'sı da var. Hani Marsilya'sı da var. Ama şunu görüyoruz. De Zerbi hani aslında en büyük çıkışını Brighton'la yaptı.
0: %100.
1: Gitti. Öyle de böyle bir hani gelecek vadeden de olsa hani o zamanlar herhalde 32-33'tü. Fabian Hurtseler geldi. Tabii ki hocaya da sonsuz. Ama hani sistem için doğru parçayı bulup bir şekilde o yine datalarla birleştirdikleri oyuncu transferleri şu bu derken yani çok etkileyici işler yapıyorlar. Mesela son maçta Kostulas bir gol bir asist. Hani Olympiakos altyapısından çıkmış, daha 21 yaşında diye hatırlıyorum. 21'in olması lazım. Siz onunla gidip rahat rahat Arsenal'i çok üstün bir pres baskısıyla.
0: Hatta abi çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Adam 20 yaşında.
1: 2007'li
0: yani. 2007'li adam hakikaten çok ilginç. 20 yaşına i̇şte, giriyor hatta adam. 19 yaşında evet, 20'ye girecek.
1: Evet. Yani Yunan forvetle siz Premier Ligi kasıp kavurabiliyorsunuz. Yine savunmayı aldıkları o zaten hani Hırvatların bu aralar savunmaları meşhur. Vuskovic de herhalde Van Heke'yi aratmayacak gibi gözüküyor. Benim özel olarak vurgulamak istediğim, hatta bunun için sana mesaj da attım. Pascal Gross benim
0: İnanılmaz bir insan.
1: Çok sevdiğim bir oyuncu. Gitti geldi, bir memleket havası aldı. ama yani artık tam aksine, hani Kostulas'ın aksine, onun yaşı 35. Ama yani çok iyi yıllanmış gibi gözüküyor. katkı veriyor tüm duran toplarda. O var. Yani çok severek takip ediyoruz ya Brighton'ı. Zaten şu anda da üçüncüler. Belki orada kalamayabilirler ama her maçı ortak olacak kadar iyi oynayacaklarına ben emin gibiyim.
0: Valla ben %100 katılırım. O kadar ben de beğeniyorum ki yani izlerken şöyle Brighton'ı gerçekten hani böyle bacak bacak üstüne atıp şöyle Brighton izlemekte büyük bir keyif oluyor. Mesela cumartesi günü 17 seansında yani keyifle açıp izlenecek takım olarak herkese önerebilirim. Ya şunu sormak istiyorum açıkçası. Yani Brighton'da ya çok büyük bir sirkülasyon var ki aslında bunu Brentford ve Bournemouth'ta da konuşuruz ama ya bir oyuncu gittiği vakitte ne kadar bonservise giderse gitsin yeri hemen doluyor. Bu nasıl başarılabiliyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu soracağım. Promise David diye bir isim alındı. Henüz çok daha fazla görme şansımız olmadı. Sence uzun vadede tabii ki Kostulas inanılmaz bir başlangıcı imza attı ama Promise David formayı alır mı diye sorayım forvette. Bir de aynı zamanda tabii ki bu takımda belli yerler nasıl bu kadar kolay dolabiliyor diye aslında şöyle merakla sana bir soru sormak istiyorum.
1: İşte orada gerçekten inanılmaz bir durum var. Siz ne yaptınız? 2 sene önce elinizde João Pedro vardı. Parladı, sattınız. Bir veteran Welbeck'le geçen seneyi de yüksek skor katkısı alarak çok iyi bir şekilde tamamladınız.
0: Evet.
1: Şimdi onu gönderdiniz aynı takıma. Kostulas'ta bunu sürdürüyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir başarı. Tabii ki hocaya da kredisini vereceğiz. Ama herhalde yine oraya da geri döneceğiz. Takımın oturmuş bir yapısı var. Evet. Ne futbol oynadıklarını biliyorlar. Ve tahmin ediyorum ki bunun uygun oyuncu alarak benzer sistemi devam ettirerek başarıya ulaşmakta, hatta artık şöyle söyleyebilirim, güçlük de çekmez hale geldiler. Yani hakikaten imrenerek takip ediyoruz.
0: Çok çok acayip yani. Yani ben sene başında yani Big Six tabirini kırabilecek takım Brighton diyordum ama bu kadarını beklemiyordum kendi adıma, onu söyleyeyim abi.
1: Ya fırtına gibiler. Promise David sorusunu cevaplayayım. Yani hani muhtemelen Brighton bir oyuncu alıyorsa, hani oyuncuyu yani Galatasaray'a karşı geçen sene maalesef golü de attı. Senjiloa'da da.
0: Evet.
1: Hani gol yollarında etkili ve hani iri cüsseli, sağlam, hani Premier Lig'de iş yapabilecek bir forvet olarak gördüğüm için hani forveti o doldurur gibi düşünüyordum. Fakat orada hani şöyle bir zamanlama oldu. Oyuncu biraz geç geldi.
0: Evet.
1: Rutter sakatlandı. O sırada da Kostulas'a resmen şans doğdu. Evet. Gerçekten geçen sene de forma buluyordu ama son 15 dakikalarda. Şimdi oyuncu o kadar istim üstünde ki sadece yeni transfer var diye bir oyuncuyu kesecek en son takımdır diye düşünüyorum.
0: %100. %100.
1: Her zaman form grafiği onlar için esas veri. Dolayısıyla Kostulas bu performansını sürdürürse Promise David bir süre daha bench warmer, ne diyorlar ona, yedekte oturup orayı ısıtan oyuncu rolünü oynayabilir gibi gözüküyor.
0: Havlu sallar diyorsun yani teknik olarak.
1: Ben öyle gördüm bir süre daha.
0: Abi Brentford'a geçmek istiyorum. Çok fazla takımımız var, o yüzden birazcık da ara sıra kesmek durumunda kalıyorum. Kusura bakma Brighton tekrardan. Tabii canım, şu anda çok heyecanlanacak bir takımdan bahsediyoruz. Yani Brighton üzerine belki bir saat program çekilecek bir takım ama benzer sahipler, iki dost birbirinden ayrılıyorlar. Bir tarafta Brentford, bir tarafta Brighton. Brentford Moneyball sisteminden bahsedebiliriz, algoritmalardan bahsedebiliriz. Abi bu takım ne yapıyor diye sormak istiyorum açıkçası.
1: Yani evet, yani sonuç olarak onlar daha küçük bir yerden de geliyorlar. Ama hakikaten hani bu ikili zaten hani aşikar ki sadece Premier Lig'de değil, hani başkanlardan söz ediyoruz. Bütün Avrupa'da çığır açtılar. Yani ben tüm gözlerin onların üzerinde olduğuna emin gibiyim. Şimdi oyuncu atarak ve başarılı olarak bu insanlar, herhalde bu kulüpler bonservis harcayabilecek diye de geldiler.
0: Evet.
1: Yani rakipler korksun gerçekten. Yani o Brentford deplasmanına gitmek eminim şu anda bir korkulu rüyadır. Çünkü gerçekten inanılmaz mücadele ediyorlar. Bunu hani bir yerde görmedim. Benim tahminim bu kadar iyi kontrole çıkan, isabetli ve bu kadar hızlı çıkan tabii ki takımlar var ama hani benim istediğim kadarıyla Brentford bunların başında geliyor. Ve hani şurada da kredilerini verelim. Oyuncuların performansını yükseltmede de şu an için eşi benzerleri yok gibi yani. Sonuçta Igor Tiago büyük sakatlıktan sonra, bir sezon oynamadıktan sonra geçen sene kastı kavurdu.
0: Aynen öyle.
1: Çok iyi başlayamamış olsa da son maç o da ilk golünü attı. Adamlar Kevin Şadi'yi şu anda Alman milli takımı, son maç için söylüyorum ama.
0: Öyle öyle.
1: 11 oyuncusu yaptılar. Hani Damsgaard bizim için hani sıradan bir oyuncuydu. Şu an gayet katkı verebiliyor. Ben orada yine kaleci vurgusu yapayım. Kelleher de oraya cuk oturdu gibi gözüküyor.
0: Kesin.
1: Ama yine yani biz şöyle düşünüyorduk değil mi? Hani Thomas Frank geldi. Danimarkalı hoca. Büyük metodolojist. Ayı ona verebilirdim ben. Ama
0: normal şartlarda evet, hatta ben öyle yapıyordum. Keith Andrews'u tanımadan önce.
1: Yani hani nasıl düşünüyoruz şimdi, hani Jakirović şu anda hulu hulu yapan insan gibi, belki yerine başkası gelse bu serüven devam etmeyebilir, hani hoca transfer yapsa gibi bir düşüncem var benim açıkçası. Ama bu kulüpler öyle bir yönetiliyor ki, yani şu an Keith Andrews'un da ben başka camialar tarafından takip edildiğine eminim. Ama yine Brentford'un kredisini vermek için şunu söyleyeyim, evet elimizde tek bir örnek var, kabul ediyorum, ama Thomas Frank Tottenham'a gittiğinde sudan çıkmış balığa döndü. Ben asla hocalara laf etmiyorum. Sadece burada Brentford'un kurduğu yapıyı ben övmek istiyorum. Hocaların da eminim çok işine geliyor bu yapı. Zaten hani pek de boş hoca diye bir şey asla olmaz.
0: Mümkün değil.
1: Biraz parıltı gösterince bu yönetimle birleşip artık oyuncu da alabiliyorlar. Sonuç ortada. Mağlubiyetleri...
0: Mağlubiyetlerin dedin abi. Bölmeyeyim, tekrardan alayım abi seni.
1: Mağlubiyetleri yok. İyi bir durumdalar.
0: Ben bir de Yannick Schuster'i çok beğendim. Hiç tanımıyordum oyuncuyu bu arada. Avusturyalı oyuncuyu. Ya Brentford'da savunmanın merkezinde gerçekten çok beğendim. İlginç bir oyuncu gibi geldi bana. Hakikaten tavanını çok merak ediyorum. Daha çok yeni izledim. O yüzden çok da fazla işte bu kesin en iyi oyuncu olacak diye bir cümle kuramam. Ama Schuster beni bayağı pozitif anlamda şaşırttı. Yani hiç tanımadığım bir adamın böyle tak diye Brentford gibi bir düzenin içine gelip merkezde oynaması bayağı bir şaşırttığında ufak bir vurgusunu yapmak istedim. Peki Bournemouth diceğim abi. Yani Andoni Iraola ve şu anda Marco Rose'ya geçildi ama Brentford'da teknik direktör değişiminde kulübe bir paye vermiştin. Bu Bournemouth hakkında burada nasıl konumlandırırsın kendini? Yani Andoni Iraola'nın takımı mıydı bizim izlediğimiz acayip iş, yoksa Bournemouth'un organizasyonu muydu? Bu sorunun cevabıyla başlarsak sonrasında tabii ki futbolunu konuşuruz ki sezonu aslında 5 maçta 3 puanla başlayan bir takımdan bahsediyoruz. Genel olarak Bournemouth diyeceğim. Ne dersin abi?
1: Ben hani burada biraz daha diğer taraftayım. Iraola'nın bence takıma katkısı ve etkisi oldukça fazlaydı. Ben sezon başında da söylemiştim, şimdi geri adım atmayayım, Marco Rose'nin de büyük hayranı değilim açıkçası.
0: Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Çok net bir ifadeyle Rose çok içime sinmedi demiştin.
1: Evet, hani o proje takımlarında da görev aldı, işte Leipzig şu bu. Ama o adam olabilir mi? O hani zaman gösterecek. Çok vakit harcamayayım buraya. Bir de bu takım tabii her sene oyuncu kaybediyor. Hani bu sene de senesi şu bu gitti. Dolayısıyla yerine oyuncu koyabilirler mi? Özellikle savunmaları
0: çok tartışılır.
1: Düşündürüyor açıkçası. Yoksa ileride hani Ryan, Tavernier ve Evanilson gibi her maçı çözebilecek bir üçlüye sahip olmaları iyi, güzel. Ama hani işte bundan önce giden Zabani'yi falan da hesaba katarsak savunmada sorun yaşıyorlar gibi görünüyor. Onlar da hani benim severek takip ettiğim bir takım. Hani biraz duygusal bir yerden söyleyeyim. Evet. Kötü olmalarını istemem. Ama şimdi şu an için takım akıcı bir futbol oynasa da, sonuçta gittiler UEFA'da da, İspanya deplasmanında Sociedad'ı yendiler.
0: Evet.
1: Böyle çarpıcı sonuçlara imza atma potansiyelleri var. Ama bu sene orta sıralar onlar için daha bir gerçekçi hedef diye yorumluyorum.
0: Ben de benzer düşünüyorum. Şöyle konuşmadığımız takımlara bakıyorum ki aslında bir de şöyle belki de Premier Lig'in en kalabalık kadrosu Xabi Alonso'lu Chelsea'ye bir gelmek isterim. Yani Chelsea şu anda 5 maç sonunda 7 puanda, 10 gol atmışlar, 12 gol yemişler, 2 galibiyet 1 mağlubiyet, 2 mağlubiyet 2 galibiyet 1 beraberlikleri var, beraberlik Hull City. Nasıl bakıyorsun Chelsea'ye? Chelsea bunun çok daha üzerine çıkar mı, yoksa Chelsea'de oturmadı mı demeliyiz? Yani nasıl bakmalıyız, Chelsea'yi neresinden yorumlamalıyız diye sormak isterim abi doğrusu.
1: Vallahi Can, bu sefer ben sana bir soru soracağım.
0: Lütfen abi.
1: Son maç orta saha ikilisini paylaşıyorum seninle. Hı hı. Valentin Barco, Jordan Henderson.
0: Ben.
1: Hull City içerideki maçta Reece James ve Lavia. Ben. Yani orta sahayı Xabi Alonso kesinlikle bulamadı ve anladığım kadarıyla elinde de yok. Enzo'nun gidişinden sonra hani o son dakika iptal olan bir transfer de var belki ama Monaco'lu oyuncu.
0: Evet.
1: Ve hani günümüz futbolunda orta sahanın önemini kendi aramızda da sen yayınlarında da konuşuyorsun. En büyük payeyi işte Guardi eklemesi, Anderson, Enzo, onlara yardıma gelen Şerki'den verdik. Yani bu takımın o noktada çok ciddi eksiklikleri var. Oyun kuramıyorlar. Palmer ile bir herhalde sakatlık geçirmiş.
0: Palmer son maçta yoktu diye hatırlıyorum ben.
1: Evet, Joao Pedro hakeza. Dolayısıyla yani Chelsea'yi de zor bir sezon bekliyor ve hani bu takım nasıl bu kadar rahat gol yiyor? Hani Brighton'ı 4 atarak yeniyorlar ama 3 gol yiyorlar. Dediğin gibi 12 gol yediler, -2 averajdalar. Zor bir sezon bekliyor gibi görüyorum ben onları.
0: Ya ben de katılırım abi. Yani biraz şöyle de yorumluyorum. Stoper'de 4 tane oyuncunun 3 tanesi oynuyor sürekli ve sürekli bir rotasyon var. Yani asıl 11'i bulamadıkları çok açık. Orta saha konusunda %100 katılırım ki yani aslında Caicedo'nun olmadığı bir denklemden bahsedelim. Caicedo gelince biraz daha yani en azından orta sahayı yani en azından rolünü iyi oynayan bir oyuncu ama dediğimiz gibi oyun kuramadıkları için gerçekten çok büyük bir sorun var ki yani Reece James de Barco da o oyuncu değil, ikisi de bek oyuncusu. Yani gerçekten şu anda öngörmek çok zor ama yani ben de en başarılı olabileceklerini düşünmüyorum ki bu kadar iyi bir hücum hattı varken, bu kadar potansiyelli savunma oyuncuları da varken en azından buradan daha iyi bir kurgu belki, yani taktikte çok fazla ısrar eden bir Xabi Alonso görüyoruz. Her zaman 3-4-1-2'sini ya da 3-4-2-1'ini oynatmayı seven bir adam olduğunu biliyoruz. Belki bu takım için en doğru format bu mudur, o da çok tartışılır diyerek senin de yorumunu merak ederim. Son olarak sorayım Chelsea'yi bu şekilde.
1: Evet, yani Aysel'de önemli bir ekleme olacak. Şu an çok ihtiyaçları var. Çünkü bir tutucuya da ihtiyaçları var belli ki yani. Evet. O Brighton'da da o kontrol atakları kesebilecek bir oyuncuları yoktu. Fazla geçip yerler. Dediğin gibi yani Xabi de kendi metodolojisine bir parça hayran bir hoca gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Ben hani kendisine inananlardanım da. Hani mesela bugüne kadar bugün bu yayında bu tabiri kullanmadım ama kendisine biraz zaman verilmesi bence daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Ama hani Chelsea bu seneyi bir geçiş yılı olarak görüp öyle değerlendirirse belki seneye üstüne bir şeyler koyarak gidebilirler ama bu sene hani contender, yani başa oynayan takımlardan biri olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Şöyle hızlı hızlı devam edelim abi. Everton ve Liverpool'u konuşmak istiyorum. Yani Liverpool bölgesinin iki takımını konuşmak istiyorum. Birisi 6. birisi 7. Liverpool'da Iraola döneminde beklentin nasıl diye sorayım. Everton'da aynı zamanda tek pota da gidelim çünkü zamanı yetiştirebilmek açısından. Everton'da bu sezon birazcık daha bizlere hani alışık olduğumuz Everton, her zaman en azından 2000'lerin başından bu yana Everton'ın olduğu yer genelde 6 ila 10 arasıydı. Tekrardan oraların böyle net takımı olabilir mi Everton diye de sormak isterim abi ikisini birden.
1: Ben olabileceğini düşünüyorum Can. Yani David Moyes bu hani geçmişten gelen İngiliz herhalde. Adalı antrenör, İskoç kendisi ama evet. Adalı antrenörler kuşağının artık günümüzde çok da fazla olmayan temsilcileri. Yani akranlarını şu anda çok fazla ligde
0: görmüyoruz.
1: Ama evet, Kaya gibi bir takımı var. İlman'ı kaybettiler, problemdir. Ama hani Jack Grealish oraya geri döndü.
0: Evet.
1: Thierry Nobari katkı veriyor. Ve hani iç sahada o takıma karşı hakikaten performans vermek zor. Dolayısıyla yukarıda hani ligde rahatlıkla kalacaklardır. Hani ben şunu görüyorum. Kadro çok geniş değil. Girenler biraz, yani oyuncular problem yaşarsa az kadrodakiler aratabilecek gibi görüyorum ben. Ama hani sağlıklı kalırlarsa kesinlikle ilk 10 takımıdır Everton. Uzatmıyorum, öbür tarafına geçiyorum.
0: Liverpool dersek abi?
1: Iraola'ya bir hani nasıl diyeyim ben pembe gözlüklerle bakıyorum. İyi olmasını çok istediğim bir hoca.
0: Katılırım.
1: Barcola geldi. Onun katkı vermesi şart. Alexander Isak çünkü sezonu iyi başlamışken
0: ki sen de tahmin ediyordun bu arada, lafını böldüm ama bak abi, Isak bu sene farklı olacaktır demiştim bana.
1: Evet, yani onu Newcastle'da gördüğümüz oyuncu geçen seneki oyuncu olamazdı. Evet. Bu herhalde transfer Milan hikayesine dönmesi onu da geçen sene etkiledi. Sakatlık şu bu derken geçen sezon biraz bay geçti. Evet. Bu sene iyi başladı. Sağlıklı kalırsa onun da katkısı ilerleyen zamanlarda devam edecektir. Orada herhalde artık Frimpong'un olmadığı tüm futbol çevrelerince yavaş yavaş kabul görüyor.
0: Evet. Araho oynuyor genelde, doğru.
1: Tabii ki. Hani ben de oyuncuyu seyrettim ama hani sonuçta bol en iyi bir insan ben değilim. Çok daha büyük otoriteler, özellikle Van Dijk'ın yanına gelen Jacke'nin çok hayranı olmuş durumdalar. Birçok istatistik biriminde de çok yukarılardaymış. Çok temiz bir stoper olduğu anlatısı var etrafta. Hani savunma da oturursa Barcola ile birlikte gol yollarında da daha keskin olabilirlerse. Çünkü o Victor Munoz'da olacak iş değil gibi görüyorum ben bunu.
0: Yani İyi bir yedek olur yani Victor Munoz.
1: Evet evet, tabii bu sezon uzun. Bir tarafta hani her zaman skor yapan Gakpo, bir tarafta yaratıcılığına da hani birebir de adam eksikmelerine güvenebileceğiniz Barcola. Zobosloy'un her zaman Liverpool formasını giydiği zaman korkutucu bir yönü var. Dolayısıyla ben Liverpool'dan mutluyum. Yukarılarda kalacaklardı. Yani seneye de Şampiyonlar Ligi spotu alacak bir takım olarak görüyorum Liverpool'u.
0: United dersek abi. United dersek hızlıca.
1: Efendim?
0: Manchester United dersek abi hızlıca. Çünkü yetiştirmeye çalışıyorum.
1: Evet. Onu da hemen konuşalım. 5 maç 5 puan. Tek galibiyet ligine çıkmış Ipswich'e karşı. orta saha kurgusu orada da işte Marino mu oynayacak, Baleba mı gelecek bir ara, Tielemans mı olacak. Yani Bruno Fernandes'in ayağına bakan bir takım hüviyeti var. Hani açık konuşalım, Rashford bu sene Fenerbahçe'ye ya da Türk ülkemizdeki herhangi bir takıma gelse hiçbirimiz şaşırmazdık.
0: Doğru.
1: Ama şimdi 3 maç, son 3 maç ilk 11 denize düşen yılan sarılıyor. Yani bu Kerik, işte Solskjaer, bir sürü hoca deniyorlar. Hep bir hevesleniyorlar. Yani bir döngüle gibiyiz.
0: Yani camia bir... evladı işi çalışmıyor mu İngiltere'de, öyle mi sorayım?
1: Yani Manchester United'da çalışmadı artık herhalde. İspatlandı. Ama Ruben Amorim geldi, o da olmadı. O yüzden Tottenham'la biraz paralellik gösterdiklerini düşünüyorum. Yani kadro yapılanmasında hani sene başında konuşmuştuk, savunma bizi yanıltmadı can. Yine kötü durumdalar. Lisandro ben sevsem de bir el bombası. Her zaman problem yaşatabiliyor size. Doğru. Kırmızı kart görerek, sakatlanarak. Partneri Maguire, Yoro da şu an için o beklenen büyük Fransız stoper olmadı. Orada da bir yol ayrımı bekliyorum ben çok geçmeden. Yani bu döngüye alıştık artık. Ama işleri zor.
0: İşleri hakikaten zor ki ben de çok kısa bir yorum ekleyeyim.
1: Bu sene Şampiyonlar Ligi de oynuyorlar. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Onların da çünkü geniş bir kadrosu yok.
0: Evet, gerçekten öyle sıkıntılı bir kadro olarak gözüküyorlar ki ben Brighton maçını izledim en son, Lig Kupası'ndaki maçı izlemiştim. Yani United 2-0 maça, yani maça galip başladı, sonra 80 dakika ne yaptığını biz hiç anlayamadık. Gerçekten sirkülasyon oldular, çok garipti yani. Bayağı da şaşırmıştım, 2-0 öne geçen takım bu kadar rahat nasıl maçı verebiliyor? Çünkü göstere göstere maçı vermişlerdi diyerek aslında Aston Villa'ya geçmek istiyorum abi. Yani Aston Villa hakkında neler söylemek istersin? Hatta şöyle yapalım. Aston Villa ile Newcastle tek potada konuşalım. Çünkü Big tamam. Six'i en çok kırabilecek takımlar olarak bu iki takım dikkat çekiyordu şu ana kadar ama yani bu sezon herhalde en büyük favori bu ikili değil ve neden diye sorarak asla topu sana atayım.
1: İkisinin de çok ciddi bir ortak özelliği var. Çok kan kaybettiler. Evet. Aston Villa bütün omurgasını kaybetti.
0: Evet. 5 tane adam gitti.
1: Newcastle'da orta sahasını kaybetti. En büyük stoper herhalde Andre Gordon'du. Onu kaybetti. Dolayısıyla hani ciddi bir dönüşüm içerisindeler. Aston Villa tabii bizi temsilcilerimizle çok yakından ilgilendiriyor. Benim gönlümden geçen her iki takımın da aslında hemen oynamasıydı Aston Villa ile. Çünkü evet. Emery yine yapacağını yapacak gibi gözüküyor. Son hafta Tottenham'a karşı iyi bir galibiyet de aldılar. Manzambi döndü.
0: O bence golle de döndü bu arada.
1: Kim pardon?
0: Manzambi golle de döndü bir de.
1: Evet, golle döndü doğru. Tottenham deplasmanında golü de var. Çok dinamik bir oyuncu. Emery'e zaten hani söylenecek yok herhalde. Dolayısıyla Aston Villa form tutacaktır ve hatırlarsan geçen sene çok kötü başlamışlardı. Bir ara City ile çekişen takım hüviyetine bürünmüşlerdi. O kadar olmasa da yukarıda kalacaklardır. Newcastle'a gelince onlar da çok oyuncu kaybetti. Yerlerine birileri koymaya çalışıyorlar. Hocayı ben çok tanımıyorum ama bu yeni transferlerle iyi bir uyum sağladığı noktada hani Newcastle'da sonuçta kaliteli oyuncularla kurulu bir takım, biraz gençleştiler. Onların hani Aston Villa'nın ben Newcastle'dan daha yukarıda bitireceğini düşünüyorum.
0: Katılırım.
1: Burada tahminim bu olsun.
0: Yani Matisse Yice'le zaten en son Arabistan'daydı. Ondan önce biraz daha Red Bull grupta pres temelli bir takım.
1: Onu kaymağınıyor değil mi?
0: Red Bull. Aynen. Grupta Red Bull grubu.
1: Her zaman bir şansınız oluyor üst seviyede.
0: Aynen öyle. Marco Rose gibi diyelim. Devam edelim. Evet. Abi çok kısa şöyle yorumlar alacağım. Leeds'i konuşmak istiyorum. Leeds çok kısa konuşulacak bir takım da değil. Gerçi inanılmazlar ve beşinciler. Yani fark edeceğim. Leeds diyeceğim. Bu takım ne yapıyor diyeceğim. Merak ediyorum abi yorumlarını.
1: Orada da kesinlikle fark edemeliyiz. Geçen sene birçok otorite onların küme düşmenin ciddi adaylarından biri olarak gösteriyordu. Alakaları olmadı. Bu seneki Trafford eklemesi çok netice verdiği gibi gözüküyor. Kutlar iş yapıyor, maç başına bakmak lazım. Dominic Calvert-Lewin için çok ciddi övgüler kullanabiliriz. Hani öldü gibi gözükürken net bir İngiliz bitirici forvet havadan yerden hani o ceza sahası golcüsü profilini çok net oluşturuyor. Farkenin her zaman üstün savunmasını aşmak zordur. Leeds keyifli takım. Maramovic eklemesi de yerinde olmuş gibi, tutmuş bir transfer gibi.
0: Bosnalı genç stoper diyorsun değil mi abi?
1: Evet.
0: Çok iyi oyuncu bence de. Ben de beğendim onu. Dünya Kupası'na bayağı dikkatimi çekmişti yani.
1: O artı Trafford ileride hani biraz eski tabiriyle atananız da Calvert-Lewin olunca iştah gibi bir
0: maestro.
1: Yanında Okafor gibi bir pırpır oyuncuyla çok dengeli ve hani başlarında doğru bir hocayla potansiyelli bir takım hüviyetindeler. Belki bize o UEFA zamanlarında denk geldiğimiz hani Leeds efsanesini hatırlatacak bir takıma doğru evrilme şansları var.
0: Şöyle bir soru sorayım. Yani Bielsa'nın Leeds'i de mesela enteresan bir takımdı. Sonradan biraz tabii düşüşe geçmişti ama ilk sezonunda böyle ilk 8 mi 7 mi ne bitirmişti Bielsa'nın Leeds'i.
1: Bielsa budur ama Bielsa budur.
0: Evet, Bielsa budur ama Bielsa'nın Leeds'in üstüne çıkar mı farkı ile Leeds?
1: Ben o taraftayım. Çünkü Farke'nin Norwich'te yanılmıyorsam bir Premier League tecrübesi vardı. Artık buraları deneyimlemiş dedi hoca. Deneyimli hocalar sınıfına girme gururuna erişti bence. Kendi ispat etti. Ona da bir özgüven gelmiştir. Takımın başında kalacağını biliyor. Takım üstünde her zaman hani etkisi de yüksek bir antrenör olduğu için. Evet, yani maalesef Bielsa İşleri her zaman hani belki başta potansiyel olarak hayal ettirdikleri çok daha büyük oluyor ama bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum. Bu sene biliyorsun Uruguay'ı da yani direkt bataklığa saplandılar.
0: Doğru.
1: Muslera'nın da katkısı oldu belki ama.
0: Ya, evet ama yani sonuçta ya. Diego Forlan geldi şimdi, bakalım yeni bir dönem olacak orada da diyelim. Yani, evet abi.
1: Bu oldu yani, bir skandal oluyor. Dolayısıyla hani bir Alman mentalitesiyle biraz daha istikrarlı ve dengeli Farker'in ben hani daha adından yani Leeds taraflarına sorulduğunda 10 yıl sonra iyi hatırlanacağını düşünüyorum.
0: %100 kesin katılırım buna. Abi aslında iki tane daha takımımız var. Sunderland ile Crystal Palace. Sunderland'i konuşalım. Her zaman şu tabiri vardır. Alican Hoca her zaman söylersiniz. Sunderland kemik gibi takım mıdır?
1: Kesinlikle öyledir. Ben onlarla da ilgili şöyle bir not aldım. Hani zor fikstürden geldiler. Manchester City var, Arsenal var, Brentford deplasmanı var. Avrupa oynuyorlar. Dolayısıyla hani biraz sallanarak başlamalarını ben anlayabilirim. Ama orada da hoca devam ediyor. Zaten savunmasını geçen sene oturtmuş bir takımdan bahsediyoruz.
0: Kesin.
1: Bir taraftar desteği var. Sunderland ile ilgili de bence hani umutlu olmamak için bir sebep yok.
0: Ya ben biraz oyuncu rotasyonunun dar olduğunu düşünüyorum Sunderland'de. Hani Avrupa ile beraber götürdüklerinde zorlanabilirler diye. Ya kendi kafamda böyle sanki 13, 14, 15 gibi bitirirler ama yani hakkı eğer Avrupa oynamasalar ilk 10 oynarlar gibi geliyor derim. Ne dersin bu görüşe?
1: Evet, tabii ki yıpratıcı olacaktır. Yani sonuçta hani yeni ekleme diye baktığımız zaman tamam önce var. Trabzonspor'da 3 sene oynuyordu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani inanılmaz paralar harcadıkları bir yazdan da geçmediler. Oturmuş kadrolarına güvenecekler. Hani tabii onların oynadığı turnuva biraz daha düşük profilli bir turnuva olduğu için.
0: Evet, doğru.
1: Orayı gözden çıkarma şansları belki zamanla iyi gitmezse olur. Çünkü eminim ki onlar için de ana amaç Premier Lig'de kalıcı olmaktır.
0: Son olarak ama çok kısa gibi, Crystal Palace alayım abi, bitirmek durumunda kalacağız.
1: Haklısın. Onlar da çok yani işte Munoz gitti. İsmail Esar'dan faydalanıyorlar. Öyle de böyle büyük bir uyum sağladıkları hocayı kaybettiler. Forvet'te İhtiyah diyorum. Artık Mateta'dan hani iflah olmuyor gibi evet, gözüküyor. Trent Larsen Wolverhampton'daki performansından uzak gözüküyor.
0: Kesin.
1: Zaten kaybederek de başladılar deneye aslında. Ben onların da problem yaşayabilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
0: Ben açıkçası de düşme adayı olarak görüyorum. İster istemez Glasner'le olsalardı daha farklı konuşurdum ama yani orada da bir Avrupa var. Avrupa'da böyle ilginç bir hikaye olabilir. Yani Avrupa'da belki ilerilere gidip ama Premier Lig'den düşebilecek bir takım olabilirler mi diye kafamın bir köşesinde var bu durumda yani, diyorum. Evet hocam, son cümlelerini alayım.
1: Back to back konferans ligi yapıp küme düşmek gibi bir enteresan senaryoyla karşılaşabiliriz gerçekten.
0: Ya mesela Portekiz 2. liginde mücadele eden bir Torreminense mi ne? Şu an Portekiz 2. liginde mücadele ediyor. Adamlar Avrupa'da oynuyor. Yani enteresan tabii hikayeler kazanarak, olabilir.
1: Kazanarak da başlamışlar. Evet, evet. Bakalım Can. Peki. Neler olacak? Yine beraber oluruz zaten.
0: Ali Can Hocam çok çok teşekkür ederim. Premier Lig'in ilk böyle çeyreği demeyelim de ilk 5 maçının ardından böyle derleme programımıza dahil olup hakikaten yorumlarınla burayı gerçekten çok güzel bir şekilde bizlere kılavuz olduğun için çok çok teşekkür ediyoruz abi.
1: Can benim için de her zaman büyük keyif. Sana iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. O halde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
1: Görüşürüz. Bay
0: bay. Ali Can Umay bizlerle beraberdi. Premier Lig özel içeriğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu tarz içeriklerimiz devam edecek. Birçok Avrupa'nın liglerini, Şampiyonlar Liglerinin, Avrupa Ligi'nin çok fazla bu tarz içeriği sizlere dinleteceğiz. O halde bugün Premier Lig içeriğinden bu kadar diyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: olmuş olacak. Bu hafta özelinde kaldı ki milli araya girilmesiyle beraber Süper Lig'de Kocaeli, Alanya, Rize, Diyarbakır temsilcisi Ahmet, bir diğer tarafta Gaziantep, Konya, Gençler Birliği, Samsun Spor, Göztepe, İzmir temsilcisi, bir diğer tarafta Çorum, Erzurum gibi takımları konuşurken birinci lige de döneceğiz. Birinci ligde bu süreyi 19'ar puanla lider kapatan Bursa Spor ve Kayseri Spor var. Kayseri birinci sırada, orada averaj farkıyla. Bursa Spor ikinci sırada aynı puanda. Orayı konuşacağız, takımlarımızı konuşacağız derken ikinci lige döndüğümde orada tabii hali hazırda her şey devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak maçlarla devam ediyor olacak. Pazar günü 16'da ve aynı zamanda 20'de ayrı ayrı maçlar olacak. Sakaryaspor'u beyaz grup ve kırmızı grup olarak ikinci lige baktığımda Sakaryaspor'u ve Elazığspor'u konuşuyor olacağız. İlk etapta Alanyaspor'u, Anadolu futbolunda Anadolu takımları arasında Alanyaspor'u Ercan Yıldırım'la konuşacağız. Ercan Yıldırım, hoş geldin, selamlar.
1: Aleykümselam, hoş bulduk Berk Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Alanya'ya selamlar. Alanya Postası'ndan yıllarca bağlantılar yaptığımız bir isim Ercan Yıldırım ki Alanya Spor'a çok hakim bir isim. Ercan Yıldırım, Alanya'da beklenildiği gibi geçti mi bu süreç? Neler söylersin 6 haftalık süreç için, Süper Lig'deki Alanya performansı için ve oradaki camia neler düşünür, neler aktarır? Söz sende.
1: Evet, Alanyaspor bence beklendiği gibi bir giriş yaptı lige. Daha doğrusu böyle bir girişten daha zayıf bir giriş bekleniyordu ama beklediğinden çok daha başarılı bir giriş yaptığını düşünüyorum ben Alanyaspor'un. Camianın da bundan mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 maçta tek mağlubiyet var, 2 beraberlik, 3 galibiyet var. Özellikle uzun süre deplasmanda galip gelemeyen Alanyaspor 17 maç sonra, tam 1 yıl sonra Rize'yi yenmişti. Rize'den sonraki Çorum deplasmanında da galip geldi Alanyaspor. Galibiyet, deplasmandaki galibiyet hasretine bir sene sonra son verdikten sonra peş peşe iki deplasmanı kazanmış olması Alanyaspor açısından sevindirici. Ayrıca Alanyaspor sezon öncesi hazırlık maçlarında aslında galibiyet yoktu. Bütün maçlarda ya beraberlik ya mağlubiyet vardı. Ve açıkçası bu biraz soru işaretleri oluşturmuştu taraftarda ve camiada, hatta bizler spor medyasında. Acaba ne oluyor dedik, yani hazırlık maçları iyi sonuçlar yok. Tabii ki bir taraftan da şöyle düşünüyoruz, bunlar hazırlık maçı, sonuçta lige bakmak lazım diye. Ligde Alanyaspor beklediği gibi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Ben Gaziantep çok kötü bir takım değil. Sonrasında Beşiktaş maçı, gerçi orada biraz kırmızı kart olayları falan filan çok şey oldu, onlara çok girmek istemiyorum. Alanyaspor 6'da 3 galibiyet, 2 beraberlik var, 1 yenilgi var, Eyüp maçı yenilgisi. Onu da ben yenilgi olarak saymıyorum aslında, çünkü maç 1-1 bitmek üzereydi. 2.90 artı 4 dakika uzatılmıştı. 3.5 dakika, yani son dakika içerisinde yapılan bir faul, evet. Ceza sahası içine gönderilen, kalemine gönderilen top karambolden gol oldu. Yani o da aslında oradan da bir beraberlik geliyordu Alanyaspor için. İyi bir giriş yaptı diyebiliriz biz Alanyaspor için. Fakat şöyle bir ilginç bir istatistik var Alanyaspor'la ilgili. Bu oynadığı maçlarda topa sahip olma oranı sadece bir maçta rakibinden daha fazla. O da Göztepe Alanya maçı, iç sahada oynadığı bir maç. Geri kalan 5 maçta %40'a dahi ulaşamamış Alanyaspor. Yani bütün maçlarda yani 6 maçın 5'inde top rakipte daha fazla kalmış. Alanyaspor daha az toplu oynamış ama puanı çıkarmış veya galibiyeti almış. Oldukça değişik bir istatistik. Topa az sahip olup çok puan çıkarmak. Alanyaspor'un lige iyi başladığını düşünüyorum. Hatta şöyle bir durum var.
0: Yani 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
1: Evet.
0: O da en olmayacak maç, yani Eyüp maçı baktığında, evet. En hazır olmayan takım ya, niteliğinde şu an.
1: Zaten Alanyaspor Eyüp'e geçen sene de öyle. Yani tam kazanacağı maçları verdiği maçlar oldu. Bunlardan biri de Eyüp'tü. Eyüp'e karşı Alanyaspor'un ikincilikten beri bir şey var. Yani onlar kötü de olsa gidiyoruz orada puan veriyorduk sürekli. Yani Alanyaspor iyi başladı diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor, evet, çok genç bir kadro. Yani kadrosu oldukça genç. Hep gençlere yatırım yaptı. Gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptı. Ümit'i de Beşiktaş'a gönderdi. Savunmadan önemli bir ismi de ilk başladıktan sonra Beşiktaş'a gönderdi. Şu an için iyi başladı Alanyaspor. İyi gidiyor. Sırada Erzurum maçı var. Bir sorunuz varsa alayım.
0: Ben teşekkür edeceğim. Alanya Spor özelinde ekleyeceğin farklı bir detay yoksa soru değil ama tabii Alanya'da da

0: yöneticiye, hangi teknik direktöre ulaşsak, bu arada hangi teknik direktör demeyelim çünkü João Pereira da uzun süredir orada uzun soluklu teknik direktör olmayı başardı, koltuğunu korudu, ama bir diğer tarafta geçmiş yıllardan bahsediyorum elbette, hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre dokunsak orada hep bir Avrupa hedefinden bahsedilirdi. Sanki bu sezona biraz daha öyle başladılar gibi duruyor. Böyle başladıkları bir sezonda kolay kolay hatırlamıyorum. Yakın süreçten, yakın zamandan siz daha iyi bilirsiniz. Ercan Yıldırım, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
1: Yani camiada bazı kesimlerde ya bu sene Avrupa olur mu, Avrupa'ya gider, Avrupa hedef koymalı falan gibi söylentiler oluyor ama yani zor, iyi başlamış olması iyi gidecek anlamına gelmez. Burası peki, süper lig. Yani birincilikle değil, ikincilikle değil. Çok zor bir lig yani burası. O yüzden yarın ne olacağı belli olmaz. Alanyaspor öncelikli hedefi ligde kalmak, ikinci hedefi ilk onda geçen seneden daha iyi bitirmek. Belki o üçüncü sırada olabilir yani Avrupa hedefi.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ercan Yıldırım, selamlar. Sağ ol. Ercan Yıldırım'la konuştuk. Ercan Yıldırım'la detaylandırdık. Hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdem Öğüç'le Kocaeli Spor'u konuşacağız bu defa. Kocaeli'yi yakından takip eden bir isim, gazeteci Erdem Öğüç bizlerle olacak. Mavi Kocaeli'den Erdem Öğüç bizlerle birlikte olacak diyelim ve ona döneceğiz. Belki yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Eyüp'e 8 attı ya. Eyüp Spor'un ligin en kötü takımı olması, ligin en iyi takımı denen Beşiktaş'ı yenen Alanya'yı yenmiş Eyüp demiş dinleyicimiz. Bu algılar güldürüyor artık demiş. Ya bu kadar körü körüne savunmayalım. Yani Eyüp Spor özelinde çok bu basit bir matematik yani. Yok Eyüp Spor Beşiktaş'ı yendi. İşte yani düzeltiyorum. Eyüp Spor Alanya'yı yendi. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Ligin en iyisi olan Beşiktaş'ı yendi gibi gibi. Çok basit matematiğe kaçıyor. Yani bunları çok alt seviyelerde konuştuğumuz matematik. Yani çocukların seviyesinde, o ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde konuştuğunuz matematikle yola çıkılan hesaplarla yapıyorsunuz bunu. Ama günün sonuna baktığında Eyüp Spor'u kötülemeyin diyorsunuz. Eyüp Spor'da da ligin sonuncu sırasında, 18. sırada 3 puanı bulunan bir takım görüntüsü var. Başka da bir şey yok. Tek galibiyeti olan bir Eyüp Spor var. Yani Fenerbahçe 8-0 yendi, çok iyi çok iyi bir Eyüp Spor'u yendi gibi bir algıyı da siz oluşturmaya çalışıyorsunuz mesela. Yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Başka bir yere zarar verdiğiniz yok. Diyeyim bunu ama Anadolu takımlarını konuşacağız dedik. Böyle çok da bu konulara zaman ayırmayacağız. Onu söyleyeyim. Kırılmayın lütfen. Erdem Öğüç bizlerle. Erdem abi selamlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Berk, kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar.
0: Körfez'e selamlar diyelim o zaman. Kocaeli'ye selamlar diyelim o zaman.
2: Aleykümselam.
0: Onların da sana selamlar. Eyvallah abi. Sağ ol, var ol. Herhalde biraz iyi kapandı bu 6 haftalık süreç. 4 galibiyet, 2 mağlubiyet olsa da hali hazırda.
2: Yani ya kağıt üstünde mükemmel bir sekansla ilk 6 haftayı geçirdik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani sezon başında geçtiğimiz yıl ayrılan oyunculara baktığında, yerlerine gelen işte İsimsizlerimiz, no name isimlere baktığımızda ilk 6 haftada 4 galibiyet alacaksınız dendiğinde ya işte pek inanmazdık. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an liderin bir basamak altındayız. Hatta şöyle enteresan da bir söyleyeyim. Galatasaray maçında Acay'ın topu direkten dönmese belki orada bir beraberlik falan çıkarsak oradan Eskaza şu an lider Kocaeli Spor olacak.
0: Lider bir basamak demeyelim de tabii bir puan altındayız demek daha orada olağan. Çünkü Kocaeli Spor özelinde tamam öyle ama 13'er puanla ilk 5 sıranın çok da birbirine yakın puanlarla aralıklarla birbirine yakın konumda olduklarını hatırlatalım.
2: Evet, doğru.
0: Kocaeli Spor özelinde sen orada bu bekleniyor muydu kısmını nasıl cevaplarsın? Nasıl yani?
2: İşte az önce cevapladım, beklenmiyordu. Ama tabii şimdi Milyar'a olduğundan dolayı takımın yarısı yok. Mesela Jovanović, Petković, bu oyuncular bize sakat zaten. Haydar da sakat. Tobias Gullixen, Rivas, Magisa ve Zucru. 7 tane sakatı var Kocaeli Spor'un. Onun dışında tabii milli takımda olan oyuncular da var. Kaleci Serhat Öztaş gelen, buradan yürekten kutluyoruz. Ligin en az gol yiyen kalecisi Ümit Milli Takım'ın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Yine Şov, Enfermi Ciksel ve Çağla Souza da yine 4 oyuncu. Bu oyuncular da milli arada olduğu için forma giyemeyecekler. Ama şöyle söyleyeyim, Önemli olan şu Beşiktaş maçı var. Hatta çok biliyorsun. Bu 6 haftalık süreci istersen çok kısa geçeyim. Ondan sonra tabii, Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçıyla alakalı bir düşüncelerimi ileteyim.
0: 7-8 dakikalık süremiz var. Söz sende.
2: Tamam. Sezonun ilk haftasında sen de az çok takip ediyorsun Kocaeli Spor'u. Beklemediğimiz bir Başakşehir oyunu gördük. Yenilgisi demiyorum. Yani iyi değildi takım açıkçası. Oyuncular da yerinde değildi. Başakşehir de Konferans Ligi'nden elenmişti. Bize karşı da biraz agresiflerdi. Dolayısıyla Nuri Şahin'e ve o işte gruba Başkan Göksel Gümüşler kendilerini affettirmek için çok ekstra oynadılar. O maçı kaybetmiştik. Ondan sonra gelen bir çıkış oldu Kocaeli Spor'un ve o süreçte 5 maçta 4 galibiyet, sadece Galatasaray yenilgisi olduğunu hatırlatıyorum. O 12 puanlık zaman, yani 12 puanlık dilimde de şöyle bir ayrıntıya da girebilirim aslında. Yani mükemmel bir top oynadı mı Kocaeli Spor? Kesinlikle oynamadı. Domine etti mi? Etmedi. Özellikle Samsun maçının ilk yarısı, işte Ahmet maçının ilk yarısı, oynadığımız maçlarda, özellikle ilk yarılar özelinde konuşuyorum, Gaziantep maçının ilk yarısı derken bir baktık abi, ilk yarılar sonrasında ya biz nasıl puan alacağız? Konya maçı da buna dahil. Ama ne olduysa ikinci yarılarda farklı bir psikolojiye evrildi takım. Konya maçında bağırdı, kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Ondan sonra Selçuk Günen kelimenin tamamını, tüm tuşlara bastı ve bütün ofans oyuncularını soktu. 2-1 çevirdi maçı. Samsun maçında keza yine öyle. İlk yarı Samsun'un 35 dakikada 6-7 tane net pozisyonu var. Kocaeli Spor kaleye bile gidemezken ikinci yarıda yine kilit açıldı ve çok önemli bir Samsun galibiyeti elde ettik. Bu tarafta son Antep maçında Halil Dervişoğlu 3 metreden topu stadın dışına gönderdi 6 pastan. Ne yalan söyleyeyim, orada da bir heyecanlanmıştık. Yine Samsun maçında direkten dönen top da vardı yine ilk yarıda. Ya bunları toparlarsak ilk yarıda Kocaeli Spor simsiye, ikinci yarıda yenmiştik. Halil'e de bu 12 puan, toplanan 12 puan milli maç, milli ara öncesi tüm kentte ayrı bir huzur ve kredi oluşturdu. Bu lig geçen sezondan çok daha zorlu bir lig. Tamam, evet, ev biraz sarsılıyor olabilir. Evet, Gençler Birliği işte ilk haftalardaki performansından yoksun olabilir. Ya da Erzurum bu kapalı kutu, işte yaşlı oyuncular var diyoruz. İşte Eren Tozlusudur, Mustafa Yunusudur, Orhan Obacıklısıdır. Bu tür oyuncularla orada direnemezler falan derken Erzurum da bu hafta galip geldi. Çok önemli bir galibiyet elde etti. Kısacası zorlu bir lig ve 12 puan bize bir sonraki süreçte, yani bundan sonraki ikinci, üçüncü bölümde ne derler ona, bir can suyu oldu. Tabii bizim böyle bir Avrupa hedefimiz var ama hani düşer mi bu takım, Allah korusun. Yani futbolda her şey var ama hani geçen seneki ön alan zenginliği, yani daha doğrusu ön alan fakirliği bu sezon ön alan zenginliğine dönüştü. Her savunmada problemler yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Ama bir o kadar da en çok pozisyon veren takımlarından bir tanesiyiz. Burada ilginç de bir ironi var. Ya biraz da tabii uhrevi konuşursam da Allah da korudu yani Kocaspor'un kalesini belli maçlarda. Ama işin parantezi kapattığımızda 6 maçlık döneminde çok çok iyi bir puan ortalaması ve topladığımız puanla Millari'ye girdik. Şimdi Beşiktaş maçı var. Şimdi asıl soru şu. Evet. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın? Yani Beşiktaş şu an takdir edersiniz ki ligin en agresif, en ön alan baskısıyla, en tempolu, en hani doymayan, sürekli iştahlı oynayan takımı, bu takımı mağlup etmek için ne yapman gerekiyor? Şimdi Ahmet maçını örneklersek, işte Ahmet'te atılan iki tane uzaktan gol, Gift Orman'la ya Saban'ın gollerine baktığımızda, evet, kaleci Nübel biraz hatalı olabilir ama toplar çok iyi gitti. 127 kilometre hızla bir şut çekti adam. Diyan Sabah da çoktan sıfır noktasına, kalenin yanağına dediğimiz yere gönderdi bu. Şimdi uzaktan bir kere avlandı, ondan sonra oynatmamaya başladı ve sertlik oluştu. 30 tane faul yapmış o maça. O maçta 30'a yakın Beşiktaş'ın 4 ya da 5 faul var. Yani Beşiktaş'ı durdurabilmen için yakın, temaslı ve alan kapatarak oynayacaksın. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle skoru korumaya yönelik oynayacaksın ve geçişleri çok iyi yapacaksın ki Beşiktaş'a karşı kendini ön tarafa atabilesin. Bunu yapabilecek oyuncu grubu var Kocaeli Spor'da. Geçen sezon olsaydı yok derdim. sadece Ece'nin ayağına bakan bir takımdı. Ama şimdi Mete Anlı top taşıyabiliyor takım. Yine Ece ile top taşıyabiliyor. Baku yine yeni transfer, onunla top taşıyabiliyor. Bu anlamda bizim 6-8 bağlantısını yapabilecek Berkan Kutlu gibi bir yeteneği var orta sahada. Bunları yapabiliyor. Ama şu da bir gerçekti. Çok çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bana göre Türkiye'de potansiyel şampiyonluk adayları arasında bana göre Beşiktaş şu an benim şahsi kanaatim diğerlerinden bir adım daha önde oluyor.
0: En azından son 2-3 yılın Beşiktaş'ına göre çok çok daha iyi başlayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Beklentileri doğru karşılayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kendi camialarından bakarsak. O yüzden Kocaeli Spor özelinde değerlendiriyoruz. Erdem Övüç ile birlikteyiz. O açıdan dediklerine katılıyorum Erdem Övüç.
2: Evet evet. Yani kısacası yani ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama ben
0: 2 dakikamız daha var. Toparlayabiliriz. Tamam. Merak edilenleri Kocaeli camiasında.
2: Amacımız tamamen ben gazeteciyim eyvallah. Ben 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama yani olduğunu olanı anlatmaya gayret ediyorum. Evet biz taraflı bir gazeteciyiz. Evet neden? Çünkü bu kentin ekmeğini yiyen suyunu içen gazetecileriz. Ama işin diğer tarafındaysa olanı da anlatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Duygular bir tarafa. Kocaeli Spor Beşiktaş maçında Beşiktaş favoridir ama tabii Kocaeli Spor'un da şöyle bir tarafı var. Gerçekten çok evet ters takım. Gerçekten ekstra oyunculara sahip bu sezon. O anlamda da oradan bir puan sökerse buna da kimse şaşırmasın diyeyim.
0: Peki.
2: Topu sana atayım.
0: Teşekkür edeceğim. Kocaeli'ye selamlar o zaman tekrardan. Kocaeli'nin de durumunu seninle özetlemiş ve konuşmuş olduk 6 haftalık süreçte ve aynı zamanda sadece durumunu değil gelecek maç özelinde beklentileri ve süreci de değerlendirmiş olduk seninle beraber. Erdem Övüç ağzına sağlık. İzmit'e
2: teşekkür
0: selamlar.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Erdem Övüç'le konuştuk, onunla değerlendirdik ve Kocaeli Spor tarafını onunla konuşurken Rize Spor tarafına bakacağız. Selim Denizalp'le değerlendireceğiz Karadeniz temsilcisini. Rize Spor tarafında Selim Denizalp, Ajans 53 imtiyaz sahibi, aynı zamanda Ajans 53 yazarlarından Selim Denizalp. Rize Spor özelinde birçok bağlantıda, birçok maç önünde bizlerle olur. Bugün farklı bir formatımız var. Bugün Selim Denizalp'e, Erdem Övüç'e, birçok kıymetli isme, Ercan Yıldırım'a, Erbin'e diyoruz ki burada konuşalım, burada detaylandıralım ve maç özellerinde değil, maç önünde, maç sonunda, maça ilişkin değil, genel durum değerlendirmesi yapalım diyoruz. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Her bir Anadolu takımına dokunabilmek adına radyo gol frekanslarında bunu zaman zaman yaptığımız gibi. Selim Denizalp bizlerle. Selim Denizalp hoş geldiniz, selamlar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Selam.
0: Rize'de beklediğiniz gibi miydi 6 haftalık süreç? Rize Spor özelinde neler söylersin? Neler aktarırız?
3: Evet. Rize Spor lige iyi başladı diyebiliriz. Tabii ki bu dış maçlar için geçerli. İçeride
0: tabii,
3: maalesef.
0: Tabii hangi Anadolu kulübünü arasak, hangi Anadolu kulübü temsil ya da orayı takip eden basın mensubunu arasak evet, iyi başladı diyor. Yani şöyle, orada dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir belki bu. Baştan sıralama özelinde ilerliyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda Gaziantep'e, Diyarbakır'a da uzanacağız. Alanya, Kocaeli, Rize, Gaziantep, buralarda çok da kötü giden şeyler olmadığı için bu çok da dikkatinizi çekiyorsa hemen öyle bir ön bilgilendirme yapayım. O kötü kısımlara da geleceğiz tabii Anadolu takımları arasında. Selim Denizalp, ben bu bilgilendirmeyi yapmak durumunda hissettim.
3: Tabii
0: sende.
3: Doğru bilgilendirme yaptım.
0: Baştan başladığımız için öyle oldu.
3: Doğrudur. Rize Spor'da özellikle diş saha maçında çok iyi seri yakaladı. 4 diş saha maçından 3 galibiyet, 1 de beraberlik aldı ama tam tersi içeride evinde Rize'de maalesef 2 maça çıktı. Samsun Spor ve Alanya Spor bu maçlarda da gol dahi atamadı ve puan alamadı. Toplamın 10 puan var. Son gösterme maçı tabii ki yenseydi son dakika penaltı golüyle 2-2 beraber bitti. Ligin 3. sırasında oturacaktı Yeşil Mavi takım. Maalesef 9. sıraya geçtik. Bir golle 2-2 beraber bitti. Genel anlamda iyi sayabiliriz. Tabii ki iç sahaya ertiyorum. 2 maçta 2 mağlubiyet aldım.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Peki ne bekliyor Rize'yi, Rize Spor camiasını? Recep Uza'da evet, olarak.
1: Doğrudur, Rize Buza transferde bu sene 10 tane yeni oyuncu takviye yaptı. Dikkat ederseniz son göstermemesinde bile sadece bir oyuncu daha, Tayyip Taha Sanuç görev aldı. Tam anlamıyla randıman alamadı ama genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Özellikle Rumen oyuncu Aris Dakura çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine Can Bozdağ, önceki yıllarda Beşiktaş'ta da forma giymişti, gurbet oyuncu, onun da katkısı olacak gibi Diakite ismi var. Milli aradan sonra milli tekrar toparlayacak, diğer oyuncular da forma bulacak diye düşünüyorum ben.
0: Rumen oyuncudan bahsettin, o da 53 numaralı formayı aldı gelir gelmez, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Hangisi?
0: Rumen oyuncudan bahsettin.
1: Yok, o klasik, hepsine 53 giydiriyor da imza aşamasında. Yani o yüzden 53 boş, şu anda boş dersin.
0: Oradan
1: evet, doğrudur. Peki. Herkes öyle yanılıyor, 53 evet, boş sertili belki.
0: Genç oyuncu. Orada da bir diğer tarafta tabii bir gol bir asisti var. Ama evet, gollerine devam eden, Rize Spor'da klasiğini pek de bozmayan bir de Alisov var. Bir ara galiba gol orucu vardı, onu konuşuyorduk ama Alisov da bu sezon galiba iyi şeyleri konuşturacak Rize Spor özelinde.
1: Doğrudur. Geçen sene biraz vazat kaldı. Çünkü evet, önceki sene 21 gole direkt katkı vermişti. Bir damak tadı vermişti Rize seyircisi. Geçen sene vasattı, bu sene yine 2 golle devam ediyor, bir de asisti var. Tabii ki Trabzonspor bir de santrafor aldı son gün İtalya'dan, Barolli. O da çok fizik gücü kuvvetli bir oyuncu. O da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Alisson'u zorlayacaktır diye düşünüyorum.
0: 10 Ekim'de zor bir maçla dönüyor.
1: Evet, Fenerbahçe maçı. Hazırlıklar devam ediyor. Ara vermedi Saykur Rizespor. 5 gün aradan sonra bir hazırlık maçı yapsak, tanıdık bir isim. Saykur Rizespor 3-4 çalıştırmış. Hikmet Karaman'ın takımı Erekspor'la bir hazırlık maçı planladı. Oynayacak Rize'de. Peki. Fenerbahçe maçı öncesi.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: senin
1: teşekkür ederim. Benim
0: beklemek istediğim farklı bir şey yoksa Rizespor tarafı için. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Neden? Günlerdir yağmurlu günlerde selamlar diyeyim, hala yağıyor.
0: Peki. Selamlar, saygılar, sağ olun. Karadeniz'e, Rize'ye selamlar dedik. Kısa kısa oralardaki detayları da alıyoruz tabii. Merak edildiği kadarıyla sizler de 0212 273 10'dan sorularınızı sorun lütfen. Oradan gelen sorularınızı da iletelim, konuşalım, detaylandıralım. Anadolu takımlarına bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani böyle bir yakınınızı ararsınız da ya uzun zamandır sesini duymadım dersiniz ya, bazı bağlantılarımız onu çağrıştırıyor. Bazı bağlantılarımızda daha detaya indiğimiz oluyor. Kocaeli tarafında olduğu gibi mesela. Şimdi Mustafa Tekin ile Gaziantep'i ve Diyarbakır'ı, Ahmet Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i konuşacağız. Ayrıca Mustafa Teke, hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Berk Bey.
0: Güneydoğu'ya selamlar diyelim bir diğer tarafta. Gaziantep'le başlayalım. Gaziantep'te mevcut süreç, 6 haftalık süreç taraftarı memnun etti mi? Camia ne diyor ve aynı zamanda hazırlıklar nasıl sürüyor? Milli ara nasıl geçiyor? Söz size.
2: Evet. Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz geçtiğimiz yıla oranla bu sezon daha iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında yapılan transferlere baktığımızda tabii ki dudak büken belki çok oldu ama en azından Gaziantep Futbol Kulübü gençleştirilmiş bir kadro oluşturuldu. Genç bir kadro oluşturdu. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz demişti Mehmet Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı. Bütçemize göre, paramıza göre futbolcu transfer ediyoruz. Ama yaptığımız transferlerde Gaziantep Futbol Kulübü'ne böyle transfer olsun diye yapmıyoruz. Katkı sağlayacak isimler alıyoruz demişti. Ve gelen oyunculara baktığımızda, ilk 6 haftaya baktığımızda da şu ana kadar doğru işler yapıldığı bir gerçek. Ve Gaziantep Futbol Kulübü sezona Rumen Teknik Direktör Radio ile başladı ama ilk 3 hafta sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü yine bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez takımın başına Orhan Akı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü. Orhan Akı ile de çıkılan karşılaşmalardan puanlar alınmadı mı? Alındı ve şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nün 7 puanı var ve iyi bir konumda, rahat bir konumda. En azından taraftarlar ilk 6 haftayı moralli bir şekilde geçirdiler. Milli araya Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor mağlubiyetiyle girdi ama geriye baktığımızda ilk 6 haftada ortaya konulan futbol, performans ve görüntü ilerisi için umut vadeden bir görüntüydü. Yani geçtiğimiz yılda konuştuk, geçtiğimiz sezonla Berk Bey seninle konuştuğumuzda Gaziantep Futbol Kulübü biraz zar zor yoluna ilerliyordu. Fakat bu sezon daha rahat bir konumda, daha
0: hedef
2: iyi bir...
0: Peki bu daha rahat dediğimiz konumda?
2: Valla hedef tabii ki her takımın olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi de zirvede olmak. İlk 5 arasında, ilk 10 takım arasında olmak. Ben eğer böyle giderse, böyle bir performans sergilenmeye devam ederse Gaziantep Futbol Kulübü bazı kişilerin tabii hesaplarında düşme potasında olacak diye hesapları yapılıyor ama ben genç bir kadro kurulmasından çok umutluyum. Genç futbolcuların olmasından en azından bir maçta 90 dakika boyunca da performanslarını yayabileceklerini inanıyorum. Bundan dolayı da Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon hedefi yine her zaman olduğu gibi ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Tabii ki sürpriz olursa, Avrupa kupaları olursa neden olmasın deniliyor. Peki. Ama şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamak da çok doğru değil. Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı, iyi gidiyor, iyi futbolculardan kurulu. Yani iskelet kadro zaten duruyordu. Bunun üzerine de alternatifli bir kadro oluşturuldu. Gelen futbolcular da hatta bugün manşetimiz de oydu. Genç bir kadro oluşturuldu. 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında futbolculardan oluşan bir Gaziantep Futbol Kulübü var.
0: Zor bir maçta da dönülecek. Çorum'da çünkü bir teknik kan değişimi oldu.
2: Değişim oldu.
0: Haliyle orada Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bir diğer tarafta onunla beraber zor döneceğini de konuşabiliriz Gaziantep'in ama oraya ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Ahmet'in liderliğini
2: vallahi
0: nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şu var aslında bir Kocaeli Spor maçını izlemişsindir mutlaka evet. Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İlk yarıda belki de 4-5-0 olacak bir karşılaşma oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat ikinci yarıda atamayanla atarlar felsefesi ortaya çıktı. Kocaeli Spor iki pozisyonda Gaziantep Futbol Kulübü'nün ağlarına iki gol göndererek sahadan galip ayrılmayı başardı. Ve ben maçtan sonra şunu dedim başkanla da konuştuğumuzda. Yani oynayan değil atan kazandı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Çorum FK karşılaşması da Gaziantep Futbol Kulübü adına aslında çok ciddi bir karşılaşma. Çünkü Çorum FK, Ahmet Spor, Kocaeli Spor, Alanya Spor gibi takımlar da bu şehrin bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakiplerinden. Çorum FK'da iyi bir kadro oluşturuldu ve milli aradan sonra da zor bir maç olacak ve keyifli de bir karşılaşma izleriz diye umut ediyorum.
0: Peki Ahmet'in liderliği nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer tarafta Ahmet Spor'un Diyarbakır temsilcisinin bu başlangıcını evet, nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değilmiş gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu ana kadar baktığımda. Ahmet Spor Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğunun bir takımı gibi gözüküyor. Çünkü Gaziantep'ten tutun da işte Adana'dan tutun da Hakkari'ye kadar, Van'a kadar, işte Iğdır'a kadar, Şırnak'a kadar taraftarları var. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var. Hele hele bu haftaki Beşiktaş karşılaşmasında binlerce taraftar tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta forma satan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken de en az birkaç tane telefon geldi. Ahmet Spor forması var mı dediler Beşiktaş karşılaşmasından sonra. Yani Gaziantep'te, işte Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de sayabildiğin kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde o bölgenin takımı o bölgeyi temsil ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla da büyük de bir destek görüyor. Hiçbir ekonomik sıkıntısı da yok Berk Bey, Ahmet Spor'un. Çünkü çok kaliteli bir kadro oluşturuldular. İnanılmaz para harcandı. İnanılmaz bir bütçe ayrıldı Ahmet Spor'a ve Ahmet Spor da şu ana kadar bunun hakkını verdi. Oynanan futbol, ortaya konulan görüntü, toplanan 13 puan ve Gaziantep Futbol Kulübü nasıl daha önce Konya'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinin İç Anadolu bölgesinden bu tarafa baktığımızda tek Gaziantep Futbol Kulübü vardı ama bugün bir Erzurum Spor var, bugün bir Ahmet Spor var ama Ahmet Spor'da işler biraz daha farklı. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllar sonra Süper Lig'de bir takım izliyorlar. Beşiktaş karşılaşmasını gördük. Binlerce taraftar var. Bu sadece evet. Diyarbakır'dan maça gelenler değil. Evet. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden komple o şehirlerden binlerce taraftar stadyum akın etti.
0: Bu başarı devam eder mi demiş. Başarıya dikkat evet. çekmiş. Bu başarı devam eder mi yoksa yalancı bir bahar mı yaşanıyor? Ahmet Spor'da demiş.
2: Valla Ahmet, sporda aslında az önce de söyledim, güçlü bir ekonomi yapısı var, ekonomik var, ekonomi var, orada para var, güçlü bir para var. Bunun yanı sıra kadrosu çok kötü değil, çok iyi bir kadroya sahip Ahmet Spor. Yani en azından ilk 5 arasında, ilk 6 arasında, ilk 7 arasında bu takım yer alır diye umut ediyorum, öyle görüyorum.
0: Peki. Eklemek istediğin hem Diyarbakır tarafı için hem de Gaziantep GFK tarafı için neler söylersin diyeyim. Eklemek
2: vallahi iki takım da şehir takımı, iki takım da birer şehri temsil ediyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü adına daha iyi sonuçlar bekliyorum. Daha iyi sonuçlar alınmasını istiyorum. Çünkü Gaziantep Spor'un yok olmasından sonra, yok edilmesinden sonra biliyorsun bu şehir takımlarına küstü. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta burada bir Fenerbahçe maçı oynadı. 3000 Fenerbahçe taraftarına bilet satılmıştı. 1800 de Gaziantep Futbol Kulübü için bilet satılmıştı. Yani bu çok gülünç rakamlar. Bir Ahmet Spor taraftarına az önce söyledim. Yani Gaziantep'li futbol severlere şuradan şunu seslenmek istiyorum. Bir tane Gaziantep var, bir tane Gaziantep Futbol Kulübü ve Süper Lig'de tek takım var. Bu takıma sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekiyor. Çünkü Ahmet Spor yıllar sonra çıktı. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm şehirlerden taraftarı var. Gaziantep Futbol Kulübü de o yılların verdiği emeği heba etmemesi lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
2: İyi yayınlar diliyorum ben.
0: Mustafa Tek'e selamlar, saygılar diyeyim. Bu arada haberlerinizi nereden takip edebilirler? Tekspor bildiğim, benim bildiğim.
2: Tekspor.net'ten Gaziantep Futbol Kulübü ile Gaziantep takımları ile ilgili tüm haberleri de, ayrıntıları da orada bulabilirler.
0: Tamam, peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Mustafa Tek'e ile konuştuk. Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gitmeye devam ediyoruz. Anadolu'dayız hala ki Konya'ya döneceğiz. Konya'da Fatih Şeker'le konuşacağız. Anadolu demişken Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak. Bir diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ömercan Özmen'le her konuyu konuşabildiğimiz, her futbolun her takımına, her işte teknik taktik açıdan birçok kulübe gidebildiğimiz bağlantılarımız oluyor. Gündemi değerlendirdiğimiz bağlantılarımız oluyor ama işin özünde Ömercan Özmen esasında Radyo Gol frekanslarında ilk bağlantısını Ankara takımları özelinde. Hatta öyle ki Gençler Birliği özelinde değil, Ankara Gücü özelinde yapmıştı Radyo Gol frekansında. Onunla beraber devam etmiştik diğer bağlantılarımıza ve Ömercan'ın sadece orada değil, işte birçok alanda da futbolu iyi takip eden bir meslektaşım olduğunu, böyle onu da radyoda tanıyınca aynı zamanda radyo vesilesiyle de çok mutlu olup birçok konuya girmiştik. Radyoda işte teknik taktik açıdan dakika skorda çok destek atar bize. Onunla da Gençler Birliği'ni konuşacağız. Şaşırmayın çünkü o Ankara'da yaşıyor. Gençler Birliği'ni çok yakinen takip ediyor. Tüm takımları da Gençler Birliği vasıtasıyla tanıyor, biliyor, takip ediyor. Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği'ni yakından takip ediyor, antrenmanları dahil olmak üzere. Fatih Şeker bizlerle. Fatih Şeker, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk Berk. Konya'dan selam ve saygılar.
0: Selamlar. Anadolu takımlarını konuştuğumuz bu bölümde Konya Spor özelinde neler söylersin? Konya Spor'da durum nedir, ne değildir? Merak ederim. Sözü sana bırakırım. 7-8 dakikalık bölümümüz var.
3: Evet Berk, milli ara var hepimizin bildiği gibi. Evet. Konya Spor'da aslında morali girdi. Şöyle ki evinde Trabzonspor galibiyeti, bu gerçekten sıkışılı bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftada namalip, ligin tek namalip takımı Kasımpaşa karşısında bir puanla ayrıldı Konya Spor. Aslında maçın daha çok galibiyeti yakın tarafı Konya Spor'du. Pozitif bir futbol vardı. Bu da İlhanca'yı, yönetimi, şehri, camiayı gerçekten umutlandırdı. İlk 4 haftadan sonra sıfır çeken bir Konya Spor'dan sonra son 2 hafta ligin güçlü ekipleri karşısında alınan 4 puan bir anlamda son 3 haftalık milli arada herkesin yüzünü güldürdü. Elbette hepimiz Konyaspor'un bir çıkışa kalacağını bekliyorduk. Bu sezon Konyaspor yaptığı transferlerle beraber ilk 10, belki ilk 6, ilk 7 arasına girmeyi hedefliyor. Biraz daha bonservise para veren, biraz daha isimli oyunculara giden bir transfer operasyonu yaptı Konyaspor yaz transfer döneminde. O yüzden ilk 4 haftadan sonra bu kadar kötü başlangıçtan sonra acaba taşlar yerinden oynar mı, oynamaz mı diye bazı sorular vardı ama hemen üstüne bir Trabzonspor galibiyeti bir anlamda kara bulutları dağıtan, herkesi geleceğe dair umutlandıran bir galibiyet oldu. Devamında da Kasımpaşa karşısında kalan beraberlikle iyi de futbol oynayarak, bunu özellikle söyleyeyim, pozisyon yakalayan rakiplerine çok fazla şans tanımayan bir Konyaspor bir anlamda herkesin moralli olmasını sağladı. Konyaspor ilk 4 haftada 8 gol yerken son 2 haftada hiç gol yemedi. Hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatan bir Konyaspor. Elbette burada bazı kadro tercihlerini de konuşmamız lazım. İlhan Hoca Ryan Mania'yı ilk 11'e monte etti. Adil Demirbağ'la beraber güzel bir ikili olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelmişti Mania. Ancak sakatlık süreci ile beraber çok fazla şans bulamadı. Sezonun son dönemine birkaç maçta şans bulmuştu ama son dönemde İlhan Palut Banya'ya şans verdi ve bunun da seviyesini topladı. Gerçekten Banya da bu şansı iyi değerlendirdi ve şu an ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Son iki hafta Konyaspor aynı 11'le sahaya çıkıyor, onun da altını çizelim. İlhan Palut ilk 4 haftada bazı arayışlar içindeydi. İlk 11'de farklı

0: rotasyonlar, sistemsel değişiklikler yaptı. Örneğin Yuhan Anzona'yı sol bekle denedi. İşte sağ bekle farklı isimler denedi. İşte Gonçalves ortadayken onu kanada attı. Bu tarz sağ içi dokunuşlarıyla beraber Konyaspor son iki hafta aynı 11 ile sahaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de ilk 11'in sakatlık ve cezalar dışında çok bozulmayacağını söyleyebilirim. Çıkış yakalayan bir de oyuncu var. Erkon'un altını çizmemiz lazım. Raymond Todd özellikle Trabzonspor maçında attığı gol Trabzonspor'un orta sahasını gerçekten tırnak içinde yıpratan bir oyuncuydu. Dağıttı diyebiliriz. Raymond Todd Macaristan milli takımının da kampında yer alıyor şu an. Konyaspor'un bu oyuncuya bonuslar harici 1 milyon 800 bin euro bir bonservis ödemesi vardı. Bonuslarla beraber 2 milyon euroya çıkacak bir ödemeydi. Raymond Todd Konyaspor'un çok şey beklediği isimlerden biri. Hatta Konya'da yeni Amir Hadza Ahmetoviç olur mu olmaz mı diye de böyle bir esprili bir yaklaşım var. Hatta İlhan Hoca da bu konuda sorumuza cevap vermişti. 22 yaşındayız. Konyaspor'un geleceğe yönelik önemli hamlelerinden olabilir. İlerleyen dönemde çok Süper Lig'de ismini duyabileceğimiz oyunculardan biri olabilir. O da son iki haftada ilk 11'de çıkıyor ve hatta Fenerbahçe maçında da ilk 11'de çıkmıştı ama İlhan Hoca daha sonra onu kesti. Onu da çok fazla anlayamadık. Ama daha sonra tekrar onu 11'e aldı ve orta sahaya gerçekten büyük dinamizm ve enerji katan bir oyuncu. En büyük özelliğinin de enerji olduğunu İlhan Hoca söyledi. Oyuncudan çok memnun olduğunu ve ilerleyen dönemde de faydalanacağını belirtti. Enis Destan'ın bir sakatlığı var. Yırtık var. 8 oyuncu milli takımda. Konyaspor bugün birkaç saat içinde yapacağı antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarına başlayacak. 5 günlük bir izin vardı. Çok fazla milli oyuncunun olması elbette taktiksel bazı çalışmaları engelleyecek. Çünkü oyunculardan yoksun, önemli de isimler. Oyuncuların dönüşü beklenecek. Milli takım çok konuşmayacağız ama Konyaspor camiasında Adil Demirbağ konusunda çok büyük bir sevinç var. Onu öncelikle söylemem lazım. Söylemezsem eksik kalmış olur bu konuşma. Adil Demirbağ'ın son 2-3 yıldır gerçekten bir haklı serzenişi vardı. Artık isyan eder durumuna gelmişti. Neredeyse sezon içinde 5-6 röportajda sürekli bu konuda milli takım hocalarına TFF bir serzenişi vardı ama hiç bu işte bunu bozmadan ben bir gün hayal ettiğim formaya kavuşacağım, çabalayacağım. Bu forma, benim hayal ettiğim forma mutlaka bana da nasip olacak diye sürekli bir demeçleri vardı. En son hatta Türkiye Kupası finalinde Antalya'da yine söyledi. Bu olacak dedi. Bir gün olacak ama ne zaman olacağını ben de bilmiyorum dedi. İşte o gün geldi. Adil Demirbağ şu an amiri takım kampında ve Konyaspor'un da çok memnun olduğunu söyleyebiliriz de. Başkan Ömer Atiker bir mesaj yayınladı. Kulüpten üst üste Adil için paylaşımlar yapıldı. Konyaspor'un beklediği geç ama beklediği bir amir takım davet oldu. O yüzden Konyaspor camiasında da Adil Demirbağ sevinci var. Adil'e de biz de yerel muhabir olarak başarılar dileyelim. 28 yaşında ilk kez amir takım daveti aldı. Çok çabaladı. Gerçekten buna şahidim. Yani antrenmanlarda, maçlarda bir oyuncunun yani bu kadar amili takımı istemesi çok fazla gördüğüm şey değil. Elbette her oyuncunun yıldızlı formayı giyme hayali var ama ben bunu Adil Demirbağ'da çok üst seviyede gördüm.
1: Göztepe'de Alparslan vardı. Galatasaray'a da geldi. Sonra evet. Belki tutunamadı ama o da çok konuşulmuş.
0: O da çok istiyor. Doğru.
1: O görüntü de hala aklımda. Sen Adil'den bahsedince o geldi aklıma.
0: Evet hatırlıyorum ben de hani davet aldıktan sonraki o sevinci falan evet şu an gözümün önüne geldi. Muhtemelen Adil'le de o olmuştur belki emin olabilirsin.
1: Abi gerçekten gazeteci olarak onu kovalayabilirsin mesela belki de. Haddime değil bunu önermek sana ama hani sen benden büyük bir meslek büyüğümsün gazetecisin belki ama hani o haberi aldığında neredeydi bir görüntü var mı?
0: Evet.
1: Bu da önemli mesela yani.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Şöyle ki ben o gün Kasımpaşa Konyaspor maçı vardı. Belki tesislerde olsaydı bunu çok rahat elde edebilirdik ama İstanbul'da bir oteldeydi. O gün de milli takım kadrosu açıklandı. Ama çok sevindiğini, işte böyle bütün herkesle kucaklaştığını biliyoruz. Bir öncesi de bekliyordular. Şöyle bir durum var. Trabzonspor Konyaspor maçını, özür diliyorum, Konyaspor Trabzonspor maçını amil takım heyeti de takip etti. Hakan Balta maça geldi ve aldığı notlarda da Adil'de bir numara çok beğendi, yazılıydı. Gerçekten de o gün inanılmaz oynadı Adil Demir. Ona açıyor. Diğer Trabzonspor hücum silahlarına karşı müthiş savunma yaptı. Neredeyse Trabzonspor'a 1-2 pozisyon dışında hiç pozisyon vermedi. Artık biz de bu maçtan sonra işte Hakan Baltay'ı da görünce artık bu işin olacağını biz de çok bekliyorduk. Nitekim oldu. Konyaspor milli aradan sonra Başakşehir maçıyla beraber zorlu bir tempoya gidecek. Daha sonra da bir Ahmet Spor deplasmanı olacak. İlk 4 maçın kaybedilmesinden sonra puan olarak da istediği konumda olmayan bir Konyaspor. Her ne kadar 4 puan alsa da biraz daha eksik. Bu yüzden Konyaspor ekstra galibiyetlere ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki süreçte Konyaspor seri galibiyetler almak istiyor Bet. Şu an herkesin camianın yüzü gülüyor. Bir sıkıntı yok. Elbette geçtiğimiz hafta basına, kamuoyuna yansıyan bazı durumlar olmuştu. İşte hesaplara bloke konması, takım otobüsüne haciz gelmesi gibi saha dışı konuları da var. Ama camianın, taraftarın endişelenmesine hiç gerek yok. Onu buradan söyleyelim.
1: Nasıl bu konular, bu konular çok önemli konularmış.
0: Evet, şöyle bir durum. Belki her yönetimde biliyorsun yönetimlerin yaptığı, yöneticilerin yaptığı kasa kolaylığı var. Bunlar işte belli ölçüde kulübe verilip daha sonra bu yöneticiler bu paraları yönetimden çıktıktan sonra alıyor. Yani hemen hemen Süper Lig'deki tüm takımlar bu şekilde bütçelerini döndürüyor. Konyaspor'da da aynı bir durum olmuştu. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler biraz resleşme yaşadı. İşte iletişimsizlik yaşadı. Daha sonra bu biraz da gerilim tırmandı. Hatta geçmiş yönetim basın toplantısı yaptı. Ömer Korkmaz yönetimi gazetecilerin karşısına çıktı ve mevcut yönetimi eleştirdi. İşte bizle konuşmuyorlar, bizlere değer göstermiyorlar. Bir anda gerilim tırmanınca sinirler gerildi. Daha sonra eski yöneticinin alacaklarına dair kulübe bir ihtarname, daha sonra da haciz işlemleri yapıldı. İşte Konyaspor'un hesaplarına bloke kondu. Düne kadar hesaplar blokeliydi. Bugün açıldığını çok bilmiyorum ama düne kadar hesapların blokeli olduğunu söyleyelim. Takım otobüsüne de haciz geldi. Hukuki bir prosedür işliyor şu an için. Ama mevcut yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu konuların kesinlikle çözüleceğini, milli arada özellikle çözüleceğini, hatta başkanlar düzeyinde de eski başkanın, yeni başkan, şu anki başkan Ömer Atik'e bir araya gelerek bu buzları eritileceğini ve bu konunun gündemden çıkacağı belirtildi Berk.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim. Fatih
0: Şeker. Rica ederim Berk. Böyle tempolu bir konuşma oldu. Sorun varsa cevaplayabilirim.
1: Ben her şeyi, her bilgiyi aldım Konya Spor üzerinde. Özellikle son kısımda önemli dediğim, altını da çizdiğim o kısma değinecektim ki bu haberlere değinecektim, son gelen haberlere ekonomik açıdan. Orada da tabii yani şimdi adını anmak ne kadar doğru bilmiyorum ama soyadından dolayı bir marka değeri taşısa dahi soyadını da anmamız gerekecek. Sayın Atiker orada belki ön plana çıkacak, elini taşın altına koyabilecek gibi düşünmüştüm haberleri okurken.
0: Belki bu tarz haberleri dinleyicilerimiz merak edebilir.
1: Aktaralım, çok kısa zamanımız var. Ben konuşmayı sana bırakayım.
0: Konyaspor'un borç miktarı da 2 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı. Güncel bir borç ama devam eden bir sanayi sitesi projesi var, hemen toparlayayım. Oradan Konyaspor'un çok ciddi bir gelir beklentisi var ve borcu önemli ölçüde azalacağına dair bir beklenti var. Ondan lansman toplantısı yapıldı. Konyaspor'un tapulu kendi arazisinin üzerinde sanayi sitesi yapılıp bunların satışından borcun önemli miktarda azalacağı belirtildi ve Konya'dan selam ve saygılarımızı iletelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.
1: Selamlar benden size. Diğer tarafta Konyaspor özelinde haberlerini nereden takip edebilirler? Fatih Şeker sosyal medya hesaplarını ve aynı zamanda yazılarının olduğu kurumun adını alabilirsek tekrar senden deneyelim.
0: Evet, Anadolu'da bugün spor Fatih Şeker olabilir. Diğer yerel meslektaşlarım da gerçekten Konya yerel medyası da güçlüdür. Bizleri takip edebilirler. Güncel
1: sosyal medyadan da.
0: Evet, hızlı şekilde dinleyicilerimize, okuyucularımıza, herkese bilgi vermeye çalışıyoruz Berk.
1: Diğer meslektaşlarımız deyince Ufuk Yendirci'ye de selamlar.
0: Evet, aleykümselam. Mutlaka ileteceğim Berk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Fatih Şeker'le konuştuk. Konya Spor tarafında konuşulacak biraz daha fazla detaylar vardı. Oraya Fatih Şeker'le girmiş olduk. Fatih Şeker'le o konulara eğilmiş olduk. Hızlıca Gençler Birliği tarafına döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Ömercan Özmen'e gideceğim. Ömercan Özmen bizden biri. Ömercan Özmen Radyo Gol ailesinden biri zaten. Artık Radyo Gol ailesinden biri olduğu için biraz böyle Ömercan Özmen'i de daha yakından tanıyorsunuz. Tüm Anadolu futbolunu konuştuğumuz konuklarımızın yanında. Ayrıca daha yakından tanıdığımız bir isim ama Ankara'da olması sebebiyle Gençler Birliği'ni de çok yakından takip ediyor. Ömercan hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Böyle 14-15 konuklu 2 saate sığdırılan programlarda rotör oluyor ve bu rotörden dolayı ayrıca özür dileyim senden de. Biraz geç gelmiş olduk yayın saatine göre ama şimdi çok da ben uzatmadan Gençler Birliği özelinde tüm detayları senden dinleyelim isterim. Gençler Birliği'nde son durum ne? Nasıl değerlendiriyorsun? 5-6 dakikalık süremiz var aşağı yukarı. Aşman halinde 10 dakikayı da bulabilir, söz sende.
2: Tabii şöyle, Gençler Birliği sezona iyi başladı diyebiliriz aslında. İlk 3 maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe deplasmanında alınan galibiyet, içeride bir Erzurumspor beraberliği ama işte orada da pozisyonlar vardı. Oyun biraz düşmeye başlamıştı. Bazı sinyaller sonrasında üst üste gelen 3 mağlubiyet ve burada yenen 11 tane gol toplamda Gençler Birliği adına negatif bir milyara girişi olmuş oldu bu son 3 maçla beraber. Ve Gençler Birliği'nin belki de en iyi yaptığı şey diye konuştuğumuz uzun zamandır savunma kısmında önemli sıkıntılar var oyun anlamında. Gençler Birliği hücum anlamında da üretmekte zaten problem çeken bir takımdı. Bunu da görmüş olduk ki 3 maçta sadece 1 gol atabildi. O da evinde oynadığı Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atmıştı kendisini. Bunun yanı sıra dediğim gibi genel anlamda negatif bir havayla devre arasına girdi Gençler Birliği. Tabii dönüşte içeride yani Ankara'da Ahmet'le oynayacak. Ahmet SK ile oynayacak. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü oyun gücü, motivasyon gücü son haftalarda aldığı galibiyetlerle zaten yükselen bir Ahmet SK var ve burada Gençler Birliği'nin bir reaksiyon göstermesi gerekecek. Bunu ne kadar başarabilecek, bunu hep beraber göreceğiz. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin bu zamana, bugüne kadar ki oynadığı 6 maçı değerlendirecek olursak tabii ki toplamda bir 7 puan var. Bu 7 puan daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle, ama çok kötü mü diye soracak olursan sezon başı düşüncelerim, şimdiki aslında biraz daha sezon başındaki düşüncelerimize paralel takımın durumu, çok da kötü söyleyemeyiz ama küme düşmemek adına mücadele eden bir takım olduğunu Gençler Birliği'ni hatırlatalım. Toplamda yanılmıyorsam 11 tane transfer geldi Gençler Birliği'ne. Biraz kalitenin ya da seçeneklerin yükseldiği bir takım haline geliyor oyuncu bazında. Ama maalesef şu andaki performans oldukça Gençler Birliği adına düşük diyebiliriz. Tabii bunlar devam ederken futbol ara verdiği için camianın içerisinde farklı tartışmalar, taraftarlar arasında, yöneticiler arasında bazı gerilimler, sosyal medyaya yansıyan bazı durumlarda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki negatif olarak Gençler Birliği'ne etki etmeye devam ediyor diye söyleyebiliriz belki.
1: Evet, söz sende tekrardan. Evet. Böldük.
2: Estağfurullah, tabii Ergin Keleş'ten de bahsedebiliriz.
1: Onu sormuşlar çünkü. Onun yerine yeni bir yardımcı hoca geldi mi diyorlar.
2: Henüz öyle bir bilgi ulaşmadı ama tabii ki teknik direktör Metin Diyadi'nin teknik kadroda Ergin Keleş'in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca da sezon başında, sezonun ilk haftalarında, hazırlık dönemlerinde şundan bahsettiğini biliyorum. Yani benim çalıştığım en iyi ekiplerden bir tanesi, çok iyi bir ekipte çalışıyorum diye bahsettiğini biliyorum. Tabii ki Ergin Keleş'in ayrılması orada bir gücün biraz düşmesine neden oldu ekip anlamında. Oraya bir ekleme bence de gerekiyor ama henüz somut bir şey, açıkçası ben kendi adıma bir haber almadım, bir duyum almadım. Ama gerekiyor mu diye soracak olursan gerekiyor. Zaten Ergin Keleş de bence futbolla bakışı, futbolun üzerine düşmesi ve üzerine düşünmesi anlamında değerli bir isim. İlerleyen yıllarda birinci antrenörlük de yapacağını düşündüğüm bir isim. O yüzden Gençler Birliği orada da biraz kan kaybetmiş oldu diye düşünüyorum, açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi yani aslında ilk 3 hafta Gençler Birliği'nin sorunlarını pek konuşmadığımız uzun zamandır, son yıllardır ilk defa o 3 hafta pek sorunlardan bahsetmemiştik. Arka planda sorunların zaten devam ettiğini biliyorduk ama orada konuşmamıştık. Yeniden Yaşar Bili adına negatif bir sürece girdi. Bunun tersine çevirmeye çalışacak Yaşar Bili, ama şunu da açıkça söyleyeyim, belki

0: her zaman bunu söylüyorum. Oyuncu grubu, geçtiğimiz sezon da çok bahsetmiştik. Bence yalnız bırakılmamalı ki çok fazla yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bu maddi açıdan da mental açıdan da bu fikrim. Metin Diyedi'nin başarısının arkasındaki veya iyi olduğu dönemlerin arkasındaki en büyük nedenlerden biri oyuncu grubuyla iletişimin iyi olması. Ama yönetimle oyuncu grubu arasındaki iletişim çok uzun zamandır kötü. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burada dinleyen Gençler Birliği taraftarları da vardır. Yani işte takımdan Zuzey'in son günlerde ayrılması ki şampiyon olunan, birincilikte şampiyon olan sezondan bu yana orada kurgudaydı ve Gutas'la beraber o defansif aksiyonun içerisindeydi. Onun gitmesi, evet, oyun gücü olarak çok fazla belki etkilemeyecektir Gençler Birliği'nin. Dediğim gibi hani sonuç olarak çok böyle yüksek profilli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mental anlamda negatif. Çünkü evet, giderken yaşadıkları konuşulanlar negatifti. Yine kadronun içerisinde şu an devam eden bazı oyuncuların son günlerde gönderilmek istemesi, kendilerine ulaşılması, işte takım olması adına bir nevi içerideki dengeleri de bozuyor. O yüzden oyuncu grubunun da performansı paralel olarak düşüyor. Oyun gücünün de düşmesiyle beraber bu negatif tablo ortaya çıktı. Amaç şu ki Metin Diyadin ve öğrencileri bu tablodan bir şekilde sıyrılmak isteyeceklerdir. Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz ama çok kolay görünmüyor açık konuşmak gerekirse.
1: İyi başlayan ama iyi bir yerde de bitirmeyen, 6 haftalık milli araya girilen sürece kadar olan bu kısmı değerlendirdiğimde iyi başlayan iyi bir yerde bitirmeyen özetle bir Gençler Birliği var.
0: Kesinlikle, yani dediğim gibi oyun anlamında da bir türlü bir standart yakalayamayan bir Gençler Birliği var. Yani Metin Hoca'da da konuştuğumuzda basın toplantılarında bundan bahsediyor. Savunma anlamında çok geriye giden bir takım var. Topu rakibe bırakmak anlamında çok geriye giden bir takım var. Hücum anlamında üretmekte zorlanan bir takım var. O yüzden hep bütün sorunlar üst üste. Sakatlık anlamında az sakatlığı var Gençler Birliği'nin. Yani hoca mesela Niyase'den çok bahsediyor. O geldiği zaman daha önde oynamaya başlayacağız. Rakibi karşılarken biraz daha önde karşılamaya çalışacağız diye. Ama tabii ki bu da çok çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama realist olarak gerçekleri konuşacaksak zaten karamsar bir tablo var Gençler Birliği üzerinde şu anda oluşan son durumda. Dediğim gibi saha içerisindeki sonuçlar başarılı oldukça bu tablo dağılır. Bunun olması için de oyuncu grubunun her anlamda iletişime açık ve onların desteklendiği, en azından doğru günlerinde, doğru zamanlarında maaşların yatırıldığı, doğru zamanda, doğru yerde iletişime geçildiği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak Gençler Birliği adına, hep beraber izleyip göreceğiz ama fikstürü de zor, onu da hızlıca söyleyelim. Evet. Amesa İK ile başlayacak, Galatasaray içeride oynayacak, sonrasında bir Konya deplasmanı, Alanya, Beşiktaş, yani zor. Burası da zor bir fikstür. Evet. Bakalım neler olacak belki.
1: Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan. Eklemek
0: çok teşekkür ederim.
1: Farklı bir şey yoksa sağ ol.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Ankara'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
0: Selamlar, teşekkürler.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Yardımcı hocadan aynı zamanda son sürece, 6 haftalık duruma kadar tüm hepsini de değerlendirmiş olduk. Şöyle hızlıca Selçuk Kaya ile konuşacağız. Selçuk Kaya ile değerlendireceğiz. Samsun Spor'u konuşacağımız bölüme doğru geçiyoruz onunla birlikte. Ve Samsun Spor tarafına Selçuk Kaya ile parantez açacağız ama işleri iyi gitmiyor. Göztepe ile Samsun geçen yıl parmakla gösterilen iki güzide mesela Anadolu kulübümüzken, bu sezon özelinde tam tersini konuşturuyorlar. Samsun tarafında Selçuk Kaya'ya soracağız. Onunla konuşacağız. Bir diğer tarafta Halk Gazetesi'nden Samsun Spor'da Selçuk Kaya bizlerle olacak dedik ama bir diğer tarafta da Doğan Can Bingöl bizlerle olacak. Orada Selçuk Kaya'ya an itibariyle ulaşamadığımız bir durum var. Tekrar tekrar deneyelim. Olmazsa hemen orada bir peki, hemen hızlıca ulaştığımızı görüyorum. Selçuk Kaya bizlerle. Hoş geldin. Selamlar Selçuk Kaya.
2: Hoş bulduk Berk. Herkese Samsun'dan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Senin Vastan'dan.
1: Yeni YouTube kanalın hayırlı olsun aynı zamanda. Samsun Spor özelinde tüm her şeyi de konuştuğun, değerlendirdiğin, detaylandırdığın.
2: Teşekkür ederim. Tabii,
1: nereden takip edebilirler? Onun bilgisini alalım önce, kaynamasın arada.
2: Tamam, böyle başlayalım. YouTube TV Kaya kanalı, soyadımı verdim. İyi de izlenen bir programımız var orada, Futbol 55. Arkadaşım Noel Alper Cappar'la birlikte Samsun Spor'u, Samsun'daki spor gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bütün sesimizin ulaştığı herkesi de pazartesi akşamları saat 20'de Futbol 55 programına bekleriz. Zaman zaman konuklar alıyoruz. Hem dışarıdan rakiplerimizi analiz eden ya da kulüpten birilerini, keyifli, güzel, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki hayırlı olsun diyelim tekrar tekrar. Ağzınıza sağlık diyeceğim oradaki tüm yayınlar içinde. Samsun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Geçen yıldan farkı ne? Ne oldu da bu noktada anıyoruz Samsun'u? Ben mesela bunları konuşurken aklıma şu geliyor. Basın sözcüsü, bir yönetim kurulu üyesi Sergen Hoca'ya bir şeyler söylüyordu. Sergen Hoca'nın sözü üzerine. Sergen Yalçın Samsun Spor özelinde çok iyi yorumlar yapmayınca bu ona soruluyordu. Bir yönetim kurulu üyesine, basın sözcüsüne. O da evet, Sergen Hoca ne kadar izlemiş ki diyordu. Ama günün bu noktasına geldiğimde dün yine Sergen Hoca'nın bir cevaben videosunu izledim. Yayınını izledim. Orada şimdi yönetim kurulu üyesi de benden çok farklı düşünmüyordur dedi. Samsun Spor özelinde. Samsun'da bir hayal kırıklığı mı var? Camiadan yönetim kuruluna, teknik heyete ve gazetecilere nedir ne değildir merak ederim. Senden dinlemek isterim. Söz sende Selçuk Kaya.
2: Evet, teşekkür ederim. Belki aslında tek cümle şu, geçen yılki rüya bu yıl kabusa döndü. Geçen yıl rüya gibi bir sezon, ligde iyi giden bir Samsun Spor, Avrupa Kupalarına katıldı, işte UEFA Avrupa Ligi playoff'u, Konferans Ligi'nde son 16 derken rüya gibi geçti bizim adımıza. Ama bu yıl bu rüya kabusa döndü. Aslında baktığımızda sezonu da fena başlamadı Samsun Spor. İçeride Göztepe beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti ama ardından üst üste 4 yenilgi, ki bu aslında yenilgiler gelir geçer. Yani belki sen de biliyorsun, bugün yenilirsin, yarın kazanırsın ama ortaya konan bir oyun varsa bu seni gelecek adına umutlandırır. Samsun Spor'daki sıkıntı ortada bir oyun yok. Yani bu yenilgilerin geçeceğine dair bizi umutlandıran, umut ışığı açan bir oyun yok. Ne hocanın sezon başında anlattığı oyun felsefesini sahada görebiliyoruz, ne de takımı tam görebiliyoruz. Yani mesela şimdi dün kulüpten gelen bir mesajı okuyayım bütün dinleyicilerimize. Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda Fatih Kaya, Jaures Asamoah, Afonso Souza, Oscar Ölenşleger, Elayis Tavşan, Tanguy Kolibali ve Muhammed Bayo'nun tedavileri sürmektedir. Ya daha sezon başı, daha 6 haftayı geride bırakmışız. Takımda 7-8 tane sakat var. Yani öyle bir durumda ki şimdi hocayı da tam suçlayamıyorsun. Çünkü çok önemli eksikleri var. Yani bugün Fatih Kaya forvet, Marius forvet ki Olympiakos'a gitti biliyorsunuz. Bu iki oyuncunun sakatlandığı bir karşılaşmada hoca forvetsiz oynadı. Sonra Muhammed Bayo transferi gelince son maçta çok hazır olmamakla birlikte Bayo 90 dakika oynadı. Ama burada ciddi bir kadro planlama hatası görüyoruz. Aslında Samsun Spor transfer sezonu da erken açmıştı gönderdiği oyuncularla. Ama alınması gereken oyuncuların geliş süreleri biraz uzayınca ya hazır olmayan ya da bu lig seviyesi için yetersiz olmayan isimler alındı ki bunların içerisinde birkaç tane maalesef gelip sakatlanan oyuncu da eklenince bir anda giden efektif oyuncuları da düşündüğümüzde açıkçası geçen yılki kadrodan eser kalmadı. Daha Oscar'ı hiç izleyemedik. Bu sene Asamoah'ı hiç izleyemedik. Afonso Souza'yı bir maçta, sanırım Fenerbahçe maçıydı, sonradan bir 15 dakika oyuna girdi, orada gördük. Elayis Tavşan'ı hiç izleyemedik. Kolibali son hafta, o da mecburiyetten bir 45 dakika oynadı, sakatlıktan yine çıkmış bir oyuncu. Yani bu yıl dönüyor dolaşıyor bütün problem aslında sezon başı kadro planlamasına çıkıyor. Tabii üst üste gelen yenilgiler, camiada ciddi bir demoralizasyon var. 4 hafta kaybetti Samsun Spor üst üste ve bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Bir gol atılan maçta 5-1 kaybedilen Çorum maçı. Yani o kadar kötü bir tablo var ki Samsun Spor'un önünde. Şimdi bir belki de son dönemin en uzun bir milli arasını geçiyoruz. Bu milli ara Samsun Spor'a inşallah yarar diyelim. Tabii bir hafta izinli takım. Bu sakatlığı süren oyuncuların tedavileri devam edecek o bölümde. Cuma'ya kadar. Cuma günü de onlar yine takıma katılacaklar. Ve salı günü itibariyle de Samsun Spor tam kadro sahada olacağı açıklandı. Yani bütün oyuncuların sakatlığının geçeceği açıklandı. 29'unda yapılacak antrenmanda. İnşallah böyle olur diyelim. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Samsun Spor sezon başı olmasına rağmen. Tabii ara sonrası bir Karadeniz derbisi. rakip Trabzonspor. Orada da biliyorsunuz Thomas Rice'la anlaştı Bordo Mavililer. Bir anlamda bizim adımıza Halef Selef maçı olacak. Bir yanda Thomas